0: bebek uyur. Yani çok da uyur.
1: Ne kadardır mesela yeni doğan bebeğin uyku rutini?
0: Yani çoğunu uykuyla geçirir zaten. Hani ve aileler de uyandırmak istemiyorlar.
1: Dışarıdan bakıldığında aslında anne için kendini toparlaması, bebeğin dinlenebilmesi için güzel bir şey ama dediğiniz gibi eğer kan yani şekeri
0: çocuk
1: düşüyorsa...
0: Çocuk açısından evet o çok uygun değil. Bizim istediğimiz hani ortam ısısını mutlaka ayarlamak gerekiyor. Kıyafet olarak giysilerin hani şimdi yeni doğan bebek üşür diyerek biraz kat kat giydiriyorlar. Kat kat giydirdiğinizde de uykuya daha meyilli oluyor. Mesela biz annelere diyoruz ki en kötü ihtimal bebeği soyduğunuzda her bebek uyanır. Mutlaka 2 saatte bir eğer uyandıramıyorsanız soyun ve öyle emzirin. Hani ten tenine temasla anne bebeğinin tenini hissettiği zaman süt hormonları daha fazla salınıyor ve çok daha iyi oluyor. İlk dönemde 2 saatte bir emzirme uyuyorsa, uyanıksa istediği kadar istediği sıklıkta. Ama doğum kilosuna çıktıktan sonra diyoruz ki hani birazcık daha böyle geceleri uyuyorsa 3 saati açabilirsiniz. Ama gündüzleri yine 2 saatte bir emzirmeye devam edeceğiz. Daha sonra 7-10 günlükten gördük her şey yolunda, bir sıkıntısı yok. D vitamini başladık, sarılığımız yok, idrarını kakasını yapıyor, doğum kilosuna ulaştıysa. Daha sonraki kontrolümüz 1 aylıkken oluyor. Ama tabii ki eğer kilo alımımızda bir eksiklik varsa tekrar kontrole çağırıyoruz. Bir de kilo alımı ile ilgili olarak ne yazık ki şöyle bir dezavantaj oluyor. Hani anne benim sütüm yetmiyor mu psikolojisine girdiğinde bazen annenin sütünü sağarak hani kilo alımını da öyle de takip ediyoruz. Diyoruz ki hani 2 saatte bir sütümüzü sağalım. Bize bildirin. Bakalım yetiyor mu? 2-3 gün çünkü genellikle anne sütünün yetmediğini düşündüğünde bir mama takviyesi heyecanı oluyor ne yazık ki. Biz hani ilk 6 ay sadece anne sütü istiyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk 6 ay sadece anne sütüyle devam edelim. 6. aydan itibaren de tamamlayıcı beslenme dediğimiz ek gıdaya başlayalım istiyoruz. Ve mümkün olduğunca başlamamak için elimizden gelen gerekirse sütü 2 saatte bir sağdırıp bize bildirip hani ona göre takviyelerine karar veriyoruz.
1: Biraz da etrafa galiba sorumluluk düşüyor. Çünkü kimi gördüysem etrafımda bebek ağlıyorsa ilk söylediği şey şu: aç bu bebek. Aç ondan ağlıyor.
0: Evet.
1: Ne kadar sinir bozucu bir
0: çok,
1: şey anne
0: yani
1: için. Anne
0: için
1: anne
0: çok.
1: Için.
0: İşte ağlıyor olması anne sütünün yetmediğine söyleniyor. Onun dışında şimdi bebeklerde emme ve arama refleksi vardır. Her bulunduğu, her dokunduğu şeyi emmeye çalışır, ağzına almaya çalışır. Bu normal bir süreçtir esasında. Çocuk bu reflekslerle beraber emmeyi beceriyor. Normalde yeni doğan bir bebeği siz annenin göğsüne yakın bıraktığınızda o direkt aranma refleksiyle beraber annenin göğsünü bulabiliyor mesela. Yani bu bir reflekstir ama onu gördükleri zaman işte sizin sütünüz yetmiyor. Evet. Anne sütünün yettiğinin göstergesi çocuğun yeterli kilo alması. Bu ilk dönemde 20-30 gram gün diyoruz biz. Hatta günlük olarak ben hesaplıyorum da. Çünkü çok önemli. Annenin psikolojisini, sütünün yettiğini, kendinin yettiğini. Hani onu anneye anlatmazsanız hepsi kafasında soru işareti oluyor. İdrarını kakasını güzel yapıyorsa anne sütü yetiyordur. Hani onun ağlaması, işte elini ağzına götürmesi veya aranması aç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden de takiplerde bunları özellikle vurguluyoruz.
1: Aslında bir küçük küçük de hem moral hem de bir eğitim.
0: Evet. Motivasyon yani. Çok önemli. Hani özellikle yeni doğmuş annede. Çünkü çevreden çok uyaran var. Hem o uyaranları birazcık diskalifiye etmiş oluyorsunuz. Çünkü öbür türlü ister istemez sizin dışınızda da müdahaleler oluyor. Hem de anneyi motive ederek anne sütünün artmasına teşvik ediyorsunuz.
1: Evet.
0: O çok önemli.
1: Bu dönemin diğer problemi gaz.
0: Evet, gaz.
1: Kolik bebek, gazlı bebek. Onun için de birkaç cümle alalım mı? Bu ilk 6 ayda çok sık karşılaşıyoruz.
0: Yani şöyle bir şey. Normalde anne karnında kordonla beslenen çocuk doğduktan sonra anne sütünü sindirmeye çalışıyor. Anne sütünü sindirmeyle beraber kolik gaz sancılar başlayabiliyor. Ve özellikle biz 2 haftadan sonra çok görüyoruz. 15 günden sonra. İşte belli saatlerde böyle saatlerce ağlama, kolik sancılar ve genellikle anne stresli ise yani hani çevrede çok uyaran varsa daha fazla görüyoruz. Ve bu kolik sancılar geçiyor esasında. Tek dezavantaj çocuk sürekli ağladığı için anne emziriyor. Emzirdikçe anne sütünün sindirmesi 2-3 saat çocuk sindiremediği için tekrar ağlıyor. Ağladıkça tekrar emziriyor. Bir kısır döngü. Yani bunu kırmamız gerekiyor. Kolik sancıları esasında annenin psikolojisini iyi tutarsanız, beslenme düzenini güzel ayarlarsanız çok kolay bir şekilde atlatabiliyoruz. Ama bazı çocuklar kolik sancıları fazla olabiliyor. Tabii ki biz kolik sancıları fazla olan çocuklarda tedavi muayenesinde bir problem yoksa bazen gaz ilaçları verebiliyoruz. Hani genellikle bitkisel tercih ediyoruz. Ama ona rağmen eğer kolik sancılar devam ederse çok nadiren ilk süt alerjisi

0: Siz dediğimiz durumlarda da böyle geçmeyen kolik sancılar olabiliyor. İşte mutlaka annenin şeyi sorguluyoruz. İşte kakasında kan, müküs, herhangi bir şekilde yeşil kaka yapma var mı? Bu kolik sancılar dışında geçmeyen döküntüler, egzamatöz yüzünde döküntüler var mı? Bunları da sorguluyoruz. Yani hani kolik sancılar birazcık sabır gereken bir durum ama eninde sonunda bitiyor.
1: Geçecek.
0: Geçiyor. Geçiyor.
1: İlk 6 ayın sonunda artık yavaş yavaş kendini ifade etmeye, ek gıdaya
0: evet,
1: geçmeye başlayınca
0: evet,
1: da işler biraz daha kolay yoluna geliyor. Ben bugün için çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir sonraki yayınımızda belki ikinci 6 ayı bebeği birinci
0: olur,
1: yaşına götürecek süreci de konuşuruz.
0: Memnun
1: tekrar
0: olurum.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, sağ olun.

0: TGRT efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi hani Zilhicce ayı gelince kurban kesene kadar o ilk 10 gününde tıraş olmamak erkekler için, ne bileyim işte tırnak falan kesmemek tavsiye ediliyor ya. Şimdi bu ne derecede bir emirdir veya emir midir? Şimdi günlük hayatta her gün tıraş olan insanlar var. İşte Zilhicce ayı girince de bunlar işlerine gitmeye devam ediyorlar, tıraş oluyorlar. Ne bileyim işte tırnağı kesmesi gerekiyor. Ne bileyim işte diğer vücudun temizliklerini yapması gerekiyor. Yaparsa günaha girer mi mecburen veya yapmamak şart mıdır?
1: Şimdi Mustafa abi, her hafta saç, sakal ve bıyık tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir buyuruyor fıkıh kitaplarında.
0: Sünnet.
1: Sünnettir.
0: Tamam.
1: İbn Abidin de bu konuyla alakalı buyuruyor ki Zilhicce ayının ilk 10 günü bu sünnetleri geciktirmemelidir.
0: Hmm.
1: Hadis-i şerifte kurban kesecek kimse Zilhicce ayı gelince saçını kesmesi ve tırnak kesmesinin buyurulması emir değildir.
0: Hmm.
1: Bunları kurban kesinceye kadar geciktirmenin müstahap olduğunu göstermektedir. Öbürsü sünnet, bu müstahap. Fakat daha fazla geciktirmek ve hele 40 gün uzatmak günah olur buyuruyor. Görülüyor ki kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının birinci gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstahaptır. Fakat vacip değildir. Siz de onu soruyorsunuz, vacip değildir.
0: Evet.
1: Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı da azalmaz. Özür ile sakal tıraşı olanın bu günlerde sakal uzatması da fitneye sebebiyet verebilir buyuruyor. E şimdi iyi bir şey yapıyorum zannediyorsun. Halbuki İslam alimleri efradın cami, ayarın mani şeklinde anlatmışlar kitapları. Yani bunu yaptığın zaman ne olur, yapmadığın zaman ne olur, hepsini bildirmişler.
0: Teferruatlı olarak.
1: Teferruatlı olarak bildirilmiş. Dolayısıyla içinden cımbız da birisini, efendim işte bak hadis-i şerifte böyle buyuruyor falan, kesmeyeceksin sakalını. Fitneye sebebiyet verir. Adam polistir, adam subaydır. Adam aynı şekilde öyle bir yerde çalışıyor ki.
0: Devlet memurudur.
1: Başka. Devlet memurudur ve özel sektörde de mesela taviz vermeyen şirketler var. Yani tırsız geldiği zaman adam işini son verebiliyor.
0: Ha.
1: Bir şeyi bahane ediyor, son verebiliyor. Dolayısıyla yani o tavsiyedir ve hükmü de dinen bildiren hüküm de müstahaptır.
0: Hocam kurbanlık aldık diyelim. Kurbanlık hayvan kusurlu çıktıysa nasıl hareket etmek lazım?
1: Efendim kurbanlık hayvanı satın alırken kusurlu ise veya kesmeye uygun olarak alınıp sonradan kesmeye mani bir kusur hasıl olursa zengin kimse bir başkasını alıp keser. Adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları icap etmez. Yani fıkıh kitaplarındaki bildirilen hüküm, eğer hayvan kusurlu ise ve buna da kurban kesmesi vacipse, yani dinen zenginse, o kimsenin tekrar hayvan alması gerekiyor. Ama efendim ben adakta bulunmuştum. Yani başka da aynı şekilde işte o adak yerine geldi, bunu şey yapacağım falan. Zengin olsun fakir olsun o hayvan, o kusurlu hayvanı keser, yerine de almaz böyle.
0: Evet.
1: Yerine de almaz.
0: Hocam şimdi şöyle bir de anlayış var biliyorsunuz. Belki geniş bir konu bu ama işte kurban sanki böyle et bayramı, fakirlere et dağıtma bayramıymış gibi böyle anlaşılıyor. Şimdi buradan hareketle şöyle düşünenler de olabilir. Onu sormak istiyorum size. Kurbanlık hayvanı aldık ama kesmedik. Bir fakire öylece bütün olarak, canlı olarak verdik. Yani neticede bir iyilik yaptık yani. Hayır hasenat yaptık. Kurban da et bayramı olduğuna göre o eti vermiş olduk. Olur mu böyle bir şey? Kurban kesmiş olur muyuz yani bu durumda?
1: İmam Rabbani Kutsal Sözler'in Mektubat isimli kitabında üzerine basa basa sık sık tekrar ettiği bir şey var. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmak. Emredileni emredildiği şekilde yapmak. Efendim ben kurbana inanıyorum. Ama bana göre onu, koyunu alıp verdiğim zaman fakiri daha çok sevindiririm. Yününden de istifade eder. Belki aynı şekilde.
0: Benim de ete ihtiyacım yok zaten.
1: Yok falan. Daha çok sevap kazanırım.
0: Evet.
1: Kim diyor bunu? Bana göre. Ben. Allah-u Teala buyuruyor ki al kes diyor, tamam.
0: Kendisi kesmek emir yani.
1: Kesmek emirdir, tamam mı? Öyle fakire al ver demiyor ki bunu.
0: Ha bir de fakire alıp vereceksen niye kurbanı bekliyorsun? Al ver.
1: Tabii daha önce ver.
0: Daha önce
1: sevindir.
0: Başka zamanlarda.
1: Hatta bir tane değil. Sürüyle ver.
0: Yani daha çok sevindir.
1: Daha çok sevinsin, tamam mı? O da zengin olsun. Madem ki öyle bir niyetin var. Veyahut da mesela sizin o ifadenizden o da aynı gün şeyde bize geliyor falan. Efendim diyor yani kesmektense diyor ben diyor böyle acıyorum hayvanlara falan. Acıyor ama pirzola yiyor. Onlar fabrikada üretiyor değil mi? Onlar
0: plastik.
1: Plastik. Çok acıyor hayvanlara ama boğaza balık yemeye gidiyor.
0: Onlar da plastik.
1: Onlar da plastik. Ha.
0: Hocam.
1: Ben bilemiyorum.
0: Orayı karıştırmayalım.
1: Cenab-ı Hak koyun, keçi, sığır, deve yani eti yenen hayvanlardan koyun, keçi, sığır, deve bunları kurbanlık hayvan olarak bildirmiştir. Mesela kümes hayvanlarını bildirmemiş. Havada uçan, leş yemeyen bir sürü kuşlar var. Onlar da bildirmemiş. Şu hatırımıza gelince onu da aynı şekilde naklediverelim. Efendim işte horoz kurban olur. Horoz kurban olmaz. Ama efendim işte şu işim olursa bir kan akıtacağım demiştim. Horoz kesebilir miyim? Kesebilir. Kan akıtacağım dedi.
0: Kurban demedi.
1: Kurban da demedi. Koyun, keçi, sığır da demedi. Kesebilir. Sadaka cinsinden olur o. Alak o. Tamam mı? O olabilir. Ama ben işte horozu kurban edeceğim. Horoz kurbanlık hayvan değil. Bir zamanlar öyle bir profesör vardı. Geberdi gitti işte şeyde şöyle tavuktan da kurban olur falan filan dedi.
0: Horozdan da kurban olur falan.
1: Kurban olur. Hatta o zaman İslam ve Toplum programında bizde böyle bizde meşgul ettiydi. O zaman kurban derileri toplanıyordu. Tavukların derisi nasıl çıkacak? Derileri kim toplayacak dedi. Hatırlıyorsunuz. Evet. Böyle abuk sabuk aynı şekilde ilahiyat kimliğiyle dinsizlik yapan şimdi ahirete hesabını veriyordur. Dolayısıyla kurbanı satın aldın efendim diri olarak fakire verebilir miyim? Hayır. Yahut da satın almadın parasını aynı şekilde bir hayır kurumuna veya bir fakire verebilir miyim? Daha çok ihtiyacı var. Hayır. Ve üstüne basa basa İslam alimleri bildirmişler. Bu bayram yani kurban bayramı et bayramı değil. Fakirlere et aynı şekilde ikram bayramı değil. Çünkü kestiği zengin bir kimse kesmiş olduğu hayvanı üçte birini eve, üçte birini komşulara, üçte birini fakire vermesi farz değil, vacip değil, sünnet değil, müstehaptır böyle.
0: Ha vermese de olur yani.
1: Tabii.
0: Yani, hepsini kendi yese de olur yani.
1: Tabii. Et bayramı değil bu. Et bayramı değil. Niye vermedi efendim falan işte. Vermek mecburiyeti yok. Ya farz değil, vacip değil.
0: Bu emir yani.
1: Kesmesi emirdi bunu.
0: Evet.
1: Kesmesi emirdi. Ha hayvan keserken de orada kimin için yapıyorsun bunu? Allah-u Teala sana mal ve mülk vermiş. Mal ve mülk vermiş. Dolayısıyla bu hayvanı keserken mutlak surette en iyisini bulman ve en iyisini de yerine getirmen gerekir. Ne zamana kadar kesilir? Bayramın 3. günü akşama kadar. Peki şöyle bir problem oluyor. Belki bizi izleyenlerin hatırında o kalmış olabilir. Adam aldı da kendi kesemiyordu. Veyahut da geç aldı. Hayvanı aldı. Kesecek kimse ararken güneş battı 3. gün. Hayvan elinde. Bak kitaplarda ne? Bayram kurbanın 3. gününün akşamına kadar kesemeyen kimse kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini gümüş veya altın olarak fakirlere verir.
0: İşte o zaman verir.
1: Ha o zaman verir, tamam mı?
0: Evet.
1: Hani hatırda bir şey kalıyor. Ama bunu alıyor. Diyor ki ben diyor fakire bütün veriyor. Veremezsin.
0: Evet. Hocam kurbanlık hayvanın yünü az önce kafama takıldı. Veya işte sütü varsa hayvanın önceden de almışsak mesela. Bu ne yapılır bu? Bu kendimiz kullanabilir miyiz yoksa birine mi vereceğiz?
1: Şimdi kitaplarda biliyor ki kurbanlık hayvan kesilmeden önce bunun yünü ondan sonra sütü yani kurbanlık olarak ayırdıysan
0: evet.
1: Artık istifade edemiyorsun fakire verilir.
0: Yünü
1: de sütü de
0: fakire
1: mesela verir. İnek kurban edilir mi? Edilir. Ya ama efendim sütü vardı ya da koyunun sütü vardı. Olur mu? Olur. Kurbanlık olabilir mi? Olabilir. Ama kitapta açık olarak madem ki sen bunu Allah için artık feda ettin bundan istifade etme. İşin açıkçası o. Fakire ver bunu. Fakire ver. Süt de varsa sütte, yün de varsa yün de fakir ver.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kurban kesmek atalarınızdan İbrahim'in sünnetidir. Kurbanların en iyisi boynuzlu koçtur. Bayramda kurban kesmekten daha faziletli bir amel yoktur. Ancak sıla-i rahim bundan müstesnadır. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Eshab-ı kiramdan biri şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yemek getirdi. Biz yemeye başladık. Resulullah bir lokma aldı. Ne kadar çiğnediyse de mübarek boğazından geçmedi. Nihayet lokmayı çıkarıp bıraktı. Elini yemekten çekti. Biz de Resulullah'ın yemekten vazgeçtiğini görerek yemeği bıraktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin sahibini çağırıp bu yemeği nereden aldın diye sordu. Yemeğin sahibi bu bir koyunun etidir ki sahibi gelmeden ben acele edip parasını sonra veririm diyerek kestim. Onu pişirdik dedi. Bunun üzerine Resulullah o yemeğin esirlere verilmesini emretti. Bir gün muhacirin ve ensarın kadınları radıyallahu anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha da gelmesi için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ya Fatıma, bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur, buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp, o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki, ya Resulallah, Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden almışlar diyorlardı. Hazreti Fatıma, ya Resulallah, niçin bana öyle görünmedi ki ben de sevineydim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindedir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin, buyurdu. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Medine'ye gelip iman ettim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan hiç ayrılmazdım. Bir gece akşamla yatsı vakti arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana İslamiyetin hükümlerini öğretti. Her nasılsa o gece gök gürleyip şimşek çaktı. Her taraf iyice karardı ve şiddetli yağmur yağdı. Biz ya Resulallah evlerimize nasıl gideceğiz dedik. Ben sizi evlerinize ulaştırırım. Size asla bir sıkıntı erişmez buyurdu. Sonra bekleyiniz buyurdu. Biz de bekledik. Mescitten dışarı çıktı. Her tarafı koyu bir karanlık kaplamıştı. Gökten devamlı yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerinize doğru yürüyüp gidiniz buyurdu. Bunun üzerine evlerimize gitmek üzere yürüdük. Hiçbirimize yağmur dokunmadı. Elbiselerimiz de ıslanmadı. İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatır. Gayet güzel yüzlü bir Yahudi vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetlerinde devamlı bulunurdu. Bir gün Resulullah o Yahudi'ye, senin gibi güzel yüzlü bir kimsenin cehennemde yanmasına acıyorum buyurdu. Yahudi, ben dinimi başka biri için terk etmem dedi. O Yahudi yine bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gelmişti. Resulullah hurilerden bahseden ve meal-i şerifi onlar için iri gözlü, güzel yüzlü huriler de var. Gün görmemiş inci misali olan Vakıa suresi 22-23. ayet-i kerimelerini okudu. O Yahudi, "Ya Resûlallah, o hurilerden biri için bana kefil olur musun?" dedi. "Birine değil, 70'ine birden kefil olurum." buyurdu. Yahudi iman edip Müslüman oldu. İslamiyetin emirlerine gayet iyi uydu. Sonra da vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Kabre koydu ve kabrinin içine inip uzun müddet kaldı. Kabirden çıktığında mübarek alnı terlemişti ve gömleğinin yakası yırtılmıştı. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan bunun sebebini sorduklarında, "Kabre çok huri hücum etti. Hepsi ben onun olacağım." diyordu. Güçlükle 70 huri ayırdık. Bu arada yakamı yırttılar." buyurdu.

0: Haccın vacipleri 22'dir. 1. Tavaf-ı kudümden sonra ve hac ayları içinde olmak şartıyla Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y etmek, yani 7 kere usulü ile yürümek. Tavafsız sa'y sahih olmaz. 2. Arafat'tan dönüşte Müzdelife'de vakfeye durmaktır. Adem aleyhisselam Hazreti Havva ile ilk olarak Müzdelife'de buluştu. 3. Şeytan taşlamak, yani Mina'da 3 gün 3 ayrı yerde temiz taş veya teyemmüm caiz olan şey atmaktır. 4. İhramdan çıkmadan önce başın en az 1/4 birini ustura ile tıraş ettirmek veya en az 3 santimetre kendisi veya başkası kırpmaktır. Kadınlar saçını tıraş etmez. Makas ile biraz keser. 5. Afaki olan, yani mikat denilen yerlerden daha uzak memleketlerin hacıları, Mekke'den son ayrılacağı gün, tavaf-ı sadr, yani tavaf-ı veda yapmaktır. 6. Arafat'ta güneş battıktan sonra da biraz kalmaktır. 7. Tavaf-ı ziyarette, Kâbe-i Muazzama etrafında 4'ten sonra 3 kere daha dönmektir. 8. Tavafta abdestsiz ve cünüp olmamaktır. 9. Elbise temiz olmaktır. 10. Tavaf yaparken hatim denilen yerin dışından dolaşmaktır. 11. Tavafta Kâbe-i Muazzama sol tarafta kalmaktır. 12. Tavaf-ı ziyareti bayramın 3. gününün güneşi batıncaya kadar yapmaktır. 13. Tavaf ederken avret yeri kapalı olmaktır. 14. Safa tepesi ile Merve tepesi arasında sa'y ederken Safa'dan başlamaktır. 15. Her tavaftan sonra Mescid-i Haram içinde 2 rekat namaz kılmaktır. 16. Şeytan taşlamasını bayram günlerinde yapmaktır. 17. Tıraşı bayramın 1. günü ve harem hududu içinde yapmaktır. 18. Sa'yı yürüyerek yapmaktır. İki yeşil direk arasında erkek hızlı gider. 19. Kıran ve temettü haç yapan şükür kurbanı kesmektir. 20. Kurbanı bayramın 1. günü kesmektir. 21. Cima gibi yasak olan şeyler Arafat'ta durmadan önce yapılırsa haccı bozar. Bunları Arafat'tan önce yapmamak farzdır. 22. Müzdelife vakfesi ve bu vakfeyi sabah namazı vaktinde yapmak vaciptir.
1: Özrü reddetmek. Müslümanın özrünü reddetmek mekruhtur. Hadis-i şerifte Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allahü Teala'nın sıfatlarındandır. Böyle olmayan kimseye Allahü Teala gadap ve azap eder. Özürde bulunmak 3 türlü olur. Niçin yaptım veya şunun için yaptım, keşke yapmasaydım demek veya yaptım bir daha yapmam demek yahut yapmadım diyerek inkar etmektir. Yaptım bir daha yapmam demek tövbe olur. Mü'min affetmesi için özür dilemesini bekler. Münafık ayıpların ortaya çıkmasını ister. Hadis-i şerifte iffet sahibi olunuz. Çirkin şeyler yapmayınız. Kadınlarınızı da afif yapınız. Ve iffet sahibi olursanız, kadınlarınız da afif olur. Ananıza, babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder. Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen, Kevser havzından içmeyecektir, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, din kardeşinin kötülük yaptığını ve özrünün yalan olduğunu bilmeyen kimse içindir. Çünkü bunun özrünü reddetmek, Müslümana suizan etmek olur. Yalan söylediğini bilerek özrünü kabul etmek, affolur. Affetmek vacip değil, müstehaptır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'deki Gülhane Parkı'nın kapılarının hemen karşısındaki giriş kapılarının Zeynep Sultan Camii hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Birkaç bölümdür sizlere zaten dışından anlatıyorduk. Şu anda iç avlusuna girdik. İç avluda bir şadırvan olması lazımdı. Şu anda şadırvan göremiyoruz. İhtimal ki zaman içerisinde bunlar değiştirildi. Son cemaat yerlerinin böyle kapalı olan kısımlarını Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yaptığı restorasyonlarla açıyor. Orca haline getiriyor. Onun için de müteşekkiriz. İnşallah burası da öyle olur. Caminin içi zaten bugünkü cemaate yetiyor. Ayrıca bir camekanla tarihi özelliğini de bozmaya gerek yok. Şimdi ben caminin son cemaat yeri içine gireceğim. Oradaki taç kapıyı ve üzerindeki kitabı anlatmaya çalışacağım. Son cemaat yerinin iç kısmına girmiş bulunuyoruz. Hemen arkamda caminin taç kapısı var. Son cemaat yerinde 4 tane bazalt sütunla güzel bir görüntü meydana gelmiş. Sütun başlıklar olsun, sütun dipleri, kaideler olsun güzel bir haldedir. Sade yani, sade yapılmış. Çok böyle incelikli işlerle uğraşılmamış. 5 bölüm kapalı yer var. Bunun ortadaki olan bölümü kubbeli, diğerleri ise beşik tonos şeklinde yapılmıştır. Sağ taraftaki olan kısımda bir minareye çıkış kapısı konmuş. Yani son cemaat yerinden minareye çıkış yapılmış. Bir de burada efendim bir mihrabiye var ki son cemaate gelenler eğer aralarında cemaatle namaz kılmak isterlerse imamın geçeceği yer belli olsun diye. Şimdi döndük taç kapıya. Taç kapı çok güzel bir mermer tablo şeklinde sade olarak yapılmış. Hatta sövelerdeki şu güzelim kabartmalarda her camide rastlanan cinsten değil, bazı Mimar Sinan'ın yaptırdığı camilerde var. Burada da aynı şekilde bunun bir kardeşi var. Böyle insan eli gibi bir şey koymuşlar ama tabii eli temsilen değil. Üzerindeki kemerin ortasında bulunan kilit taşı renkli taştan seçilmiş. İhtimal sonradan onarımla da konmuş olabilir bu. Öyle bir havası görünüyor. Hemen üzerinde de dikdörtgen bir kitabe var. Maalesef kitabe de boyanmış tabii. Üzerindeki tarihine göre de 1769'larda bu caminin inşa ettirildiği görülmekte ki zaten Zeynep Sultan Hanımefendi 1774'te Kaynarca Anlaşması'nın yapıldığı sene vefat etmiş. Yani vefatından 5 sene önce bu camiyi ikmal ettirmiş. Kapı kanatları sonradan yenilenmiş efendim. Bazı hasarlı durumları olmuş. İşte hem vakıflar hem cemaatten bazı hayırsever kimseler bu tip onarımlara baş tutmuşlar. Şimdi içeri giriyoruz efendim. Zeynep Sultan Camii'nin harim kısmına girdik. Girer girmez bizi bir alt ve üst mahfiller karşılıyor. Bilhassa üst mahfilin kıbleye doğru dönünce sol köşesinde hemen benim karşımda olan köşede çok güzel, şirin, kibar ve küçük bir hünkâr mahfili niyetine de bölüm yapmışlar. Hem alt süslemeleri güzel, taban süslemesi alttan yukarı baktığımız zaman ışın demet haline gelmiş. Hem de etrafındaki ahşap şebekeler çok güzel işlenmiş. Onun hatırasına ve hatırına bu taraftaki korkuluklar da ona uyum sağlamış. Onlar da güzel olmuş. Yani sıradan bir korkuluk gibi durmuyor. Camiler anlatırken benden sağdan başlıyorum. Başladığımız zaman böyle hemen şurada sağ tarafta minber geliyor önümüze. Ağaç oymacılığının çok ince sanat olarak değilse de güzel bir örneği. Tabii boyamışlar, yaldızlamışlar, çeşitli renkler katmışlar. Artık onlar için ben bir şey demiyorum, demek de istemiyorum. Hemen oradan geçtiğimiz zaman fazla çukur olmayan bir mihrap var karşımızda. Mihrabın üzerindeki küllema estağfirullah dehale yazısı mermere kabartma olarak yapılmış. Bazı seyircilerimiz soruyorlar işte bu küllema mı olacak yoksa daha başka bir şey mi olacak şeklinde. Bu hususta bir bilgiye rastlarsam herhangi bir çekimde onu da sizlere programda anlatmak isterim. Mihrabın iki yanında şamdanlar var ama tabii şamdanlarda bugün elektrik yanıyor. Vaaz kürsüsü mutlaka var. Çok güzel. Eskiden yapılmış bir vaaz kürsüsü. Sade yapılmış. Güzel. Pencerelerinin iç ve dışı tamamıyla beyaz mermerden sövelerle dolanılmış. O da binaya güzel bir sağlamlık vermiş. Önde mihrabın olduğu yerde kubbe devam etmiyor. Kubbe tepemizde tek, ortada 12 metre çapında bir kubbe ki bayağı büyük camilerde ancak bu çapa ulaşılabiliyor. Dolayısıyla kubbe mihrap önündeki şu çıkıntıya kadar varmıyor. Orada kesiliyor. Orada bir kemerle, sivri kemerle kapatılmış ki bir manada Bursa kemeri diyeceğim ama Bursa kemerleri tabii çok sivri olmuyor. Yani mihraba yakın olan 3 saflık yer bir yarım kubbeyle geçiştirilmiş. Ve bu yarım kubbenin de hemen en üstüne bir pencere konmuş. Kubbelere pencere pek konmaz. Kubbe kasaklarına konur. Çünkü kubbeler bayağı yük taşır. Efendim. Ve vitraylar da var ama binanın bulunduğu yer artık ağaçlar da çok büyüdüğü için ışığı kestiğinden vitrayların günün her saatindeki değişkenliğini de göremiyoruz. Ayrıca her köşesinde böyle tam yarım kubbede değil, kubbede değil, öyle bir düzen yapılmış. Yani yarım kubbeyi andırıyor ama köşeye getirildiği için yarım kubbeli biraz değişiyor. Yumuşatılmış orası ve onun üzerine de iki pencere konmuş. Böyle yarım kubbenin üzerine iki pencereyi bendeniz sadece bu camide görüyorum. İki tane iki yanda birer tane, ortadaki yarım kubbede de yine bir tane şey var, yuvarlak pencere konmuş ve vitraylı cam süslemesi. Efendim, Zeynep Sultan'ın hayatı ile ilgili de birkaç bilgi sizlere vermeye çalışayım. Bu camiyi yaptıran baniyesi olan 3. Ahmet Han'ın kızı Zeynep Sultan, bir ismi de Asime'ydi efendim. Zeynep Asime Sultan idi. 1728'lerde doğmuş. Yani babasının tahttan çekilmesinden, istifasından 2 sene önce doğmuş. Önce Mustafa Paşa ile nikahlanmış. İhtimal ki Mustafa Paşa vefat ettikten sonra Melek Ahmet Paşa ile nikahlanmış ve 1774'te de vefat etmiş. Zeynep Sultan'ın kabri caminin kıbleye doğru döndüğümüzde sağ tarafında Sıbyan Mektebi ve medresesinin olduğu bölümde, Sıbyan Mektebi'nin hemen duvarının dibinde en yüksek zemine hazire konmuş. 3 bölüm haziresi var efendim. Bir alttaki, önceki bölümde gösterdiğimiz dış avludaki hazire, bu tarafta da 2 kademeli hazire var. En üst kademede mezar taşının üzerinde de göreceksiniz efendim, bugünkü yazıyla Zeynep Sultan yazılmış. Yani bu caminin baniyesi, bu araziyi vakfeden insanın kabir taşı maalesef buradan gitmiş, orijinali. Sonra da ayıp olmasın diye sonra gelenler böyle bir taş hazırlatıp biraz da böyle el yazısı gibi yazdırmak suretiyle süslemişler güya. Onu yaptırmışlar. Peki bu 3. Ahmet Han kimdi? 3. Ahmet Han 1703'te padişah oldu. 1730'da zorla istifa ettirildi. 1736'da istifa ettikten sonra 6 sene daha yaşadı. 36'da da vefat etti, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun devrine Lale Devri diyorlar. Bir böyle şeyi aşağılamak için lale sülale gibi lafları kullanan insanlara da rastlıyoruz. Bu böyle aşağılanacak bir devir değil. Osmanlı mimaride belki de zirveye o dönemde çıktı. Sanatta o dönemde çıktı. Matbaa ilk defa Osmanlı devletine girdi ve kitaplar artık matbaada basılmaya başladı. Hem de matbaaya sarayında yer verdi efendim. Saltanatları zamanında büyük fetihler oldu. Akıllı, fazıl, şair, münşi, hattat, hayır işlemeye çok istekliydi ve hayır işlerdi. Çocuklar da öyle yetiştirdi. İşte Zeynep Sultan'ın işlediği hayrı da görüyoruz. Topkapı Sarayı'nın girişindeki 3. Ahmet Çeşmesi'ni yaptırmıştır. Alnındaki yazıyı da Tarihi Sultan Ahmet Cari Zebani Lüle'den Aç Besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua yazısını da kendi yazmıştır. Kendi hattıdır. Taş ustası da onu kabartma şeklinde yapmıştır. Ayrıca 2 yazısı daha var Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet Han'ın. Birisi arz odasının sağındaki kapı üzerindeki yazı. Bir de Hırka-i Saadet Dairesi'nin kapısının üzerindeki La İlahe İllallah yazısı 3. Ahmet Han'ın bizzat el yazısıdır. Bunu da vesika olarak araştırmacı dinleyicilerimiz bir yerlere kaydederlerse iyi olur. Çünkü padişahların hatıralarını böylece bir yerlerde biriktirme hevesinde olanlara hiç olmasa yardım etsin diye söylüyorum. Prut kenarında koca Rus Çarlığı'nın ordusunu Baltacı Mehmet Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu bataklıklara hapsetti, kıpırdayamaz hale geldi. Değil savaşmak, harp edecek halde değildi ki Baltacı Mehmet Paşa'nın ordusundaki Yeniçerilerin hepsi de disiplinsiz bir vaziyetteydi ve Ruslara saldırıp kendi başlarına savaş kazanmak için yani serkeşlik ediyorlardı efendim. Açıkçası serkeşlik ediyorlardı. Mora yani Yunanistan'ın tamamı onun zamanında fethedildi. İran'ın dörtte birine yakın yeri yine 3. Ahmet Han zamanında fethedildi. İsveç Kralı Demirbaş Şarl Poltava Savaşı'ndan sonra memleketine gidemedi. Hayatını koruyabilmek için Osmanlı'ya iltica etti. Osmanlı Devleti de bunu kabul etti. Yani İsveç'in bir kralı Osmanlı Devleti'ne hayatını emanet etti. Onu Tekirdağ'da bir yerde efendim bulundurdular İsveç kralını. Tabii kral pek dik başlı bir şeydi. Yani kendisini böyle gözaltına alınmış veya tevkif edilmiş bir mevkuf gibi görmek istemiyordu. Halbuki onun hayatını korumak için mecburen Mehmetçik etrafında birkaç çemberle güvenlik tedbirleri almıştı. O da canım istediği zaman balkona çıkarım, canım istediği zaman sokağa çıkarım gibi böyle yaptıkça askerler tabii no no demeyi öğrenmişler ancak daha gerisini bilmiyorlar Osmanlı askeri. Demirbaş Şarl dinlemiyor, şaşırmışlar. Yani adama tüfek doğrultsalar olmaz, doğrultmasalar olmaz. Sonra kendi aranda buna bir at koymuşlar efendim. Bu adam kafası demirden demişler. Demirden. Demirbaş denmesinin sebebi Osmanlı askeri koydu bu adı. O da Demirbaş Şarl'ın inadından. Efendim Lale Devri eğlenceleri, işte kaplumbağaları yarıştırmak, sırtlarına mumlar yapıştırmak. Olmaz böyle şeyler efendim. Bunları yapan kimse şu başarılara imza atamaz. Matbaayı kuramaz. Bir sürü de hayır eserleri olmuştur. Kağıthane bölgesinde 1000 civarında ahşap köşk vardı ki bugün Osmanlı Devleti'nin elinde o 1730 ihtilalinde yakılmasa da bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde olsaydı, Osmanlı'da kalsa da sonra Türkiye Cumhuriyeti intikal etseydi Türkiye dünyanın turizmde bir numarası olurdu. Efendim Eyyubi Ensari Hazretleri'nin radiyallahu anh türbelerinde kendi el yazılarıyla yazılmış levhaları kendi elleriyle astılar. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şeriflere bu şekilde tuğralarıyla tuğralarını oralara resmetmiştir. Birinin ketebesinde diyor ki bu tuğraların Şefil Şefi'il Müzdibinsin Sehi iklimi ma evha Hadis-i Pakine Sultan Ahmet eylemiş tuğra şeklinde güzel de şairliği varmış. Efendim rahmetliyi çok anlatmak istiyorum. Hakikaten Eba Eyyubel Ensari Hazretleri Nübesi'ne bir gümüş şebeke yaptırdı. Bugün Eyyub'e gelip de Halid bin Zeyd Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin kabrini ziyaret için o odaya girenler önlerinde beyaz gümüşten böyle muhteşem bir şebeke görürler. İşte bunu 3. Ahmet Han yaptırdı. Lale Devri dediğimiz devirde yaptırdı efendim. Nice sultanların türbelerine de şebekeler yaptırdı. Yani etrafını fil dişi kakma, sedef kakma şeklinde yaptırdı. Üsküdar düzlüğüne bugün Marmaray şantiyesinin olduğu yere efendim kazıların yakınında büyük bir cami var. Valide-i Cedid Camii. Bunu sırf annesinin ruhuna yaptırdı efendim. Çok hayırsever bir insandı. Daha sayacağım çok şeyler var ama ne yapalım ki zaman bitti. Efendim bugünkü süremizin gerçekten sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR.

Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua edince Ümmi Ümare, bu bana kafidir der. Artık dünya musibetlerini aldırmaz. Ümmü Ümare ya da Hazreti Nesibe. Neccaroğullarından Mazim bin Neccar ve hanımı Rebab binti Abdullah Medine'de çok itibarlıdırlar. Halk gelir, onlara akıl sorar. Kızları Nesibe iyilik perisi gibidir. Adeta başkaları için yaşar. İlerleyen yıllarda kendisi gibi hayırdan, hasenattan hoşlanan bir gençle Zeyd bin Asım'la yuvasını kurar. Karı koca yetim sevindirmekten, aç doyurmaktan anlatılmaz bir haz alırlar. Ahir zaman peygamberinin Mekke'de tebliğe başladığını duyunca çok heyecanlanırlar. Kul, köle, hatta hayvan hakkından bahis açan, ana babaya hürmeti, akrabaya ziyareti emreden, fuhşu, yalanı, çocuk gömmeyi yasaklayan bu dine girmekte karar kılarlar. Onların tanıdığı ilk Müslüman Mus'ab bin Umeyr olur. Genç muhacirin sohbetlerinde çok şey öğrenir, Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşurlar. Zeyd ve Nesibe oğullarını da yanlarına alır, yola çıkarlar. Git gel Mekke 30 gün. Dile kolay. O sarı sıcak, o gece ayazı, o toz, o toprak, yılanlar, çıyanlar, haydutlar. Ama Akabe'de server-i kainatla buluşunca bütün yorgunluklarını unuturlar. Zeyd biat ettikten sonra, ''Ya Resulallah'' der. ''Bizimle birlikte gelen iki mümine var. Onlar da size biat etmek istiyorlar.'' Bunlardan biri hanımı Ümmi Ümare'dir. Diğeri ise Ümmi Müneh radıyallahu anhuma. Efendimiz onların da biatlarını alır, lakin ellerinden tutmazlar. Bedir Savaşı'na sadece erkekler katılır. Uhud'da da ailecek yerlerini alırlar. Ümmi Ümare'nin vazifesi güya kırbayla su dağıtmak ve yara sarmaktır ama dayanamaz. Kılıcını kapıp meydana fırlar. Cengin en şiddetli anında Allah'ın Habibine saldıran bir müşriği atından düşürüp öldürür ama bu arada darbe almaktan kurtulamaz. Örtüsü, entaresi al kanlara boyansa da durmaz. Biricik kocası ve bakmaya kıyamadığı oğulcuklarıyla kavganın odağına koşar hep birlikte. Efendimiz'e zırh olurlar. Resulü Ekrem, Hazreti Nesibe'nin ölümüne dövüştüğünü görünce yanındakilerden biriyle kalkan yollar. Bu kalkan çok işine yarar. Tutulduğu ok, kılıç sağanağından selametle çıkar. Artık daha bitirici hamleler yapar. Özellikle süvariler arasına dalar, hayvanları ürkütüp binicilerine düşürmeye bakar. Nitekim birini yıkmayı başarmıştır ki Efendimiz, ''Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et.'' buyururlar. Ana oğul, müşriği haklamakta zorlanmazlar fakat o hengamede hurma ağacı gibi uzun boylu bir silahşör Abdullah'ı yaralar. Ümmü Ümare kendi kesiklerini umursamaz. Oğlunun kolunu alelacele sarıp sarmalar ve ''Hadi kalk'' der. ''Cenk bitmedi daha.'' Efendimiz mani olurlar. ''Ey Ümmü Ümare, senin katlına bildiğin şeye herkes dayanabilir mi?'' diye sorarlar. Abdullah'ı yaralayan silahşör yeni bir hedef arıyordur ki server-i alem işte oğluna vuran adam buyururlar. Ümmü Ümare yay gibi boşanıp adamı yakalar. Boyu yetişmediği için önce bacaklarını budar. Resulullah mübarek dişleri görünecek kadar gülümser ve ona dua buyururlar. Abdullah ise sağlam kolunu kullanıp taş atar. İnkarcıları Efendimiz'e yaklaştırmaz. Kureyş'in azgın müşriklerinden İbn-i Kamiya güçlü bir savaşçıdır. Önüne çıkanı yıkar, doğrar. Nitekim kılıcını Hazreti Musab'ın kanıyla boyayıp Efendimiz'i aramaya başlar. Ne zaman ki Resulullah'ı görür, büyük bir hırsla saldırıya kalkar. Ümmü Ümare 12 yarası olmasına rağmen önüne çıkar. Bir yandan İbn-i Kamiya'nın atının dizginlerine yapışır, bir yandan kılıcını sokacak bir boşluk arar.
taşıdığı zırhlarla adeta ayaklı kaleye andıran bu insan azmanı için onun darbeleri hafif kalır ama İbn Kamiya tek vuruşta Nesibe Hatun'un boynunu omzuna kadar yarar. Kesik o kadar derindir ki iyileşmesi tam bir yıl alır. İzi hayatı boyunca kapanmaz. Bu kez yara sarma sırası Abdullah'tadır. Efendimiz yana başlarında durur. Allahu Teala ev halkınıza rahmet etsin der. Müjdelerde bulunurlar. Hazreti Nesibe fırsatı kaçırmaz. Ya Resulallah der. Dua et cennette seninle olsak. Efendimiz ellerini açar. Allah'ım bu aileyi cennette benimle komşu yap buyururlar. Hazreti Nesibe artık dünyanın hiçbir müsibetine aldırmam der. Bundan âlâ nimet mi var? Biliyor musunuz? Asr-ı saadet yıllarında kocasını kaybeden hanımlar yas tutmaz, dulda durmazlar.

Ümmi Ümare çok üzülür. Bu katilin sonunu görmeyi çok arzular. Oğlu Abdullah'la beraber Yemame Savaşı'na iştirak eder. Mücahitleri yönlendirip Museylemetül Kezzab'ı sıkıştırır, yaralamayı da başarırlar. Canı tatlı şarlatan kaçmaya kalkarsa da Hazreti Vahşi'nin mızrağından kurtulamaz. O gün Nesibe Hatun bir kolunu kaybeder ama fitnenin kapanmasıyla fevkalade ferahlar. Bir gün Resulullah Efendimiz Ümmü Ümari'nin evini şereflendirirler. Mübarek kadın o gün oruçludur. Lakin hemen sofra hazırlar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Bir oruçlu, oruçlu olmayanlara yemek yedirdiği zaman, melekler sofra kalkıncaya kadar ona dua ederler." buyururlar. Hazreti Ebu Bekir de hilafeti yıllarında bu ağzı dualı validemizin kapısını çalar, hallerini, hatırlarını sorar. Hazreti Ömer, ganimet dağıtıldı mı, kendi hissesine düşen kıymetli kumaşları Ümmü Ümare'ye yollar. Geçtiğimiz asırda Vahabiler Cennetül Baki'yi dağıtırlar. Hazreti Nesibe'nin kabri nerededir bilemiyoruz ama ailecek Resul-i Ekrem'le olduklarından şüphemiz yok. Kim bilir, belki de Kevser Havuzu'nun yanında. Asr-ı Saadet yıllarında Medine'de ilmiyle amil 5 Abdullah, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyr, Abdullah bin Mesud ve Abdullah bin Amr vardır ki onları Ebadile, yani Abdullahlar adıyla anar ve çok hürmetkar davranırlar. Abdullah bin Amr. Amr bin As, Arapların yetiştirdiği dahilerden biridir. Oğlu As'ı da itinayla yetiştirir. İbranice ve Süryanice öğretir. Fakat As bırakıldığı yerde kalmaz. Çok okur, çok sorar, akranlarına fark atar.

sürede Kur'an-ı Kerim ezberler ve Fahri Alim'in dizi dibinde ilim ve hikmet toplar. Genç sahabe ibadet etmekten büyük bir haz alır. Gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar. Havf ve reca, yani korku ve ümit arasında gidip gelir, sabahlara kadar ağlar. Öyle ki dizlerinde fer, gözlerinde yaş kalmaz. Şu tevafuka bakın ki annesi Rayla binti Münebbih, şifalı bitkilerden iyi anlar. Yaptığı merhemlerle oğlunu tedavi etmeye bakar. İyi de yiyip içmeyene, uyuyup dinlenmeyene merhem neylesin? Bir süre sonra canlı cenazeye döner. Rengi uçar. Onu hayata bağlamak için Abdullah bin Abbas'ın, Efendimizin amcası oğlu, kızı Umra radıyallahu anhayla evlendirirler. Umra çok zeki ve çok sevimli bir kızdır ama değişen bir şey olmaz. Genç abid yine uzun ve sıcak günlerde oruca niyetlenir, yine sabahlara kadar alnını secdeye koyar. Ev eş umurunda olmaz, her gün bir hatim indirmeye bakar. Yakınları ne yapmalı, ne etmeli derken server-i kainat, "Ey Abdullah, böyle yapma," buyururlar. "Bazı günlerde oruç tut, bazı günlerde de tutma. Gecenin bir kısmını namaza ayır, bir kısmında da uykunu al. Çünkü şu bedeninin senin üzerinde hakkı var. Gözünün hakkı var, hanımının hakkı var, komşunun hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman kafidir. Hayır ve ibadetlere 10 misli mükafat verileceğine göre bütün sene oruç tutmuş gibi sevap kazanırsın. Ya Resulallah, bundan fazlasını yapabilirim. Peki bir gün tut, 2 gün tutma. Bundan da fazlasını yapabilirim. Öyleyse Davud Aleyhisselam'ın orucu gibi tut. Davud peygamberin orucu nasıldır? En makbul oruç, kardeşim Davud'un orucudur. O bir gün yer, bir gün tutardı. Ama bundan fazlasını da yapabilirim. Bunun fazlası yoktur. Abdullah bin Amr bin As, Efendimizin mübarek ağızlarından ne çıkarsa yazar ve bunları ezberlemeye bakar. En çok hadis-i şerif rivayet eden sahabe, Ebu Hüreyye radıyallahu anh dahi, "Abdullah bin Amr benden çok hadis bilir. Çünkü o yazdı, ben yazmadım," buyururlar. Bir zaman sonra eshab-ı kiramın ileri gelenleri ona, "Sen her duyduğunu yazıyorsun ama Resulullah'ın her sözü nasihat değil ki. Efendimiz bazen kızıyor, bazen seviniyorlar. Günlük konuşmalarında kayda geçmesini istiyorlar mı acaba?" Hazreti Abdullah, Efendimiz'i üzmekten çok korkarlar. Derhal huzurlarına çıkar, emirlerini sorarlar. Server-i kainat, "Yazmaya devam et," buyururlar. Zira Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ağzımdan haktan başka bir şey çıkmadı ve çıkmaz. Hazreti Abdullah, Resulullah'tan işittiği hadis-i şerifleri Sahife-i Sadıka adı verilen bir kitapta toplar. Bir sual sorulduğunda asla kendinden konuşmaz, açar defterine bakar. Abdullah bin Amr, Bedir ve Uhud haricinde, o zamanlar çok küçüktür, bütün gazalara katılır. Yaşı ilerleyince genç askerleri savaşa hazırlar. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Yermük'te mühim işler yapar. Bir gün gencin biri Resul-i Ekrem'in yanına gelir ve cihada çıkmayı arzular. Efendimiz sorarlar, "Ebeveynin, yani annen baban hayatta mı?" "Evet, hayattalar." "Onların rızaları var mı?" "Hayır, yok. Hatta arkamdan ağladılar." "Geri dön ve onları güldürmeye bak." Abdullah bin Amr faydasız sözden çok kaçar. Son nefeste rahat tekrarlayabilmek için her gün binlerce kez kelime-i şehadet söyler, dilini ve kalbini o ana hazırlar. "Nasihat isteyenlere kısa ve veciz konuşur. Susan kurtulur," buyururlar. Susan kurtulur. Abdullah bin Amr bin As hazretleri uzun boyludur, hoş simalıdır. Misafirini itinayla ağırlar, "Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna hürmet etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun." Hadis-i şerifini kendine rehber yapar. Sevenlerine, "Hayrın en iyisi doğru söz, kötülüğü düşünmeyen kalp ve itaat eden hanımdır.

Şerlerinde en fenası yalan söz, fena kalp ve itaat etmeyen hanımdır. Çok ağlayın. Ağlayamazsanız ağlamaya çalışın. Eğer hakikati bilseydiniz, sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız şeklinde nasihat buyururlar. Mübarek ziraat ile meşgul olur, geçimini bu yoldan sağlar. Uzun yıllar Basra'da ders verdikten sonra Suriye'de vefat eder. Şam-ı Şerif'i nurlandırırlar. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, bir kimse kendisine yapılmasını sevdiğini, din kardeşi içinde sevmedikçe imanı tamam olmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz eti yenen ve yenmeyen hayvanlar. Değerli dinleyenler, kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, sincap, samur, sansar, maymun, sırtlan, fil, köpek, kedi, tilki, gelincik gibi avını köpek dişiyle yakalayan yırtıcı hayvan yenmez. Şafii'de tilki, sırtlan, samur, sincap, gelincik yenir. Avını pençesiyle yakalayan ve leş yiyen çaylak, kartal, kerkenes, kuzgun, akbaba, leş kargası, yarasa, atmaca, şahin gibi kuşlar yenmez. Haşerat, yani toprak içinde yuvası olan küçük hayvanlar helal değildir. Fare, akrep, yılan, kertenkele, kene, kurbağa, kaplumbağa, arı, sivrisinek, karasinek, köstebek, kirpi, bit, pire gibi haşerat yenmez. İğrenç olmayan, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenir. Mesela ördek, saksağan, kumru, bülbül, keklik, deve kuşu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, tarla kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, papağan, turna, serçe ve sığırcık gibi kuşlar helaldir. İbibik mekruhtur. Şafii'de kırlangıç, tavus, ibibik, papağan, yarasa yenmez. Leylek hariç, martı ve balıkçıl gibi deniz kuşlarının hepsi yenir. Zürafa, geyik, ceylan, tavşan ve evcil hayvanlardan sığır, davar ve kümes hayvanları yenir. Tezek ve başka necis şeyleri yiyen hayvanın eti kokarsa yemesi mekruhtur. Temiz şeyle beslenip pis kokusu kalmazsa caiz olur. Necaset yemiş olan tavuk, koyun ve sığırı hemen kesip yemek mekruhtur. Tavuğu 3, koyunu 4, sığır ve deveyi 10 gün hapsetmek, yani necaset yedirmeyip temiz gıdayla beslemek gerekir. Şafii'de ise deve 40, sığır 30, koyun 7, tavuk 3 gün hapsedilir. Yalnız süt emip başka bir şey yememiş olan küçük kuzuların öldükten sonra karınlarından çıkarılan peynir mayaları temizdir. Koyun, sığır gibi ölmüş hayvanların memelerinden çıkan sütler de temizdir. Hasta veya bayıltılan bir hayvan, diri olup olmadığı bilinmiyorsa, boğazlanırken hareket ederse veya diri hayvandaki gibi kan çıkarsa yenir. Çünkü bunlar hayat alametidir. Hayat alameti yoksa yenmez. Hayvanların akan kanı necistir. Etteki akmayan kanı, kara ciğeri ve dalağı temizdir. Çok kimse bilmediği için çekirge yenmez zanneder. Çekirgenin helal olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. 4 mezhepte de yenir. Besmelesiz kesilen hayvan yenmez. Besmele çekmek unutulursa yenir. Şafii'de besmelesiz kesilen hayvanı yemek de caizdir. Maliki'de besmele unutulursa da yenmez. Dinsizlerin kestiği hayvan yenmez. Kesmeyip de bir yerine bıçak saplayarak, alnına vurarak veya boğarak veya ilaçlayarak, elektrikleyerek öldürülen kara hayvanları leş olur. Bunları yemek haram olur. Müslüman kasaptan alınan bir etin nasıl kesildiği bilinmiyorsa, helal olmak ihtimali varsa, yani kesenler Müslüman ve dinsiz karışıksa yemek caiz olur. Eti yenen her hayvanın 7 yeri yenmez. Bunlar akan kan, idrar aleti, hayaları, bezleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesidir. Böbrek, ciğer, dalak haram değildir, helaldir. Çekirge de helaldir. Tavşan eti de helaldir. Abdullah İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki, Resulullah'la otururken bir köylü tavşan kebabı hediye getirdi, bize yiyin buyurdu. Muhammed bin Safvan dedi ki, iki tavşan yakaladım, kestim, Resulullah'a sordum,
ikisini de yememi emretti. Hazreti Enes anlatır. Avladığımız tavşanı Ebu Talha'ya getirdim. O da tavşanı keskin bir taşla kesti. Şu budu Resulullah'a götür dedi. Hemen götürdüm. Resulullah onu yedi. Hazreti Cabir anlatır. Kavmimden biri taşla kestiği tavşanı Resulullah'a soruncaya kadar bekletti. Efendimiz yemesini emretti. Hanefi mezhebinde balık şeklinde olan deniz hayvanları yenir. Kalamar, mürekkep balığı, deniz hınzırı, deniz aygırı gibi hayvanlar ve yengeç, midye, istiridye, ıstakoz, kerevit, karides gibi deniz haşeratı yenmez. Diğer üç mezhepte ise deniz ürünlerinin hepsi yenir. Şafii'de denizde yaşayan her hayvan yenir. Su içinde kendiliğinden ölüp karnı üst tarafta duran balık yenmez. Fakat ağla, saçmayla, ilaçla, sarsıntıyla, dinamitle veya herhangi bir maddeyle ölen her balık yenir. Salyangoz dört mezhepte de yenmez. Karada yaşayan hayvanlar ve kuşlar için hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir. Köpek dişi olan yırtıcı hayvanlar ve pençesiyle avlanan kuşlar yenmez. Eti yenmeyen kara hayvanları şöyle sıralanabilir. Domuz, kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, leopar, panda, panter, çita, jaguar, puma, sincap, samur, sansar, kokarca, goril, maymun türleri, sırtlan, fil, köpek, kedi, kunduz, porsuk, vaşak, çakal, tilki, gelincik gibi avını köpek dişiyle yakalayan yırtıcı hayvanlar yenmez. Eti yenen kara hayvanları, zürafa, kanguru, tavşan yenir. Eti yenen davar, sığır, deve gibi evcil hayvanların yabani olanları da yenir. Mesela bufalo, bizon yabani sığırdır. Lama yabani devedir. Yani bunlar yenir. Keçinin yabanisi sayılan dağ keçisi, geyik, ceylan, antilop yenir. Yabani koyunlar da yenir. Evcil at tenzihen mekruhtur. Midilli bir at türüdür. At eti Şafii ve Hanbeli'de helal, Maliki'de haramdır. Yabani atlar yenir. Evcil eşek yenmez. Yabani eşek denilen zebra yenir. Eti yenmeyen kuşlar, avını pençesiyle yakalayan ve leş yiyen çaylak, kartal, kerkenez, kuzgun, akbaba, leş kargası, yarasa, atmaca, şahin, martı, leylek, flamingo, egret, kelaynak gibi kuşlar yenmez. Haşeratlar da yenmez. Haşerat yani toprak içinde yuvası olan küçük hayvanlar helal değildir. Fare, akrep, yılan çeşitleri, kertenkele, timsah, kene, semender, kurbağa, kaplumbağa, salyangoz, arı, sivrisinek, karasinek, köstebek, kirpi, tahta kurusu, bit, pire gibi haşerat yenmez. Eti yenen kuşlar, iğrenç olmayan, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenir. Saksağan, kumru, bülbül, kanarya, muhabbet kuşu, keklik, sülün, bartlan kuşu, güvercin, bıldırcın, tarla kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, papağan, turna, saka kuşu, çalı kuşu, ispinos, serçe ve sığırcık gibi kuşlar helaldir. Hüthüt yani ibibik mekruhtur. Eti yenen kümes hayvanlarının yabanileri sayılan kara tavuk, yabani ördek, yabani kaz, kuğu gibiler yenir. Hindinin yabanisi sayılan deve kuşu yenir. Hanefi hariç diğer üç mezhepte deniz ürünlerinin hepsi yenir. Hanefi'de balık şeklinde olmayan hiçbir deniz ürünü yenmez. Mesela ahtapot, kalamar, mürekkep balığı, deniz hınzırı, deniz atı, deniz aygırı, deniz anası, deniz ayısı gibi hayvanlar ve yengeç, midye, istiridye, ıstakoz, kerevit, karides, deniz salyangozu gibi deniz haşeratı yenmez. Somon, kalkan, yunus,
balina, yılan balığı, kedi ve köpek balığı

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkebir Evliya. Rahmetullahi aleyh. Namazın faydaları. Bir günkü sohbetinde bu zat şöyle bildirir: namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. Şartlarına uyarak kılmalı ki onu hep, saadete ermeye namazdır çünkü sebep. 5 vakit namaz kılan bulur rahat ve huzur ve dinin temelini sapsağlam kurmuş olur. Cehennemden kurtaran ip namazdır elbette. Onu kim yakalarsa kurtulur ahirette. Bir insanın Rabbine en yakın olduğu an, yine namaz kıldığı zamandır ey Müslüman. Namaz kılan bir kimse konuşur Rabbi ile, onun büyüklüğünü hem düşünür kalbiyle. Müslüman namazını kılar ama ne için? Bir emri olduğundan elbette Rabbimizin. Onun her bir emrinde mutlak bir fayda vardır. Eğer yasaklamışsa o da mutlak zarardır. İşte bu söz konusu zarar ve faydeler tıpta tespit edildi, bir kısmı birer birer. İslamiyet sağlığa öyle önem verir ki hiçbir din ve düşünce veremez onun gibi. Sağlığa faydalıdır namaz ibadeti de. Kılanlar faydasına kavuşurlar elbette. Namazda hareketler yavaştır. Kalbi yormaz ve dinç tutar insanı. Hiç uyuşukluk olmaz. Bir günde 80 defa secde eden kişinin beynine daha fazla kan gider bunun için. İyi beslendiğinden beyin hücreleri de hafıza bozukluğu olmaz bu kimselerde. Hep muntazam olarak eğilip doğrulmaktan gözlerde kan daha bir seri eder deveran. Göz içi tansiyonu artmaz bu sebeple de. Katarakt ve kara su olmaz bu kimselerde. Yani namaz kılarken yapılan hareketler sayesinde vücutta olur çok faydeler. Mesela midedeki gıdalar tam karışır. Sonra idrar yolları iyice çalkalanır. Mesane tamamiyle boşaldığı için de böbrek taşı az olur namaz kılan kişide. 5 vakit namazdaki o ritmik hareketler sayesinde çalışır adele ve eklemler. Böylece kireçlenme, eklem hastalıkları önlenir, hem adale ve kas tutulmaları. Vücut sağlığı için temizlik çok mühimdir. İşte abdest ve gusül bunu temin içindir. Hem maddi hem manevi temizliği sağlayan namazdır ki temizdir 5 vakit namaz kılan. İş bu faydalarına kavuşabilmek için çok da temiz olması lazımdır o kişinin.

Alaaddin Attar Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah adamlarıyla sohbet aklı artırır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsa Karakaş'ın avukata doktora kapılarını ardına kadar açan SGK, parmakları nasır tutan sanayi çırağını neden görmezden geliyor başlıklı makalesini sunuyorum. Genç dimağların iş hayatına adım atarken kazandıkları uygulamalı meslek tecrübeleri istikbalimizin en mühim teminatlarından biridir. Ne var ki çalışma hayatının kanayan bir yarası haline gelen staj ve çıraklık uygulamaları adalet terazisinde mukayese kabul etmez bir eşitsizliği bünyesinde barındırmaktadır. Sanayide dövülen sıcak demirle masa başında tutulan kalemin emeklilik hesabı ne yazık ki aynı kantarda tartılmamaktadır. Halk arasında sıklıkla dile getirilen ağaç yaşken eğilir darbı meseli, mesleki eğitimin ehemmiyetini en veciz şekilde gözler önüne sermektedir. Staj ve çıraklık müessesesi, gençlerin iş piyasasına hazırlanmasında fevkalade ehemmiyete haizdir. Lakin uzun yıllar boyunca bir fiil gerçekleştirdiğim teftişlerde çırakların sanayide aynen birer işçi gibi en ağır işlerde çalıştırıldıklarına, tezgah başında ter döktüklerine bizzat muttali oldum. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde birçok işveren tarafından bu evlatlarımız ne yazık ki düşük maliyetli birer iş gücü olarak mütalaa edilmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizdeki en bariz adaletsizlikse, bu çırak ve stajyerlerin emeklilik sigorta kollarından mahrum bırakılarak istihdam edilmeleridir. Sanayinin çarkları arasında ömür tüketen gençlerin bu çalışmaları emeklilik başlangıcı sayılmadığı gibi borçlanma imkanından da mahrumdur. Oysa adalet hak sahibine hakkını teslim etmeyi iktiza eder. Her koyun kendi bacağından asılır denilse de aynı gökyüzü altında iki farklı hukuki statünün varlığı vicdanları yaralamaktadır. Sanayideki çırak borçlanma hakkından tamamen mahrumken masa başında staj yapan bazı meslek gruplarına kanunen çok geniş imkanlar tanınmıştır. Avukatlar, doktorlar ve hekimler bu hususta en şanslı zümreyi temsil etmektedir. Bu sebeple gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza okuyucularımızdan gelen suallerin başında stajyerlik dönemlerinin emeklilik hesabına dahil edilip edilmeyeceği ve ne zaman erken emekli olunacağı hususu yer almaktadır. Sosyal güvenlik sistemimizin rengi noktalarından birini oluşturan bu eşitsizlik her yeni yasal gelişmede vatandaşlarımız tarafından pür dikkat takip edilmektedir. Mevcut tabloda stajyerlerin erken emekliliğe kapı aralaması için iki temel formül bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki Ankara nezdinde şu an için çırakları ve genel stajyerleri kapsayan bir yasal düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Avukatlık mesleğini icra etmek üzere staj yapanlar sosyal güvenlik açısından adeta koruma kalkanı altına alınmıştır. Herhangi bir sigortalılığı bulunmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay ise bir avukatın yanında olmak üzere 1 yıllık staj süresini tamamlayanlar büyük bir avantaja sahiptir. Bu kişiler onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesiyle sosyal güvenlik kurumuna müracaat ettikleri takdirde bu süreleri borçlanabilmektedirler. Görüldüğü üzere masa başı stajında borçlanma kapısı ardına kadar açıktır. Eğitim hayatını en üst seviyeye taşıyan bazı sigortalılar için de mevzuatımızda muafiyetler öngörülmüştür. Sigortalıların SGK'ya tabi olmaksızın yerel yurt, gerek yurt içinde gerekse ecnebi memleketlerinde geçirdikleri normal doktora ve tıpta uzmanlık eğitim süreleri talepleri halinde borçlanma kapsamında hizmetten sayılmaktadır. Ayrıca tıp dünyasında hizmet vermiş olan hekimlerimize de geçmişteki fahri asistanlık sürelerini borçlanma imkanı tanınmıştır. Hekimler, fahri asistan olarak vazife yaptıkları tarihleri açıkça gösteren üniversite veya hastane belgelerinin aslını dilekçelerine ekleyerek SGK'ya başvurabilmektedir. Görüldüğü üzere sistem masa başındaki belirli mesleklere ihsan kapılarını ardına kadar açmışken, tulumuyla sanayide en ağır şartlarda çalışan çıraklara kapıları tamamen kapatmıştır. Sanayide, sahada, atölyelerde, ağır ve tehlikeli işlerde bir fiil ter dökmüş olan stajyer ve çıraklara da borçlanma hakkının tanınmaması anayasanın eşitlik ilkesine açıkça muhalefet teşkil etmektedir. Bürokrasinin "ama onlar işçi statüsünde değil" şeklindeki mazeretleri yersiz ve mesnetsizdir. Zira yukarıda zikrettiğimiz ve borçlanma hakkından sonuna kadar istifade eden stajyer avukatlar da işçi statüsünde değildir. Eğer avukata, doktora, fahri asistana bu hak tanınıyorsa, tulum giyip motor yağına bulanan, parmakları nasır tutan sanayi çırağına haydi haydi tanınmalıdır. Devletin babalık vasfı evlatları arasında ayrım yapmamayı icap eder. Hasılı kelam, çalışma hayatındaki bu keskin ve derin çatlağın vicdanları daha fazla kanatmaması adına ivedilikle bir yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Çırak ve stajyerlerin haklı serzenişleri nihayete erdirilmeli, alın terinin hakkı kağıt üzerindeki unvanlara kurban edilmemelidir. Eşitlik bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Türkiye Gazetesi'nde İsa Karakaş'ın "avukata, doktora kapılarını ardına kadar açan SGK, parmakları nasır tutan sanayi çırağını neden görmezden geliyor?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın "çocuğunuzu da devlet mi yetiştirsin?" başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti'nin gençlik şöleninde ortaya çıkan görüntülere dair pek çok eleştiri getirildi. Görebildiğim kadarıyla eleştiriler gençlerin dans etmesi, askılı giyinmesi, kızlı erkekli eğlenmesi üzerineydi. Yani eleştiriler toplumun bir kesiminin benimsediği değer ve yargıların bir partinin gençlik şölenindeki tüm gençlerin üzerinde neden etkili olmadığı üzerineydi. Eleştirinin haklı veya haksız olmasını bir yana bırakarak sormak gerekir. Sizin çocuğunuzu da mı AK Parti yetiştirecek? Toplum içinde dans etmeyen, kızlı erkekli takılmayan veya sadece muhafazakar giyinen gençler görmek isteyenler hiç sokağa da mı çıkmıyorlar? AK Parti bir siyasi parti. Toplumun idealize edilen marjinal bir kısmını temsil ediyor. Bilakis ülkenin en uzun yıllar iktidarda kalan partisi olarak bugünlere literatürdeki karşılığıyla "chat al party" yani herkesi yakalayan, kapsayan, içleyen bir parti olarak geldi. Yani kabaca sokakta, okulda, iş yerinde ne varsa partide de o var. Bugün muhafazakar temsiliyle bilinen pek çok ebeveynin hiç de muhafazakar olmayan hayatlar süren çocukları var. Çevrenize biraz baktığınızda bile buna dair onlarca örnek görebilirsiniz. Şimdi o çocuktan şikayet etmeden önce onu husule getiren aile ortamına da bakmak gerekmez mi? Ki bazen sosyal ortamlar o kadar baskın oluyor ki aile ortamı ne kadar alakalı ve sağlıklı olursa olsun yine de kendi yansıması çocukları yetiştiremiyor. Bundan 20 yıl önceki televizyon dizilerine ve şovlarına bile baksanız AK Parti'nin ülkeyi daha muhafazakar bir çizgiye getirdiğini görebilirsiniz. Ancak AK Parti yöneticilerinin kendi hayat tarzını başkalarına dayattığı bir parti hiç olmadı. Bilakis ilk 15 yılında bunu meslek edinmiş CHP'ye karşı en büyük argümanı buydu. Öyle ki CHP'yi bile başörtüsü yasağını kınayan bir noktaya gelmek zorunda bıraktı. Dolayısıyla rahatsız olduğunuz AK Parti değil de içinde yaşadığınız toplumun kendi ortalaması olmasın. AK Parti birilerinin topluma dair idealizasyonunu yansıtmadığı için suçlanamaz. Çünkü o idealizasyona ulaşmak için Erdoğan'ın tüm emeklerine rağmen bunun sonucunu sandıkta alamamıştır. Eğer sandıkta o sonuçları alamazsa da birilerinin muhafazakar toplum idealizasyonunu gerçekleştirmek için gerekli olan imkanları devlet olarak onlara sunamaz. Her faturayı AK Parti'ye kesme rahatlığına alışanlar önce kendi ödemeleri gereken faturaya bir göz atmalıdır.

Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın "Çocuğunuzu da devlet mi yetiştirsin?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Özgür Özel istifa mı edecek, Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Durum böyle olunca "Özgür Özel istifa edecek" şeklindeki söylentiler kulisleri hareketlendirdi. Ancak benim CHP kulislerinden edindiğim izlenim, Özgür Özel'in istifa etmek gibi bir düşüncesi yok. Ayrıca ben de istifa edeceğine ihtimal vermiyorum. O zaman suçlamaları kabul etmiş olur. Siyasi hayatı sona erer. Tam aksine mağduriyeti fırsata çevirmenin planlarını yapıyor. İstifa etmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığına koşuyor. Bence de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı olmalı. Ben Özgür Özel'i zaman zaman eleştiren bir gazeteciyim ama mücadeleyi Özgür Özel versin, parsayı Mansur Yavaş toplasın. Yok öyle armut piş ağzıma düş. Özgür Özel isterse Cumhurbaşkanı adayı olur, buna engel yok. Ama bir hikayesinin olması lazım. Bunun için Ekrem İmamoğlu modeli üzerinde duruluyor. Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alındı ancak operasyonun 2024 yılı Ağustos ayında İmamoğlu'na sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde operasyonu ilk öğrenen Murat Kapki oldu demişti. Gürlek, o malları kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik diye konuşmuştu. Operasyonun nasıl sızdırıldığını "Bu Bir Aşk Hikayesi" başlıklı yazımda anlatmıştım. Kızıl saçlı bir kadın savcı ve bir polis şefinin sevgilisi kadın aracılığıyla operasyonun sızdığı ortaya çıkmıştı. O dönem Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için iki kez tartışıldı. Bir, CHP Genel Başkanı olsun, CHP Genel Başkanı tutuklanamaz. İki, Cumhurbaşkanı adayı olsun, Cumhurbaşkanı adayı tutuklanamaz. Tutuklandığındaysa Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı algısı oluşur. Ekrem İmamoğlu belediye imkanlarını kaybetmemek için CHP Genel Başkanı olmadı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıl varken apar topar sandık kuruldu, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Önceden bunu da tasarladık zaten, bu amaçla yapıyoruz ön seçimi, aynı zamanda adayımızı o nedenle daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz" diye itiraf etmişti. Şimdi aynı model Özgür Özel için gündemde. Özkan Yalın ve Gökhan Böceğin açıklamaları nedeniyle Özgür Özel zor durumda kaldı. İddianame düzenlendiğinde Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için meclise fezleke gönderilmesi gündemde. CHP Genel Başkanı'nın dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması gündeme gelir mi? Özkan Yalın, Özgür Özel'e elden 1.2 milyon TL verdiğini, bunun 1 milyonunu Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini açıkladı. Özgür Özel'in makam aracının içinin VIP düzenlemesini 170 bin euroya yaptırdığını, Özgür Özel'in eşi ve kızına ve bir de üçüncü bir kadına binlerce dolarlık hediye çanta aldığını, Özgür Özel'in babası için alınan aracın 180 bin lira olan fiyat farkını ödediğini, Özgür Özel'e pahalı hediye saat aldığını itiraf etti. Bu iddialar nedeniyle Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanır mı? Haklarındaki iddialar nedeniyle Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke düzenlenip meclise gönderilmesi gündemde. Ancak İBB yolsuzluğu ve Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle haklarında fezleke düzenlenen Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un dokunulmazlıkları kaldırıldı mı ki Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılsın? Eğer Özgür Özel "ben aklanmak istiyorum" der ve dokunulmazlığın kaldırılmasını talep ederse o başka. Yoksa dönem sonuna bırakılır. Bu aşamada CHP kulislerinde konuşulan bir formülü paylaşmak istiyorum. Eğer İmamoğlu tutuklanmasın diye Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti, aynı modelin bu kez Özgür Özel için kullanılması konuşuluyor. Özgür Özel'in bu süreci mağduriyete dönüştürüp Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi düşünülüyor. Özgür Özel bu sürece giden yapı taşlarını döşemeye başladı. Balıkesir'de yaptığı açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının gündemden düşmesini sağladı.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adayımız olur. Onun yerine mücadelemiz sürer. Herhangi bir CHP'li CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır dedi. Bu arada Areda Survey'in Nisan ayı anketini incelerken bir veriye takıldım. Önce verileri paylaşıp sonra neye takıldığımı anlatacağım. Areda Survey'in araştırmasına göre partilerin oy oranları şöyle. AK Parti %34.4, CHP %30.3, DEM Parti %9.2, MHP %9, İYİ Parti %5.1, Anahtar Parti %3.9, Zafer Partisi %3, Yeniden Refah Partisi %2.1. Şimdi gelelim takıldığım noktaya. AK Parti son 4 aydır düzenli olarak bir yükseliş içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş politikası muhalif seçmene dahi güven veriyor. AK Parti'yi Erdoğan sırtlıyor. Ama ortaya çıkan skandallara, yolsuzluk ve seks soruşturmalarına rağmen CHP nasıl %30'da kalıyor? Bir, muhalif seçmende bu operasyonların siyasi olduğu algısı yerleşmiş durumda. İki, ekonomi. Bu sorunun cevabı ekonomiyle ilgili verilerde yatıyor. Araştırmada uygulanan ekonomi politikasının enflasyonu düşürmede başarılı olup olmadığı sorulmuş. Ankete katılanların sadece %14.7'si başarılı buluyor. %85 gibi ezici bir çoğunluk başarısız buluyor. Özellikle de AK Parti'nin oy tabanını oluşturan emekliler, asgari ücretliler ve esnafın birinci önceliği ekonomi. Sokağın gündeminde ekonomi var. O nedenle diyorum ki AK Parti'nin rakibi CHP değil, ekonomi.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Özgür Özel istifa mı edecek, Cumhurbaşkanı adayı mı olacak başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Cüneyt Altıparmak'ın Rating, Algoritma ve Argo başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya değişiyor. Ama mesele sadece değişim değil. Değişimin nasıl yönetildiği. Çünkü bugün yaşadığımız kırılmaların önemli bir kısmı doğal değil. Toplumun sinir uçlarına dokunan aileyi, dili, kültürü ve çocukları hedef alan bilinçli bir dönüşüm süreci işletiliyor. Bugün aynı anda bizi istila eden 3 mesele ile karşı karşıyayız. Ekrandaki kir, sosyal medyadaki kilit, dil üzerindeki bozgunculuk. Türkiye'de artık çok farklı kesimlerden yükselen ortak bir itiraz var. Seküleri de şikayetçi, muhafazakarı da, liberali de, sosyal demokratı da. İnsanlar ekranlardaki hoyratlıktan, kabalaşmadan, şiddetin sıradanlaşmasından rahatsız. İşte tam da bu noktada Büyük Aile Platformu'nun yaptığı Temiz Ekran Hareketi çağrısı bu toplumsal itirazın sesi olmayı başardı. Platform meseleyi yalnızca bir yayın tercihi olarak görmüyor. Doğrudan toplumsal yapı meselesi olarak okuyor. Onlara göre ekranlar artık sadece eğlendirmiyor, şekillendiriyor. Aile ilişkilerini etkiliyor. Çocukların değer dünyasını dönüştürüyor. Mahremiyet algısını değiştiriyor. Mafya kültürü, bağımlılık, teşhircilik, bunların sürekli tekrar edilmesi zamanla normalleşme üretiyor. Bu yüzden platform aileyi zayıflatan ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen bu içerikleri bir birliği güvenlik meselesi olarak tanımlıyor. Aslında söyledikleri şu, kültürel işgal artık tankla değil, ekranla yapılıyor. Temiz ekran talepleri hiç de radikal değil. Aksine toplumun büyük kısmının kolayca destek vereceği başlıklar. Radyo televizyon üst kuruluyla ilgili kurumların daha aktif denetim yapması. Şiddeti, mafyalaşmayı ve bağımlılığı özendiren yapımların sınırlandırılması. Mahremiyeti ihlal eden programlara müdahale edilmesi. Aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edilmesi. Rating uğruna her şeyin meşrulaştırılmaması. Kim bunlara açıkça itiraz edebilir ki? Bugün ekran cebimizde. Telefon ekranı, tablet ekranı, bilgisayar ekranı. Yani temiz ekran tartışması sadece televizyon tartışması değil. İstanbul Aile Vakfı'nın sosyal medya şirketlerine açtığı dava da tam bu noktada önem kazanıyor. Çünkü dava sosyal medya platformlarını sadece teknik araç olarak görmüyor. Davaya göre bu şirketler davranış üretiyor, bağımlılık oluşturuyor, algoritmalarla yönlendiriyor, zararlı içeriği görünür hale getiriyor. İşte bu sebeple özellikle çocukların dikkat süresi, aile ilişkileri, psikolojik sağlık ve mahremiyet algısı üzerindeki etkilerin yargı eliyle incelenmesi isteniyor. Bu dava basit bir içerik şikayeti değil. Bir anlamda sosyal medya şirketlerinin emarının çekilmesi. Mahkeme ilk kez şu soruların peşine düşülmesini isteniyor mahkemede. Algoritmalar neyi neden öneriyor? Çocukları korumak için hangi mekanizmalar işletiliyor? Bağımlılık üreten tasarımlar bilinçli mi? Zararlı içerik nasıl tespit ediliyor? Şirketler toplumsal sonuçlardan ne ölçüde sorumlu? Davanın bir tarafında görünürde İstanbul Aile Vakfı var ama aslında mesele çok daha büyük. Türkiye toplumuyla dijital sistem arasındaki gerilim ilk kez bu ölçüde hukuk zeminine taşınıyor. Karşı tarafta ise dünyanın en büyük şirketleri var. Meta, Google, TikTok ve X. Bu bir yasaklama davası değil, kamu adına yasal bir denetim talebi. Davanın temel sorusu şu. Bu kadar büyük etki üreten platformlar hiçbir toplumsal sorumluluk taşımadan hareket edebilir mi? Bakalım ne kadar şeffaf yaklaşacaklar bu sorulara bu şirketler. 18 Mayıs'ta Uluslararası Radyocular Birliği'nin düzenlediği 13. Uluslararası Alkışı Hak Edenler ödülünde bu tartışmayı tamamlayan dikkat çekici bir çağrı daha vardı. İRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş'la yaptığım görüşmede, kardeş dernek Radev'le birlikte argosuz müzik, argosuz sanat,
Argosuz Türkçe hedefiyle başlattıkları çalışmanın büyüyerek devam ettiğini söyledi. Özellikle müzik üzerinden gençlerin zehirlendiğini düşündüklerini ifade eden Erbaş, Türkçenin kirletilmesine karşı duran herkesi bu projeye destek vermeye çağırdı. Rap müzikte yaygınlaşan küfür ve argo kullanımına dikkat çekti. Bu tür içerikleri radyolarında kullanmadıklarını söyledi. Temiz Türkçe kampanyasıyla müziği temizleyici izlerken aslında yalnızca dili değil kültürel iklimi de tartıştırıyordu. Çünkü bazen bir toplum önce kelimelerini kaybeder, sonra yönünü. Star gazetesinde Cüneyt Altıparmak'ın Rating, Algoritma ve Argo başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun Yeni Dönem Alışverişten İbaret Değil başlıklı makalesini sunuyorum. Müttefik ambargoları 2019'da Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG terör işgaline karşı Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak için başlatılmıştı. Esasen Avrupalı müttefiklerin Suriye politikasında resmi kaygısı yeni bir kitlesel göçtü. Onlara göre Türkiye müdahil olursa göç artacak, saha PKK-YPG-SDG'ye bırakılırsa üçe bölünmüş olan İsrail-Amerika kontrolünde Batı yanlısı bir düzen tutturulabilecekti. Hem Suriye Türkiye'ye bırakılmamış olacaktı ve istikrarı sağlaması ayrıca Türkiye'nin desteklediği grupların Şam yönetimini devralmasıyla değişti. 2024'te Kanada ve Norveç, 2025'te de Belçika'nın kısıtlamaları kaldırdılar. Almanya da zaten resmen açıklamadığı ambargoları yine gayri resmi olarak kaldırdı. Türk İHA'larına kamera satmayan Kanada, Middle East A haberine göre Türkiye'den orta İrtifa, uzun menzilli gözetleme için İHA almayı planlıyor. Belçika Kraliçe Matildi 450'ye yakın bir iş ve politika heyetiyle 5 günlüğüne Türkiye'ye gönderdi. Çoğu savunma alanında kapsamlı anlaşmalar imzaladılar. Almanya 2024'te ambargoları kaldırdık yerine teslimatları yapıyoruz demişti. 2025'te ise Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye satışına onay verdi. Dün de Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Ünitesi konuşlandıracağını açıkladı. Açıklama 15 Mayıs'ta Almanya ile de yeni dönem olur bu başlıklı yazımda işaret ettiğim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 2 gün önce Berlin'de katıldığı Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısından sonra geldi. Almanya, Ocak 2013'te Suriye iç savaşı alevlendiğinde Türkiye'de Patriot konuşlandırmış, yaklaşık 2 yıl sonra da Aralık 2015'te çekmişti. İstedikleri olmadı, olana razı oldular. Almanya, Suriye'de istikrarın korunmasında en büyük güvencenin Türkiye olduğunu kabul etti ve Ankara'yı kendince cezalandırmaya çabalamak yerine güvenlik ortaklığını güçlendirmeye mecbur kaldı. Berlin'deki toplantıya dair Alman medyasında dün şu yorumlar öne çıktı. Berlin zorunlu eksene döndü. Trump ABD'sinin Avrupa'yı savunma yüküyle baş başa bırakması Berlin'i köşeye sıkıştırdı. Almanya Türkiye'ye bağımlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ambargoların kaldırılması, Eurofighter izni, Türkiye'ye Patriot gönderme kararı tarihi bir U dönüşü. Türkiye küresel krizlerde çok yönlü ve esnek bir diplomasi yürütürken Almanya bu gerçekliği ve Türkiye'nin Avrupa güvenliği için vazgeçilmezliğini geç fark etti. Başka teyide gerek var mı? Savunma Bakanı Boris Pistorius'un müttefiklerimizle işbirliğimizi ne kadar güvenilir bir şekilde işlediğini gösteriyoruz ve Türkiye Büyükelçisi Sebil Katarina Sorgun Türkçe olarak Alman ordusu önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi destekliyor sözleri güzel. Ama bahar havasından söz etmek için erken. Zira sadece Almanya değil, kurumsal olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri halen ihtiyaçlara yönelik işbirliği düzeyinde, siyasi düzeyde atılan adım yok. Amerika Birleşik Devletleri ile de öyle. Katsa yaptırımları hala duruyor. Ayrıca Patriot konusu çok bir iyi niyet gösterisi olur Türkiye için. Almanya'nın bugünkü yöneticileri bunu bir ödül veya karşılığı beklenen bir iyilik olarak görürse daha öncekiler gibi fena halde yanılır.
Ayrıca yakışık almaz. Siyasi mekanizmaların canlandırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Avrupa savunma projesine Türkiye'nin katılımı gibi konularda ilerleme olmadıkça bütün bunlar alışveriş hükmünde kalır. Cuma günü Bloomberg haber kanalı, Türkiye'nin NATO müttefiklerine Bulgaristan'dan Romanya'ya ulaşacak bir askeri yakıt boru hattı inşa edilmesi önerisinde bulunduğunu duyurdu. Bu resmi olarak doğrulanmadı ama yalanlanmadı da. Yatırım bütçesi 1.2 milyar dolar olarak tahmin edilen boru hattı projesi, son yıllarda sıkça krizlere neden olan deniz yolu taşımacılığına güvenli ve %80 daha ucuz bir alternatif sunuyor. Proje 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde duyurulabilir. Almanya'nın Patriot kararı da zirve öncesi atılan bir güven artırıcı jest. Ankara'dan gelen resmi açıklamalar NATO-Ankara Zirvesi'nin tarihi niteliğine işaret ediyor. Jestlerden daha fazlası bizi bekliyor gibi görünüyor. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun "Yeni dönem alışverişten ibaret değil" başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Nasuhi Güngör'ün "Terörsüz Türkiye'nin Hedefi" başlıklı makalesini sunuyorum. Terörsüz Türkiye daha önce kendisiyle kıyaslanan süreçlerin aksine siyasi sınırlarımızın ötesindeki kritik sorunları yönetmeyi merkeze alan bir çerçeveye sahip. Başka bir ifadeyle erken bir okuma ve Türkiye'nin kendi etrafında tırmanan bazı çatışma alanlarına dair bir tedbir paketi. Hedefi sadece bu sorunları askeri olarak yenmek değil, aynı zamanda kendisine tehdit içeren tüm boyutlarını bertaraf edip kendi lehine ittifak ve zeminler üretmek. Peki tüm bunların terör örgütü üzerinden ele alınması aynı zamanda ülke içinde sonuçlar üretecek bir süreci ifade etmiyor mu? Kesinlikle evet. Bir yandan 40 yılı aşkın bir zaman diliminde muazzam kayıplara neden olan, toplumsal dengeleri sarsan ve toplumda Türkiye'nin ayağına pranga olan terör belasının kalıcı olarak bertaraf edilmesi, diğer yandan terörle birlikte ortaya çıkan yaraların ve hassasiyetlerin onarılması, yeni bir mutabakat etrafında gelecek tasavvuru inşa edilmesi. Hedef ve gelecek ortaklığının bir ülke için ne derece hayati önemli olduğunu 2026 yılında ortaya çıkan gelişmeler yeterince kanıtlamış olmalı. Terörsüz Türkiye bir diğer tanımla Türkiye yüzyılı vizyonunun ana damarlarından birini oluşturuyor. Bu yönüyle siyasetin uygulayıcı olduğu, en üst düzeyde siyasi aktörlerin sorumluluk üstlenip riskleri göze aldığı bir süreçten söz ediyoruz. En net biçimde ifade edersek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gerek irade beyanı ve gerekse kararlılığıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçeveyle ilerleyen bir süreç. Bu irade ve çerçevenin devlet politikası olarak şekillenen bir zeminde ilerlediğini de tüm bunlara ekleyebiliriz. Ağustos 2024 itibariyle iç cepheyi güçlendirmek, Ekim 2024 sonrasında Devlet Bahçeli'nin söylem katkısı ve önerileriyle şekillenen dönemin, bu düzeyde derin bir sorun karşısında şu ana kadar aldığı mesafe çok önemli. Tüm bunlar Türkiye'nin bölgesinde yükselen gücü ve bununla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar ve araçların artması, dolayısıyla sadece siyasi sınırlar dahilinde

Ankara'nın bölge ve dünyaya dair erken okuma kabiliyetini hafife almak, Suriye örneğinde oluşturduğu entegrasyon sürecini görmezden gelmek, orada barış isteyen bir iradenin başka bir yerde savaş istediğini ima etmek, çıkmaz sokağa sapmaktan başka bir anlama gelmiyor. Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine olan ihtiyacı sadece kendi güvenliğine dair kaygılardan ibaret olsaydı, coğrafyanın dört bir yanında kendisine kimlik dahi verilmeyen kardeşlerinin hukukunu koruma derdinde olmazdı. Bunu görmek zor olmasa gerek. Habertürk'te Nasuhi Güngör'ün "Terörsüz Türkiye'nin Hedefi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye'de Cem Küçük'ün AK Parti'ye küfredip sonra organizasyona katılanlar başlıklı makalesini sunuyor. AK Parti Gençlik Kolları geçen cumartesi Kocaeli'de çok güzel bir organizasyon yaptı. Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'i tebrik etmek lazım. Stadyum hınca hınç doluydu. AK Parti 24 yıldır iktidar. Gençlerden yeteri kadar oy almasa bu kadar süre iktidarda kalamazdı. Siz bakmayın gençlik AK Parti'ye oy vermiyor diyenlere. Hala en çok oyu gençlerden oransal olarak AK Parti alıyor. Tabii 24 sene önceye göre sosyoloji değişti. Stadyumda eğlenen, oynayan gençler de vardı. Bu gençler 1990 ve sonrası doğumlu. Onların hayata bakışı 45 yaş ve üzeri gibi değil. Hala bizde olayları soğuk savaş kafasıyla değerlendirenler var. Şimdiki gençlik sosyal medya kullanan ve daha dışa açık insanlar. Ayrıca dine bakışları orta yaş ve yaşlılardan farklı. Bugün anne babası kapalı olup kendisi mini etek giyen ve AK Parti'yi destekleyen çok sayıda genç kız var. Siz bakmayın bu nasıl giyim diyenlere. Başı açık, eğlenmeye de giden ve hatta dekolte giyip Erdoğan'ı sevenlerin sayısı sanılandan fazla. Türk toplumu daha sekülerleşiyor. Gençler de buna göre şekilleniyor. Kafalarında usturuplu, efendi, sessiz diye bir gençlik kuranlar 1983'te kaldı. Ay bu gençler oynuyor, zıplıyor diye hayıflananları anlamak mümkün değil. Ne yapacaktı bu gençler? Oturup evde ağlayacaklar mı? Önce toplumdaki değişimi görmek lazım. AK Parti herkesin partisi. Sadece aşırı dindarların partisi olsa alacağı oy %1-2'yi geçmez. Herkesi kucaklamazsanız alacağınız oy Saadet Partisi ya da Yeniden Refah Partisi kadar olur. O partilerin de ne kadar oyu olduğunu 2027-28'deki seçimlerde göreceğiz. Şimdi gelelim herkesi kazanma stratejisine. Herkesi kazanma şansınız yok. AK Parti ağzıyla kuş tutsa bu ülkede %45'lik kesimden asla oy alamaz. Her muhalif AK Parti'nin ilk 10 yılı çok iyiydi der. O zaman bile AK Parti %50'yi geçemedi. 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan en güçlü olduğu anda %52 aldı. Katı muhalif seçmen oyunu değiştirmez. AK Parti herkesi kazanmalıyım diye iyi strateji yapıyor ama herkesi kazanmak imkansız. Bu arada sizi kayıtsız şartsız destekleyenleri de ihmal etmemelisiniz. 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değiştiğinde şarkıcı Murat Boz, eski futbolcular Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'le Erdoğan'ı övüp başkanlık sistemini kutsuyordu. Aynı Murat Boz, 2019'da İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu destekledi ve kampanyasına para yatırdı. Boz sadece aslına rücu etti. Hep CHP'liydi. Erdoğan'ı çıkarı gereği savundu. Hande Yener, Cumhurbaşkanımızı öve öve bitiremezdi, şimdi konserlerde zıplamayan Tayyipçi diye gençleri bağırtıyor. AK Parti herkesi kucaklamalı ama kendisine saygısı olanları. Bariz CHP'li Eser Yenenler hayatta AK Parti'yi oy atmaz. Zaten koyu İmamoğlu'cu. Bu adamı gençlik festivaline çağırmanın faydası ne? Emine Erdoğan hanımefendiye ve AK Parti'ye ağır hakaretler eden gezen tavuk mu, yürüyen ördek mi nedir, onu çağırmanın mantığı ne? AK Parti bunları kazanacağım diye kendisine gönülden bağlı insanları kaybetmemeli. Erdoğan'ı ve AK Parti'yi ölümüne savunmuş, risk almış ve en zor günlerde yanında olmuşları küstürmemek lazım. Yarın bir gün AK Parti...

sıkıntılı zamanlar yaşarsa yanında eseri, gezen tavuğu bulamaz. Hatta onlar oh olsunlar der. Dün Faruk Acar gereken açıklamaları yapmış. Doğru tespitlerde bulunmuş. AK Parti'nin bugün en büyük destekçileri hala ev hanımları, işçiler, emekliler, hayatın zorluğunu yaşayanlar, emekçiler, Anadolu'daki gönlü zengin insanlar ve onların çocukları. Bu kesimi Eserler, Tarkanlar, Murat Bozlar yarın seçim kaybetse hemen yanından uzaklaşacak fır döndüler için küstürmemek lazım. Bu tür eleştirileri AK Parti anlayışla karşılar ve gereken tedbirleri alır. Bundan yana şüphem yok. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün AK Parti'ye küfredip sonra organizasyona katılanlar başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30 Sure Beyyine Suresi 1-8. Ayetler Zelzele Suresi 1-8. Ayetler Adiyat Suresi 1-11. Ayetler Kariya Suresi 1-11. Ayetler Tekasür Suresi 1-8. Ayetler Asr Suresi 1-3. Ayetler Hümeze Suresi 1-9. Ayetler Fil Suresi 1-5. Ayetler Kureyş Suresi 1-4. Ayetler Maun Suresi 1-7. Ayetler Kevser Suresi 1-3. Ayetler Kafirun Suresi 1-6. Ayetler Nasr Suresi 1-3. Ayetler Tebbet Suresi 1-5. Ayetler İhlas Suresi 1-3. Ayetler Felak Suresi 1-5. Ayetler Nas Suresi 1-6. Ayetler Sayfa 597-604
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

Sadı. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad.

0: merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salavat okumak. Salavat okumanın dünya ve ahirette çok faydası vardır müminlere elbette. Şöyle nakledilir ki, vaktiyle bir Müslüman geldi Hasan Basri'nin huzuruna bir zaman. Dedi, bir kızım vardı, vefat etti bu ayda. Dua edin, göreyim kendisini rüyada. İmam, peki diyerek dua etti hemence. O Müslüman kızını rüyada gördü gece. Velakin üzüntüsü daha ziyadeleşti. Zira kızının yeri cehennem ve ateşti. Azap içerisinde görünce onu böyle, sabahleyin imama gitti bu üzüntüyle. Dedi ki, ey efendim, kızımı gördüm fakat ateş içindeydi, üzüntüm arttı kat kat. Ebu'l-Hasan-ı Basri buyurdu ki o zaman, hiç üzülme, inşallah kurtulacak azaptan. Ertesi gün o kimse kızını gördü yine. Azap edilmiyordu bu sefer kendisine. Cennet nimetlerinde görünce hatta onu, sordu kurtuluşuna ne sebep olduğunu. Kız dedi, babacığım, bu kabristandakiler çoğu da benim gibi azap içindeydiler. Dün uğradı buraya, lakin bir evliya zat. Durup Resulullah'a okudu bir salavat. Ve bunun sevabını bütün bu kabristanda bulunan mevtalara bağışladı o anda. İşte o salavatın hürmetine Rabbimiz affetti hepimizi. Şimdi hep cennetteyiz. Yine Resul-i Ekrem buyurdu ki, bir kimse her ne zaman bana bir salavat getirirse, Hak Teâlâ bir melek halkedip ondan hemen sonra şöyle buyurur o meleğe hitaben. Bu kulum şimdi bana okudu bir salavat. Sen dahi bu kuluma dua eyle her saat. Rabbimizin bu emri üzerine o melek, dua eder o kula, kıyamet gününe dek. Yine Peygamberimiz buyurdu ki eshaba, bir kısım Müslümanlar çekilirler hesaba. Sonunda sevapları mizanda ağır gelir. Sonra bu kimselere cennete girin denir. Onlar cennete doğru yola düşerlerse de şaşırırlar cennetin yolunu az ileride. Ashab sual etti ki, ya Resulallah bunlar kimlerdir ki cennetin yolunu şaşırırlar? Buyurdu ki, İsmimi duyardı da bu zevat, lakin okumazlardı bana bir tek salavat. Hazreti Ebubekir buyurmuştur ki yine, salavat okununca Allah'ın Habibine, öyle temizlenir ki bundan küçük günahlar, su bile hiç ateşe tesir etmez bu kadar.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinin Evliya-i Kerem büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs-i Esruf buyuruyorlar ki, Farisi olarak, her ki yekca hemeca, her ki hemca hicca, yani bir kimse ki bir mürşide, bir rehbere bağlanırsa her veliden, her evliyadan yardım görür. Her mürşide, önerin çıkan her rehbere tabi olan hepsinden mahrum kalır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sur.
0: Bu önemli bir şey hocam. Biraz daha konuşmak lazım. Anlatmanızı isteyeceğim biraz sonra. Dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler, ben mi?
0: Evet efendim, buyurunuz.
2: Hocam iyi günler.
1: İyi günler efendim.
2: Allah razı olsun. Hocam benim 5 tane sorum var. Başlıyorum ilkinden.
1: Tabii.
2: Hocam erkekler çorapsız namaz kılabilir mi? İkinci sorum hocam. Namazda hocam ayaktayken, yani şimdi ayakta böyle işte okuduğum soruyu geriye alınca hani rüküyü geciktirmiş oluyoruz ya, hani burada secdesi gerekmez diye biliyorum ama bu hepsi için mi geçer? Mesela Subhaneke okuduk geri aldık, onun için mi? Ya da Eûzü Besmele okuduk sonra işte yanlış oldu tekrar aldık, yoksa sadece Zammı Sûre okurken, yani Fatiha'yı da okurken geriye alsak yine de mi gerekmez? Yani hiçbirinde gerekmiyor mu ayaktayken?
1: Peki efendim.
2: Üçüncü sorum hocam. Bu yatağın içine, hani böyle bazanın içine ya da kanepelerin içine seccade, tesbih koyulabilir mi? Hani çünkü üzerine oturuyoruz, yatıyoruz. Yani bu uygun mu dinimizce? Yani üzerinde namaz kılındığı için bu şekilde koymak caiz midir?
1: Evet, peki efendim.
2: Dördüncü sorum da hocam. Abdesti alırken hocam ben tarif edeyim. Şimdi sağ ayağımı sol elimin serçe parmağıyla, sağ ayağımı serçe parmağından başlayarak ilerliyorum. Yani sol ayağımı da yine aynı sol elimin serçe parmağıyla sol ayağımı da baş parmağından, hani küçük parmağa doğru aralarını ilerleyerek bu şekilde hani yapsak uygun mudur abdest alırken? Yoksa yanlış mı yapıyorum, bunu öğrenmek istedim.
1: Yok, senin yaptığın da doğru. Öbür şey yaptığın sağ elle ifadesi konu, ikisini de sağ elle yapabilirsin.
2: İkisi de sağ elle oluyor değil mi? Solla da olur, sağla da olur.
1: Evet.
2: Tamam hocam. Hocam son sorum, bu enerji içecekleri var hocam piyasada. Bunları içmek caiz mi yoksa haram mıdır?
1: Haram değildir ama uygun değildir.
2: Tamam.
1: Bir sürü zararlar anlatılıyor.
2: Tamam hocam. Çok
0: peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun.
2: Hayırlı günler.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler Osman, Mustafa abi, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz efendim, buyurunuz.
3: Osman hocama bir sorum olacaksa, ben daha önce de sizle görüşmüştüm aslında. Osman hocam demişti, Mustafa Bey niye selam vermiyorsun, o yüzden ilk önce size selam verdim. Şimdi ben çok uzatmayayım, hemen soruma...
1: Şimdi de ben kıskandım, bana niye nasılsın demedin.
3: Hocam şimdi de size mi kumpas kurdum yoksa?
0: Başına iş aldım bence.
3: Ya yandık deseniz hocam.
1: Tamam. Mustafa Bey'in sorduğunu üzerime aldım. Tamam, ben de iyiyim. Buyurun.
3: Hocam hepinizin ellerinden öperim. Allah'a Teala razı olsun. Her gün dinliyorum programınızı. Hocam şimdi ben bedensel engelliyim. Bastonlarla destekli olarak yürüyorum.
1: Rabbim yardımcın olsun inşallah.
3: Allah'a Teala razı olsun. Gusül abdestinde de Maliki mezhebini taklit ediyorum. Dişimde bir kaplama gibi bir şey var. Şimdi hocam ben şurada şüphe yaşadım. Gusül abdestine başlarken Maliki mezhebinden niyet ederken ellerimizi yıkıyoruz ya. Ellerimizi yıkayıp edep yerini yıkadıktan sonra bir sakınca olur mu? Yoksa önce edep yerini yıkayıp sonra mı niyet edeceğiz? Ben burada bir karıştırdım da. Hani Maliki'deki guslü bir daha anlatabilirseniz iyi olur hocam.
1: Peki efendim.
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı günler. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu orada, yani çok mürşide tabi olmak, orada doğru olan, yani ehli sünnet olan, hakikaten doğru yolda olan mürşitler.
1: Tabii.
0: Buna rağmen zararlıdır diyor yani.
1: Şimdi daha başka sözleri de var. seni sorduğuna cevap vermiş. 400 sene önceden Mustafa Tokut Hazretleri sorarsa cevabını vereyim diye yazmışım ama Rabbani Hazretleri.
0: Allah Teala razı olsun.
1: Piri nakıs, yani kemale gelmemiş, olgunlaşmamış olan rehber, mürşit talibi saptırır diyor. Saptırır diyor Mustafa Bey ya. Şimdi piyasada yani kitapları okuyoruz. Mürşid-i Kamil'in vasıflarını, şeylerin, hallerini, kitaplarını da okuyoruz. Bakıyoruz hiç benzemiyorlar. Gidenlerin hepsi de sapıtıyor.
0: Pir-i Nakıs bile değil onlar.
1: Pir-i Nakıs.
0: Atırsız.
1: Hiç yani. Sahtekar. Ve şeyi de anlatmışlar. Pir yani rehber, mürşid, kamil ve mükemmel ise, kamil olgunlaşmış, mükemmel kemale erdiren ise sohbeti büyük nimettir. Ve onun bakışı deva, sözleri sohbeti şifadır. Ve o sohbetsiz vusul, kavuşmak mümkün değildir. Ve yani böyle bir müşrik kamil olmadan da Allah-u Teala rızasına kavuşmak, o ihlasa kavuşmak, nefsinin itminana kavuşması, kalbin temizlemesi mümkün değildir. Ve sohbetsiz de bu olmaz buyuruyor. Sohbetsiz de bu olmaz. Peki şimdi biz bulamıyoruz. Ya. İşte onun da ölçüsünü bildirmişler. Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler haberi anlatıyorlar diye. Mükatebe nısfı mükalebe diye. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. O zaman kitap okuyacağız.
0: Dinleyicimizin birisi bir tarihte telefon açmıştı. Dedi ki ben de işte Enver abiyi tanımıyordum ama çok büyük bir insan olduğunu öğrendim. Vefat da etti. Ben ona bağlandım filan dedi. Ben de olur dedim ama izah edemedim. Yani öylece dinleyicimiz biraz bir şeyler bekledi ama izah edemedim. Yani olur mu böyle bir şey şimdi?
1: Olur.
0: Hani hayatta olmazsa?
1: Olmazsa yine olur. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri hayatta değil. Hüseyin İlmi Efendi de değil. Yemen abi de hayatta değil. Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, onun üstad Seyyid Fihim Arbasi Hazretleri, onun üstad Tahya Kahri Hazretleri, Peygamber Efendimiz'e kadar, Peygamberimiz de hayatta değil. Feyiz alınır mı bunlardan? Alınır. Çünkü Emel abiler sohbetinde buyuruyorlar ki, hani geçenlerde de nakletmiştik. Yani insan tek başına kitap okumak suretiyle, kalbin, ruhun zevkiyle, nefsin zevkini ayırt edemez. Bu mümkün değil buyuruyor. Bu mümkün değil. Ancak hakiki bir rehber olması lazım. Ve onun sohbeti olması lazım. Hakiki bir rehber. Kamil ve mükemmel olan. Yani olgunlaşmış ve insanları olgunlaştırabilecek bir zat olması lazım. Peki orada devamında Emel abiler bu kıyamete kadar da her asırda böyle bulmak mümkün değil. Mesela asır asır zaman zaman çokmuş. Emel abilerden işitmiştim. Anadolu bir zamanlar kum gibi evliya kaynıyordu buyurdular. Ondan sonra Maverav-ün Nehir, Semerkant, Buhara kum gibi evliya kaynıyordu. Ve Mustafa Bey 13 tane silsile-i aliye büyüğü o coğrafyada gelmiş. 6 tanesi Hindistan'da gelmiş. Ondan sonra Türkiye sınırlarında Tahya Kahri Hazretleri var, Seyyid Fihim Arbasi Hazretleri var. Ondan sonra Sıbkatullah Feyzani Hazretleri var. Ve yine Geylani olan Seyyid Abdullah var, Seyyid Salih var. Seyyid Fehim Arbasi, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri. Bunlar Anadolu coğrafyasında kalmışlar. Hatta Emel abiler buyurdular ki biz dediler hocamızla Hindistan'a gitmiştik. Tayyareyle geliyorduk buyurdular. Yani o ülkeler arası giden uçaklarda ekran var ya. Yani mübarektir o ekranı da açmamışlar. Bakmıyor oraya. Yan yan oturuyoruz dediler. Türkiye sınırına girdik kardeşim buyurmuşlar. Ha, ben de bakmıyordum dedi. Gayr ihtiyarı sordum. Nasıl anladınız? Efendi Hazretleri karşıladı bizi buyurmuşlar.
0: Ya. Değişik bir şey hocam.
1: Değişik bir şey değil. Allah. Ya. Bize böyle hani çıta çok yüksek. Yani. Çıta çok yüksek. Dolayısıyla yarım yamalak birisine tabi olursa zamanımızda pek çok iki ağzı laf yapan bir zamanlar eski binadaydı. Baktım birisi böyle televizyonun altından çıkıyor, lapır lapır lapır böyle konuşuyor, ayet okuyor, hadis okuyor falan. Radyoda birisi o eski binadaydı. O zaman Selçuk Bayrak vardı, onunla aynı şekilde programı devam ettiriyorduk. Dedi siz de dediniz ki dedi, mürşid alim yok dediniz. Yok demedim dedim. Ne dediniz dedi. Yok gibi. Ha evet dedi, yok gibi dediniz dedi. Ama dedi ben biliyorum dedi mesela dedim. Bir isim söyledi. Sarıklı sakallı birisini söyledi falan. Ben bir güldüm. Niye güldün dedi. Dedim kitaplarda yazıyor ki alimi alim tanır. Sen dedim ona alim dediğine göre sen de alimsin. Yok dedi ben cahilim. Onun alim olduğunu nereden biliyorsun dedim. E dedi çok konuş. Ya çok konuşunca alim oluyormuşsun ya. E bir de sarık sardın mıydı ya? Yahut da ilahiyat fakültesini bitirdin bir de akademik kariyer yaptın. Tamam allame-i cihan zannediyor falan. Hiç alakası yok. Adam kendisini mesela şeyh diye takdim ediyor. Şeyde ben Gönen'deyken bir tane bir böyle halıcı vardı falan. Bu Manisa'nın Demirci tarafı nereden oradan halılar getiriyor. O taraflarda bir yerde bir zamanlar anlatıyorlardı. Orası böyle Afyon'a da yakın belki siz de duymuşsunuzdur. Şeyh üretiyormuş orası. Üretim merkezi. Halı ürettiği gibi şeyh de çokmuş orada. Kaynıyormuş böyle. O halıcı da onlardan birisine tabi olmuş. Bizim bir arkadaş vardı Allah rahmet eylesin. Onlar da giderdi falan. Ona çay kahve falan da ısmarlardı o arkadaşa. O böyle ince ince sorardı. Adam hacca da gittiydi. Duymuş öğrenmiş o şeyhini. Ya demiş hacı sizin demiş şeyh namaz kılmazmış camiye gitmezmiş. Demiş bizim şeyh demişti bu camideki imamlar istinca istibraya dikkat etmekleri için bunlar abdestsizdir onun için gitmiyor. E demiş ağzı da bozukmuş sövüyor. Ya sorma biraz öyle demiş küfrediyor. Şey bu. Ya, namaz yok, niyaz yok. Adam sövüyor. Şey. Yani şeyhle hiç alakası yok. Ve din büyükleri, ehl-i sünnet alimleri bunlara bir isim vermişler. Kat-ı tarik-i ilahi. Ne demek o? Allah Teala giden yolda eşkıyalık yapanlar demektir. Kıtlı tarik, yol kesici bunlar. Eşkıya. Yani kılık, kıyafet tamam. Her şey kelle kulak yerinde. Ama İslamiyet'ten haberi yok adamın. Ve bu şey geçiniyor. Ya böyle deyince vaktimizde doldu ama hep şeyi hatırlıyorum. Daha önce de anlatmıştım. Emen abiler anlattılardı. Bir gün buyurdu oturuyorum diyor. Cağaloğlu'ndaki o binada. Tekerede falan yok. İşte oradaki vazifeli arkadaş efendim demiş aşağıya birisi geldi. O binayı biliyorsun Emen abiler birinci kattaydı yeri. Girişte demiş ben Emer Bey'le görüşeyim yaşlı bir adamcağız. Demişler ki arz etmişler Emen abi efendim yaşlı birisi geldi. Ben demiş efendi hazretlerini yani Seyit Abdülhakim Harbi hazretlerini gördüm. Yani Emer Bey'le görüşmek istiyorum falan diyor. Emen abi de Allah Allah hani Seyit Abdülhakim Harbi hazretlerini görmüşse hemen alın dedi geldi falan. Neyse adam demiş ki ben şeyhim demiş. Ama demiş sahtekar bir şeyhim demiş. Adam diyor kendi söylüyor diyor sahtekar. Çünkü demiş biz üç arkadaştık. İşte Seyit Abdülhakim Harbi hazretleri İstanbul'a gelince biz üç arkadaştık. Arkadaşımızın birisi çok temiz ve samimi birisiydi. İşte Seyit Abdülhakim Harbi hazretleri buraya geldiğini şey yapınca bize dedi ki bir ziyarete gidelim bu zatı. Ben diyor pırlamanın tekiydim diyor. Hani onu kırmamak için he dedim diyor. Öbürü işte inanmıyordu ama o da he dedi diyor. Mecburen gittik diyor. Fakat o inanmayanı kapıdan içeri almadı diyor. Kabul etmedi diyor. İçeri girdik diyor. O diyor samimi olana elini verdi öptürdü. Bana da elini vermedi. Bana dedi ki sen de kendin gibi bir şeyh bulursun dedi. Hakikaten sonra dedi. Sonra diyor Emre Bey ben diyor ki bir şeyh buldum. Ama diyor şeyh sahtekarın tekiydi diyor. Şeyh ölünce diyor kallem ettim koltuğu kaptım diyor. Şimdi ben şey
4: oturdum. Postu kaptım.
1: Postu kaptım diyor adam. Emel abi hem anlatıyor. Adama bak diyor. Demiş ki ya demiş madem böyle şey demiş. Vazgeç. Madem demiş hendeki sahtekar olduğu
4: şey. Farkındasın.
1: Demiş iyi de Emel Bey demiş şimdi koltuğa oturunca gelip elimi öpüyorlar. Ondan sonra hediyeler getiriyorlar. Onları demiş kıyamıyorum. Atamıyorum onları. Ya adam gerçeği görmüş. Sahtekarım diyor adam. Sahtekarım ben diyor. Ama bir türlü şey yapamıyor. Yani lafı uzattık da sen bugüne kadar beni bir şeyh yapamadın ya şöyle bir değil mi?
4: Kabiliyet yok ki bizde.
1: Tövbe yarabbim.
4: Hocam ikinci bölümde devam edelim.
5: Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, insanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp, yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ehli sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları eshab-ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyeti bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın 5 şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin ilk sorusu, erkeklerin çorapsız namaz kılması Hanefi'de mekruhtur, caiz değildir. Kadınların namazı zaten olmaz Hanefi'de. Peki kadınlar yazın mesela, tansiyonu yüksektir mi? Şimdi sıkıntı veriyordur. Ya namaz için mesela evdeyse, mesela bizim evde de Kerime Hanım falan aynı şekilde yapıyorlar yani. O tanıdıkları da yapıyorlar kendi aralarında. Uzun bir etek, yani ayaktayken etek çok uzun olduğu için ayaklarını örtüyor. Bütün mesele rükuda da gözükmeyecek, secdeye gittiği zaman da örtecek. Öyle olunca ayağına çorap giymeden namaz kılabiliyor mu? Kılabiliyor. Kadınların da. Dinleyicimizin bir şey dikkatini çekmiş. Ama teşekkür ederiz kendisine. Yani dikkatli dinlemiş veya dikkatli okumuş. Namazda dedi, ayaktayken dedi, tekrar edince de secdeyi sevgi gerekmez. Siz dedi naklediyorsunuz ya onları dedi. Benim dikkatim çekti. Mesela sadece Zamm-ı Sure'de mi olur bu, Fatiha'da mı olur? Kıyamda olan, hepsi ama. Kıyamda olan, nedir kıyamda olan? Sübhaneke dahil buna. Sübhaneke dahil. On sana Fatiha, Zamm-ı Sure dahil. Sübhaneke okurken hata etti, geri döndü. Baştan aldı, okudu. Secde-i sev gerekmez. Fatiha da hata etti, geri döndü, okudu. Başlarken Sübhaneke de hata etti, geri döndü, okudu. Bir. Fatiha'yı okurken de bir hata etti, geri döndü, tekrar okudu. Etti iki. Zamm-ı Sure okurken gene hata etti, geri döndü, tekrar okudu. Etti üç. Secde-i sev gerekir mi? Gerekmez. Namaza zarar var mı? Yok. Kıyamda, yani namazda ayakta durma yeri olan kıyamdaki hüküm bu. Bu tahiyyatta böyle değil. Bazen dedi divan altı veyahut da baza dedikleri şeyler var. Şeyler böyle oluyor bazen şimdi. Mesela yatakların altında bile var. Yüksektir yatak. Kaldırıyorsun, altına öteberi koyuyorlar falan. Yani oralara takkedir, seccadedir, kullanılmayan tesbihlerdir, koyacak yer yok, konabilir mi? Konabilir. Hani dinleyicimizin hatırına şey gelmiş, üstüne yatıyoruz. Yok. Yani musab değil o. Yine orada o hürmetsizlik değil, hakaret için konmuyor, muhafaza için konuyor. Dolayısıyla konabiliyor. Abdestte dedi ayaklarımı yıkarken, mesela onu da dikkatli şey yapmış. Mesela kitapta anlatırken buyuruyor ki, parmak aralarını sağ elin küçük eli parmağıyla, parmak aralarını hilallemek. Ben dedi sol ayağımı kendine sol elle. İkisi de olur. Hatta şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz eyvah ben öyle hilalleyemiyordum. Yahut da aynı şekilde dizinden rahatsızdır. Yahut da elinde bir rahatsızlık vardır. O şekilde yapamıyorum. Ha yapamıyorsa yani ille küçük serçe parmağıyla değil diğer parmaklarıyla veyahut da avcuyla şey yaparak hilalleme yapabilir mi? Yapabilir.
0: Veya alttan değil de üstten.
1: Ha üstten yapabilir mi? Yapabilir. El içinde geçerli mi? Ayak içinde geçerli. Dinleyicimizin bir suali daha var. Dinleyicimiz dedi ki enerji içecekleri. Diyelim bizim daha doğrusu kitaplarda yazılı olup da bizim naklettiğimiz ölçü şu. İçinde haram nesne yoksa. Dinimizin bildirdiği. Sütün içerisine alkol koysan içilmez. Değil mi? Dolayısıyla haram bir nesne içerisinde yoksa dinen mahsuru söz konusu değil. Ama bunların vücudun normal bir seyri var. Metabolizmanın belli bir çalışması var. Mesela sen bunu içiyorsun. Bu heyecanlandırıyor. Ondan sonra oraları o anda harekete geçiriyor. Sonra vücut normal statüsün üstüne çıkarıyor. Hani misal olur mu bilemiyorum da bir motosiklet almışsın veyahut da bir aynı şekilde bir araba almışsın, taksi almışsın falan. Buna kadar işte sürat yapabilir falan. Mım mım mım mım mım mım mım falan motoru aynı şekilde zırt pıt zırt pıt iki defa aynı şekilde yükseltirsen değil mi? Şey hatırıma geliyor. Babasıyla gelmiş Anadolu'dan adamcağız, genç delikanlı. Ondan sonra bir araba almışlar. Tabii yolda giderken vitesi ikide bir manuelle ikide bir değiştiriyor. Bir yere gelmişler araba bozulmuş. Adam o ana kadar bir şey dememiş. Demiş İstanbul'dan itibaren habire oynaya oynaya en sonunda bozdun demiş. Bozdun demiş arabayı ya. Dolayısıyla insan da evet makina değil ama et ve kemikten yaratılmış mükemmel bir aynı şekilde.
0: İnsan da bozulabilir yani.
1: Bozulabilir. Dolayısıyla ona fazla yük yükleyince böyle enerji içecekleri şey yapınca bugün aynı şekilde açık açık tıp otoriteleri bunların zararlı olduğunu açık açık bildiriyorlar.
0: Bazı ülkeler yasaklıyor hatta.
1: Evet, yasaklayan ülkeler de var bundan aynı şekilde saf dışı ediyorlar. Efendim son dinleyicimiz, Allah da razı olsun, engelliyim dedi. Yani bu şekilde böyle olanları da kıpte ediyorum, imreniyorum. Şimdi adam sağlam. Ya işte abdest alacaksın, şey yapacaksın. Bu dinleyicimiz diyor ki ben engelliyim. Dinini öğrenmiş, din gayreti var. Zaten önemli olan o. Din gayretinin olması. Yoksa hep çok biliyor ama din gayreti yok. Hayatında hiçbir şey yok. Beş para etmezsin. Beş para etmez buyuruyor. Hatta Allah Teala rahmet eylesin Emel abiler zaman zaman anlattılar. İlim lazım buyurdular ama kuru ilim insanı kurtarmaz ki buyurdular. Kuru ilim insanı kurtarmaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerim var. Onu da tekrarladı. Estağfirullah. Lime tekuhulle ma la tefhalun. Sadakallahu aleyhi. Yapmadıklarınızı niye söylüyorsunuz?
0: Yapmış gibi.
1: Ha, yapmış gibi. Niye söylüyorsunuz? Zaten yapan konuşmuyor. Yapmayan tın tın tın. Bize küçükken derlerdi. Şeyde, nenem de derdi, annem de dedi rahmetli. Oğlum boş tenekeden çok ses çıkar diye. Vurdun muydu? Dolu tenekeden kum kum diye ses çıkarıyor. Tan tan tan tan yedi mahalle duyar. Boş tenekeden çok ses çıkıyor. Dolayısıyla bu dinleyicimiz yani Allah-u Teala gayretini arttırsın, kolaylık ihsan etsin. Engelliyim dedi. Maliki mezhebini taklit ediyorum. Gusül abdesti alırken dedi niyet. Hani başlarken deniyor ya. Şimdi Maliki mezhebinde erkeklerin, zaten erkek dinleyicimiz sordu. Gusül yani edep yerinden başlıyorsa yıkamaya orada niyet eder. Fakat niyet ettikten sonra yani ellerini yıkarken niyet ederse edep yerinin elini değince bu gusülle namaz kılamayacak. Mesela ben kendim de öyle yapıyorum falan. Önce aynı şekilde edep yeri yıkıyorum. Ondan sonra tekrar elime başlarken niyet ettim. Gusül abdesti almaya, Maliki mezhebine uymaya diye devam ediyorum. Peki ondan sonra yani avret yerine ele gitmesine gerek yok. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki avuç içiyle erkekler için sadece erkeklik uzvuna, parmak araları da dahildir bunun içerisine buyuruyor. Mesela diyelim ki sabunlanıyorsun, sabun bezi var. Onunla o avretlerin üzerinden geçmiş olsan
0: bozmaz.
1: Bozmaz. Çıplak veya, elle deniyor.
0: Elinde eldiven olsa mesela.
1: Elinde eldiven olsa. Yani bu da kullanılabilir. Yani eli yıkarken hemen başlarsın. Avretlerini sonra yıkarken elinde böyle bir şey varsa. Yani o aldığın gusülle namaz kılmak için. Yoksa yok ben gene abdest alırım ya zaten daha çok erken bu şey yapar falan diyorsan hay hay. Yani tercih sana aittir. Ama eli yıkarken veyahut da aynı şekilde dinleyicimizin de ifade ettiği gibi önce edep yerini yıkayıp, avret yerini yıkayıp sonra elini yıkarken niyet eder ve oraya elini bir daha ulaştırmazsa bu gusülle namazda kılabilir mi? Kılabilir.
0: Bir dinleyicimizin sorusu var. Bir erkek dinleyicimiz hanımı da namazında niyazında ve bizi de dinliyorlarmış her gün programı. İşte kitapları, tavsiye ettiğiniz kitapları falan da biliyorlar, okuyorlar. Sürekli kadın kocasına eziyet ediyormuş. Beynin anasına, babasına, kendisine sürekli beddua ediyor. İnşallah imansız geberir gidersiniz. Cehenneme odun olursunuz diye beddua ediyormuş. Her gün sabah, öğle, akşam, yatsı hiç durmadan çeşitli beddualar. Diyelim ki kadının eşi yani erkek %100 hatalı bile olsa kadının bu şekilde beddua etmesi uygun olur mu? Uzun uzadıya tabii yazmış dinleyicimiz de ben bu kadarını sorayım, siz meseleyi anladınız.
1: Mustafa Bey, beddua konusu çok açık net ifade etmişler. Beddua edilen şahıs buna layık değilse yapılan beddua beddua'yı yapana geri döner. Bu söylediklerin hepsi kendi başına gelir. Onun için çok dikkatli ve uyanık olmak lazım. Belki efendim beddua layıktı. O kadar izin verilmiş. Bunu her gün tekrar ede artık bu hududu geçti.
0: Layık olup olmamasına da biz mi karar vereceğiz?
1: Onu Allah-u Teala bilir.
0: Yani?
1: Onu da Allah-u Teala bilir. Yani kızım ben beddua ediyorum. Kızdım
0: ben. Zaten layıksınız buna.
1: Diyorsun falan.
0: Senin karar.
1: Dolayısıyla beddua eden kimse helak olur. Allah Teala korusun, imansız da gider. Onun için hani böyle şeylerde zaman zaman siz de şahitsiniz. Radyoda bizim söylediğimiz, daha doğrusu Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında bildirdiği bir şeyi naklediyoruz biz. Nedir o? Ya Rabbi, bu kulunu Allah Teala'ya havale ettim. Eğer yanlış yapıyorsa hidayet ver. Veyahut da tövbe etmeyecekse cezasını sana bırakıyorum. Beni de affet. Ben hakkımdan vazgeçtim. Sana havale ettim. Allah Teala'ya havale ettim de. Ya Allah Teala'ya havale ettikten sonra. Ama biz istiyoruz ki şimdi bana sövdü ya, onun başına şimdi bu koca bir kaya düşsün. Oh diyeceğim. Tamam. Öyle değil o. Öyle değil o. Eğer sen susarsan muhakkak başına gelir. Peki yapılan zulüm yani hemen arşa yükselirse, şeyde zaman zaman anlatıyoruz ya, İsmail Fakrullah Hazretleri'nin talebesi İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri. İşte İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin babası da İsmail Fakrullah Hazretleri'nin talebesiymiş. İşte 9-10 yaşlarına gelince bir gün hocasına arz ediyor, efendim demiş, bir oğlum var. Onu bekliyor zaten. Getir onu diye getiriyor. Hafız derlermiş. Bir gün testiyi vermişler. Git dışarıda, içeride çeşme yok, su getir diye. Gidiyor. Çeşmeyi tam kurmanın altına dayıyor. O anda bir atlı geliyor. Lan çocuk diyor, çekil oradan falan filan. Yani bir şey diyemiyor falan. Testiyi de fırlatıp atıyor. Testi de kırılıyor. Atından inmiş adam. Ondan sonra testi yok. Boynu bükük gelmiş. Tabii onun halini görünce İsmail Fakrullah ne oldu diyor, böyle. Git hemen diyor, bir şey söyle ona. Bir şey söyledim, söylemedim diyor. Git bir şey söyle diyor. Hani niye kırdın, niye yaptın gibi bir şey söyle diyor ona. Geliyor, fakat çocuk olduğu için gene bir şey diyeyim, geri dönüyor. Söyledim, söyleyemedim. Çabuk diyor, dön. Git bir şey söyle. Geliyor ama geldiği zaman adam aynı şekilde atının arkasından geçerken at bir vuruyor. Adamın kafası parçalanıyor, yere düşüyor, ölüyor. Geliyor tabii. Ne oldu diyor, böyle oldu. Eyvah buyuruyor. Bir testi için bir adam gitti. Bak, bir testi için.

0: şey olmuş, kapağa bak kapağa diye. Ya bari kumanda bir şey dememiş adam aniden dışarı çıkmış. Dışarı çıkınca atı varmış, at bir vurmuş, adam gitmiş. Berber tanıyor, efendim diyor, yani çok ağır olmadı mı? Ben diyor bir şey yapmadım, kabağın sahibi yaptı. Tabii ben bir şey yapmadım, kabağın sahibi yaptı. Ha böyle durumlarda Allah-u Teala korusun, muhafaza eylesin, beddua değil, hayır dua etmeli.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

TGRT FM。Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Müslümanlara ve hatta bütün insanlara söyleyelim, bütün insanlara yardım etmek sevap. Bunu biliyoruz. Ve Müslümanın da görevi tabii iyilik etmek. Peki şimdi bu yardımdan maksat nedir? Yani nasıl bir yardımda bulunmak gerekir veya?
2: Şimdi Mustafa Bey, yardım birçok çeşitleri var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda birçok hadis-i şerifler var. Yani yardım için Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata karşı yardım için teşvik eden çok hadis-i şerifler var. Mesela bunlardan bir tanesi, Müslümanlar yardım etmeyen, onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan onlardan değildir. Gece ve gündüz Allah'ı

0: için ve Kur'an-ı Kerim için ve Resulullah için ve devlet reisi için ve bütün Müslümanlar için nasihat etmeyen kimse de bunlardan değildir. Bu hadis-i şerif. Teşvik eden mahiyette gibi hadis-i şerif, bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa, bir tek işini yaparsa, binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bu ve benzeri şekilde birçok hadis-i şerifler var. Yani iyiliğe teşvik babında. Hatta mesela bir hadis-i şerifte, ibadetlerin en kolay ve en hafifi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. Tabii iyi huylu olunca insanlara gene faydası dokunuyorsunuz. Az konuşmak suretiyle insanların başını ağrıtlamış oluyorsunuz. Yani doğruyu söylüyorsunuz, yalan söylemiyorsunuz, gıybet etmiyorsunuz, demamlık yapmıyorsunuz demektir bu. Peki bunlar böyle anlatılıyor. İslam alimler bunları almışlar, kitaplarda naklederlerken tasnif de etmişler bunları. Şimdi iyilik ederken mesela bir kimse açtır, doyurmak iyiliktir. Bir kimsenin elbisesi yok, çıplaktır, giydirdin, iyiliktir. Evi yoktur, imkanın vardı, adama aynı şekilde kirayla ev tut verdin veya gücün yetiyordu bir ev alıverdin, iyiliktir. Adamın işte aynı şekilde arabası yoktu, gelip gidiyordu, zahmet çekiyordu falan, gittin bir araba alıverdin. Yerine göre bisiklet alırsın, motosiklet alırsın veya da aynı şekilde bir araba alırsın. İyilik midir? Elbette ki iyiliktir. Bunların hepsi. Ya da adam bir dünya işi var, biraz önce hadis-i şeriften nakledi. Dünya işi vardı, gidemiyordu, edemiyordu falan. Gidiverdin, devlet dairesine gidiverdin, tanıdığın vardı, onlar vasıtasıyla. Adamın işini hızlandırıverdin, çabucak hallediverdin. O utanıyordu, gidemiyordu, soramıyordu, edemiyordu. Ne oldu? Bu da bir iyilik midir? Elbette. Veya İstanbul mesela büyük bir metropoldür. Buraya geldi. Adam adresi arıyor. Bilemiyor, bulamıyor. Sen de işin müsaitti. Tutun adam, o istediği adresi götürüverdin. İyilik midir? Tabii ki iyiliktir. Veyahut da araban vardı, yolda gidiyordun. Hava karlıydı, buzluydu. Yahut da aynı şekilde yağmurluydu. Hemen kapıyı açtın, durdun. Dedin ki gel işte amca, teyze, bacı, kardeşim neyse gel. Nereye gideceksen götüreyim. Adam ters bir istikamette olmasına rağmen gittin, onu evine bıraktın, geldin. İyilik midir? İyiliktir. Bunlar hepsi elbette. Sokakta yatıp kalkıyordu, ona ev buluverdin, yatacak yer buluverdin, açtı doyurverdin. Bunlar hepsi iyilik midir? Tabii ki iyiliktir. Ve bunlara ecir ve ücret var mı? Elbette ki vardır. Çünkü kitaplarda açıkça bildiriliyor. Fakat İslam alimleri bunları tasnif ederken, siz de mesela sorarken, bu yapılan iyiliklerin, bu iyiliklerin başında nedir? Bu yardımdan insanlara iyilik etmek, yani siz dediniz ki bütün insanlara bu insanlar Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, açsa, çıplaksa, bunları yedirmek, giydirmek, yani gayrimüslim de olsa faydalıdır. Ancak İslam alimleri üstünü çizerek bir nokta üzerine çekiyorlar. Bunlar hepsi yardımdır, Allah-u Teala'nın kullarına faydalıdır. Ancak adam açtı doyurdun, çıplaktı giydirdin, mekanı yoktu, evi yoktu, ev aldın, oturttun. Sobası yoktu, odunu yoktu, kömürü yoktu, onları da temin ettin, tamam. Karnı tok, sırtı pek, sıcacık evinde oturuyor. Ama imanı yok. O anda sıcacık odadayken buna ecel gelir mi gelmez mi? Eceli biter, yani ölüm gelir mi gelmez mi? Gelir. Nitekim sobayı yakar da aynı şekilde kömür gazından sabaha bütün ailenin hepsi gidebilir. Ölür mü ölür? Peki imanı yoksa bunlar nereye gider? Evi vardı, çıplak değildi, karnında toktu. Nereye gider? İmanı yoksa, ölürse, bu haliyle ölürse, cehenneme gider. Cehenneme gider. Çünkü kitaplarda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirmiş, hadis-i şerifler bildirilmiş, İslam alimleri kitaplarına yazmış. Bir kimsenin imanı yoksa, o anda da eceli geldiyse, imansız olarak ölmüşse, bu kimse cehenneme gider. Diyeceksiniz efendim, sözü nereye getireceksiniz? İslam alimleri buyuruyorlar ki, herhangi bir insana, mesela bir Müslümansa, Müslüman, iman etmiştir ama itikad düzgün değildir, buna yapılacak en büyük yardım, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri doğru yolda kalacak, doğru yolda kalan fırkayı naciyedir, ehl-i sünnet ve cemaattir. Buna doğru yolu, ehl-i sünnet ve cemaat itikadını öğretmektir. Buna yapılacak en büyük iyilik. Çünkü itikadı bozuk olduğu için hadis-i şerifte buyuruyor ki, itikadı bozuk fakat imansız gitmedi, imanını yine kurtardı ama itikadı bozuk olduğu için yine cehenneme gidecek buyuruyor. Onu cehennemden kurtarmak için ona en büyük iyilik itikadını düzeltmek. Peki Müslüman değil, tamam, yedirmek, içirmek, giydirmek, mesken temin etmek, bunların hepsi Allah-u Teala'nın kuluna yardım ediyorsun netice itibariyle. Cenab-ı Hak memnun oluyor, kafir de olsa memnun oluyor, ama bu kula yapılacak en büyük iyilik onun iman nimetiyle şereflenmesidir.
1: Benim sorduğum da buydu zaten. Yani o iyiliklerin içinde en karlısı hangisidir?
0: Evet.
1: Bizim elimize bir şeyler kalsın ki çok kalsın yani.
0: Zirvede olan budur buyuruyor. Yani yapılan bütün iyiliklerin hepsi sayılıyor. Ama insanda iyi düşündüğü zaman hakikaten diyorsun ya, en büyük iyilik bu.
1: Sonsuzlukla alakalı.
0: Sonsuzlukla alakalı. Evet. Cehenneme gitmesine mani oluyorsun. Onun için mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki anne baba hakkı çok yüksektir. Çok büyüktür. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor. Üf bile demeyiniz buyuruyor. Bir yerde böyle anlatıyordun da ben üf demedim diye iki tane çaktım babama. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Yani espri olarak şey yapıyor da orada en hafifi bildiriliyormuş. Yani üf bile demek caiz değil. Anne babaya, annesi, anne babasını razı eden den Allah-u Teala razı olur. Mealinde ayet-i kerime, hadis-i şerifler var. Yani bu derece önemli mi? Evet. Anne babanın evlat üzerinde hakkı bu. Fakat buyuruyor. Bir çocuğa anne baba yedirdiği için dünyaya getirdiği bütün sıkıntılarını çekti. Anne babanın onun üzerinde bir hakkı var. Fakat buyuruyor. Bu çocuğa Allah-u Teala'yı, onun kelamını, onun emir ve yasaklarını öğretip onu cehennemden kurtaran üstad, hocanın hakkı bu anne babanın hakkının önüne geçiyor. Önüne geçiyor. Niye? Anne baba onu dünyada rahat etmek için öyle davrandı. Ama üstadı onu cehennemden kurtardı. Dolayısıyla hocanın, üstadın yapmış olduğu iyilik anne babanınkinden çok önde. Hele anne baba din bilmiyorsa, bir kimse de aynı şekilde o çocuğa dinini öğretiyorsa, dolayısıyla o çocuğun rehberi oldu. Üstadı oldu. Dolayısıyla bu anne baba sadece anne doğurdu, baba aynı şekilde yaşlısını temin etti. Bu üstadın hakkı bunlardan daha fazla oluyor. İşte ana baba hoca hakkı deniyor ona. Hepsinin üstünde mi? Hepsinin üstünde. Niye hepsinin üstünde? Çünkü o onu cehennemden kurtarıyor. En büyük iyilik de budur. En büyük iyilik de budur. Kafire yapılacak, gayrimüslime yapılacak en büyük iyilik onun iman nimetiyle şereflenmesi. Tabii bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebiliyor. Sihirli bir değnek mi var falan, gel bakayım. Ha, sen Müslüman oldun. Böyle mi diyeceğiz?
1: Al bu iman, yut.
0: Olur mu böyle? Ya hayır, değil. Bir iman nimetine kavuşan kimse Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşayacak. Netice itibariyle inkar eden kimse de Allah-u Teala'nın kuludur. Bakacak. Bir kendine bakacak. Bir sana bakacak. Ha diyecek. Bunun yaptıkları yemede, içmede, giyinmede, komşulukta, alışverişte bu hep aynı şekilde ölçülü davranıyor. Merak eder o. Ya arkadaş, seni bu hale getiren, böyle yapan ne? Bu da diyecek ki İslamiyet. Allah-u Teala'nın gönderdiği dine uyuyorum ben. Rabbimin emirlerine uyuyorum. Ha diyecek, Rabbimin emirlerine uyunca ben de böyle olur muyum? Tabi. Hem dünyada rahat edersin, huzurlu olursun. Hem de ahirette ebedi saadette kavuşursun. Bu hal ile emir maruftur. Veya kitap verirsin. Dili müsait değil. İngilizce, Almanca, Fransızca kitaplar var. Mesela hakikatlerin bastığı kitaplar var mesela böyle. Verirsin, gönderirsin. Adresini aynı şekilde gönderirsin. Hem okursa okumazsa o beni ilgilendirmez. Ben sebebe yapışırım. Bir, İslamiyet'in emrettiği şekilde yaşamaya çalışırım. İki, ve İslamiyet'i anlatan kitabı ona veririm. Hani aynı dildeyse, itikadı bozuksa Türkçe kitap veririm. Değilse Almanca, Fransızca veyahut da Arapça, Farsça, bunların orijinallerini aynı şekilde kendisine veririm. Okur kabul eder, okur reddeder, okur sever, okur düşman olur. Tercih ona ait artık. O kendi karar verecek. Ebedi saadeti mi, ebedi felaketi mi? Kendisi tercih edecek. Ama onun o tercihi için bizim yardımcı olmamız, yani Müslüman olarak. Onun için bir Müslümanın insanlara, Allah-u Teala'nın kullarına yapacağı en büyük yardım, en büyük yardım, onların eğer Müslüman değilse, iman nimetiyle şereflenmediyse, iman nimetiyle şereflenmeleri için o zemini hazırlamak. Müslüman itikadı bozuksa, o zaman itikadını düzeltecek şekilde aynı şekilde kitap vermek, onu duruma getirmek. Evet, itikad düzgün ama ameli bozuk. Yani fasık. Ha, o zaman da aynı şekilde ona yine mesela Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu Kıyamet ve Ahiret kitabı var. Huzura Doğru'nun arkasına falan da yayınlanıyor ya onlar. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'ndir o kitap. Orada ölüm anı anlatılıyor. Kabir hayatı anlatılıyor. Ve mahşerde olacak olanlar anlatılıyor. Yani bir kimse insaflı olarak o kitabı okusa diyecek ya bu benim başıma gelecek. İnansan da gelecek, inanmasan da gelecek. Benim yarın mahşerin eşede ahiretteki durumum bu olacak deyip kendisini toparlar. Ondan sonra namazını kılar, orucunu tutar, haramlardan sakınmaya başlar. Hülasa netice olarak Allah-u Teala'nın kullarına yapılacak en büyük iyilik onlara Allah-u Teala'yı tanıtmak, Allah-u Teala'yı iman etmelerini temin etmek, iman etmiştir. İtikadı bozuksa itikadını düzeltmek, ameli bozuksa amelini düzelttirmek, iman etmemiş ise İman nimetiyle şereflenmesi için çalışmaktır efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar. Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
3: Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri. İkinci bölüm. Hindistan'da yetişen tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinin büyüklerinden. İsmi Ahmet bin Abdurrahim bin Vecihüddin olup künyesi Ebu'l-Feyyaz, Ebu Abdullah ve Ebu Abdülaziz'dir. Soyu baba tarafından Hazreti Ömer'e, anne tarafından ise Hazreti Hüseyin'e ulaşır. Lakabı Kutbüddin, Şah Veliyullah ve Şah Sahip, nisbesi ise Hindi, Dehlevi ve Faruki'dir. Daha çok Şah Veliyullah Ahmet Sahibi Dehlevi diye tanınır. 1702 Hicri 1114 senesi Şevval ayında Hindistan'ın Delhi şehrinde doğdu. 1762 Hicri 1176 senesinde vefat etti. 7 yaşında ana dili olan Farisi'yi okuyup yazmayı öğrendi. 10 yaşında Arabi lisanının gramer bilgilerinde Molla Cami'nin eserini okuyacak seviyeye geldi. Babasının nezaretinde hadis, tefsir, fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, mantık, tasavvuf, nahiv ve meani ilimlerine dair çeşitli temel eserlerin yanı sıra astronomi, matematik ve tıp ilmine ait kitapları da okudu. İlmin her dalında geniş araştırmalar ve incelemeler yaptı. 4 hak mezhebin inceliklerine vakıf oldu. 15 yaşına geldiğinde zamanında okutulan zahiri ilimlerdeki tahsilini tamamlayıp icazet diploma aldı. Bundan sonra 3 sene daha babasının nezaretinde nefsini terbiye edip evliyalık yolunda ilerlemeye gayret etti. 1 sene kadar Medine-i Münevvere'de kaldı. Ders verip ilim öğretti. Ayrıca Muhammed Efdal Hacı Siyalkuti, Ebu Tahir Muhammed Medeni, Şeyh Veftullah bin Süleyman Mağribi, Mekke Müftisi Tacüddin Kal'i Hanefi, Şeyh Senavi, Şeyh Kaşşaşi, Abdullah bin Salim Basri, Hasan Acemi, İsa Caferi, Seyyid Abdurrahman İdrisi ve Şemseddin Muhammed bin Âlâ Bâbilî gibi alimlerden ilim öğrenip icazet aldı. Bilhassa Ebu Tahir Kürdî Medeni'nin ilim ve feyzinden çok istifade etti. Tekrar hac ettikten sonra 1732 senesinde Hindistan'a döndü. Dehli'de babasından kalan eve yerleşti ve ders vermeye başladı. İlme susuyanlar, gönüllere ferahlık veren derslerinden istifade ettiler. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri, kendisini sevenlere yapmış oldukları nasihatlerinde buyurdular ki, her zaman nefsini suçlamayıp ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allah-u Teâlâ'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümid edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey, Allah-u Teâlâ'nın huzurundaki murakabe halidir. Allah-u Teâlâ'ya güvenip, kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Kulluk, kulun zinetidir. Kulluğu terk eden, süsten mahrum kalır. zehir ölümün habercisi olduğu gibi, günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazuunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin, salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa onu veliler sınıfından saymazlar. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, ameller niyetlere göredir. İnsanın kendisine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir mümin, kendisi için istediği ve sevdiği bir şeyi, din kardeşi için de istemedikçe, imanı kâmil bir mümin olamaz. Helal meydanda, haram da meydandadır. Bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Harama düşmemek için bu şüphelilerden sakınmak lazımdır. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilacı sormaktır. Amellerin eftali, vaktin evvelinde kılınan namazdır. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir. Öldükten sonra da bildirilir mi denildiğinde, toprak, peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mü'min, bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan, sana selam söyledi ve dua etti der. Muhakkak ki Allahü Teala lütuf sahibidir. Kullara kolaylık diler, güçlük dilemez. Yumuşak hareket etmeyi sever ve sertlikten dolayı vermediği kazancı yumuşaklık sebebiyle verir. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar. Cennete gidecek olanları haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar. Güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla kızması geçmezse yatsın. İyiliksever insanların hatalarını bağışlayınız. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretlerinin ilim ve feyzinin üstünlüğü bütün beldelere yayıldı. O mütevazı ev talebeye kâfi gelmez oldu. Zamanın Gürganiye Devleti hükümdarı Sultan Muhammed, Şah Veliyullah Hazretleri için bir medrese yaptırdı. 1857 senesinde İngilizlerin işgaline kadar bu medresede ilim öğretildi. Türklüğün ve İslamiyetin en büyük düşmanı olan İngilizler, yıllarca insanlara ilim ve feyz saçan bu mümtaz mekanı yakıp yıktılar. Tarihe geçen zulümlerine bir yenisini daha eklediler. Şah Veliyullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh, istikbalin en büyük ilim merkezlerinden biri olacak bu medresede ilim ve feyz saçmaya başladı. Çok kimse kendisinden istifade etti. Farisi kısa ve özlü bir tefsir yazdı. Bilhassa hadis ilminde çok ilerleyen Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri, tasavvufta yüksek derecelere erişmiş olmasına rağmen, Allahü Teala bize sahih keşifler ihsan eyledi. Bu Bu zamanda hiçbir yerde mazhar-ı can-ı cananın benzeri yoktur. Makamlarda ilerlemek isteyen onun hizmetine gelsin buyururlar ve talebelerden istidat ve istekli olanları mazhar-ı can-ı canan hazretlerine gönderirlerdi. Şah Veliyullah-ı Dehlevi hazretleri kendisini sevenlere yapmış oldukları nasihatlerinde buyurdular ki, kendisine güzel ahlak sahibi olmak nasıl olur diye soruldu. Bunun üzerine, evliyanın haklarına riayet etmek, dostlar ile iyi geçinmek, küçüklere nasihat vermek, dünya için kimseye düşmanlık etmemek, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, dünya malı yığmaktan kaçınmak, kendi yollarında olmayanla sohbeti terk etmek, din ve dünya işinde yardımlaşmak buyurdu. Allahü Teala'ya ve onun kullarına karşı edep hakkında şöyle dedi. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlas ile yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek. Bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara rıfk, güzel muamele, genişlik zamanında hilm, yumuşaklık ile, nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve kerem ile davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, faziletli olmak, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik yapmak ve bütün Müslümanlara hürmet etmektir. Çünkü Müslümanlardan her biri mutlaka Allahü Teala'nın bir lütfuna mazhardır. Onun duası insanı Allahü Teala'nın rahmetine kavuşturur. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen çeşitli hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam diğerlerine kötü sözler söyledi. Fakat diğerleri sustu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada oturuyordu. Sonra sükût edenlerden biri de aynı şekilde kötü sözle mukabelede bulundu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz oradan kalkıp gitti. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem niçin kalktığı sorulunca şöyle buyurdular. Melekler kalkınca ben de kalktım. Önce kendisine kötü söz söylenilen, sükût edip cevap vermediği müddetçe, melekler kötü söz söyleyene kendi sözünü geri çeviriyorlardı. Fakat o da kendisine kötü söz söylenen, kötü sözü söyleyenin sözünü kendisine iade edince, melekler kalktı gitti. Bir kimseye 3 günden fazla bir mü'minle dargın durması helal olmaz. 3 gün geçince mü'min kardeşine gidip onunla buluşsun ve selam versin. Eğer yanına gittiği şahıs selamını alıp mukabele ederse, her ikisi de sevapta ortak olurlar. Eğer selamı almazsa, selam veren dargınlık günahından kurtulur. Selamı almayan günahı yüklenir. Kardeşiyle 1 sene konuşmayıp dargın duran, onun kanını akıtmış, onu öldürmüş gibidir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen, bizden değildir. Kişi güzel ahlakı ile geceyi ibadetle geçirenin derecesine ulaşır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nefsim 7 kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, siz Müslüman olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kâmil Müslüman olamazsınız. Selamı aranızda yayın ki, birbirinizi sevesiniz. Kin beslemekten sakının. Çünkü o, tıraş edip kazıyıcıdır. Size saçları tıraş eder demiyorum. Fakat o, dini kazıyıp siler. Hazreti Muaviye'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki: İnsanlardaki ayıpları araştırırsan onları ifsat eder, bozarsın. Her maruf, iyilik sadakadır. Hazreti Enes bin Malik bildirdi. Muhacirler, ey Allah'ın Resulü, Ensar bütün sevapları alıp götürdü. Bize bir şey kalmadı deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hayır, siz onlar için dua ettiğiniz ve onları size verdikleri sebebiyle övdüğünüz müddetçe size de sevap vardır buyurdu. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükür etmiş olmaz. Nimete vasıta olana dua ve meth yapılınca sevap kazanılır. Bu dua ve meth, nimete vesile olana teşekkür demektir. Bu teşekkür Allahü Teala'ya şükür yerine geçer. İbn Ömer Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hepiniz birer çobansınız. Hepiniz emrinde ve eli altında olanlardan mesulsünüz. Devlet reisi de bir çobandır. O emri altındakilerden mesuldür. Kişi ailesi üzerinde bir çobandır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama, siz baş pehlivanı nasıl bilirsiniz diye buyurunca, onlar erkeklerin yenemediği kimse olarak biliyoruz dediler. Peygamber Efendimiz, hayır, hakikatte o gazap anında nefsine sahip olandır buyurdu. Cibril aleyhisselam komşuyu çok tavsiye etti. O kadar ki neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Bekr bin Haris Hazretleri, ya Resulallah, kime iyilik edeyim diye sordu. Resulullah Efendimiz, annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır buyurduktan sonra yakın akrabaları da ilave buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kul vefat ettiği zaman bütün amellerinin sevabı da kesilir. Bunlardan 3 amel müstesnadır. Bunların sevabı kesilmez. Birincisi sadaka-i cariye. İnsanların faydalandığı bir hayır eseri. İkincisi kendisinden faydalanılan ilim. Üçüncüsü kendisine dua eden salih evlat. Birisi, ey Allah'ın Resulü, annem ve babam vefat ettikten sonra kendilerine yapabileceğim bir iyilik kaldı mı diye sordu. Resulullah Efendimiz, evet, şu 4 şey vardır. Onlara hayır duada bulunup Allahü Teala'dan onların af ve mağfiretini dilemek, vasiyetlerini yerine getirmek, onların dünyadayken sevdiği arkadaşlarına ikramda bulunmak, akrabalarına iyilik etmek. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, şu 3 kimsenin duası makbuldür. Bunda asla şüphe yoktur. Bunlar mazlumun duası, yolcunun duası, ana babanın çocuklarına duası. Muaviye bin Hayde Hazretleri anlattı. Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, kime iyilik edeyim dedim. Annene buyurdu. Tekrar, kime iyilik edeyim dedim. Annene buyurdu. Yine, kime iyilik edeyim dedim. Annene buyurdu. Tekrar kime iyilik edeyim dedim. Babana, sonra en yakına, ondan sonra en yakınına buyurdu. Şekl bin Hümeyd Hazretleri anlattı. Ey Allah'ın Resulü! Bana faydalanacağım bir dua öğret dedim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden beni afiyete çıkar de buyurmuştur. Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz şu beş şeyden, tembellikten, cimrilikten, yaşlılığın kötülüğünden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allahü Teala'ya sığınırdı. İbn Abbas Hazretleri diyor ki, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ilmin yeryüzünden kalkması nasıldır biliyor musunuz? Diye sordu. Hayır ya Resulallah dedik. Alimlerin gitmesiyle buyurdu. Gerçekten Allahü Teala ilmi insanlar arasından çekip koparmak suretiyle onlar arasından almaz. Fakat alimleri almak suretiyle ilmi kaldırıp alır. Öyle ki hiçbir alim kalmayınca halk hiçbir şey bilmeyen cahil kimseleri kendilerine önder edinirler. Sonra sualler sorulduğunda bu cahiller ilme dayanmayan fetvalar verirler. Bu suretle kendilerini sapıtırlar ve diğerlerini de saptırırlar. Enes bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz şu duayı çok söylerdi. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de hasene, iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Abdullah bin Ömer Hazretleri Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dualarından birisinin şöyle olduğunu haber verdi. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, ihsan ettiğin afiyetin değişmesinden, ansızın azabının gelmesinden, gazabına sebep olacak şeylerin hepsinden sana sığınırım.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. Bugünkü konumuz israf, felakettir. Sevgili dinleyicilerimiz, yapılan hesaplamalara göre, yalnız İstanbul'da israf edilip çöpe atılan bir haftalık ekmek, Norveç halkının bir günlük ekmek ihtiyacına denk gelmektedir. Ekmeğin yanında buğday ve diğer hububatın hasadı sırasında milyonlara varan senelik israf vardır. Umumi bir kaide olarak dinimizde abes ve lüzumsuz şeyleri yapmak caiz değildir. Mesela boş ve lüzumsuz yere bir şeyler karalamak israf ve abestir. Burada kaç türlü israf vardır? Zaman, emek, enerji, kağıt, kalem, mürekkep. Hepsinden mühimi de faydalı bir şeyle meşgul olunmaması. Eğer dünyadaki her ferdin boşa harcadığı zaman, enerji ve emek hesaplansa, dünyada açlık ve yokluk içinde kıvranan milyonlarca insanın ihtiyaçlarına kâfi gelebilecek zaruri meta üretilebilirdi. 10 milyonu aşkın memur ve hizmetlinin sadece boşa harcadığı kağıt hesap edilse, bunlarla neler yapılmaz? 10 milyon insan günde bir kağıt israf etse, 5'er liradan 50 milyonu bulur. Bu kadar kağıdın imali için ormanlardan ne kadar ağaç kesilmemiş ve bu ağaçların işlenmesi için kurulan kağıt fabrikaları ne kadar müddet boşa çalışmamış olurdu? Buraya sarf edilen emek ve para nerelere harcanabilirdi? Kalem ve mürekkep içinde aynı hesap yapılabilir. Basit bir şey olarak görülen boşa harcanmış, buruşturulmuş, çöp sepetine atılmış bir kağıdın nelere mal olduğunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Dinimizin boşu, abesi, haramı, israfı yasaklamasında insanların saadeti, refahı, adaleti ve her şeyi yatmaktadır. İsrafın miktarı ne olursa olsun zararı büyüktür. Küçük zannedilen şeyler yan yana geldiği zaman büyük rakamlar, değerler ortaya çıkar. Damla damla göl olur, atasözü meşhurdur. Dakikada 10 damla kaçıran bir musluk, ayda 170 litre su akıtmış olur. Dünyada her gün yeteri kadar su alamamaktan doğan hastalıklar sebebiyle binlerce insan ölmektedir. Sadece su ve ekmekteki bu rakamlar israfın ne büyük felaket olduğunu göstermeye yetmektedir. Malı dinin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Dine uymayan israf haramdır. Mürüvvete uymayan israf tenzihen mekruhtur. Semavi dinlerin hepsinde Allahü Teala kötü bir huy olan israfı yasak etmiştir. Dinimizde cimriliğin israftan daha çok kötülenmesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Cimriliğin daha çok kötülenmesi, insanlardan çoğunun mal biriktirmeye meyilli olmasındandır. İsrafın kötülüğünü göstermek için Allahü Teala'nın "Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Şüphesiz Allahü Teala israf edenleri sevmez ve israf etme, israf edenler şeytanların kardeşleridir" kelamı yetişir. Allahü Teala mallarını israf edenlere bir şey vermeyiniz emriyle müsrifleri en kötü şekilde vasıflandırıp "Mallarınızı sefihlere, alçaklara vermeyiniz" buyuruyor. Firavun'u kötülerken "O israf edenlerdendi" buyuruyor. Lut aleyhisselamın kavmini de "Siz israf eden kavimsiniz" diye kötülüyor. Sevgili dinleyiciler, ne israf etmeli ne de kısmalıdır. Bunların ortasını bulmaksa makbuldür. Buna iktisat etmek denir. İşte cömertlik de malını iktisatla kullanmaktır. Zira sevgili Peygamber Efendimiz de cömertlikle emrolunmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, "Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp israf etme." Allahü Teala salihleri, cömertleri överken buyuruyor ki, "Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "İktisat eden sıkıntı çekmez." Geçimde, iktisatta güzel yol takip etmek, peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür. İktisat edeni Allah zenginleştirir, israf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. "Yiyiniz, içiniz, giyiniz ve tasadduk ediniz. Fakat bütün bunlarda israftan ve kibirden sakınınız. Malı boş yere saçmayınız." Kıyamet günü herkes 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harc etti? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? İsrafın zararları, israf edenlerin şeytana, Firavun'a ve Lut aleyhisselamın kötü kavmine benzetilmesi ve Allahü Teala'nın bunları sevmemesi ve bunlara sefih demesi ve ahirette azap çekmeleri, dünyada aşağı, muhtaç duruma düşmeleri ve pişman olmalarıdır. İsrafın kötü olmasının birinci sebebi malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak malla olur. Dünya ve ahiret malla intizam bulur, rahat olur. Hac, cihat sevabı malla kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması malla olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek malla olur. Mescitler, mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de malla olur. Dinimiz, insanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır buyuruyor. İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine malla kavuşulur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala bir kuluna mal ve ilim verir, bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verirse, cennetin yüksek derecesine kavuşur. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allah-u Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder, bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allah-u Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. İyi kimseye malın iyisi ne güzel yakışır. Büyük alim Süfyan-ı Sevri Hazretleri, bu zamanda mal insanın silahıdır. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini malla korur buyurdu. Büyük bir nimet olan malı israf, Allah-u Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfranı nimet etmek yani şükretmemek olur. Buysa nimeti verenin düşman muamelesi yapmasına, azarlamasına ve azap etmesine sebep olacak büyük bir suçtur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. İsraf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mübah olan işlerine fayda olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip ekini telef etmek, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmek israftır. Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralarda israf olur. Sofra bezi ve masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Bu kırıntıları toplayıp kedi, köpek, koyun, sığır, karınca, kuş, tavuk gibi hayvanlara yedirmek israf olmaz. Fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökmek ve dökülenleri toplamamak israftır. Elbise, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp, iyi saklamayıp çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, hava gazını boş yere yakmak hep israftır. Doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Yalnız misafir utanmasın diye ev sahibinin fazla yemesi ve orucunu rahat tutmak için sahurda fazla yemek israf değildir. Acıkmadan yemek de israftır. Nefis yemekler yemek, kıymetli yeni elbise giyinmek, yüksek büyük binalar yapmak ve haram olmayan daha bunun gibi şeyler helalden kazanıldığı, kibir ve övünmek için olmadığı zaman israf değildir.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. Karşı çıkılınca hemen kötü ahlaklı kesiliverirler.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Harama uzanmamalı. İmam-ı Rabbani ki çok büyük evliyadır, hasta gönüller için her sözü bir devadır. Bir gence mektup yazıp buyurdu ki, evladım, seni bu din yolundan ayırmasın Allah'ım. Dünya ile ahiret birbirinin tam tersi. Birini razı etsen gücenir ötekisi. Ey yavrum, sana pek çok lütfedip Hak Teala şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Ve sonra Cenab-ı Hak lütfedip pek çok yine kavuşturmuştu seni bir veli sohbetine. Şimdi bilmiyorum ki nefisle şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol, arkadaşlar uygunsuz, nefsin her arzusunu yapmak kolay ve ucuz. Ey yavrum, benim sana diyeceğim tek şudur: körpeciksin, yolunda begayet korkuludur. Öyleyse mübahlara fazla eğilmemeli, az kullanırken dahi iyi niyet etmeli. Mesela bir şey yerken yiyip kuvvetlenmeye, Allah'a daha iyi ibadet eylemeye. Giyerken örtünmeyi niyet eylemelidir, gösterişi hatırdan hiç geçirmemelidir. Her bir mübah içinde, ders çalışırken hatta, böyle iyi niyetler yapmalıdır mutlaka. Büyükler azimetle amel edip her zaman, elden geldiği kadar kaçındılar ruhsattan. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır, haram ve şüpheliye hiç uzanmamalıdır. Hak Teala kullara merhamet edip zira mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Haram kılmış ise de birkaç zararlı şeyi, fakat mübah kılmıştır faydalı çok nesneyi. Aklı gideren içki haram ise de fakat helaldir tatlı renkli türlü türlü meşrubat. Hınzır haram ise de fakat buna mukabil birçok kuş ve hayvanlar helaldir, haram değil. Helal olan sayısız zevkleri bırakarak onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak, Hakk'a karşı ne kadar büyük edepsizliktir, ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Hem de haram ettiği lezzetler her neyse, mübah olanlarda da vardır, hem fazlasıyla. Helal olan zevkleri bırakalım bir yana, Hak rızası daha çok lezzet verir insana. Bir insanın işinden razıysa Rabbi eğer, işte bu zevk yanında hiç kalır diğer zevkler. Bir insanın işini Halık'ı beğenmezse, bundan büyük bir cefa olur mu o kimseye? Cennette olanlardan razı olması Rabbin, hepsinden tatlı gelir cennet nimetlerinin. Razı olmamasıysa cehennemdekilerden daha çok acı gelir her azap ve elemden.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bir

0: size şu an olay yerinden görüntüleri aktarıyor. İki araç var. Enkazın altında kalmış, zarar görmüş. Gördüğünüz gibi iki siyah araç. Tamamen zarar görmüş hali araçlar. Bölgede vatandaşlar da gece saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışması yaptığı için vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Kameraman arkadaşlarım size sıcak görüntüleri aktarmaya devam ediyor. Dediğimiz gibi bölgede gece saatlerinde etkisini iyice hissettiren yağmurlu hava, yağışlı hava Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpyokat mahallesinde heyelana neden oldu ve heyelan yaşanan bölgede bir evde çökme yaşandı. Çökme yaşanan evde ise bir aile yaşıyordu, 4 kişilik aile. Aileden 2 çocuk anne baba ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan bir çocuk yaşamını yitirdi. Anne, baba ve bir çocuğun tedavisinin devam ettiği bilgisi var elimizde. Babanın da durumun ağır olduğu söylentisi var. Şu an için son edindiğimiz bilgiler bu şekilde Cem Küçük. Gün boyunca Hatay'da yağışlı havanın etkisini sürdürmesi devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşım ve ekibimizle birlikte İhlas Haber Ajansı olarak sahadayız. Hatay'ın Antakya ilçesinden, Hacı Ömer Alpyokat mahallesinden, çökme yaşanan bölgeden aktaracaklarımız bu şekilde Cem Küçük son olarak.
1: Teşekkür ediyoruz Veysel. Sağ olasın aktardığın bilgiler için. Evet değerli izleyiciler, bir kişi hayatını kaybetti Antakya'da, 3 kişi yaralandı. Arkadaşımız Veysel, babanın da durumunun ağır olduğunu söylendi değerli izleyiciler. Bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Amerika Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili konuştu. Erdoğan ile görüşmem çok iyi geçti dedi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Kritik öneme sahip telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda uygun bir çözümün mümkün olduğuna inandığını ve ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Suriye'de görüşmenin en sıcak başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla büyük gayret gösterildiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybedenler için Donald Trump'a taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump görüşmenin detaylarına değindi. Trump görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi. Sözlerine devam etti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok sert insanlarla ilişkimin olması güzel değil mi? O sert bir adam. Ama onunla kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. Aslında iyi bir iş çıkardı. Bence çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir. Ama bence harika bir müttefik oldu. Ve halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona gerçekten çok saygı duyuyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını belirtti. CHP yönetimini de eleştiren Erdoğan, sokağa çıkmaya yüzleri yok dedi. Erdoğan, AK Parti'den ayrılıp daha sonra kendisine hedef alan isimlere de duygusal bir konuşmayla cevap verdi.
4: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek en büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı. Süreci hızlandıracak adımların devreye alınacağını açıkladı.
4: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri

0: etraflıca istişare ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik şölenine yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen eleştirilere cevap verdi.
0: Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur.
1: Erdoğan'ın hedefinde AK Parti'den ayrıldıktan sonra kendisine yönelik çıkışlarda bulunan isimler de vardı.
0: Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun. Biz bu yola çıkarken hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir.
1: Erdoğan duygu dozu yüksek bir konuşma yaptı.
0: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Sabırla yürümeyi sürdürürüm. Bu yolda yalnız değilim. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla yeni zaferlere imza atacağız.
1: Erdoğan'a bayram programı da soruldu. Cumhurbaşkanı da topu eşi Emine Erdoğan'a attı.
2: Bayramda İstanbul'da mısınız?
3: Daha belli değil. Eşik bakalım ne dersin?
4: Evet değerli izleyiciler, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan grupta çok duygusal bir konuşma yaptı. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde gördüğünüz gibi ölümü bile göze aldık diyor Erdoğan. Biz suikastleri idamı göze aldık. Bu büyük Türkiye davasıdır. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir dedi. Her parti için hem de Türkiye'ye seslenen Erdoğan, biz bu yola çıkarken kimse bize kolay olacak demedi. Karşımızda merhum Menderes'in, Polatka'nın, Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. Yok sayıldık, dışlandık, hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Çünkü bu hareket en başından itibaren millet ve büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık, çok nankörlük gördüm diye Erdoğan şöyle devam etti. Klavye kahramanları AK Parti'nin tesis ettiği iklimde konfor ortamında sıcak yataklarından ahkam kesiyor. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Kavgaya girdiniz mi? Biz bu yola işkence görmeye, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Bizi insafsızca eleştirenler, peki siz hangi bedel ödediniz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler mutlak mutlan kararına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek ikinci arınma çağrısı geldi. Parti içinde artık açık bir biçimde muhalefet bayrağını açan Kılıçdaroğlu, CHP kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını da bilir açıklamasında bulundu.
5: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
6: Yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarının tam göbeğinde yer alan CHP yönetimine rest çekti. Partinin içine düşürüldüğü duruma tepki gösterdi.
5: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
6: CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı bir videoyla parti yönetimine resmen bayrak açtı.
5: İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
6: Kılıçdaroğlu daha önce de arınma çağrısında bulunmuştu. Uzun süredir bir açıklama yapmıyordu. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin çıkışının ardından sessizliğini bozdu.
5: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
6: CHP'nin etkili isimlerinden bir dönem devlet bakanlığı da yapan Mehmet Sevigen, TGRT haber ekranlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuştu.
7: Silkelersek bunlar düşer. Savcıya, yargıca bırakmayalım, mahkemelere bırakmayalım. Ali Özcan,
2: Neredesin Eşref abi? Neredesin Kemal Bey?
6: Mutlak Mutlan tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Kılıçdaroğlu, Sevigen ve parti tabanından yükselen çağrılara ses verdi. Ben buradayım dedi.
5: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.
6: Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı parti içinde işaret bekleyen muhalif grubu da tetikledi. Bir dönem CHP parti meclisinde de yer alan ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Ali Haydar Fırat, bütün partililerimize çağrı başlığıyla bir açıklama yayımladı. Partide kalmak ve parti için mücadeleyi büyütmek çağrısı yaptı.
5: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
6: Parti içindeki muhalefet milletvekillerinden de Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek geldi. Çok sayıda milletvekili Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı.
4: Cinayet işleyen 15 yaşından büyük çocuk yetişkin gibi ceza alacak. Ceza infazındaki indirim daralacak. Suça karışan çocuklar aileleri üzerinden gözlem altında tutulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda suça sürüklenen çocuklara ilişkin çarpıcı değişimin sinyalini verdi.
7: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesini yönünde bir düzenleme yaptık.
6: Suça karışan çocuk cinayet işlediğinde yetişkin gibi ceza alacak. Böylece acılı ailelerin yüreğindeki yangın bir nebze de olsa azalacak.
7: Verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde suça sürüklenen çocuklara verilen cezalar vardı. Sadece cezaların değil, infaz sisteminin de değişeceğini açıkladı.
7: Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz.
6: Eyleme ve suça karışan çocukların durumu bundan böyle takip edilecek.
7: 11 yaşına itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir şu an komisyon kurduk.
4: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları programına katıldı. Erdoğan konuşmasında uluslararası sistemin adalet üretmediğini söyledi.
1: Fransa'nın Lyon kentinde Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları etkinliği düzenlendi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan konuşmasında 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin artık işlemediğini ifade etti. Gazze'de yaşananlar ve dünyadaki çatışmalar karşısında kurumların yetersiz kaldığını söyledi.
8: İşte Ukrayna-Rusya Savaşı, işte Filistin'deki İsrail'in yaptığı katliamlar, soykırım, işte İran'a yönelik İsrail ve Amerika'nın giriştiği savaş, zulüm, bombardıman, çocukların katledilmesi, her şey. Ve bunları durduramayan bir sistemden bahsediyoruz.
1: Batı'nın Türkiye'ye yönelik çifte standart uyguladığını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletinin haklarını savunduğunu dile getirdi. Avrupa'daki Müslümanların ve Türk toplumunun huzur içinde yaşamak istediğini vurgulayan Erdoğan, Türk diasporasının Avrupa'ya önemli katkılar sunduğunu söyledi.
8: Türkiye'nin dünyadaki mücadelesi işte bir adalet, bir hakkaniyet mücadelesi.
1: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.
9: Biz Avrupa'nın 500 yıllık, 600 yıllık aktörüyüz, oyuncusuyuz, parçasıyız. Bunu kimse reddedemez, inkar edemez. Batılı dostlarımıza, batılı komşularımıza bunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
1: Birleşmiş Milletler yapısının değişmesi gerektiğini belirten Erdoğan, daha adil ve dengeli temsil çağrısı yaptı.
4: Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame tamamlandı. Ersoy için 4 ayrı suçtan 65 yıla kadar hapis cezası istendi. Ersoy hakkında hangi suçlamalar var, bir bakalım.
6: Suç örgütü kurma, yönetme, uyuşturucu madde kullanma, ticaretini yapma, cinsel saldırı. Tutuklu Mehmet Akif Ersoy'a bu suçlamalar yöneltildi. Hakkında istenen ceza belli oldu.
10: Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la birlikte 7 kişi hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede örgüt yapılanması içinde kadın mağdurlara uyuşturucu temin edildiği ve düzenlenen partilerde çoklu cinsel birliktelik ortamı oluşturulduğu öne sürüldü. Dosyada yer alan değerlendirmelerde bazı örgüt üyelerinin Mehmet Akif Ersoy'un medya sektöründeki nüfuzundan yararlanmak amacıyla kadınları sistematik şekilde Ersoy'la tanıştırdığı iddia edildi.
10: Yaralara attım gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
6: Soruşturmanın başlangıcına ilişkin bölümde ise 2 Kasım 2025 tarihinde Jandarma İl Komutanlığı'na yapılan bir ihbarın süreci başlattığı belirtildi. İhbarda Mehmet Akif Ersoy, Spiker Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatarak cinsel birliktelik yaşadığı yönünde iddialar yer aldı. İddianamede soruşturma kapsamındaki eylemlerin organize şekilde gerçekleştirildiği, yapılanmanın liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü, diğer sanıkların örgüt üyesi olarak hareket ettiği belirtildi. Toplam 11 ayrı eylemden sorumlu tutulan Mehmet Akif Ersoy hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.
4: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın kaldığı cezaevinin değiştiği öğrenildi. Kütahyalı Adana'dan İstanbul'a nakledildi.
11: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
12: İyiyim baba.
6: Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değişti. Kütahyalı Adana'dan İstanbul'a nakledildi.
13: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak.
14: Allah gözünüzü doyursun.
6: Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, ardından da tutuklanan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Adana Kürkçüler E-Tipi cezaevine gönderilmişti.
11: Rasim Bey, yasadaki milyonlarca hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
13: Valla ben öyle bir hareketli yok, bir yanlış anlaşılma var.
6: Kütahyalı'nın İstanbul'daki Maltepe cezaevine nakledildiği öğrenildi.
15: Ertem, Allah senin belanı versin.
6: Hesaplarında yaklaşık 35 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edilen Kütahyalı'ya yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmişti.
4: Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullanıldığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e 4. dalga operasyon geldi. İstanbul merkezi 7 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 96 mal varlığına el konuldu.
16: Paymix'e yönelik soruşturmada yeni operasyon gerçekleştirildi. 96 mal varlığına el konuldu. 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Paymix'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 3 ayrı operasyon gerçekleştirilmişti. Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullandığı ödeme kuruluşuna yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 96 mal varlığına el konulduğunu belirten Bakan Gürlek, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek paylaşımında devletin suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutma konusunda kararlı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
17: Devletimiz suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlıdır. Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı için diplomasiye bir kez daha kapı araladı. Onlara bir şans vereceğim diyen Donald Trump, acelem yok ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu için de ben ne istersem onu yapacak çıkışını yaptı.
6: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, savaşın sonlandırılması için diplomasiye bir kez daha açık kapı bıraktı.
12: Hürmüz boğazını açmalıyız. Acilen yeniden açılmalı. Onlara bir şans vereceğiz. Acelem yok. Herkes ara seçimler var diyor ama acelem yok. Çok fazla insanın ölmesindense daha az insanın ölmesiyle varılacak bir anlaşma olmasını isterim.
6: Trump, İran savaşını ABD'nin geçmişte girdiği diğer savaşlarla karşılaştırdı. Vietnam, Kore ve Irak'ta yüz binlerce Amerikan askerinin öldürüldüğünü iddia eden ABD Başkanı, İran'da sadece 13 kişi öldü dedi. Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilgili de konuştu. Trump, Netanyahu'nun kendi sözünden çıkmayacağını söyledi.
12: Ben ne istersem onu yapacak. Benim için o harika biri. Onun savaş zamanında başbakanlık yaptığını unutmayın. Bence ona İsrail'de doğru davranılıyor.
6: İran, ABD'ye iletilen 14 maddelik teklife ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada ABD ile mesaj alışverişimiz devam ediyor ifadelerine yer verilirken, Pakistan İçişleri Bakanı mesaj alışverişini kolaylaştırmak için İran'da denildi. İran, ABD ile görüşmeleri Pakistan aracılığıyla devam ettiğini belirterek temelde istediğimiz şey talepler değil haklarımızdır ifadelerine yer verildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırıların yeniden başlatılması olasılığına ilişkin ordunun en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklı olduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir hayli yüksekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ablukayı ihlal eden İran bayraklı bir gemiye çıkarma yapılarak müdahale edildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi. Son 24 saatte petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve koordinasyonunda Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı belirtildi.
4: Çin'in başkenti Pekin, Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'tan günler sonra önemli bir misafiri daha ağırladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede Putin, çok kutuplu dünya, Xi ise yeniden diriliş vurgusu yaptı.
16: Çin'in başkenti Pekin, kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Putin, Xi tarafından Tiananmen Meydanı'ndaki Halkın Büyük Salonu'nda devlet töreniyle karşılandı. İki lider törenin ardından heyetler arası görüşmelere geçti. Toplantı öncesinde konuşan Vladimir Putin, çok kutuplu dünya, Xi Jinping ise yeniden diriliş vurgusu yaptı.
18: İkili işbirliğimizi geliştirecek ve uluslararası platformlarda aktif şekilde birlikte çalışacağız. Bu platformlarda yakın işbirliği içinde çalışan temsilcilerimiz, çok kutuplu bir dünyaya yönelik sürdürülebilir kalkınma için güçlü bir temel oluşturmaktadır.
19: Çin, kendi tarzındaki modernleşme yoluyla güçlü bir ülke inşasını ve Çin ulusunun büyük yeniden dirilişini ilerletmeye devam edecek.
16: İki liderin bu sözleri Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik mesaj olarak yorumlandı. Taraflar görüşmede 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın süresinin uzatılmasında mutabakata vardı. Çin Devlet Başkanı Xi, 25 yıl önce imzalanan anlaşmanın iki ülke arasında uzun dönemli dostluğun ve kapsamlı stratejik eşgüdüm ilişkisinin temelini oluşturduğunu belirtti. İki lider görüşmede İran savaşını da ele aldı. Şi, derhal tüm çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu. Çin lideri krizin çözümü için 4 maddelik bir barış planı da önerdi. Xi bu maddeleri barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve güvenlikle kalkınma arasındaki dengenin sağlanması olarak açıkladı. Putin'de Orta Doğu'da krizin devam ettiği bir dönemde Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi dedi. Çin de bu kaynakların sorumlu bir müşterisi olmayı sürdürüyor diye ekledi. Rus lider, Çinli mevkidaşını gelecek yıl resmi ziyaret için ülkesine davet etti.
4: Türkiye İstatistik Kurumu, toplumun güvenlik algısını ve suç mağduriyetini ortaya koyan çarpıcı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sokaktaki tacizden dijital dolandırıcılığa kadar vatandaşın karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekti. Suçların polise bildirilme oranlarında araştırmada yer aldı.
1: Sokakta yürürken, otobüste beklerken ya da bir kafede otururken her an bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. İşte Türkiye'nin suç mağduriyeti.
20: Aç polis! Geç! Aç kapıyı!
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması 2025 sonuçları toplumun güvenlik algısına dair çarpıcı tabloyu ortaya koydu.
20: Aç polis! Geç! Aç kapıyı!
1: 18 binden fazla kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerde en yaygın mağduriyetin cinsel olmayan taciz olduğu belirlendi. Araştırmaya göre her 100 kişiden yaklaşık 5'i son 1 yıl içinde tacize uğradığını söyledi. Dijital dünyanın karanlık yüzü de rakamlara yansıdı. Bilişim suçları ve internet dolandırıcılığı en sık karşılaşılan mağduriyetler arasında üst sıralarda yer aldı. Ancak dikkat çeken asıl detay suçların resmi makamlara bildirme oranları oldu. Araç hırsızlığında mağdurların %81,3'ü polise başvururken taciz ve rüşvet gibi olaylarda bildirim oranı oldukça düşük kaldı.
20: Aç polis! Geç! Aç kapıyı!
1: Vatandaşın güvenlik önlemlerinde ise ilk tercih çelik kapı. Hanelerin %70,7'sinde çelik kapı bulunuyor. Güvenlik kameraları ve pencere korkulukları da yaygın önlemler arasında. Alarm sistemi ve kişisel savunma ürünleri ise daha sınırlı kullanılıyor. Araştırma, hırsızlık olaylarında en çok %15,5 ile elektronik cihazlar ve %14,9 ile altın, mücevherlerin hedef alındığını da ortaya koydu. Cep telefonu ve çanta gibi kişisel eşyalar sokak suçlarında ilk sırada yer aldı.
4: Evet, bu saat dilimini bitirdik. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
21: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
22: Zirvede görüşürüz.
23: Hedefi belirlediler, zorlu tırmanış için harekete geçtiler. Ankaralı gazeteciler 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sıra dışı bir şekilde kutladı. Gazeteciler Aksaray'daki Hasan Dağı'nın zirvesine tırmandı.
24: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı
25: kutlu olsun.
23: Gazetecilerin dağa tırmanma sebeplerinden biri de zirvedeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmekti.
26: İnşallah şey halledeceğiz bu işi.
27: Hayırlı olsun.
23: Medya Trek Dağcılık Kulübü üyesi 12 gazeteci sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıktı. Karlı zemindeki tırmanış 6 saat sürdü. Zorlu bir tırmanıştan sonra zirveye ulaşan gazeteciler flamalar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.
24: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı
25: kutlu olsun.
23: Gazeteciler hava koşullarından dolayı yıpranan Türk bayrağını da değiştirdi.
28: Yıpranan bayrağımızın yerine yenisini değiştiriyoruz.
23: Gazeteciler görevi tamamladıktan sonra başarılı bir biçimde inişe geçti.
28: Gayet güzel oldu.
29: TGRT FM.
30: Şimdi reklamlar.
0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
0: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yer yer bayramı şene.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
3: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
10: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Çürt'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 21 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklara bir bakalım neler var diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda konuştu. Liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Amerika Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili konuştu. Erdoğan ile görüşmem çok iyi geçti dedi. Ve Kılıçdaroğlu CHP yönetimine bayrak açtı. CHP'de gözler mutlak mutlan kararına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek ikinci arınma çağrısı geldi. Parti içinde artık açık bir biçimde muhalefet bayrağını açan Kılıçdaroğlu, CHP kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasında bir açıklamasında bulundu. Ve Mehmet Akif Ersoy'a 65 yıl hapis talebi, tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame tamamlandı. Ersoy için 4 ayrı suçtan 65 yıla kadar hapis cezası istendi. Peki Ersoy hakkında hangi suçlamalar var? Haberimizde detayları vereceğiz. Türkiye'nin suç haritası açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK, toplumun güvenlik algısını ve suç mağduriyetini ortaya koyan çarpıcı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sokaktaki tacizden dijital dolandırıcılığa kadar vatandaşın karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekti. Suçların polise bildirilme oranlarında araştırmada yer aldı. Ve Donald Trump, İran'a bir şans daha vereceğim dedi. Onlara bir şans daha vereceğim diyen Trump, acelem yok dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu için de ben ne istersem onu yapacak çıkışını yaptı değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. Kime göre etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Tweetleriniz hemen altta gelsin. Başlayalım.
1: UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu az sonra. Tıpta dijital dönüşümde tarihi bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'daki uzmanlar 5G teknolojisiyle Muş'taki hastaya 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı yaptı az sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatlarından olan Efes 2026 tatbikatının gece safhası İzmir Seferihisar'da gerçekleşti. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Ve bir ödülle ikinci bölüme başlayalım değerli izleyiciler. Arkamda fotoğrafı görüyorsunuz, elimde de ödülü görüyorsunuz. Digital Talks Altın Zirve ödülleri değerli izleyiciler. TGRT Haber ekranlarından tanıdığınız Mehmet Aydın'la ünlü radyocu Opdedik Ayhan'ın beraber hazırladıkları bir geceydi bu değerli izleyiciler. Dün akşam yapıldı. Çok sayıda davetli de vardı orada medyadan. İş dünyasından insanlar vardı. İşte bize de en iyi sabah programı ödülünü verdi Mehmet Aydın'la Opdedik Ayhan. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim bu ödülü verdikleri için. Bugün zaten gün içinde haberleri de olacak. Bu arada hem Mehmet'e hem de Opdedik Ayhan'a da bu dijital zirve, dijital talks, altın zirve ödüllerinin de devamı gelmesi temennisiyle diyelim. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Arnavutköy Sosyal Tesislerinin açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Olası afetlerde İstanbul ulaşımının aksamaması için atılan adımları anlattı. Aslan, sosyal kafe müjdesini de verdi.
2: Boğaz manzaralı Arnavutköy Sosyal Tesisleri güçlendirilip yenilenerek vatandaşın hizmetine açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan tesis açılışında gazetecilerle bir araya geldi. 2026 yılının İBB bütçesi hazırlanırken önceliğin kentsel dönüşüme verildiğini vurguladı.
3: 2026 bütçesini hazırlarken 155 milyarlık bir önceliğimizi kentsel dönüşüm ve ulaşım aksını ayırdık.
2: İstanbul'un ulaşım sorunlarına değinen Aslan, olası afetlere karşı mega kenti hazırladıklarını söyledi.
3: Birinci önceliğimiz İstanbul'un ulaşılır olması, bir afet anında minimum kayıpla, inşallah hiç kayıp vermeden İstanbul'u hazırlamak.
2: Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok yeni hizmet üzerine çalıştıklarını da söyleyen Aslan, sosyal kafenin bu sene içerisinde hizmete gireceğini söyledi.
3: Beltur'un yanına bir de sosyal kafa anlayışını oturtacağız. Vatandaşımız bu ekonomik koşullarda 120 liraya, 150 liraya bir fincan kahve içmekte zorlanıyordu. Bu sene uygulamalarına başlayacağız.
0: Ünlüleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame hazırlandı. Karan'ın 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
4: Bekliyor muyum?
5: Hiç beklemiyorum.
6: Uyuşturucu madde temin, imal veya ticaret suçlamasıyla Ocak ayında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame düzenlendi. 10 yıla kadar hapsi istendi.
7: 2015 yılından bir dosyam vardı. Ve bugün avukatlarımla beraber adliyede işlerimi hallettim.
6: Eski futbolcu Ümit Karan da uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan birbirinden ünlü isimlerden sadece biriydi. Hazırlanan iddianamede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu Ümit Karan'a yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık Karan'ın 10 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti.
4: Bekliyor muyum?
5: Hiç beklemiyorum.
6: İddianamede Ümit Karan'ın son 2 yıl içerisinde birine 3 farklı zamanda uyuşturucu madde verdiği ve suçu zincirleme şekilde işlediği öne sürüldü. Savcılık dosyada yer alan tanık beyanları, HTS kayıtları ve adli tıp kurumu raporlarının suçlamayı desteklediğini iddia etti.
5: Ellerle.
6: Ümit Karan'ın eski sevgilisinin ifadesi de dosyaya girdi. Eski sevgili, birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi dedi.
4: Bekliyor muyum?
5: Hiç beklemiyorum.
6: Bir başka tanık da Karan'ın bir mekanda uyuşturucu kullandığını ve yanında küçük poşetler taşıdığını öne sürdü. Ümit Karan ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi.
0: Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelere yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 138 taşınmaz ile 25 araca el konulduğu öğrenildi.
6: Paravan şirketler üzerinden 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldı. Adresler tek tek basıldı. Yüzden fazla şüpheli kız kıvrak yakalandı. Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor. Suç şebekelerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Mersin merkezli 7 ilde aynı anda düğmeye basıldı. Dev operasyonda 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Vurgunun boyutuysa dudak uçuklattı. 26 milyar 416 milyon lira. Emlak, inşaat, galeri sektörü gibi paravan şirketler üzerinden milyarlarca liralık işlem hacmi yapıldı ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmazla 25 araç, 6 motosiklete el konuldu.
0: Tokat ve Amasya'da baraj alarmı çalmaya başladı. 1993 yılından sonra ilk kez %100 doluluğa ulaşan Almus Barajı'nda Savak'tan su bırakılmaya başlandı. Barajın taşma ihtimaline karşı risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyün tahliyesine başlandı. Riskin yüksek olduğu Turhal ilçesinde önlemler alınırken ilçede eğitime 3 gün ara verildi.

0: Barajı tam 33 yıl sonra maksimum seviyeye ulaştı.
1: Almus barajı hiç taşmamışken evler su altında.
2: Şu an evde 7 kişiyiz.
1: Evet.
2: Zaten çocukları falan hep tahliye edeceğiz.
0: Esnaf kepenk kapattı.
3: Abi,
1: efendim.
0: Şehrin her noktasında önlemler alındı. Kimi dükkanının önüne duvar ördü, kimi çuvallarla siper aldı. Tokat ve Amasya'yı büyük bir taşkın tehlikesi bekliyor. Tokat'ın Turhal ilçesindeki bölgenin en büyük barajı olan Almus Barajı, 1993'ten bu yana ilk kez %100 doluluk oranına ulaştı. Bu gelişmenin ardından yıllar sonra bir ilk yaşandı. İlk kez Savak'tan, yani barajın en üst bölgesinden su bırakıldı. Hali hazırda dolu olan nehir ve göller barajdan gelen suyla birlikte taşkın riskiyle karşı karşıya kalacak. Tokat'ın geneliyle birlikte Kızılırmak'ta özellikle Turhal ilçesi ve komşu Amasya'da taşkınlar yaşanabilir.
4: Biz Allah'tan hiç kimsenin zarar görmemesini istiyoruz abi.
0: Yetkililer taşkın tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Barajın bulunduğu Turhal ilçesinde de eğitime 3 gün ara verildi. Esnaf da kolları sıvadı. Hayatın durduğu Turhal ilçesinde dükkanlar boşaltıldı. Kimi esnaf dükkanının önünü çuvallarla kapattı, kimisi duvar ördü.
5: İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Artık ne olacak sonucu hep.
0: Yetkililer de riskin oluştuğu günden bu yana seferber olmuş durumda. İlçedeki iki köprü taşkında etrafa zarar verebileceği için yıkıldı. Nehrin etrafında derin çukurlar açıldı. Jandarma tek tek kapıları çaldı. Dikkatli olun dedi.
6: Gün içinde gitmeniz gerekiyor abi. Evet. 10 dakika sonra, 1 saat sonra veya 10 saat sonra siz olabilirsiniz.
7: Jandarmalar, kolluk kuvvetleri, devletimiz sağ olsun yardımcı oluyor bir şekilde bize.
0: Barajdan tahliye edilen suyun gece saatlerinde Turhal ilçesine ulaşması bekleniyor. Yetkililer olası faciaya karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen selden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 20 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.
8: Türkiye yollarında hız sınırını aşan yabancı plakalı araçlar artık cezasını ödemeden sınırdan çıkamıyor. İşte bu kuralı unutan ve 10 günde tam 227 bin lira radar cezası yiyen bir gurbetçimiz Kapıkule'de uğradığı şoku bakın nasıl anlattı.
9: Arabamla maşallah bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse 227 bin TL ceza ödedim.
10: O gaza bastı, Türkiye yollarındaki radarlarsa peş peşe deklanşöre. Almanya'dan gelen gurbetçi vatandaş 10 günlük tatilinde arabasını adeta uçuş moduna aldı. Ne kural tanıdı ne hız sınırı. Lüks arabasının gaz pedalı gurbetçimize tatlı gelince radarlarda peş peşe flaş patlatmayı ihmal etmedi.
9: Bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse.
10: Yabancı plakadır, ceza eve gelmez devrinin kapandığını unutan sürücünün hesaba katmadığı bir şey vardı. Sınır kapılarında yürürlüğe giren yeni düzenleme.
9: 227 bin TL ceza ödedim. 227 bin TL 4000 euroya geliyor.
10: Artık yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını, HGS borçlarını ödemeden sınır kapısından kuş olup uçamıyor. Bu hız tutkusu gurbetçinin cebini tabiri caizse yaktı, kavurdu.
9: Yüzlük yerde 180, yüzlük yerde 210, yüzlük yerde 230. Arkadaşlar yavaş gidin, kurban olayım.
10: Cezayı sınır kapısında kuruşu kuruşuna ödeyen sürücü ancak o şekilde Almanya yolunu tutabildi.
9: Param olmasaydı burada kalmıştım. Söylüyorum. Her yerde radar var. Yavaş gidin.
10: Geride ise hem o rekor ceza makbuzu hem de kulaklara küpe olacak her bu sosyal medya uyarısı kaldı.
9: Yavaş gidin. Yavaş.
8: Değerli izleyiciler, bir son dakika var, onu hemen ekranlara getirelim. Bu 25 gözaltıyla bu aynı mı Efsun, Sercan? Onu söyleyeyim bana önce. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından değerli izleyiciler, 25 gözaltı var. Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu. Peki açıklamayı hemen size okuyalım. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmişken diğer yanda uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur diyor. Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda 25 şüpheli hakkında 21 Mayıs 2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir diyor değerli izleyiciler. Tekrar edelim kısaca hemen. 25 ünlü isimleri birazdan belli olacak, size vereceğiz. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlara biyolojik inceleme, gözaltı arama ve ifadeleri alınacak. İsimler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması ve diğerine geleceğiz. Değerli izleyiciler, eve hemen Akın Gürlek değerli izleyiciler, onun bir tweet'i var. Onu hemen ekranlarınıza getirelim. Getirelim Akın Gürlek'i. Ben de hemen buradan açayım değerli izleyiciler. Akın Gürlek'ten de Adalet Bakanımızdan da önemli bir tweet var. Onun da hemen detaylarını size paylaşalım değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faali meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor. Adaletin tecil edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz diyor. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan faili meçhul suçlar araştırma dairesinin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtları ile delillerin karartılığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. İzmir merkezi 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon yapılmıştır diyor. Operasyonu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyor. Ve Akın Gürlek diyor ki hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin diyor. Adalet gerçeğin ortaya çıkartılmasına ve adaletin tecellisi için tüm imkanları seferber edeceğiz diyor değerli izleyiciler. Açıklamalar böyle gördüğünüz gibi. Evet değerli izleyiciler, hemen muhabir arkadaşımız olacak. Hazır mı? Tamam. Değerli izleyiciler, şimdi hemen bağlanalım değerli izleyiciler. İzmir'de önemli telefon mu, bir şey mi? Evet. Evet. Önemli bir olay değerli izleyiciler, söyleyelim. Abdurrahman Derici İhlas Haber Ajansı muhabiri Akın Gürlek de söyledi. Detayları biraz önce de verdik. Evet Abdurrahman, ne söyleyeceksin? Gene önemli bir faili meçhul aydınlatılmış oldu. Detayları senden dinleyelim.
3: Cem Küçük 2018 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir inşaat alanının bahçesinde genç bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Bu cansız beden Dorukhan Büyükışık'a aitti. 27 yaşındaydı o zamanlar Dorukhan Büyükışık. Saat sabah 8.30 sıralarında bilgi verildi işte bekçiler tarafından polislere. Ailesi geldi. Olay yeri inceleme, normal rutin şeyler yapıldı. Tabii o sırada oradaki tutulan raporlarda yani adli tıp doktorunun verdiği raporlarda bu intihar değil, yani yüksekten düşme değil, bir dert eseri, yani başka bir şeyden kaynaklandığı belirtildi. Yani bu kesinlikle kesinlikle bundan kaynaklı değil dendi. Daha sonraki o raporlarda ise intihar olarak geçildi. Yani 2018'de tutulan raporlarda intihar olarak geçildi raporlara Dorukhan Büyükışık'ın ölümü. Tabii baba emekli tümgeneral Ethem Büyükışık bu olayın üzerine gitti. Yani oğlunun ölümünün şüpheli bir ölüm olduğunu değerlendirdi. Daha sonraki yapılan incelemelerde, adli tıp kurum raporlarında, tutulan evraklarda, mahkemeye gönderilen kamera kayıtlarında Kamera kayıtlarında eksiklikler olduğu belirtildi. Bunlar hepsi mahkemelere sunuldu. Daha sonra 2023 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilk dava görüşülmeye başlandı. Yani inşaat çalışanlarından 5 kişi, daha sonra 8 polis memurunun yargılandığı davalar başladı. Bu davalarda tutuksuz şekilde sanıklar yargılanmaya başladı. 5 inşaat işçisi ve 8 polis memurunun yargılandığı davalar daha sonra 2025 yılının sonunda iki dava birleştirme kararı alındı. Ardından bugün Sayın Bakan, Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in yaptığı açıklamada ise önemli bir gelişme yaşandı. İzmir merkezli 9 ilde operasyon kararı verildi. Bu 9 ilde bulunan kişiler arasında üst düzey emniyet müdürleri vardı. Dönemin inşaat, yani o inşaatın sahipleri vardı. Tanyer inşaatın sahipleri, inşaat işçileri vardı. Aynı şekilde o dönem o olayda görev alan polis memurları vardı. Şöyle isimlerini söyleyecek olursak, yani şirket sahipleri Mehmet Münir Tanyer ile Mehmet Taylan Tanyer vardı. Onlar hakkında İzmir'de gözaltı kararı verdi. Yine olay tarihinde görevleriyle inşaat elekçisi Murat Köse, şirket güvenlik amiri Cevdet Akay, proje müdürü Onur Alp Saraç ve depocu Hasan Ardıç için de İzmir'de yine gözaltı kararı çıkartıldı. Ardından bu kişiler hakkında kasten öldürme suçundan yargılanması süren Bilal Çelik ile gece bekçileri Tayfun Çakmakçı, Hüseyin Kaya, Hulusi Aras ve Ali Görbaş hakkında da İzmir'de yine gözaltı kararı bulunuyor. Bunlar da önce yargılanan kişiler, yani davaları süren kişilerdi. Ve bu kişiler arasında mühendis Yiğit Akkurt ise bu önemli bir nokta, 16 Mayıs 2026 tarihinde yurt dışına çıktığı tespit edilmiş. Bu kişi hakkında da yine bugün gözaltı kararı veriliyor. Diğer illerde ise şüphelilere yönelik yine gözaltı kararları çıktı. Bu dönemde şantiye şefi İhsan Gökmen Ellez için İstanbul'da olayda kullanılan jop ile kelepçeyi verdiği iddia edilen işçi Gökhan Aydom için ise Kütahya'da gözaltı kararı verildi. Kalıp duvar ustası Aziz Kocataş ve tır sürücüsü Veli Şenol hakkında ise Samsun'da gözaltı kararı çıkarttı.

0: Tunceli'de gözaltı kararı verildi. Dönemin polis memurlarından emekli Musa Erikçi ve emekli suç önleme personelleri Fikret Sarıaslan ve Halil Arslanday için İzmir'de gözaltı kararı verildi. 2019 yılında istifa eden dönemin grup amiri komiser Hüseyin Vurucu için ise Manisa'da gözaltı çıkarıldı. Dönemin olay yeri inceleme ekipleri vardı. Bunlar da o dönemde yani duruşmaları takip ettiğimizde verdiği ifadelerde ben orada olmadığımı, yukarı çıkmadığımı söyleyen kişiler de vardı aralarında. Yani telefon olayı vardı. Bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi yine bu grup amiri komiser Atakan Kaçar'ın 11 Mayıs'ta. Hepsi hakkında kasten öldürme, suç delillerinin yok.
1: Abdurrahman bir saniye. Abdurrahman sana tekrar döneceğiz. Sesinde biraz Abdurrahman bir saniye. Sesinde de bir problem var. Biraz düzelsin, o profesyonu alacağız. Sonra bir telefon bağlantımız var değerli izleyiciler. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, Dorukhan Büyükışık'ın babası. Ethem Bey günaydın.
2: Günaydın Cem Bey, iyi günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. 26 yaşındayken oğlunuz 2018'de bir inşaat arazisinde ölü bulunmuştu. Tabii intihar filan dendi, dosya kapatılmıştı ama tekrar açıldı Akın Gürley'in bakan olmasından sonra. Neler söyleyeceksiniz? Takipsizlik kararı kaldırıldı, şüpheliler kasten öldürme suçlamasıyla yeniden gözaltılar yapıldı, soruşturma başlatıldı. Düşüncelerinizi alalım Ethem Bey.
2: Öncelikle başta Adalet Bakanlığı olmak üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcımıza, Sayın Aydın Yeldan'a ve başsavcı vekillerimize ve savcılarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir yıldır devam eden adalet mücadelemiz bundan bir süre önce, yaklaşık bir yıl önce başlanan kasten öldürme davası ile birlikte zaten yürüyordu. Ancak esas bu cinayetin azmettirenleri, bu cinayete iştirak edenleri, bu cinayetin delillerini yok edenleri maalesef dosyanın dışında kalmışlardı ve onlarla ilgili bir işlem yapılamamıştı. Bugün itibariyle bu kasten öldürme ve delil karartma dava diğer sabah saatlerinde aldığımız bilgiye göre bir operasyon başlatılmış ve bu operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli evlerinde gözaltına alınmışlar. Bu başlayan operasyon sağlıklı bir şekilde yürütülür ve elde edilen delillerle birlikte şu anda 13 kişi olan sanık sayısı çok kısa bir süre içinde 30'a yaklaşır. Tüm yetkililer çok teşekkür ediyorum. Ben ve ailem adına hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun efendim.
1: Peki Ethem. TGRT
3: efendim. Şimdi reklamlar.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş?

0: perdeler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Çocuklar bayılıyor, gülsan fındık ezmesi.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Mabel Matiz olarak biliniyor. Şu an fotoğrafında ekranlarda görüyorsunuz. Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı var. Onu da hemen söyleyelim değerli izleyiciler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 5 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Tehdit içeren açıklamalar nedeniyle açılan tazminat davasında karar çıktı. Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 300 bin lira manevi tazminat ödeyecek.
4: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, iktidar partisine çok seviyesiz şekilde dil uzatmak, ana muhalefetin başındaki zat dahil kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almış, tehdit içeren ifadeler kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açılan tazminat davasında karar çıktı. Özel, Erdoğan'a 300 bin lira tazminat ödeyecek.
4: Muhalefetin iyice zıvanadan çıkan çirkin üslup ve tavırları nedeniyle bu milletin gözünü boyayamazsınız. Siyasi hokkabazlığı siyaset diye yutturamazsınız.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 5 Temmuz 2025'te yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Tehdit içeren açıklamalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
4: Milletimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki seviye, üslup, kalite, duruş ve vizyon farkını çok net görmekte, bunun değerlendirmesini en güzel şekilde yapmaktadır.
5: O davada karar çıktı. Kararı Hüseyin Aydın duyurdu. Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi Özgür Özel'in 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
3: Çocuk suçluya ceza indirimi ve denetimli serbestlik daraltılsın, ailelere de ceza yaptırım uygulansın. Bu çarpıcı öneriler meclis komisyon raporuna yansıdı. Suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı.
6: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
5: Çocuk suçlarında ceza sistemi değişsin, ailelere de yaptırım uygulansın. Bu öneriler meclis komisyonunun raporunda yer aldı.
6: Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramının en temelden değiştirerek gerekli toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamaların yapılması için bir kanun çalışması yapacağız.
5: Meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı. Taslak raporunu hazırladı.
7: Adalet beklentisiyle çocuk koruma yaklaşımı birbirinin alternatifi değildir. Çocuğu suça iten zinciri kırmak da toplum güvenliğinin kalıcı şartıdır.
5: Raporda cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli ceza indirimi ve denetimli serbestliğin daraltılması önerildi. Ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması tavsiye edildi. Ayrıca ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi de gündeme getirildi.
6: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
5: Rapordaki önerilerden biri de çocuk tedbir kararlarının sistematik olarak izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi de tavsiyeler arasında.
6: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
5: Tedbirlere uymayan ailelere yaptırım getirilmesi önerisi de raporda yer alıyor. Ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar öneriliyor.
8: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
5: Okullarda akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin artırılması da eylem planı içinde yer alıyor.
3: Aselsan 1997 yılında ürettiği efsanevi 1919 yerli cep telefonuyla hafızalara kazınmıştı. Şimdi ise siber saldırılara ve dinlemeye karşı güvenli yerli çipli yeni akıllı telefon için düğmeye bastı. Bu dev projede Türk Telekom ile ortak olacak. %100 yerli akıllı telefon 2027 yılında piyasaya çıkacak.
0: Biz 2 yıldır %29 büyüyoruz. Yani dünyadakiler yürüyorlar, biz koşuyoruz.
5: Aselsan 29 yıl önce yarım kalan hikayeyi tamamlayacak. Alo'da Türk devri açılacak. Dünya savunma devi Aselsan yerli ve milli akıllı telefon için iletişim devi Türk Telekom'la ortaklık yapacak. Bu amaçla düğmeye basıldı, imzalar atıldı. 1993'te Türkiye'de GSM altyapısı kuruldu. Aselsan kolları sıvadı. Sadece 3 yılda sıfırdan ileri teknoloji ürünü yeni cep telefonu üretti.
9: Bu telefon cebinizdedir. Bununla dünyanın istediğiniz yeriyle konuşursunuz ve dinlenmez. Fevkalade önemli bir olaydır.
5: Bugün 4 trilyon dolarlık Amerikan cep telefonu markası o dönem iflasın eşiğindeydi. Ancak pazar lideri iki İskandinav üreticisi Aselsan 1919 markasıyla çıkan yerli telefonu engelledi. Vizyon ve strateji eksikliği de eklenince marka pazardan çekildi. İşte Aselsan bu kez hikayeyi yeniden yazacak. Bu kez yolculukta yanında Türk Telekom da olacak.
10: Paramız cebimizde kalır en azından.
5: Ankara'da düzenlenen toplantıya Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç katıldı. Yerli akıllı cep telefonu için yol haritası belirlendi.
0: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı.
5: Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin, projenin siber güvenlikten dijital egemenliğe, ekonomik bağımsızlıktan milli güvenliğe uzanan sarsılmaz bir iradenin tezahürü olduğunu vurguladı.
11: Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi kırmızı çizgimizdir. Yerli ve milli haberleşme cihazları geliştirmek üzere tarihi bir güç birliği gerçekleştirdik.
5: Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da emniyet ve jandarma için kritik iletişim altyapıları kurduklarını hatırlattı.
11: Haberleşme altyapıları ve cihazları artık yalnızca bir teknoloji unsuru değil, güvenlik açısından da kritik bir yetenek.
5: Yerli akıllı telefonun 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aselsan'ın kriptoloji ve siber güvenlik uzmanlığı telefona değer katacak. Yerli akıllı telefon, yasa dışı dinlemelere ve siber saldırılara karşı güvenli iletişim altyapısı kullanacak. Cihazda yerli üretim işlemci ve yüksek ömürlü yerli batarya bulunacak. Türk Telekom'un geliştirdiği donanım ve yazılımlar da telefona entegre edilecek.
3: Değerli izleyiciler, Akşam Gazetesi'ne geçelim. Dün verecektik ama Malatya'da tabii üzücü bir deprem meydana gelince yoğun son yarım saatimizi buna ayırmıştık. Bakın çok önemli. Türk Telekom'u yeniden diyor. Aselsan Türk Telekom işbirliğiyle yapılacak. İlk yerli cep telefonu 1997 üreten Aselsan bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom ile güçlerini birleştirdi. Tabii 1997 üretti ama devamı gelmedi. Tabii siyasi irade lazım. Siyasi irade de bugün oldukça güçlü ve arkasında duruyor. Savunma sanayi dışında röntgen ve kalp cihazları gibi sivil alanda önemli ürünler geliştiren Aselsan yeterli akıllı telefonu, yerli akıllı telefon için Türk Telekom ile protokol imzaladı. İşbirliğiyle donanım ve yazılımlarda geliştirilecek. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin yerli haberleşme cihazını kırmızı çizgi olarak gördüklerini belirtirken Aselsan CEO'su Ahmet Akyol proje sadece yerli üretimi değil güvenlik tarafını da ön plana çıkaracak diyor değerli izleyiciler. 26 yıl önce de üretmişti diyor ama çok tabii kullanılmadı, onu da söyleyelim. Yabancı markalar Türkiye'yi o zaman işgal etmişti. Şu anda da öyle işte, meşhur akıllı telefonlar iki büyük marka. Biri Güney Kore, biri Amerikan markası, onlar üretiliyor. Mayıs 1997'de çıkmıştı. O zaman 9 ülkeden biriydik ama devamı gelmedi. Ama bu defa devamı rahatlıkla gelir ve bizim de Türk markalı kendi yerli akıllı telefonumuz olur. Sevilen sanatçı Haluk Levent yoğun bakıma alındı. Mide kanaması geçirdiği anlaşılan 57 yaşındaki sanatçı Ankara'da tedavi görüyor. Sevdana gönül verdin mahsus
12: mahal derler, kaldım zindanda. Yoğun bakım servisine alındı. Haluk Levent sevenlerini korkuttu. Sanatçı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Eskişehir'de sahne aldı. Levent konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktı. Ankara yolunda aniden fenalaşan sanatçı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen 57 yaşındaki sanatçı yoğun bakıma alındı.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri fırsatçılara karşı sahaya çıktı. Ankara'da Toptancı Hali market ve otobüs terminalinde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi yaptı.
13: Şu ana kadar 1.2 milyar cezalar kesildi.
14: Başka bir marketten geldim. Fiyatlar neredeyse iki katıydı. Ben de şu anda çok yaşıyorum. Fiyatların o kadar çok farklılık gösterdiğini görüyoruz ki maalesef. Onun için denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz gerçekten.
5: Bayram hazırlıkları başladı. Kimi marketlerin, kimi pazarların yolunu tuttu. Ticaret Bakanlığı ekipleri de fırsatçılara karşı sahaya indi. Ankara'daki Toptancı halinde denetim yaptı. Ekipler meyve ve sebzelerin alış ve satış fiyatları arasındaki farkları mercek altına aldı. Hal kayıt sistemiyle liste fiyatları karşılaştırıldı.
15: Şuradan künye bilgileri, şuradan da fiyat bilgileri, alış faturalarındayız.
16: Fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz maalesef. Artık gezmek zorundayız fiyatları.
5: Denetim halle sınırlı kalmadı. Ekipler marketleri de denetledi.
17: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etikette fahiş fiyat oyununa karşı Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimleri sıklaştırdı.
18: Ekmek aldım. Onu çok pahalı gördük ya.
19: Bu 734 gram.
5: Ekipler alışveriş listesi oluşturdu. Listedeki ürünlerle kasadaki fiyatları kıyasladı.
20: Tavuklarda çok oluyor. Oraya koyuyorlar, sonra diyorum ki bunun günü geçmiş. Dedikleri cevap baksaydınız tarihine.
5: Denetimlerde reyon fiyatıyla kasadaki fiyatın farklı çıkması halinde idari yaptırım uygulanıyor.
21: Bir bakıyorsun 50 lira birden etiket koymuşlar. 152'nin hemen 200 olu vermiş. Bir hafta 10 günde oldu.
5: Denetimlerin bir diğer durağı Ankara şehirler arası otobüs terminali oldu. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için fiyat tarifeleriyle satış fiyatlarının uyumu kontrol edildi. Fiyat listesini yolcuların görebileceği şekilde yazıhaneye asmayan firmalara para cezası uygulanıyor. Böylece haksız fiyat artışının önüne geçiliyor.
22: Bir fırsatçılık olduğunu düşünmüyorum ben.
3: UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Alman temsilcisi Freiburg 3-0 yenerek şampiyon oldu.
12: İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Yuri Tielemans, 45+4. dakikada Emiliano Buendia ve 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Bu sonuçla birlikte Aston Villa Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşarak 1982-1983 sezonunda kazanılan UEFA Süper Kupa'dan bu yana uluslararası bir turnuvada ilk defa kupayı müzesine götürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unai Emery, Freiburg zaferi sonrası 5. kupasını aldı ve kupayı en fazla kazanan teknik direktör rekorunu geliştirdi.
3: Yaprak'la ekonomiyi konuşalım. Günaydın Yaprak.
23: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Yavaş yavaş haftayı bitireceğiz. Önümüzdeki haftada tatille geçecek bir hafta olacak. Bakalım öncesinde piyasalar nasıl şekillenecek?
3: Bakalım.
23: Evet, döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolar ekranlara geliyor. Dolarda 45 lira 61 kuruş seviyeleri var. Euro bir kez daha 53 liranın üzerinde. Gram altın cephesinde düşüşler vardı. Dün bir kez daha yükselişi gördük. 6.635 lira seviyelerinde, her ne kadar şu an ibra aşağıyı gösterse de dün itibariyle yukarı yönlü hareketi vardı. BIST 100'e baktığımızda hafif de olsa düşüşle kapattı. 14.000 puanın biraz daha üzerinde açılışını gerçekleştirecek. Devam edelim çeyrek altınla. Çeyrek altın fiyatları da ekranlara yansıdı. 10.726 liradan yarım 21.452 lira tam 42.774 lira. Devam edelim Bitcoin'le. Bitcoin'de 77.868 dolar seviyeleri var. Birazdan orada acaba 100.000 dolar seviyesi olacak mı? Bunu da konuşacağız. Neye bağlı olduğunu da söyleyelim. Litecoin $54, Ethereum $2,141, Ripple'a baktığımızda da $1.37 görüyoruz.
3: Evet, hemen konularımıza geçelim hızlıca. Amerika-İran temasları fiyatları aşağı çekti. Evet. Petrol %5 değer kaybetti. Trump orada dün gene vurmayı şimdilik erteledim dedi.
23: Yani evet, inişli çıkışlı açıklamalar dolayısıyla yaşayın çok yaşayın piyasalar da etkileniyor haliyle. Hemen Brent petrole yansıdı o açıklamalar. %5'e yakın bir düşüş yaşandı. $105 seviyelerine kadar geriledi. Dün biz burada $108-$109 seviyelerini söylüyorduk Brent petrol için. Bu arada sabah da baktığımda $105 seviyelerinde hareket ettiğini söyleyebilirim. Şimdi altın rakamları da ekranlara geldi. Önceki gün 6500 liranın üzerinde bir gram fiyatını biz sevgili izleyicilerimize paylaşmıştık. Şu anda belki evet ibri kırmızıyı gösteriyor ama dün işte Trump'ın açıklamalarından sonra emtia piyasalarında da bir hareketlilik vardı. Bir kez daha altında biz yükselişi gördük. Gramda da işte tekrar 6635 lira seviyeleri göründü. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl olacak? Şöyle bir açıklaması var. Özellikle J.D. Vance tarafından gelen açıklamalar da önemli. Çünkü piyasalar bu açıklamaların hepsini inceleyip sık dokuyor. Mesela dedi ki 6 haftalık saldırının ardından 5 haftadır bir ateşkes süreci var. Önemli bir süreç dedi. Trump zaten anlaşmak istiyorlar. Çok büyük bir ihtimalle anlaşma yakın şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir diğer taraftan da evet İran konusu hala gündemde sıcaklığını koruyor ve henüz bir barış yok. Fakat Trump artık yönünü başka yerlere tekrar kaydırdı gibi de görünüyor. Çünkü İran dışında biz ağırlıklı olarak hangi açıklamaları görüyoruz? Bir kez daha Grönland meselesi gündeme geldi. İşte Küba'ya ilişkin açıklamaları var. Birazcık odağını kaydırıyor gibi bir durumda söz konusu. Böyle de algılanabiliyor. Diğer taraftan da şunu da söylüyor. Evet bir ara seçim var ama tüm bu başlıklarda yani bu ara seçimler benim geri adım atmamı neden olmayacak? Bu yönde de açıklamaları var. Yani bildiğimiz tipik Trump açıklamaları ama dün en azından piyasaya bir düşüş olarak yansıdı son açıklamaları.
3: Peki Londra'da Türk zirvesine bir bakalım. Mehmet Şimşek oradaydı. Evet. Ve Karahan yatırımcılara seslenecekler daha doğrusu. Tabii bir yana Türkiye'ye Larry Fink gelmişti BlackRock'tan. O da Türkiye'ye yatırım yapın. Yani Erdoğan'la görüşmesinde bu tür şeyler çıktı. Yabancı yatırımcı çekmek için Türkiye çok şey yapıyor bu ara.
23: Doğru, düzenlemeler de biliyorsunuz hep konuştuk burada. Özellikle bu vergi vesaire konusundaki işte atılacak adımlar. Ve önemli bir sunum olacağını söyleyelim. Zaten Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'la Sayın Şimşek Hazine Bakanı sıklıkla yurt dışı temaslarını sürdürüyorlar. Orada sadece iş çevreleriyle bir araya gelmiyorlar. Finansal çevrelerin de otoriteleriyle de bir araya geliyorlar. Londra temasları iki ismin de oldukça önemli. Piyasalara bu temasların yansımalarını daha önceki süreçlerde de gördük. Dolayısıyla bu kritik bir başlıktı. Biz de bugün takip ediyor olacağız. Tüm bu gelişmelerin hepsini yapılacak açıklamaları da diyelim.
3: Ve Bitcoin'e bakalım tekrar. Sanal paralar da artık hayatın gerçeği oldu. Fed Başkanı da hedef tekrar $100,000. Şu an demin $77,000 seviyelerindeydi.
23: Valla çok değil. Geçtiğimiz haftalarda $83,000 seviyesinde gördü Bitcoin. Yükseldi de. Hatta $80,000'ın üzerinde tutunmaya da çalışıyor. O çabalarını da görüyoruz her ne kadar şu anda $78,000 sınırında olsa da. Fed Başkanı'nın göreve başlamasıyla birlikte bir ılımlı hava esiyor gibi görünüyor kripto paralar için. Çünkü Kevin Bush'un açıklamaları var. Gençler için yeni altın açıklaması var kripto paralar için, Bitcoin için. Diğer taraftan bu blockchain'lerle ilgili bu teknolojiye son derece olumlu baktığını da söylüyor. Dolayısıyla bu açıklamalar kripto para cephesinde olumlu algılanıyor. Bir diğer husus da şu, özellikle daha önce yapmış olduğu açıklamalar şu algıyı da oluşturdu. Faiz indirimlerinden yana bir Fed başkanı var. Bu algılar da oluşmuş durumda. Bir yandan da tabii ki enflasyon rakamları da takip ediyor. Yani buradan gelecek her olumlu haber Fed'in faiz indirim sürecine ilişkinde daha kuvvetli açıklamaların gelmesini sağlayacak. Bütün bunları kripto para piyasası bekliyor. Hatta burada bir hedef de var. Bu hedef bu yıl için gerçekleşir mi? Ama yüksek olasılıkla gerçekleşir diyorlar ama yatırım tavsiyesi değil tabii ki. 100 bin dolar seviyeleri çok da uzak bir seviye değil deniliyor.
1: Peki. Teşekkürler Yaprak.
23: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim, dönüşte önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız 10 dakika ara.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Şimdi reklamlar.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
24: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
25: Garanti BBVA yatırım.
26: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
27: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yer yer bayramı şene.
28: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
29: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
26: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
30: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Reklamları dinlediniz.
31: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
32: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
33: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
34: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
35: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
26: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: patlayıcı fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM
8: Haber.
0: TGRT FM.
9: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küp'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 21 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklara bakalım. Çok sayıda birazdan son dakikalarımız olacak. Onları da size tekrar hatırlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Amerika Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Amerika Başkanı Trump görüşmeyle ilgili konuştu. Erdoğan ile görüşmem çok iyi geçti dedi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetimine bayrak açtı. CHP'de gözler mutlak mutlan kararına çevrilmişken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu zehir zemberek ikinci arınma çağrısında bulundu. Parti içinde artık açık bir biçimde muhalefet bayrağını açan Kılıçdaroğlu CHP kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını da bilir dedi. Ve Mehmet Akif Ersoy'a 65 yıl hapis talebi, tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında iddianame tamamlandı. Ersoy için 4 aylık suçtan 65 yıla kadar hapis cezası istendi. Ersoy hakkında hangi suçlamalar var bakacağız. Ve Türkiye'nin suç haritası açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu toplumu güvenlik algısını ve suç mağduriyetini ortaya koyan çarpıcı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sokaktaki tacizden dijital dolandırıcılığa kadar vatandaşın karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekti. Ve Trump İran'a bir şans vereceğim diyor. Amerika Başkanı Donald Trump İran savaşı için diplomasiyi bir kez daha kapı araladı. Onlara bir şans vereceğim diyen Trump acelem yok dedi. Trump İsrail Başbakanı Netanyahu için de ben ne istersem onu yapacak dedi. Evet, etiketimiz kime göre değerli izleyiciler? Kime göre etiketiyle görüşlerinizi yazın. Hemen etiketimiz yazan yerin altında ekranlara gelsin. Sizin düşüncelerinize başlayalım.
10: UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu az sonra. Tıpta dijital dönüşümde tarihi bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'daki uzmanlar 5G teknolojisiyle Muş'taki hastaya 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı yaptı az sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatlarından olan Efes 2026 tatbikatının gece safhası İzmir Seferihisar'da gerçekleşti. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
9: Kurban Bayramı planları yapıldı. Kimi tatile çıkacak, kimi memleketine gidecek. TGRT Haber ekibi sokağın nabzını tuttu.
11: Valla
8: kullandığımız gün tatilde evde paso yatacağım. Ne yapacağım?
11: İzmir'e gitmeyi düşünüyoruz. Bir de Eskişehir. İkisinden biri.
12: Memlekette büyük ihtimalle gezeriz. Köye gideriz.
13: Tatil için planlar yapıldı. Hazırlıklar hız kazandı.
14: Ailemle birlikte burada geçireceğim.
13: Sevdiklerinizle diyorsun.
14: Aynen. Onlarla beraber olacağım.
15: Köye gidip büyüklerimi ziyaret ederim. Şehirdeki akrabalarımla görüşürüm.
8: Vallahi çalışarak geçireceğim abi. 9 günün 9'unda. Hatta 7-24 çalışıyorum abi ben ya. Herhangi bir ek mesai söylemediler ya şu anda. Yok almayacağım.
13: Kimi tatile, kimi memleketine gidecek. Kimi ise sevdikleriyle yaşadığı şehirde kalacak.
16: Ankara'nın biraz stresinden dolayı arkadaşımın yanına gideceğim şehir dışı. Öyle İnebolu taraflarına gitmeyi düşünüyorum.
13: Kaç gün tatil yapacaksınız?
16: Yani yaklaşık 2-3 gün. Bayramın son günleri giderim diye düşünüyorum.
13: Tatili otelde geçirmek isteyen 4 kişilik bir ailenin haftalık masrafı 200 bin lirayı buluyor. Bu da rotayı memlekete çeviriyor. Ev kiralamaksa maliyeti yarı yarıya düşürüyor.
17: Memlekete gideceğim. Memleket de Muğla'da zaten. O yüzden tatil gibi olacak.
13: Kaç gün tatil yapacaksınız?
17: 4-5 falan. O civarda.
13: 9 günlük bayram tatili 22 Mayıs'ta mesai bitimiyle birlikte başlayacak. 31 Mayıs'ta sonlanacak. Ancak 9 günlük tatil tüm çalışanları kapsamayacak.
18: Ailecek gezeriz, içeriz, yemek yeriz. Beraber vakit geçiririz.
13: Kaç gün tatil yapacaksınız?
18: Yani bir 4 gün falan olur muhtemelen.
19: Çalışmadığımız zaman ücretimizden kesiyorlar. Birinci gün bayram tatili ama ondan sonraki günlerde çalışıyoruz.
13: Ek mesai ücreti alacak mısınız?
19: Yok, nerede? Keşke verseler ama normal günlük yevmiyemiz işliyor sadece.
9: Telefon günümüzün vazgeçilmesi, ben anlamam diyen yaşlı nüfus bile teknolojiye yenik düştü. Durum böyle olunca gençler ne yapsın? Onlar çevreden kopuyor, ekran saatlerce kapanmıyor.
20: Yaklaşık 4-5 saat ilgileniyorum.
21: 7 saatten yukarı yani.
20: Daha yüksek. 10 saatin üzerinde çıkanlar var.
22: Saatler uzadıkça uzuyor, ekran süresi arttıkça artıyor.
23: Okuldan eve gidiyorsunuz, ilk iş bir telefona bakmak mı?
18: Evet, her an yanımda.
23: Yok, hemen, direkt evet, cepten burada. Çıktı.
24: Bir odaya kapandık mı mesela? Dış dünya ile alakamız kesiliyor.
25: Yatakta çürümek, çevreden kopmak.
23: Gençler okuldan, işten eve geçiyor, yatağa uzanıyor ve hemen elde telefon beliriyor.
25: Yatağa giriyorlar, sırt üstü yatıyorlar. Bütün her şey ona bağlı oluyor.
23: 6 saat desen?
25: Günlük.
23: Evet.
25: Çok değil mi?
24: Çok. Ama canım sıkılıyor. Biz aslında teknoloji çağının çocukları olduğumuz için bize telefonsuz olmuyoruz.
26: 24 saat çocuklar telefonun başında.
23: Yetişkinler gençlerin elinde sürekli beliren evet. O telefondan şikayetçi.
24: Babam mesela sürekli bırak o telefonu falan. Evet. Hani yüzümüze bakın bir şey yapın.
20: Ebeveynlerin bu işi sadece yatağa girip bununla ilgileniyor diyerek işin içinden çıkmaması gerekiyor. Evde yemeklerin beraber yenilmesi, beraber vakit geçirilmesi lazım. Doğal olarak gençler bu boşluğu orada dolduruyorlar.
23: İçerik izlemek kimi zaman stresi azaltsa da uzmanların bu konudaki uyarısı net, bu kadar çok telefonla ilgilenmek, içerikler izlemek uyku düzenini bozuyor. O bozulmuş düzende devam ettirilirse kısır bir döngüye giriyor.
18: Ablam da o şekilde.
23: Siz öyle misiniz peki?
18: Ben de genelde telefona bakıyorum.
23: 6 saatim.
18: Sosyal medyada kullanıyorum.
23: Kimi günün 5-6 saatini telefona ayırıyorum dese de veriler pek böyle değil. Telefona ayrılan süre gençler için, özellikle üniversite çağı için 10 saat.
27: Bazen gece de sabaha kadar telefona takılıyorum.
18: Hasta olduğunda bana öyle oluyor.
24: Normal geliyor yani, ne yazık ki.
23: Kimi gece yatağına uzandıktan sonra gözünü telefona dikiyor, bir daha da ayırmıyor.
24: Yani telefonum olduğu zamanlar gece 3'te uyuyorum genelde. Olmadığında daha 8 gibi uykum geliyor.
18: Benim 2 saat. Olamaz. Bence yalan atıyor. Çok inanmıyorum bana.
23: 2 saat değil mi diyorsunuz?
18: 2 saatten fazladır. Tableti de var onun, oradan mı?
23: Sayılmaz diyorsun.
18: Evet, inanmıyorsa inanmasın, yapacak bir şey yok. Ama onu...
9: Zor sorular kazandırır. LGS ve YKS'de son viraj. Türkiye Gazetesi'nden girelim. YKS'ye 22, YKS'ye, LGS'ye 22, YKS'ye 1 ay kaldı. Uzmanlar uyardı. Yapamadığınız soruları analiz edip çözerseniz bir adım öne geçersiniz diyor değerli izleyiciler. Ve YKS diyor ve LGS'ye çok az kaldı. LGS 22 gün kaldı. YKS 1 ay. Asıl kazandıracak olan yapılamayan sorular diyor değerli izleyiciler. Özellikle son ayda en etkili çalışma yöntemi bol bol deneme sınavı çözmek, denemelerde yapılamayan sorular üzerinden hızlı konu tekrarı yapmak ve farklı soru tiplerinin çözüm mantığını kavramak, bu süreçte son yılların sınav sorularından başlamak da fayda sağlıyor diyor uzmanlar. Türkiye'nin evlilik haritası netleşti. Ortalama evlenme yaşı kadınlarda 26, erkeklerde 28,5 olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de bazı şehirler evlilik için acele ederken bazıları süreci erteliyor. En erken ve en geç evlenen iller hangileri? Bir bakalım.

0: Kimi erken yaşta evet dedi, kimi de bekarlık sultanlıktır diyerek evliliği erteledi. Türkiye'nin evlilik haritası çıktı.
1: Şahitlerin ve konukların önünde kabul ediyor musunuz?
2: Evet!
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan veriler Türkiye'nin evlilik haritasını netleştirdi. Verilere göre Türkiye'de en geç evlenilen il Tunceli oldu. Tunceli'de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6 iken erkeklerde ise 32,4 olarak kayıtlara geçti. Tunceli'yi takip eden il ise Rize oldu. Muğla ise 3. sırada yer aldı.
3: Yanınızda oturan güzel nişanlınız Sayın Berberizdar ile evlenmek istiyor musunuz?
0: Genç yaşta aile kurma eğiliminin en yüksek olduğu illerde belli oldu. Kadınlarda en erken evlenilen illerin başında Ağrı geliyor. Ağrı'yı sırasıyla Muş ve Gaziantep izledi. Erkeklerde en erken evlilikse Şanlıurfa'da oluyor. Kentteki erkekler ortalama 27 yaşına gelmeden dünya evine giriyor. Şanlıurfa'yı sırasıyla Gaziantep ve Ağrı izliyor. Nüfusu oranla en çok ve en az nikah kıyılan şehirlerde netleşti. 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısına bakıldığında Türkiye'nin en hareketli şehri Gaziantep oldu. Gaziantep'i sırasıyla Osmaniye ve erken evliliklerde lider olan Şanlıurfa takip ediyor.
4: Damat Bey, adınız soyadınız? Evet!
0: Türkiye'de evlilik oranı en düşük il Tunceli oldu. Türkiye'de en geç evlenilen iller sıralamasında da lider olan Tunceli'de evlilik oranı binde 4,18. Tunceli'yi ise Gümüşhane ve Ardahan takip etti.
5: Ula Faruk!
6: Evet nedir?
7: Evet dedi, evet dedi.
0: Evlilik oranlarının aksine boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu. Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken boşanma oranının en düşük olduğu il Mardin olarak kayıtlara geçti. Mardin'i sırasıyla Bayburt, Bingöl ve Batman izledi.
8: Tıpta dijital dönüşümde tarihi bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'daki uzmanlar 5G teknolojisiyle Muş'taki hastaya 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı yaptı. Dünyada ilk olarak kayıtlara geçen operasyon yeni bir dönemin de kapısını araladı.
9: Başı odaklamaya çalışıyorum. Rotasyon hareketleriyle.
10: Konsol İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ndeydi. Hastamız Muş Devlet Hastanesi'ndeydi. Bu Türkiye için bir ilk.
0: Yanlış duymadınız. Hasta Muş Devlet Hastanesi ameliyathanesinde, doktor İstanbul'da. Tıpta tarihi bir adım atıldı. Mesafeler aşıldı. İstanbul'dan Muş'a uzanan operasyon dünya tıp tarihine geçti. Yaklaşık 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Operasyonda 5G teknolojisi kullanıldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı.
11: Arnavut kaldırımı gibi gördüğünüz manzara aslında o havuzun döşemesi.
0: Hastaya RIRS yöntemi uygulandı. Yani böbrek taşına kapalı cerrahiyle müdahale edildi.
12: Bu buluşmanın paydaşları olan bütün taraflarımız hakikaten büyük bir heyecan içerisindeydi.
0: Tarihi operasyonda Profesör Doktor Tizevat Tevfik ve Operatör Doktor Rıfat Burak Ergül görev aldı. Cerrahi işlem uzaktan kontrolle yürütüldü. Gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanıldı. Robotik cerrahi altyapı devreye alındı. Turkcell 5G desteği sağladı.
13: Bugün 5G teknolojisinin insan hayatına nasıl doğrudan dokunduğunu gösteren çok önemli bir ana tanıklık ettik.
0: Bu operasyon Türkiye'de bir ilk oldu. Ayrıca RIRS yöntemiyle yapılan dünyanın ilk uzaktan böbrek taşı ameliyatı olarak kayda geçti. Özellikle uzman hekime erişimin zor olduğu bölgelerde yeni bir umut olabilir.
10: Düşünün, İstanbul Üniversitesi Türkiye'mizde, Turkcell Türkiye'mizde, robot Türkiye'mizde, bu ülkemizin, insanlarımızın gücünü göstermekte.
8: Gezmek için plan yapacaklar, dikkat, şemsiyeleri hazırlayın çünkü bütün yurtta 5 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.
14: Bahar
2: kar yağışları ülkemiz genelinde kendini göstermeye devam ediyor.
0: Yaz kapıya dayandı ama yağışlar durmadı. Önümüzdeki bir hafta boyunca da kuvvetli yağış bekleniyor.
2: Başkent çevreleriyle Eskişehir'in güneydoğusunda da yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin 3 büyük şehir için uyarıda bulundu.
2: Başkente bakıldığında başkentte önümüzdeki 3 gün boyunca yağışı göreceğiz. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak. Cumartesi günde yine yağış kuvvetli olacak.
0: Tekin İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağışların devam edeceğini söyledi.
2: Yarın da yine İstanbul çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir. Cuma cumartesi de yağışlar devam edecek.
0: İzmir'de de yağışlar kuvvetli olacak. Tekin özellikle cumartesi gününe dikkat dedi.
2: İzmir'e bakıldığında İzmir'de de yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Cumartesi günü de yine İzmir çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.
8: Değerli izleyiciler, Akın Gürlek yeni Adalet Bakanı olduktan sonra eskiden bazı çözülemeyen intihar görünümlü veya normal ölüm görünümlü bazı olaylara el attı değerli izleyiciler. Onlardan bir tanesi Gülistan Doku'ydu. Bir tanesi de gördüğünüz gibi önemli dosyalardan biri Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık dosyasıydı. Bununla ilgili bu sabah saatlerinde Sayın Akın Gürlek bir mesaj attı ve dedi ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor. Adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz dedi. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir diyor. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtları ile delillerin karaltılığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. İzmir merkezi 9 ilde bu sabah operasyon yapılmıştır diyor. Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza sürece katkı sunan tüm kamu görevlerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine değerli izleyiciler devam edelim, aşağıya doğru gelelim. Bu soruşturmayı büyük bir titizlik yürütüyoruz diyor. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Değerli izleyiciler, şimdi olaylara bir bakalım. Kimler gözaltında, onları da bir ekranlarınıza getirelim hemen. 13 Mayıs 2018 tarihinde, yani bundan yaklaşık 8 sene önce İzmir Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi Muzaffer Sokak'taki Tanyer Yapanonim şirketine ait Bulutoz Orman Evleri isimli inşaat şantiye alanında 7 katlı apartman blok önünde maktul Dorukhan Büyükışık'ın sırt üstü yatar vaziyette cesedi bulundu diyelim öldüğü için. Daha sonra bunu soruşturma yürütüldü. 20 Temmuz 2023 tarihinde değerli izleyiciler bazı şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme ve yer değiştirme verildi ama bunlara dair kovuşturmaya yer yoktur dendi ve olay kayıtlara intihar olarak geçti değerli izleyiciler. Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın olayı değerli izleyiciler. Bu arada adli tıp raporları incelendi, bakıldı. Özellikle orada kişinin ölümünün genel bedel travmasına bağlı çok sayıda kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanmasına gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtilmesine karşın kişinin ölümüne neden olan travmatik değişiminin tamamının ve kot kırıklarının olay yeri inceleme raporunda özellikle belirtilen binanın çatı katından düşme ile meydana gelmesinin mümkün olduğu bildirilmiş değerli izleyiciler. Olayla ilgili raporlar bu şekildeydi. Şimdi tabii aradan 8 sene geçince daha sonra yapılan tespitlerle daha sonra da bütün deliller incelendi. HTS kayıtlarına bakıldı. Zamana duyarlı biyolojik numuneler alınıp 13 ay sonra Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Değerli izleyiciler, incelendi ve 2 yıl boyunca bazı fotoğrafların, videoların tam 2 yıl boyunca soruşturma dosyasına gönderilmediği saptandı. Tüm bu hususların da ölümün yüksekten düşme ile gerçekleşmediğine dair şüpheleri güçlendirdi. Ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir demir çubuk ile vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair somut bulguları taşıdığı anlaşılmıştır diyor. Bu tespit ve açıklamalar ışığında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2026'ya 6655 numaralı dosya kapsamında 26 şüpheli hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalan tanıklık suçlarından soruşturma işlemleri tamamlanmış olup müsned suçlara iştirak ettiğine dair somut emareler bulunan şüphelilerin açık kimlik bilgileri de belirtilmiştir diyor değerli izleyiciler. Bunların içinde tabii kamu memurları da, yani memurların olduğunu söyleyelim. Mesela bir tanesi Yiğit Akkurt, onun da yurt dışında olduğu, Türkiye'de olmadığını da hemen belirtelim. Yani gözaltı kararı verilenlerden bir tanesi yurt dışında. Peki ne zaman çıkmış mesela Yiğit Akkurt? 16 Mayıs 2026'da, yani bundan 5 gün önce çıkmış değerli izleyiciler. Yine Atakan Kaçar, onun da 11 Mayıs 2026'da yurt dışına çıktığı da söyleniyor. Çok dediğiniz gibi içinde kamu memurları da var. Babasıyla biraz önce konuştuk. Ethem Bey de gözaltı sayısının artabileceğini de söyledi değerli izleyiciler. Tabii bunlar gene iddia aşamasında, savcılık bunları inceleyecek. Gözaltılar yapıldı. Deliller incelenecek. KTS kayıtları, bas kayıtları, adli tıp raporları, o dönemki bütün tutanaklar, her şey incelenecek. Özellikle maktulün sırt bölgesine demir bir çubukla vurulduğu iddiası var. Ölümün bu şekilde gerçekleştirildiği söyleniyor. Adli tıp raporlarında da yine bazı işlenmeyen meseleler olduğu da iddia ediliyor. Dosya incelendiği zaman bütün bu gerçeklikler ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda konuştu. Liderler Türkiye-Amerika ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Amerika Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili konuştu. Erdoğan ile görüşmem çok iyi geçti dedi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Kritik öneme sahip telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda uygun bir çözümün mümkün olduğuna inandığını ve ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Okay. Suriye'de görüşmenin en sıcak başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla büyük gayret gösterildiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybedenler için Donald Trump'a taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump görüşmenin detaylarına değindi. Trump görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi. Sözlerine devam etti.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok

İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 9. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim almak maksadıyla bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Maksatları İstanbul'u kuşatma olan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde sultanının emaneti olan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçer. Arkadaşı İbrahim'le birlikte tebdeli kıyafetle Bizans'a giderek çocuğu Albay Fedon'un kaçırdığını tespit eder. Bu arada Bizans sarayı da Karaca Gazi'nin İstanbul'a geldiğinin haberini almıştır. Karaca Gazi kendisini yakalamakla görevli bulunan Albay Fedon'a tehdit dolu bir mektup yazarak çocuğu teslim etmesini ister. Karaca Gazi'yi çok iyi tanıyan Fedon korkusundan Bizans'tan kaçmaya karar verir. Bunu fark eden imparatorun adamları Fedon'u takibe alırlar.
1: Neden binbaşı Andrea'nın seni takip etmesini istemiyorsun Fedon? Onu senin can güvenliğin için peşine taktım. Osmanlı saraya tehdit mektubu yazdığına göre uzaktan bir yerden sarayı göz hapsinde tutuyor olmalıdır. Seni tek başına gördüğü anda da hemen avlamaya kalkışacaktır.
2: Ondan her türlü kötülüğü bekleyebileceğimiz doğrudur. Fakat yanımda bulunacak olan binbaşı Andrea'nın beni böyle bir tecavüzden koruyabileceğini hiç sanmıyorum. Üstelik Osmanlı'nın yanında bir de arkadaşı var diyorsunuz.
1: Ne olursa olsun, senin hayatın bizim için son derece kıymetlidir Fedon. Sana en ufak bir zarar gelmesini istemem.
2: Sağ olun.
1: Bu arada Osmanlı'yı yakalamak için bir plan düşündün mü?
2: Evet. Bana kalırsa onlar Bizans'tan çok Galata'da. Cenevizlilerin orada olmalılar. İstedikleri zaman Bizans'a geçerek burada yapacaklarını yapıp tekrar Galata'ya dönebilirler.
1: Evet, bu mümkündür. Hemen Ceneviz valisine başvuralım. Onu arayıp bulması için de elinden geleni yapmasını isteyelim.
2: Bu bir işe yaramaz generalim. Osmanlı ile arkadaşını bu şekilde yakalayamayız.
1: Nasıl yakalarız peki?
2: Bir defa orada kendilerini tanıyan yoktur. İkinci olarak oraya her gün dünyanın her tarafından gemilerle o kadar çok yabancı gelir ki bunların arasından kendilerini kim ayırıp da bulacak?
1: Senin fikrin ne albay?
2: İzin verirseniz oraya ben gideyim. Osmanlı'yı en iyi tanıyan benim. 5-10 gün orada kalırım. Valiye götüreceğim bir mektup her kapıyı açar.
1: Evet, hiç de fena bir fikir değil.
2: Yalnız bu iş için hiç vakit kaybetmeye gelmez. İzin verirseniz hemen bugün Galata'ya geçeyim.
1: Peki, ya Osmanlı'da tebdili kıyafet etmişse onu nasıl tanıyacaksın?
2: Ne yaparsa yapsın, bir bakışta Osmanlı'yı tanırım. Alnındaki parlaklık ve bir de gözleri onu hemen ele verir. Sen hiç merak etme.
1: Onun karşı tarafta saklı.

0: Yaşlandığına nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
1: Çünkü kendimi onun yerine koyuyorum. Onun yerinde ben olsam aynı şeyi yapardım da ondan.
0: Pekala Fedon. Galata'ya gitmen için sana izin vereceğim. Ama önce Haşmetli İmparator'dan Ceneviz valisi için bir mektup alayım.

0: Ben generali daha uyanık biri sanırdım. Nasıl da yuttu numaramı. İşim yoktu, Osmanlı'yı arayacağım. Galata'ya geçer geçmez Ceneviz valisiyle konuşur, sonra da yurt dışına giden bir gemi bulup hemen kaçarım. Generalle imparator işi yoksa Osmanlı'yı arayıp bulsun. Ha işte Galata'ya da geldik.
1: Kayıkçı, şöyle yavaştan yaklaşın.
2: Fedon, nedir bu halin? Tam papazlara benzemişsin. Neredeyse seni tanıyamayacaktım.
1: Haklısınız sayın valim, ama böyle giyinmem icap ediyordu.
2: Neden? Yoksa korktuğun birileri mi var?
1: Hem de nasıl efendim.
2: Kim?
1: Bir Osmanlı casusu, Karaca Gazi.
2: Yani bizim bildiğimiz ismiyle Aristo mu?
1: Evet, o korkunç Osmanlı peşimde.
2: Nasıl olur? Ben senin onu öldürmek üzere Eskişehir'e gittiğini duymuştum.
1: Evet, ama onu öldürmek yerine başka bir şey yaptım. Yanında bulunan Orhan Gazi'nin çocuğunu kaçırdım.
2: Ne? Orhan Gazi'nin çocuğunu mu kaçırdın?
1: Biliyor musunuz? Bu çocuk aynı zamanda imparatorun yeğenidir. O evli olmadığına göre de şu anda Bizans tahtının varisidir.
2: Bu çok önemli. Bir dakika, çocuk nerede şimdi?
1: Burada.
2: Bizans sarayında mı?
1: Hayır. Midye manastırında. Karadeniz'e çıktıktan sonra batıda hemen çok yakında bir günlük yoldadır. Güzel bir de kalesi var.
2: Aa, evet evet, biliyorum orayı. Peki çocuk ne yapıyor o manastırda?
1: Belki bir gün Bizans imparatoru olacak olan bu çocuğu papazlar büyük bir dikkatle yetiştirmekle meşgul. Eskiyi hatırlamaması için bir ilaçla hafızasını yıkadılar.
2: Ya.
1: Çocuğu kaçırıp buraya getirince Osmanlı, yani bizim bildiğimiz Aristo da peşimden Bizans'a gelmiş.
2: Senin kaçırdığını biliyor mu peki?
1: Evet biliyor. Ve şimdi Bizans'ta. Kendisine kurulan iki tuzaktan kurtulmuş. General Phoebus da onu yakalamak görevini bana verdi.
2: Bundan gurur duymalısın Fedon.
1: Hayır, hayır. Ben yaşamayı gururlanmaktan çok daha fazla severim. Yemin ederim ki o Osmanlı ile karşılaşmaktansa şeytanla karşılaşmayı 1000 defa tercih ederim. Buraya gelmemin sebebi de budur zaten.
2: Anlaşılan korku aklını başından almış senin. Peki ne yapmayı düşünüyorsun Fedon?
1: Bir gemiye atlayıp bir daha dönmemek üzere Bizans'tan uzaklaşacağım.
2: Seni anlıyorum Fedon, ama gemi bulmakta zorluk çekeceğini sanıyorum.
1: Hayır, her an için harekete hazır bir ticaret gemisi her zaman vardır Galata'da.
2: O halde sana iyi yolculuklar Fedon.
1: Boş bir odanız var mı hancı?
3: Var papaz efendi. Oho, siz misiniz Albay Fedon? Bu ne kıyafet böyle? Demek duyduğum doğruymuş. Gerçekten papaz olmuşsunuz.
1: Papaz olduğumu da nereden duydunuz?
3: Geçenlerde biri söylemişti. Sizi papaz kılığında görmüş. Doğrusu pek inanmamıştım ama doğruymuş. Sebep ne peki?
1: Günahımız çok. Bunların bir kısmını affettirmek için papaz olayım dedim.
3: Ah, iyi yapmışsınız. Böylece Allah'ın cennetini de garanti altına almış oluyorsunuz.
1: Demek beni papaz kıyafetiyle görmüşler, öyle mi?
3: Görmüşler ya. Dur bakayım. Birkaç gün önceydi. Biri daha sizi aradı.
1: Sahi mi? Hı-hı. Kim?
3: Adını bilmiyorum. Gençten biri. Yanında bir arkadaşı daha vardı. Sizin buraya zaman zaman geldiğinizi biliyordu. Vaktiyle burada tanışmış sizinle zaten.
1: Nasıl biriydi bu?
3: Tüccar olduğunu söyledi. Ticaret için gelmiş buraya. Ertesi gün gitti. O da papaz olduğunuzu bilmiyordu. Benden öğrendi.
1: Senden mi öğrendi? Tarif et şu adamı bakayım.
3: Güçlü, kuvvetli, yakışıklı, aydınlık yüzlü, sert bakışlı birisiydi.
1: Osmanlı.
3: Aa, tanıdın mı onu?
1: Şey, tanır gibi oldum. Eğer yine buraya uğrayacak olursa sakın benim buraya gelmiş olduğumu haber vereyim deme.
3: Madem ki istemiyorsunuz, söylemem.
1: Pek makbul birisi değildir. Acaba hala burada mı yoksa çekip gitti mi? Bir bilgin var mı?
3: Orasını bilemem. Benim handa bir gece kaldı sadece.
1: Pekala. Bana bir geceliğine temiz bir oda ver.
3: Emredersiniz.
1: Bir de bir berber çağır buraya. Sakallarımı kestireceğim.
3: Olur tabii.
1: Ha, bir de Cenevizli bir tüccar kıyafeti istiyorum.
3: Anlaşılan papazlıktan istifa edeceksiniz.
1: Sakallarımı kesip Cenevizli tüccar kıyafetini giydikten sonra limana inip bir gemi bulayım. Osmanlı her an karşıma çıkabilir. Bunu düşünmek bile korkutuyor beni. Ya İyi günler kaptan. Yolculuk ne zaman?
4: 2 gün sonra.
1: Buradan doğruca Napoli'ye mi?
4: Evet, önce Napoli'ye, sonra da Cenova'ya.
1: Ben de oraya gidiyorum. Beni de beraberinde götürür müsün?
4: Biz yük ve yolcu taşırız. Parasını verdikten sonra neden götürmeyeyim ki?
1: Kaç altın istiyorsun?
4: Napoli'ye kadar 10 altın. Yiyip içmen de bize ait.
1: Hemen vereyim. Buyur. 10 altın. Yalnız bana iyi bir kamera ayırmanı rica edeceğim.
4: Orası kolay. İzin kağıdın var mı?
1: İzin kağıdı mı?
4: Evet.
1: Bu gerekli mi?
4: Öyle. Gerekli olmasa niye sorayım?
1: Bak kaptan. Ben Bizanslıyım. Kılığıma bakma. Burada tanıdığım kimse de yok. Ama izin kağıdı yerine sana 10 altın daha veririm.
4: Olur ama. Ya gemide arama yaparlarsa? Boğazdan çıkmadan önce sık sık yapıyorlar bunu.
1: Saklanırım. Buna rağmen bulurlarsa gemiye kaçak bindiğimi söyler, seni ele vermem.
4: Sen bilirsin. Ama şimdiden söyleyeyim. Durdururlarsa seni aramayı yapan askerlere teslim ederim, haberin olsun.
1: Kabul. Her şey yolunda giderse bir 10 altın daha veririm sana.
4: Anlaştık. Hükümetten mi kaçıyorsun?
1: Yo. Benim hükümetlerle bir ilgim yok. Beni öldürmek isteyen ve her yerde arayan birinden kaçıyorum.
4: Seni bu kadar korkuttuğuna göre tehlikeli bir adam olmalı.
1: Öyledir. Bir kadın meselesinden aramız açıldı.
4: Kadın kız peşinde koşacak çağında geçmiş. Hala uslanmamışsın demek ki. Neyse, bu beni ilgilendirmez zaten.
1: Kameramı görebilir miyim?
4: Ambara gelince sağ tarafta. 3. kapı. Eşyanı ne zaman getireceksin?
1: Benim eşyam falan yok.
4: Öyleyse kameranı neden görmek istiyorsun?
1: Yerleşeceğim de.
4: Nasıl yani?
1: Kamera benim değil mi? Gemiye yola çıkıncaya kadar orada kalacağım.
4: Ama denize açılmaya daha 2 gün var.
1: Biliyorum kaptan, ama sana anlattım. Peşimdeki adamdan korkuyorum. Bu yüzden gemi hareket edinceye kadar kamerada kalmak istiyorum.
4: Anlıyorum. Sen korku hastalığına yakalanmışsın. Bu hastalığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Pekala, kalmak istiyorsan kalabilirsin.

0: Kamera küçük ama beni Napoli'ye kadar idare eder. Tehlikenin büyük kısmını atlattım. Şu iki günü de geçirdim mi, gemi demir aldıktan sonra bir tehlike kalmayacak. Napoli'de iner inmez bir gemiyle İspanya'ya kadar giderim. Böylece Osmanlı asla nereye gittiğimi bulamaz. Yaşasın hayat!
1: Generalim, Fedon'un peşine taktığım adam bir dilenci olarak Galata'ya geçti. Ondan aldığım rapora göre Fedon doğruca Ceneviz valisinin sarayına gitmiş. Orada 2 saat kadar kalmış.
2: Bu normal bir şey. Valiye imparatorun mektubunu vermiş olacak.
1: Evet generalim. Oradan çıktıktan sonra da kıyıdaki taşhana gitmiş.
2: Herhalde kendisine bir oda ayırtmak içindir.
1: Ayırmış da. Ama bu odada ancak birkaç saat kalmış.
2: Öyle mi? Başka bir yere mi geçmiş?
1: Anlatacağım generalim. Fedon hana girdikten sonra adamımız hanın kapısı karşısında uygun bir yer seçerek yere çökmüş. İşte bu sırada inanılmaz bir olayla karşılaşmış.
2: Neymiş bu olay?
1: Fedon hana kara sakallı bir papaz olarak girdiği halde oradan sakalsız bir Cenevizli olarak çıkmış.
2: Ne demek bu?
1: Bir berber çağırtarak sakalını kestirmiş. Kara cübbesini de atarak Cenevizli kılığına girmiş.
2: Demek oluyor ki Fedon bu kılığa girince Osmanlı'yı daha rahat bulacağını planlamış olmalı.
1: Öyle değil işte. Handan çıkar çıkmaz limana gitmiş. Orada gemiler hakkında soruşturma yapmış. Sonra da bir Ceneviz gemisine binmiş.
2: Demek ki Osmanlı'nın gemide olmasından şüphelenmiş.
1: Hiç sanmıyorum efendim. Çünkü Fedon son girdiği gemiden bir daha dışarı çıkmamış.
2: Çıkmamış mı?
1: Hayır efendim. Gemi yük alıyor. Bugün öğle vakti Napoli ve Cenova'ya gitmek üzere demir alacakmış.
2: Yani Fedon o gemiyle kaçıyor mu Andrea?
1: 2 gündür gemiden dışarı çıkmadığına göre öyle olduğunu sanıyorum efendim.
2: Bak sen şu namussuza. Aklı sıra Osmanlı'yı aramak numarasıyla bizi kandırmak istiyor ha?
1: Siz de ondan böyle bir hareketi beklemiyor muydunuz efendim?
2: Haklısın binbaşı. O hilebazdan her şey beklenir.
1: Gemi 2 saate kadar yola çıkacak. Emriniz nedir generalim? Onun kaçıp gitmesine izin verecek misiniz?
2: Asla. Gemi Marmara'ya açılırken durdurulsun. Fedon aransın. Sonra da yakalanıp doğruca hipodrom zindanına atılsın.
1: Emredersiniz generalim.
2: Bu işi bizzat sen yapacaksın Andrea. Gemiyi hafif bir savaş gemisiyle durdurup onu sen bulacaksın.
1: Baş üstüne generalim.
2: Bu bir bakıma iyi de oldu.
1: İyi mi oldu?
2: Evet. Ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış efendimiz?
2: Osmanlı eski imparatorla General Ragas'ı öldürdükten sonra onu sağ bırakmış ya. O da kimsenin olmamasını fırsat bilerek General Ragas'ın paralarının yazılı bulunduğu defteri almış. Herhalde generalin paralarını işletmek için verdiği sarraflardan almış bulunduğu senetleri de cebine indirmiş. Sonra bunları teker teker kırdırarak o sarraflara satmış. Böylece inanılmaz paralar kazanmış.
1: Yani bir anlamda General Ragas'ın varisi olmuş.
2: Öyle. Arkasından bu paraları da ağırlık etmesin diye kıymetli taşlara, incilere, zümrütlere, yakutlara çevirmiş.
1: O halde bunların hepsi Fedon'un yanında olmalı.
2: Kaçmaya çalıştığına göre yanındadır tabii. Kendisini yakaladığın anda bu torbayı da ele geçirmeye bak.
1: Emrinizi harfiyen yerine getireceğim generalim.
2: Onu hipodrom zindanında tek kişilik bir hücreye kapatacaksın. Hiç kimseyle konuşmayacak. Üzerini iyice aradıktan sonra da kendisini zincire vurdur.
1: Baş üstüne efendim.
3: İşte Ceneviz gemisine yaklaştık. Sancaktan yanaşın ona.
4: Başüstüne.
3: Hey kaptan. Kaptan. Gemini durdur. Arama yapılacak.
5: Ne var? Niye gemimi durdurdunuz binbaşı?
1: Geminizi aramak için emir aldım kaptan. Kaçak bir Bizanslı varmış. Onu alıp gideceğim.
5: Gemimde kaçak yolcu olduğunu sanmıyorum.
1: Belki de tayfa kılığına girmiştir. Söyle hepsi güverteye çıksın.
5: Bu kaçak yolcunun adını öğrenebilir miyim binbaşı?
1: Size uydurma bir isim söylemiş olabilir. Bunun için faydası yok.
5: Peki siz kendisini tanıyor musunuz?
1: Hem de çok iyi.
5: Siz bu adamın hakikaten bizim gemide bulunduğuna emin misiniz?
1: Elbette. Adamlarımız onun gemi hareket etmeden 2 gün önce bindiğini ve bir daha da dışarı çıkmadığını söyledi.
5: Tamam, kim olduğunu anladım. Garip bir yolcuydu. Evet, 2 gün önce geldi ve Napoli'ye gitmek istediğini söyledi. Parasını da verdi. Ama gitmeyip kamerada kalacağını söyledi. Sebebini sorunca da kendisini öldürmek isteyen birinden korktuğunu söylemişti.
1: Tamam. İşte aradığım kaçak Bizanslı yolcu bu. Kamerası nerede?
5: Ambara gelince sağdan üçüncü kapı. Ya, durun size göstereyim.
1: Hayır. Sen burada kal kaptan. Biz hallederiz.
5: Peki binbaşı.
4: Kaçırılan Osman'la Atlı Oyun'un 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
6: Şimdi reklamlar.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz herkese. Perşembe bugün iki değerli misafir ağırlayacağız programda. Her perşembe olduğu gibi ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak. Geçmişe bir yolculuk yapacağız. Bugün ilk bölümde ise Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Koç bizimle birlikte olacak. Ve Kızılay'ın Kurban Bayramı öncesinde vekaletiniz üzere kurban kesmesiyle ilgili neler yaptığını konuşacağız. Kızılay'ın Kurban Bayramı hazırlıkları konumuz olacak. Bununla ilgili detayları birazdan sizinle paylaşacağız ama öncesinde biz her zaman olduğu gibi şöyle bir hızlıca gündeme bakacağız. Ne var bugün Türkiye'de, dünyada neler konuşuluyor, dışarıda hava nasıl, Türkiye genelinde bayrama yaklaşırken hava nasıl olacak? İstanbul trafiği bize bir parçacık da olsa yeşil işaret veriyor mu, yeşil ışık yakıyor mu, hepsini değerlendireceğiz.

İstanbul trafiğiyle başlayalım. %62'lik bir yoğunluk var şu anda İstanbul'da. Beylikdüzü noktasında bir kaza var. Haramidere Beylikdüzü yönünde. Bugün bu trafik oldukça yoğun bölgede. Trafik akışı yavaşlamış durumda. Yine Beylikdüzü'nden Avcılar Küçükçekmece Florya Sapağı'na kadar devam eden bir trafik yoğunluğu var. E5 yoğunluğu her zaman bildiğiniz gibi aslında Şirinevler yine yoğun. Tersi istikamette İnceli Şirinevler arası yoğun. Bugün E5'te şöyle hafif bir nefes alacaksınız. Ama sonrasında trafik yeniden sizi sıkıştıracak. Özellikle Cevizli Bağ kadar bir parça rahatlama var. Cevizli Bağ Ok Meydanı arası yoğun. Sonrasında yine Mecidiyeköy trafiği var. Köprü istikametinde gidenler için. Teme bakalım, Firuzkiye Isparta Kule arası yoğun. Bağcılar'da bir yoğunluk var. Çift yönlü bir yoğunluk bu. Sonrasında Hassal Seyrantepe trafiği var. Seyrantepe'den sonra köprü istikametinde trafik rahat. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü yoğunluğuna bakalım. Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı sonrasında Çamlıca Altunizade Köprü arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir yoğun. Ardından trafik biraz rahatlayacak ama Ümraniye'den başlayan trafik köprü çıkışına kadar size eşlik edecek. Bugün yine bağlantı yollarında TEM'den E5 istikametine çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. E5'in kendisi de çok yoğun. Özellikle Kartal'dan başlayan ve Kadıköy'e kadar devam eden bir yoğunluk var. Sancaktepe'den başlayan yoğunluk TEM'de Ataşehir'e kadar devam ediyor. Sonrasında bağlantı yolunda köprü bağlantısı istikametinde yine bir yoğunluk söz konusu. %60 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Ama asıl yoğunluğu dün akşam eve gitmeye çalışanlar yaşadılar. Yağmur üzerine bir de Türkiye'deki final, Beşiktaş'ta Beşiktaş stadındaki final eklenince, kapanan yollar eklenince İstanbul'da bir yerden bir yere hareket etmek dün akşam %87'yi bulan trafik yoğunluğunda oldukça zordu. Çok şükür diyelim evimize gittik. Ama zannediyorum bayrama kadar, özellikle cumaya kadar bu yoğunluk böyle devam edecek. Cumadan sonra ise fark edilir bir rahatlama yaşayacağız. Çünkü pek çok kişi 9 günlük tatile giriyor.

Şöyle bir hava raporuna da bakalım. Türkiye genelinde bugün hava nasıl olacak bir beraber görelim. Özellikle de plan yapmaya çalışanlar için hafta sonu durum nasıl olacak bir değerlendirelim. Hafta sonu aslında tatilinde başlangıcı. Dolayısıyla biz sadece hafta sonunu değil biraz da bayram tatilini görmüş olacağız hep beraber. Şu anda Ankara ile başlayalım. Bugün bir değişiklik olsun, İstanbul'dan çıkalım, Ankara ile başlayalım. Ankara'da 13 derecenin üzerinde sıcaklık, 20 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Bugün hava sağanak, yağışlı ve önümüzdeki 5 gün boyunca yağış etkili. Ama özellikle cumartesi günü yağış etkisini daha da artıracak. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Ankara'da. İstanbul'a geçelim Ankara'dan. Bakalım yaşadığımız şehir için ne söyleyeceğiz. İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye doğru gidiyor. Bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. Pazar gününe kadar İstanbul'da yağış var. Pazartesi günü hava biraz çok bulutlu ama yine de bayrama doğru sıcaklıkların değişeceğini meteoroloji söylüyor. Dolayısıyla biz her ne kadar Mayıs ayı içinde olsak da böyle çok sıcak bir bayram geçirmeyeceğiz gibi görünüyor. Bayrama kadar özellikle de temizlik yapmak isteyenler için hatırlatalım. İstanbul'da biraz pazartesiyi beklemekte fayda var. Tabii bunlar uzun vadeli raporlar. Cuma günü biz de daha detaylı bir şekilde çıkan bayram raporuyla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. İzmir'e bakalım. İzmir için ne söyleyeceğiz? Sıcak İzmir diyoruz. Bugün İzmir yağmurlu, yağmurlu İzmir diyelim. Tıpkı Ankara gibi cumartesi günü İzmir'de yağış çok kuvvetli olacak. Gök gürültülü sağanak yağış bugün etkili. Sıcaklık şu anda 21 derece ve gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Şöyle bir tahminlerimizi açalım. Bugün Türkiye'nin tamamında yağış var. Yarın da yine benzer bir harita var. Hatta bu durumun pazartesi gününe kadar geçerli olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki 4 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

0: Bugün Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Koç'un bizimle birlikte olacağını ve Kızılay'ın Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını konuşacağımızı söylemiştim. Kendisi şu anda hattımızda. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar.
0: Günaydın. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Bizler de Çorum'dayız. Çorum Kızılay Şubemizde kurban çalışmalarımız üzere toplantımızı gerçekleştiriyorduk. Ara verip sizlere bağlanmıştık.
0: Teşekkür ederim. Herkese selam ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kurban Bayramı öncesinde işiniz çok yoğun. Zaman ayırdığınız için de teşekkür edelim.
1: Estağfurullah efendim. Ne demek? Bizler kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizler vesilesiyle Kurban Bayramı öncesinde Kızılay'ımızın kurban süreçlerinde ne yaptığına dair, kurban bağışlarını nasıl kabul ettiğine dair merak edilenler varsa onları cevaplama yönünde de bir fırsat oldu. Bizim için de çok kıymetli oldu.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizin her yıl bir sloganınız var bayram için. Bu yılda kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu hilal olsun Türkiye hakikaten sadece Türkiye coğrafyası için değil, bizim coğrafyamızın dışında Kızılay'ın var olduğu her yerde anlam taşıyan bir slogan.
1: Evet, evet efendim. Kesinlikle öyle. Yani aslında bizim bu slogandaki maksadımızı siz çok güzel özetlediniz. Hilal olsun Türkiye diyoruz. Hem yıl boyu tüm Türkiye'de 81 ilimizde bütün vatandaşlarımıza temas edecek şekilde, hem de Kızılay'ın yurt dışı kurban modeliyle yurt dışında Kızılay'ın kurban Ramazan vesilesiyle ulaşmaya çalıştığı oradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara da erişebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek, yılda bir defa da olsa bu protein değeri yüksek besini onlara ulaştırmak, sofralarına adeta koymak ve işte onların da bu mutluluktan faydalanmasını sağlamak aslında. Efendim Kızılay kurban modeli, müsaade ederseniz oradan gideyim ya da sizin soracağınız varsa oradan cevap edelim.
0: Yok yok, siz başlayın lütfen, ben ara ara girip sorular soracağım, özellikle de hangi coğrafyalarda nasıl hizmet verdiğinizi soracağım. Gazze ile ilgili ayrı bir modeliniz var, onu özellikle merak ediyorum, soracağım. Bir de tabii hani bağış yapmak isteyenler nasıl bağış yapabilirler, tabii, onu detaylandırmak isteyeceğim.
1: Tabii efendim, seve seve. Kızılay 2006 yılından bu yana 20 yılı doldurdu, aşacak inşallah, vekaleti kurban kesim süreçlerini gerçekleştiriyor. Tabii burada Kızılay çok köklü ve güvenilir bir vekalet kurban modeli sürdürüyor. Kurban bereketini dediğimiz gibi sadece bayram günleriyle sınırlı bırakmıyor. Yıl boyuna da bunu yaymaya gayret ediyor. Yurt içinde kestiğimiz kurbanların etlerini hijyenik tesislerde önce işliyoruz. Daha sonrasında kavurma konservelerine dönüştürüyoruz. Bu konserveler maksadı uzun ömürlü oluşu, yüksek protein değerini koruyor oluşu ve güvenli gıda ürünü oluyor oluşu aslında. Aynı kurban etini bayramda bir hane tüketiyor ve bitiyor. Biz bu modelle 800 gramlık konservelerle bir başka aile, bir aşevi sofrasına, bir afetse de aslında olan ve olağanüstü dönemde yıl boyu ulaştırma.
0: Şimdi yani burada bir sorun var. Şimdi siz aslında bütün kurban operasyonunu Türkiye'de yapıyorsunuz ama dağıtacağınız illere bunları ülkelere bunu konserve olarak mı gönderiyorsunuz?
1: Efendim yurt içindeki operasyonu Türkiye'de kesiyoruz. Doğru, konserve olan kısmı. Ama konserve olmayıp yurt dışında 30 tane ülkede biz kurban keseceğiz. Hem Orta Doğu, hem Asya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, Afganistan'da, Pakistan'da, hem Afrika'da olmak üzere biz bunları orada bulunduğumuz imkanlar ve oranın hayvanlarını temin ederek hem yereldeki ticareti güçlendirmek, hem oradaki hayvanları kesmek, oradaki hayvanları kestikten sonra da taze etleri ihtiyaç sahiplerinin daha önceden belirlenen oradaki Kızılay, Kızılaç ya da partner kuruluşlarımıza tespit ettiğimiz ailelere yerinden direkt efendim temin yapıyoruz. Yani Türkiye'den yurt dışına götürmüyoruz. Türkiye'de kesiyoruz, konserve yapıyoruz. Yurt dışına gittiğimiz ülkelerde buradan giden görevli Kızılay personelleri, Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız ve tabii aslında yurt içinde ve yurt dışında kurbanlıklarımızı keserken bahçılarımızın güvenini de zedelemeyecek şekilde orada noter eşliğinde, veteriner hekim ve din görevlilerimizin gözetiminde bağışçılarımızın isminin tek tek okunarak gerçekleştirildiği, sonrasında da her bağışçımıza kurbanının kesildiğine dair SMS'in ve sesli mesajın gönderildiği bir süreci aslında işletiyoruz.
0: Aslında baktığınızda, dışarıdan bakıldığında bunu Türkiye'de yapmak bile çok kolay değil bir operasyon. Bunu yurt dışında sınırlı sayıda belki de canlı hayvanın olduğu yerlerde ve çok da alışık olmadıkları bir kültürde gerçekleştiriyorsunuz bu ülkelerde. Evet, Müslüman ülkeler ama yine de her ülkenin kendine ait bir kültürü var. Dolayısıyla burada çok ciddi bir operasyondan bahsettiğimizi söyleyelim. Her ülkede gönüllülerimiz var, din görevlileri var, veterinerler var. Sonrasında da bu etlerin hızlı bir şekilde dağıtılması için kurulmuş bir sistem var.
1: Evet efendim.
0: Kolay değil. Bak, dışarıdan bakıldığında hani hakikaten çok zor bir döneme giriyorsunuz. Allah kolaylık versin.
1: Peki, Allah razı olsun.
0: Peki ihtiyaç sahiplerini belirlerken aslında kestiğiniz ülkelerin belki de kendisi başlı başına hani ihtiyaç sahibi dediğimizde akla gelen ülkeler. Burada da yine de bir seçki oluşuyor mu? Bir özel bir hani şunlara verelim ya da o bölgedeki kurumlarla işbirliği yaparak doğru kişileri bulalım gibi bir yaklaşım var mı Emre Bey?
1: Evet efendim, kesinlikle aslında çok doğru yere temas ettiniz ve siz de güzel bir ipucu verdiniz. Kızılay tabii Uluslararası Kızılay Federasyonu'nun büyük bir üyesi olduğu için her ülkede çalışma yaparken o ülkenin Kızılay ya da Kızılay ulusal cemiyetiyle dirsek temasta olmak durumunda. O ülkede faaliyet gerçekleştirebilmemiz için bizim birlikte hareket etmemiz mecburi. Biz Kurban Bayramı dönemlerinde, Ramazan Bayramı dönemlerinde o ülkedeki partner kuruluşlarımıza daha öncesinde, yani bu dönemler yaklaşmadan, vakit sıkışmadan ihtiyaç sahibi tespitiyle alakalı koordinasyonumuza başlıyoruz. Burada hem bölgesel anlamda ihtiyacın yoğun yaşandığı bölgeleri tespit etmek, o bölgeler içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın hane halkı sayısını, köy sayısını tespit etmek ve aslında o bölgelerde de hayvanın kesileceği adedi belli etme noktasında büyük bir uğraş oluyor. Bunlar bir matematiğe göre efendim sıralanıyor, hizalanıyor ve hangi ülkede ne kadar küçük baş büyük baş hayvan kesilecek, hangi ülkeye ne kadar hizmet etmek adına Kızılay profesyoneli ve gönüllüsü gidecek, ona göre de operasyonumuzu biz aylar öncesinde aslında ifade ettiğimiz gibi şekilliyoruz. Tabii netleşiyor. Türkiye'de de konserve yapma noktasında etlerin kesimi Tarım Bakanlığımızın akredite ettiği kombinelerde et kesimi yapılıyor. Daha sonrasında bu etler gene akredite olmuş konserve kombinalarında konserveleniyor, 800 gramlık hale getiriliyor ve gene bunlar şubelerimizin, illerde, ilçelerde bulunan şubelerimizin gönüllüleri ve profesyonel çalışanları elleriyle de gene önceden tespit edilmiş, bizim havuzumuzda var olan, her sene sosyal incelemesi tekrardan yapılan, buraya ayrıca altını çizmek isterim efendim, yani her sene biz o haneyi ziyaret ediyoruz yıl içerisinde.
0: Yani aslında bir kez karar verdik, hanenin gelir durumu değişmiş değişmemiş bizim için önemli değil demiyorsunuz.
1: Evet efendim, aynen öyle. Bunu sürekli güncel ve taze tutmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu liste içerisinden çıkabilen, kısa dönemli bir darlık yaşayan hanemiz olabilir. Bunun listenin dışında daha farklı imkanlara destekleyeceğimiz bir duruma sokabiliriz. Listenin içerisinde bulunmuş havuzumuzun içerisinde hali hazırdaki durumu devam etmiş herhangi bir iyileştirme, görünmeyen hanemizin durumunu tekrardan bir sonraki sene içinde aynı kategoride değerlendirip desteğimizi aynı süratle devam ettiğimiz yerler oluyor. Bu sosyal incelemeler de aslında bizim vatandaşımızın bize emanet ettiği bağışların yerine ne kadar doğru gittiğine dair bize çok güzel bir mesaj veriyor.
0: Aslında en büyük endişemiz o. Yani bir vekalet veriyoruz. Burada evet doğru bir şey yapıyoruz. Vekalet olmadan kurban olmaz. Ama sonrasında da aslında kestiğimiz kurbanın gerçekten ihtiyaç sahiplerine gittiğinden emin olmak istiyoruz. Orada kalbimiz, gönlümüz rahat etsin istiyoruz. Burada da Kızılay'ın bize çok büyük bir desteği söz konusu. Ben yine biraz bu zor bölgelere dönmek istiyorum. Şimdi bizim içimizin yandığı yerlerden biri Gazze.
1: Evet.
0: Ve Gazze'ye yapılacak hizmet, orada bir şeyler yapmak gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla siz de bu bölgede ihtiyaç sahiplerini unutmuyorsunuz. Zaten orada Yani nereye dönseniz ihtiyaç sahibi birilerini var. Ne yapıyorsunuz Gazze için Kurban Bayramı'nda?
1: Hüzey Hanım, biz bugüne kadar Gazze'ye yaklaşık 1 milyon 300 bin adet kurban konservesi ulaştırmış durumdayız. Bunu bir başka şekilde de ifade etmek gerekirse, aslında Gazze'de neredeyse her aileye ortalama ikişer kutu kurban payı konservesi ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu nasıl ulaştırıyoruz? Kızılay'ın kurban konserve modeliyle aslında ulaştırıyoruz. Çünkü bu süreç zorlu bir süreç. Gazze'de malumunuz belirsiz giriş çıkış koşulları, yetersiz saklama imkanları, Gazze için ayrılan kurbanları bizim Türkiye'de kesmemize vesile oluyor. Biz Türkiye'de bu kurbanları vatandaşımızdan alıyoruz, emanetleri. Türkiye'de kesiyoruz, konserveye dönüştürüyoruz ve sınırların açıldığı her fırsatta bölgeye sevkiyatını yapıyoruz. Bu sevkiyatları nasıl yapıyoruz? Hüzey Hanım, biz malumunuz iyilik gemileri kaldırıyoruz Mersin Limanı'ndan. Vatandaşımız, takip edenler mutlaka hatırlayacaktır iyilik gemileri ismini. Buradan ihtiyaç olan bütün kalemleri Kurban Bayramı döneminde de Kurban Bayramı'ndan sonra konservelerimizi iyilik gemilerimize yüklüyoruz ve Mısır'daki daimi olan El Ariş Limanı'nda bulunan depolarımıza, oradan da Refah sınır kapısı üzerinden Mısır ve Filistin Kızılay'ın işbirliği ve koordinasyonuyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yukarıdaki 1 milyon 300 bin adet kurban konservesi sayısı işte tam bu şekilde konservelerin uzun saklama koşulları bize bu fırsatı veriyor. Biz de sınır kapılarında adeta nöbet tutuyoruz. Gazze'de gıdaya erişim, ete erişim, proteine erişim, her şeye güç olduğu gibi çok güç, ama elhamdülillah Allah nasip etti. Biz bu zamana kadar vatandaşımızın Gazze için bağışladığı bütün emanetleri götürdük. Orada ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Dışarıdan içeriye girmeyen bir tane bile konserve kutumuz hamdolsun bulunmamakta. İnşallah bu kurban da buna vesile olacak. Vatandaşlarımızın bağışlarını 2 yıl aşkın süredir devam eden insani krizin, bu protein açığı oluşan ortamda Dünya Gıda Programı verilerine göre on binlerce çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisini beklediği bu ortama inşallah biz sevk etmiş olacağız, ulaştırmış olacağız. Hem kas erimeleri noktasında yaşanan sürece, hem bağışıklığın zayıfladığı gibi sorunların yükselttiği bu sürece inşallah bir nebze de olsa vatandaşımızın desteğiyle Kızılay'ımız merhem olmaya çalışacak.
0: Tabii o bölgede her şeye çok ihtiyaç var, ama ayakta kalmak, sağlıklı olmak için proteine daha da fazla ihtiyaç var. Bu anlamda çabanız gerçekten çok kıymetli. Peki bağış yapmak isteyenler, vekalet vermek isteyenler nasıl bir yol izlemeliler? Hangi yollarla size bağışta bulunabilirler?
1: Hülya Hanım, biz 2006 yılı vekalet bedelleri belirledik. Yurt içi ve Filistin için 17.250 Türk lirası, yurt dışı için de 6.350 Türk lirası olarak duyurusunda bulunduk. Bu bağışı yaparken vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz vekalet bedellerini 2 ila 4 taksitte de ödeyebiliyorlar. Böyle de bir taksit imkanı var. Bağış kanallarımızı hatırlatacak olursak, efendim, öncelikli olarak internet sayfamız olan www.kızılay.org.tr üzerinden yurt dışı ve yurt içi kurban bağışı sekmelerini seçip vatandaşımız oradan kredi kartı bilgileriyle bağışını gerçekleştirebilir. Devamında Kızılay'ımızın mobil bağış uygulaması var. iOS ve Android uygulamalardan indirilebiliyor. Mobil bağış uygulaması üzerinden bağış yapabiliyorlar. Tabii artık internet bankacılığı bir hayli yaygın. Tüm bankalardaki Kızılay bağış ikonlarıyla ve bankalara bizzat gidip Kızılay bağış hesaplarına vatandaşımız bağışlarını gerçekleştirebilirler. Bütün bunlar bana zor geliyor. Benim telefon görüşmesi yapmam lazım, oradan beni yönlendirmeleri gerekiyor diye soran vatandaşımız olursa da çağrı merkezimiz olan yurt içinde 168, yurt dışında da 0090 kodunu girdikten sonra 212-168 çift sıfır çift sıfırı tuşlayan her vatandaşımız Kızılay'a kurban bağışını nasıl yapacağına dair çok detaylı bir yönlendirme mutlaka alacaktır. Tabii son olarak yine yüz yüze bir bağış teslim etmek isteyen vatandaşımız varsa bulunduğu il ya da ilçede Kızılay Şubesi'ne gidip oradan makbuz karşılığında vekaletini Kızılay Şubelerine de teslim etmiş olabilirler.
0: Ben bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa, eğer dinleyicilerimize paylaşmak istedikleriniz, size bir kez daha sormuş olayım, bu zor süreçte sizi destekleyebilmek, sizin yanınızda olabilmek için neler yapabiliriz, ya da dediğim gibi özellikle eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Efendim, özellikle kapanış olarak da fırsat verdiniz, tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bir önemli hususu da Kurban Bayramı'na girerken vatandaşlarımız uzun soluklu bu tatil dönemine girerken hatırlatmakta fayda var. Malumunuz kurban ibadeti sadece bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal da bir vicdan hareketi. Bizim görevimiz de bu işi en güvenilir bir şekilde yerine getirebilmek. Ama bir önemli vazifemiz, ödevimiz de tabii Kurban Bayramı paylaşmanın, dayanışmanın günleri olduğu kadar da bizim için kan stoklarının hassasiyetle takip edilmesi gereken bir dönem olarak ortaya çıkıyor. Bayram tatili uzuyor, vatandaşlarımız seyahate çıkıyor, yer değiştiriyor. Kan bağışı sayıları da her yıl bu dönemde belirgin biçimde düşüyor efendim. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı bayramda da tatilde de malumunuz olağan dönemde olduğu gibi devam ediyor, azalmıyor. Kızılay her gün 1400'ün üzerindeki hastaneye 10.000 ünite kanı sevk etmek durumunda. Çok büyük bir lojistik operasyon ama bu lojistik operasyonun en ucunda vatandaşımızın kan bağışı gayreti ve iradesi yatıyor. Biz de bu vesileyle kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu, sadece insandan temin edilebilen bir ilaç olduğunu ifade etmek istiyoruz ve tüm vatandaşlarımıza sizler vesilesiyle çağrıda bulunarak bayram dönemini de bir iyilik fırsatına çevirelim diyoruz. Kan vermeye uygun olan hayırseverlerimizi yanlarında, yakınlarıyla en yakın kan bağış noktalarımıza bekliyoruz. Bu noktaları da kanver.org adresimiz üzerinden vatandaşlarımız yani bulabilirler. Tatile çıktıysa o bölgeyi bilmiyorsa kanver.org üzerinden çok rahatlıkla Kızılay kan bağış noktalarını bulup anında gidebilirler ve orada kan bağışı yapabilirler. Verecekleri bir ünite kan 3 ayrı hastaya da umut oluyor. Bunu da sizler vesilesiyle tekrardan ifade edip çağrımızı yinelemiş olalım.
0: Çok teşekkür ederim. Bayramı gerçekten büyük bir sabırsızlıkla bekleyenler var. Onlardan biri de hastanedeki hastalar. Onlara bayramın gerçekten bayram olması için, hani biz hep şikayet ediyoruz ya, zamanım yok, gidemiyorum, yapamıyorum, kan veremiyorum. İşte belki benim kan verdikten sonra biraz dinlenmem lazım. Aslında bu tatil fırsatı bize bunu da sunacak. Kan verdikten sonra biraz dinlenmek, biraz kendimize gelmek, toparlamak ihtiyaç varsa, ki çoğu kişi de öyle bir şey olmuyor ama her şeye rağmen bayramı bunun için değerlendirebiliriz ve hastanedekilerin de bayramını böylece kutlamış oluruz. Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için Emre Bey.
1: Efendim ne demek, biz teşekkür ediyoruz. Sizler aracılığıyla birçok vatandaşımıza, hayırseverimize sesimizi duyurmuş olduk. İyi yayınlar diliyoruz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz.
0: Görüşmek üzere efendim. Kolaylıklar diliyoruz. İyi bayramlar.
2: Şimdi reklamlar. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa, bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi 4. etabı İstanbul'umuza hayırlı olsun. Kağıthane Belediyesi olarak İstanbul'umuza kazandırdığımız 6 kilometrelik Yeşil Vadi bisiklet ve yürüyüş yolunun 4. etap çalışmaları kapsamında basketbol ve voleybol sahaları, padel kortu, sosyal tesis ve çocuk parkıyla açık otoparkını hizmete açıyoruz. Kağıthane Anadolu Caddesi'nde 22 Mayıs Cuma günü saat 14'te düzenleyeceğimiz açılış törenine tüm halkımız davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.

0: Zirvede görüşürüz.
1: Hedefi belirlediler, zorlu tırmanış için harekete geçtiler. Ankaralı gazeteciler 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sıra dışı bir şekilde kutladı. Gazeteciler Aksaray'daki Hasan Dağı'nın zirvesine tırmandı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı
3: kutlu olsun.
1: Gazetecilerin dağa tırmanma sebeplerinden biri de zirvedeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmekti.
4: İnşallah o şeyi halledeceğiz bu işi.
5: Hayırlı olsun.
1: Medya Trek Dağcılık Kulübü üyesi 12 gazeteci sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıktı. Karlı zemindeki tırmanış 6 saat sürdü. Zorlu bir tırmanıştan sonra zirveye ulaşan gazeteciler flamalar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı
3: kutlu olsun.
1: Gazeteciler hava koşullarından dolayı yıpranan Türk bayrağını da değiştirdi.
6: Yıpranan bayrağımızın yerine bir yenisini değiştiriyoruz.
1: Gazeteciler görevi tamamladıktan sonra başarılı bir biçimde inişe geçti.
6: Gayet güzel oldu.
7: İtalya'nın başkenti Roma'daki diplomasi trafiğinde dikkat çeken bir hediye sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye Melody marka şekerlemeler hediye ederek daha önce viral olan Melody etiketini yeniden canlandırdı. Samimi anların yaşandığı buluşmada Meloni hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak çok çok iyi ifadelerini kullandı.
8: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
7: Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ikili arasındaki sıcak diyalog dikkat çekti. Melody etiketi ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen iklim zirvesinde ikilinin birlikte verdiği bir selfie sonrası ortaya çıkmıştı. Meloni ve Modi isimlerinin birleşiminden oluşan Melody etiketi sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.
1: İnsansı robotların Michael Jackson taklidi yapma sırası geldi. İlk deneme Çin'den. Bir robot teknolojisi etkinliğinde insansı robot Michael Jackson'ın şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Gayet iyi başladı. Seyirciler tempo tuttu ama arkadaki basamaklar işi bozdu. Ayağa takılan robot yere yığıldı. Herkes kalkmasını bekledi ama kalkamadı. Sonunda görevli gelip onu sırtından sürükleyerek mekandan çıkarttı. Sosyal medyada alay konusu olan robot Michael için mekandan atılan sarhoş gibi yorumu yapıldı. Önce peşinden koştu, defalarca yakalamaya çalıştı. Sonunda havadaki drone'u böyle düşürdü. Görüntüler Ordu'nun Altın Ordu ilçesi 19 Eylül stadyumundan. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gençler heyecanla gösteri yapıyordu. Kutlama sırasında stada başıboş bir köpek girdi. Bir süre ortada dolaşan köpek, kendini görüntüleyen drone'u yakalamaya çalıştı. Drone operatörünün cihazı köpeğe yaklaştırmasıyla aniden zıplayan yaramaz köpek drone'u yakalayarak düşürdü. O görüntüler kameralara yansırken sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kent 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssüydü. Büyük bir yıkım yaşayan kentte önce ev ve iş yerleri ayağa kaldırıldı. Ardından da uluslararası standartlarda büyük bir spor yatırımı geldi.
9: Çok memnun oldum ve çok güzel zevkle oynamaya başladım daha da burayı görünce.
1: Kahramanmaraş'ın ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Spor Vadisi coşkulu ve görkemli bir törenle açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın manevi hatırasına uygun anlamlı bir açılış gerçekleştirildi. Yeni şampiyonlarsa artık burada yetişecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yapılan açılış törenine yoğun katılım gerçekleşti. Açılış kurdelesini Belediye Başkanı Fırat Görgel, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Kent Protokolü birlikte kesti. Açılışa 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı.
0: Artık burada doya doya basket oynayabileceğiz. Bu konuda çok mutluyuz.
1: 25 bin metrekarelik 15 Temmuz Spor Vadisi'nde yok yok. Futbol sahası, tenis kortu, basketbol ve voleybol alanları. 24 farklı branşa ait modern bir spor alanı.
5: Şehrimizi tenisten basketbola, fitness'tan voleybola 24 farklı branşta hizmet verebilecek şekilde uluslararası standartlarla spor alanlarına kavuşturmuş olduk.
1: Spor Vadisi uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Güvenli park modeliyle de 7 gün 24 saat korunacak.
0: Belediyemiz sağ olsun burayı çok güzel şekilde düzenlemiş. Şu an gerek görevliler gerek oyun alanları olsun gerçekten çok daha eğlenceli hale getirmişler.

Baskın yapıldı. Her yer didik didik arandı. 19 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada siber polisler kara para transferi ağını aşama aşama çözdü. Sanal kumar gelirlerini kripto cüzdanlar üzerinden piyasaya süren ve suç ağını yöneten toplam 143 şüpheli tek tek tespit edildi. Operasyon kapsamında 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şafak operasyonunda şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişilerden 122 şüpheli gözaltına alındı. Suç şebekesine darbe vuran siber ekipler firari durumda olan 21 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aston Villa taraftarı eğlencenin promilini aştı. Kuryenin paketini çaldılar. Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar Taksim'de çılgınca eğlendi. Aston Villa taraftarları alkolün dozunu kaçırdı. İnanılmaz bir harekete imza attılar. İngiliz taraftarlar bir kuryeyi tezahüratlara dahil etti. Beraber marş söylediler. Kuryenin sipariş sepetini davul gibi kullandılar. Etrafı İngiliz taraftarlarla sarılan kurye büyük şaşkınlık yaşadı. Taraftarlar daha sonra paketi açıp siparişi çaldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Siparişi çalan taraftar ne yapacağını bilemedi. Yemeği yere bırakıp kaçtı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Dünyayı yıllar sonra yeniden Ebola korkusu sardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen nadir Bundibugyo türü Ebola virüsü nedeniyle can kaybı 131'e

0: büyürken uluslararası ekipler bölgede temaslı takibi ve karantina çalışmalarını sürdürüyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20, Ankara 18, İzmir 24, Bursa 18, Konya 20, Afyon 17, Denizli 21, Antalya 27, Adana 24, Zonguldak 16, Samsun 17, Trabzon 18, Kayseri 15, Erzurum 11, Gaziantep 19, Diyarbakır 17 ve Şanlıurfa 21 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Kadir Entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Biz bugün Osmanlı cemiyet hayatı içindeki ailelerden konuşacağız. Aile toplumun başlangıç noktası, hücresi, adeta beden için hücre neyse toplum için aile o. Ama bugün konuşacağımız aileler biraz daha ünlü, biraz daha döneminin belki biraz ilerisinde, hem ekonomik olarak hem kültürel olarak bu ailelerin Osmanlı cemiyet hayatına ne kattığını ve nasıl bu kadar ünlü olduğunu konuşacağız. Aslında şöyle biraz Osmanlı'nın kuruluşundan mı başlamak lazım?
1: Tabii. Şimdi aile, söylediğiniz gibi, cemiyetin temelidir. Aslında cemiyetin esasını insan teşkil eder ama insan yalnız yaşayamadığı için, yani aile kurmak mecburiyetinde olduğu için, biliyorsun ilk insanın yaratılışında bile bir aile şeysi var. Eşi yaratılıyor, çocuklar oluyor. Cemiyet her zaman şahıslar damga vurduğu gibi aileler de damga vurmuştur. Hatta şahıslar çok zaman o tarihe damga vururken bir ailenin mensubu olarak veya bir aile kurarak veya bir ailenin yardımıyla bu muvaffakiyeti hasıl etmiştir. Anadolu'da her zaman bir aileye mensup olmak, hele güçlü bir aileye mensup olmak, ehemmiyet, mühimsenmiştir. Hatta mesela kalabalık olmayan aileler umumiyetle kalabalık ailelerden kız almayı, vermeyi, bunlarla hısım olmayı tercih ederlerdi. Böylece bir destek, bir güç hasıl ettiklerini düşünürlerdi. Hatta böyle kalabalık olmayan bir aile, kalabalık olmayan bir aileden kız aldığı zaman yadırganırdı.
0: Yani dengi sizin, değilmiş gibi değil
1: yani
0: mi?
1: Yani neden
0: sanki
1: siz bir kalabalık aileden kız almadınız veya kız vermediniz de destek hasıl ettiniz?
0: Şimdi de tersi. Aman tenha olsun, kızım rahat etsin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet ya, oğlum rahat etsin. Ama işte özür dilerim. Eskiden öyle değildi. Eskiden aile çok büyük bir destekti. Ve hatta sadece insanların birbirine değil, bir aile mensubu olmak bile bir insan için yüksek bir şey kazandırıyordu. Cemiyette bir seviye kazandırıyordu.
0: Şimdi benim aile deyince, tabii bizim bugün konuşacağımız aileler artık tarihe geçmiş, nesiller boyu Osmanlı'da hem yönetimde hem sosyal hayatta söz sahibi olmuş aileler. Osmanlı'nın kuruluşuna gittiğimiz zaman aslında Osman oğulları, Osmanlı beyliği de bir aile.
1: Tabii bir aile. Yani şunu dikkatini çekmek isterim dinleyicilerimizin. Şimdi Avrupa'daki aile sistemiyle bizdeki aile sistemi, daha doğrusu tarihi ehemmiyet cihetiyle farklı. Avrupa'da 10. asırda başlayan bir feodalite var. Feodalite belli aileleri ön plana çıkartmış. Yani cemiyette imtiyazlı aileler var. Bu imtiyazlı aileler zaten feodalitenin ve aristokrasinin esasını teşkil ediyor. Aristokrasi demek iyilerin hakimiyeti demektir. Bu aileler nasıl iyi oluyorlar? Bu ailelerin iyi olmasının esasında güç var. Tarihi güç. Bunlar bir savaş lordudur. Savaş kazanmıştır. Bir yer fethetmiştir. Ganimet almıştır. Dominant bir karakterdir. Karizmatiktir. Etrafında insan toplayabilmekte ve onları belli bir maksada sevk edebilmektedir. Böylece zaman içinde belli insanlar sivrilmektedir. O insanlar sivrildiği zaman onlar ve ailesi cemiyet içinde mümtaz bir yere gelmektedir. Halkı koruyan, kollayan, onları yönlendiren ve zaman içinde, bu biliyorsunuz, sistemleşmiş aristokrasi, feodalitenin bir şeyidir, bir parçasıdır aristokrasi, hakimiyet kurmuşlar. Bunların arasında da rütbeler var. Şimdi şarka geldiğimiz zaman, şark da böyle değil. Bilhassa İslam cemiyetinde insanlar takva ile birbirinden ayrıldığı için soyun, nesebin bir ehemmiyeti yoktur. Kur'an-ı Kerim neseple övünmeyi ve nesebe sövmeyi, kötülemeyi men ediyor. Elbette ki bir insanın nesebi de meşhur insanlar, kıymetli insanlar varsa bunu söylemesi, bununla iftihar etmesi ve bunu kendisine bir örnek, rota alması güzel bir şey. Ama sadece bir nesebe mensup olduğu için İslam cemiyetinde bir insan üstün olmamıştır. Bu sebeple Selçuklu Devleti'nde bir tek Selçuk oğulları soylu bir ailedir. Selçuk oğullarının dışındaki aileler her zaman gelip geçicidir. Bir nesil, iki nesil, üç nesil en fazla. Ondan sonra bakıyorsunuz meşhur bir adam çıkaramadığı zaman hemen halka karışıyor, ne kadar zengin olursa olsun. O zaman tabii sermaye olmadığı için ve feodalite olmadığı için bir ailenin sivrilmesi, imtiyazlı hale gelmesi mümkün değil. Aynı şeyi biz Osmanlılar'da da görüyoruz. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman Anadolu'da Selçuklu Devleti yıkılmış. İril ufaklı beylikler kurulmuş. Anadolu'da ondan fazla beylik var. Bu beylik demek aynı zamanda bir ailenin hakimiyeti demektir. Bunlar soylu aileler değiller. Yani ama cemiyet içinde aynı Avrupa'da feodalizmin kuruluşu gibi rol oynamış insanlar. Güçlü bir aşiret reisi olabilir bu. Kahraman olabilir. Danışmend gazi bir kahramandı mesela. Bir Selçuklu kumandanı soylu bir aileden değildi. Belki bir köle asıllıydı. Emir Mengücek, Emir Saltuk ama bunlar birer devlet. Emir Artuk bunlar dört tane beylik kurdular. Ve uzun zaman devam eden bir hanedan kurdular. Aynı şekilde Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra da Anadolu'da gelmeyen oğulları, Karesi oğulları, Menteşe oğulları, Sarağan oğulları, İsfendiyar oğulları, Dülkadir oğulları, Ramazan oğulları.
0: Bunların hepsi bir aile hepsi aslında. Hepsi bir aile.
1: Hı-hı. Daha küçük aileler de var. Bunların hepsi Anadolu'da bir nevi feodalite manzarası taşıyor. Osmanlı Devleti bunların arasından sivrilip de Anadolu Birliği'ni kurup Rumeli'yi geçip Osmanlı Devleti'ni yani Osmanlı İmparatorluğu'nu kurunca işler çok değişti. Şimdi bir, İslam kültüründe soyla övünmek ve soyu kötülemek yok. O zaman bir insanın sadece bir soya mensup olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Liyakati ön plandadır. Bir insan liyakatli ise bir aileye mensup olsun olmasın cemiyet içinde söz sahibi
0: uygulamada
1: oluyor.
0: Uygulamada da böyle mi?
1: Evet, umumiyette. Tabii talihin yaver gitmesi de mühimdir. Ama liyakati olmayan bir insanın İslam cemiyetinde bilhassa Osmanlı cemiyetinde belli bir yere gelmesi mümkün değildir. Geldiyse de geçicidir.
0: Bunu ne zamana kadar konuşuyoruz? Osmanlı'nın hangi dönemine kadar
1: aslında
0: konuşuyoruz?
1: Aslında Osmanlı Devleti yıkılana kadar böyle ama 18. asırdan sonra artık biz o eski karizmatik, yüksek liyakata sahip, yüksek profil insanları görmüyoruz.
0: Tabii bunda hayatın çok hızlı değişmesinin etkisi var. Ben bu son dönemde dünyada yaşananların hepsini bilimsel, teknolojik sanayi hızlı değişime bağlıyorum. İnsanlar evet. Hiçbir şeye alışamıyorlar. Hiçbir şeye köklenemiyorlar.
1: Evet. Sarhoş gibi oluyorlar evet. İnsanlar.
0: Yani bize büyüklerimizin öğrettiğini biz çocuklarımıza öğretemiyoruz. Çünkü evet. Bir geçerliliği kalmıyor. Dolayısıyla bir ailede artık nesilden nesile aktarılacak tek şey şimdi sanki para ve güç gibi algılanıyor. Öyle, öyle. Onun dışında gelenekler, anneannem böyle yapardı, dedem belki sadece yemek pişirirken, o da artık belki bir iki nesil sonra yemek pişiren de kalmayacak, o da unutulacak.
1: Bu söyledikleriniz 50-60 yıl öncesine kadar cariydi. 50-60 yıldan beri sizin de işaret ettiğiniz gibi artık bir aile geleneği, aile görgüsü, aile terbiyesi, soylu aile. Eskiden mesela bir insan övülürken çok soylu bir aile, çok asil bir aile. Aile asaleti, al asilin kızını çekme kaygısını gibi tabirlere bile geçmiş. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı süttür gibi tabirlere bile geçmiş. Ama artık 50, 60, 70, yani 1950'lerden sonra artık bunun bir şeysi kalmadı. Şehirleşme, şehirlere göç, aşırı akışkanlık, seyyaliyet. İnsanlar aynı şehirde yaşamıyorlar.
0: Tabii biz bunu 50'lerden sonra yaşadık. Avrupa, Amerika daha erken yaşamaya başladı.
1: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadılar.
0: Dolayısıyla biz onlara bakıp ne kötü dediğimiz şeyleri şimdi yaşıyoruz.
1: Aynen.
0: Şimdi ben biraz neden bunu söyledim? Aslında aile kavramı gittikçe küçülüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim paşa dedemiz ancak bir fotoğraf olarak duvarda kaldı.
1: Tabii, onu bile çok kişi bilmiyor yani, ve önemsemiyor.
0: Önemsemiyor, bırakın artık şey meselesine dönüştü. Eğlence meselesine. Gidip evet. Eskiciden bir fotoğraf alıp duvara asmak ve paşa dedem
1: evet.
0: Diye...
1: Bu benim çocukluğumda böyle insanlar vardı. Yani paşa dedesiyle övünen insanlar vardı. Hatta o zaman rahmetli babaannem demiş ki yavrum herkesin şehirliyse dedesi paşa, köylüyse hiç yani şey yok. Aşağı tabakadan kimse yok. Hani övünmek tabii insanların tabiatında olan bir şey. Bunu yapan şimdi bunda bu da yok efendim. Şimdi yani soyundaki hakikaten soy. Ben hatta bazılarına tabii sizin diyorum soyunuz filanca falan. Çok bakıyorum onun için bir şey ifade etmiyor. O kadar ferdiyetçilik ön plana gelmiş ki soyunda iyi bir insanın, ben onu şunun için söylüyorum yani onu bir motive etmek için. Bakın sizin soylarınızda çok kıymetli bir insan var. Siz filancanın soyundan geliyorsunuz. Hatta tanıdığımız sizin filanca dedenizin, ben tarihe meraklı olduğum için biliyorum, böyle diyorum. Çok enterese etmiyor bazen.
0: Yüzünde bir değişiklik gözlenmiyor.
1: Olmuyor. Yani eskiden olsa öyle mi falan derlerdi. Yani adamın bir tanesi bir kayış bulmuş da bir akrabasından Çerkez kayışı, hemen Çerkez milliyetçisi olmuş. Yani düşünün, bir akrabadan kalan kayışla insan eskiden milliyetçi oluyordu. Şimdi artık hiç umurunda değil insanların.
0: Eskiden olsa bunu bir başkasından öğrenmek ayıp olurdu. Şimdi artık doğru. Söylediği halde umursamıyorlar.
1: Şimdi Osmanlı Devleti'nin aristokrasi yoksa meşhur aileler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bir de şunu söyleyelim. Osmanlı Hanedan, Osmanlı Devleti'nin uzun zaman devam etmesinin ve ayakta kalmasının bazı hani sırları ve prensipleri var. Bunlardan bir tanesi de Osmanlıların aristokrasinin gelişmesine göz yummamalarıdır. Osmanlılar, Osmanlı Hanedanı dışında hiçbir hanedanın sivrilmesine, güçlenmesine, yükselmesine, Osmanlı'ya alternatif olmasına izin vermemişler. Bunu bunu bir şey olarak yapmamışlar tabii, bir egoistik olarak yapmamışlar. İkinci bir hanedan insanların her zaman siyasi ümit bağlayacağı ve sosyal dengeyi, siyasi dengeyi bozacağı bir potansiyeldir.
0: Onun için kendi kardeşini bile...
1: Evet, ortadan kaldırmış.
0: Kaldırmış.
1: Onun için mesela...
0: Başkasını.
1: Bütün hanedanların yandan yürüyen soylular dalı vardır. Osmanlı Hanedanı'nın yandaki şehzadelerden yürüyen soylular dalı yoktur. Hatta Fatih Kanunnamesi'nde diyor ki... Kızlarımın çocuklarına sancak beylikten yukarı rütbe verilmesin diyor. Yani...
0: Sancağı çıksın.
1: Beyler bir olur da, hı, vali olur da etrafında adam toplar da güçlenir ve sonra... Bunu istemiyor. Düşünün kızlarının çocuklarını bile...
0: Ki kız çocuğunun tahtta bir hakkı yok.
1: Buna rağmen bir soyluluk iddia eder, benim dedem padişahtı demesin diye onları halka karıştırmış ve muvaffak olmuş. Hı-hı. Tabii bunun büyük avantajları olmuş. Yani gerek sosyal dengenin, devletin birliğinin ve dirliğinin muhafazasında. Hı-hı. Ama negatif neticeleri, evet, de olmuştur.
0: Dezavantajları da
1: Çünkü olmuş. Aristokrasi her zaman bir memlekette estetik değerleri, sanatı, mimariyi himaye eder. Ananevi değerleri, ki bunun içinde din vardır, dil vardır, kültür vardır, adetler, bunları devam ettirir. Avrupa bunun için çok güçlüdür. Yani Avrupa'da bugün insanların hayran olduğu ne varsa şaşıracak çok kişi. Çünkü insanlar biliyorsunuz cumhuriyetçi zihniyetine sahip, genlerine işlemiş, hep aristokrasi sayesindedir. Aristokrasi olmasa o meşhur Alman, işte Avrupalı besteciler, ressamlar, mimarlar,
0: edebiyatçılar. Ya da İtalya'da şimdi gezdiğinde sokak aralarında karşısına
1: çıkan sanat eserleri. O kiliseleri yaptıranlar, o abideleri, evleri, binaları, sarayları, parkları, çeşmeleri yaptıranlar hep soylulardır. Soylulardır. Onun için aristokrasi insanlık tarihinde... Çok iyi bir rol oynamıştır ama biliyorsunuz son devir cumhuriyetçi devri olduğu için masallar, filmler bile hep cumhuriyetçiler tarafından yazıldığı için aristokratlar hep bencil, egoist, zalim, krallar ruh hastası, zalim tasvir edilmiştir. Böyle değildir. Şimdi Osmanlı'ya gelelim. Osmanlı'da aristokrasi yoksa meşhur aileler nereden olacak? Osmanlılar bire dikişen Anadolu beyliklerini ortadan kaldırdıkları zaman bey ailelerine hürmet etmişler. Çünkü bu düşmanı bile olsa bir bey ailesidir. Türk töresinde soylu aileler her zaman kıymet verilir. Hatta Türk kan tabusu diye bir adet vardır. Soylu ailelerden biri idam edileceği zaman kanının yere düşmemesi icap eder. Yoksa felaket gelir diye düşünürler. Düşünün Moğollar bile halifeyi öldürdükleri zaman kanının yere düşmedi diye atların içine altını atarak öldürdüler. Yani düşünün buna bile dikkat ediyorlardı. Osmanlılar şöyle yapmışlar. Bu Anadolu beylikleri Osmanlı'ya itaat ettiği zaman bunları imha etmemişler. Çok az örnek var ama çoğunu imha etmemişler. Bunlara vazifeler vermişler. Hem de yüksek vazifeler vermişler. Sancakbeylik, valilik ve bulundukları yerde bırakmamışlar ama. Rumeli'ye göndermişler mesela. Anadolu Bey ise Rumeli'ye. Rumeli Bey ise Anadolu'ya göndermiş. Yani bu eski yani şeyini devam etmesi.
0: Aslında biraz o şimdiki deyimle network'ünü kırmış.
1: Evet, kırmış. Tabii bu ailede karizmatik liderler çıkmayınca bir müddet sonra bu ailelerin tamamı halka karışmıştır. Şu anda Anadolu Beyliklerinin devam eden Dülkadiroğulları var, Ramazanoğulları var ve Germiyanoğulları var. Bunun dışındaki ailelerin tamamı halka karışmıştır. Şu anda o aileden geldiğini bildiğimiz, bunu ispata kadir olacak insan kalmamıştır. Akkoyunlar çok kalabalık bir hanedan olduğu için ve Akkoyunlu devleti ortadan kalkınca Osmanlı'ya iltica etti. İşte Akkoyunlu soyundan gelenler de vardır. Ama onun dışındaki soylu aileler bu kasıtlı bir imha değil. Şartlar icabı halka karışmıştır.
0: Arasak bulabilir miyiz soy izlerimizi?
1: Hayır, çok imkansız. Çünkü dediğim gibi çok farklı yerlere gitmişler. O zaman tutup da kendi aile ismi de kullanmıyor. Yani ben Karesioğullarının değil mi? Artık Osmanlı Devleti'ne bağlanmış bir adamın hala tutup Osmanlı'nın düşmanı olan veya Osmanlı'dan önce olan bir beyliğin adını kullanması beklenmiyor. Ancak buradan çok meşhur aileler çıkmışsa insanlar bunu biliyorlar. Mesela Abdurrahman Nurettin Paşa vardı. Sultan Abdülhamit zamanında valilik yapmış. Germiyan soyundan geliyordu. Herkes bunu biliyordu. Çünkü Germiyanlar Osmanlılara dosttu. Kız aldılar, verdiler. Dayılık münasebeti var. İsfendiyaroğullarından gelen aileler vardı. Şems Ahmet Paşa'nın meşhur Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'ni yaptı. Onun soyu. Bir müddet sonra onlardan da meşhur insanlar çıkmayınca onlar da kayboldular. Şimdi
0: ama bu yakın bir tarih. Yakın yani tarih. Yine de izi sürülebilir bir tarih.
1: Sürülebilir.
0: Yani
1: evet,
0: 100-150 yıl öncesi.
1: Efendim çok etraflı tetkikatlar yapıp mesela Yılmaz Öztuna böyle birisiydi. Osmanlı ailelerine Türkiye'de en meraklı olan insan oydu. O araştırırdı. Onun tanıdığı insan da çok fazlaydı. O vesileyle çeşitli bağlantılar kurup en azından step by step kuramasa bile hangi aileden kimin geldiğini bilir, hı-hı, ve söylerdi. Bu meşhur aileler böyle. Mesela Selçuklular da böyle. Koca Selçuklu hanedanı gerek Moğolların baskısıyla, gerek iç harpler sebebiyle, gerek emniyetse mesela kendilerini sakladılar. Sinop'a kaçtı adamcağız. Canını kurtarabilmek için Moğolların elinden. O da tuttu, ben Selçuklu hanedanından prensim demez. Halka karıştılar, kıyafet değiştirdiler. Bir müddet sonra...
0: Şimdi bile insanlar canını kurtarmak istediği, evet, yüzünü bile değiştiriyorlar.
1: Değiştirebiliyor.
0: Değil mi?
1: O zaman da böyle oldu ve Selçuklu hanedanı da halka karıştı. Tek tük Anadolu'nun belli yerlerinde, hatta Avrupa'da Hatta Gürcistan'da Selçuklu ailesinden geldiği tahmin edilen, yani kuvvetle tahmin edilen ama kati değil dediğim sebeplerle insanlar, aileler var. Şimdi bunlar, bu bahsettiklerim öyle veya böyle soylu aileler. Bir de Osmanlılar'da iki tane meşhur soylu aile var. Bunlardan bir tanesi Kırım Hanları'dır. Cengiz soyundan gelenlerdir. Cengiz makbul bir adam olmamakla beraber çok güçlü, itibarlı bir adam olduğu için ve soyundan gelenler Müslüman olduğu için Osmanlılar bu hanedana hürmet etmişlerdir.
0: Hatta
1: derler ki Osmanlı hanedanı, ama bu bir rivayet, böyle bir kanun yok. Osmanlı hanedanı inkiraz bulursa, ortadan kalkarsa, Kırım Hanları Osmanlı tahtına geçecek diye bir kanaat vardır Osmanlılarda.
0: Bu yaygın düşünce hiç bir mektuba ya da bir davete dönüşmüş mü?
1: Hayır, dönüşmemiş, fakat zaman zaman dile getirilmiş. Biraz da 18. asırdaki darbelerde Kırım Hanı'nın icap ederse tahta geçirileceğine dair darbeciler arasında bir mevzu olmuş. Osmanlı Hanedanı da Kırım Hanı ailesine dayanıyor. Yavuz Sultan Selim'in annesi Kırım Hanı'nın kızı olduğu için bizde böyle bir akrabalık var. Mesela Kırım Hanı kim olursa olsun Osmanlı padişahının tabisi olduğu halde bayramlaşma merasimlerinde Kırım Hanı geldiği zaman padişah ayağa kalkıyor. Normalde ayağa kalkması hiç kimse için beklenmez. Hocasına ayağa kalkıyor, Şeyhülislam ayağa kalkıyor. Bir de Nakibül Eşref'e. Şimdi ikinci meşhur aileyi söyleyeceğim. Hazreti Muhammed'in soyundan gelenler, bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar'da da mümtaz olarak görülmüş. Bunları ayrı bir mahkeme, ayrı kıyafet, yeşil sarık sarma imtiyazı, belli vergilerden muafiyet, davalarını kendi aralarında görme gibi imtiyazlar tanınmış. Bu da tabii bazı suistimallere sebebiyet vermiş. Böyle olmadıkları halde kendisini bu aileden mensup göstermeye kalkanlar olmuş. Öyle bir zaman gelmiş ki 16. asır başlarında Anadolu'da bu aileden gelmeyen hiç kimse kalmamış. Bunun üzerine büyük bir teftiş yapıldı. Anadolu teftişi yapıldı ve bu teftişte hakikaten bu aileden olanlar bırakıldı. Bu aileden olmayanlar ayıklandı ve cezalandırıldı. Şimdi bunun dışında Osmanlı Devleti'nde her zaman ortaya çıkmış meşhur aileler var. Bu ailelerin hiçbirisi aristokratik köke dayanmıyor. Devletle irtibat birinci sebep. İkincisi güç, ilmi güç, para ve askeri güçle olmuştur. Askeri güçten başlayalım. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda gaza ruhu vardır. Osmanlılar Rumeli'yi kendilerine hedef olarak seçmişler. Bir misyon olarak seçmişler. Rumeli'yi Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek, oraya çıkmak gibi bir misyonları var. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun en mühim misyonu budur. Bütün çalışmalar da bu istikamette olmuştur. Ve muvaffak da olmuşlardır. Şimdi bu misyon cereyan ederken gittikleri yerleri tanımıyorlar, bilmiyorlar. O zamana kadar yaşamadıkları yerler. Burada köprü nerede var? Dere nerede var? Irmak nerede var? Irmak ne zaman coşar? Bataklık nerede var? Nerede kalırız? Nerede kalamayız? Ordugah nereye konur? Helalar nereye yapılır? Mutfaklar nereye yapılır? Et nereden tedarik ederiz? Bütün bunları önceden anlamak lazım. Ordunun biliyorsun bu işe bakan birimi vardır. Osmanlı'da da bunu akıncılar yapıyor. Ama bu şöyle kolay bir şey değil anlattığım gibi. Turistik bir seyahat değil bu. Bu hiç gitmediğiniz bir yere icabında kelle koltukta gidiyorsunuz. Onun için çok çevik, çok kahraman, çok yiğit, gözü pek insanlar seçiliyor. Kılıç kullanmakta mahir, ata binmekte mahir, günlerce at üzerinden inmeyip yapacak insanlar. Bunlara biz akıncı diyoruz. Akın, akın demek zaten. Önceden fethedeceği yerlere ve geçeceği yerlere bir keşif kolu göndermek. Bunlar savaşmazlar. İcab ederse savaşırlar. Bunların vazifesi bu değildir.
0: Aslında gözlem yapmak için gidiyorlar ama gerekirse canlarını...
1: Oluyor. Nitekim Sırp Sındığı Harbi'nde de böyle akıncı muharebeleri olmuş Osmanlı Devleti'nde. Şimdi bu akıncılar içinde mesela Evrenos oğulları, Turahan oğulları, efendim Malkoçoğlu ailesi gibi meşhur aileler var. Gazi Mihal oğlu. Gazi Mihal biliyoruz, eski bir Bizans tekfuruydu. Müslüman oldu Mihal Bey. Ve onun soyu akıncı beyleri olarak devam etti. Gazi Mihal oğulları Rumeli'de çok meşhurlardı. Bu meşhur 3-4 aile Osmanlı'da her zaman itibarlı olmuştu. Ne zamana kadar? 16. asra kadar. Çünkü 16. asırda artık dünyada harp teknikleri değiştiği için akıncıların artık eskisi kadar ehemmiyeti kalmadı. Ordunun buna bakan ayrı birimleri kuruldu. Bir de Avusturya harpleri sırasında akıncı ocağı çok büyük bir darbe aldı. Ve ondan sonra artık biz böyle akıncı beyleri görmüyoruz. Hatta İbni Kemal adında çok meşhur bir Osmanlı Şeyhülislamı var. Eskiden askerdi bu. Bir gün Edirne'de bir mecliste Gazi Mihaloğlu'nun akıncılık hatıralarını dinliyor. Düşünün, İbni Kemal Yavuz Sultan Selim zamanı. Demek daha önce akıncılar çok popülermiş. Hayranlıkla dinliyorlar anlattıklarını. O zaman şimdiki bir şeyler böyle bütün askerler içeri birisi giriyor. Zayıf, mütevazi elbiseli birisi giriyor. Herkes ayağa kalkıyor. Gazi Mihaloğlu da ayağa kalkıyor. Baş köşeye oturtuyorlar. İbn Kemal diyor ki Gazi Mihaloğlu'ndan daha yüksek padişah olabilir. Kim bu adam diyor. Soruyor yanındakine. Edirne kadısı diyorlar. Molla Lütfi. İlim tabii her zaman yüksek Osmanlılar'da. Baş köşeye oturuyor. Bu sefer herkes onu dinlemeye başlıyor. Gazi Mihaloğlu dahil. Bunun üzerine İbn Kemal diyor ki 32 yaşındaymış. Ben diyor Gazi Mihaloğlu olacak değilim. Elimde silahla ömrüm geçecek. Ben bu işten vazgeçeyim diyor. Silahını zırhını bırakıyor ve o akşam Molla Lütfi'yi ziyarete gidiyor. Beni talebeliğe kabul eder misiniz?
0: Hemen rotasını değiştiriyor.
1: Evet, 31-32 yaşında düşünün, hiçbir şey için geç değil. Ve Osmanlı tarihinin en büyük alimlerinden bir tanesidir Kemal
0: Paşa zaten. Herkes kendi ömrünü yaşıyor işte, çok evet. Güzel bir örnek. Evet. Ne geç kalıyoruz ne de erken.
1: Evet.
0: Hiçbir şey için.
1: Evet. Şimdi artık bu sefer Osmanlı'da ikinci bir meşhur aile şeysi profili çıktı. İlim aileleri. Yani ilimle meşhur olmuş aileler. İşte İbni Kemal'in soyu, Zembilli Ali Efendi, Yavuz Sultan Selim'in şehir İslam, onun soyu günümüze kadar devam etmiştir. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Daha önce de ben bunu anlatmıştım. Türkiye'de bir insanın uzun nesillerini bilmesi neredeyse imkansızdır. Bunun iki tane istisnası var. 1840'a kadar nüfus sicilleri çok muntazamdır ve incelemeye açıktır. 1840'ta yaşayan atanızı ve onun babasını öğrenebilirsiniz. Ondan öncesini öğrenmeniz için çok iyi Osmanlıca bilmeniz, arşivleri çok iyi kullanabilmeniz lazımdır. Bu da yetmez. Dedelerinizin ya bir resmi vazifede bulunmuş olması lazım, nesilden nesili, mesela tımarlı sipahi gibi, yahut bir aile vakfı kurulmuş olması lazım. Bu aile vakfı nesilden nesile para aktardığı için orada muntazaman isimler yazıyor. 300, 400, 500 senelik önceki dedelerinizi. Bunun dışında Türkiye'de yaşayan bir insanın, hele Kafkasya ve Rumeli maciri ise, soyunu öğrenmek ihtimali yoktur. Çünkü evraklar orada kalmıştır. Bağlantı kurmak ihtimali yoktur. Şimdi bir adam Anadolu'da 200, 300, 400 sene aynı köyde yaşamışsa, o köyle alakalı kayıtlarda belki onun soyundan birini bulma imkanı vardır. Hı hı. O mümkün ama bu mümkün. Şimdi bu ulema aileleri vakıf kurdukları için bu vakıflarda bunların isimlerini tespit edebiliyoruz. Çok enteresan kişiler bu ailelerden çıkabiliyor. Şimdi, mesela Tansu Çiller'in beyi Zembilli Ali Efendi'nin soyundan gelir. Çetin Altan, Mehmet Şükrü Efendi var Şeyhülislam, onun soyundan geliyor. Nereden anlıyoruz bunu? İşte bu aile vakıflarından anlıyoruz.
0: Evet. Kısa bir ara verelim mi? Sonra bu ailelere dönüp bakalım. Bir de tabii bizim Osmanlı tarihi okurken karşımıza çıkan aileler var. Sonları her zaman hayatları gibi devam etmemiş ama o aileleri de konuşalım. Kısa bir aradan sonra.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi artık biraz ismini bildiğimiz ailelere evet. dönelim mi?
1: Hay hay. Şimdi mesela Osmanlı Devleti'nde iki tane büyük aile var. Devletin idaresinde rol oynamış. Bunlardan bir tanesi kuruluş devrinde, bir tanesi daha sonraki devirlerde. Bunların başında Çandarlı ailesi geliyor. Evet. Çandarlı ailesi bugün İzmir'in çok meşhur Çandarlı'da değil, Ankara'nın Nallıhan kazasının Sivrihisar, Eskişehir'in Sivrihisar'a birleştiği yerde Cendere diye bir köy var. O köydendir ki Tapruk Emre'nin türbesi de oraya yakın. Cenderelidir aslında. Ama sonradan Çandarlı olmuş. Çandarlı'yla hiçbir alakası, yani İzmir'le hiçbir alakası yok. Oralı zaten, orası biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kurulduğu mekanlardır. Osman Gazi'nin kardeşi de zaten Nallıhan'da gömülüdür. Şimdi bu Cendereli ailesi medrese menşelidir. O zaman bir insanın yükselebilmesi için tahsil yapması mühim. Tahsil yapmak için gideceği yer medresedir. Medreseyi okuyanlar da umumiyette kadı, müftü gibi ulemadan kişiler oluyor. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Selçuklu geleneğine uygun olarak medrese mezunları aynı zamanda devlet bürokrasisinde de istihdam ediliyor. Onun için Osmanlı Devleti'nin kuruluşu bazılarının zannettiği gibi okur yazar bile değildi. Vurdu, kırdı, attan inmezlerdi, post giyerlerdi. Öyle insanlar değildi. Tam Selçuklu
0: yani
1: annesine.
0: Bir de bunu yapıyor olmak, okumuş olmamak anlamına geliyor mu?
1: Gelmez.
0: Yani ikisi bir
1: gelmez
0: arada
1: ama,
0: olmaz mı?
1: Ama böyle bir imaj veriliyor. Yani kültür mültür yok. Osman Gazi okuma yazma bile bilmezdi. Atın üzerinden inmezdi. Kaba saba insanlardı bunlar ama güçlülerdi. Çok şeydiler, mertdiler falan. Hı. Öyle değillerdi. Yani sadece Osman Gazi ve çocukları hiçbir zaman devamlı ulema ile entelektüel insanlarla beraber olmuşlar. Cendereli ailesi bunlardan bir tanesi.
0: Tabii sadece mesela aynı aileyi düşünün. Birisi alim çıkarken aynı aileden,
1: evet,
0: iki kardeşler.
1: Osman Gazi'nin kardeşi.
0: Ötekinin hiç okuma yazma bilmeyen birisi mümkün olarak değil. Çıkması mümkün değil.
1: Onu da kıvırttılar. O dediler o değil. O başka Alaaddin Paşa dediler. Çünkü bir Alaaddin Paşa daha var. Şeyle alakası görülmeyen. Halbuki ikisi aynı kişi. Şimdi Alaaddin mi Kemalettin diyor orada. Bakın diyor, bunun babası Kemalettin diyor. Osman Gazi değil diyor. Halbuki Osman Gazi'nin ismi Kemalettin'dir. Her biliyorsunuz tarihi şahsiyetin bir lakabı vardır. Yani eski Osmanlı kroniklerini okumamanın alameti bunlar. Eski Osmanlı kroniklerini okusalar Osman Gazi'nin adının Kemalettin Osman Şah olduğunu bilirler. Şimdi bunu bilmediği için Alaaddin Kemalettin'i vakıfta görmüş. Hmm. Bu diyor şey Osman Gazi'nin oğlu olan, çünkü babası Kemalettin.
0: Hmm.
1: Halbuki Osman Gazi'dir o. Yakıştıramıyor.
0: Evet,
1: yani aynısı. Böyle bir alim nasıl olur da Osman Gazi'den olabilir?
0: Değil mi?
1: Veya ne gerek var, asker olsun ya, alime gerek yok. Halbuki bir de Osmanlı Hanedanı'nın Selçuklulara akraba olduğuna dair bir şey vardır, bir rivayet vardır. Bu rivayet yaban alınacak bir rivayet değil. Osmanlı Hanedanı kızdan dolayı Selçuklu ailesinin akraba. Yani Anadolu'ya geldiği zaman Selçukluların onları tanıması ve uç beyi olarak en kritik yere yerleştirmesi
0: boşuna değil.
1: Efendim iki kişi savaşıyormuş da bakalım hangisi yeniliyorsa onlara, olur mu öyle şey? Yenilenler kötüyse, ya Osmanlılar bu kadar ham insanlar mı?
0: Ya hayır, bir de şöyle bir şey, yani oraya emanet ettiniz en kritik, evet, yeri. Ya yenilirse neyse, ne olacak, sınırımız?
1: Onlar anladılar, yenilenin yenilmemesi gerektiğini bildiler. O stratejik bilgiyi bildikleri için Selçuklara yardım ettiler, Hazemşahlara veya işte kiminle savaştılarsa. Bu kadar basit, efsanevi anlatmak insanların hoşuna gidiyor ama gerçek böyle değil.
0: Bir de tabii biz o kadar sığ, o kadar günübirlik, o kadar haritaya yukarıdan bakmadan yaşıyoruz,
1: evet,
0: ki
1: maalesef,
0: bu koşuşturma
1: maalesef
0: içinde. Dolayısıyla
1: ama bunu herkes yaşar da.
0: Örneklememiz hep böyle oluyor.
1: Tarihçi sıfatı olan kimsenin biraz daha derinlemesine düşünmesi lazım. Yani biraz bu hamaset şeyinden kurtulmak lazım. Elbette hamaset var ama yani Osmanlılar kuruluşunda aristokratik geleneği bizzat kendileri teşkil etmişler. Ama bunların yanında bakıyorsunuz Çandarlı diye bir aile var. Bu aile medrese kökeninden gelmiş. Hep vezirlik yapmış. Birkaç tane sadrazam çıkartmış. Avrupa'da da böyle aileler var ama bu Çandarlı ailesi hakikaten birkaç nesil Fatih'e kadar düşünün. Sultan 1. Murat'tan itibaren, hatta Orhan Gazi'den itibaren kaliteli insanlar yetiştirmiş. Sultan Fatih zamanında da Çandarlı Halil Paşa ile Sultan Fatih'in şeysi görüş ayrılığından kaynaklanıyor. Çandarlı'nın kötü bir sarı olduğundan değil. Bazı tarihlerde geçtiği gibi Çandarlı Halil Paşa'nın hainliği şudur, böyle bir şey mevzu bahis değil. Hiç Osmanlı geleneği değil.
0: Yanlış yönlendirdiği.
1: Şöyle, kendi doğru bildiği Fatih'in kabul ettiği bir şey değildi. Yani bunlar politik duruşlardır. Politik farklılıklardır. Çandarlı Halil Paşa fevkalade kıymetli, devletini, vatanını, milletini seven bir insandı.
0: Ondan önce de tabii Fatih Sultan Mehmet Han'a gelene kadar o kadar büyük hizmetleri
1: olmuş.
0: Ki.
1: Yani onu mesela Bizans'ın İstanbul'un kuşatılmasına karşıydı. Niçin karşıydı? Yani bu bizi Avrupalıları uyandırır, yardıma gelirler. bizi büyük bir belanın içine sokar. Zaten İstanbul yavaş yavaş bizim kucağımıza düşecektir diye düşünüyordu. Bu kendince makul, mantıklı bir görüştür. Ama karşısında da Fatih'in başka bir makul ve mantıklı görüşü vardı. Tarih Fatih'in haklı olduğunu kısmen de olsa ortaya çıkardı. Şimdi onun için Çandarlı Halil Paşa'yı biz burada kötülemiyoruz.
0: Şimdi aslında orada strateji belki de düşmanı kendimize çekmek. Çandarlı, evet, bunu yapmayalım, yavaş yavaş İstanbul bize gelsin diyordu. Ama Fatih'in bunu bekleyecek zamanı yoktu.
1: Zamanı
0: çok
1: yoktu.
0: Gençti, heyecanlıydı, evet, idealleri vardı.
1: Vardı.
0: Ve bence bir satranç oyunu gibi, evet, bizi düşman belleyecekler ve bize daha güçlü gelecekler ama biz de onun karşılığını vereceğiz gibi düşündü.
1: Fatih bunu göze aldı. Haklı çıktı Çandarlı
0: Halil Paşa.
1: Hakikaten 1453 İstanbul'un fethinden sonra Avrupa ciddi manada Osmanlıları, Türkleri düşman gördü. Bunun bize zararı oldu mu? Evet, oldu. Ondan sonra devamlı birleştiler ve ondan sonra bizim ticaret yollarımız bizim elimizden gitti. Ama Fatih'in bunu göze alması lazım. Risk almadan biliyorsunuz hiçbir şey yapamazsınız. Fatih'le Çandarlı Halil Paşa'nın geçmişten gelen bazı kırgınlıkları da vardı. Ama ben şunu düşünmüyorum. Fatih gibi yüksek profilli bir insanın bunu nazara alacağını düşünmüyorum. Çandarlı ailesi, Çandarlı Halil Paşa'dan sonra mesela Çandarlı Halil Paşa idam ettirdi ama onun oğlunu Sultan II. Bayezid sadrazam yaptı. Yani bir düşmanlık yoktur. Yani bir de bunu bilmek lazım. Aileyi bitirin, yok edin. Mesela eskiden Roma'da bir adam siyasi suçla cezalandırıldı ama bütün ailesi mahvoluyordu. Çandarlı'ya böyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Çandarlı ailesi bir müddet varlığını devam ettirdi. Günümüzde de varlığını devam ettirdiği söyleniyor. İkinci aile Köprülülerdir. Köprülüler çok meşhur bir ailedir. Köprülü Mehmet Paşa Arnavutluk'tan gelmiş. Enderun'da yetişmiş. Sıradan bir
0: devlet bu ilçe.
1: Evet. Şu anda Samsun'un Vezirköprü olmuş. Orayı imar etmiş. Bu hanedan Osmanlı tarihinde çok parlak bir rol oynamıştır. Çünkü onun iki oğlu, damadı, yeğenleri, torunları, 5-6 sadrazam, kumandan, vezir çıkarmıştır Köprülü ailesi. Günümüze kadar da devam etmiş, hizmet etmiş bir ailedir. Şimdi bunun dışında yani Akıncı aileler, siyasi aileler, ilmi aileler, bir de ticaret aileleri var. Ticari aileler daha çok gayrimüslimlerden çıkmıştır. Mesela mimarlar var, Balyan ailesi gibi, Zadyan ailesi gibi madencilikle uğraşanlar var, Baltacı ailesi var, Lovanten, Zarifi ailesi var, bankerlik yapmış. Bunlar Osmanlı'da güçlü aileler. Bir de popüler aileler. Mesela Şakir Paşa ailesi gibi. Normalde Şakir Paşa ailesi de pek çok Osmanlı ailesi gibi çok yakın zamanda ortaya çıkmış. Antalya'dan Afyon'a gelmiş bir adam. İki tane oğlu paşa olmuş. Biri paşa olmuş. Biri sadrazam olmuş. Aile birden popüler olmuş. Günümüzde bile biliyorsunuz popüler bir ailedir. Nasıl
0: ama
1: popüler?
0: Ama şu ana kadar da hala izleri devam ediyor.
1: Ama mesela sanatçılar çıkarmış içinden, yazarlar çıkarmış, ressamlar, seramik sanatçıları. Dolayısıyla meşhur olmuş bir aile.
0: Sizin söylediğiniz bir şey var. Yani o ilk damar diyelim onlara, ya o ilk popüler olan kişiler genelde bizim bugün toplumda iz bırakan o rafine kültüre sahip olmadığını görüyoruz. Evet. Onlar biraz daha ya ilim erbabıysa onunla, ya askeri bir gücü, dehası varsa onunla ön, evet, plana çıkmış. Ama aslında sosyal hayatta çok ince, çok zarif, çok aman da paşa dedem diyeceğimiz insanlar değiller.
1: Pek değiller. Yani dediğim gibi Osmanlı'da çok uzun bir aristokratik anane olmadığı için siz bu meşhur ailelerin kurucusu olan kişiler, bunlar 16. asır, 17. 18. fark etmiyor. Hepsinin kökeninde ya bir esnaf var, bilmem ne ağa, bilmem ne, ama kötü insanlar olmayabilir. Cemiyette saygın insan olur ama hani öyle çok yüksek estetik profile sahip insanlar değiller.
0: Yani Avrupa'daki gibi işte.
1: Değiller. Kontlar, dükler gibi. Onlar da tartışılır ne oldukları ama onların gene belli bir görgü, estetik, kültür, statüleri vardı. Bunlar öyle değildir. Sıradan insanlardır. Halktan kişilerdir. Servet veya talihin yaver gitmesiyle yükselmişlerdir. Esas o parlaklık, aristokratik hava onların çocukları ve torunlarındadır.
0: Peki bunların mal varlığı ne olmuş? Ya da bunlar mal varlığı yapabilmiş mi?
1: Şimdi bunlar elbette ki mal varlığı yaptı. Mal varlığı olmadan Osmanlı cemiyetinde bir ailenin ayakta durması mümkün değil. Bu mal varlığı gerek devletle olan irtibattan geliyor.
0: Nasıl
1: ganimet
0: kazanıyor
1: alıyor mesela? Savaşta ganimet
0: alıyor. Savaşa gidiyor
1: oluyor
0: ve kazanıyor.
1: Mesela valiler yüksek maaş alıyor. Çünkü bütün hizmetçilerinin vazifelerini veriyor. Ulema sınıfı zengin değil.
0: Şunu söyleyelim, burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Valiler yüksek maaş alıyor, şimdi almıyor. Ama şimdiyle o zaman arasında şöyle bir fark var. Şimdi bütün maaşları devlet ödüyor. O zaman bir vali kendi ödeneğiyle kaç kişi çalıştırmak istiyorsa...
1: İstiyor değil, mecburi olan 100-120
0: kişi
1: çalıştırıyor.
0: Ama onun dışında arttırabilir.
1: Seyisler var, arabacılar var, uşaklar var, bahçıvan, eks sayıyorum. mektupçu, katipçi, yaver, ulak, bunların hepsi ya adamları biliyorsunuz vali. Valinin işi çok o zaman. Mahkeme bile kuruyor vali. Bunların hepsinin maaşını vali veriyor.
0: Peki vali her gittiği yere bu ekiple mi
1: gidiyor? Ekiple beraber. Buna kapı halkı denir. Hmm. Kapı halkı. Bu vali oraya onlarla gidiyor. Orada memur bulmuyor.
0: Aynı zamanda yani. Güven de tesis ediyor.
1: Amerika'da böyle bugün. Amerika'da biliyorsunuz kazanan hepsini alır. Amerika'da birisi seçildiği zaman diğerle bütün hepsi ayrılıyor ki evet bürokratlar var ama yerine onun adamları geliyor. Daha dar bir çevrede olsun. Onun için çok yüksek maaş alıyor. İlmiye sınıfı hiçbir zaman zengin değil. Fakat ilmiye sınıfı yazdıkları kitaplar, ilme olduğu hizmetler sebebiyle padişahtan devamlı atiye alıyor. Hediye alıyor. Yalı hediye ediyor. Uşak hediye ediyor. Köleden kastıyor. Araba hediye ediyor. Para veriyor. Onun için ilmiye sınıfı içinde zengin dürrizadeler gibi zenginleşenler var. Yani aslı zengin olmasa bile zenginleşenler var.
0: Her yazdığı kitabın telifi padişah tarafından ödeniyor gibi.
1: Şey, Ebu Suud Efendi İrşad-ı Akdisel'in de bir tefsir yazdı. Dünyada çok meşhurdur. Maaşını iki misline çıkardı Kanuni Sultan Süleyman. Bu sefer Kazasker'den aşağıydı Şeyhülislam. Kazasker'in önüne geçti itibar olarak.
0: Tabii orada aldığı ödenek maaş aynı zamanda itibar kaynağı.
1: İtibar kaynağı. Bir de ulema sınıfı paşalar kadar çok masrafı yoktur. Bu parayı biriktiriyorlar. Üçüncüsü tüccar sınıfı. Tüccar sınıfı serveti zaten güçleri oradan geliyor. Bunlar ne oldular? Osmanlı Devleti o kadar büyük sosyal değişikliğe ve siyasi değişikliğe uğradı ki bu ailelerin pek çoğu mesela ailenin başındaki düşünce siyasi olarak herkes onların istibatını kesti. Zaman içinde mesela fakir düştüler. İtibarlarını kaybettiler. Veya göç etmek zorunda kaldılar. Veya göç etmeseler bile mesela kıymetli arazileri Rumeli'de kaldı. Kıymetli arazileri Suriye'de kaldı. Araziye bağlı bir servet biliyorsun
0: ya
1: paradan
0: da,
1: ziyade.
0: O işte Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı vesaire sonrasında o kadar değersiz hale geldi ki bu
1: evet,
0: araziler.
1: Mesela gayrimenkuller o kadar ucuzdu ki 1920'li 30'lu yıllarda çok ucuzdu. Çok ucuzdu.
0: Mesela yani, ben dedemin göz alabildiğine arsaları varmış. Sadece bilet parası neredeyse tren parası karşılığında.
1: Bu Türkiye'de de böyleydi. İstanbul'da o yalılar, köşkler, uzun büyük araziler para etmiyordu. Para etmiyordu yani çünkü para yoktu, para darlığı vardı. Bunlar çok bir de o evle binalara, arsalara bakamadılar. Pek çoğunun vergi borcu geldi. Derken bunlar bu servetlerini kaybettiler. Ve Türkiye'de çok enteresan bir şey oldu. Osmanlı Devleti'nin zengin, itibarlı aile, zengin ve itibarlı ailelerinin neredeyse tamamına yakını servetlerini, itibarlarını, hatta mensuplarını bakıyorsunuz adamın 3 tane oğlu harplerde ölmüş, veremden ölmüş. Bir de öyle şeyler var. Mensuplarını kaybettiler. Bir de işte soyadı inkılabı şudur budur derken halka karıştılar. Ve biz şu anda mesela Osmanlı devrinde meşhur ailelerin çok azının soyunun devam ettiğini görüyoruz. O devam edenlerin de çoğu bir iki nesildir. Sultan Aziz, Sultan Hamit devri ricalidir. Ondan öncesi bir kayıkçıdır mesela. Bir bedestendi, bir esnaftır. Sıradan bir insandır. Veya bir köy ağasıdır. Veya bir köylüdür. Mümkün bu. Osmanlı'da çünkü fırsat eşitliği var. Kabiliyetli adam her zaman bir yere gelebiliyor. Şimdi ona inanmıyorlar ama Osmanlı'da böyleydi. Şimdi mesela bu daha zordur. Osmanlı Devleti'nde bu daha kolaydı. Kayboldu. Bu sefer yeni rejim yeni aileler ortaya çıkarttı. Bu ailelerin bir kısmı Osmanlı'dan kalmadır. Eczacıbaşılar gibi mesela. Hmm. Ama bir kısmı Koç ailesi gibi, Sabancı ailesi gibi Cumhuriyet'le beraber ortaya çıkmış ekonomik yollarla ortaya çıkmış ailelerdir. Mesela Türkiye'de hiçbir zaman güçlü siyasi aileler ortaya çıkmamıştır. Birkaç nesil mesela siyasetle meşgul olan aileler çünkü Türkiye'deki siyasi kırıklık kesilmeler bunu engellemiş.
0: Mesela Atatürk'ün zaten siyasi olarak yani çocukları olmadığı için devamı yok. Ama mesela İsmet İnönü ailesi siyasetle uğraşmış.
1: Uğraşmadı, o da zorlayarak onun oğlunu ömrünün sonunda biliyorsunuz siyasete angaje etti. O da çok fazla kalmadı, ayrıldı zaten. Onun dışında mesela Atatürk devri ricalinin çok azı siyasette meşgul olmuştur. İşte Adnan Menderes'in çocukları siyasete girdiler.
0: Evet.
1: Bir tanesi öldürüldü. Öldü trafik kazasında. Şaibeli bir ölüm. İkincisi intihar etti dediler. Şaibeli bir ölüm. Üçüncüsü yine şaibeli bir trafik kazası geçirdi. Belki de değil bu anlattıklarım. Tesadüf de
0: ama
1: olabilir.
0: Şimdi babaları
1: babası asılmış, haksız yere asılmış bir adamın çocuklarının başına gelenlerle aile kendine böyle bir şey olduğuna en azından inanıyor. Hı-hı. Böyle bir husumet olduğuna inanıyor. Şimdi Türkiye'de ailelerin devam etmesi de kolay değil. Türkiye şartlarında. Tabii bu dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin nasıl saman alevi gibi gelip geçici 1, 2, 3, 4, 5 nesillik aileler varsa, Cumhuriyet devrinde de böyle aileler ve bu ailelerin tamamına yakını ekonomik sebeplerle, ticari sebeplerledir. Yani mesela bir ticari kriz olsa mallarını kaybetseler, bunların da ismini bugün kimse anmaz. Nitekim öyle insanlar
0: ama hep
1: var.
0: Boşluk dolduruluyor. Hep onun yerine başka
1: aileler
0: aile
1: geliyor.
0: Çıkıyor.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi de mesela dijitalleşme dönemindeyiz. Bu aileler bu dönüşümü yaşadığında belki yeni bir çağa geçecekler.
1: Doğru söylüyorsunuz. Evet, aynen öyle.
0: Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Zirvede görüşürüz.
1: Hedefi belirlediler, zorlu tırmanış için harekete geçtiler. Ankaralı gazeteciler 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sıra dışı bir şekilde kutladı. Gazeteciler Aksaray'daki Hasan Dağı'nın zirvesine tırmandı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
1: Gazetecilerin dağa tırmanma sebeplerinden biri de zirvedeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmekti.
3: İnşallah şey halledeceğiz bu işi.
4: Hayırlı olsun.
1: Medya Trek Dağcılık Kulübü üyesi 12 gazeteci sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıktı. Karlı zemindeki tırmanış 6 saat sürdü. Zorlu bir tırmanıştan sonra zirveye ulaşan gazeteciler flamalar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı
5: kutlu olsun!
1: Gazeteciler hava koşullarından dolayı yıpranan Türk bayrağını da değiştirdi.
6: Yıpranan bayrağımızın yerine yenisini değiştiriyoruz.
1: Gazeteciler görevi tamamladıktan sonra başarılı bir biçimde inişe geçti.
6: Gayet güzel oldu.
1: İtalya'nın başkenti Roma'daki diplomasi trafiğinde dikkat çeken bir hediye sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye Melody marka şekerlemeler hediye ederek daha önce viral olan Melody etiketini yeniden canlandırdı. Samimi anların yaşandığı buluşmada Meloni hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak çok çok iyi ifadelerini kullandı.
7: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
4: Meloni.
1: Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ikili arasındaki sıcak diyalog dikkat çekti. Melody etiketi ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen iklim zirvesinde ikilinin birlikte verdiği bir selfie sonrası ortaya çıkmıştı. Meloni ve Modi isimlerinin birleşiminden oluşan Melody etiketi sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. İnsansı robotların Michael Jackson taklidi yapma sırası geldi. İlk deneme Çin'den. Bir robot teknolojisi etkinliğinde insansı robot Michael Jackson'ın şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Gayet iyi başladı. Seyirciler tempo tuttu ama arkadaki basamaklar işi bozdu. Ayağa takılan robot yere yığıldı. Herkes kalkmasını bekledi ama kalkamadı. Sonunda görevli gelip onu sırtından sürükleyerek mekandan çıkarttı. Sosyal medyada alay konusu olan robot Michael için mekandan atılan sarhoş gibi yorumu yapıldı. Önce peşinden koştu, defalarca yakalamaya çalıştı. Sonunda havadaki drone'u böyle düşürdü. Görüntüler Ordu'nun Altın Ordu ilçesi 19 Eylül stadyumundan. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gençler heyecanla gösteri yapıyordu. Kutlama sırasında stada başıboş bir köpek girdi. Bir süre ortada dolaşan köpek, kendini görüntüleyen drone'u yakalamaya çalıştı. Drone operatörünün cihazı köpeğe yaklaştırmasıyla aniden zıplayan yaramaz köpek drone'u yakalayarak düşürdü. O görüntüler kameralara yansırken sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kent 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssüydü. Büyük bir yıkım yaşayan kentte önce ev ve iş yerleri ayağa kaldırıldı. Ardından da uluslararası standartlarda büyük bir spor yatırımı geldi.
8: Çok memnun oldum ve çok güzel zevkle oynamaya başladım daha da burayı görünce.
1: Kahramanmaraş'ın ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Spor Vadisi coşkulu ve görkemli bir törenle açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın manevi hatırasına uygun anlamlı bir açılış gerçekleştirildi. Yeni şampiyonlarsa artık burada yetişecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yapılan açılış törenine yoğun katılım gerçekleşti. Açılış kurdelesini Belediye Başkanı Fırat Görgel, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Kent Protokolü birlikte kesti. Açılışa 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı.
0: Artık burada doya doya basket oynayabileceğiz. Bu konuda çok mutluyuz.
1: 25 bin metrekarelik 15 Temmuz Spor Vadisi'nde yok yok. Futbol sahası, tenis kortu, basketbol ve voleybol alanları. 24 farklı branşa ait modern bir spor alanı.
4: Şehrimizi tenisten basketbola, fitness'tan voleybola 24 farklı branşta hizmet verebilecek şekilde uluslararası standartlarla spor alanlarına kavuşturmuş olduk.
1: Spor Vadisi uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Güvenli park modeliyle de 7 gün 24 saat korunacak.
8: Belediyemiz sağ olsun burayı çok güzel şekilde düzenlemiş. Şu an gerek görevliler gerek oyun alanları olsun gerçekten çok daha eğlenceli hale getirmişler.

baskın yapıldı. Her yer didik didik arandı. 19 milyar 300 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada siber polisler kara para transferi ağını aşama aşama çözdü. Sanal kumar gelirlerini kripto cüzdanlar üzerinden piyasaya süren ve suç ağını yöneten toplam 143 şüpheli tek tek tespit edildi. Operasyon kapsamında 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şafak operasyonunda şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişilerden 122 şüpheli gözaltına alındı. Suç şebekesine darbe vuran siber ekipler firari durumda olan 21 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aston Villa taraftarı eğlencenin promilini aştı. Kuryenin paketini çaldılar. Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarlar Taksim'de çılgınca eğlendi. Aston Villa taraftarları alkolün dozunu kaçırdı. İnanılmaz bir harekete imza attılar. İngiliz taraftarlar bir kuryeyi tezahüratlara dahil etti. Beraber marş söylediler. Kuryenin sipariş sepetini davul gibi kullandılar. Etrafı İngiliz taraftarlarla sarılan kurye büyük şaşkınlık yaşadı. Taraftarlar daha sonra paketi açıp siparişi çaldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Siparişi çalan taraftar ne yapacağını bilemedi. Yemeği yere bırakıp kaçtı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Dünyayı yıllar sonra yeniden Ebola korkusu sardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen nadir Bundi bugötürü Ebola virüsü nedeniyle can kaybı 131'e yükseldi. Salgına yakalanan ABD vatandaşı Peter Stafford, özel biyolojik izolasyon önlemleri altında Almanya'ya tahliye edildi. Hasta Berlin'de bulunan Charité Üniversitesi Hastanesi'nin yüksek güvenlikli izolasyon servisinde tedavi altına alındı. Alman yetkililer ülkenin Ebola tedavisindeki deneyimi ve sıkı güvenlik protokolleri nedeniyle tercih edildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise

0: o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Şimdi reklamlar.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Sen nasıl Müslümansın? Bir gence buyurdu ki, oğlum senin maksadın sadece yemek içmek olmasın, aman sakın. Buna düşkün olanın kıymeti çünkü evlat, çıkardıklarıyla ölçülür, aman dikkat. Dünyada bir günahı terk ederse bir insan, cennette onun aslı edilir ona ihsan.

0: Oğlum şöyle düşün ki, ölürsün bugün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan. Niçin bir musibette edersin peki isyan? Sabredebiliyorsan bir bela geldiğinde, hakikat payı olur senin bu dediğinde. Eğer isyan edersen musibet geldiği an, o zaman bilmiş ol ki yalandır bu iddian. Bir gün Resulullah'a bir Müslüman gelerek dedi, ya Resulallah, seviyorum seni pek. Resul ona cevaben buyurdu ki, ey kimse, peki fakirlik için hazırlan öyleyse. Birisi de gelerek arz etti ki, efendim, Allahü Teala'ya pek çoktur muhabbetim. Resulullah ona da buyurdu ki, ey insan, öyleyse bela ile musibete hazırlan. Gavs-ı Azam bir günde buyurdu ki, aman ha, gafletle yaşayıp da isyan etme Allah'a. Zira yeri gelince Müslümanım diyorsun, ne garip iddia ki dinini bilmiyorsun. Halbuki sen dinini bilmeyince mükemmel, hangi esasa göre yaparsın peki amel? Yalnız dini bilmek de yetişmez yine sana. Zira amelsiz ilim vebaldir bir insana. La ilahe illallah söylemek kafi değil, bunun icabını da yapmalısın bilfiil. Öyleyse ilk evvela güzel öğren dinini, sonra da buna göre yap bütün amelini. Sırf amel yapmakla da bitmiyor yine işin. Zira yapmak gerekir her işi Allah için. Buna ihlas denir ki, mühimdir bu da gayet. İhlassız amellerin faydası olmaz elbet. Kalp gözlerin açılsın istiyorsan sen eğer, bir manevi tabip bul, ona teslim ol yeter. Başını o tabibin koyuver eşiğine, itirazda bulunma onun hiçbir işine. O Allah adamının bir şefkatli nazarı, süpürür kalbindeki bütün kir ve pasları. Ve onun bir kelamı şifadır kalp derdine. O her ne emrederse hemen getir yerine. Kalp derdiyle ilgili olan ihtiyacını ona arz et. O bilir bu derdin ilacını. Herhangi musibetle karşılaşırsan şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Hep günah işlemekle gelir çünkü her bela ve asla bir kuluna zulmetmez Hak Teâlâ. Ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım, ecelin yaklaşıyor ardından adım adım. Bu gaflet pamuğunu çıkar at kulağından, zira ölüm yakındır sana belki yarından. Henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık, zira öldükten sonra fayda vermez pişmanlık.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Zünnun Mısri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, fesadın, bozulmanın 6 sebebi vardır. Birincisi, ahiret içindeki niyetin zayıflığı. İkincisi, bedenin şeytana esir olması. Üçüncüsü, ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. Dördüncüsü, kulun rızasını, insanların rızasını Allah-u Teala'nın rızasından önde tutmak. Beşincisi, heva ve hevese uyup sünneti, dinin emir ve yasaklarını terk etmek. Altıncısı, önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak buyuruyor Zünnun-u Mısri rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Buyurun.
3: Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ederiz. Hocam, öncelikle sizlerden dua istiyorum sevdiklerime için.
2: Allah Teala razı olsun. Cenab-ı Hak ihsan saadeti versin, hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin. Allah-u Teala razı olsun hepimizden, yayından yemeğe geçenlerden. Hocam, öncelikle sorum, borsadaki helal hisselerden arada alıp satıyor idim. Birkaç aydır bunu deneme yaptım. Uzun vadede almak için, hani alt sat yapmamak için girdim ama uzun vadede alt sat yapmak için en sağlam hissede giriyorum. Örnek veriyorum, bir yılına bakıyorum, eksiler de kapatıyor. Zarar da kapatıyor.
1: Sesinizi alamıyoruz, son kısmı alamadık.
3: Örnek veriyorum, evet. Şu an sesim geliyor mu?
1: Evet.
3: Türk Hava Yolları gibi çok büyük bir şirkete dahi giriyorum borsada ama yıl sonunda baktığımda eksilerde kapanıyor. Dolayısıyla alsat yapmak zorunda kalıyorum. Bu konuda bir açıklama yapabilir miyiz? Gün içerisinde iki ya da üç defa alsat yapınca bazı şirketlerden ister istemez manipüle ediliyor ama spekülasyon yapılsa da kar edebiliyorsunuz. Diğer türlü beklediğiniz zaman gerçekten zarar ediyor.
1: Tamam efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz kolay teşekkür edin. Ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo, Mustafa abi.
1: Buyurunuz.
4: Bağlanıyor muyuz şu anda?
1: Evet, yayındasınız efendim. Buyurun hocam, dinliyor sizi.
4: Tamam. Hocam, benim maksadım şu, hani sürekli arayan dinleyicilerimiz, yani borcumuz var, yaylada ev yaptırdık falan deyip de yani kurban kesmeyebilir miyiz falan diye soruyorlar. Biz bunu yani dile getirmek istiyoruz. Yani bir yıl boyunca 500 lira bir çerez parası biriktirip de bu sevabı kazanmak varken neden yani İmam-ı Şeybani Hazretleri'nin kavline uyup da hani bir kaçacak yer arayıp da böyle ne yapsak da kesmesek diye bakılıyor. Yani biz canla başla bunu yerine getirmemiz gerekmiyor mu? Yani hem ihlasa destek olmak babında hem bu sevabı kazanmak için yani bunu yerine getirmemiz gerekirken niye hani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kavline uymuyoruz? Tarlamız var, bahane edelim, keselim işte.
2: Tamam.
4: Ne kadar güzel, senede bir kere yaptığımız bir şey.
2: Anlaşıldı efendim, çok teşekkür ederiz.
4: Çok sağ olun hocam, hayırlı günler, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler hocam, bir dinleyicimiz daha varmış, onu da alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
5: İyi günler, bir sorum olacaktı da benim.
1: Tabii, hemen başlayayım.
5: Evet. Şimdi benim gelirim asgari ücretten düşük bir seviyede ve ihtiyaçlarımı da çıkardığımda cüzi bir miktar kalıyor bana. Fakat yatırımlık bir tarla almışım. O kurban
2: ne kesin. Aldınız? Tarla. Yatırımlık.
5: Evet, yatırımlık bir tarla almışım. Yani alsat yapmıyoruz. Öyle kenarda duruyor. Buna kurban düşer mi, düşmez mi bana?
2: Tamam.
5: Teşekkür ederim.
1: Peki, biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun. Buyurun hocam.
2: Şu anda Zilhicce'nin içerisindeyiz. Tabii istiğfarı. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. Zilhicce içerisinde tesbih, Sübhanallah, tahmid, elhamdülillah, tekbir, Allahu Ekber. Bunu çok söyleyiniz. Buyuruluyor. Ayrıca oruç tutmak isteyenler tutabiliyor. Ha, oruç tutmak isteyenler de efendim benim yemin kefareti borcum var. Arka arkaya 3 gün tutsam olur mu? Tabii. Zilhicce'de oruç tutma sevabına kavuşur mu? Elbette. Mesela öğle namazından sonra kaza namazı kıldın. Kılabilirsin. Ama yok efendim ben işte sabah namazından önce o teheccüd vakti kalktım, orada kaza kıldım. Çip sevap alırsın. Niye? Teheccüd vakti. Orada kaza namazı kılmak suretiyle teheccüde eda etmiş oldum. Dolayısıyla Zilhicce içerisinde, hani Recep ve Şaban ayları da böyleydi. Efendim işte Recep ayında oruç tutmaya, Şaban ayında oruç tutmaya diyecek miyiz, demeyeceğiz. Zilhicce ayında oruç tutmaya diye. Hayır, Zilhicce ayının içerisindeyiz. İster adak orucu tut, ister yemin kefareti borcun varsa 3 gün arka arkaya oruç tut veya kaza orucun borsa onları tut. Efendim bunların hiçbirisi yok. Yağlarsa tartsın o zaman. Serbestsin. Bunun yanında istiğfarın. Ahir zamandayız. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarının kapaklarına bile yazmışlar bunu. Bu zaman ilacı bu. Çünkü hemen hemen hepimiz demin dinleyicimiz bir şey söyledi. Şimdi o bir konuda yakalamış da bize hemen hemen her gün yüzlerce binlerce kişi arıyor. Dinliyoruz mesela. Diyor ki yani bunu kurtarır bir tarafı var mı ya? Hep kurtarır bir tarafı var mı? Onu arıyor. Din gayret zayıflamış. Altyapı da göçük. Altyapı da göçük. Bunun bir çaresi var mı? Ben diyor böyle böyle yapıyorum. Benim bu yaptığıma bir fetva veriverin der gibi.
1: Ben gene onu yapayım ama yani.
2: Ha, ben onu yapayım. Evet. Ama soran ne olursa ben sordum. Değil mi?
1: Osman Hoca öyle dedi. Yap dedi. Çok iyi olur dedi.
2: Osman Hoca'nın yetisi yok. Mustafa Hoca'nın da yok. Hiç kimsenin yok. Din Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Ve o peygamberlerin en son gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'ın varisleri var. Ehl-i Sünnet alimleri. Bunlar yetkili. Bunlar kitaplarına yazmışlar. Azimet oranda yazmışlar. Ruhsat oranda yazmışlar. Ha bize düşen hani kitaplarda İslam alimlerin buyurduğu şekilde ha azimet olan var, ruhsat olan var. Ha bakıyoruz günaha girmemesi için dedik ruhsat olanını kullansın bari. Tamam mı? Ruhsat olanını kullansın. Azimet olanını kullanmaya yanaşmıyor. Azimet olan. Mesela şeyde Tam İbn-i Hasadi diye bir kitabında o azimete misal vererek orada bir şey anlatılıyor. Şimdi Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman abdestini aldı. Namaz kılarken evli diyelim bu erkek. Namazdan önce eli hanımına değmişti. Bir şey veriyordu. Eli değdi. Namazı kılıyor. Kılarken hatırına geldi. Şafii mezhebinde bunun abdesti yok. Şafii mezhebinde bunun abdesti yok. Bunu hatırladı. Şimdi normalde namaz içerisinde bir hata olduğu zaman bunu namaz içerisinde halletmek lazım diye anlatılıyor. Fakat burada ne buyuruyor biliyor musun Mustafa Bey? Bu namazı bozmak mübahtır. Yani diğer üç mezhepten birisinde abdesti bozan bir hali namazın içinde hatırladıysan bu namazı boz, git yeniden aynı şekilde abdest al, namazı kıl. Bu azimettir. Ama bunu hiç talep eden oldu mu? Bugüne kadar sana da soran oldu mu? Ben yok. Böyle namazımı iade etmek istiyorum.
1: Yok hocam.
2: Değil. Kurtarmaz mı hocam? Kurtarır canım. Hanefi mezhebine göre kurtarıyor. Hep kurtarmaz mı? Kurtaran tarafı yok mu? Kurtaran tarafı yok mu? Ahir zamanda gelmişiz. Zayıfız. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hanımefendileri Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Bir gün diyor ki Sadde mi diye kitabına diyor başlangıçta diyor hep diyor böyle zorlar aldın hakkında. İlk baskılarda hep azimetleri aldın. Bize zorları öğrettin. Ama diyor şimdi böyle kolaylarını da alıyorsun falan. Hani cevap olarak buyurmuşlar ki Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. İnsanlar bugün pamuk ipliğiyle bağlı dine. Pamuk ipliğiyle. Biraz zorlasan aman canım siz de çok yokuşa sürüyorsunuz falan. Birisi yokuşa sürüyorsunuz diyor. Birisi derine girmiyorsunuz diyor falan. Biz de şaşırdık kaldık. Yokuşa mı gireceğiz? Derine mi gireceğiz? Sağ ol.
1: Allah Teala yardımcınız olsun hocam.
2: Abi. Allah Allah. Efendim zaman böyle. Zaman olsun. Ya zaman aynı zaman arkadaş. Güneş yine doğudan doğuya batıdan batıyor. Yani değişmiyor. Zaman aynı zaman. Mevsimler değişti. Mevsimler de değişmedi merak etme. Çünkü ben çocukluğumdan itibaren hatırlıyorum. Ta Haziran'da kar yağdığını hatırlarım ben çocukluğumda. Dolayısıyla insanlar değişti. İnsanlar dini unuttu. Kitap okumuyor. Kitap okumayınca da altyapı yok. Hele bir de şimdi bu telefonlar çıkınca külli icadı muzur buyuruyorlar ya Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri. Bazen bakıyorum gençlere selam yazmıyorlar. Seleme, teşekküre teşekke. Niye? Çok acele işi var. Çok acele işi var. Yani adam sanki dünyayı kurtaracak.
1: Sabırsız.
2: Sabırsız. Bunun içinde bir sürü sıkıntıların içerisinde. Efendim çok para kazanıyor, sıkıntı içerisinde. Parası yok, sıkıntı içerisinde. Ondan sonra kendini alkole veriyor. Ondan sonra uyuşturuculara veriyor. Büyükler onu çok güzel anlatmışlar. Mesela çok kimse içinde bulunduğu sıkıntıyı unutmak için alkolü tavsiye ediyorlar. Esrar kullanıyor, eroin kullanıyor. Kafayı buluyorum falan. Sabah uyanıyor, bakıyor o sıkıntı duruyor gene. Gitmemiş ki. O anlık uyuştu, hatırına gelmiyor, düşünmüyor. Ama sabah bir uyandı, aha, baktı ki o sıkıntıların hepsi duruyor. Peki bu sıkıntıların çaresi, tedavisi İslamiyet'i öğrenmek. Efendim ucundan tutsak, kıyısından tutsak falan. Ne iş değil böyle. Çok özür dilerim de oturacağım. Hani biraz kaba tabirle söyleyeceğim. Çünkü çocukken bize derlerdi. Eşek gibi çalışacaksın derlerdi. Tamam mı? Evet. Duyar mıydın sen de bunu? Evet. Eşek gibi çalışacaksın derlerdi falan. Ya kusura bakma da eşek gibi çalışacağız yani. Çünkü Allah Teala çalışınca veriyor. Çalışmayınca vermiyor. Öyle lay lay lamla olmaz. Şimdi bir daha aynı şekilde hep teknoloji daha da beterine götürüyor falan. Yapay zeka getirdi. Çocuk şimdi ödevi ısmarlıyor yapay zekaya. Sonra çocuğu alıyorsun mülakata, bomboş. Ödevi mükemmeldi. Değil mi?
6: Tabii.
2: Hiçbir şey yok. Tın tın.
6: O yapmadı.
2: Ha. Çünkü üniversiteyi bitirdi. Bitirdi ama hiçbir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi yok. Böyle şeyler de hep çocukken bize muhatabe giderken anlatırlardı. O zaman Konya'da da vardı böyle. İşte Arapça öğrenmek için Suriye'ye gidiyorlar da medreselerde falan kalıyor geliyor. Neyse birisi gitmiş böyle. Gelmiş falan. Arapça öğrendim mi? Öğrendim. Bir tane sormuş. Koyuna ne derler? Ganem derler demiş. Peki demiş. Koyunun yavrusuna ne derler? Adam bilmiyor ya. demiş ona bir şey demiyorlar. Büyüyünce ganem diyorlar.
6: Küçüğünü saymıyorlar ya.
2: Ya şimdiki gençler de hepsini söylemiyorum.
6: Öğreniyorlar yani, bir ganem.
2: Tamam mı? Ondan sonra büyüyünceye kadar bekliyorlar falan. Onun için de Allah rahmet eylesin Enver abiler, ilim öğrenmenin meşakkatine, sıkıntısına, çilesine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Hiçbir sözü, hiçbir işi de bir işe yaramaz. Hiçbir söz bir işin. Onun için şu anda Zilhicce ayında bulunuyoruz. Bu ayda tesbihatı artırmalı, istiğfarı artırmalı. Bu zamanın ilacı bu istiğfar. Ne kadar söyleyeceğiz? Ya çok söyle. 100 defa, 200 defa, 500 defa, 1000 defa. Ne kadar çok söylersen o kadar faydası olur. Ama işte önce sadece estağfurullah, estağfurullah diyoruz. De. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri her şeyin bir sureti, bir hakikati var. Sen estağfurullah demek suretiyle suretini söylüyorsun. Ama Allah-u Teala Erhamir Rahimindir. Merhametlerin en merhametlisidir. İhsan ediverir. O istiğfar kalbine bir iner. Her şeyin değişir. Ondan sonra rotan değişir. Yüzünü ahirete döndürürsün. Ondan sonra dünyayı iyi tanırsın. Burası meşakkatli bir yer, sıkıntılı bir yer. Burada hastalık olacak, dert olacak, şunlar olacak, bunlar olacak falan. Olması lazım. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki eğer dünyada derdi, bela, sıkıntı falan olmasa dünyanın tatlısı olmazdı. Çünkü Allah-u Teala cenneti, yani bu sıkıntılara katlanan, hani demin dediniz ya sabretmesi lazım. Sabreden men sabera zafera buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman insan huzurlu olur. Başka türlü efendim içki içerek, eroin kullanarak, esrar kullanarak, efendim rahatladıydım, bilmem ne ettiydim, şunu yaptıydım, bunu yaptıydım falan filan değil. Cenab-ı Hak sebep olarak bir sürü ot yaratmıştır. Bu otların içerisinde şifa depoları da vardır. Tamam. Ama ot da Allah-u Teala yarattığı bir mahluktur. Allah-u Teala dinemedikçe o ottan sana da fayda gelmez. Sebebe yapış, hastalığın için doktora git. Peki maddi hastalık için koşuyorsun, bir sürü de para harcıyorsun. Kalbin hasta, gönlün hasta bir arkadaşım ya. Nefis gelmiş, kalbine yerleşmiş. Onun tedavisini niye düşünmüyorsun?
6: Onun için nereye gidecek?
2: Onun için bunlar mütehassıları, ehl-i sünnet alimleri. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını okuyacak, İmam-ı Rabbani Hazret Mektubatını okuyacak, İslam Ahlak kitabını okuyacak tedavi olmak için. Başka çaresi yok. Efendim işte yok mu sizin elinizde bir Mustafa Dogoz'un Osmanlı'nın önünde böyle bir sihirli değnek? Ben evliya olmak istiyorum bunu ya. Evliya olmak. Evliya olmak biraz zaman alacağız da şöyle zannediyorlar böyle. Evliya olunca bir elin yağda, bir elin balda. Her istediğin oluyor. Elini kaldırıp
6: bağırıyor. Uçuyorum, kaçıyorum.
2: Ya böyle değil mi o?
6: İstediğin uzatıp elini alıyorsun.
2: Çünkü en büyük sıkıntı peygamberler gelmiş. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzeyenlere gelir bu. Benzeyenlere gelir. Allah-u Teala onları örtüyor insanlık sıfatlarıyla. Seni imtihan ediyor, beni imtihan ediyor. Tamam mı? Ona dikkat etmek lazım.
6: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i öğrenmenin iki yolu. İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak. İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu çok önemlidir. Buna sohbet denir. Sohbet bir arada bulunmak demektir. Konuşmak şart değildir. Eshab-ı kiramın bu kadar kıymetli ve bütün evliya zatlardan üstün olmalarının sebebi Peygamberimizin sohbetine kavuşmalarındandır. O bir an görmek, Resulullah'ı görmeden aşık olan Veysel Karani'den daha üstün olmalarına sebep oldu. Veysel Karani Hazretlerinde aşk, ilim, her şey tam mevcuttu. Ama görmek nasip olmadı. O görmek veya işitmek şerefine kavuşamayınca tabiinden oldu, yani üstünlük sırasında ikinci oldu. İmam Rabbani Hazretleri, her üstünlük sohbetin içinde vardır buyuruyor. Asli yapı maddemiz olan topraktan meydana geldik. Bütün gıdamız orada olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Üstelik hepimizin ayaklarının altındadır. Hiç kibri yoktur, yani yüksek değildir. Bu tevazu sebebiyle en aziz olmuştur. Tepelere çıktıkça, yükseklik arttıkça toprak da zararlı olmaya başlıyor. Heyelanlara sebep oluyor. Yine bunun gibi sular hep deniz seviyesine akıyor. Hiç yukarıya akan su yoktur. Deniz seviyesine ulaşmayan, yükseklerden akan su sellere, felaketlere sebep olup zarar getiriyor ve o sudan istifade edilemiyor. Ancak aynı su toprak seviyesine indiği, denize veya baraja ulaştığı zaman çok faydalı ve bereketli oluyor. İnsanlar o sudan istifade ediyor. Kanallar açılıyor, su yolları yapılıyor ve bitkiler sulanıyor. Eğer bir insan çok kitap okuyup kendi kendini yetiştirmek suretiyle veya batın ilminden haberi olmayıp yalnız zahiri ilimlerle uğraşan kişilerden ilim tahsil etmek suretiyle ilim sahibi olursa, bu kimsenin felakete gitme ihtimali vardır. Çünkü kibirlenip gururlanabilir. Ama bir mürşid-i kamilden, bir evliya zattan feyz alarak, onu görerek, işiterek, sohbet yoluyla dinini öğrenirse, ondan gidecek ilk sebebi felaket, kibir ve gururdur. Demek ki sohbetin insanlara verdiği iki şey vardır. Bir, sindire sindire, doya doya dini bilgileri öğrenmek. İki, kalbin temizlenip dünya sevgisinden, kibir ve gurur felaketinden kurtulmak. Küfürden sonra en büyük felaket ve günah kibirdir. Büyüklerimiz günaha bir tövbe yeter, ibadetlere bin tövbe yetmez buyuruyorlar. İnsan hizmet ettiğini zanneder, hezimete gider. Çünkü taatle birlikte kibir ve gurur gelip felakete sebep olur. Bir hadisi kutsi'de azamet ve kibriya bana özeldir. Bu hususta bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Bütün geçimsizliklerin, huzursuzlukların altında kibir vardır. Çünkü insanlar nefislerine uyuyorlar. Nefs ise Allah'a düşman ve kibirlidir. Şeytan binlerce yıl ibadet ettiği halde Adem aleyhisselama secdeyi kendine yediremeyip kibirlendiği için ebedi kovuldu. Kibirden sonraki en büyük felaket dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir buyuruyor. Mevki, para sevgisi, baş olmak, alimlik taslamak, yani Allah için olmayan her şeyin sevgisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle dolu olan kişi daima tehlikededir. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, insanın nefsini azdırması ve şeytanın aldatma vasıtası olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruluyor. Yani bir insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa, hiçbir sıkıntısı, derdi, üzüntüsü olmazsa, arkasından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü, dertli, hasta olmak iyidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamanın tek yolu yalnız dert ve bela değildir. Dinden bahsetmek, sohbet etmek, Allahü Teala'nın sevgili kullarını ziyaret etmek, onlarla beraber olmak da Allah'ı hatırlatır. Ehl-i sünnet itikadı ve bu büyüklerin sevgisi pırlantadır. Allahü Teala bu pırlantayı çöplüğe koymaz. Kalbi çöplük olan, saman çöpü gibi olan bu büyükleri anlayamaz. Bu faziletli cazibeye kapılamaz. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir Allah adamını tanıyan, seven, yolunu takip eden, Eshab-ı Kiram gibi büyük nimete kavuşur. Bu büyükleri inkar etmediği, şüphe etmediği müddetçe kurtulmama ihtimali yoktur. Bütün vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarını sevmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi az önceki sohbette Allah-u Teala işte sevgisini çok kıymetli olduğu için çöplüğe atmaz.
2: Atmaz.
1: Yani ne bileyim, çerçöp olan bir kalbe de onu bırakmaz. Biz de şimdi büyüklerin sevgisinden bahsediyoruz. Büyükleri sevdiğimizi söylüyoruz da bazen de işte insan kendine bakıyor böyle. Acaba mı falan?
2: Yok.
1: Biz yani o laf çok hoşuma gidiyor ama sonrasında.
2: Hep misin öyle? Bizi şey yapan, teselli eden nedir? Yine bu büyüklerin sözü. İmam Rabbani Hazretleri'nin hani naklettiler ya. Emel abiler, siz de okudunuz yol sohbetinde. Sureti ve hakikati Allah Teala suretinde kabul ediyor. Şimdi bakıyorum, düşmanlık yok. Buğz var mı? Hayır. Bazen mektubatı okuyorum anlamıyorum. Diyor ki ya Rabbi, benim kabiliyetim, bana verdiğin kabiliyet, kapasite buna yetmiyor. Ama sen bu zatı yüksek yaratmışsın. Bu bilgileri anlayacak kapasitede yaratmışsın. Bu zat bunları söylüyor ya, ben buna inanıyorum. Anlamazsam da inanıyorum. Böyle midir? Evet, böyledir. Mesela bu zat diyor ki dünyada dert fela olmasaydı bu dünyanın kadri kıymeti olmazdı. Yorum yapmıyorum. Şüphe etmiyorum. Evet diyorum, bu zat böyle buyurduysa bu böyledir. Bu böyledir. Ve yine bu zat buyuruyor ki derdi bela kemendi mahbubesti. Allah Teala kendisine çeker buyuruyor. Bakıyorsun hadiselerde görüyorsun bunu. Hissediyorsun. Yani onlara inanınca hadiseleri görüyorsun ve kalbinde tereddüt olmuyor. Bu yetiyor zaten. Onlara buğz yoksa ve mesela elini bir şey kaldırdın, hani İmam Rabbani Hazretleri böyle yapmıştı, gene ben nefsime uydum falan diyorsun. Kendini ayıplıyorsun. Tamam mı? Kendini ayıplıyorsun. Kendini kınıyorsun. Bu doğru bir şey. Ha peki efendim, biz onlar gibi. O lütuf ve ihsandır. Allah Teala dilerse her insanın, çünkü Allah Teala giden yol insanlar adedince buyuruyor. Cenab-ı Hak herkese ne kadar kabiliyet, kapasite verdiyse, mesela bugüne kadar birçok evliya-i kiramın hayatlarını aynı şekilde okudun, anlattın, gördün. Şimdi bakıyorsun derece derece hepsi. Neye göre? Allah-u Teala ona ne kadar kabiliyet verdiyse, Allah-u Teala muhabbeti, sevgisi de o zatta o kadar tezahür ediyor. O itiraz da etmiyor. O diyor böyle, bu böyle. Tamam, o öyle, bu böyle. Anladım. Bunların da yüksekleri var. Sahab-ı kiram da öyle değil mi Mustafa Bey? En yükseği Hazreti Ebu Bekir buyuruluyor. En yükseği. Hepsi gördü Peygamber Efendimiz'i. Hepsi Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulundu.
1: Hepsinin şey derecesi, yani fiziki olarak aynı yerde yaşadılar, aynı kültürden geldiler, aynı dili konuşuyorlar, aynı eğitim aldılar.
2: Tabii aynı sözleri duydular.
1: Aynı sözleri duydular.
2: Gözleriyle gördüler.
1: Ama en yükseği Hazreti Ebubekir.
2: Hazreti Ebubekir. Dolayısıyla derece derece. İnsanlar da öyle. İnsanlar da öyle. Şimdi mesela Silsile-i Aliye Nakşibendiye diyorsunuz. Onlar bilen Aldı Bağdadi Hazretleri ana taraf olarak Taha-i Akkari Hazretleri'ne veriyor. Başka halifeler yok muydu? Vardı. Ama Taha-i Akkari Hazretleri daha yüksek yaratılmış. O yükü çekecek şekilde yaratılmış. İmam Rabbani Hazretleri'nin yok muydu? Kendi oğullarına bile sadece mesela en küçük oğluna nasip oldu. Öbürlerine değil. Öbürlerine değil. Mesela o Muhammed Masum Hazretleri'nin 900 bin talebesi vardı buyuruyor. Bir anda hepsinin kalbini çarpıp 400 tane yani irşat makamına gelmiş talebeleri vardı. Ama oğlu Seyfettin Faruk Hazretleri'ne intikal etti. Yaratılırken o daha yüksek yaratılmış.
1: O da oğlu olduğu için değil.
2: Oğlu olduğu için değil. Hatır gönül yok burada. Öyle olmuş olsaydı oradan aynı şekilde Seyyid Nur Muhammed Bedeani Hazretleri'ne intikal etmezdi o.
3: Tabii giderdi ondan sonra. Tabii. Dededen toruna.
2: Dededen toruna giderdi. O şekilde değil. Dolayısıyla insanlar yani insan okudukça bunları kabul ediyorsun. Bunları kabul ediyorsun. Rabbim bana bu kadar vermiş. Ben bana verdiği kabiliyetle Rabbime ne kadar aynı şekilde onun emirlerini yapıyorum. Ben onun derdine düşmem lazım. Mustafa Tokuz'a çok vermiş. Beni ilgilendirmez. Veren Cenab-ı Hak beni ilgilendirmez. Efendim İmam-ı Azam da insan. Rahmetullahi aleyh. Ben de insanım. Yani insan ama Cenab-ı Hak ona farklı özellikler vermiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretlerine. Efendim işte şey bile İmam Rabbani Hazretleri bile Kudüs'e sunu mektubatta geçiyor. Buyuruyor ki mesela hadis imamlarından, müştehitlerinden İmam Buhari Hazretleri'nin kitabında 9-10 bin tane hadis-i şerif var. Yani kuvvetli böyle ittifak halinde olanları almış o. Cenab-ı Hak onu ihsan etmiş. Yani orada bulunan bir hadis-i şerif, bütün müştehitler onlar hüccet ve senet almışlar. Yani, ama milyonlarca hadis-i şerif var. Diğerleri mesela İmam Müslim biraz daha geniş tutmuş. Ondan sonra İmam Tirmizi var, İmam Nesai var, İmam Beyhaki Hazretleri var. Kütüb-i Sitte diye geçiyor kitaplarda. Dolayısıyla birçok hadis-i şerif, hatta İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik Hazretleri bile hadiste söz sahibidirler. Şimdi Buhari'de bildirilen bir hadis-i şerifte La salate illa bi fatihati kitap hadis-i şerifini naklediliyor. Fatihasız namaz olmaz. İmam Şafii Hazretleri bu hadis-i şerife hüccet kabul ediyor. Cemaatin de okuması farz diyor. İmam Malik de, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de okunması lazım. Farz demeseler de okunması lazım. Ama İmam Hasan Übani Hazretleri okunabilir demiyor. Okuması mekruh diyor.
3: Okunamaz diyor yani.
2: Günahdır diyor ya. Tamam mı? İmam Rabbani Hazretleri...
3: Birbirine tamamen ters.
2: İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki... zahiren baktım... Yani deliller öbür üç imamı kuvvetlendiriyor. Bunun elinde böyle zahiri kuvvetli bir delil yok. Göremedim diyor. Ama sonra bana gösterdi ki diğer imamlar birer nehir gibi. Ama İmam Hasan Bani Hazreti umman gibi gösterdi bana.
3: Nehirler ona akıyor.
2: Nehirler ona akıyor. Dolayısıyla yakın zamana geleyim. İmam Rabbani Hazretleri mektubat kitabında İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Elmun kızı, ben hep karıştırıyorum, Min An, ikisi de Arabi gramerde harfi cer deniyor, bunlar 20 tane bunlar, bir ismin başına gelir bunlar, sonunda esiri okutturur, ya Elmun kızı Anit Dalal'dir veya Elmun kızı Minet Dalal'dir, aslı orijinali Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Ali bu kitabın orijinalini yazıyor, yayınlıyor. Mesela orijinali diyelim ki Anit Delal, İmam Rabbani Hazreti Minet Delal yazdı mesela, değil mi? Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh kitabında hep İmam Rabbani Hazreti'nin yazdığını alıyor. Halbuki kitabın orijinalini kendisi yayınlıyor. Basıyor, dağıtıyor. Tasihin de yapıyor. Yani evet. hatalarından yoksa ilave yapmıyor. Biz kendileri hayattayken o zaman Türkiye Gazetesi'nin tekereti yok. Sual olarak arz ettik. Efendim yani o zaman Işık kitabı yayınlamış olduğu Elmon Kızın Anit Delal kitabı veya Minet Delal kitabı orijinali bu. Ama siz kitabı böyle alıyorsunuz. Cevap, İmam Rabbani Hazretleri öyle yazıyor. Ana.
3: Cevabınızı almışsınız.
2: Aldık. Dolayısıyla Aler rasbel ayn. Onlar ne bildirirse, ne buldurursa, hay hay. Efendim dinleyicimiz borsada dedi. İşte helal iş yapanların alıyoruz dedi. Uzun süre kalınca dedi, bu sefer dedi eksiyle kapatıyoruz dedi. Al sat yapılabilir mi? Yani kumara bindirmeme kaydı şartıyla yapılabilir. Kumar şeklinde mi?
3: Bütün hayatını ona endekslememek üzere.
2: Evet. Efendim diğer dinleyicimiz biraz fırçaladı yani. Borcumuz var diye kayış atıyorlar dedi. Yaylaya ev yaptık, borçlular kurban kesmiyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Tamam dedi, İmam Azam İbani Hazretleri iştahatı da var. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri dedi. Ya diyor, İmam Azam İbani Hazretleri iştahatına göre hareket edip versene diyor. Doğru söylüyor onu. İlmi halde var o. Yani sene içerisinde kıyıya köşeye 200-500 lira neyse koy, biriktir, kurban kesiver diyor. İmam Azam İbani Hazretleri'ne göre sevap alırsın. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ama tercih insanlara ait. Efendim son dinleyicimiz dedi ki, tabii bu ikinci dinleyicimizin sualine yakın geldi biraz. Asgari ücretten daha az, düşük bir ücretle çalışıyorum dedi. Bu arada dedi, bir yatırım maksadıyla bir tarla aldım dedi. Kurban kesecek miyim, kesmeyecek miyim? Şimdi o dinleyicimiz bunu dinliyordur. Kes deyin diyecekti o. Şimdi İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'nin istadına göre kesmesi vacip değil. Eğer elinde parası falan varsa, keserse İmam Hasan Mübani Hazretleri'nin istadına göre vacip sevabı alır.
3: O dinleyicimiz telefonu alırken dedi ki, Mustafa abi dedi, siz dedi hiçbir şey söylemiyorsunuz, böyle söyleyenlere hep sabrediyorsunuz filan dedi. bizim fuhuşa makamı değil burası. Tabii. Neticede herkesin durumu da farklı tabii, yani kendi ona göre konuşmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Teşekkür ederim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Güne yansıyan tüm sıcak gelişmelerin detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi öne çıkan başlıklarımıza kısaca bir göz atalım sevgili izleyiciler. Evet, Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Şanlı ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Efes 2026 tatbikatını yerinde takip edecek. Az evvel kendisini taşıyan helikopter alana gitti, bir konuşma yapması da bekleniyor. Bu özel tatbikata ilişkin tüm detaylar ve görüntüler birazdan gün ortasında olacak sevgili izleyiciler. Evet, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez arınma çağrısı yaptı. Ve önemli açıklamalarla, son derece sert açıklamalarla mevcut yönetime yönelik eleştirilerine devam etti. Neydi o eleştiriler? O arınma çağrısının içinde neler var? Birazdan gün ortasında olacak sevgili izleyiciler. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir dalga gerçekleşti. İçinde oyuncular, şarkıcılar var değerli izleyiciler. 25 kişi için gözaltı kararı çıktı. Bugünkü operasyona dair detayları birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Bilindiği üzere özellikle faili meçhul cinayetler noktasında Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in hassasiyetle sürdürdüğü bir takvim var. Aynı Gülistan Doku davasında olduğu gibi, Rojin Kabeyi soruşturmasında olduğu gibi dosyalar yeniden açıldı ve çok büyük bir hassasiyetle tekrar o soruşturmalar başlatıldı sevgili izleyiciler. İşte Dorukhan Büyük Işık, emekli tümgeneral Ethem Büyük Işık'ın oğlu 8 yıl evvel şüpheli bir ölüme aslında kurban gitmişti. Babasının iddiası ağırlıklı olarak oydu ve işte o soruşturma dosyası yeniden açıldı ve gözaltılar var. Bu önemli gelişme ilişkin detayları da birazdan paylaşıyor olacağız. Hatay ve Tokat'a gideceğiz sevgili izleyiciler. Yoğun sağanak etkili. Barajlarda taşkın riski var. Buna ilişkin tüm detayları birazdan Tokat'tan İLAS Haber Ajansı muhabiri aracılığıyla sizlerle paylaşıyor olacağız. Hem bu başlıklarımız hem güne yansıyan tüm gelişmelerle gün ortası başlıyor. Sevgili izleyiciler, iki önemli noktadan bağlantılarla başlayalım bu saati. Az önce aktardık, Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle taşkın riski devam ediyor. Dün ilçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Son durum ne? İLAS Haber Ajansı muhabiri Yasin Kras birazdan aktaracak. Bir de az önce paylaştık. Dosta güven, düşmana korku salan Efes 2026 tatbikatımız devam ediyor. Şanlı ordumuz sahada, Aleyna Doğan takip ediyor o detayları da. Önce dönelim Aleyna'ya, detayları alalım. Ardından da Yasin Kras'a döneceğiz. Tokat'taki son durumu öğreneceğiz. Aleyna.
1: Gülden Kalecik, Efes 2026 tatbikatının son günü de başarıyla icra edilmeye devam ediyor. Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Efes tatbikatını yerinde takip etmek üzere İzmir Seferihisar Doğan Bey Atış Tatbikat Alanı'na, yani bu bölgeye geldi. Dakikalar sonrasında da bir konuşma yapması bekleniyor ama öncesinde bugün çok önemli bir tatbikatın son günündeyiz artık ve uluslararası bir tatbikat, 50 ülkenin katılımı sağladığı ve 10 bin personelinde yer aldığı bir tatbikat. Hemen kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Deniz amfibilerini göstersin. Hemen karşımızda ekranlarınıza yansıtacak şimdi kameraman arkadaşım Aziz Turan. Denizden çıkarma operasyonları yapılıyor. Tabii savaş gemileri kıyıları bombardıman atışlarıyla vuruluyor. Yalnızca denizden değil, havadan ve karadan da aynı anda yürütülüyor tatbikat. Şu dakikalarda da ekranlarınızda TCG Anadolu'yu görüyorsunuz. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi ve çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda insansız hava aracının da konuşlanabildiği dünyanın ilk gemilerinden biri olarak öne çıkıyor. TCG Anadolu aslında sadece bir savaş gemisi de değil, özellikle de çıkarma harekatı yapabiliyor. Mobil hava üssü gibi görevler alıyor. Hastane gemisine dönüşüyor. Afet ve insani yardım operasyonlarında da kullanılıyor. Yani aslında Türk donanmasının oldukça önemli bir unsuru haline geliyor. Tabii yalnızca denizden değil, bu tatbikatta hem kara hem hava hem de denizden bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Atak helikopterleri yine düşman üssünü ablukaya alıyor. Senaryo gereği dakikalar öncesinde de yaşandı. Karşıt kuvvet unsurları tarafından personel kurtarma görevi başarıyla icra edildi. Yine dediğimiz gibi denizde, Ege Denizi'ne yapılan bir tatbikat olması nedeniyle aslında amfibi çıkartmaları oldukça önemli. Deniz top atışı desteğiyle kara bombardımanı gerçekleşti. Deniz piyadeleri hücum botlarıyla kıyıya amfibi çıkartması yaparak belirlenen hedefleri yok etti. Ada sınıfı korvetler kullanıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin milli gemi inşa projelerinde milli bilgi ve tecrübe birikimi aslında bu tatbikatta, uluslararası tatbikatta gövde gösterisi yaptı. Yine 27 saatten fazla havada kalabilen TB3 insansız hava araçları da TCG Anadolu'dan yükselmişti. Onlar da hedef bölgeyi atış altına aldı, ateş hattına aldı ve bir başarıyla imha etti. Taarruz helikopterlerinin abluka altına aldığı bölge yine ateş hattına çevrildi. Gün boyunca hücum gemileri saatlerdir hücum gemileri kıyıya çıkarma harekatı gerçekleştirdi. Aslında şu anda da görüyorsunuz, kameraman arkadaşım ekranlarınıza yansıtıyor. Hücum botları, yine TCG Anadolu, denizaltılar, korvetler Ege Denizi'nde gövde gösterisi yapıyor. Yine manevra birliklerinin inme bölgesinde ihtiyaç duyulduğu gibi ateş desteğini sağlamak amacıyla da bir adet Şinok ağır yük helikopteriyle mühimmat konteyneri taşınmıştı. İki adet de ağır yük helikopteriyle motosikletli komandolar yer alacak. Yine tatbikatta Sikorskiler var, orta genel maksat helikopterleriyle tam bir gövde gösterisi haline gelecek bu tatbikat. Özellikle de dünya basınının da gündeminde olan bir tatbikat. Çünkü uluslararası bir tatbikat, 50 ülke katılıyor. 1300'ü dost müttefik ülke olmak üzere 10 bin askeri personel Efes 2026 tatbikatında yer alıyor. Ayrıca yerli ve milli gururumuz Hürjet ve Hürkuş İzmir semalarında yine gövde gösterisi icra edecek. Türk yıldızları günün sonunda gösteri uçuşu yapacak ve son olarak tatbikata yine katılan ülkeler arasında kendi bayraklarıyla tüm ülkeler paraşüt atlayışı gerçekleştirecek ve Efes 2026 tatbikatı İzmir Seferihisar açıklarında başarıyla icra edilecek.
0: Ediyoruz Aleyna Doğan'a aktardıkları için. Şimdi dönelim hemen Tokat'a. İlyas Haber Ajansı muhabiri Yasin Kras karşımızda. Yasin, çok geçmiş olsun diyelim, kolaylıklar diliyoruz. Nedir son detaylar, duruma ilişkin seni dinleyelim.
2: Evet Gülden, Tokat'ta son günlerde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında Gözler Almus Barajı'na çevrilmişti. 33 yıl sonra İlk defa %100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı'nda dolu savak önceki gün itibariyle taştı. Tabi yıllardır bölgenin simgelerinden birisi olan Mal Kayası ve baraj yatağına yapılan stabilize yol da sular altında kaldı. Almus Barajı'ndaki bu kritik gelişmenin ardından Tokat il merkezinde ve Turhal ilçesinde bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında il merkezinde ÇEDAŞ Köprüsü yıkıldı. Aynı güzergahta bulunan 7 köprüden birisi olan Küçük Sanayi Köprüsü de aynı şekilde yıkım kararı alındı ve Tokat Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Tedbirler sadece Tokat il merkeziyle sınırlı kalmadı. Turhal ilçesinde de bazı önlemler alındı. Kamyonlarla taşınan taşlar ırmak kenarına getirilerek bir set oluşturuldu. Tabii vatandaşlar da kendi önlemlerini almak için, esnaf vatandaşlar özellikle dükkanlarının önlerine kum torbalarıyla setler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise kapı aralarına köpük sıkarak kendi tedbirlerini aldı. Jandarma ekipleri de gün boyunca tedbir kararı alınan 15 mahallede ve 7 köyde uyarılarda bulundu. Kalacak yeri olmayan vatandaşlar ise misafirhanelere yerleştirildi. Tabi bu gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da önceki gün gece saatlerinde il merkezine gelerek Tokat merkezde yıkımı tamamlanan ÇEDAŞ Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Burada yapılan incelemenin ardından da basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, 250 ihbarın 206'sının su baskınları olduğunu ve ivedilikle vatandaşlara yardım edildiği bilgisini söyledi. Aynı zamanda Pehlivan 464 haneyi de boşalttıklarını bildirdi. Turhal'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden sizde.
0: Yasin Kıraz, çok teşekkür ediyoruz. İlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Tokat'tan paylaştı son durumu sevgili izleyiciler. Şimdi Tokat'ın ardından Hatay'a gidelim. Hatay'da aşırı yağış sonrası yaşanan heyelanla birlikte müstakil bir ev çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da korkulan oldu. Yağışla caddeler göle dönerken sel meydana geldi. Selle birlikte Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Kayan toprak dağ yamacında bulunan bir müstakil evin çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalan 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı ama içlerinden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Sevgili izleyiciler, küresel somut filosuna ilişkin Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bir paylaşımı oldu. Hemen aktaralım. Bilindiği üzere uluslararası sularda bir kez daha İsrail'in hukuksuz müdahalesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Şöyle diyor Sayın Bakan, küresel somut filosuna gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.

0: İlk başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon için düğmeye basıldı. Oyuncular Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek, şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Niran Ünsal, Blok 3 lakaplı Hakan Aydın, gazeteci Birgün Cabas ve Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı da dahil 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da 5 ilçede ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna gibi isimlerin olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Baş Müdürler Toplantısı'nda konuşuyor.
1: Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdık. Bu terminalle 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz İstanbul Havalimanı, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek inşallah. Devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacak. Aynı vizyonla Ankara'mızın da havacılık altyapısını güçlendiriyoruz. Bildiğiniz üzere bu yılın başında Esenboğa Havalimanımızın 3750 metre uzunluğundaki 3. pistini ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerini milletimizin hizmetine sunmuştuk. Şu anda da Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, devlet konuk evi ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz. Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanı dünya genelinde bir taraftan da mevcut olduğunu özellikle belirtmek isterim.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: işte bulacaksın.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, İbrahim Macit var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan telefon hattımızda. Sayın Kapan merhaba, iyi günler diliyorum.
5: Efendim. Merhaba, iyi yayınlar Ata Bey.
4: Evet, gündem hakikaten yoğun ama özellikle siyasilerin efendim son çıkışları çok önemli. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın son grup toplantısı çok önemli.
5: Evet.
4: Ve yine CHP eski genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim toplumla paylaştıkları var. Onlar çok önemli.
5: Evet.

0: bugün siz de bir yazınızın konusu yapmışsınız. CHP'de arınma ama nasıl?
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu sırtımdan hançerlendim demişti.
1: Evet.
0: Bunu da siz izah ediyorsunuz. İsterseniz, dilerseniz Sayın Kapan buradan başlayalım.
1: Evet.
0: Kemal Bey'in çıkışı, bir de tabii Sayın Sevigen'in, eski bakanlardan, devlet bakanlarımızdan Sevigen'in bir şeyi var, bir daveti var ama evet, duygusal bir davet. TGRT ekranlarından bu yapıldı. Acaba bunun da etkisi oldu mu? Bazı gazeteciler bu da etkili oldu diyorlar Kemal Bey'in dünkü evet, açıklamaları için. Ne dersiniz efendim, sizi dinliyoruz.
1: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve dolayısıyla onun siyasi zemininde normal olmayan bir süreç söz konusu.
0: Evet.
1: Yani her şeyin yolunda gittiği ya da en azından gelişmelerin belli çerçeve içerisinde efendim tahakkuk ettiği bir ortam değil de fevkalade her gün yeni bir olayın, yeni bir nasıl diyelim, olağanüstü durumum diye ifade edilebilecek. Yani normal zamanda olmayan olaylarla bir dizi halinde devam eden bir süreç söz konusu. Şimdi bu noktada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez yönetimi bir sıkıntı yaşıyor. Bir taraftan
0: bugün de toplantı var sanıyorum, sıcak bir evet, toplantı var.
1: Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısı var bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine devam eden bir mutlak butlan davası var.
0: Evet.
1: Bunun duruşması 1 Temmuz'a ertelendi. Ama 1 Temmuz'da mutlak butlan kararı çıkarsa ne olur? Yani 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan efendim 38. kurultay keenlem yekün, yani hiç olmamış gibi hüküm ifade etmeyecek şekilde iptal mi edilir? O iptal edilirse eski yönetim olduğu gibi mi iş başına gelir, yoksa bir tedbir kararıyla belli kişilere çağrı yapılmak suretiyle görevlendirme mi yapılır? İstanbul İl Başkanlığı'nda biliyorsunuz şimdi böyle bir durum var.
0: Evet, İstanbul'da bir örneği var.
1: İstanbul'da iki tane farklı durum var. Bir il başkanı seçilen Özgür Çelik var, görevine devam ediyor. Bir de mahkemece görevlendirilen
0: Eski bir CHP'li var değil mi efendim?
1: Gürsel Tekin var, evet.
0: Tabii.
1: Yani bu mutlak butlan davasının neticesine göre böyle bir sonuç çıkabilir mi? Bunun tabii tartışmaları devam ediyor. Parti merkez yönetimi de bu ihtimale karşı kendi tedbirlerini alıyor. Hatta her durumda başvurulabilir diye yedek partiyi bile hazırda tutmak gibi çalışmalar var. Hatta parti binasının da tutulduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Bu konuda rivayetler muhtelif ama dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimi adeta çifte kıskaç içinde.
0: Evet.
1: 12 ve 14 Mayıs tarihli yazılarımda da bu konulara değinmiştim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup 20'ye yakın, hatta 20'den fazla belediye başkanı, içinde büyükşehir belediye başkanları evet, var, il ve ilçe belediye başkanları var.
0: Tabii tabii.
1: Bunlar yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve benzeri suçlamalarla içeride bulunuyorlar. Kimisi tutuklu, kimisi yargılanıyor.
0: Evet.
1: Efendim, bir buradan Cumhuriyet Halk Partisi bir sıkıntı yaşıyor. Bunun yanında bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bunların 16-17 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani bir taraftan siyasi bir kıskaç, bir taraftan da hukuki kıskaç. Dolayısıyla çifte kıskaç.
0: Farklı bir evet.
1: Yani bu burada işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam da bu noktada ikinci defa arınma çağrısı geldi.
0: Çünkü haramın sığınağı olamaz diyor CHP. Evet. Kurumsal kimliği savunuyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu çağrı geldi. İşte bu çağrıdan sonra Kemal Bey nasıl bir adım atar ya da Kemal Bey partinin başına geçerse Sayın Kapan ne yapacak? İlk 6 ay içerisinde de bir sene içerisinde CHP'yi tekrar bir kurultaya, bir kongreye mi götürecek?
1: Şimdi normal olması gereken bu söylediğiniz. Hani bir şekilde görevlendirme olursa millet mahkeme tarafından, mahkemenin verdiği görevlendirme ile işe başlar ve belli bir süre içerisinde partiyi yeni kongreye götürerek yeni kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay kelimesini kullanıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla düzeni oturtmaya çalışır. Ama tabii öncelikle mahkeme kararının ortaya çıkması lazım ve mahkeme kararının niteliğine göre, yani mutlak butlan kararı çıkacak mı, mutlak butlan kararı ile birlikte görevlendirme tedbir kararı da çıkacak mı, ona bakmak lazım. Ama
0: bir de tedbir kararının çıkması lazım,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Butlanın çıkmasıyla beraber tedbir kararının da çıkması, onun da
1: evet
0: ona göre hareket edecek çünkü.
1: Çünkü ikisi farklı bir hüküm ifade eder.
0: Evet.
1: Yani mutlak butlan kararı farklı hüküm.
0: Evet.
1: Görevlendirme veya tedbir kararı farklı bir hüküm ifade eder.
0: Evet.
1: Aynı şey değildir yani, onu vurgulamaya çalışıyorum.
0: Anladım.
1: Şimdi mahkeme kararına 1,5 ay gibi bir zaman var. Yani tabii eğer 1 Temmuz'da tekrar ertelenmezse. Çünkü son zamanlarda oraya da bazı dosyalar gitti.
0: Birkaç defa ertelendi değil mi efendim?
1: Birkaç defa ertelendi. Yeni belgeler konuldu dosyaya. Bu,
0: evet, dosya,
1: bu belgelerin incelenmesi, araştırılması zaman alır mı, karar verilir mi, yoksa ertelenir mi tekrar, ona bakılacak. Ve dolayısıyla böyle bir zamanda Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yapıyor, arınma çağrısını yapıyor ve kendisine baskı ve tehditler olduğunu ihsas ediyor. Bunların vız geleceğini, yani bunlara efendim itibar etmeyeceğini söylüyor. 2025 kurultayında da aday olmamıştı. Aday olmamasının gerekçesini açıklarken ben yüzüne tükürürler diye tehdit eden siyasetçiler yüzünden aday olmuyor değilim. Benim ben kimseden çekinmem. Bu yüzüne tükürme meselesine gelince çalanların yüzüne tükürülür. Ben çalmadım demişti.
0: Evet, öyle o demişti zaman, doğru. Ben çalmadım ki demişti. Bravo, cümle de tam böyleydi.
1: O laflar çok tartışılmıştı biliyorsunuz. Şimdi bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir arınma çağrısı yaptı tekrar ve bunun yankıları var. Şimdi 20'den fazla milletvekili bu çağrıyı destekledi sosyal medya platformlarında.
0: Tabii.
1: Bir de bu çağrıyı desteklediği halde alenen destek vermeyen, yani sosyal medyada bildirmeyen 20'den fazla milletvekili olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135 tane milletvekili var. Bunların içerisinde yaklaşık Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 60'a yakın milletvekili var. Yani partide neredeyse böyle bir yarılma söz konusu gibi duruyor.
0: Evet.
1: Bu tabii CHP'yi en fazla zora sokan bir şey. Herhalde bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında muhtemelen bu masaya yatırılmış olacak. Bu saraya mermer olma, toprak ol çağrısı gelmişti Özgür Özel'den. Ona da cevap veriyor. 1000 defa toprak olur, 1000 defa çiçek açarım. Ama ben doğruların yanındayım. Yani ve Cumhuriyet Halk Partisi de bize miras kalmadı. Bize emanet bırakıldı.
0: Evet.
1: Efendim Mustafa Kemal'in emaneti. Dolayısıyla buna sahip çıkmamız lazım şeklinde.
0: Yani daha doğrusu CHP kimsenin babasının malı gibi değildir gibi bir söz bu. Bir emanettir. Herkes görevini yapacak ya da koruyacak, yoluna devam edecek der gibi bir şey sanki anladım ben orada. Evet.
1: Yani bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sıkıntıların bir nevi yansıması. Yani hepsi burada değil. Başka yansımalar da var. Başka oluşumlar da var. Silivri'de neler oluyor?
0: Mitingler
1: var. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yönelik çok ciddi ithamlar var. Özkan Yalım tarafından, Uşak Belediye Başkanı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve oğlu tarafından.
0: Evet.
1: Yani böyle bir şey CHP'nin siyasi tarihinde galiba ilk defa oluyor.
0: Ben hiç duymadım, karşılaşmadım efendim. Siz benden çok daha eski gazetecisiniz. Yani yıllarca...
1: Şimdi bunlarla ilgili gelişmeler sonunda Özgür Özel için de bir yargı sürecine dönüşür mü? Çünkü bu iddialar var.
0: Evet.
1: Hatta bu iddialarla ilgili belgeler mutlak butlan dosyasına da girdi. Yani
0: evet. Sadece Özgür Özel mi yoksa Ağababa diğer
1: onlarla bile... ilgili yani bugün
0: yani parti yönetimi çekirdek kadro.
1: Bugün için baktığımızda Özgür Özel'e en yakın olan kişiler Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi birkaç tane daha isim var.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili de iddialar var. Özellikle Veli Ağbaba ile ilgili cevap verdi. Ve tabii bu karşılıklı iddialar devam ediyor. Bunların bir kısmı mahkemeye kadar çıkar.
0: Tabii.
1: Onların sonucu hukuk tarafından belirlenir. Ama dediğim gibi yani milyon dolarlar konuşuyor. Şahitli, ispatlı, itiraf ve ifşaat olarak devam ediyor.
0: Evet.
1: Bunlar önemli gelişmeler. Tabii. Yani sadece iddiadan ibaret değil. Yer, zaman, adres göstererek hatta bazı detaylar vererek telefon kayıtları bazı istasyonlarının
0: mesajlar vesaire falan.
1: Vesaire.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar öyle hafife alınacak, geçiştirilecek şeyler değil.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yargı süreci başlarsa hukuki sonuç olacak. Diğeri de siyaseten parti içerisinde yaşanabilecek hesaplaşmalar neticesinde efendim bu siyasi sonuç olarak parti içerisinde bir bölünme mi olur? Bir efendim ihraç dalgası mı olur? Çünkü bu şekilde devam etmek Cumhuriyet Halk Partisi için kolay olmayabilir.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek olayları kendiliğinden sonlandırmaz. Bu daha hatta daha da fazla büyümesine yol açabilir.
0: Evet.
1: Şimdi Mehmet Sevigen gibi eski CHP'lilerin bazılarının çağrıları tabii zaman içerisinde sonuç verebilir.
0: Tabii.
1: Mehmet Sevigen çağrılara da bulundu, birkaç defa bulundu. En fazla televizyonlara çıkıp bu konuda konuşan siyasetçilerden biri.
0: Evet.
1: Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu çağrıların da bazı yansımalarını, sonuçlarını görebiliriz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arınma çağrısından sonra CHP içerisinde bir hareketlenmenin olabileceğini ben değerlendiriyorum. Yani 60'a yakın milletvekilinin ortaya koyacağı tavır. Çünkü CHP tabanında bir rahatsızlık söz konusu.
0: Tabii.
1: Yani yolsuzluk iddialarıyla ilgili partiye ve partinin tepe yöneticilerine dönük iddia ve ithamlar öyle yenilir yutulur cinsten değil.
0: Hatta bugünkü yönetim sanki seçmenini de bu davranışlarıyla, tutumlarıyla efendim haklarında söylenenlerle efendim iddialarla hatta ortaya koyulan belge ve şeylerle efendim donelerle biraz utanmış gibi, mahcup olmuş gibi görünüyor. Yani onu sokakta falan ya da dostlarla konuşurken onu hissediyoruz,
1: evet,
0: görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün partisinin grup toplantısında böyle bir ifade de bulundu. Yani
0: evet.
1: O da
0: halk arasında o belirgin yani CHP'li dostlarda böyle bir şeylik var.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani kolay değil tabii özellikle yolsuzluk, usulsüzlük, efendim rüşvet, irtikap, suçlama, kamu malına zarar verme, kamuyu zarara sokma,
0: tabii,
1: kara para aklama vesaire böyle ağır ithamlar olması, bununla ilgili binlerce sayfalık iddianamenin tanzim edilmiş olması ve yüze yakın itirafçının bu konuda ifade vermiş olması.
0: Evet.
1: Bunların her biri tek tek kendi başına çok önemli gelişmeler.
0: Onun için eski İstanbul Başsavcısı, şimdiki yeni Adalet Bakanımız asrın davası dedi ya efendim.
1: Evet, öyle bir ifade kullanmıştı.
0: İfade
1: asrın yolsuzluk davası demişti.
0: Tabii.
1: Bu Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olarak yargılandığı dava için tabii.
0: Evet.
1: O davada malumunuz 414 tane sanık var. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhinde şu anda cereyan eden iki ayrı zeminde, hukuk ve siyasi zeminde ayrı ayrı devam eden ve her birinin farklı sonuçları olması kaçınılmaz olacak derecede efendim ilerlemiş bulunan bir gelişmeler söz konusu.
0: Evet, şimdi madem ki Sayın Erdoğan'ın sözünü efendim hatırlattınız, dünkü grup toplantısı, o da çok konuşuluyor, çok tartışılıyor gündemde. Mesela şimdi gençler arasında ayrım yapan parti olmadık diyor.
1: Evet.
0: Hani giyim kuşamı çok tartışıldı ya o gençlik şeyinde.
1: Evet.
0: Farklı profiller vardı. Bir de bir sözü daha var, o da çok önemli. Bir Tayyip gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip gelir.
1: Evet.
0: Ondan sonra yani mesela kendisini zaman zaman tehdit ettiler ya, yani sonun Menderes gibi olacak.

0: en son bu şekilde tehdit eden ya da imada bulunan bir gazeteci vardı.
1: Evet.
0: Biraz cezaevinde de yattı. Sonra mesela 15 Temmuz püskürtüldü.
1: Evet.
0: 27 Nisan'da mesela bir e-muhtıra var.
1: Evet.
0: Onu geri çevirmedi. Hatta 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'u yargıladı.
1: Evet.
0: Ondan sonra yani ihaneti gördüm, vefasızlığı gördüm, nankürlüğü gördüm şeklinde sanki cümleler de var. Bir de AK Parti konforunda klavye kahramanları tabiri var. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Yani böyle bir konforda siz oturuyorsunuz klavyenin başında beni eleştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Buyurunuz efendim, şimdi biraz Sayın Erdoğan'ın dünkü o şey grup konuşmasını hakikaten biraz irdeleyelim.
1: Evet.
0: Biraz sizin de o saptamalarınız, tespitleriniz önemli. Sizi dinliyoruz efendim.
1: Şimdi tabii Sayın Erdoğan'ın yarım asra yakın politik hayatı var.
0: Evet.
1: Ve bunun son 25 yılı aşağı yukarı iktidarda geçti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkenin yönetimindeki en büyük sorumluluğu yüklenmiş olarak bu 25 yılı geride bıraktı.
0: Evet.
1: Bu zaman zarfında kendisinin de ifade ettiği üzere işte tehditler, efendim suikastlar vesaire, belki zaman içerisinde bunların bir kısmı açıklanır. Bunlar bugün için devlet sırrı niteliğinde.
0: Evet.
1: Bilmediğimiz şeyler var ama Sayın Erdoğan'ın ifadelerinden çıkarılan sonuçlar da var. Büyük ihanetler, büyük tehditler, büyük tehlikelere, risklere göğüs germek.
0: Evet.
1: Bunlar siyasetçiler için en ağır imtihanlardır. Kolay kolay herkes de bu imtihanlarda başarılı olamaz.
0: Evet.
1: Şimdi rahmetli Menderes'in vefatından, idamından sonra diğer siyasetçiler için de vesayetçi odaklar hep aynı fotoğrafları göstererek tehditlerde bulundular.
0: Evet.
1: Süleyman Demirel'e bu tehditler yapıldı. Merhum Turgut Özal'a aynı şekilde bu. Hatta Özal o zaman söylemiştim, siyasetçilerin iki gömleği var. Bir bayramlık gömleği, bir idamlık gömleği diye. Şimdi aynı şey Sayın Erdoğan için de tabii söz konusu oldu bu memleketin siyasi tarihinde.
0: Evet.
1: 25 yıl bir kere kesintisiz iktidarda durmak başlı başına bir başarı, bir muvaffakiyet. Bu dünya çapında bir başarı.
0: Evet.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi işte Hindistan'da, efendim Japonya'da ve İsveç'te görülen ve hakim parti denilen bir parti tarafından uzun süre ülkenin yönetilmesi durumunu izah eden benzeri siyasi hayat Türkiye'de yaşandı, yaşanıyor.
0: Evet.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi hakim parti durumunda. Ama bu zaman zarfında tabii her şey süt liman olmadı. Ülke siyasi çalkantılarla zaman zaman büyük bunalımlar geçirdi. Bunlara işaret etti Sayın Erdoğan. Özellikle son günlerde bu gençlik şöleninden dolayı AK Parti yönetimine yöneltilen eleştirilere fazlaca alındığı anlaşılıyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet, biraz içerlenmiş, epey içerlenmiş.
1: Gençler arasında ayrım yapmadık derken bu ülkenin gerçeği neyse o. Yani gençleri sen şöyle saç tıraşın var, senin kulağında küpe var, senin efendim işte kıyafetin şöyle böyle diyerek bir kısmını dışlamak, bir kısmını efendim kucaklamak, böyle bir yanlışa düşmedik diyor. Ayrım yapmadık. Ama birileri bunu fena halde şey yapınca,
0: evet,
1: böyle bir tenkit konusu olarak aşırı derecede gündemde tutunca buna bir hayli üzüldüğü ve alındığı anlaşılıyor. Onun için farklı bir konuşma yapmış oldu. Hatta bu konuşma bir veda mıdır gibi
0: diyenler
1: değerlendirmeler
0: oldu, değil mi?
1: De oldu. Öyle olmadığını kendisi bizzat söyledi. Bu tam aksine yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmeli dedi. Ama yaşadıklarını ve hissettiklerini de herhalde ifade etmek ihtiyacı duymuştu ki bu kadar böyle damardan konuştu diyelim, tırnak içerisinde.
0: Amiyane tabirle.
1: Evet.
0: Çok etkileyici gerçekten yani.
1: Şimdi şöyle efendim, yani bir ülkeyi yönetmek ağır bir sorumluluk. Uzun müddet yönetmek daha da büyük bir şey.
0: Evet.
1: Bir meşakkat ve lider olmak, hele hele dünya çapında sözü geçen, itibarı olan, ona göre de yükün altına girmiş olan bir siyasi kimlik olmak,
0: evet,
1: büyük meselelerdir. Şimdi burada dost da çok, düşman da çok. Hatta kendinden bildiği kişilerin işte sonradan ihanet etmesi ve ona karşı duyulan öfke ve üzüntü Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Mesela birçok vekil var Sayın Kapan. Birçok bakan yapılmış, bakanlık
1: yani
0: yaptırmış değil mi? İnsanlar var.
1: Normal şartlar altında.
0: Gazeteciler var, bürokratlar var. Hakikaten bunlara işaret ediyor.
1: Evet.
0: Ama bir de bir konfordan bahsediliyor, ediyorlar değil mi efendim?
1: Efendim şimdi
0: yani
1: şöyle.
0: Yani bizim sağladığımız bir ortam kalkma var, bir rahatlık var. Orada diyor esip küllüyorsunuz, evet, bize şey yapıyorsunuz diyor. Evet.
1: Kendi başına kalsa ne vekil, ne bakan, ne şu ne bu olabilecek durumda olmayanların izzet ikbal görmesi, ama daha sonra liyakatsizlikten dolayı şeyin liyakatsizliği ortaya çıkınca görevden alınması, evet, bunun üzerine düşman kesilmesi, yani bunlar dediğim gibi siyasetin şey tarafları,
0: evet,
1: siyasetin sıkıntılı tarafları ve bolca yaşanıyor. Dolayısıyla her şey güllük gülistanlık iken yani o AK Parti konforu dediği vesayetçi odakların efendim asker postalının şunun bunun etkisinin kaldırıldığı, azaltıldığı, rejimin normale döndüğü,
0: evet,
1: Türkiye'de demokrasinin efendim daha geniş bir çerçeveye oturtulduğu, isteyenin kendi görüşlerini açıklayabildiği, yazabildiği bir ortamdan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Aksi halde sıkı yönetimlerle efendim işte örtülü vesayetçi dönemlerle bir taraftan asker, bir taraftan yargı cenahından gelen talimatlarla efendim baskılarla insanların hizaya sokulduğu bir Türkiye'den, demokrasinin kurum ve kuruluşlarıyla işlediği bir Türkiye. Gerçi
0: evet,
1: bugün için de her şey dört dörtlük, demokrasi her yönüyle her şeyiyle mevcuttur iddiasında değiliz. Elbette Türkiye'nin de eksiklikleri hala var.
0: Tabii.
1: Bunları belli bir zaman içerisinde sona erdirmesini temenni ederiz. Evet. Ne kadar imkan dahilindeyse onu, evet, beklemek lazım. Bir günde her şey düzelmez. Onu da anlamak lazım. Gerçekçi olmak lazım yani.
0: Tabii. Bir de şey var Sayın Kapan. Mesela bu yani 27 Nisan'da bir e-muhtıra da,
1: evet,
0: muhatap oldu.
1: O bir
0: çok
1: kırılma
0: önemli
1: noktasıydı.
0: Evet.
1: Orada sivil iktidar dik durunca, askere yerini bildirince, efendim yerini, sınırlarını belirleyince işler normale döndü. Yoksa aksi halde 12 Mart 1971'deki gibi hükümetin istifasına yol açabilirdi veya 28 Şubat dönemindeki gibi,
0: evet,
1: bir sonuç doğurabilirdi. Ama AK Parti ve onun lideri olarak Erdoğan dik durdu. Efendim asker de yanlış yaptığını gördü ve kışlasına çekildi. Daha sonra bunun devamında bazı teşebbüsler de bulundu. Ama sonuç alamadı çünkü orada bir dediğim gibi kırılma noktasıydı.
0: Evet.
1: Sivil iktidarın gösterdiği dik duruş çok etkili oldu.
0: Yani o çok mühim. Bir de 15 Temmuz gibi bir enteresan felaket yaşadı.
1: 15 Temmuz zaten bir ölüm kalım meselesi.
0: Evet.
1: Orada daha farklı dinamikler vardı.
0: Evet.
1: Orada da millet iktidara sahip çıkarak, Erdoğan'a sahip çıkarak, meydanları doldurarak,
0: evet,
1: bizzat Türkiye'de kendi ülkesinin efendim geleceğine sahip çıktı. Yani bunun başka ifadesi yok.
0: Evet.
1: Yani
0: darbe de değildi. Aslında başka bir şey diyor.
1: Allah muhafaza. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını tehlikeye düşürecek, bölünmeye kadar götürecek,
0: heh,
1: bir ihanetin başlangıcıydı. Evet. Ama o millet tarafından efendim göğüslendi ve püskürtüldü.
0: Evet.
1: Bu Türk milletinin doğrudan doğruya vatan sevgisinden kaynaklanan bir sonuçtur. Tabii burada o vatanseverliği gösteren, millete liderlik eden kişinin de duruşu önemliydi. Sayın, evet, Erdoğan'ın burada hani ölümü göze aldık dedikleri, yani uçağını havada düşürmek için peşinden jetler dolaşıyordu.
0: Tabii.
1: Yani bunlar tiyatro falan diyenler oldu ama,
0: evet,
1: o tiyatro diyenlerin ne kadar hayattan kopuk oldukları da görüldü.
0: Tabii.
1: Terliklerle efendim televizyonun başına gelişmeleri izlemek, kahvesini içmek, o bir zor günlerin siyaset davranışı değildi.
0: Evet.
1: Yani sabaha kadar fellik fellik Cumhurbaşkanı efendim öldürülmek üzere aranıyor. Evet. Çeteler tarafından efendim burada millet meydanları doldurmuş, milyonlar sokaklara akmış.
0: Dökülmüş tabii.
1: Vatanına sahip çıkıyor. Evet. Şimdi bu tabloyu doğru değerlendirmek lazım.
0: Doğru.
1: O tablolarda o zor zamanlarda iktidar partisi gerektiği gibi davrandığı için bugün iktidarını koruyor ve Türkiye'nin geleceğinde de önemli reformlara imza atıyor.
0: Şimdi tabii onlarca şehidimiz var, binlerce gazimiz oldu bu ihanet saldırısında. Hala çıkıp efendim işte şunlar efendim kenara çekildi, doğru dürüst bir mahkeme de olmadı. Efendim bunları işe alalım, bunların çocukları aç, bunlar efendim işsiz falan gibi böyle bir edebiyat yapanlar var. Halbuki bizim bütçemize ne kaybettirildi? 85 milyona maddi ve manevi neler kaybettirildi? Evet. Dediğimiz gibi şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Yani bu tabloyu görüp de ve bu ihanetten, bu ihanetin içinde bir şekilde bulunanların tekrar iş başına getirilmesi ya da bunların devlet kapılarında bunlara iş verilmesi isteyen bedbahtlar var. Bizim koca koca kafalı insanlar var. Ne dersiniz ya?
1: Şimdi efendim...
0: çok ilginç değil mi?
1: İhanetin farkına varmak, yapılan ihanetin hangi sonuçlara götürebileceğini idrak etmek başlı başına bir erdemdir, bir kabiliyettir.
0: Evet.
1: Şimdi düşünün ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin general kadrosunun yarısından fazlası o tarafa geçmiş, devşirilmiş yani.
0: Evet.
1: Ya bunlar güya emir komuta ettiği birlikleri efendim sevk ve idare ederek vatandaşın üzerine bomba yağdırıyor, kurşun yağdırıyor.
0: Çok
1: havadan, karadan.
0: Ya ihanete bak.
1: Şimdi bu ihaneti bir kurtuluş sayan gafiller var. Ya. Hangi söz almışlarsa veya neyi bekliyorlarsa veya hangi odaklar tarafından akılları
0: tabii
1: efendim alınmışsa. Şimdi gerçeklere bu kadar gözü kapalı yaklaşmak ancak işte gafillerin işi olabilir veya
0: evet,
1: hainlerin işi olabilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Türkiye bu kadar badireyi atlattı. Çok şükür bölünmekten kurtuldu. İstikbali tehlikeye girmedi. Efendim bunun yaralarını sarmak için ciddi bir hesaplaşma, bir irdeleme olması lazım. Bunu yapmaya çalışırken takoz koymaya çalışanlar hala hangi odaklar, hangi çevreler, hangi başka ülkeler, emperyalistler adına hareket ediyorlar acaba?
0: Ya.
1: Bakmak lazım.
0: Bunlar da kullanılıyor değil mi? Böyle
1: bunlar kullanışlı kişiler. Yani
0: kişiler ve bu şekilde konuşturuyorlar, bu şekilde kullanıyorlar. Evet.
1: Yani vatan haini olmaya teşne,
0: evet,
1: efendim, gafil, cahil,
0: evet,
1: hain,
0: evet,
1: kindar.
0: Tabii.
1: Olayları derinlemesine okumadan...
0: Evet.
1: İşleriyle, duygularıyla veya ideolojik körlüğüyle efendim yaklaşanlar. Şimdi her biri bir başlı başına bir
0: çok
1: problem.
0: Çok enteresan bir şey yalnız Sayın Kapan. Bunların kullandığı ya da söylediği cümle çok enteresan. Direkt hükümeti ya da Sayın Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Ama evet, yaptıklarına, asıl hedeflerine baktıklarına, sizin de dediğiniz gibi Türkiye'yi bölmek, parçalamak, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'yi efendim muhtaç hale getirmek. Adamların hedefi bu. Ama Sayın Erdoğan'ı diyerek, yani Sayın Erdoğan'a yönelterek aslında hedefi bir küçültüyorlar. Yani bir kişiye efendim işte Sayın Erdoğan, ama Sayın Erdoğan da lider, yani %50-52 milyon insanın, değil mi, %52'nin oyunu alan,
1: evet,
0: bir lider yani. Evet.
1: Bunca seneden beri bu kadar seçim oldu. Mahalli seçim, genel seçim, referandumlar.
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Şimdi demin şu cümleyi söylemek istemiştim. Yani 15 Temmuz ihanetini sadece bir darbe teşebbüsü olarak bakmamak lazım.
0: Değil işte, çok farklı. Evet.
1: Onun ötesinde bir şey.
0: Evet.
1: Yani doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla ilgili bir şey. Bir iktidar mücadelesi veya silahlı bir hükümet değişikliği meselesi değil.
0: Değildir. Evet.
1: Dolayısıyla bu çerçeveden bakmayan, bunu bu şekilde değerlendirmeyenler ya yanlış ya eksik ya da kasıtlıysa zaten düşmanlık neticesinde körü körüne o iddiaları ileri sürüyor. Doğru. Yani hala daha terör örgütü, yani 15 Temmuz'un arkasındaki terör örgütü davasından vazgeçmiş değil. Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da, şurada burada,
0: evet,
1: hala örgütlenme çalışmalarıyla, hala Türkiye'deki bazı uzantılarıyla mesafe almaya çalışıyor.
0: Ya.
1: Şimdi buna karşı dikkatli ve uyanık olmak lazım. Bu işin şakası yok.
0: Tabii. Peki efendim. Şimdi Sayın Kapan, bir başka başlık var. Bu İstanbul'da ünlülerin de bulunduğu efendim bir uyuşturucu operasyonu söz konusu. Ne oluyor bizim bu ünlülere? Hep ünlü, evet, ünlü diyoruz ama bir iletişim çağındayız. Hakikaten çok çabuk da ünlü oluyoruz. Kolay,
1: evet.
0: Biraz kolay. Öbür tarafta Habertürk'ün eski genel yayın müdürü Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi de galiba hazırlanıyor. 65 yıl hapis isteniyor kendisi için. O da biliyorsunuz uyuşturucu var vesaire falan, birçok iddia var hakkında. Ne diyorsunuz? Ünlülerimize ne oluyor efendim? Ünlülerimize.
1: Evet, yani haklısınız. Bu kaçıncı dalga?
0: Evet.
1: Her dalgada yeni yeni şöhretler. Ben bunların çoğunu tanımıyorum.
0: Tabii.
1: Yani işte kimi dizi oyuncusu, kimi şöyle böyle, fazla dizi seyretmediğimiz için. bunlar kendilerince çok şöhretli olsalar da benim tarafımdan maalesef.
0: Aslında onu demek istiyorsunuz. Evet.
1: Kayıt dışı durumda.
0: Evet.
1: Şimdi Ata Bey, tabii ortam çok önemli. İnsanların çevresi.
0: Arkadaş çevresi.
1: Arkadaş çevresi, ya, efendim, menfaati, sermayesi, çabuk zenginleşmesi vesaire, kandırılması.
0: Evet.
1: Her biri kendi içerisinde başka problemlere gebe durumlar ve
0: mutsuz hayatlar herhalde.
1: Özellikle zayıf, tabii, kişilikler bu tuzaklara çabuk düşüyorlar.
0: Hmm.
1: Yani bakıyorsunuz televizyonlarda, şurada burada uzaktan kerli ferli görünüyor, akıllı laflar etmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Fazla farklı bir kimlik sunuyor ama perde arkasında bir bakıyorsunuz ki bütün böyle şer odakları neredeyse orada koalisyon yapmış. Yani bir insanın uyuşturucu madde kullanması tek başına bir olaydır ama uyuşturucuyu temin etmesi, başkalarına satması, başkalarına kullandırması, başkalarıyla,
0: evet,
1: alem yapması, efendim fuhuş gibi, kumar, tamam, gibi şeylere aracılık etmesi, bunlar tabii başlı başına her biri bir felaket durum ve birdenbire o şöhretleri saman alevi gibi söndürüp götürüyor.
0: Evet.
1: Kimisi yüzünü saklıyor, kimisi kaçıyor, kimisi görünmemeye çalışıyor ama bir kere tuzağa düşmüş oluyor. Şimdi, evet, son zamanlarda emniyet ve adliye görevlileri dikkatli operasyonlar yapıyorlar. Yani,
0: evet,
1: önceden hazırlık yaparak kimler nerede, nasıl, hangi işleri çeviriyor, onlarla ilgili bilgileri topladıktan sonra böyle toplu operasyonlar yapıyorlar ve çok etkili oluyor.
0: Evet.
1: Tabii bu işin polisiye safhası, bir de adliye safhası var. Adliye safhasında tutuklananlar var, efendim, adli kontrolle serbest bırakılanlar var. Kanında uyuşturucu maddesine rastlanmayanlar da oluyor bunların arasında.
0: Evet efendim.
1: Her biri kendi durumuna göre bir muamele ile karşılaşıyor ama çok sayıda böyle meşhur insanın, hatta başkaları tarafından da rol model olarak,
0: tabii,
1: görülen insanın bu durumlara düşmesi cemiyetler adına üzücü sonuçlardır maalesef.
0: Doğru, maalesef. Evet efendim.
1: Ve bu konuda memleketimizde bir hayli ciddi bir tablo olduğunu da idrak etmek lazım ve buna karşı
0: mücadele
1: evet, tedbir, doğru tedbirler.
0: Evet.
1: Yani özellikle gençlerin bu tuzağa düşmemesi için,
0: evet,
1: bu konuyu da gene devletin ilgili makamları daha iyi bilir. Bizimkisi şahsi fikirlerdir ama devlet aklı başka bir şeydir. Kolektif,
0: doğru,
1: akıl mutlaka daha güçlüdür. Kolektif aklın, devlet aklının neticesi olarak insanlarımızı daha çok korumaya dönük projelerin hayata geçirilmesi lazım.
0: Evet efendim. Şimdi Sayın Kapan, tabii Mayıs'ın 21'indeyiz. Yağmurlar var ama bunların çoğu tabii felakete dönüşüyor maalesef. Doğu Karadeniz'de, şimdi güneye de kaydı. Hatay'da vesaire falan birçok yerde, yani Kızılırmak, Yeşilırmak'ın taşkınlıklarını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bunu da biraz konuşalım. Vatandaşın çok dikkatli olması lazım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi Tokat ve Amasya ilimizin bazı ilçeleri, köyleri, mahalleleri büyük sıkıntı içerisinde. Mahalleler, köyler boşaltıldı. Efendim, dere kenarlarına kamyonlar şey döküyorlar. Efendim, malzeme döküyorlar set yapmak için.
0: Evet.
1: Biz bu manzaraları daha çok Çin'de falan görürdük ama Türkiye'ye de geldi.
0: Ya.
1: Kimi yerlerde son 30 yılın, kimi yerlerde son 50-60 yılın en yüksek yağışları
0: görülüyor değil mi efendim?
1: Görülüyor.
0: Evet.
1: Bir bakıma su sıkıntısı varken bu yağışların olması sevindirici ama afet şeklinde olması tabii zarar veriyor.
0: Evet.
1: Allah muhafaza etsin. Yani can kayıpları da yaşanıyor.
0: Tabii.
1: Bu tabii çevre ve ilim, iklim değişikliğinin sonuçları bunlar.
0: Evet.
1: Yani daha da bundan sonra atmosfer olaylarının daha sık olacağı uzmanlar tarafından
0: söyleniyor, dillendiriliyor. Evet.
1: Demek ki ülke olarak sadece biz değil, bütün ülkelerin
0: evet.
1: bu vadide efendim şey yapması lazım. Uzun vadeli, uzun soluklu tedbirler alması lazım. Yani doğru. Derelerin ıslahından tutun çatı yağmurlarına kadar, çünkü bu yağmur suları mesela akıyor, akışa geçiyor zeminde, denizlere, göllere dökülüyor.
0: Evet.
1: Bir kısmın faydalanılamıyor. Halbuki bunların depolanması, kademelendirilmesi, efendim yeraltı su depolarına yönlendirilmesi çok önemli.
0: Evet.
1: Eğer bunu becerebilirsek
0: İnşallah.
1: İnşallah iyi sonuçlar alırız. Yani hem suyumuzu değerlendirmiş oluruz hem evet. de taşkınlara karşı hazırlıklı olmuş oluruz.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz bugün için Sayın Kapan.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
0: Evet sevgili dinleyiciler, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz efendim. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan'la günü ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
3: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa, bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
8: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
10: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor ikinci saatinde sevgili izleyiciler. Hürmüz'de çatışmanın eşiğine gelindi. Amerikan donanması ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle İran bayraklı bir gemiye baskın düzenledi.
11: Hürmüz'de sıcak saatler ABD ile İran çatışmanın eşiğine geldi. Amerikan donanması İran bayraklı bir petrol tankerine baskın düzenledi. ABD askerleri helikopterlerle tankere indirme yaptı. Olay anına dair görüntüler ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yayınlandı. CENTCOM'un açıklamasında Celestial Sea adlı tankerin Umman Körfezi'nde durdurulduğu ifade edildi. Askerlerin gemide arama yaptığı ve mürettebata rotayı değiştirmeleri için emir verildiği belirtildi. Ardından askerlerin gemiyi terk ettiği kaydedildi. Amerikan Deniz Komutanlığı Hürmüz ablukasının devam ettiğini, şu ana kadar 91 ticari geminin rotasını değiştirdiklerini açıkladı. Tankerin akıbetiyle ilgili İran'dan resmi bir açıklama yapılmadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu kısa bir süre önce Hürmüz Yönetimi adında bir birim oluşturulduğunu açıklamış, boğazı defakto olarak kendisine bağlamıştı.
10: Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatında konuşuyor.
12: Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir yanında ve yurt dışında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin her birine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, ilahi kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemali edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var. Şunu ifade etmek isterim ki Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır. Hamdolsun o hafızayı da, o mefkureyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal mısrağında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Aziz kardeşlerim, çok değerli misafirler, güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700 aşkın firmanın iştirak ettiği Saha Expo 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken, Batı'yla diyaloğumuzu artırmamızın Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Kıymetli dostlar, şunu burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin

0: Bu düşüncelerle Efes 2026 tatbikatının icrasında başarıyla görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Tatbikata iştirak eden dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kahraman ordumuzu daima muzaffer, muvaffak eylesin diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Tripodları bir kenara çekelim.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatında bir konuşma yaptı. Ekranlara taşıdık, devam edelim sevgili izleyiciler. Pentagon Avrupa'daki ABD muharebe tugayı sayısının 4'ten 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Bu karar Washington'ın Avrupa'nın güvenlik yükünü artık daha fazla müttefiklerine bırakacağının mesajı olarak yorumlandı.
4: Pentagon'dan dikkat çeken Avrupa kararı geldi. ABD Avrupa'daki askeri varlığını azaltıyor.
5: Everyone welcome to the Defense Department.
4: Pentagon sözcüsü Sean Parnell, Avrupa'ya konuşlandırılan ABD muharebe tugayı sayısının 4'ten 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Kararla birlikte ABD'nin Avrupa'daki askeri gücü 2021 seviyesinin altına çekilecek. Bu durumun özellikle Polonya'ya yapılacak asker sevkiyatında gecikmeye neden olacağı belirtildi. Washington Post'a göre her bir Tugay'da yaklaşık 4000 asker, tanklar ve çok sayıda askeri destek ekipmanı bulunuyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'a asker sayısının azaltılmadığını, sadece sevkiyat planında değişikliğe gidildiğini söyledi. Vance, Avrupa ile ilişkilerin sürdüğünü vurgularken Avrupa artık kendi ayakları üzerinde durmalı dedi. Karar, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Washington'ın Avrupa'daki askeri stratejisinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.
3: İsrail'in Sumut filosu aktivistlerine uyguladığı işkence dünyayı ayağa kaldırdı. Başta Türkiye olmak üzere 20'ye yakın ülke terör devleti İsrail'i sert bir dille kınadı. Tel Aviv'e yönelik baskının büyümesi bekleniyor.
4: Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Soykırımcı İsrail'in Sumut filosu aktivistlerine uyguladığı işkence karşılıksız kalmadı. Başta Türkiye olmak üzere 20'ye yakın ülke İsrail'in muamelesini sert bir dille kınadı. İşgalci Tel Aviv yönetimi sadece aktivistleri alıkoymakla kalmadı. Filistin düşmanı İsrail'li vekil İtamar Ben-Gvir provokasyon için sahnedeki yerini aldı. Aktivistlerin gözaltına alındığı sırada Ben-Gvir oradaydı. Geçişi sırasında aktivistlerden biri Filistin'e özgürlük diye haykırdı. O sırada İsrail askerleri kadına şiddet uygulayarak yere yatırdı. Ben-Gvir bu sırada kadına sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Bununla da kalmayıp görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Provokasyoncu Ben-Gvir'in bu tavrı bardağı taşıran son damla oldu. Önce Ankara sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrailli bir bakanın Sumut filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz denildi. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli bir duyuru yaptı. Bakan Fidan özel uçak seferleriyle Sumut filosundaki vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz dedi. Dikkat çeken kınamalardan biri de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi. Meloni, insan onurunu içe sayan bir muameleye müsamaha gösterilemez dedi. İspanya ise İsrail'e karşı somut adım talep etti. Başbakan Pedro Sanchez Ben-Gvir'in ülkeye girişinin yasaklanması çağrısında bulundu. Aralarında İngiltere, Fransa, İsviçre ve Kanada'nın

0: bulunduğu 20'ye yakın ülke Tel Aviv'e karşı resmi kınama yayımladı. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de Strasbourg'daki parlamento binasında İsrail'in kötü muamelesini eleştiren bir protesto düzenledi. İsrail'e yönelik uluslararası baskının bu süreçten itibaren giderek artması bekleniyor.
1: Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Önemli gündem başlıkları vardı. Şöyle kısaca bir başlıkları hemen aktaralım. Tabii özellikle bir taraftan ABD-İran savaşı, bir taraftan Suriye'deki durum, İsrail'in hem Lübnan'a hem İran'a yönelik saldırıları. Bir başlık başlık ben paylaşayım, ardından detayları haberimizi izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkese vurgu yapıyor. ABD-İran savaşı noktasında uzatılması kararı olumlu bir gelişmedir dedi. Türkiye'nin yapıcı girişimlere desteğinin her zaman süreceği belirtildi. Suriye'de istikrar tüm bölgede kritik bir öneme sahip. Suriye meselesi elbette Türkiye açısından son derece önemli. Bu da yine Trump'la yapılan görüşmede vurgulanan önemli noktalardan bir tanesi. Lübnan'daki durumun kötüleşmemesinin gerektiği ifade edildi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Çünkü bilindiği üzere İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Başından bu yana, ABD-İran savaşının başından bu yana NATO'da Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından son derece önemli. NATO Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğü belirtildi yine yapılan telefon görüşmesinde. Zirvenin başarılı geçmesi için yoğun çalışma yürütüldüğü aktarıldı. Erdoğan'dan Trump'a San Diego'daki cami saldırısına yönelik de bir taziye mesajı iletildi. Türkiye'nin tüm nefret suçlarına karşı olduğu aktarıldı bizzat yapılan telefon görüşmesinde. Detayları da haberimizde izleyelim.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Kritik öneme sahip telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda uygun bir çözümün mümkün olduğuna inandığını ve ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Suriye'de görüşmenin en sıcak başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla büyük gayret gösterildiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin San Diego kentinde bir camiye düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybedenler için Donald Trump'a taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump görüşmenin detaylarına değindi. Trump görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi. Sözlerine devam etti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptım. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı çok sert insanlarla ilişkimin olması güzel değil mi? O sert bir adam. Ama onunla kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var. Aslında iyi bir iş çıkardı. Bence çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir. Ama bence harika bir müttefik oldu. Ve halkı ona saygı duyuyor. Halkı ona gerçekten çok saygı duyuyor.
1: Çin birkaç gün arayla iki dünya liderini ağırladı. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti sırasındaki benzerlikler ve farklar gündem oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç gün arayla Çin'e gitmesi iki ziyaretin karşılaştırılmasına sebep oldu. Görüntüler yan yana incelendiğinde Xi Jinping'in her iki ziyarette de lacivert takım elbiseyi giymesi dikkat çekti. Xi Jinping kravat tercihini de benzer tonlardan yana kullandı. Trump adeta üniforması haline gelen koyu lacivert rengindeki geniş kesim takımı kendisiyle özdeşleşen beyaz gömlek ve parlak kırmızı kravatla kullanmayı tercih etti. Putin ise Xi gibi koyu lacivert takım elbise, beyaz gömlek ve bordo kravat giydi. Donald Trump karşılama sırasında kendisini karşılayan çocuklara daha sıcak bir tavırla yaklaşırken Vladimir Putin cılız bir gülümsemeyle yetindi. Trump'la Xi'ye halkın büyük salonunun merdivenlerinde sadece bir tercüman eşlik etmişti. Putin ve Xi'ye ise tercümanın yanı sıra elindeki çantayla dikkat çeken danışman da eşlik etti. Putin'in ziyaretinin en dikkat çeken anlarından biri ise halkın büyük salonunda yaşandı. Xi, Putin'e daha önceki temaslarında çekilen ve iki liderin daha genç hallerinin bulunduğu fotoğrafların yer aldığı bir sergiyi gezdirdi. Rus liderin fotoğrafları dikkatle incelediği görüldü. Putin ziyaretinin son bölümü ise Trump'ın da ağırlandığı Xi'nin çiçek bahçesindeki çay daveti oldu.
1: ABD ve İran arasındaki gerilimi düşürmeye amaçlayan yeni bir barış planı masada. Taslağa göre taraflar savaşı resmen sona erdirmek için bir niyet mektubu imzalayacak ve 30 günlük bir müzakere sürecine girecek. Ancak bu hamle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu adeta küplere bindirdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendi sözünden çıkmayacağını söyledi. Ancak iki ismin telefonda tartıştığı ortaya çıktı. Amerika merkezi haber sitesi Axios, Trump'la Netanyahu'nun salı günü yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını yazdı. Buna göre görüşmenin gündeminde Pakistan ve Katar'ın öncülüğünde hazırlanan barış planı vardı. Trump, Netanyahu'ya 30 günlük bir ateşkes ve müzakere sürecini öngören yeni teklifi iletti.
1: Sevgili izleyiciler, ABD-İran savaşında en kritik nokta Hürmüz Boğazı malum. Şimdi o noktaya döneceğiz. Gazeteci Sayın Ramazan Bursa Hürmüz'den karşımızda. Oradaki izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Söz sizde Ramazan Bey.
4: Hayırlı yayınlar Gülden Hanım. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın en kritik noktası, sıfır noktası diyebileceğimiz Hürmüz Adası'ndayız. Hürmüz Adası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme noktasında en kritik üç adasından bir tanesi. Hürmüz Adası, Keşm Adası ve Larak Adası. Hürmüz Adası ise adeta Boğaz'dan geçişler noktasında İran açısından bir ileri karakol niteliği taşıyor. Hürmüz Adası aslında yaşamın olduğu bir ada. 7500 civarında bir nüfus burada yaşıyor. Fakat savaş münasebetiyle ve Hürmüz'de artık savaşın düğümlendiği Hürmüz Boğazı'ndaki krizden dolayı burada adanın askerileştiğini söyleyebiliriz. Çok daha hassas bir hal aldı ve stratejik önemi bir o kadar daha arttı. Bakınız, arkadaşım da size gösterecek. Biz aslında çok yakın bir bölgedeyiz. Denize çok yakın bir bölgedeyiz. Fakat İran'da bilhassa Hürmüz Adası'nda sabahtan bu yana hem elektrik yok hem de efendime söyleyeyim internet düne kıyasla çok daha zayıf. Ondan dolayı biz denize sıfır noktasına gidemedik internet sorunundan dolayı. Daha yakın bir bölgeye geldik. Fakat şu anda biz adaya baktığımız zaman adanın Hürmüz Boğazı çıkışında iki tane gemi görüyoruz. Bu da şu demek oluyor. Hürmüz Boğazı'nda birden fazla gemi çıkmayı bekliyor. Bir taraftan Amerikan ablukası varken diğer taraftan İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve kendisinden izin almayan hiçbir geminin buradan çıkışına müsaade etmiyor. İzin alan gemiler belirlenen rota üzerinden Larak Adası'ndan Hürmüz'e yakın bir bölgeden geçerek bu bölgeye geliyorlar. Bu bölgede bekliyorlar. ikinci teyit izni geldiği zaman da Boğaz'ı geçmiş oluyorlar. Aslında adanın diğer tarafında Keşf Adası'ndan Basra Körfezi'nin Irak'a doğru olan bölgesinde çok daha yüzlerce geminin olduğunu görüyorsunuz. Biz dün Bender Abbas'tan, İran'ın Hürmüz Boğazı yakındaki Bender Abbas'tan kayık ile, balıkçı kayığı ile adaya geldik. Adaya gelmek izne tabi tabii ki. Gerekli izinleri aldıktan sonra adaya kendileri bizzat yetkili bakanlar getiriyor. Güvenlik açısından da balıkçı kayığıyla bir saatten fazla bir yol kat ettikten sonra adaya ulaşıyorsunuz. Tabii ada stratejik bir ada olduğu için elbette her noktasında yayın yapmanız mümkün değil. O da size bir refakatçi veriliyor ve bu refakatçinin gözetiminde bu yayınları yapıyorsunuz. Şu anda Hürmüz Adası'nda stratejik olmakla beraber bir sükunet de var. 7500 civarında bir nüfusun olduğunu söylemiştik. Halk normal hayatında nispeten devam ediyor. Mesela burada restoranların tamamı kapalı durumda. Kafelerin tamamı kapalı durumda ama savaştan evvel bölge hem İran'ın kendi halkının hem bölgedeki insanların turizm için geldiği, denize girmek için geldiği bir adaydı, turistik bir adaydı. Ama şu anda turist olmadığı için bu kafelerin, restoranların ve otellerin tamamen kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu anda Hürmüz Boğazı'nda nispeten bir sakinlik var. Bu sakinlik çatışma açısından söylüyorum. Ama diğer taraftan Amerika'da ablukası devam ederken Hürmüz'ün de boğazı kapatma süreci devam ediyor. Ben savaşın geleceğiyle alakalı da bir iki noktaya tespit değinerek sözü size bırakacağım. Biz tabii ki Türkiye'den İstanbul'dan Tahran'a geldik. Tahran'dan Şiraz'a, Şiraz'dan karayoluyla da Bender Abbas'a ulaştık. Bu süreçte birçok yetkiliyle görüşme imkanımız oldu. İran'da savaş ve abluka sürecine şöyle bakıyorlar. Ablukayı bir bölüm İranlı yetkili Amerika'nın İran ekonomisini büyük oranda zedeleyip içeride bir isyan çıkarma aracı olarak değerlendirdiğini, ondan dolayı en az 60 gün bu ablukayı devam ettirerek diğer taraftan da müzakere süreci devam ediyor. Çok iyi anlaşma hazırlanıyor. Anlaşma yapabiliriz diyerek bu 60 günü tamamlayarak İran'ın ekonomisini zayıflatmak ve içeride bir isyan çıkarmayı amaçladığını düşünüyorlar bazı İranlılar ablukayla alakalı. Ama diğer taraftan da bir bölüm İranlılar yakın zamanda yeniden sıcak çatışmaların başlayabileceğini söylüyorlar. Ama benim gördüğüm şu ki İran yakın zamanda yeniden sıcak çatışmaların başlayabileceği ihtimaline esas alarak geçici ateşkesten bugüne yeniden başlama ihtimaline karşı eksiklerini tamamlıyor. Yeni bir çatışmaya hazırlanıyor diyebilirim.
1: Sayın Ramazan Bursa, çok teşekkür ediyoruz. Çok aslında zorlu şartlarda zorlu bir internet bağlantısıyla bu yayını gerçekleştirdik. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktadan, stratejik bir noktadan tüm detayları bizlerle paylaştınız. Kolaylıklar diliyoruz bir kez daha. Sayın Ramazan Bursa'ya, gazeteci Sayın Ramazan Bursa Hürmüz'den son detayları, çok önemli gelişmeleri bizlerle paylaştı diyelim. Ve devam edelim bir kez daha kendisine çok teşekkür ederek. Sayın seyirciler, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. 2018 yılında İzmir'de ölü bulunan Dorukhan Büyükışık hakkında yürütülen soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu. Dosyada ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla yeni bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İzmir merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz diyen Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Tantaççı, Blok 3 gibi isimlerin olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan soruşturmada yeni operasyon için düğmeye basıldı. Oyuncular Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Civelek, şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tantaççı Niran Ünsal, Blok 3 lakaplı Hakan Aydın, gazeteci Birgün Cabas ve Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı da dahil 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından İstanbul'da 5 ilçede ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna gibi isimlerin olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Sabaha karşı Antakya'da meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Yollar göle döndü. Araçlar sel sularında mahsur kaldı.
5: Yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik.
0: Gökyüzü delindi. Kent felaketi yaşadı. Heyelan dağ yamacındaki evi yuttu. Bir kişi hayatını kaybederken yollar göle döndü. Meteorolojinin uyardığı felaket Hatay'ı vurdu. Şiddetli sağanak bereket değil, bu kez afet getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle Antakya'da meydana gelen heyelan müstakil bir evin çökmesine neden oldu. Bölgeye sağlık, afet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan müstakil evdeki 3 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Afetin boyutu sadece heyelanla sınırlı kalmadı. Antakya çevre yolu tamamen sular altında kaldı. Adeta göle döndü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken arızalanan ve mahsur kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.
6: Hava çok şiddetli. Ailece yolda kalanlar oluyor. Gölet olmuş zaten. Biz de burada maddi manevi her türlü yardım etmeye çalışıyoruz.
0: İlçenin bir diğer noktası Bağrıyanık Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Yolun çökmesiyle birlikte park halindeki 5 araç metrelerce derinlikteki çukura düşerek ağır hasar aldı.
7: Komşum beni aradı, dedi arabaların olduğu yer çıkmış dedi. Geldim baktım, arabam ışığı asıl olan...
1: Hatay'da tarih boyunca sayısız imparatorluğa tanıklık eden dünyanın en büyük taban mozaiği asrın felaketinde sarsıldı ama yıkılmadı. 6 Şubat felaketinden tek bir çizik bile almadan çıkan bu devasa miras ilk günkü ihtişamıyla yeniden kapılarını açtı.
0: Üzerinde 1500 yıllık depremlerin dalgalarını taşıyor ama asrın felaketine tek bir taşını bile feda etmedi. Dünyanın tek parça halindeki en büyük taban mozaiği o. Yüzyıllar boyunca toprağın altında gizlenen bu eşsiz miras ilk günkü ihtişamını hala koruyor. Hatay Antakya'da bundan 16 yıl önce bir otel inşaatı sırasında tesadüfen keşfedilmişti. Tarih boyunca Helenistik, Roma, Bizans ve İslamiyet dönemlerine tanıklık eden bu muazzam eser 6 Şubat depremlerinde dimdik ayakta kalmayı başardı. Hem de tek bir çizik bile almadan. Mozaiğin en dikkat çeken özelliği deniz dalgasını andıran engebeli yapısı. O dalgaların sırrı ise geçmişte saklı.
8: Milattan sonra 526 ve 528 yılında burada meydana gelen iki farklı depremde bu mozaikte dalgalanmalar oluşmuş.
0: Müze sadece bu dev mozaikle sınırlı değil. İçerisinde Helenistik dönemden İslamiyet'e kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait 340 nadide eser sergileniyor.
8: Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden bir tanesi bizde. Dolayısıyla bizim şehrimiz aynı zamanda mozaikler müzesi.
0: Müze kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Şimdi hem Hatay'ın yaralarını sarmak hem de asırlık depremlerin bile yıkılmadığı bu dev ihtişama tanıklık etmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.
1: Modern dünya insanları birbirine bağladı ama yalnızlığı da büyüttü. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yalnızlık hissinin en yüksek olduğu ülke Yunanistan.
0: Modern dünya, milyonlarca insanın birbirine bir ekran kadar yakın olduğu bir çağ. Ama aynı zamanda insanların kendini hiç olmadığı kadar yalnız hissettiği bir dönem. Uzmanların sessiz salgın olarak tanımladığı yalnızlık artık küresel bir sağlık krizine dönüşüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yalnızlık, stres, depresyon ve kalp hastalıkları gibi ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Emory Üniversitesi'nin 29 ülkeyi kapsayan araştırması ise dünyanın en yalnız ülkelerini ortaya koydu. Listenin zirvesinde ekonomik krizler ve sosyal baskılarla mücadele eden Yunanistan yer aldı. Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovakya, İtalya ve ABD takip etti. Araştırmaya göre yalnızlık özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireylerde daha hızlı artıyor. Kalabalıklar içinde yaşayan milyonlarca insan gerçek sosyal bağlardan her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Uzmanlara göre bunun en büyük nedenlerinden biri dijitalleşme. Sosyal medya üzerinden yüzlerce kişiyle bağlantı kurulsa da sanal ilişkiler gerçek iletişimin yerini dolduramıyor. Özellikle gençler arasında artan ekran süresi yalnızlık hissini daha da derinleştiriyor. Ekonomik baskılar ve uzun çalışma saatleri de insanların sosyal hayata ayırdığı zamanı azaltıyor. Yaşlanan nüfus ve çekirdek aile modelinin yaygınlaşması ise özellikle yaşlı bireyleri sosyal izolasyona sürüklüyor. Uzmanlarsa uyarıyor, yalnızlık artık sadece bireysel bir duygu değil, modern çağın büyüyen toplumsal tehlikelerinden biri.
1: UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Yuri Tielemans, 45+4. dakikada Emiliano Buendia ve 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Bu sonuçla birlikte Aston Villa Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşarak 1982-1983 sezonunda kazanılan UEFA Süper Kupa'dan bu yana uluslararası bir turnuvada ilk defa kupayı müzesine götürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unai Emery, Freiburg zaferi sonrası 5. kupasını aldı ve kupayı en fazla kazanan teknik direktör rekorunu geliştirdi.
1: Ve bu haberle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Saat başında Okan Ateş sizlerle olacak. Yarın yeniden 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Akdeniz'le İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20, Ankara 18, İzmir 24, Bursa 18, Konya 20, Afyon 17, Denizli 21, Antalya 27, Adana 24, Zonguldak 16, Samsun 17, Trabzon 18, Kayseri 15, Erzurum 11, Gaziantep 19, Diyarbakır 17 ve Şanlıurfa 21 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
6: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
3: Aklınızda bulunsun.
5: TGRT FM Haber.
6: Gizli gizli ilerliyorlardı. Hedefleri jandarmayı atlatmaktı. Ama hesaba katmadıkları bir drone vardı. Kaçak göçle mücadele devam ediyor. Hatay'da da jandarma ekipleri drone destekli denetime çıktı. Yapılan çevre kontrolünde kalabalık bir grubun ağaçlık alanda saklandığı tespit edildi. Ekipler hızla bölgeye gitti. Tahminler doğruydu. 42 Suriye uyruklu kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki şüpheli de gözaltına alındı. Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekvador polisi Guayaquil Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 12 küçük deniz iguanası ele geçirdi. Galapagos adalarına özgü hayvanların 3 Tayland vatandaşının el bagajında bulunduğu açıklandı. Yetkililer iguanaların bacaklarının bağlanmış halde taşındığını belirtti. Nesli koruma altındaki türler, sağlık kontrolü ve rehabilitasyon için Çevre Bakanlığı gözetimine alındı. Galapagos adaları, dev kaplumbağalar, flamingolar ve deniz iguanaları gibi eşsiz canlı türleriyle dünyanın en önemli doğal yaşam alanları arasında gösteriliyor. Şili'nin Pine bölgesinde yerleşim alanlarına kadar inen bir puma alarma neden oldu. Evlerin yakınında görülen vahşi kedi için bölgeye özel ekipler sevk edildi. Yetkililer pumanın bir ağacın tepesine çıktığını tespit etti. İlaçla uyutulup kontrollü şekilde yakalanan puma, sağlık kontrolleri için hayvan koruma merkezine götürüldü. Uzmanlara göre bölgede artan yapılaşma pumaların doğal yaşam alanlarını daraltıyor. Şili yasalarına göre koruma altında bulunan pumaların avlanması ve yakalanması ise suç sayılıyor. Silahlı şüpheli ihbarına gidiyorlardı. Ara sokaktan aniden çıkan otomobilin çarpmasıyla sarsıldılar. Kaza Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Ara sokaktan çıkan dikkatsiz sürücü silahlı ihbara giden motosikletli Yunus polislerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına savruldu, elektrik direğine çarptı. İki polisin de yaralandığı kazada güvenlik kamerası kayıttaydı. (Gülüyor) Yaralı iki polis ihbar sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İngiltere'de yayın yapan korsan radyo istasyonu Radio Caroline büyük bir hata yaptı. Stüdyoda yaşanan bilgisayar arızası nedeniyle Kral 3. Charles'ın öldüğüne dair yanlış bir anons yayınlandı. Bunun üzerine binlerce dinleyici paniğe kapıldı. Kraliyet Sarayı'nın telefonları çalmaya başlayınca yanlışlık fark edildi. Yetkililer İngiltere'de önceden hazırlanmış kral ölüm prosedürünün yanlışlıkla devreye girdiğini açıkladı. İstasyon yayını durdurarak özür açıklaması yayınladı. Olay sırasında Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın Kuzey İrlanda'da resmi bir etkinlikte olduğu belirtildi. Kapıkule'den çıktı. Rotası Almanya'ydı ama Bulgaristan'daki aramada ekiplere takıldı. Yükün içinden tarih çıktı. Türkiye'den yola çıkan bir tır Edirne Kapıkule sınır kapısını geçtikten sonra Bulgaristan'da şüphe üzerine durduruldu. Türk sürücünün kullandığı tır Kapitan Andreeva gümrüğünde detaylı incelemeye alındı. Ekipler römorkta gizlenmiş 31 paket buldu. Paketlerden 3000'den fazla antik sikke, 1000'in üzerinde yüzük ve yüzlerce tarihi obje çıktı. Yaklaşık 18 kilo ağırlığındaki eserlerin antik ve orta çağ dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Bulgar makamları tarihi eserlere el koydu. Sürücü hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.
7: Tamam, ağırlık var mı vücudunda?
8: Yok, şu an ağırlık yok.
6: Tonlarca enkazın altında kaldı. Ölümle burun buruna gelen genç kurtarıldı. Olay Yalova'da meydana geldi. 28 yaşındaki Kubilay Taşçı evinin bitişiğindeki odunluğa girdi. O sırada aniden çökme yaşandı. Aşçı tonlarca ahşap ve moloz yığının altında kaldı.
9: Kubilay, şunu alacağım, tamam mı? Arkada boşluk var mı?
6: İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yeni bir göçük riskine karşı titizlikle ve zamana karşı yarışarak çalıştı.
10: Yok. Tamam, yok, boyunluğa gerek yok.
11: Travması yok, sadece
6: ekiplerin hızlı müdahalesiyle göçük altından sağ salim çıkarılan Kubilay Taşçı sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan hafif yaralı gencin iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. TGRT Haber'de yine dop dolu içeriklerle karşınızdayız. Dosta güven, düşmana korku salan Efes 2026 İzmir'de devam ediyor. Ona bağlanacağız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat tatbikatları izledi. Detayları TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'dan alacağız. Aynı zamanda 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivaldeki renkli anları ise yine bize TGRT Haber muhabiri Şevval İskender aktaracak. Yani hem canlı bağlantılarla hem de haberlerimizle Türkiye'de, dünyada neler yaşanıyor günün içinden de sizlerle buluşturacağız. Hemen başlayalım. Türkiye'nin en kapsamlı askeri organizasyonlarından biri olan Efes 2026 tatbikatı göz dolduruyor. Savunma sanayi envanterindeki bazı drone, İHA, keskin nişancı tüfekleri ve hücum botları bu tatbikatta ilk kez kullanıldı. Dosta güven, düşmana korku salan anlara şahitlik edildi. Hemen detayları almak için gidelim oraya. TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan bizlere anlatsın. Aleyna merhaba. Neler yaşanıyor tatbikatta? Şu an arkandaki o dev alanı görüyoruz. Orada neler yapılıyor? Hangi silahlar kullanılıyor? Seni dinliyoruz.
1: Okan, Efes 2026 tatbikatının artık son safhasında Gökvatan'da gurur gösterisi icra ediliyor aslında. Çünkü Hürjet ve Hürkuş gövde gösterisi icra ediyor. Dakikalar sonrasında yeniden ekranlarınıza getiriyor olacağız aslında. Kameraman arkadaşım Aziz Turan'la birlikte İzmir Seferihisar ilçesinde Doğan Bey atış tatbikat alanında gerçekleştiriliyor. Efes 2026 tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buradaydı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte önemli konuşmaları oldu tabii. Özellikle bu tatbikat oldukça önemli, uluslararası bir tatbikat. 50 ülkenin katılımının sağlandığı bir tatbikat. Ve şu dakikalarda da Gökvatan'ın gurur veren gövde gösterisi icra ediliyor. Birazdan ekranlarınıza da getiriyor olacağız. Ekranlarınızda Hürkuş'u göreceksiniz. Hürkuş bir gövde gösterisi icra edecek. Dakikalar sonrasında yine ekranlarınızda oluyor olacak. Kameraman arkadaşım şöyle dilerseniz etrafı bir göstersin. Özellikle bugün oldukça yoğun da bir faaliyet icrası vardı. Özellikle amfibi harekatı icra edilmişti. Yine TCG Anadolu buradaydı. TB3 insansız hava araçları TCG Anadolu'dan yükseldi. Deniz piyadeleri yine deniz piyadelerinin harekatı vardı. Düşman üssü senaryo göreyi düşman üssü belirlendi ve o üste nefes aldırmayan anlar yaşandı. Birazdan dakikalar sonrasında Türkiye'nin gökyüzündeki yerli eğitim uçağı Hürkuş için ekranlarınıza gelecek. Yine Hürjet'i göreceksiniz. Oldukça büyük ve uluslararası bir tatbikattı. Gökyüzünün çelik kılıcı, çelik öğretmeni olarak anılıyor aslında Hürkuş. Türk pilotlarının geleceğin savaş uçaklarını hazırlayan en önemli platformlardan biri olarak gösteriliyor. Yine Hürkuş sınıfının en çevik uçaklarından biri olmasıyla da önemli. Özellikle uçakta yerli radyo sistemi ve hidrolik pompa ve birçok kritik parça kullanılıyor. TUSAŞ tarafından tabii geliştirilen bir sistem. Yine Hürjet var. Hürjet'in öne çıkan özelliklerinde tabii önemli özellikleri var. Süpersonik hızlara ulaşabilmesi, Türkiye'ye ilk kez kendini geliştirdiği bir jet eğitim uçağında özellikle de önemli etkileri bulunuyor. Aynı zamanda tabii bu tatbikatta 50 ülke katılım sağladı demiştik. 50 ülkede 10 binden fazla askeri personel katıldı. Özellikle Suriye ilk kez tatbikata katıldı. Özellikle de Doğu ve Batı unsurları sahada buluştu. Aynı zamanda Libya'nın doğu ve batısı aslında. Libya'nın doğu ve batısı bu tatbikatta birlikteydi. Biliyorsunuz özellikle de Milli Savunma Bakanlığı her zaman üzerinde vurgu yapıyordu. Türkiye olarak vurgu yapılıyordu aslında. Tek Libya, tek ordu üzerine. İşte Libya'da ilk kez aslında Türkiye'nin de sağladığı bu fırsat sayesinde, bu tatbikat sayesinde ilk kez batısı ve doğusuyla birlikte bu tatbikatta buluştu. İlk kez yani tek Libya, tek vurgu yapılmış oldu. Yine Suriye ordusu için önemli bir tatbikat oluyor aslında. Çünkü Suriye ordusu da ilk kez uluslararası bir tatbikata katılım sağlamış oldu. Dediğimiz gibi yabancı ülkeden katılım oldukça fazlaydı. 50 ülke katılım sağladı. 10 bin askeri personel burada önemli faaliyetleri icra etti. Evet, şu dakikalarda şöyle baktığımız zaman da hemen şöyle kameraman arkadaşım denize doğru ekranlarınızı çevirsin. Denizde de TCG Anadolu yine var. Amfibi botlar var. Hücum gemileri ilerliyor şu anda. İleriye doğru hücum botlarının ilerleyişini görüyorsunuz. Tatbikatın hem ölçeğiyle hem de kullanılan tabi yerli ve milli sistemlerin çeşitliliği vardı. İlk kez operasyonel kullanım sahası çıktı. Birçok milli unsur yine kullanılıyor oldu. Tatbikatın 2026 safhası ve son safhasındayız artık. Dün de gece safhası gerçekleştirilmişti. Bugün de Efes 2026 tatbikatının son safhası gerçekleştiriliyor ve şu dakikalarda da artık tatbikat sonuna doğru Hürjet, Hürkuş, Gökvatan'ın yerli ve milli unsurları gövde gösterisi icra edecek dakikalar sonrasında diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkürler Aleyna. Kolay gelsin. Gün içinde senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuştu. Erdoğan, hassas bir dönemden geçiyoruz. Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmalıyız. Efes 2026 bir tatbikatın ötesinde dedi.
2: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyamız çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
0: Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Sabaha karşı Antakya'da meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Yollar göle döndü. Araçlar sel sularına mahsur kaldı.
3: Yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik.
4: Gökyüzü delindi. Kent felaketi yaşadı. Heyelan dağ yamacındaki evi yuttu. Bir kişi hayatını kaybederken yollar göle döndü. Meteorolojinin uyardığı felaket Hatay'ı vurdu. Şiddetli sağanak bereket değil, bu kez afet getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle Antakya'da meydana gelen heyelan müstakil bir evin çökmesine neden oldu. Bölgeye sağlık, afet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan müstakil evdeki 3 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Afetin boyutu sadece Heyelan'la sınırlı kalmadı. Antakya çevre yolu tamamen sular altında kaldı. Adeta göle döndü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken arızalanan ve mahsur kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.
5: Hava çok şiddetli. Ailece yolda kalanlar oluyor. Gölet olmuş zaten. Biz de burada maddi manevi her türlü yardım etmeye çalışıyoruz.
4: İlçenin bir diğer noktası Bağrıyanık mahallesinde ise yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Yolun çökmesiyle birlikte park halindeki 5 araç metrelerce derinlikteki çukura düşerek ağır hasar aldı.
5: Komşum beni aradı, dedi arabaların olduğu yer çıkmış dedi. Geldim baktım, arabam ışığı asıl olan...
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Tantaşçı Blok 3 gibi isimlerin olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17'si gözaltına alındı.
6: Saniyesinde yüzüğünü çıkartacak kadar hevesli misin ama boşanmaya?
7: Ne? Amca? Yoksa?
8: Her şeyden haberim var Nilay.
4: Uyuşturucu operasyonunda yeni operasyon dalgası, şarkıcılardan oyunculara, sporculardan fenomenlere çok sayıda isme gözaltı kararı çıktı. Yapıyor.

0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Uyuşturucu satın almak, kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı çıkan isimler arasında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek bulunuyor.
1: Gireceğim dedim, bitti.
2: Çekil doktor.
1: Çekil yine ayağını, benim canımı sıkma. Ne yapacaksın?
3: İstemiyorum, çık. Çık git hayatımdan.
0: Şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Niran Ünsal, Blok 3 lakaplı Hakan Aydın için de gözaltı kararı çıktı.

0: Hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci Mirgün Cabas'ın babası vefat ettiği için İzmir'de olduğu öğrenildi. Eski milli basketçi Kübra İmren Siyah Demir'de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken 8'ine ise ulaşılmaya çalışılıyor.
1: Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kütahyalı, Adana Kürkçülere Etepi cezaevinden İstanbul Maltepe cezaevine nakledildi.
2: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
3: İyiyim baba.
0: Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarından tutuklanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı için nakil kararı verildi. Ünlü futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı.
4: Acılı Adana ister misin?
0: Hesaplarında olağan dışı para hareketliliği tespit edilen Kütahyalı, kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlarından tutuklanmıştı.
5: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum. Allah gözünüzü doyursun!
0: Kütahyalı'nın hesabında milyonlarca liralık para hareketi tespit edilmişti. MASAK raporlarına takılan bu hareket operasyonun fitilini ateşlemişti.
2: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketini bir şey söyleyecek misiniz?
5: Valla ben öyle bir hareketlik yok, yalnız anlaşılma var.
0: Adana Kürkçüler E tipi cezaevinde bulunan Kütahyalı için dikkat çeken bir karar alındı.
6: Ertem, Allah senin belanı versin.
0: Rasim Ozan Kütahyalı Adana'dan İstanbul Maltepe cezaevine nakledildi.
2: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
3: İyiyim baba.
0: Bu kararın gerekçesi olaraksa eşinin hamile olmasının gösterildiği öne sürüldü.
2: Rasim Bey, hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketini bir şey söyleyecek misiniz?
5: Vallahi.

sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anokuman'la masasında sevgili İbrahim. Bugün bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Güzel, keyifli gün ve öğle sonrası diliyorum. Önemli konu başlıklarımız var programımızda sizlere aktaracağımız. Özellikle anne adaylarını etkileyen bir konu. Anne olmak isteyen, yeni evlenen çiftler, artık bebek sahibi olmak isteyen çiftler mutlaka ki yapması gereken bazı önlem kıvamında, hani bunu kafamıza koyduysak neler yapmamız gerekiyor, hayatımızı nasıl düzenlememiz gerekiyor, işte en azından 3 ay önce, kafamıza koyduktan 3 ay önce nelere başlamamız gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Anne adaylarına tavsiyelerimiz olacak sevgili dinleyenler. Bugünün bir diğer konusu, yüzde ani gelişen asimetrik görünüm, inme belirtisi olabilir diyor uzmanlar. Bazen böyle tuhaf görüntülerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Önemsemiyoruz ama buna baktırmakta fayda var. Bunlardan konuşacağız. Yolda özellikle de kas iskelet sistemi ağrılarımızda, bel ve bacak ağrılarımızda bir artış varsa son günlerde yine aktaracaklarımız olacak. Çünkü modern çağın sedanter, yani hareketsiz yaşantısında sinsice ilerleyen bir hastalık var. Bugünün bir diğer konusu olacak sevgili dinleyenler. Zamanımız yeterse yaşlılıkta yapılacak aktivitelerden, yaşlıyız aman artık biz hareket edemiyoruz, aktivitemizde olmasın, daha böyle sakin bir hayata, hareketsiz bir hayata geçelim diye düşünüyorsanız bu yanlış. Özellikle yaşlılıkta da aktivite çok önemli. Geçtiğimiz gün sevgili dinleyenler, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayının başında hareketsizlik ile ilgili, özellikle de 10 Mayıs hareket günü kapsamında neler aktarılmış, bunlardan konuşacağız. Hamilelik öncesinde 10 önemli uyarıyla başlayalım dilerseniz. Hamilelik süresi sadece anne karnındaki bebeğin gelişimini değil, aynı zamanda annenin fiziksel ve duygusal sağlığını da etkileyen çok yönlü bir dönem. Bu yolculuğa hazırlanmak hem anne hem bebek sağlığı için çok önemli farklar oluşturabiliyor. Hamilelik sürecini doğum ve annelik deneyimi de daha sağlıklı ve güçlü kılıyor. Gebelik öncesi dönem, önleyici sağlık hizmetleri, bunun yanında bağ

Bazı süreçler basit ama etkili adımlar sayesinde engellenebiliyor. Mesela düşük, erken doğum, gebelik şekeri, hipertansiyon gibi risklerin önüne geçmek çok basit. Gebeliğe fiziksel, duygusal ve sosyal olarak hazırlanmak yalnızca komplikasyonları azaltmak için değil, aynı zamanda kadınların kendi bedenlerini çok daha iyi tanımaları ve güven duymaları açısından da değerli. Gelelim hekiminizle görüşme durumuna. Muayene için hekim şart. Anne olmaya karar verdiğiniz anda yapmanız gereken ilk şey kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimine başvurmak. Hazırlık muayenesinde yapılan görüşmede öncelikle jinekolojik ve diğer sistemleri ilgilendiren, hamilelikte anne veya bebek için risk oluşturabilecek durumların kontrol edildiğini belirtiyor uzmanlar. Yapılan jinekolojik muayenede tüm genital organlar, rahim ve yumurtalıklar değerlendirilir. Rahim ağzı kanseri tarama testi, pap, smear veya HPV testleri yapılır. Genital sistemde miyom ve kist gibi bir sorun olup olmadığı, yumurtalıkların sağlığı, üreme kapasitesi, genital sistemde hormonal dengenin bulguları mutlaka kontrol edilmeli. Hekim tarafından gerekli görülürse yapılacak kan ve idrar tetkikleriyle de temel kan değerleri, tiroid fonksiyonları, bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon değerine bakıldığı da mutlaka belirtilmiş. Anne adayında gebelikte sorun oluşturabilecek hastalıklar erken tespit edilirse verilebilecek tedavilerle bu hastalıkların gebeliği olumsuz yönde etkilemesini de engellemiş oluyorlar.

Duygusal ve sosyal olarak hazırlanmak da gerekiyor. Hamilelik döneminde sadece bedensel değil, duygusal ve sosyal anlamda da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu sürece hazır olmanız, yeni dönemde adapte olma ve stresle başa çıkma becerinizi de artırıyor. Doğum sonrası depresyon riskini azaltıyor. Dolayısıyla partnerinizle iletişiminizi, sosyal destek ağlarınızı, annelik rolüne dair beklentilerinizi ve kaygılarınızı gözden geçirmeniz de önemli. Gerekirse psikolojik danışmanlık almak hamilelik sürecinin çok daha sağlıklı geçmesini sağlar. Bu sürecin kendi doğasını tanımak ve anlamak hamileliğin ve doğumun sağlıklı gerçekleşmesine de katkı sağlar. Bu yüzden hamilelik ve doğum fizyolojisini öğrenmeniz, okumanız ve eğitimlere katılmanızda fayda sağlar. Bunların yanı sıra meditasyon, düzenli egzersiz ve uyku düzeni de stres yönetimine destek olan bir diğer durum. Şimdi sağlıklı beslenmek sadece gebelikle alakalı değil tabii ki. Doğru bir yaşam sürmek istiyorsak sağlıklı beslenmek ve hareket şart, aktif bir yaşama sahip olmak şart. Ama hamilelikte bu çok daha önemli. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz hem doğurganlığı destekliyor hem de hamilelik süresinde gelişebilecek komplikasyonların riskini azaltıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının yıllardır yaptığı açıklamalar doğrultusunda sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidratlar, protein içeren Akdeniz tipi beslenmeyi sağlamak çok önemli. Ayrıca haftada 150 dakika, örneğin tempolu yürüyüş, yüzme ve yoga gibi orta yoğunlukta egzersiz yapmak da hamileliği olumsuz etkilediği kanıtlanmış gebelik diyabetini önlemede çok etkili. Sağlıklı bir yaşam tarzı aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve sizin için ruhsal dengeyi de sağlamaktadır. Özellikle gebelikte ruhsal sağlığı dengelemek çok çok önemli. Diğer günlerden daha bile fazla önemli. İşte hareketli yaşam, özellikle bu baharın geldiği, yaza doğru yaklaştığımız bu günlerde anne olma adayları varsa aklına koyan ya da gebeliğinin ilk aylarında olan, gebeliğinin ilk aylarını seyreden anne adayları mutlaka ki hareketsizliği ceplerine koymasınlar. Hareketli bir yaşam, her zaman olduğu gibi doğa yürüyüşleri, dışarıda yürüyüşler, hafif egzersizler, yogalar, bununla birlikte hamilelik pilatesi gibi daha hafif egzersizleri uygulayabilirsiniz.

Sağlıklı beslenin dedik. Vücut kitle indeksimiz çok önemli. Hamilelik öncesinde uygun kas yağ, kas oranı ağırlığında olmanız da son derece önemli. Yani kilolu bir şekilde hamile kalırsanız hamileliğiniz çok aşırı kilolu şekilde devam eder. Aşırı kilolu veya çok düşük kilolu hamile kalmak komplikasyon riskini artırıyor vücudumuzda. Öyle ki fazla kilolu anne adaylarında gebelik diyabeti ve gebelik zehirlenmesi riski yüksek artış gösteriyor. Düşük kilolu hamile kalmakta da bebekte gelişim geriliği oluşturuyor. Düşük kilolu olmak da bebekte gelişim geriliğiydi. Erken doğum riskini arttıran durumlar arasında. Anne ve bebeğin sağlığı için hamilelik öncesinde vücut kitle indeksinin 18,5 ila 24,9 ağırlığında olması yeterli. Bir diğeri diş kontrolleri. Hamilelik süresince hormonal değişiklikler diş ve diş eti sorunlarını arttırabilir. Hamilelikte geçirilen diş enfeksiyonları düşük ve erken doğum riskini yükseltir. Ayrıca tedavide kullanılabilecek bazı ilaçlar ve operasyonel gelişimler hamilelik süresince kısıtlandığı için tedavi güçleşir. Bu nedenle hamilelik öncesinde diş bakımınızı yaptırmanızda, dişlerde çürük, diş eti hastalıkları gibi sorunlar varsa tedavi olmanızda çok ama çok önemli. Bir diğeri, sigarayı hiç içmeyin, tamamen uzak durun diyoruz ama sigara içen bir hanımefendiyseniz özellikle aklınıza koyduğunuz andan itibaren de sigaradan uzak durmanız gerekiyor. Gebelik süresince, gebelik öncesinde, gebelik sırasında, gebelik sonrasında, yani doğum sonrasında da aslında yavaş yavaş sigaradan uzak durmakta fayda var. Sigara doğurganlığı azaltmasının yanı sıra erken doğum, dış gebelik ve düşük doğum ağırlıkları riskini de artırıyor. Araştırmalar sigaranın plasental sorunlara neden olabileceği ve bebekte gelişme geriliği oluşturabileceğini göstermiş. Hamilelik hazırlığında sigarayı olabildiğince erken dönemde bırakmak, hamileliğin ilk döneminde hormonal değişimlerin yanında bir de yoksunlukla mücadele etmek daha güç olacağı için de anlam taşır diyor uzmanlar. Bir diğer madde, kronik hastalıklarınız varsa, hamilelik varsa da aklınızda, mutlaka uzmanınıza başvurun. Kronik hastalıklar hamilelik süresince anne ve bebeğin sağlığını tehdit eder çünkü. Örneğin kontrolsüz diyabet, doğumsal anomali riskini %5 ila 10 oranında artırıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları sağlıklı bir hamilelik için tiroid hastalıkları, psikiyatri hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, epilepsi, romatoloji gibi hastalıklarınız varsa diyor, kronik hastalıklarınız, mutlaka ilgili hekime başvurunuz ve tedavi düzenlemelerini de mutlaka eksiksiz bir şekilde yerine getirmeniz şart. Aşırı durumunuzu da gözden geçirin. Aşılar çok önemli. Çocukluk çağından itibaren düzenli bir şekilde yapılmış olması. Kızamıkçık, hepatit B, su çiçeği gibi enfeksiyonlar hamilelik döneminde risk oluşturan durumlar. Gebelik öncesinde anne adayının bağışıklık durumu mutlaka kontrol edilmeli. İhtiyaç halinde aşılar tamamlanmalı. Canlı virüs aşılarından sonra hamileliğin bir ay ertelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Hamilelik öncesinde başlanan HPV dozları eksik kaldıysa emzirme döneminde de tamamlanabilir. Bunu da unutmayalım. HPV aşıları da 3 doz biliyorsunuz ki. Devam eden işte ilk 0 diyelim oldunuz. 2. ve 6. ayda tekrar bu aşıları yerine getirmeniz gerekiyor. Ülkemizde de son yıllarda gayet yaygın kadın ve erkekler bu aşıları temin edip vurulabiliyorlar. Vitamin ve mineral yeterliliğine de önem vermeliyiz. Demir, B12 ve D vitamini gibi değerler eksiksizse hamilelik öncesinde takviyeler destek edilmeli. Zira bu vitaminlerin eksik olması doğum komplikasyonları riskini de artırıyor. Anne adayında anemi, kemik erimesi, hormonal problemler oluşturabilir. Diyabette yatkınlık oluşturabilir. Bebekte ise gelişim sorunlarına neden olur. Ancak eksik varsa uzmanınıza danışmadan vitamin ve minerali asla kullanmayın. Hiçbir dönemde kullanmayın ama gebelikte bu çok hassas bir durum. Çünkü sizi gerçekten sıkıntıya sokabilir. Gelelim şimdi herkesin kafasında olan folik asit desteğine. Son maddemiz
folik asit desteği, evet, başlamak gerekiyor. Vücudunuz DNA sentezi ve hücre bölünmesinde rol oynayan folik asit, hamileliğin erken haftalarında bebeğin beyin ve omurilik gelişiminde kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle folik asit eksikliğinin bebekte nöral tüp defekti gibi önemli sorunlara yol açabileceği yapılan araştırmalarla ortaya konmuş. Uzmanlar ancak folik asidin besinlere genellikle yeterli miktarda olmadığı için takviye edilmesinin şart olduğunu vurguluyorlar. Hamilelikten 1-3 ay önce günlük 400 mikrogram folik asit kullanılmalı. Bebekte nöral tüp defekti riskini %70'e kadar da azaltan bir durumdur. Folik asit desteğine de 3 ay önceden başlamanız şart.

Bir diğer konusu yüzde ani gelişen asimetrik görünüm. Bu kötü bir durum olabilir sevgili dinleyenler. Her yıl dünya çapında milyonlarca insan etkileyen inme, doğru zamanda ve uygun şekilde müdahale edilmediğinde yaşam kalitesini düşüren, kalıcı sakatlıklar ve hayati riske yol açan bir durum. Uzmanlar inme farkındalık ayı Mayıs kapsamında inme ve tedavisi konusunda bakalım ne gibi bilgiler vermişler. İnme, beyne giden kan akışının kesilmesiyle ortaya çıkan bir durum. Beyin dokusunda oksijen ve hayati besinler ulaştırılamadığında dakikalar içinde beyin hücrelerinin ölümü gerçekleşiyor ve iki ana türü var. Bir tanesi iskemik inme. Beyne kan taşıyan damarlarda tıkanıklık sonucu oluşuyor. İkincisi ise hemorajik inme. Beyinde ya da beyne yakın bir damarın kanaması sonucu meydana geliyor. İnme hızlı müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunu. Tedavi geciktikçe beyin hücrelerinde kalıcı hasar riski artıyor. İnmenin en önemli belirtilerini tanımanız da çok önemli. İnme sırasında hızlı müdahale hayati önem taşır ve işte inmenin en yaygın belirtileri nelermiş? Dilerseniz maddelere hep birlikte bakalım. Biri yüzde asimetri. İlk bulguymuş bu. Yüzün bir tarafında ani bir düşüklük veya kayma varsa dikkat. İkincisi kol ve bacakta güçsüzlük. Vücudun bir tarafında hareket kaybı veya his kaybı varsa dikkat. Üçüncüsü konuşmada zorluk. Kelimeleri düzgün ifade edememe, peltekleşme veya konuşamama. Dördüncü madde ani görme kaybı ve bulanıklık, özellikle tek gözde veya görme alanında daralma. Beşinci madde yoğun baş ağrısı. Nedeni açıklanmayan, aniden ortaya çıkan şiddetli bir baş ağrısı. Altıncı maddemiz ve son maddemiz ise denge ve koordinasyon kaybı. Yürümede zorluk ve ani düşmeler olarak adlandırılıyor. Hipertansiyon, diyabet ve obeziteye de dikkat etmekte fayda var. İnme büyük ölçüde önlenebilir bir sağlık durumu. Yüksek tansiyon, diyabet, obezite, sigara, alkol tüketimi gibi faktörler inme riskini arttıran durumlar arasında. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve kronik hastalıkların kontrol altına alınması inme riskini önemli ölçüde azaltıyor.

0: Dünyada ve ülkemizde bu konuyla ilgili çok büyük adımlar yine var tabii ki. Rehabilitasyon ve robotik uygulamalar. İnme geçiren birçok kişi beynin etkilenen bölgesine farklı derecede fiziksel ve dinsel yeti kaybında yaşayabilir. İnme sonrası rehabilitasyon hastaların eski yaşam kalitesine dönebilmesi için kritik öneme sahip. Rehabilitasyon süreci doktorlar, fizyoterapistler, konuşma terapistleri ve psikologlar gibi birçok branşı da bir araya getiriyor. Son yıllarda geliştirilen robotik fizik tedavi uygulamaları inme rehabilitasyonunda çığır açan bir yenilik olarak öne çıkabilir. Bu teknolojiler hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırmak ve daha etkin bir tedavi sunmak için de kullanılıyor. Öne çıkan bazı robotik tedavi yaklaşımları ise şunlar. Birincisi robotik yürüme sistemleri. Yürüme yetisini yeniden kazanmak için kullanılan bir sistem. Bu cihazlar sayesinde yeni hareket modellemeleri geliştirilip beyin yürüyüş bağlantısı yeniden yapılandırılıyor. İkincisi el kol kontürü için robotik tedavi. İnme nedeniyle kas gücünü ve koordinasyonunu kaybeden hasta robot destekli kollar sayesinde ellerinin ve kollarının işlevini geri kazanabiliyorlar kısa sürede. Üçüncüsü ise sanal gerçeklik, temelli tedaviler. Daha eğlenceli ve motivasyon artırıcı bir ortamda rehabilitasyonu ülkemizde de mümkün. Hastaların reflekslerini ve bilişsel işlevlerini de geliştirmeye yardımcı oluyor. Robotik teknolojiler sadece fiziksel işlevlerin değil aynı zamanda beynin kendisini yeniden yapılandırma yeteneğini de destekliyor. Beyinde yeniden sinirsel bağlantılar kurularak motor işlevinin geri kazanması sağlanabilir. İnme erken fark edildiği ve önleme stratejileri uygulandığında büyük ölçüde uygulanabilen bir hastalıktır. Risklerinizi bilmek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve belirtileri erken tanımak da bu ölümcül veya sakat bırakıcı durumunda önlenmesinde çok kritik rol oynuyor. İnme sonrası süreçte ise modern teknolojiler içeren rehabilitasyon yöntemleri sayesinde hastaların daha hızlı ve etkin bir şekilde iyileşmesi mümkün. Bugün her bir birey olarak yapmamız gereken inme hakkında bilinçlenmek, riskleri azaltıcı önlemler almak ve bu kritik sağlık sorununa karşı yaklaşımımızı yeniden değerlendirmek ve bilgili olmak çok ama çok önemli sevgili dinleyenler. İçinde bulunduğumuz ay inmeye farkındalık ayıydı Mayıs ayı içerisinde. Biz de bunu size bir şekilde aktarmış ve bildirmiş olalım. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Benim ailemde...
1: Reklamlar.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

İlk olarak boşanmada mal kaçırma nasıl ispatlanır? Bundan bahsedeceğiz. Çünkü boşanma sürecinden sarsıcı başlıklardan birisi de bu. Yani eşlerden biri işte mal varlığını paylaşım dışına çıkarmak için bir süreç yürütebiliyor. Uygulamada da bu tabii çoğu zaman o evlilik birliği fiilen sona ermeden, yani mahkeme kararı daha çıkmadan yapılabiliyor. Bundan bahsedeceğiz. Ne anlama gelir boşanmada mal kaçırma? Hangi işlemler şüpheli kabul edilir veya da ispat nasıl yapılır? Buna yönelik bazı açıklamalarımız olacak. Şimdi dediğim gibi uygulamada bu boşanmadaki mal kaçırma çoğu zaman evlilik birliği fiilen sona ermeden önce yapılıyor ve tapu devri, işte bedensiz bağış, yakın akrabalara satış, bu tip gösterilen, normalde öyle olmayan, muvaza diyoruz biz buna, işlemler veya banka hesaplarının boşaltılması şekliyle karşımıza çıkıyor. Böylelikle mal kaçırma örnekleri. Tabii en kritik mesele ne? Bunu şüphe duymak değil, hukuken anlamlı, geçerli, kabul edilebilir delillerle ispatlamaktır. Şimdi mal rejiminin tasfiyesi tabii sıkıntılı bir süreç. Yani duygusal gerilimin yüksek olduğu bir dönem. O yüzden karşı tarafın bu meyanda yaptığı her devri de mal kaçırma olarak değerlendirmek, otomatik olarak böyle hukuka aykırı demek yanlış olur. Her mal devri tabii ki kaçırma değil. Bazen gerçekten bir borç ödenir. Yani ticari bir faaliyet yürütüyordur. O sürede onu satması gerekiyordur. Bu da tam boşanma dönemine denk gelmiştir mesela. Veya da piyasa şartlarına uygun bir satış yapmıştır. Bazen de işin kişisel malı üzerinde bir tasarrufu söz konusudur. İşte bunların hepsinde mal kaçırılıyor manası çıkmaz. Ve dosyanın niteliğine göre, içeriğine göre bakmak icap eder. Peki hukuki anlamda boşanmada mal kaçırma nedir? Eşlerden birinin diğer eşin katılma alacağını, değer artış payını veya tasfiyeden doğacak hakkını azaltmak için, bu amaçla diyelim, mal varlığını görünürde elden çıkarması veya da değerini düşürmesi. Yani birlikte aldıkları, ödemesini beraber yaptıkları bir evden bahsedelim. Onun kredisini birlikte ödemişler. Şimdi ama ev eşin üzerine yapılmış, diğer ödemeyi yapan kişinin bir katılma alacağı var. Veya da tasfiye ile alakalı edinilmiş mallara ortaklık rejimi ise aralarındaki yasal mal rejimi de budur zaten. Yarısı onun. Şimdi tutup orada üzerine kayıtlı olan taraf elden çıkarırsa bunu, satarsa, o zaman işte boşanmada bir mal kaçırma. Demek ki özeti bu. Yani hakkını, karşı tarafın o tasfiyedeki hakkını azaltmak amacıyla eğer görünürde bir elden çıkarma varsa veya da değerini düşürme varsa, işte bu boşanmada mal kaçırma demektir. Bu durum tabii özellikle de edinilmiş mallara katılma rejiminde önem kazanır. Niye? Çünkü zaten yarısı bir tarafın, diğer yarısı diğer tarafın oluyor. O yüzden birlikte alınan bir taşınmazın veya da taşınır otomobilde olabilir, bu tip katılma alacağı, yani taraflardan birisinin ciddi ödenmesine destek sağlamakla birlikte üzerine kayıtlı olmadığı durumda katılma alacağı da önem arz eder. Yarısından ayrı, belki de onun yaptığı ödemeler dikkate alınarak daha fazla bir alacağı ortaya çıkar. Tabii burada belirleyici olan tek başına o devir işlemi de değildir. Yani işlemin amacı, gerçekten bir muvaza var mı? Görünürde bir satış mı bu? Veya da işlemin amacı ayrıca o ekonomik gerçekliği. Şimdi mesela bir boşanma davasından hemen önce çok klasik ilk akla gelen nedir? Hemen taşınmaz elden çıkarmak. O da ne yapar? Boşanacak olan erkek diyelim, ev onun üzerine kayıtlı, hemen kardeşe düşük bedelle o taşınmazı satar veya da üzerine kayıtlı bir araç vardır, hemen onu devreder. Bir şirket hissesi vardır esaslı. Hemen o şirket hissesini sembolik bir bedelle aktarır. Veya da düzenli kullandığı, yıllardır kullandığı bir banka hesabı vardır. Hemen orayı kapatır. Tabii. İşte bunlar mahkeme nezdinde zaten dikkat çeker ve dediğim gibi dava devam ederken veya da öncesinde yapılır. Ve bunlar da mahkeme tarafından dikkate alınır.

0: Ama mahkeme burada işlemin o görünüşteki şekline değil, gerçek niteliğine bakar. Yani gerçekten bir mal kaçırma varsa bunu dikkate alınır. Peki, sabit sayılabilir, şu işlemler şüpheli ve mal kaçırma olarak kabul edilebilir denilecek bir liste var mı? Hayır. Her dosya ayrı değerlendirilir. Yani her dosyada aynı değerlendirme yapılmaz. Ama bazı işlemler incelemeye alınır. Biraz önce de söyledim. Dava devam ediyor veya da dava henüz açılmamış. Kısa süre önce bir tapu devri yapılmış. Veya da piyasanın 1/3 fiyatına elindekini hemen çıkarmış. Aile bireylerine, yani bu kardeşi olur, yeğeni olur, kuzeni olur, her neyse, aile bireylerine muvazalı temlikler alacaklar olabilir. Veya da bedelsiz bazı bağışlar.
1: Dikkat çekici olabilir.
0: Tabii. En pratik akla gelen de ziynet eşyaları, nakit varlıklar. Bunları iz bırakmadan hemen bir başkasına vermek. Tabii hadisenin bir de tüzel kişilik yönü var. Yani şirket ortaklık yapısında da ani değişiklikler veya da maaş dışı bazı gelirler vardır. Onları başka bir hesaba yönlendirir. Ya bizim seninle yaptığımız bu işle alakalı bana göndereceğin parayı, şu anda bir boşanma davam devam ediyor, gönderme. Bunu şuraya gönder veya da şu kişiye gönder gibi. Veya da kira geliri vardır, çok basit. Onu üçüncü kişiler üzerinden tahsil ettirir. Yani bizim şu anda bir dava devam ediyor. Bütün nafaka veya da mal paylaşımı da böyle önem arz ediyor. O yüzden gönderilecek paraları bana gönderme de mahkeme görmesin, karşı taraf da bunu dile getirmesin gibi. Yani kira alacaklarında da yapılır. Bakın, özellikle işlem karşı tarafın o yakın çevresiyle yapılmışsa bu saydıklarımdan. Veya da sözde bir satış ama ödeme hareketi hiç banka kayıtlarında görünmüyor. Veya da satış bedeli gerçekte hiç tespit edilememiş. İşte bu tip durumlarda o şüphe güçlenir ama yine ayrım yapmak lazım. Tekrar söylüyorum, şüpheli işlem ile ispatlanmış mal kaçırma aynı şey de değil. Yani bir şüphe illa mal kaçırma demek değil. Mahkeme bunda ikna olması lazım. İşlem tarihiyle, taraflar arasındaki yakınlıkla, işte o satış bedeli, yani piyasa değeri, raiç değerden mi satmış, ne kadar düşüğüne satmış, ödemenin o kanıtı, delili, bunu nereden, nasıl verdin gibi. Peki, mal kaçırma iddianız var. Görünürde şablon böyle, tablo böyle diyelim. Bunu nasıl ispat edeceksiniz? En zayıf yaklaşım ne? Sözlü anlatım. Yani siz çıkıp İşte mal kaçırmak için bunu yaptı, sözlü olarak herhangi bir delil, belge, bilgi, şahit ortaya koymadan sözlü olarak dile getirirseniz bu en zayıf yaklaşım olur. Aile mahkemesi neye bakar? Mal rejiminin tasfiyesinde, belgeye. Aslında bütün mahkemeler buna bakar ama delil müddeyi, çünkü iddiasını ispatla mükellef, bu da delille olur. Ceza hukukunda da öyledir, yani maddi gerçeğe ulaşmaktır amaç. Şimdi burada da aile mahkemesinde belge, kayıt, işlem izi, bunların hepsi belirleyicidir. O yüzden eğer iddiaya konu bir mal kaçırma taşınmazsa onun tapu kaydı, ne zaman, kime, nasıl satılmış, araç tescili eğer bir otomobil varsa, banka hareketleri, vergi kayıtları, başka ne olabilir, işte ticaret sicil belgeleri, biraz önce söyledik, başkaca da taşınmazlar olabilir ki şimdi kiralar ateş pahası, şimdi o kira sözleşmeleri, bütün bunların hepsi dosyaya sunulması lazım. Bilirkişinin de bu noktada bunları tespit etmesi lazım. Çünkü görünürdeki gerçeklikle esas farklı olabilir. Bunu da direkt dosyada hakim göremeyebilir. Bu bağlamda bilirkişilik de esaslı bir rol oynar bu tip davalarda. Şimdi taşınmaz devri söz konusuysa yapılacak olan ne? Tapu kayıtları, devir tarihi, bir de bedel. Şimdi eğer 5 milyonluk bir taşınmazı 3'e devrettiyse burada bir sıkıntı var. Eğer satış bedeli, yani örnekte verdiğimiz gibi emsal değerin çok altındaysa, o zaman o ödemenin gerçekten yapılıp yapılmadığı araştırılır. Banka hesapları bakımından diyelim ki düzenli bir para akışı var. Yaptığı bir ticaretle ilgili olabilir. Ama aniden ne oluyorsa artık o para akışı boşanma öncesinde birden değişiyor. Veya da hesap boşaltılıyor. Veya da mutat o ortak hesapta olabilir, şahsi hesapta. Oradan ciddi ve o zamana kadarki süreçte rastlanmayan böyle farklı para çekimleri. Yani aniden değişen diyelim. veya da o standartla bağdaşmayan yüksek oranda para çekimleri. Bütün bunlar hep şüpheli işlemin mal kaçırma şekliyle telakki edilmesiyle neticelenebilir. Veya da şirket hissesi devredilmiş. Çok böyle karlı, esaslı, yıllardır devam ede gelen bir sektördeki şirket hissesi nedense boşanma öncesi devredilmiş. İşte bu da bir mal kaçırma. Şimdi tanıktan bahsettik. Tanık anlatımları tamamen değersiz değil. Yani tabii ki önemli ama en güçlü olan deliller her zaman nedir? İşte tapu kayıtlarıdır. O tescil, araç tescil bilgileridir, banka hareketleridir. Ama tabii ki özellikle işlemin görünürde yapıldığı veya da malın fiilen aslında satış görünmesine rağmen satan kişinin o boşanma davasındaki tarafça kullanılmaya devam etti. Yani satmış görünüyor aracı ama hala ona biniyor. Buna yönelik de bir tanık var. Tabii ki bu tanığın, şahidin beyanı da kuvvetlidir. Ama dediğim gibi güçlü bir dosyada tanık belgenin yerine değil belgenin yanına konulur. Yani siz onu yazılı belgelerle ispat edersiniz, bir de onu tanıkla desteklersiniz. Peki mal kaçırmanın olduğunu ispat ettik. Sonrasında hangi hukuki yollar gündeme gelir? Şimdi bu sorunun tek bir cevabı yok. Yani mal kaçırma durumunda hangi davanın açılacağı, malın o niteliğine veya da o devrin zamanına, işlemin kime yapıldığına göre değişir. En sık olan veya da en sık yapılan diyelim gündeme gelen yol ne peki? Boşanmanın yanında ayrıca sonrasında veya mal rejimi tasfiyesi davası. İşte bu davada ne hesaplanır? O eşin katılma alacağı ve diğer mal varlığı hakları hesaplanır. Yani bir boşanma davasında mal kaçırmayla alakalı ciddi şüphe, belge, delil, tanık varsa yapılması gereken boşanma davasının yanında bir de mal rejiminin tasfiyesi davası açmaktır efendim. Bazı durumlarda tabii üçüncü kişiye yapılan devrin muvazalı olduğu ileriye sürülebilir. Yani görünenden başka bir gerçeklik vardır. Mesela özellikle eşin tutuyor kardeşin anne babasına veya da çok yakın bir kişiye yapılan veya da gerçekte ekonomi karşılığına uymayan bir devir. İşlemin nedir? Görünüşte satış ama aslında amaç mal kaçırmak. İşte burada bir dava tespitinde bulunmak lazım. Yani ihtiyati tedbir mesela. Hemen malın bir de tamamen elden çıkarılma ihtimali varsa davanın başında hemen tedbir konulması da istenebilir. Demek ki mal kaçırma varsa hukuki yol olarak hemen mal rejiminin tasfiyesi davası ve bu noktada bir tedbir talebi de dile getirilmeli. Zaman çok önemli. Yani bu tür uyuşmazlıkta iş işten geçer. Sattığı kişi de tutar başka bir kişiye satar. O da iyi niyetle üçüncü kişidir. İş hem davalı sayısını hem ortada işte taraf sayısını veya da başkaca da davalara gebe hale getirir. O yüzden geç kalmak ciddi hak kaybı oluşturabilir. Birçok kişi ne yapıyor? Önce boşanmanın bitmesini bekliyor. Sonra da mal varlığını araştırmaya yöneliyor. Oysa bu kayıtların toplanması, tedbirin zamanında yapılması veya da üçüncü kişi işlemlerinin izlenmesi diyelim. Erken hareket etmek daha iyi. Dava açmak bakımından demiyorum. Delil niteliği açısından. Mesela devir işlemi boşanma kararından çok önce yapılmış olması dosyayı farklı bir noktaya taşıyabilir. Veya da ayrılık süreci başlamış, ani bir satış yapılmış. İşte bu mahkemenin dikkatini daha fazla çeker. Yani aynı işlem, ikisi de satış ama farklı zamanda farklı anlam kazanır. Yani mal rejimi ile alakalı zamanlamada önem arz etmektedir. Biraz önce söyledik, her düşük bedelli satış da mal kaçırma değildir. Bazen olur biri bir para, bazen olur biri bin para. Yani her düşük bedelli satış mal kaçırma mıdır? Hayır. Uygulamada en sık yapılan hata bu. Hemen bir taşınmaz düşük bedelle devredilmişse tamam. Burada muvaza var ve mal kaçırma. Hayır, öyle bir durum yok. Tapuda gösterilen bedel gerçek piyasa değerinden farklı da olabilir. Ayrıca aile içi borç ilişkileri veya da geçmişten ondan bir başkaca borcu vardır. Onu ona sayar, temlik eder gibi. Ama eğer düşük bedelli satış özellikle yakın akrabaya yapılmışsa ve bedelin gerçekten de doğru ödendiği de ispatlanamıyorsa, o zaman güçlü bir şüphedir. Mahkeme de zaten bunu dikkate alır. Çok net bir ifade, ekonomik hayatın olağan akışı. Yani gerçekten satış bedeli ödenmemiş, mal kullanılmaya devam edilmiş. İşlemde ne tesadüf ki tam da boşanmanın arefesinde yapılmış. Burada net bir mal kaçırma var efendim. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Yani tek bir veri üzerinden değil de olayı genel bütünüyle, olay örgüsü üzerinden yaklaşmak gerekir. Durum böyle. Şimdi uygulamada böyle öfkeyle bilhassa bu boşanma ve tasfiye sürecinde yanlış adımlar atılabiliyor. Hı hı. O yüzden bu yola çıkmadan evvel şunun tespit edilmesi lazım. Hangi mal devredildi? Yani mal kaçırıyor iddiası çok geniş, soyut değil mi? Bunu delillendirmek, somutlaştırmak lazım. O yüzden böyle bir çizelge gibi. Hangi mal devredildi? Ne zaman devredildi? Kime devredildi? Karşılığında ne alındı? Bu işlem, bu tasfiyeyi nasıl etkiledi? Bazen de boşanma davasına ciddi bir yönelme oluyor. O zaman mal rejimi kısmı, işte bu tasfiye ne yapılıyor? İhmal edilebiliyor. Yani nafakaya, velayete, kusura yönelip mal varlığıyla alakalı dava biraz geriye bırakılabiliyor. Uygulamada görünen en azından. Son olarak şunu belirtelim. Özellikle taşınmaz, şirket payı, ticari gelir veya aile içi devirlerin bulunduğu dosya, yani teknik olarak bu noktada erken müdahale veya da zamanında bunlara yönelik başvuruda bulunmak önem arz ediyor. Hemen mal kaçırma şüphesi var diye böyle panik yapmak değil, her işlemi tespit etmek lazım. Çünkü insanın olduğu yerde her şey olabiliyor. Doğru zamanda, doğru delille bir mal kaçırma varsa bunu ispat edip davayı lehinize sonuçlanacak şekliyle nihayete erdirebilirsiniz. Özetle, boşanmada mal kaçırmanın ispatı belgeyle, delille olması icap eder. Her şüpheli işlem mal kaçırma demek değildir. Ama genel olarak boşanma davasından kısa süre önce yapılan tapu devirleri veya piyasa değerinin çok altında satışlar, aile bireylerine yapılan muvazalı o temlikler, bedelsiz bağışlar olabilir. Şirket devirleri, hisse devirleri daha doğrusu, bunların hepsi dosya kapsamında olmak üzere, yani genel olarak bakmak şartıyla mal kaçırma olarak ispatlanabilir. Ama belge, delil ve işlem tarihi, bu noktada o para hareketliliği, banka kayıtları da önem arz etmekte. Hande Hanım, bugün boşanmada mal kaçırma nasıl ispatlanır, nedir, nasıldır, ne yapılması lazım, bundan bahsetmiş
1: çok
0: olduk.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Allah'a sağlık diyelim. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Avukat Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili Yücel vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

Havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Litvanyalı büyük usta Paulius Muntinevičius üst üste 4 galibiyetle dünya şampiyonu oldu. Kadınlardaysa Polonyalı Anna Andreevska zirveye çıktı. 62 sporcunun katıldığı turnuva şimdiye kadar düzenlenen en büyük dünya dalış satrancı şampiyonası olarak kayıtlara geçti.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Saat tam 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler ve bağlantılarımız da sizlerle olacak. Bir bağlantıyla başlayacağız. Önemli bir mesele, Hayat 112 acil mobil ihbar uygulamasının lansmanı programı düzenlendi bugün. İçişleri Bakanlığı mobil uygulamayla artık tek tuşla ihbar sistemini devreye alıyor ve yeni nesil dilekçe dönemi de başlıyor. Hatırlarsınız, bundan da bahsetmiştik 2-3 gün önce. Bu yeni dönemin ayrıntılarını konuşacağız. Şimdi TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'a gidelim. Sait, bu önemli gelişmenin detaylarını da senden dinleyelim.
1: Evet, Türkiye'de acil ihbar sisteminde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor diyebiliriz. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve bugün tanıtımı yapılan Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması artık vatandaşların tek tuşla yardım çağrı yapmasını sağlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından Ankara'da tanıtılan sistemle birlikte klasik ihbar yöntemlerinin ötesine geçiliyor. Artık vatandaşlar yalnızca telefondan konuşarak değil, olay anına ilişkin fotoğraf ve kısa videolarla da ihbarda bulunabilecek. Özellikle kriz anlarında yaşanan adres tarif etme problemi de bu sistemle birlikte ortadan kaldırılmak isteniyor. Çünkü uygulama üzerinden yapılan çağrılarda kişinin hassas konumu anlık olarak merkeze iletilecek. Bakan Çiftçi'nin ifadelerine göre sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri de ihbarların olay yerine ekipler ulaşmadan önce analiz edilebilmesi oldu. Vatandaşlar ihbarlarına 10 saniyelik görüntü ekleyebilecek ve böylece ekipler olay yerine daha hazırlıklı şekilde sevk edilecek. Yalnızca asayiş olayları değil, deprem, doğal afet ve acil sağlık durumları da uygulama kapsamına alındı. Örneğin olası bir depremde enkaz altında kalan bir kişi uygulama üzerinden enkaz altındayım diyerek bildirim yollayabilecek. Okullarda yaşanabilecek acil durumlar içinse öğretmenlere özel okul acil modül hazırlandı. Kadınların acil yardım çağrısı yaptığı KADES sistemi de yeni uygulamaya entegre edildi. Üstelik artık akıllı saatlerden de yardım çağrısı yapılabilecek. Yangın ihbarlarında orman ve bina içi ayrımı yapılacak. Trafik kazalarında ise gönderilen görüntüler saniyesinde araçta sıkışma olup olmadığı anında analiz edilecek. Uygulamayla birlikte sahipsiz sokak hayvanları, kaçakçılık, düzensiz göçmen hareketliği ve uyuşturucu olayları da hızlı şekilde bildirilebilecek. İçişleri Bakanlığı'nın ifadelerine göre uygulama bugün itibariyle aktif hale gelecek. Kullanıcılar tarafından indirilebilecek. Türkiye'de artık acil yardım çağrılarında yeni nesil dijital ihbar dönemi başlıyor diyebiliriz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ederim aktardığım bilgiler için ve diğer gündemdeki maddelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününe katıldı. Tatbikatı izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya barış mesajı verdi. Savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz sözlerini kullandı.
2: Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatına katıldı. Dünyaya bu sözlerle mesaj verdi.
2: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından biri olan Efes 2026'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.
2: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
3: Cumhurbaşkanı Türk ordusunun gücüne vurgu yaptı.
2: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur.
3: Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan yeni ittifaklar kurulduğunu dile getirdi.
2: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
3: Türkiye'nin dünyanın aktör ülkelerinden biri haline geldiğinin de altını çizdi.
2: Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
0: Ve Türkiye'nin en kapsamlı askeri organizasyonlarından biri olan Efes 2026 tatbikatı göz dolduruyor. Savunma sanayi envanterindeki bazı drone, İHA keskin nişancı tüfekleri ve hücum botları bu tatbikatta ilk defa kullanıldılar. Dosta güven, düşmana korku salan anlara şahitlik de edilmiş oldu. Detaylara bakacağız. Detaylar için TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'a gidelim. Aleyna, tatbikatı takip ediyorsun. Neler yaşandığını biliyorsun. Lütfen izleyenlerimizle paylaş.
4: İzmir Efes 2026 tatbikatı bugün başarıyla icra edildi. Tatbikat sonlandı. Şu dakikalarda da aslında son gösteri gerçekleşiyor. Helikopterler, Sikorskiler geçişini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 adet olduğundan bahsedebiliriz. Tatbikatın bugünkü fiil atış safhasında amfibi çıkartma harekatı düzenlendi. Tabii korvetler hücum botları ile birlikte çıkarma yaptı. Şu dakikalarda da Sikorskilerin geçişini gösteriyoruz ekranlarınızda. Yine deniz piyadeleri amfibi çıkarması yaptı. F-16'lar düşman üssünü abluka altına aldı. Taarruz helikopterleri ise gökyüzünü inletti. Efes 2026 tatbikatı bugün başarıyla gerçekleşti. Tatbikatta 50 ülkeden 10 bin aşkın askeri personel katıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savaş uçakları, insansız savaş uçakları, yine hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve deniz unsurları, her biri yerli ve milli olmak üzere tatbikatta yerini aldı. Denizde ise adeta ateş hattına dönüştüğünü söyleyelim. Türk donanmasının çelik kalkanı, ada sınıfı korvetler, yüksek hassasiyetli deniz toplarıyla belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Özellikle de mayın temizleme teçhizatı MEMAT bugün başarıyla zorlu arazi şartlarına rağmen ölüm tuzaklarının bulunduğu bölgeyi adım adım taradı. Yine denizden kıyıya uzanan operasyonda oldukça güzel görüntüler vardı. 6 adet ZAHA ve ardında ilerleyen SAT ve SAS timleri mayınları temizledi ve çıkarma faaliyetini başarıyla icra etti. Yine gök vatan gövde gösterisiyle bugün renk kattı tatbikatı. Özellikle de Türk milletinin gururu, çelik kanatlı kartalları, Türk yıldızları gövde gösterisi gerçekleştirdi. Yine Hürjet, Hürkuş İzmir semalarında uçuş gerçekleştirdi tatbikatın son safhasında. Üstelik tatbikat dediğimiz gibi uluslararası bir tatbikattı. 50 ülkeden 10 bin aşkın askeri personel tatbikatta yer aldı ve tatbikatın son safhası da bugün başarıyla gerçekleşmiş oldu. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu tatbikat özellikle de kardeş ülke Suriye'nin, özellikle de Suriye ordusu için de önemli bir tatbikattı. Çünkü onlar için de ilk kez bir uluslararası tatbikata katılım sağlamış oldular. Ve ayrıca Libya için de öyleydi. Libya'da yine doğu ve batısıyla birlikte ilk kez ortak bir çalışma içerisinde bir tatbikatta yer aldılar. Ve şu dakikalarda da kameraman arkadaşım göstersin. Hemen uçakları göstersin. F-16'lar beraberindeki kargo uçağıyla birlikte geçişini gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi bugün Efes 2026 tatbikatı başarıyla icra edildi. İzmir Seferihisar açıklarında, Doğan Bey Atış ve Tatbikat alanında, Seferihisar açıklarında başarıyla gerçekleştirilmiş oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Aleyna'ya da çok teşekkür edelim tatbikattan anlattıkları için. İki gündür konuştuğumuz önemli bir konu var. Onunla devam edelim. Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu bu sefer. Sabaha karşı Antakya'da meydana gelen heyelanda Yıkılan evin enkazında kalan bir kişi hayatını kaybederken çöken yola düşen araç sürücüsü de kurtarılamadı. Yollar göle döndü, araçlar sel sularında mahsur kaldı.
5: Yukarıdan bir ev yıkıldı. İçinde 5 tane yaralı var. Bir kişi maalesef kaybettik.
3: Gökyüzü delindi. Kent felaketi yaşadı. Heyelan dağ yamacındaki evi yuttu. İki kişi hayatını kaybederken yollar göle döndü. Meteorolojinin uyardığı felaket Hatay'ı vurdu. Şiddetli sağanak bereket değil, bu kez afet getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle Antakya'da meydana gelen heyelan müstakil bir evin çökmesine neden oldu. Bölgeye sağlık, afet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan müstakil evdeki 3 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
6: 174 ekip, 498 araç ve 1200 personelle müdahale etmektedir.
3: Afetin boyutu sadece heyelanla sınırlı kalmadı. Antakya çevre yolu tamamen sular altında kaldı. Adeta göle döndü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken arızalanan ve mahsur kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.
7: Hava çok şiddetli. Ailece yolda kalanlar oluyor. Gölet olmuş zaten. Biz de burada maddi manevi her türlü yardım etmeye çalışıyoruz.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının Akdeniz'de, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-20, Ankara 9-20, İzmir 16-25, Bursa 13-19, Konya 9-20, Afyon 8-19, Denizli 13-22, Antalya 17-23, Adana 16-24, Zonguldak 15-18, Samsun 14-18, Trabzon 13-18, Kayseri 8-20, Erzurum 4-13, Gaziantep 11-21, Diyarbakır 9-23 ve Şanlıurfa 12-24 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Sen de hayatın dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
5: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Sen nasıl Müslümansın? Bir gence buyurdu ki, oğlum senin maksadın sadece yemek içmek olmasın, aman sakın. Buna düşkün olanın kıymeti çünkü evlat, çıkardıklarıyla ölçülür, aman dikkat. Dünyada bir günahı terk ederse bir insan, cennette onun aslı edilir ona ihsan. Oğlum şöyle düşün ki, ölürsün bugün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan. Niçin bir musibette edersin peki isyan? Sabredebiliyorsan bir bela geldiğinde, hakikat payı olur senin bu dediğinde. Eğer isyan edersen musibet geldiği an, o zaman bilmiş ol ki yalandır bu iddian. Bir gün Resulullah'a bir Müslüman gelerek dedi, ya Resulallah, seviyorum seni pek. Resul ona cevaben buyurdu ki, ey kimse, peki fakirlik için hazırlan öyleyse. Birisi de gelerek arz etti ki, efendim, Allahü Teala'ya pek çoktur muhabbetim. Resulullah ona da buyurdu ki, ey insan, öyleyse bela ile musibete hazırlan. Gavs-ı Azam bir günde buyurdu ki, aman ha, gafletle yaşayıp da isyan etme Allah'a. Zira yeri gelince Müslümanım diyorsun, ne garip iddia ki dinini bilmiyorsun. Halbuki sen dinini bilmeyince mükemmel, hangi esasa göre yaparsın peki amel? Yalnız dini bilmek de yetişmez yine sana. Zira amelsiz ilim vebaldir bir insana. La ilahe illallah söylemek kafi değil, bunun icabını da yapmalısın bilfiil. Öyleyse ilk evvela

0: güzel öğren dinini. Sonra da buna göre yap bütün amelini. Sırf amel yapmakla da bitmiyor yine işin. Zira yapmak gerekir her işi Allah için. Buna ihlas denir ki, mühimdir bu da gayet. İhlassız amellerin faydası olmaz elbet. Kalp gözlerin açılsın istiyorsan sen eğer, bir manevi tabip bul, ona teslim ol yeter. Başını o tabibin koyuver eşiğine. İtirazda bulunma onun hiçbir işine. O Allah adamının bir şefkatli nazarı süpürür kalbindeki bütün kir ve pasları. Ve onun bir kelamı şifadır kalp derdine. O her ne emrederse hemen getir yerine. Kalp derdiyle ilgili olan ihtiyacını ona arz et. O bilir bu derdin ilacını. Herhangi musibetle karşılaşırsan şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Hep günah işlemekle gelir çünkü her bela ve asla bir kuluna zulmetmez Hak Teâlâ. Ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım, ecelin yaklaşıyor ardından adım adım. Bu gaflet pamuğunu çıkar at kulağından, zira ölüm yakındır sana belki yarından. Henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık, zira öldükten sonra fayda vermez pişmanlık.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Zünnun Mısri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, fesadın, bozulmanın 6 sebebi vardır. Birincisi, ahiret içindeki niyetin zayıflığı. İkincisi, bedenin şeytana esir olması. Üçüncüsü, ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. Dördüncüsü, kulun rızasını, insanların rızasını Allah-u Teala'nın rızasından önde tutmak. Beşincisi, heva ve hevese uyup sünneti, dinin emir ve yasaklarını terk etmek. Altıncısı, önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak buyuruyor Zünnun Mısri rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Buyurun.
3: Hayırlı yayınlar, çok teşekkür ederiz. Hocam, öncelikle sizlerden dua istiyorum sevdiklerime için.
2: Allah-u Teala razı olsun. Cenab-ı Hak ihsan saadeti versin, hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin. Allah-u Teala razı olsun hepimizden. Amin. Sizlerden yayından yemeğe geçenlerden. Hocam, öncelikle sorum, borsadaki helal hisselerden arada alıp satıyor idi. Birkaç aydır bunu denemeyi yaptım. Uzun vadede almak için, hani alsat yapmamak için girdim ama uzun vadede alsat yapmak için en sağlam hissede giriyorum. Örnek veriyorum, bir yılına bakıyorum, eksiler de kapatıyor.
1: Sesinizi alamıyoruz, son kısmı alamadık.
3: Örnek veriyorum, evet. Şu an sesim geliyor mu?
1: Evet.
3: Türk Hava Yolları gibi çok büyük bir şirkete dahi giriyorum borsada ama yıl sonunda baktığımda eksilerde kapanıyor. Dolayısıyla alsat yapmak zorunda kalıyorum. Bu konuda bir açıklama yapabilir miyiz? Gün içerisinde iki ya da üç defa alsat yapınca bazı şirketlerden ister istemez manipüle ediliyor ama spekülasyon yapılsa da kar edebiliyorsunuz. Diğer türlü beklediğiniz zaman gerçekten zarar ediyor.
1: Tamam efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo, Mustafa abi.
1: Buyurunuz.
4: Bağlanıyor muyuz şu
1: evet,
4: anda?
1: Evet, yayındasınız efendim. Buyurun hocam, dinliyor sizi.
4: Tamam. Hocam, benim maksadım şu, hani sürekli arayan dinleyicilerimiz, yani borcumuz var, yaylada ev yaptırdık falan deyip de yani kurban kesmeyebilir miyiz falan diye soruyorlar. bunu yani dile getirmek istiyoruz. Yani bir yıl boyunca 500 lira bir çerez parası biriktirip de bu sevabı kazanmak varken neden yani İmam-ı Şeybani Hazretleri'nin kavline uyup da hani bir kaçacak yer arayıp da böyle ne yapsak da kesmesek diye bakılıyor. Yani biz canla başla bunu yerine getirmemiz gerekmiyor mu? Yani hem ihlasa destek olmak babında hem bu sevabı kazanmak için yani bunu yerine getirmemiz gerekirken niye hani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kavline uymuyoruz? Parlamız var, bahane edelim, keselim işte.
2: Tamam.
4: Ne kadar güzel, senede bir kere yaptığımız bir şey.
2: Anlaşıldı efendim, çok teşekkür ederiz.
4: Çok sağ olun hocam, hayırlı günler, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler hocam, bir dinleyicimiz daha varmış, onu da alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
5: İyi günler, bir sorum olacaktı da benim.
1: Tabii, hemen başlayayım.
5: Evet, şimdi benim gelirim asgari ücretten düşük bir seviyede ve ihtiyaçlarımı da çıkardığımda cüzi bir miktar kalıyor bana. Fakat yatırımlık bir tarla almışım. O kurban
2: ne kesim. Aldınız? Tarla. Yatırımlık.
5: Evet, yatırımlık bir tarla almışım. Yani al sat yapmıyoruz. Öyle kenarda duruyor. Buna kurban düşer mi, düşmez mi bana?
2: Tamam.
5: Teşekkür ederim.
1: Peki, biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun. Buyurunuz hocam.
2: Şu anda zilli çayın içerisindeyiz. Tabii istiğfarı. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor. Zilli çay içerisinde tesbih, Sübhanallah, tahmid, elhamdülillah, tekbir, Allahu Ekber. Bunu çok söyleyiniz. Buyuruluyor. Ayrıca oruç tutmak isteyenler tutabiliyor. Ha, oruç tutmak isteyenler de efendim benim yemin kefareti borcum var. Arka arkaya 3 gün tutsam olur mu? Tabii. Zilhicce'de oruç tutma sevabına kavuşur muyuz? Elbette. Mesela öğle namazından sonra kaza namazı kıldın. Kılabilirsin. Ama yok efendim ben işte sabah namazından önce o teheccüd vakti kalktım. Orada kaza kıldım. Çip sevap alırsın. Niye? Teheccüd vakti. Orada kaza namazı kılmak suretiyle teheccüde eda etmiş oldum. Dolayısıyla zilhicce içerisinde hani Recep ve Şaban ayları da böyleydi. Efendim işte Recep ayında oruç tutmaya, Şaban ayında oruç tutmaya diyecek miyiz, demeyeceğiz. Zilhicce ayında oruç tutmaya değil. Hayır, zilhicce ayının içerisindeyiz. İster adak orucu tut, ister yemin kefareti borcun varsa 3 gün arka arkaya oruç tut. Veya kaza orucun borsa onları tut. Efendim bunların hiçbirisi yok. Ya Allah'sa tartsın o zaman. Serbestsin. Bunun yanında istiğfarı. Ahir zamandayız. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarının kapaklarına bile yazmışlar bunu. Bu zaman ilacı bu. Çünkü hemen hemen hepimiz demin dinleyicimiz bir şey söyledi. Şimdi o bir konuda yakalamış da bize hemen hemen yüzlerce binlerce kişi arıyor. Dinliyoruz mesela. Diyor ki yani bunu kurtarır bir tarafı var mı ya? Hep kurtarır bir tarafı var mı? Onu arıyor. Din gayret zayıflamış. Altyapı da göçük. Altyapı da göçük. Bunun bir çaresi var mı? Ben diyor böyle böyle yapıyorum. Benim bu yaptığıma bir fetva veriverin der gibi.
1: Ben gene onu yapayım ama yani.
2: Ha, ben onu yapayım. Evet. Ama soran olursa ben sordum. Değil mi?
1: Osman Hoca öyle dedi. Yap dedi. Çok iyi olur dedi.
2: Osman Hoca'nın yetisi yok. Mustafa Hoca'nın da yok. Hiç kimsenin yok. Din Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Ve o peygamberlerin en son gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'ın varisleri var. Ehl-i Sünnet alimleri. Bunlar yetkili. Bunlar kitaplarına yazmışlar. Azimet oranda yazmışlar. Ruhsat oranda yazmışlar. Ha, bize düşen yani kitaplarda İslam alimlerinin buyurduğu şekilde ha, azimet olan var, ruhsat olan var. Ha bakıyoruz günaha girmemesi için dedik ruhsat olanını kullansın bari. Tamam mı? Ruhsat olanını kullansın. Azimet olanını kullanmaya yanaşmıyor. Azimet olan. Mesela şeyde Tam İbn-i Hasad-ı Devri kitabında o azimete misal vererek orada bir şey anlatılıyor. Şimdi Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman

0: bir hata olduğu zaman bunu namaz içerisinde halletmek lazım diye anlatılıyor. Diğer üç mezhepten birisinde abdesti bozan bir hali namazın içinde hatırladıysan, bu namazı boz, git yeniden aynı şekilde abdest al, namazı kıl. Bu azimettir. Ama bunu hiç talep eden oldu mu bugüne kadar? Sana da soran oldu mu? Ben yok, böyle namazımı iade etmek istiyorum.
1: Yok hocam.
0: Kurtarmaz mı hocam? Kurtarır canım. Hani mezhebine göre kurtarıyor. Hep kurtarmaz mı? Kurtaran tarafı yok mu? Kurtaran tarafı yok mu? Ahir zamanda gelmişiz. Zayıfız. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hanımefendileri, Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Bir gün diyor ki Saadet Ebediye kitabına diyor, başlangıçta diyor, hep diyor böyle zorlar aldın hakkından. İlk baskılarda hep azimetleri aldın. Bize zorları öğrettin. Ama diyor şimdi böyle kolaylarını da alıyorsun falan. Hani cevap olarak buyurmuşlar ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, insanlar bugün pamuk ipliğiyle bağlı dine. Pamuk ipliğiyle. Biraz zorlasan, aman canım siz de çok yokuşa sürüyorsunuz falan. Birisi yokuşa sürüyorsunuz diyor, birisi derine girmiyorsunuz diyor falan. Biz de şaşırdık kaldık. Yokuşa mı gireceğiz, derine mi gireceğiz?
1: Allah Teala yardımcınız olsun hocam.
0: Abi. Allah Allah. Efendim zaman böyle, zaman olsun. Ya zaman aynı zaman arkadaş. Güneş yine doğudan doğuya, batıdan batıyor. Yani değişmiyor. Zaman aynı zaman. Mevsimler değişti. Mevsimler de değişmedi, merak etme. Çünkü ben çocukluğumdan itibaren hatırlıyorum. Ta Haziran'da kar yağdığını hatırlarım ben çocukluğumda. Dolayısıyla insanlar değişti. İnsanlar dini unuttu. Kitap okumuyor. Kitap okumayınca da altyapı yok. Hele bir de şimdi bu telefonlar çıkınca külli icadı muzur buyuruyorlar ya Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri. Bazen bakıyorum gençlere selam yazmıyorlar, seleme. Teşekküre teşekke. Niye? Çok acele işi var. Çok acele işi var. Yani adam sanki dünyayı kurtaracak. Sabırsız. Sabırsız. Bunun içinde bir sürü sıkıntıların içerisinde. Efendim çok para kazanıyor, sıkıntı içerisinde. Parası yok, sıkıntı içerisinde. Ondan sonra kendini alkole veriyor. Ondan sonra uyuşturuculara veriyor. Büyükler onu çok güzel anlatmışlar. Mesela çok kimse içinde bulunduğu sıkıntıyı unutmak için alkol tavsiye ediyorlar. Esrar kullanıyor, eroin kullanıyor. Kafayı buluyorum falan. Sabah uyanıyor, bakıyor o sıkıntı duruyor yine. Gitmemiş ki. O anlık uyuştu, hatırına gelmiyor, düşünmüyor. Ama sabah bir uyandı, aha, baktı ki o sıkıntıların hepsi duruyor. Peki bu sıkıntıların çaresi, tedavisi İslamiyet'i öğrenmek. Efendim ucundan tutsak, kıyısından tutsak falan, ne iş değil böyle. Çok özür dilerim de oturacağım. Hani biraz kaba tabirle söyleyeceğim çünkü çocukken bize derlerdi. Eşek gibi çalışacaksın derlerdi, tamam mı?
1: Evet.
0: Duyar mıydın sen
1: evet,
0: bunu?
1: Evet.
0: Eşek gibi çalışacaksın derlerdi falan. Ya kusura bakma, eşek gibi çalışacağız yani. Çünkü Allah Teala çalışınca veriyor, çalışmayınca vermiyor. Öyle lay lay lamla olmaz. Şimdi bir de aynı şekilde hep teknoloji daha da beterine götürüyor falan. Yapay zeka getirdi. Çocuk şimdi ödevi ısmarlıyor yapay zekaya. Sonra çocuğu alıyorsun mülakata, bomboş. Ödevi mükemmeldi. Değil mi?
1: Tabii.
0: Hiçbir şey yok. Tın tın.
1: O yapmadı.
0: Çünkü üniversiteyi bitirdi. Bitirdi ama hiçbir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi yok. Böyle şeyler de hep çocukken bize bir matematik derken anlatırlardı. O zaman Konya'da da vardı böyle. İşte Arapça öğrenmek için Suriye'ye gidiyorlar da medreselerde falan kalıyor geliyor. Neyse birisi gitmiş böyle. Gelmiş falan. Arapça öğrendim. Öğrendim. Bir tane sormuş. Koyuna ne derler? Ganem derler demiş. Peki demiş. Koyunun yavrusuna ne derler? Adam bilmiyor ya. demiş ona bir şey demiyorlar. Büyüyünce ganem diyorlar.
1: Küçüğünü saymıyorlar ya.
0: Ya şimdiki gençler de hepsini söylemiyor.
1: Öğreniyorlar ya. Bir ganem.
0: Tamam mı? Ondan sonra büyüyünceye kadar bekliyorlar falan. Onun için de Allah rahmet eylesin Enver abiler, ilim öğrenmenin meşakkatine, sıkıntısına, çilesine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır.

0: Hiçbir sözü, hiçbir işi de bir işe yaramaz. Hiçbir söz bir işe. Onun için şu anda Zilhicce ayında bulunuyoruz. Bu ayda tesbihatı artırmalı, istiğfarı artırmalı. Bu zamanın ilacı bu istiğfar. Ne kadar söyleyeceğiz? Ya çok söyle. 100 defa, 200 defa, 500 defa, 1000 defa. Ne kadar çok söylersen o kadar faydası olur. Ama işte önce sadece estağfurullah, estağfurullah diyoruz. De. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri her şeyin bir sureti, bir hakikati var. Sen estağfurullah demek suretiyle suretini söylüyorsun. Ama Allah-u Teala Erhamirrahimindir. Merhametlerin en merhametlisidir. İhsan ediverir. O istiğfar kalbine bir iner. Her şeyin değişir. Ondan sonra rotan değişir. Yüzünü ahirete döndürürsün. Ondan sonra dünyayı iyi tanırsın. Ha, burası meşakkatli bir yer, sıkıntılı bir yer. Burada hastalık olacak, dert olacak, şunlar olacak, bunlar olacak falan. Olması lazım. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki eğer dünyada derdi, bela, sıkıntı falan olmasa dünyanın tatlısı olmazdı. Çünkü Allah-u Teala cenneti, yani bu sıkıntılara katlanan, hani demin dediniz ya sabretmesi lazım. Sabreden, men sabera zafera buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman insan huzurlu olur. Başka türlü efendim içki içerek, eroin kullanarak, esrar kullanarak, efendim rahatladıydım, bilmem ne ettiydim, şunu yaptıydım, bunu yaptıydım falan filan değil. Cenab-ı Hak sebep olarak bir sürü ot yaratmıştır. Bu otların içerisinde şifa depoları da vardır. Tamam. Ama ot da Allah-u Teala yarattığı bir mahluktur. Allah-u Teala dinemedikçe o ottan sana da fayda gelmez. Sebebe yapış, hastalığın için doktora git. Peki maddi hastalık için koşuyorsun, bir sürü de para harcıyorsun. Kalbin hasta, gönlün hasta be arkadaşım ya. Nefis gelmiş, kalbine yerleşmiş. Onun tedavisini niye düşünmüyorsun?
1: Onun için nereye gidecek?
0: Onun için bunlar mütehassıları, ehl-i sünnet alimleri. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını okuyacak, İmam-ı Rabbani Hazret Mektubatını okuyacak, İslam Ahlak kitabını okuyacak tedavi olmak için. Başka çaresi yok. Efendim işte yok mu sizin elinizde bir Mustafa Dogoz'un Osmanlı'nın elinde böyle bir sihirli değnek? Ben evliya olmak istiyorum bunu ya, evliya olmak. Evliya olmak biraz zaman alacağız da şöyle zannediyorlar böyle. Evliya olunca bir elin yağda, bir elin balda, her istediğin oluyor.
1: Kaçıyorum.
0: Ya böyle değil mi o?
1: İstediğini uzatıp elini alıyorsun.
0: Çünkü bunu. En büyük sıkıntı peygamberler gelmiş. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzeyenlere gelir bu. Benzeyenlere gelir. Allah-u Teala onları örtüyor insanlık sıfatlarıyla. Seni imtihan ediyor, beni imtihan ediyor. Tamam mı? Buna dikkat etmek lazım.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i öğrenmenin iki yolu. İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak. İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu çok önemlidir. Buna sohbet denir. Sohbet bir arada bulunmak demektir. Konuşmak şart değildir. Eshab-ı kiramın bu kadar kıymetli ve bütün evliya zatlardan üstün olmalarının sebebi Peygamberimizin sohbetine kavuşmalarındandır. O bir an görmek, Resulullah'ı görmeden aşık olan Veysel Karani'den daha üstün olmalarına sebep oldu. Veysel Karani Hazretlerinde aşk, ilim, her şey tam mevcuttu. Ama görmek nasip olmadı. O görmek veya işitmek şerefine kavuşamayınca tabiinden oldu, yani üstünlük sırasında ikinci oldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri, her üstünlük sohbetin içinde vardır buyuruyor. Asli yapı maddemiz olan topraktan meydana geldik. Bütün gıdamız orada olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Üstelik hepimizin ayaklarının altındadır. Hiç kibri yoktur, yani yüksek değildir. Bu tevazu sebebiyle en aziz olmuştur. Tepelere çıktıkça, yükseklik arttıkça toprak da zararlı olmaya başlıyor. Heyelanlara sebep oluyor. Yine bunun gibi sular hep deniz seviyesine akıyor. Hiç yukarıya akan su yoktur. Deniz seviyesine ulaşmayan, yükseklerden akan su sellere, felaketlere sebep olup zarar getiriyor ve o sudan istifade edilemiyor. Ancak aynı su toprak seviyesine indiği, denize veya baraja ulaştığı zaman çok faydalı ve bereketli oluyor. İnsanlar o sudan istifade ediyor. Kanallar açılıyor, su yolları yapılıyor ve bitkiler sulanıyor. Eğer bir insan çok kitap okuyup kendi kendini yetiştirmek suretiyle veya batın ilminden haberi olmayıp yalnız zahiri ilimlerle uğraşan kişilerden ilim tahsil etmek suretiyle ilim sahibi olursa, bu kimsenin felakete gitme ihtimali vardır. Çünkü kibirlenip gururlanabilir. Ama bir mürşid-i kamilden, bir evliya zattan feyz alarak, onu görerek, işiterek, sohbet yoluyla dinini öğrenirse, ondan gidecek ilk sebebi felaket, kibir ve gururdur. Demek ki sohbetin insanlara verdiği iki şey vardır. Bir, sindire sindire, doya doya dini bilgileri öğrenmek. İki, kalbin temizlenip dünya sevgisinden, kibir ve gurur felaketinden kurtulmak. Küfürden sonra en büyük felaket ve günah kibirdir. Büyüklerimiz günaha bir tövbe yeter, ibadetlere bin tövbe yetmez buyuruyorlar. İnsan hizmet ettiğini zanneder, hezimete gider. Çünkü taatle birlikte kibir ve gurur gelip felakete sebep olur. Bir hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana özeldir. Bu hususta bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Bütün geçimsizliklerin, huzursuzlukların altında kibir vardır. Çünkü insanlar nefislerine uyuyorlar. Nefs ise Allah'a düşman ve kibirlidir. Şeytan binlerce yıl ibadet ettiği halde Adem aleyhisselama secdeyi kendine yediremeyip kibirlendiği için ebedi kovuldu. Kibirden sonraki en büyük felaket dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir buyuruyor. Mevki, para sevgisi, baş olmak, alimlik taslamak, yani Allah için olmayan her şeyin sevgisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle dolu olan kişi daima tehlikededir. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, insanın nefsini azdırması ve şeytanın aldatma vasıtası olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruluyor. Yani bir insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa, hiçbir sıkıntısı, derdi, üzüntüsü olmazsa, arkasından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü, dertli, hasta olmak iyidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamanın tek yolu yalnız dert ve bela değildir. Dinden bahsetmek, sohbet etmek, Allahü Teala'nın sevgili kullarını ziyaret etmek, onlarla beraber olmak da Allah'ı hatırlatır. Ehl-i sünnet itikadı ve bu büyüklerin sevgisi pırlantadır. Allahü Teala bu pırlantayı çöplüğe koymaz. Kalbi çöplük olan, saman çöpü gibi olan bu büyükleri anlayamaz. Bu faziletli cazibeye kapılamaz. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir Allah adamını tanıyan, seven, yolunu takip eden, Eshab-ı Kiram gibi büyük nimete kavuşur. Bu büyükleri inkar etmediği, şüphe etmediği müddetçe kurtulmama ihtimali yoktur. Bütün vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarını sevmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi az önceki sohbette Allah-u Teala işte sevgisini çok kıymetli olduğu için çöplüğe atmaz.
2: Atmaz.
1: Yani ne bileyim, çerçöp olan bir kalbe de onu bırakmaz. Biz de şimdi büyüklerin sevgisinden bahsediyoruz. Büyükleri sevdiğimizi söylüyoruz da bazen de işte insan kendine bakıyor böyle. Acaba mı falan?
2: Yok.
1: Biz yani o laf çok hoşuma gidiyor ama sonrasında.
2: Hep misin öyle? Bizi şey yapan, teselli eden nedir? Yine bu büyüklerin sözü. İmam Rabbani Hazretleri'nin hani naklettiler ya. Hemen abi de siz de okudunuz yol sohbetinde. Sureti ve hakikati Allah-u Teala suretinde kabul ediyor. Şimdi bakıyorum, düşmanlık yok. Buğz var mı? Hayır. Bazen mektubatı okuyorum anlamıyorum. Diyor ki ya Rabbi, benim kabiliyetim, bana verdiğin kabiliyet, kapasite buna yetmiyor. Ama sen bu zatı yüksek yaratmışsın. Bu bilgileri anlayacak kapasitede yaratmışsın. Bu zat bunları söylüyor ya, ben buna inanıyorum. Anlamazsam da İnanıyorum. Böyle midir? Evet, böyledir. Mesela bu zat diyor ki dünyada dert bela olmasaydı bu dünyanın kadri kıymeti olmazdı. Yorum yapmıyorum. Şüphe etmiyorum. Evet diyorum, bu zat böyle buyurduysa bu böyledir. Bu böyledir. Ve yine bu zat buyuruyor ki derdi bela kemendi mahbubesti. Allah Teala kendisine çeker buyuruyor. Bakıyorsun hadiselerde görüyorsun bunu. Hissediyorsun. Yani onlara inanınca hadiseleri görüyorsun ve kalbinde tereddüt olmuyor. Bu yetiyor zaten. Onlara buğz yoksa ve mesela elini bir şey kaldırdın, hani İmam Rabbani Hazretleri böyle yapmıştı, gene ben nefsime uydum falan diyorsun. Kendini ayıplıyorsun. Tamam mı? Kendini ayıplıyorsun. Kendini kınıyorsun. Bu doğru bir şey. Ha peki efendim, biz onlar gibi. O lütuf ve ihsandır. Allah-u Teala dilerse her insanın, çünkü Allah-u Teala giden yol insanlar adedince buyuruyor. Cenab-ı Hak herkese ne kadar kabiliyet, kapasite verdiyse, mesela bugüne kadar birçok evliya-i kiramın hayatlarını aynı şekilde okudun, anlattın, gördün. Şimdi bakıyorsun derece derece hepsi. Neye göre? Allah-u Teala ona ne kadar kabiliyet verdiyse Allah-u Teala muhabbeti, sevgisi de o zatta o kadar tezahür ediyor. O itiraz da etmiyor. O diyor böyle, bu böyle. Tamam, o öyle, bu böyle. Anladım. Bunların da yüksekleri var. Eshab-ı Kiram da öyle değil mi Mustafa Bey? En yükseği Hazreti Ubekir buyuruluyor. En yükseği. Hepsi gördü Peygamber Efendimiz'i. Hepsi Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulundu.
1: Hepsinin derecesi, yani fiziki olarak aynı yerde yaşadılar, aynı kültürden geldiler, aynı dili konuşuyorlar, aynı eğitim aldılar.
2: Tabii aynı sözleri duydular.
1: Aynı sözleri duydular.
2: Gözleriyle gördüler.
1: Ama en yükseği Hazreti Ebubekir.
2: Hazreti Ebubekir. Dolayısıyla derece derece. İnsanlar da öyle. İnsanlar da öyle. Şimdi mesela Silsile-i Aliye Nakşibendiye diyorsunuz. Onların içerisinde, onlar mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri ana taraf olarak Taha-i Hakkari Hazretleri'ne veriyor. Başka halifeleri yok muydu? Vardı. Ama Taha-i Hakkari Hazretleri daha yüksek yaratılmış. O yükü çekecek şekilde yaratılmış. İmam Rabbani Hazretleri'ni yok muydu? Kendi oğullarına bile sadece, mesela en küçük oğluna nasip oldu. Öbürlerine değil. Öbürlerine değil. Mesela o Muhammed Masum Hazretleri'nin 900 bin talebesi vardı buyuruluyor. Bir anda hepsinin kalbini çarptı. 400 tane yani irşat makamına gelmiş talebeleri vardı. Ama o oğlu Seyfettin Faruk Hazretleri intikal etti. Yaratılırken o daha yüksek yaratılmış.
1: O da oğlu olduğu için değil.
2: Oğlu olduğu için değil. Hatır gönül yok burada. Öyle olmuş olsaydı oradan aynı şekilde Seyyid Nur Muhammed Bedehani Hazretleri'ne intikal etmezdi o.
1: Tabii giderdi ondan sonra. Tabii. Dedeler toruna.
2: Dedeler toruna giderdi. O şekilde değil. Dolayısıyla insanlar yani insan okudukça bunları kabul ediyorsun. Bunları kabul ha diyorsun. Rabbim bana bu kadar vermiş. Ben bana verdiği kabiliyetle Rabbime ne kadar aynı şekilde onun emirlerini yapıyorum. Ben onun derdine düşmem lazım. Mustafa da güzel çok vermiş. Beni ilgilendirmez. Veren Cenab-ı Hak. Veren Cenab-ı Hak beni ilgilendirmez. Efendim İmam-ı Azam da insan. Rahmetullahi aleyh. Ben de insanım. Ya bir insan ama Cenab-ı Hak ona farklı özellikler vermiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretlerine. Efendim işte şey bile İmam Rabbani Hazretleri bile Kudüs'e sunu mektubatta geçiyor. Buyuruyor ki mesela hadis imamlarından, müştehitlerinden İmam Buhari Hazretleri'nin kitabında 9-10 bin tane hadis-i şerif var. Yani kuvvetli böyle ittifak halinde olanları almış o. Cenab-ı Hak onu ihsan etmiş. Yani orada bulunan bir hadis-i şerif, bütün müştehitler onlar hüccet ve senet almışlar. Yani, ama milyonlarca hadis-i şerif var. Diğerleri mesela İmam Müslim biraz daha geniş tutmuş. Ondan sonra İmam Tirmizi var, İmam Nesai var, İmam Beyhaki Hazretleri var. Kütüb-i Sitte diye geçiyor kitaplarda. Dolayısıyla birçok hadis-i şerif, hatta İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik Hazretleri bile hadiste söz sahibi derler. Şimdi Buhari'de bildirilen bir hadis-i şerifte La salate illa bi fatihati kitap hadis-i şerifini naklediliyor. Fatihasız namaz olmaz. İmam Şafii Hazretleri bu hadis-i şerife hüccet kabul ediyor. Cemaatin de okuması farz diyor. İmam Malik de, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de okunması lazım. Farz demeseler de okunması lazım. Ama İmam Hasan Übani Hazretleri okunabilir demiyor. Okuması mekruh diyor.
1: Okunamaz diyor yani.
2: Günahdır diyor ya. Tamam mı? İmam Rabbani Hazretleri...
1: Birbirine tamamen ters.
2: İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki... zahiren baktım... Yani deliller öbür üç imamı kuvvetlendiriyor. Bunun elinde böyle zahiri kuvvetli bir delil yok. Göremedim diyor. Ama sonra bana gösterdi ki diğer imamlar birer nehir gibi. Ama İmam Hasan Bani Hazretleri de umman gibi gösterdi bana.
1: Nehirler ona akıyor.
2: Nehirler ona akıyor. Dolayısıyla yani mesela yakın zamana geleyim. İmam Rabbani Hazretleri mektubat kitabında İmam-ı Gazali Hazretleri'nin El-Munkızı, ben hep karıştırıyorum, Min-An, ikisi de Arabi gramerde harfi cer deniyor bunlar, 20 tane bunlar, bir ismin başına gelir bunlar, sonunda esir okutturur, ya El-Munkızı Anit-Dalal'dir veya El-Munkızı Minet-Dalal'dir, aslı, orijinali. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Ali bu kitabın orijinalini yazıyor, yazıyor değil, yayınlıyor. Yayınlıyor. Mesela orijinali diyelim ki Anit Delal. İmam-ı Rabbani Hazretleri Minet Delal yazdı mesela, değil mi? Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh kitabında hep İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yazdığını alıyor. Halbuki kitabın orijinalini kendisi yayınlıyor. Basıyor, dağıtıyor. Tasihin de yapıyor. Yani evet, hatalarını. Yoksa ilave yapmıyor. Biz kendileri hayattayken o zaman Türkiye Gazetesi'nin tekereti yok. Sual olarak arz ettik. Efendim yani o zaman Işık Kitabı'nın yayınlamış olduğu Elman Kızı'nın Anitteler kitabı, Eminetteler kitabı orijinali bu. Ama siz kitabı böyle alıyorsunuz. Cevap, İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle yazıyor. Ana.
1: Cevabınızı almışsınız.
2: Aldık. Dolayısıyla ala ra's vel ayn. Onlar ne bildirirse, ne buldurursa hay hay. Efendim dinleyicimiz borsada dedi. İşte helal iş yapanların alıyoruz dedi, uzun süre kalınca dedi, bu sefer dedi eksiyle kapatıyoruz dedi. Alt sat yapılabilir mi? Yani kumara bindirmeme kaydı şartıyla yapılabilir. Kumar şeklinde mi?
1: Bütün hayatını ona endekslememek üzere.
2: Evet. Efendim diğer dinleyicimiz biraz fırçaladı yani. Borcumuz var diye kayış atıyorlar dedi. Yaylaya ev yaptık, borçlular kurban kesmiyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Tamam dedi, İmam Azam İbani Hazretleri iştahatı da var. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri dedi. Ya diyor, İmam Azam İbani Hazretleri iştahatına göre hareket ediversene diyor. Doğru söylüyor onu. İlmi halde var o. Yani sene içerisinde kıyıya köşeye 200-500 lira neyse koy, biriktir, kurban kesiver diyor. İmam Hasan Efendi Hazretleri'ne göre sevap alırsın. Doğru söylüyor.
3: Doğru söylüyor.
2: Ama tercih insanlara ait. Efendim son dinleyicimiz dedi ki, tabi bu ikinci dinleyicimizin sualine yakın geldi biraz. Asgari ücretten daha az, düşük bir ücretle çalışıyorum dedi. Bu arada dedi, bir yatırım maksadıyla bir tarla aldım dedi. Kurban kesecek miyim, kesmeyecek miyim? Şimdi o dinleyicimiz bunu dinliyordur. Kes deyin diyecekti o. Şimdi İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'nin istadına göre kesmesi vacip değil. Eğer elinde parası falan varsa, keserse İmam Hasan Mübani Hazretleri'nin istadına göre vacip sevabı alır.
1: O dinleyicimiz telefonu alırken dedi ki, Mustafa abi dedi, siz dedi hiçbir şey söylemiyorsunuz, böyle söyleyenlere hep sabrediyorsunuz filan dedi. bizim fuhuşa makamı değil burası. Tabii. Neticede herkesin durumu da farklı tabii, yani kendi ona göre konuşmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM Haber.

0: Yeni saatte gelişmelerle sizlerle birlikteyiz hayatın içinden kuşağının ardından. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününe katıldı. Tatbikatı izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu huzurun ordusudur dedi, dünyaya barış mesajı verdi.
1: Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatına katıldı. Dünyaya bu sözlerle mesaj verdi.
1: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından biri olan Efes 2026'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.
1: Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.
2: Cumhurbaşkanı Türk ordusunun gücüne vurgu yaptı.
1: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur.
2: Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, yeni ittifaklar kurulduğunu dile getirdi.
1: Uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor.
2: Türkiye'nin dünyanın aktör ülkelerinden biri haline geldiğinin de altını çizdi.
1: Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
0: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişinin çıkmasını beklediği düzenleme meclisten geçti. Düzenlemeyle vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. %39 olarak uygulanan tecil faizinin ise esnaftan gelen talep doğrultusunda indirilebileceği belirtiliyor.
3: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
2: Vergi, genel sağlık sigortası primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişinin beklediği düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Borcunu yeniden yapılandıran icra takibinden kurtulacak.
3: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
2: Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabilecek. İşletme sahibi olup vergi borcu olanlar, SGK'ya prim borcu bulunanlar bu borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Vergi borçlarını ödemek isteyenler için yıllık %39 oranında tecil faizi işletilecek.
4: Faiz o kadar yüksek ki %39. Yani insanların bunu borçlanmaya yılını ödemeye çalışsa faizini bile ödeyemez.
2: Ancak tecil faizinin %39 olarak uygulanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Esnaf temsilcilerinin yanı sıra AK Partili vekiller de bu oranın yüksek olduğunu düşünüyor. Mevcut yasaya göre tecil faizini belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili.
4: Bir yapılandırma yapın. İnsanlar bir rahatlasın. Ondan sonra bunları eğer almak istiyorsanız ödeyecekleri miktarı değil, faizini de biraz düşürün.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beklentilere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkanların sunulabileceğini söylemişti. Şimdi faiz indirimi konusunda gözler şimşeğe çevrilmiş durumda.
4: Esnafın ya Bağkur'a ya vergi dairesine borcu var. Zaten bunları temizlemek için çırpınan esnaf, bu borçtan kurtulalım diyen esnaf önündeki bu handikapta ne yapacağını şaşırmış vaziyette bekliyor.
2: Meclisten geçen düzenleme ile varlık barışı da yasalaştı. Yurt dışındaki varlıklarını ülkeye getirenlere 20 yıl gelir vergisi muafiyeti ile düşük veraset vergisi gibi teşvikler sağlanacak.
0: Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kütahyalı, Adana Kürtçüler E tipi cezaevinden İstanbul Maltepe cezaevine nakledildi.

0: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
1: İyiyim baba.
2: Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarından tutuklanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı için nakil kararı verildi. Ünlü futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı.
3: Acılı Adana ister misin?
2: Hesaplarında olağan dışı para hareketliliği tespit edilen Kütahyalı, kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlarından tutuklanmıştı.
4: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum.
5: Allah gözünüzü doyursun!
2: Kütahyalı'nın hesabında milyonlarca liralık para hareketi tespit edilmişti. MASAK raporlarına takılan bu hareket operasyonun fitilini ateşlemişti.
6: Valla bende öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma var.
2: Adana Kürkçüler E tipi cezaevinde bulunan Kütahyalı için dikkat çeken bir karar alındı.
7: Allah senin belanı versin.
2: Rasim Ozan Kütahyalı Adana'dan İstanbul Maltepe cezaevine nakledildi.
0: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
1: İyiyim baba.
2: Bu kararın gerekçesi olaraksa eşinin hamile olmasının gösterildiği öne sürüldü.
0: Rasim Bey, hesabınızdaki milyonlarca kararı kesinlikle bir şey söyleyecek misiniz?
6: Valla bende öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma var.
2: Öte yandan soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir detaya ulaşıldı. Soruşturmanın aslında 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonundaki tespitle açıldığı belli oldu. Telefon o dönem nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanağ'ın evine yapılan operasyonda ele geçirilmişti. Telefonun şifresini kıran ekipler cihazda yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaşmıştı.
8: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Tantaşçı, Blok 3 gibi isimlerin olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 17'si gözaltına alındı.
9: Saniyesinde yüzüğünü çıkartacak kadar hevesli misin ama boşanmaya?
10: Ne? Amca? Yoksa?
11: Her şeyden haberim var Nilay.
2: Uyuşturucu operasyonunda yeni operasyon dalgası, şarkıcılardan oyunculara, sporculardan fenomenlere çok sayıda isme gözaltı kararı çıktı.

0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Uyuşturucu satın almak, kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı çıkan isimler arasında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek bulunuyor.
1: Gireceğim dedim, bitti.
2: Çekil doktor.
1: Çekil yine ayağını, benim canımı sıkma. Ne yapacaksın?
3: İstemiyorum, çık. Çık git hayatımdan.
0: Operasyon haberini yurt dışında öğrenen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından mümkün olan en kısa sürede yurda dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğini paylaştı.
3: Keşke bir ayna olsaydı da bir görebilseydin ya yüzünü.
0: Şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Niran Ünsal, Blok 3 lakaplı Hakan Aydın için de gözaltı kararı çıktı.

0: İsmi gözaltına alınanlar arasında yer alan rapçi Blok 3 de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
1: Şimdi ben kendim zaten karakola gideceğim, ifademi vereceğim. Ama gözaltında falan değilim. Haberiniz olsun.
0: Hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci Mirgün Cabas'ın babası vefat ettiği için İzmir'de olduğu öğrenildi. Eski milli basketçi Kübra İmren Siyah Demir'de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken 8'ine ise ulaşılmaya çalışılıyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Akdeniz'de, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-20, Ankara 9-20, İzmir 16-25, Bursa 13-19, Konya 9-20, Afyon 8-19, Denizli 13-22, Antalya 17-23, Adana 16-24, Zonguldak 15-18, Samsun 14-18, Trabzon 13-18, Kayseri 8-20, Erzurum 4-13, Gaziantep 11-21, Diyarbakır 9-23 ve Şanlıurfa 12-24 derece.

0: Yol durumu. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 12 dakika geçiyor. Bugün efendim 21 Mayıs 2026 Perşembe günü sizlerle birlikteyiz efendim. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Burası TGRT FM İstanbul stüdyoları, merkez stüdyolarımızdan sizlere merhaba diyoruz. Ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, Efes 2026 hakikaten nefes kesiyor bu tatbikatımız. Her yıl bugünlerde, bu mevsimlerde icra ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Türk ordusunun çok önemli bir hususiyetini açıklamışlar efendim. Burada ziyaret ediyorlar efendim. Türk ordusunun barış ordusudur diyor. Türk ordusu barış ordusudur. Düşmanın dışında kimseye zarar vermedi, vermez. O kadar net. Onun için efendim bazıları zaman zaman efendim savaşalım şuraya, bunu yapalım, burayı bunu yapalım. Hayır efendim, biz sulh ve huzur ülkesi olmak istiyoruz. Sulh ve sükun içerisinde yaşamak istiyoruz. Bölgemizde de herkesle, komşularımızla. Dolayısıyla Türk ordusu da bir barış ordusudur. Ama düşmanın dışında kimseye zarar vermez bu ordu diyor. Vermemiştir. Çok önemli bu. Sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 5646. Bugün Türkiye Gazetesi'nin manşeti de var. Onu da hemen hatırlatalım. Ölümü bile göze aldık. Neyi işaret ediyor biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? Erdoğan'ın uçağı biliyorsunuz Dalaman'dan İstanbul'a geliyordu. Ama bu uçağı fellik fellik takip eden ya da bulmaya çalışan jetler de vardı. Maalesef efendim bizim halkımızın paralarıyla, vergileriyle alınmış jetler, F-16'lar bu defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin efendim Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak için onun uçağını arıyorlardı. Efendim FETÖ'cülerden bahsediyoruz ya, ne çabuk unuttunuz. İşte FETÖ'cü hainlerin Sayın Cumhurbaşkanı nasıl ortadan kaldırmak istediklerini o gün hepimiz şey yapıyoruz, hatırlıyoruz. Ve yakalanan fareler vardı. Bu fare

0: ilgileniyor. Hazreti Mevlana'yı mı okuyor nedir bilmiyorum ama harama yönelik çok önemli bir mesaj. CHP haramın sığınağı olamaz diyor. Arınma çağrısı yapıyor efendim. Evet. Sevgili dinleyiciler, bir de ünlülerimize ne oluyor biliyorsunuz, onlar da yine bilmem kaçıncı dalga oldu varla. Ben dalgaları unuttum, artık denizdeki dalgalar gibi efendim. Yine ünlülerimiz efendim uyuşturucudan tabii gözaltındalar, sorgulanıyorlar, onu da söyleyeyim size. Aralarında bir voleybolcu kızımız da var, ismi lazım değil efendim. Serenay kızımız da var, değil mi yani? Bunlar çok ünlü, çok azını tanıyorum ama diğerlerini tanımıyorum. Demek ki dijitalde ünlüymişler. Telefonlarımız 0212 454 5646 ve dinleyicimiz var. Efendim buyursunlar.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Sivas'tan Nurullah Yaşar abi.
0: Nurullah Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin. Soy isminiz bana yaşama keyfi veriyor efendim.
1: Abi soy ismim değil o, iki adım.
0: Ciddi misin?
1: Soyadım şey, Çubuk Ovası.
0: Çubuk Ovası.
1: Ankara Savaşı'nın yapıldığı ova.
0: Ha, dedeler oradan mı geliyor?
1: İşte şey, Selçuklu, Sivas oradan almışlar.
0: Ha, abi. Selçuklu. Çubuk Ovası. Tabii ya, Selçuklu. Çubuk çok önemli bir ilçemiz efendim. Ankara'nın ilçesi. Tarım da var dediğiniz gibi, doğru efendim. Evet, buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
1: Abi ünlülere yapılan soruşturma ilk konum. O Tan Taşçı, Seren Arsakaya.
0: Neler var neler?
1: Berkay.
0: Evet.
1: Özellikle Tan Taşçı'yı ben severim yani, takip ettiğim bir müzisyendir.
0: Dinlerdin değil mi?
1: Dinlerim yok.
0: Hepimizi şaşırttı o. Evet, neyse.
1: Harun Kolçak'la bir düeti vardı bu Çeyrek Asır albümünde. Orada evet, tanımıştım, takip ettiğim bir müzisyen. Hmm. Senan Sarıkaray'ı da ben izlediğim bir sanatçı, sevdiğim bir sanatçı.
0: Yani hem dizilerde hem sinemada, evet, hem reklam filmlerinde, evet.
1: Yani ben özellikle Adalet Bakanımıza bu konuda ben teşekkür ediyorum. Hayran olduğumuz böyle kıymetli isimlere,
0: evet,
1: bu şekilde kazanmak bir sanatsever olarak beni çok memnun etti. Ben kendisine teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: İkinci konumuz şey, Petroidler geliyor, iki filo. Şeye, 150 Alman askeriyle beraber İran'dan gelecek saldırılara karşı. Bu da güzel bir şey.
0: Bir de uçaklar da geliyor tabii.
1: Tabii şeyler, Eurofighter'lar mı diyorsun?
0: Hah.
1: Onlar gelecek abi, o ayrı. Bu görev kapsamında İran'dan gelebilecek saldırılara karşı 150 askerle beraber. Bu güzel bir şey. NATO kapsamında geliyor tabii.
0: Tabii. Ülkenin daha adına, önce de gelmişti biliyorsunuz. O şey var, zamanında geri gitmişlerdi.
1: Onlar ayrı. Şimdi
0: ya, bir Suriye'deki evet, o kargaşadan da gelmişlerdi. Oraya evet, konuşlanmıştı ama geri gitmişlerdi. Şimdi geliyor efendim ama.
1: Şimdi geliyor. Evet. Bu güzel bir şey abi. Ne olacağı belli olmaz.
0: Evet.
1: Belli olmakta yarar var NATO kapsamında. Madem böyle evet, bir birlikteyiz, ekmeğini yemek de iyi bir şey.
0: Evet.
1: Son konuda şey, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya açıklaması.
0: Ama çok anlamlı. Ne dersiniz? CHP haramın evet, sığınağı olamaz. Yani haramdan bahsetmesi çok önemli.
1: Çok kıymetli bir açıklama.
0: Evet.
1: İnşallah düzelecek.
0: İnşallah.
1: Mutlak bekleniyor.
0: Evet.
1: Yani bu kadar sahtekarlığın şeyin döndüğü bir durumda devletimiz böyle bir şeyini bırakmaz diye düşünüyorum ben.
0: Doğru.
1: Yani bu konunun tabii AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir tarafı yok.
0: Yok canım.
1: Yani evet, bu hiçbir alakası olan bir durum değil. Evet. Tamamen kendi şeylerle ilgili şeyler de tabii. Yani temiz siyaset yapılması tabii daha doğru bir şey.
0: Tabii.
1: Bir de,
0: şimdi o evet, sırtından hançerleme meselesinin ve tabii ihanet söz konusu idi orada, onu işaret ediyor. Ve işin arkasını bırakmıyor. Mutlaka bir hesaplaşma peşinde kendisi de Sayın Kılıçdaroğlu. Ama verdiği mesaj çok önemli hakikaten.
1: Abi öyle yani, şimdi sen hakkıyla karşısına çıkıp aday olup kazanıyorsan ne kadar güzel bir şey.
0: Tabii.
1: Şimdi sen yani ona buna eğer rüşvet dağıttıysan, tabii iddia bu.
0: Evet.
1: Onun bunun çocuğunu falan işe alacağım şeyle falan. Şimdi böyle bir şey kazandıysan şimdi sen orayı hak ediyor musun, hak etmiyor musun durumu var.
0: Şimdi yani, Özkan Yalın'ın biliyorsunuz telefonu deşifre oldu. Orada yazışmalar var. Bu delegeyi nasıl etkilediklerini, nasıl söz verdiklerini, nasıl maddi ve iş imkanı sağladıklarını. Hatta birisi de diyor ki kardeşim diyor yani bana diyor çaycılığı uygun gördüler. Önemli değil, ben davam için pazarda limon da satarım ve fakat orada ilkokul mezunlarına bilmem ne görevi vermişler diye yazıyor adam bunu. Özkan Yalım'a geçiyor bu mesajlaşıyor Özkan Bey'le. Evet. Özkan Bey'in bu telefonu deşifre oldu. O delegeyi nasıl avladıklarının fotoğrafları var orada efendim.
1: Abi hakkıyla kazanan adama ben her türlü saygı duyarım.
0: Tabii.
1: Eğer devletimiz de bunu ortaya çıkarırsa ben yani bir vatandaş olarak tabii çok güzel bir şey olur.
0: Evet.
1: Eğer yok böyle bir iddia atılıyor, suçlama yapılıyorsa devlet bunun da karşı cezasını da vermeli. Ortam evet. Yani bu şekilde devletimize de bu yakışır. Teşekkür evet. ediyorum Atalla abi.
0: Ben teşekkür ederim Nurullah Bey. İyi akşamlar diliyorum size ve Sivas'ımıza. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar. Alo.
2: Selamlar.
0: Muhalecim selam efendim. Yusuf Bey siz misiniz?
2: Aynen öyle de.
0: Buyurun efendim.
2: O şeydeki yakalanan Merfez Paşası. Asubay var ya. Şeyde yakalandı işte.
0: Havacıydı değil mi o?
2: Havacı mı karacı mı bilmiyorum.
0: Havacı yani, havacı işte onun için havacıların imamıymış abi o.
2: O bak
0: Merfez karşısında paşası. Orada bir sürü şey Merfez'e miydi neydi o yolun altında?
2: Merfez'de yakalanmış Merfez'de. Ona Merfez Paşası diyorlar.
0: Paşa yani, değil az subay tabii ama paşaların ya, selam ya, durduğu birisi yani. Ya,
2: şey mi dedi Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki cihazları sokağında bu Merfez Paşası'ymış.
0: Yapma ya.
2: Tabii tabii tabii kaç sefer söylediler bu adamı.
0: Ha.
2: Orada. Görüntüsü bile var orada da işte bilmiyorum karın ne hikmetse bir doğru dürüst şey etmiyorlar. Bunu açıklamıyorlar. Bir de bugün şimdi az evvel haberlerde dinledim. Borç yapılandırması olmamış yani o yapılandırma. Şimdi, haberin borcum falan yok ha.
0: Borç ben, şey SGK mı? Sigorta SGK, borç.
2: SGK borcudur anladığını.
0: Ha onları yapılandırmışlar.
2: Yapılandı mı ama %39 faizli çalışacak.
0: O mu yoksa senin dediğin şey mi o? Esnaf borçları mı?
2: Esnaf borçları da var. SGK da var. Bağkur da var.
0: Onlar da var değil mi?
2: Onlar da var tabii.
0: %36 artı %70 küsür.
2: %30 bak şimdi %39 faizle çalışacak. Bunu kimse ödeyemez. Kimse de altından kalkamaz.
0: Ne yapmak yani lazım bu, peki bu durumda?
2: Daha evvelden de yapılandırmalar olurdu.
0: Bir
2: gerçekten ben bir ara bir titredim. Ben de borcum vardı. Bana dedi ki Niğde'den Boran'ın adım bir tane bir müfettiş gelmiş. Kardeşim dedi şuraya bir 20 bin lira para yatır. Senin için çok faydalı olur. 1100 lira dedi, 1100 kusur lira dedi borcun var dedi o zamanlar. Tam gittim 20 lira yatırdım. Aradan yani 10-15 gün geçti. 115 liraya düştü benim borcum.
0: Ya.
2: Bak 115 lira faizi sildiler. Yalnız trafik benim çocuktur şeyi yazdım.
0: Ama bak ne kadar hoş devlet borcunu bu şekilde aynı zamanda tahsil, parayı bu şekilde de tahsil ediyor. Çok mantıklı efendim. Ya, bazıları diyecek ki efendim o ödeyenlerin ne suçu var ne günahı var ya, zamanında ödeyenler.
2: Şüphesinde varmış da ödemişler.
0: Varmış da değil mi? Doğru var olan ödemiştir tabii doğru.
2: Geçen gün bir arkadaşım biri katıldı da ben inanma dedim onun söylediklerine. Doğruymuş.
0: Doğru yani. Doğru evet.
2: Bir de dün Cumhurbaşkanımızın anladın mı çok değerli bir konuşması vardı. Beni çok etkiledi.
0: Ölümü bile göze aldık işte o dediğin Merfez paşası faresi.
2: Tabii.
0: Ya bunlar tabii. Abi orada gitmişler kendisini katletmek istemişler şeyde otelde ya.
2: Herhalde iki tane mi?
0: Tabii.
2: Güvenlisini şehit ettiler polisi öldürdü.
0: Tabii 2-3 kişiyi de orada şehit ettiler evet.
2: Öldürdü demeyelim de şehit ettiler.
0: Tabii canım şehit oldu ya, çocuklar yani düşman tabii.
2: Dilime anladım şehit.
0: Yo düşman abi bu bundan âlâ düşman mı olur ya?
2: Ya işte, ben o zamanlar bypass olduydum. Hastanede dinlerdim televizyonda vardı hastanede. Ben bypass olduydum o gün anladın mı? Ben hastanede devamlı izlerdim Kayseri'de. Diyeceğim dün çok duygulu bir açıklama yaptı.
0: Tabii ya.
2: Yani

0: şeyin Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şunun bunun açma beni vız gelir tırıs bir de ben ilgilendirmez onlar. Kendi pisliklerini temizler partilerinin. Ama o Davutoğlu'na ondan sonra Ali Babacan'a Bebecan'dır o da o şey vardı ne Manisa Milletvekili.
1: Hüseyin ya, Çelik ondan Hüseyin sonra Çelik dediğiniz var. Gibi evet.
0: Ya Arınç.
1: Arınç.
0: Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de yazıklar olsun. Heh. Ona da yazıklar olsun. Seni anladığını öne çıkarttık. Abdullah Gül kardeşim dedi. Sen ne yaptın? Gittin CHP'den anladığını. Cumhurbaşkanı adayı olmaya kaldın.
1: Olmadı. Gittiler söylediler olmadı, de olmam de. Dedi. Evet.
0: Olmam demedi değil. Şahsi olarak bir şeylere yaptı orada. Tek olursa ben olurum dedi. Ondan böyle bir şey yok.
1: Ya senden de bir şey kaçmıyor ya.
0: Ya takip ediyorum ben. Yani ben
1: abi Abdullah Bey garantilidir. Öyle yarı bu çok işlere adım atmaz.
0: Şimdi de yine açık. Saadet Partisi'nin genel başkanı açıklamış. Ya biz bir adayımızı açıklayacak. Herkes diyecekler.
1: He?
0: Yine onu açıklayacak. %99 benim anladığım
1: kadarıyla. Ben yani, hiç zannetmiyorum abi.
0: Ya, olmaması lazım ya.
1: Tabii canım öyle şey.
0: Bu adama ihanet eden anladın, inan anladın, iflah olmaz ya.
1: Evet.
0: Ya neler yaptı şu hastanelerimizi bir korsan atolar.
1: Hayır yani. Şey olarak hakikaten bir başlarına ya da tek başlarına politika yapmış olsalardı. Ben şimdi Sayın Ali Babacan'a, Sayın Abdullah Davutoğlu'na bakıyorum da ki hitabeti güçlüydü Sayın Davutoğlu'nun. Evet. Yani şeye tamam düşürdü işte ya AK Parti'yi. Neye düşürdü gördün mü yani? Koalisyona muhtaç etti. O da habire dolaşıyordu işte. Kiminle koalisyon kuralım, kimlerle yan yana gelelim diye. Sayın Erdoğan ya seçime gidin de netleştirin bu işi böyle. Anlaşamadılar. Ama istikşafi turlar.
0: Şimdi bu 6 parti, 6'lı şey... 7 tane de herhalde 8 tane de şey var. Cumhurbaşkanı adayı vardı.
1: Evet.
0: Hepsi... Tabii ya hepsini ezdi geçti.
1: Ya.
0: Ben öyle derim hepsini ezdi geçti Allah'ın inancı.
1: Hayır o muhalif olanlar şimdi ileri geri konuşanlar tek başına politika yaptıklarında efendim bir şey bir varlık ortaya koyamadılar işte. Bak şimdi parti kurdular gene bir şey yok. Herhalde biraz tefekkür etmek lazım değil mi beyefendi?
0: Tabii canım tabii ya. Ya yapılanı da inkar etmeyeceksiniz. Ya şu hastanelerimiz ne mükemmel.
1: Birlikte rahmet vardır, rahmet. Tabii ya. Sayın Devlet Bahçeli önceki gün ne dedi? Küslük vakti değil, birlik vaktidir dedi bu ya.
0: Ya o adam...
1: Partiler adam, açısından da milletimiz, halkımız açısından da bu böyledir.
0: O adam bambaşka bir adam ya bu adam.
1: Küslük vakti değil birlik vaktidir. Ne laf ama.
0: Ne zaman nerede devlete sahip çıkılacağını bilen bir insan.
1: Evet efendim. Onun için adını devlet koymuşlar. Kolay değil abi.
0: Bak onun aslı babası CHP'li Bahçeli'de.
1: Evet. Osmaniye'de. O zaman hepimiz CHP'liydik zaten.
0: Ya CHP'li
1: şeyin dediği gibi mecburi istikamet. Birisi birisine demiş ki beyefendi siz de eskiden CHP'den politika yaptınız. Ne yapayım oğlum demiş. Demokrat Parti var da ben CHP'den mi politika yaptım? Mecburi istikamet işte.
0: Babalarımız hepsi öyleydi.
1: Evet.
0: Babalarımız hepsi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim.
1: Söyleyin efendim. Hemen alıyoruz efendim.
0: Doktor Fatih Erbakan çıkıyor ikide bir de faiz. Senin baban da faizi düşürmeye kalktı da o 28 Şubat döneminde gelen yumruk vurdu giden yumrukta. Gelen omuz vurdu giden omuzda Fatih Erbakan.
1: Evet.
0: Ya kusura bakma senin babana yaptırmadılar onu.
1: Ya inşallah onlar da olur. Yani üreterek kazanırız ama maalesef şimdi sistem böyle dönüyor abi.
0: Bizde bir deyim var bak. Koş gide gide kuyruğunu düzer.
1: Hah. Ne dedin sen?
0: Koş gide gide kuyruğunu düzer. Bakalım inşallah.
1: İnşallah efendim. Faizlerin çok düştüğü, esamesinin okunmadığı, Avrupa'da batıda olduğu gibi... O rakamlarda buluruz efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Bulduyduk zamanında ama işte neler oldu.
1: Ya benim Almanya'da bir arkadaşım vardı. Yani 3 sene önce bana telefon açtı dedi ki ya bankacı bana bir fırça attı. Ulan dedi gel demiş gel kardeşim şu paranı al götür biz senin paranın bekçiliğini mi yapacağız? Ya o da demiş ki kardeşim Türkiye'de herkes bana gel hesap aç diyor. Lan burası Türkiye değil demiş bizde faiz yok ki ne kadar faiz var ki. Ben zaten faiz de vermiyorum sana burada bekliyor git paranı ticaret yap diyor.
0: Ya,
1: ticaret yaparak Almanya'da yani üreterek kazanıyorsunuz evet.
0: Şimdi gurbetçi vatandaşımız katılırsa onları daha iyi söyler.
1: Valla söyledi adam ya. Peki efendim. Çok hadi teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 5646. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Güzel yayınlar olsun Atallah beyefendim.
1: Allah Allah. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz efendim. Yani biraz önce seni andık. Allah kulakların Allah çınlasın demiş değil mi abi?
2: Kalp kalbe kalp.
1: Öyle bir şarkı var. Ya. Efendim ne var ne yok Berlin'de?
2: Atallah Bey ilk önce Antakya, Malatya, Battal, Gazi'ye.
1: Ya.
2: Başarısı olsun diyorum ben burada Atallah Bey. Çünkü maalesef. Tam 5 gün var zaten Kurban Bayramı'na. Ha. Kurban Arifesi'ne. Yani...
1: Ya yağış çok güzel, suya da ihtiyacımız var ve fakat kardeşim sel halinde felakete yol açıyor.
2: Tabii. Atalık Bey zaten bizim burada tam deprem bölgesi değil ama biz tabii ne kadar da olsa şimdi burada yangından çok korkuyoruz biz. Şimdi eskiden bizim burada sobalarlar çoktu. 70'li, 80'li yıllar, 90'larda sobalar vardı. Sonra dediler hava kirliliği var dediler, çoğu sobaları söktüler. Zaten kalefer döşediler. Büyük sobalar vardı, bir de küçük sobalardan vardı. Onları yakardık biz. Büyük sobaların mesela üstleri tıkandığı zaman üstünü rahmetli babam onu açardı. Tozunu alırdı. Silkerdi. Sonra üstünden böyle geçerdi. Bantla yapıştırırdı. Kururdu. Ondan sonra işlerdi. Nasıl yapıyorlar derdim ben bilemezdim. Küçük sobalar da öyle değildi yalnız. Ondan sonra kaldırdılar onları.
1: Evet. Tabii canım onlar tarih oldu. Artık doğal gaz var. Belki taşrada falan olabilir.
2: Atalım. Dünkü başta bayağı güzel geçiriyorum ben. Her zaman böyle yılda bir kere iki kere de olsa ev sahibi yapması İstanbul'da çok şahane oldu.
1: Ne yapalım? Bizim takımlar yok ama ev sahibi
2: maalesef yok. Maalesef yok. Biz istiyorduk çünkü takımların finale kadar gitmesini. Hı. Örneğin mesela bu Freiburg zaten Güneybatı takımı. Aston Villa İngiliz. Evet. Çünkü o ağırlık kapasitesi biraz fazla düşük oluyorlar karşıdan ne kadar da olsa. Buradaki insanları çoğu hep gitti. Maçları da seyrettiler.
1: Tabii. Maalesef.
2: Atalı abi bir de bizim bir olay da oldu. Burada hani bu tiket, bilet kontrolü yani bilet oluyor tiket. Gece saatlerinde işte ne kadar da olsa kendini anlamayan bir şahıs işte kontrol ederken sen bana nasıl bilet kontrolü yaparsın diye onu itiyor. Onu düşüyor tabii ne kadar da olsa.
1: Adam görevini yani yapıyor.
2: Buradaki komünistler gudurdu Atalı abi. Zaten görevini yapsa bile ne kadar gece yarısında. Zaten ay sonu doğru ekstra zaten.
1: Hala komünistler var mı orada Berlin'de ya?
2: Olmam Atalık Bey. Zaten yarın Cuma ayın 22'si bu kültür karnavalı var burada. Bütün kültür, her devletler, hangi devletten varsa bizim bu Berlin'de, başkentte o altın kız diyoruz biz. Ziegelsäule var orada bir tane. Aha. O zaman DDR duvarı vardı.
1: Besler, evet.
2: Batı ile doğuyu gösteriyordu. Orada kültür karnavalı yürüyecekler mi? Saat 2'den sonra olması lazım. Atalık Bey ben geçtiğinde zamanı çok gittim ben oraya. Ama kafa gütümüyor. Çok dangır trompet çalıyorlar, zurna çalıyorlar, bağırışıyorlar, ellerini
1: şişiriyorlar. Çok gürültü, çok gürültü, gürültü çok ya. Bir şey söyleyeceğim size ya. Almanya'da faiz nasıl, ne kadar faiz? 4,5-5 mi şu anda?
2: Var, var. Yüksek Atalı Bey. Burada vergiler olmadı zaten bunlar Batı Atalı Bey. İlk yapma ya. 90'lı, 89 yıllarını zaten biz telefon parasını o zaman internetlerde yoktu o kompüter bilgisayarlar. 6 Mart'ta o zaman Mart döneminde Euro gelmeden önce biz hep öderdik. Bu doğudaki yolları Atalık Bey düzeltmek için. Tanklar, panzerler geçti ya oradan. Yollarda kırılınca hep bize millet ödettirdiler yani.
1: Size fatura ettiler evet. Diye. Bir şey yapmak için fatura, evet.
2: Faturalar geldi Atalık Bey. Ondan sonra işte biz bunları ödüyorduk. Bu işte Doğu Berlin orası. Orayı kalkındırmak için. Şimdi de bizi beğenmiyor Atalık Bey. Pavucumuzu da mı attılar biz?
1: Ya. Pis komünistler ya. Hem geldiler hem sizin vergilerinizle efendim bir şey oldular. Şimdi de sizi yani, beğenmiyorlar yani. Zaten Batı Almanya'yı beğenmiyorlar ya.
2: Zaten biz tam ortada kaldık. Zaten Brandenburg zaten otomatikman bizim orada çevrili.
1: Ya.
2: Biz gidebiliyorduk. Onlar gelemiyordu. Mesela biz burada örneğin Aytur Söylesi Milka şokoladeler vardı, şokolatalar vardı. Onları biz taket yapardık. Ambalaj üstünden geçerdik. Karşıya verdik giderdi onlar.
1: Peki ondan ben sana son anladım. Son bir şey söyleyeceğim. Bu bankaya bir para yatırdığınızda atıyorum 100 bin lirayı götürdünüz bankaya verdiniz. Ay sonu çektiğinizde kaç para veriyor faiz olarak?
2: Atalı Bey o kadar yüksek mikrofonu bilemeyeceğim atalım.
1: Anladım. Şey tamam. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Berlin'den sevgiler, saygılar efendim. Gurbetçilerimize daha doğrusu. Buyurunuz efendim. Alo. Efendim buyurun.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim.
3: Sakarya'dan Nurullah.
1: Nurullah Bey buyursunlar efendim.
3: Gitsiniz inşallah Allah'a emanet.
1: Samsun'dan Nurullah Bey'i Sivas'tan gönderdik. Şimdi şeyden geldi değil mi efendim?
3: Sakarya'dan.
1: Sakarya'dan. Sesiniz niye böyle çatallı efendim? Ahize'den mi konuşuyoruz?
3: Biraz yoksa? Bademciklerim şişmişti ondan.
1: Geçmiş hani, olsun abi, üşüttünüz mü?
3: Yani biraz ne bileyim sıcak bir çorba içtim. Ondan sonra herhalde böyle bir ağzım yandı. Sonradan da bir soğuk algınlığı falan vesaire.
1: Olabilir. Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim efendim.
1: Efendim buyursunlar, sizi dinleyelim bakalım neler anlatacaksınız efendim günle gündemle ilgili.
3: Yani gündemle ilgili şu an gündemin ne olduğunu tam hatırlayamadım ama.
1: Ne diyorsun ya? Yani seni ilgilendiren bir gündem de yok yani.
3: Yani aslında var. Yani ekonomi var, maneviyat var, gündem çok.
1: Ha.
3: İmamlar var. Biraz imamlara değinmek istiyorum ya. Yani.
1: İmamlar hoca efendiler mi efendim?
3: Evet evet. Geçmişte imamlığım da vardı da. Şimdi bakıyorum.
1: Siz emekli imamlar... mi oldunuz Nurullah Bey?
3: Yok emekli değilim ben. Farklı bir görevdeyim yani.
1: Nasıl yani, geçmişte imamlık?
3: Yani geçmişte imamlık yani kurum.
1: Ha kurum değiştirdiniz.
3: Yok yine kurum içerisindeyim de.
1: Ha başka bir şey yapıyorsun.
3: Farklı bir göreve geldim.
1: Evet çok güzel.
3: Ya şimdi imamlar çok maaş alıyor. Çok şey yapıyor bilmem ne.
1: Öyle
3: ya
1: mi?
3: İmamların maaşları çok milletin şey yapıyor. İmamlar hiç terlemiyor. Ya yani yazın teravide terliyor. Sabah gidiyor terliyor. Yani Icardi bir gol atıyor. Kimse Icardi gol attı diye. Bu kadar maaş alıyorsun. Bu kadar sen öne kulüp veriyor diyor ona.
1: İmamlar ya, fazla maaş alıyor diyen kim ya? Onlar az ya, mı maaş alıyorlarmış?
3: Sosyal medyada çok şey oluyor bunlar genellikle. Sosyal medyada.
1: Klavyede yani, bunları sıkmak kolay olur abi klavye yani, başında. Şimdi, onlar ya, klavye başında ne paralar götürüyorlar.
3: Aynen öyle. Şimdi bu imamlar... Geçmişte bunların hafızları var. 2 yıl, 2,5 yıl hafızlık uğraşmışlar. Gece kalkmışlar, Kur'an'ı ezberlemişler. Ondan sonra az çok işte bu imam olmak için imam hatibi bitir, ilahiyat falan. Bazıları medrese kökenler, Arapça okumuşlar vesaire vesaire. Bu ne bileyim imamların aldıkları, yani toplumda da bilmiyorum hani bir imamların mı yanlışları var.
1: Yok ben hiç duymadım ya imamlar maaşını yani, şikayet konusu yapanları duymadım.
3: Yani şey. Sosyal medyada çok karşıma geliyor da şimdi şöyle bir şey var.
1: Onlar da akşama kadar iki kelime yazıp atıyorlar. Onlar nasıl kazanıyorlar? Nereden para kazanıyor? Nereden geliyor yani? Terlemeden iki cümle yaz abi parayı cebine koy yani.
3: Şimdi toplumda aslında baktığınız zaman yani son günlerde... Bakıyorsun haberleri takip ediyorum. Ben sabah genellikle TGRT FM'i çok dinlerim. Yani o sabah programı işe giderken falan.
1: Tabii günü ve gündemi veriyoruz.
3: Takip ediyorum. Efendim sizde o asker emeklisi bir albayımız var. Onun tarih programı.
1: Emekli kurmay albay Ziya Borcuoğlu.
3: Evet Ziya abi dinliyorum. Ondan sonra Osman Ünlü Hoca'yı da dinliyorum. Yeri geliyor rast geldiği zaman. Yani TGRT'yi ben yıllardan beri takip ederdim. Yıllar önce sizin bir programına konuk olmuştum. Yine o Dünya Dönerken diye. Sanki o zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu işte o zaman. Allah rahmet eylesin. Takip ediyoruz. Ya demek istediğim şu. Aslında önemli olan burada helalinden kazanmak. Yani
1: tabii, tabii.
3: Bir şey yapmıyor değil yani.
1: Tabii canım.
3: Mutlaka yazın talebe okutuyor. İnanın bir gitseniz mesela tam imam izin alacak köyüne gidecek. Hocam yaz talebesi var yaz talebesi okutuyor. Hı. Yani tam okullar başlayacak. 2 hafta izin, 3 hafta izin bazen zor aldığı dönemler oluyor.
1: Doğru.
3: Bak bugün mesela imam arkadaşlarımızdan yurt dışında kurban faaliyeti için bunlar kesinlikle böyle şey olarak da bir, en fazla bunlara bir bilet alınır tamam mı? Uçak bileti gidiş dönüş.
1: Evet.
3: Orada kalaklama masrafı. Yani bu dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerinde imam arkadaşlarımız Kur'an kursa gidiyor, görev yapıyor. Bunlar kolay işler değil.
1: Evet.
3: Yani kolay işler değil. Yani ben kendim mesela 33 gün Belgrad'da görev yaptım. Yani ailemi bıraktım, Ramazan görevine gittim falan vesaire. Yani toplumun, yani elbette hocanın da, hoca melek değil, hocanın da hataları vardır, hocaların da vardır.
1: Tamam.
3: Ama bu kusurları böyle çok böyle şeymiş gibi, hep böyle bir yani dini bakımdan maaş alıyor. Ya bu imam ne yiyecek o zaman? O zaman ticaret yapması lazım. Ya ailesini ne götürecek? Yani toprak mı götürecek? Hava
1: abi
3: mı götürecek?
1: Troll olsunlar troll, gizli yani. Troll. Bu yazan troller gibi tabii. Abi ben senin gizli trollün olayım. Hesap numaram bu. Buraya gönder parayı ya da geleyim elden alayım. O zaman neler yazılır? Ama şimdi yani, hesaplar artık belli olacak yani. Hesap tabii, açamayacaklar.
3: Tabii inşallah. Kolay gelsin diyorum. Fazla
1: çok teşekkür ederim efendim. Allah kimseyi troll yapmasın efendim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Efendim selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum.
1: Aleyküm selam efendim. Size de hayırlı günler diliyorum efendim.
4: Evet efendim. Zamanın birinde şimdi imamlıktan mezun benim o değil de konu açıldı da
1: siz de İmam Hatip mezunusunuz galiba.
4: Evet.
1: Allah Allah. Evet.
4: Zamanın birinde bu Kırklareli Baba Eski Kuzu Çardağı köyüne gittik. Benim çocuklar da İmam Hatip Lisesi mezunu. Yani biz ailece hep İmam Hatip'liyiz.
1: Neyse, ama imamlık yapmadınız değil mi hiç?
4: Yok. Abi onu taşıyamayacağımı hissettiğim için yapmadım ama çok pişmanım. Keşke yapsaydım.
1: Ne diyorsun ya?
4: Yani
1: ya Anadolu'da hayır. Aileler zaten çocukları İmam Hatip'e gönderirken bu imam ya da müezzin olsun diye göndermiyor. Biraz dinini öğrensin. Biz vefat edince bir Yasin-i Şerif okusun üzerimize. Hayır, bir Fatiha abi, okusun. Tabii onun için.
4: Abi bizim zamanımız öyle değildi. Ben zaten Alıcıoğlu'nda Abdüsselam Camii Kur'an kursunda yatılı Kur'an kursu talebesiydim ben. Oradan ben çıktım. İlkokulu bitirdikten sonra bir sene hafızlığa başlayacaktım. İmam Hatip'e gittim. Yani öyle o yüzden değil. Şimdiki nesil o yüzden veriyor. Yani mesela özellikle de şöyle yapıyorlar. Ya işte kazanamadı çocuk. Hiçbir yeri kazanamadı. İşte iyi bir Anadolu Lisesi'ni kazanamadı. Bari şey olsun. Hani biraz dininden, imanından böyle haberdar olsun.
1: Tabii.
4: Allah'ın kitabını bilsin. Bari öyle yere verelim. Yani mecbur kaldığı için veriyor şu anda. Biz öyle değildi. Biz de İmam Hatip'e giremiyordun. İmam Hatip'e girebilmen için ilk önce yazılı imtihana giriyordun. Yazılı imtihandan çıkıyordun. Bizim zamanımızda böyle test mes de yoktu. Klasikti. Yazılı imtihana girdikten sonra bir de mülakata giriyordun. Adam seni oturuyordu, şey yapıyordu, okutuyordu sana. Şimdiki çocuklar, biz İmam Hatip'e başladığımız zaman çoğu bütün sureleri Amener Resulü olsun veyahut da diyelim hani böyle nasıl diyeyim ben size Levenzel'in hani şeylerde namazlarda okunan diğer sureler olsun, Yasin olsun, Amme Tebareke olsun, bunları ezbere bilip de giriyorduk. O zamanlar almıyordular. Şimdi öyle değil abi. Şimdi bakıyorum Subhaneke'yi okuyamıyor İmam Hatip talebesi ya.
1: Yapma ya. Yani o eğitimin kalitesi düştü diyorsun.
4: Düştü. Sağ olsun 28 Şubatçılar. Allah onların cezasını versin. Onlar düşürdüler. Şöyle söyleyeyim. Ulan mevzu nereye gitti? Neyse onu söyleyelim o zaman.
1: Ha buyursunlar efendim. Yani peki.
4: Şöyle söyleyeyim. Neden dolayı oldu? 28 Şubat döneminde İmam Hatipler ve meslek liselerinin başına gelenleri herkes biliyor.
1: Tabii.
4: İmam Hatipler sadece kapanmasın diye belli bir kontenjanın altına öğrenci sayısı düşmesin diye nereden öğrenci buldularsa Anadolu'dan, fakir fukaradan, şuradan buradan aldılar, getirdiler, okuttular. Ne oldu? Eğitimin kalitesi düştü. Sadece büyük bir mücadele, yani bu İmam Hatip okulları kapanmasın diye verilen mücadelenin şeyiydi bu, meyveleriydi. Otomatikmen ister istemez düşüyor tabii kalite. Yoksa eğer sen mesela diyelim nedir? Ben Gazi Osman Paşa İmam Hatip mezunuyum. Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi'nin diyelim yatılıydık biz o zamanlar. İşte sayısı diyelim kaç talebe sayısı? 300. Sen 50'ye 60'a düştüğün zaman kapanır kardeşim bu okul diyordular. Kapatıyordular okulları. Kapanmasın diye her yerden talebe alıyordular.
1: Evet.
4: O yüzden tabii ister istemez kalite düşüyor ve hala devam ediyor. İnşallah düzelir.
1: İnşallah efendim.
4: Bakıyorum gerçekten şey yok yani kaliteli talebe yok. Ha, diğer okullarda var mı? Orada da yok. Abi, bir acayip uçak yetişti yani. Normal Anadolu liselerinden bile yetişmiyor yani doğru düzgün. O da aileden tabii kaynaklanan, eğitim sisteminin yanlışlıklarından kaynaklanan. Yani bir sürü eleştirilecek şey var. Bunu diyordum biz gittik şeye namaza gittik. Ezan mezan okunmadı. Merkezi sistemde bir ezan okunuyordu. Çocuklara dedim ki gidelim bari namaz kılalım. Vallahi billahi Kuzu Çardağı köyündeki caminin içine giremedik abi tozdan. Tozdan. Hoca var. Hoca almış koyunları otlatıyor. Çıkmış araziye. Ondan sonra şey yapıyoruz. Camlar açık. İçeride tabii orası köy. Toz, moz, toprak esiyor. Her tarafı dolmuş. İçerisi şey yapmış. Yahu dedik burayı temizleyelim bari.
1: Çok güzel ya.
4: Sorduk.
1: Hoca ayrıca çobanlık mı yapıyor?
4: Hayvancılık yapıyor.
1: Ha.
4: Bir hemşerim, Trabzonlu bir hemşerim.
1: Ha çok iyi ya ama o konuda da öncü olmak lazım evet.
4: Evet tamam da dedik kardeşim nerede bu adam? Yani bu Nerede? Dedi ki böyle böyle koyunları var, onlara satıyor. Kardeşim iyi de namaz vakti niye gelmiyor bu adam? Ha. Dedi kimse gelmiyor ki camiye zaten.
1: Ya.
4: Camiye kimse gelmiyor diye adam da gelmiyor. Yani böyle hocalar da var.
1: Hmm.
4: Bir de tek kişi de olsa ezanını da okuyan, kâmetini de getirip namazını da kılan insanlar da var. Yani iki görevi bir arada da yapabilen insanlar da var.
1: Tabii.
4: Tabii sapla samanı birbirinden ayırmak lazım.
1: Evet, kötü örneklere tabii gerek yok. Zaten ya örnek olamazlar. Evet.
4: Tabii tabii, kötü örnek hiçbir zaman örnek değildir.
1: Hmm.
4: Asıl mevzu şuydu, nereden nereye geldik?
1: Hemen alalım şimdi, efendim.
4: Hemen alalım. Dikkat etmemiz gereken bir konu var. Dünyada çok büyük birkaç sanayi vardır. Bu Yahudilerin elinde olan.
1: Hah.
4: İlaç sanayi, silah sanayi, kozmetik sanayi, hatta bir ara Hollywood, sinema sanayi. Bunlarla beraber dünyayı yönetiyor bu adamlar.
1: Tabii.
4: Finansman, sanayi, o da bir sanayi onların elinde. Onunla beraber yönetiyorlar. Şimdi bu insanlar silah satabilmek için ne yapmaları lazım? Çok basit. Yani sıradan hiç kafası çalışmayan bir adama da sorsak, hiçbir şey yapamıyorsa iki kişiyi kavga ettirir, birbirine silah satar. Ondan sonra pazarı kurar. Ülkeleri birbirine düşman eder.
1: Hmm.
4: Onları şey yapar, onlara uçak satar, tank satar, bilmem şunu satar, bunu satar. Devlet kanalıyla satar veyahut da başka bir şekilde. Dünya üzerinde savaş çıkarır, imparator olurlar. İkincisi ilaç sanayi. Ne yapıyorlar abi? Herkesi hasta ediyorlar, kendileri hariç.
1: Hmm.
4: Özellikle buna değinmek istiyorum.
1: Evet.
4: Hasta ediyorlar. Nasıl hasta ediyorlar? Gıdalarla beraber hasta ediyorlar.
1: Evet. Yani
4: bir konserve olsun, bir çips olsun, herhangi bir şey olsun hiç bakmayalım. Bir salça olsun, hop yani kaba girmiş, konserve haline gelmiş. Bütün ürünleri koruyabilmek için koruyucu katılıyor bunlara. Koruyucu nedir? Tamam, E70, E50 bilmem ne, E harfiyle başlayan koruyucular var. Bunlar kanserojen malzemelerdir.
1: Hmm.
4: Bunlarla beraber insanları hasta ediyorlar. Hasta edikleri zaman bol bol ilaç satıyorlar. Gübreyle hasta ediyorlar, ilaç satıyorlar. Her türlü şeyle sattıkları piyasadaki ürünlerle beraber hasta ediyorlar, şey yapıyorlar. Onun için özellikle şunu kısa geçeyim hemen. Özümüze dönmemiz lazım. Kendi ata tohumumuzla beraber kendi ürünlerimizi yetiştirmemiz lazım.
1: Evet.
4: İsrail'den şu anda zaten herhalde almıyoruz ama bahçeleri yine alıyorlar, malıyorlar diyorlar. Ben inanmıyorum aldığımıza.
1: Yok.
4: Asla ve asla kendi kara buğdayımızdan başka veyahut da diyelim ata tohumu domatesimizden, biberimizden başka veya sebze meyvemizden başka tohum kesinlikle kullanmayalım. Çünkü bunda kullanılan ilaçlar, bunda kullanılan...
1: Yoksa hastalıkların önüne geçilmez diyorsun.
4: Geçilmez abi, geçilmez.
1: Peki.
4: Yani kendi işimizi kendimiz yapalım.
1: Evet.
4: Aslımıza, nefsimize dönelim. Çok zaman aldım onun için bu konuyu daha sonra tekrar ele aldım.
1: Peki inşallah. Efendim, çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Ata tohumları çok önemli efendim. Abi buyurun efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
5: Merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba Müberra Hanım, iyi günler diliyorum efendim.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, sizden nasılsınız? Nasıl gidiyor yazlıkta hayat efendim?
5: Vallahi yazlıkta hava Ataullah Bey, burada şakır şakır yağmur yağıyor.
1: Ya Müberra Hanım, siz sezonu açtınız ama yağmur var, denize de giremiyorsunuz. Ata Demirer de sezonu çok en erken açanlardan. O da şikayetçi ya. Kardeşim diyor, hava serin, ondan sonra yağmur var falan. Neyse ben geçer de, bunlar inşallah efendim.
5: Ben de girmiyorum. Denizi zaten sevmiyorum ben. Evet.
1: Deniz yani sevilmez deniz mi ya?
5: Deniz kenarında oturmak hoşuma gidiyor.
1: Ha, daha şimdi güzel oluyor diyorsunuz. Evet.
5: Evet. Şimdi ben bir radyo dinledim, Bayram FM, bilir misiniz bilmiyorum.
1: Bayram FM?
5: Evet.
1: Bak sen şimdi. Bayram gelmiş neyime, anam anam şimdi, garibem, evet.
5: Şimdi bu muhafazakar bir radyo ama bazı söyledikleri doğru.
1: Hı.
5: Şimdi bu Ahmet-i Necat zamanında bu İsrailliler İran'ı kuraklaştırmak için yağmur bulutu çalıyorlarmış.
1: Allah Allah, evet.
5: Ondan sonra yağmur bulutu çalıyorlarmış. Bu zaman zaman kuraklıklar ondan oluyorlarmış. Bulut tohumlarını çalıyormuş bu İsrailliler.
1: Evet.
5: Ondan sonra işte şimdi diyor Allah çok şükür diyor.
1: Hı.
5: Bayram Efendi'deki hoca.
1: Hı.
5: Ondan sonra bu barajlar kurudu diye ağlıyorduk diyor. Şimdi diyor Allah diyor bereketini verdi diyor. Daha da versin diyor.
1: İnşallah, evet.
5: Ondan sonra ama çok şey bir radyo, mütedeyyin bir radyo yani.
1: Hmm. Türlü işte her türlü yayın var yani.
5: Yani ben fazla tutmuyorum bazı şeylerini ama bu söylediği hayretime gitti. Sizinle de paylaşmak istedim.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
5: Şimdi,
1: sağ olun.
5: Şimdi Atavlat
1: bir
5: ünlü gözaltına alındı. Ne oldu ya gene?
1: Yani ünlüler ya kaçıncı dalgadır bilmiyoruz. Gözaltına alındılar. Bakalım sorgulanıyorlar. Serenay Sarıkaya galiba tutuklandı. Haberi geldi en son.
5: Evet.
1: Değil mi?
5: Evet.
1: Takip ediyoruz, bakıyoruz, bakalım ne olacak yani bu çocuklarımızı, Seyza, kızlarımızı, oyuncularımızı. Evet.
5: Seyza Civelek. Ya. Ya bunlar bağımlı olmasınlar Atavlat.
1: Evet, bunları kurtarsınlar ya.
5: Ya uyuşturucu kullanmak çok kötü ya.
1: Çok. Çok, hakikaten
5: i̇şte bak,
1: çok.
5: Bak, Yeraltı dizisi bir örnek.
1: Tabii. İnşallah bak ya devletimiz çok güzel bir iş yapıyor. İnşallah bunları kurtarırlar, köklerini kazarlar, şey yaparlar efendim. Bu satıcıları, bu baronları efendim.
5: Evet, şey diyor o Bayram Efendi'ki hoca. Hı. Bir diyor kiraz gördüm markette diyor 250 lira diyor.
1: Evet.
5: Ondan sonra Norveç'te 18 euroymuş.
1: Heh.
5: Almanya'da işte 18 euro.
1: Hmm.
5: Yani o 18 euro toplam kaç yapıyor? Biz diyor, ha Norveç'ten de mesaj geldi Almanya ile Norveç'ten. Burada sizden daha pahalı, siz gene iyisiniz diyorlar.
1: Efendim Amasya'da yavaş yavaş kiraz şimdi şeyi başladı. Mahsulü efendim topluyorlar. İnşallah bir 10-15 güne de bir ucuz kiraz yeriz. İnşallah efendim.
5: İnşallah. Şimdi bir de dedi ki Bayram Efem'in o hocası, o da işte iktidar yanlısı. Tayyip Baba diyor arabayla bizi dinliyorsa arabada ya da diyor nerede dinliyorsa diyor şu diyor emeklilere de bir göz atsa diyor.
1: Tabii. Görsün evet. Bizi diyor yani.
5: Evet, evet.
1: Anladım efendim. Peki.
5: Evet, peki çok teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bayram Efem'in hocası. Peki efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Kısa bir reklam aralığımız var. Gidip geliyoruz, bekliyoruz sizi efendim.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
7: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Türkiye'de yavaş yavaş böyle gördüğümüz ya da bir iki yerde gördüğümüz, hani bu Tokat'ta köprüler yıkıldı ya bazı yerlerde. Şimdi Çin'de köprüleri sel suları, efendim sel suları almış götürmüş ya. Vallahi Çin'de bu fotoğrafları çok görürdük, çok görüyoruz. Demek ki Türkiye'de de böyle enteresan şeyler. Allah ülkemizi, milletimizi felaketlerden korusun. Amin inşallah efendim. Çin'de köprüler sel sularına kapılmış, gitmiş efendim. Almış önüne, katmış götürmüş valla. Evet efendim, bakalım telefon attığımızda kim var? Buyurun efendim.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Osman Bey.
1: Ya ne güzel, dinliyorum.
0: Ne oldu efendim, hayırdır? Bam teline dokunduğumuz bir nokta olmuştur efendim.
1: O kadar şok var ki hangi birini söyleyeyim.
0: Şok.
1: Yani şimdi şöyle, imamlardan bahsetti.
0: Ha, imam efendilerden, evet.
1: Evet, imam müezzin vesaire. Onlar da zaten imam ve müezzin kelimelerinden mahcubiyet duyuyor mudur nedir artık sebebi.
0: Tövbe.
1: Ne diyeceğimi biliyor musunuz efendim?
0: Hayır efendim.
1: Din görevlileri diye, din görevlisi diye bir şey, nevzuhur bir şey çıkarttılar.
0: İş insanı gibi bir şey değil mi abi?
1: Öyle değil mi?
0: İş adamı, iş kadını diyeceğimize iş insanı diyorlar. Evet.
1: Öyle değil mi efendim?
0: Din görevlisi ne kardeşim, imam efendi?
1: Din görevlisi ne ya? Ya din görevlisi herkes zaten. Müslümanlar herkes din görevlisidir. Dinin verdiği vecibeleri yerine getiren, getirmek zorunda olan kişi Müslüman sayar.
0: Geçen gün İstanbul Üniversitesi'nde Fen Fakültesi'nde bizim bir mahdum var orada. Dedim ki nasıl gidiyor, dedi ki bizde pazar günü bir çocuk var dedi. Herhalde yani şeymiş, öğretim üyesi, yardımcı doçent miymiş ya da doktorasını yapmış. Aynı zamanda dedi Ermeni Kilisesi'nde dedi şeylik de yapıyor dedi. Ne yapıyor oğlum dedim. İşte papaz mapaz o görevleri de yapıyormuş.
1: Papaz mıymış?
0: Evet çocuk, önceki sene mi? Geçen sene galiba almışlar, 3 senedir almışlar.
1: Hristiyan mıymış?
0: Evet Hristiyan tabii. Tamam, Ermeni bir yurttaşımız, tamam. Ermeni yurttaşlarımız biliyorsunuz. Gayet. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde, o da şey böyle pazar günleri ayın mayın yapıyor, yaptırıyormuş falan. Meli Hoca demiş, sen de hiç camide falan yok demiş ya, ben İmam Hatip mezunu değilim, bilmiyorum ki demiş. Ama Cuma'ya gidiyorum demiş, Beyazıt Camii'ne gel gidelim beraber. Yok demiş ya, ben şey yapıyorum demiş, pazar günleri demiş ayın falan demiş, yardımcı oluyorum.
1: Rahat rahat giderdir pazar günü.
0: Tabii.
1: Çünkü tatil.
0: Tatil tabii abi.
1: Cuma günü, yarın cuma mesai. Nasıl iş ya?
0: Ben bilmem abi.
1: Şimdi oradaki Ermeni vatandaş zaten, hayır kimseyi kınama, aşağılama.
0: Adam görevini yapıyor abi.
1: Tabii yani adam inancı o. Tabii. Böyle doğru yanlış, kilisede papaz da olur. Havrada haham da olur. Yani biz bunlara bir şey diyemeyiz.
0: Hayır canım.
1: Allah hidayet verirse Müslüman da olur inşallah. Herkes Müslüman. Yani şimdi burada bizim din görevlisi tırnak içinde.
0: Evet.
1: İmam bitmiş, müezzin bitmiş, müftü bitmiş. Bak müftü de yok artık. Din görevlisi değil, hepsini ihata ediyor.
0: Olmaz efendim. Müftülük kelimesini unutturmayalım lütfen. Müftü efendi ya da kadı efendi. Eskiden kadılık varmış.
1: Macaristan'da hala hakime kadı dendiğini biliyor musunuz?
0: Yok bilmiyorum.
1: Şu an öğrendiniz. Herkes de öğrendi.
0: Nerede ben peki de bu?
1: Macaristan'da.
0: Macaristan'da ha? Öyle mi? Orada bir şer'i şey hükümler yok değil mi yani? Onlar anayasaya göre, şeye göre, kanunlara göre hüküm veriyor.
1: Osmanlı'dan kalan bir tabir diyelim ona. Bilmiyorum ama ihtimal odur yani.
0: Allah. Tabii başka nerede olacak, evet.
1: Değiştirmemişler. Kadı gidiyor. O gün Osmanlı zamanında kadı. Hoşlarına gitmişler.
0: Ya kadı dedin de birisi bana dedi ki Ata Bey dedi, sizin de dedeleriniz Şıh'mış dedi.
1: Duydun.
0: Ben bilmiyorum onu, dedim ama Şıhlığın olduğu dönemlerde olabilir ama dedim, ben senin dedeni araştırdım. Senin deden de papazmış. Yok dedi öyle. Evet dedim. Filanca kilisede dedim. Ama o zaman dedim öyleydi yani.
1: Ya şimdi Şıhlık bir tür şeyler de aslında yani unutulduğu ya da ehil kişiler tarafından insanlar anlatılmadığı ya da okunmadığı için...
0: Yok tabii şimdi. Ne o mektep var, ne o hocalar var, ne o terbiye var. Onun için şimdi olmaz zaten hocam.
1: Ya şimdi her zaman söylüyorum. Merkez ezanından bahsetti. Cami toz olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Evet. Elbette olur. Geçen hafta Cuma namazın Ümraniye'de araştırma hastanesi karşısında Berat Camii var. Orada kıldım Cuma'yı. Allah kabul etsin. Orada sordum hocalara, ezan nerede okunuyor? İşte bilmem nerede okunuyor. Siz ne okumuyorsunuz? Efendim işte şikayet ediyorlar. O oluyor, bu oluyor, bilmem ne oluyor. İşte çok yerden ezan sesi geliyor. Şudur budur. Açmayın sesi sonuna kadar. Bak bir de bu var.
0: Tabii tabii.
1: Adam okumuyor. Ezanı kalkıp zor geliyor. Ben burada bülten'de bulunuyorum. İftira ediyorum. Bakın.
0: Bir de böyle
1: İftira ederek söylüyorum ki ezan okumak zor geliyor.
0: Yok,
1: ezan
0: yok.
1: Okumak diyorum ki günah mı? Niye okumuyorsunuz ezan diyor. İşte o şikayet ediyor, bir şikayet ediyor, müftülük bilmem ne falan filan.
0: Ben onu öğrendim. Biraz tabii hocalarımızın ya da müezzinlerimizin sesi o kadar hoş değil, güzel değil herhalde.
1: Değil
0: i̇şte
1: efendim.
0: Merkezi sistemde işte okutuyorlar efendim. Biraz işte desibeli düşürürlerse iyi olur efendim.
1: Bakın TRT1'de bir bayram günüydü veya bayrama yakın. Sakallı bir hoca efendi, bilmem hangi caminin imamıymış, müezzini filan. Bir kadın spikerle konuşma yapıyor. Dini konuşma, ezanla alakalı. Ezanın, sabah ezanı hangi makamda okunmuş, bunların hepsine vakıf bir insan.
0: Tabii.
1: Öyle diyor. Spiker hanım dedi ki, siz dedi, merkezden mi okuyorsun? Ben de merkezi ezanı açıyorum. Hayır. Onu dediniz yani ki imam veya müezzinler
0: için. Tabii öyle bir şey. Ha.
1: İyidir. Hayır. Bak bu çok iyi. Makamı bilerek, her vakitin makamını bilerek okuyan bir uzman imam efendi ya da müezzin efendi. Ben de diyor merkezi ezanı açıyorum. Diyor sesim biraz gıcıklanıyor. Ya sen sahneye mi çıkacaksın ya? Sesi gıcıklanıyormuş falanmış filanmış.
0: Ama ya ses böyle gül olunca, hoş olunca da şey oluyor yani.
1: Ya işte, zaten var. Etkileyici hocaların, günümüzde hocaların tamamına yakını, bakın istisna olabilir. Tamamına yakını sesi çok güzel, kravatı çok güzel, makamı çok güzel, harika sesleri var. Ezan okumuyorlar.
0: Anladım efendim.
1: Okumuyorlar. Yani şimdi bu bir vaka. Tayyip Erdoğan tekrar, daha önce söyledim hatırlarsınız. Tayyip Erdoğan, sayın reisimiz, imam ve müezzinlere merkez ezan dışında canlı ezan okutamıyor. Şikayetçiyim. Kendinden şikayetçiyim. Bu konuda da hakkımı da helal etmiyorum Erdoğan'a yani.
0: Ya sayın ben Erdoğan biliyorum. Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanı, müftülerimiz var ya.
1: Sıradan biri değil yani. Sıradan biri değil yani. Ha. Ben kendi okumasını, böyle videolarını falan hayranlıkla dinleyen, o konuda sürürü olan bir insanım yani.
0: Anladım
1: ama müezzin ve din görevlisi diyeceğim artık onlara. Ezan okutamıyor. Okumuyorlar. Okuyun deseler de okumayacaklar neredeyse. Bilmiyorum.
0: Yok.
1: Yani bunu özellikle bugün...
0: Bunu istiyorum efendim Diyanet İşleri Başkanımızdan. Peki.
1: Bunu bir şey diyeyim. Bir anım geldi aklıma. Bunlar da zaten sabah Facebook sayfama yazıyorum. Örtünme yasağı günleri. 2010'lu yıllar, hani o dönemlerde şey de var biliyorsun, anayasa referandumu filan. Hani CHP'liler, ben CHP'liyim diyemezdi ya.
0: Yapma ya.
1: Şahit olmadınız mı?
0: Yok.
1: Bakın bir pazar günü Kirazyalı pazarına CHP'li bir grup, kendilerine CHP'li demeden anayasaya hayır propagandası yapmaya gelmişler. Hep de bana denk gelmiş. Tabii.
0: Kendini gizlemiş olabilirler. Evet.
1: Ben bunu söylüyorum. Ya bizim CHP ile alakamız yok mu? Ya CHP bu başörtüsü yasağı nesneniz değil mi? Hık mı hık mı hık mı hık mı? Bugün o CHP'liler gene CHP'liyim diyemiyor. Neden? Şu belediyelerdeki hadiselerden bu olay olabilir.
0: Biraz mahcup oldular evet yani.
1: Ya CHP'liyim diyen yok şimdi. Konuşuyor. Bir adam bir kamyonla konuşuyor. İşte malum kanallarda orada konuşmacılar falan filan. Ya CHP'liyim şöyle göğsünü gere gere CHP'liyim diye insanı ben görmedim son zamanlarda. Şahit olmadım, bilmiyorum, gören varsa bağlansın konuşsun ya.
0: Peki ben efendim.
1: CHP'desin ki ne diyorsun sen ya, ben CHP'liyim, görüşme göre göre CHP'liyim diyebilen, bak bu kadar insan dinliyor bu yayını. Varsa bir tane ben göğsünü göre göre ben CHP'liyim diyebilen bir vatandaş, onu tebdir edeceğim. Ne?
0: Takdir edeceksiniz efendim. Peki.
1: Takdir edeceğim ve tebrik edeceğim.
0: Anladım. Peki efendim. Evet, utandırmayalım lütfen bize oy veren insanlar efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Alo, buyurun efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: İyi günler. Ben Karabük'ten Selahattin.
0: Selahattin Bey, buyurunuz efendim.
2: Televizyonda yıllar önce kadın kuşağı programlarında bir imam çıktı. En son imam olması gereken kişilerden biri benim dedi. Adamın yapmadığı kalmamış. Kız kardeşi de yalan dolan peşinde.
0: Ne zamandı abi o?
2: Yani 7-8 sene oluyor herhalde.
0: Ya gerek yok, geçmişte kalan. Lütfen yani, yani istisnalar kaydeyi bozmaz.
2: Tabii,
0: İmam
2: tabii,
0: efendilerimizi, müezzinlerimizi... rencide etmeyelim. Başka bir mevzu var mı efendim? Çok teşekkür ederim efendim. Bir başka dinleyicimizi alalım efendim. Efendim buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Vaaleyküm selam efendim.
3: Abi ben Ankara'dan Turgut.
0: Turgut Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk abi.
0: Yağmur yağıyor Turgut Bey.
3: Evet abi.
0: Nasıl gidiyor Ankara? Tertemiz oldu değil mi efendim? Yollar, caddeler.
3: Ya.
0: Efendim? Turgut Bey kayboldu. Yağmur yağıyor tabii. Evet. Kayboluyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere katılıyorsunuz. Günü ve gündemi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonlarımız bunlar. Turgut Bey düştü efendim. Hattan düştü. Nasıl düştüyse bir fırtına sesi var. Ama zaten Ankara'da efendim bir sağanak bekleniyordu. Bizde de var gerçi. İstanbul'da da yağmur var. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Biraz önce gittim galiba abi. Hattan düştüm.
0: Abi sen gidip geliyorsun ya. Buyursunlar abi. Efendim. Turgut Bey Ankara'yı bir gündemi bir sizden alalım ya.
3: Gibi yine sular birikiyor.
0: Yağmur olunca birikecek efendim.
3: Bereket olsun abi.
0: Bereket olsun ama işte o suların yönün yolunu ve yönünü de bulması lazım.
3: Abi sana bir şey soracaktım. Ben
0: mazgallar iyi çalışacak efendim. Kapalı olmayacak, temizleyeceğiz. Bana bir şey soracaksınız, bildiğim taraftan sorun efendim.
3: Şöyle abi, ben de Sıtaş Çırak mağdurlarından biriyim de onu söylemek istemiştim.
0: Ne mağduru efendim?
3: Ya staj vardı ya, çıraklık. Önceden okumayınca çalışıyorduk. Şöyle bir durum oluyor abi. Bizim normal çalışıyoruz ama bize şey gösteriyorlardı. Okur gibi yani. Okula gidiyorduk ya.
0: Evet.
3: Şimdi bunu bir ayırt etmek lazım. Mesela biz normal orada çalıştık yani.
0: Tabii.
3: İlkokul mezunuyuz. Ama bir de şey vardı. Hem de staj yapıp hem de okuyanlar vardı. Bunlar aslında ayırt etse daha iyi olur. Çünkü o zamanın şartlarıyla biz şey olduk, iş hayatına erken başladık, öyle söyleyeyim yani, ilkokuldan sonra.
0: İşi öğrendiniz yani.
3: Evet ama...
0: Sen çıraklıktan geliyorsun, usta ve çırak yetişmesi şeyinde, formülünden çıktın geldin, usta oldun. Ne ustası oldun efendim?
3: Yok abi, şöyle ben onu devam ettirmedim de, şöyle
0: yapma
3: bir durum
0: ya.
3: Oldu. Telefon tamircisindeydim abi. Telefon tamircisi zaten kalmadı şu an.
0: Evet, şu anda kalmadı ama yani devam ettirmiş olsaydınız elektrik ve elektronik efendim.
3: Evet abi. Şimdi buradaki abi millet şey yanlış anlaşılan şu. Şimdi biz çalıştık normal, haftada gittik işte 5 gün 6-5 gün o zaman. Ama bizim sigortamız şeyde gözüküyor, E-Devlet'te. Emeklilikte sayılmıyor. Yani şu var, başlangıç olarak gözüküyor. Bizi okula gönderdikleri için orada bir sıkıntı oldu. Yani normalde biz çalıştık yani. Burada aslında bunu bir ayırt etmek lazım değil mi? Yani biz okumadık yani. Sonuçta ilkokuldan sonra çalıştık.
0: Okuyup da aynı zamanda çıraklık yapanların ne suçu var o zaman?
3: Yok. Buradaki şey şu. Hani yanlış anlaş, ben öyle anladım. Bir bakanımız öyle söyledi de. Hani şöyle söyledi. O bir gün işe gitti. İşte o hani sigortadan sayılsın gibi. Ama biz normal çalıştık. Demek istediğim o. Yani biz ilkokuldan sonra çalıştık. Normal.
0: Devam Kaç edeyim. Sene çalıştın?
3: İki sene mi ne? Bir buçuk iki sene.
0: Ha şey sigortan yok muydu?
3: İşte biz o an var sanıyorduk. Sonradan bu işte sayılmıyor dediler. Yani normalde 96'da giriş yaptıydı. Hmm. İşe başlangıç diyor. Şeyde elimizde kağıtlar da
0: senin
3: var.
0: Senin ustan o, demek ki senin sigortanı yapmamış.
3: Ha işte burada sonuçta çalıştık
0: anladım.
3: Yani.
0: Anladım. Hani abi patron evet, usta evet. Seni öpmüş göndermiş abi.
3: Biraz öyle olmuş.
0: Sevgi. Peki. Çok teşekkür abi, ederim. Tamam. Anladım. Sevgiyle gönderelim biz de sizi. Efendim şimdi kısa bir reklam aramız var. Gene işaret geldi. Reklama gidip gelelim. Tekrar birlikte olacağız.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorumuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
4: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
5: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
6: Çok güzel ofsaydı. Haydi!
3: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız.

0: bulabilirsiniz. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet sevgili dinleyiciler, bir son dakika haberi var. Onu siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Bu mahkemenin kararı ve bir son dakika haberi. Çıkacak mı, çıkmayacak mı, ne zaman belli olacak? Evet, o belli oldu sevgili dinleyiciler. CHP için artık mutlak ve butlan kararı çıktı. Mahkemenin bu kararını, bu son dakikayı da sizlerle paylaşıyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
3: Bu kararını, bu son dakikayı da sizlerle paylaşıyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454.
2: Buyurunuz efendim.
4: Alo.
2: Buyurun.
4: İyi akşamlar Atollah Bey. Ben Eyüp'ten Arif.
2: Arif Bey hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Bak, bu yemin ediyorum bundan daha güzel müjde olmaz.
2: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Evet, mahkemenin çok kararı güzel. Böyle efendim.
4: Ve Yüce Mahkeme ne karar veriyorsa doğru veriyordur.
2: Evet.
4: O yüzden vallahi çok sevindim. Bir de geçtiğimiz günlerde Amerika'da Türk Günü kutlaması vardı.
2: Mehteran takımının şovu vardı adeta.
4: Bak şimdi, elin Amerikalısı Mehteran takımını alkışlıyor orada saatlerde. Bizim Gaziantep'li kardeşlerimiz, CHP'li kardeşlerimiz de Mehteran takımına arkasını dönüyor. Acaba bu şeyi, Amerika'daki programı görüp de utanmışlar mıdır?
2: Şimdi o birçok müzisyene de ilham olmuş biliyorsunuz, o Mehteran müziği vesaire.
4: Mehteran takımı tabii. Biz değerini bilmiyoruz. Elin oğlu onlardan bakıyor, bir sürü müzik yapıyor, müzik icat ediyor. Biz soyumuza, atamıza, özümüze sahip çıkmıyoruz. Bu neyin nesidir anlamıyorum. Şu İstanbul. Ya arkadaş, bu İstanbul'u sana kimse altın tepside sunmadı. Bu Anadolu'yu sana kimse altın tepside sunmadı. Bu Bursa'yı sana kimse altın tepside sunmadı. Hep benim atalarım bura bura geldi.
2: Evet.
4: Yani tabii. Nedir bu adamların bu memlekette şeyi bir türlü çözemedim gitti.
2: Evet efendim. Gerçekten.
4: Çözen varsa da bana söylesin. Bilmiyorum.
2: Evet Arif Bey.
4: Bu içkiyle bu dostları var bu adamların. Bu içki muhabbeti bu adam. Dün burada bir tane Hacı abi var. Ankara'da öğretim üyesiydi. İki dakika onunla ayaküstü muhabbet ettik. Abi dedim, bak şöyle dedim, CHP'nin üst kadrosuna. Bu üst kadro, yönetim kadrosuna bak dedim, Ankara'da öğretim üyesi. Bunların dedim hangisi Türkiye'yi dedim idare edebilir? Hangisi dedim Türkiye'de bunların dedim cumhurbaşkanlığı yapabilir? Türkiye'nin etrafı dedim ateşten çember. Herkes bir yerden bir şey koparmaya çalışıyor. Bunların hangisi bunlarla dedim uğraşabilir?
2: Evet.
4: Dedim haklısın dedi. Bindi arabasına gitti adam.
2: Peki efendim. Çok çok teşekkür ederim efendim.
4: Ben teşekkür ederim.
2: İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımızda tabii dinleyicilerimiz var ama bekliyoruz. Efendim buyurun. Alo.
5: Yayında mıyım?
2: Yayındasınız efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
5: Gökhan Ercan ben, merhabalar.
2: Merhaba Gökhan Bey, buyurun efendim.
5: Bu son dakika haberiyle mutlak butlanla ilgili konuşmak istemişim ben de.
2: Tabii buyurun.
5: Bence bu CHP, batmakta olan CHP'ye bir can simidi oldu. Yani kurtarıcı gibi bir nefes verdiler. Yani bence iyi olmadı.
2: Öyle mi?
5: Ben öyle düşünüyorum. Zaten battıydı. Can simidi attı yani.
2: Yani Devlet Bey de biliyorsunuz yani CHP işte bir şey yapsın diye, CHP yaşasın anlamında, CHP olsun Türk siyasetinde önemli bir parti, eski parti ve aynı zamanda ana muhalefet partisi. Tabii Yüce Mahkemenin kararı böyle, iddialar üzerine bu kararı aldı tabii mahkeme.
5: Tabii.
2: Evet.
5: Mahkeme kararı neticede bulgular oraya götürmüş olabilir ama
2: evet.
5: İyice iş karıştı yani, benim şeyim o.
2: Şimdi ne olacak? Eğer Kemal Bey geri gelirse, yani Kemal Bey en son genel başkan oydu ya. Geri gelirse herhalde 6 ay bir sene içerisinde bir kurultaya götürecek partiyi yani.
5: Muhtemelen öyle olacak ama tabii bu arada işte bunların seçtikleri delegeler bilmem neler hepsi aslında kadık oldu şimdi. Yani nasıl olacak bilmiyorum.
2: Yani
5: çok,
2: tabii,
5: çok iyice çetrefilleşti, karmaşıklaştı iş yani.
2: Evet, bunu izleyip göreceğiz, bakacağız.
5: Evet.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
5: İnşallah hayırlı olur.
2: İnşallah memleket millet için. İnşallah. Evet.
5: İnşallah.
2: Evet sevgili.
5: Kolay gelsin size.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Fatih Atik, efendim Fatih Atik TGRT Ankara temsilcisi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı iptal edildi diyor. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Artık o 4-5 Kasım'da efendim yapılan kurultay iptal edildi. Yeni bir kurultaya gidecekler. Mutlaka gidecekler ama dediğim gibi bakalım kim geliyor. Yani Kemal Bey mi gelecek? Son genel başkan oydu. Ona bakacağız efendim. Yani, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
1: Atallah Bey, az önce ne dedim? CHP'liler CHP'liyim demekten utanırım demedim mi?
2: Evet.
1: Şimdi haberinizi dinledim.
2: Evet.
1: Son dakikayı.
2: Hı-hı.
1: Ya ben dedim hakikaten bayağı bir satrik bir insanım gibi.
2: Estağfurullah efendim.
1: Peşine bu haber geldi.
2: Yani içinize doğmuş olabilir. Bende şahsen bir şey yok ama ben zaten uzun süredir sizden şüpheleniyordum.
1: Ben de şüphelenme babacığım.
2: Yani... Sizde bazı hallere ben kurduğunuz cümlelerden sanki vakıf oldum. Bunda bir şey var dedim. Dediğiniz gibi telefonu kapattınız. Bir 10 dakika önce zaten herhalde ya da bir 20 dakikayı bulmadı. İşte böyle olmadı, bir karar
1: olmadı,
2: var. Evet. Yani bu 4 ile 5 Kasım arasında yapılan o kurultay iptal edildi. Mahkeme iptal edildi.
1: Benden önce konuşan beyefendi Gökhan Bedik oldu.
2: Evet. Evet.
1: O da benimle aynı şeyleri düşünüyormuş.
2: Evet.
1: Şimdi Atavla Bey,
2: buyurun.
1: Ben bir sırrımı söyleyeyim mi size?
2: Öyle mi efendim?
1: Bir sır söylüyorum.
2: Yani ikimiz böyle hani radyoda söylemiş olursunuz bir şey çıkmaz anlamında. Evet.
1: Evet. Şimdi böyle konuşuyorum ediyorum ya. İnsanlar beni kurnaz bunlar bir insan zanneder biliyor musunuz?
2: Tabii sizi biraz farklı da konumlandırıyorlar.
1: Tamam da ben, yani bu fakat kendimle alakalı.
2: Ha, bu arada şey var, Özgür Özel'in MYK ve parti merkezi üyeleri de görevden uzaklaştırıldı efendim. Yani mahkeme kararı MYK'yı da parti merkezi üyelerini de görevden uzaklaştırmış efendim. Evet.
1: Buyurun. Efendim bunun orijinal söyleyişi kendim yükün. Değil mi?
2: Evet. Tabii.
1: Yani bütün sonuçlarıyla o kurultay geçersiz.
2: Evet.
1: Dolayısıyla elbette ne başkan kaldı, ne şu kaldı, bu kaldı bilmem ne, mahkeme kararıyla bunların
2: tabii
1: tümü geçersiz oldu. Doğru. Yok hükmünde yani şu an kendine evet mümkün. Yok hükmünde buna mutlak butlan diye bir ifade getirmişler. İnsanların da hoşuna gitti. Mutlak butlan böyle biraz da
2: evet
1: şey, şiirsel bir şeyi var böyle.
2: Evet.
1: Mutlak butlan bilmem ne filan. İnsanların hoşuna da gitti, tuttu. Şuna kendine mümkün. Bakın ben eski kelimelerle eskiden gelen ne varsa her şeye aşık bir insanım yani.
2: Ha.
1: O kadar güzel dilimiz vardı ki, o kadar o güzel dilimizde yazılan nutuku bile okusam zor anlarım.
2: Ya.
1: Şimdiki nesil hiç anlamaz yani.
2: Ya.
1: Bir de o var. Atatürk'e ihanet bu. Ya esas Atatürkçü benim aslında ya. Bunlar Atatürkçü falan.
2: Ha, bilmiyordum değil ben. Siz Atatürkçüsünüz. Evet.
1: Gayet tabii yani. Ha. Atatürk o günkü lisanla yazmış etmiş kendi el yazısıyla birçok şeyi.
2: Var tabii.
1: Şimdikilere evet bakıyorsunuz efendim, şimdikilere bakıyorsunuz. Atatürk'ün dediklerini anlamıyor. Ne? Allah Allah.
2: Evet.
1: Ya bir şey anlamadan o konunun herhangi bir şeyini taraftarı olunur mu ya? Olunur mu ya?
2: Önce nutuk okuyun kardeşim. Özdül'ün kitabını okuyacağına nutuk okuyun da öğrenin diyorsun.
1: Gayet tabii canım. Peki. Okuyamaz ki. Hani okusa da anlamaz. Atatürk'ün gençliğe hitabesi.
2: Ha.
1: Ben onu askerde ezberledim biliyor musunuz, dayak yememek için.
2: Öyle mi efendim?
1: İşim de yoktu, ne yapacağım? Ezberlenir ya baştan aşağıya falan.
2: Evet.
1: Subay okutturdu biz, müne beş subayı falan filan.
2: Hı.
1: Takır takır tabii. Ezberleme güzel aslında, hoştu. biliyor musunuz ezberlemek yani?
2: Evet.
1: İşte o yüzden bu ezberlerin neticesinde bir eskiden ezberlediklerim
2: sizin herhalde kafama çok fena. Sizin ezberiniz güçlü galiba.
1: Nakşedilmiş kafama. Hah. Bazı ezberleri bozamıyorum, çıkamıyorum bu ezberlerden.
2: Evet. Yani. Onları işte şimdi söylüyorsunuz, dillendiriyorsunuz demek ki artık evet. Konuşmak zamanı. O yani, ezberlediklerinizi, bildiklerinizi anlatma ve paylaşma zamanı Osman Bey.
1: Zaten biz de onu yapmaya gayret ediyoruz. Evet. Mümkün mertebe kırıp dökmeden evet. Ve iyi niyetli olduğumu zannederek. Bakın iyi niyetliyim diyemiyorum. Kendime o kadar güvenemiyorum. İyi niyetli olduğumu zannederek, iyi niyetle söylediğimi zannederek dediklerimi bunları lütfediyorum. Evet. Allah affetsin inşallah yanlış şeyler de söylemiyorumdur. Ha bu arada işte böyle konuşuyor diyor falan. Çevrende de böyle ya. Ben ne bazen insanların böyle dikkati çekiyor. Evet. Ya bu ya hemen, kardeşim.
2: Hemen merak edilen bir konu daha var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yeniden genel başkanlığa döndü. Onu da paylaşalım efendim.
1: Ya ben şimdi.
2: Son dakika haberi Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Bu mahkemenin kararı efendim. Evet.
1: Bu mahkemenin istinafı bunun. Yargıtay şubusu yok galiba değil mi?
2: Efendim net karar burada efendim.
1: Yani tamam zaten bunu herkes bekliyordu. Dün akşam TGRT'de
2: evet.
1: Fatih Atik bunu söyledi.
2: Evet.
1: Özel yaşama çok dikkat eden Cem Kütük de efendim bu özel yaşam. Ya siyaset için özel yaşam mı olur ya? Ne demek özel yaşam ya? Evet. O özel yaşama girer. O zaman Allah Allah. Fatih Atık'la beraber bayağı bir şey yaptılar. Böyle mücadele.
2: Bir tartıştılar.
1: Evet. Fatih Atık hakikaten bu konuda Ankara'da olduğundan mı yoksa ne bileyim ben meseleleri
2: var. Yok eski evet yani sahadan yetişerek geliyor, takip ediyor. Siyaseti, politikayı da takip ediyor. Ben yani Fatih Bey takip Atık etmiyor takip demiyorum. Yani o da takip ediyor. Ama tabii Fatih Bey'in konumu, uğraşı, şeyi ayrı. İstihbaratı da güçlü yani. Alıyor haberleri de alıyor içeriden.
1: Ben Fatih Atik'i takip edin, başka şeye ihtiyaç yok deyip kapatayım mı?
2: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Zaten dediniz. Evet, telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var. Alo. Buyurunuz efendim.
6: Merhaba Ata Bey. Alo.
2: Alo. Neyse dinleyicimiz gitti efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Telefonlarımız bunlar. Son dakika haberini belki duymamışsınızdır sevgili dinleyicilerimizle efendim. Paylaşayım. CHP için mutlak kararı çıktı. Yani CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı iptal edildi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Yani hani o bir meşhur şey vardı, ben telefonlar, ben Kemal geri dönüyorum. Evet, ben Kemal geri dönüyorum. O gerçek oldu. Onu da sizlerle paylaşalım. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Kolay gelsin efendim, iyi yayınlar.
2: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
7: Nasılsınız, iyisiniz?
2: Teşekkür efendim. Ederim, sizler nasılsınız?
7: İyiyiz elhamdülillah, Allah razı olsun.
2: Buyursunlar, Yüksel Bey sizsiniz.
7: Evet efendim.
2: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
7: Şimdi bu şu manaya geliyor herhalde. Kemal, Bay Kemal geliyor. Geliyorum Kemal diyor Bay Kemal.
2: Ben Kemal geliyorum, evet.
7: Evet, Bay Kemal geliyor. Şimdi diyorum hani bu Uşak Belediye Başkanı türkü yapmış diye yanındaki hatuna.
2: Kimdi o hatun? Şimdi... Ha o çok izlendi, tıklandı. Ebru türküsü, anladım.
7: Çok tıklamışlar.
2: Evet, o çok hakikaten öyle bir rekora doğru gidiyor o, ama beste olur mu? Ona ait yani, o zaten irticalen yani doğaçlama söylüyor. Ben Ebru'yu çok seviyorum, Ava'ya gidiyorum, evet. Ondan çocuk evet. Yapacağım gibi, ama bir name de yapıyor. O çok tıklandı, evet.
7: Şimdi diyorum Özgür Özel Bey de acaba diyorum şimdi... Silivri'nin yolları taştan, Ekrem çıkardı beni baştan da öyle bir şey yakar mı acaba diyorum.
2: Ha evet. Adana'nın yolları taşlı diyorsunuz, türkü o.
7: Evet şimdi...
2: Özgür Bey'le zaten şey uğraşıyor, siz bari uğraşmayın Tamara Hanım. Tamara Hanım çok fena uğraşıyor. En son iki sekreterin kavgasını efendim şey yaptı. Evet.
7: Şimdi onda da var aynı şeyler. Onda voleybolcu hatun. bunda sekreter. Yani bol bunlar da bu işler. Evet. Onu dedim hani gidip bir baş başa dertleşseler orada uzun süreli. Daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Kafa dinlemiş orada.
2: Ha, özel hayatları bunlar efendim. Evet.
7: Evet. Evet. Evet efendim.
2: Tabii. Ama böyle onu ortamda yaşamamak lazım tabii. Evet.
7: Tabii. Peki. Onlar gerçi otel odalarında yaşıyorlar. Ulu orta yaşamıyor. Uşak Belediye Başkanı ne diyor? Biz onlara diyor kayıtlarını karakola vermiyoruz diyor. Adam yani biz bu işleri gizli yapıyoruz ama sonunda yine çıkıyor bu kameralar. Nereden çıkıyor onu da anlamıyorum. Kim çekiyor?
2: Şimdi şöyle bir şey. Yüksel Bey siz hiç otellerde kalıyor musunuz? Ya da bir davet üzere otele gidiyor musunuz?
7: Çok nadir.
2: Otele adımınızı attığınızda kameralar kayıtta zaten. Ben o odalarda evet, böcek var mıdır yok mudur evet. Hep yakalandı ya. Evet. Yani daha nasıl görüntüler var yani Özkan Yalım'ın elinde bilemiyorum. Ama o diyor ki benim misafirlerim ben zaten bunlardan kayıt da almıyordum. O, şu odada bu odada ya da kral dairesinde kimler kalıyor kimler var diye. Öyle diyor misafir ediyordum diyor.
7: CHP milletvekillerinden kalmayan yok diyor. Adam açık açık söylüyor zaten. Biz bunların kayıtlarını diye almıyoruz. Diyor. Ama işte şakayla karışık yine almış da demek ki ileride lazım olur belki diye bir kenara koymuşlar. Lazım da oldu yani.
2: Evet, evet.
7: Peki efendim.
2: Çok teşekkür ederiz Yüksel Bey. Efendim buyursunlar. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurun efendim. Alo.
6: Alo.
2: Buyurun efendim.
6: Şimdi partinin toparlanmasına çok sevindim.
2: Ha bu toparlayış diyorsunuz. Kemal yani, Kılıçdaroğlu genel başkanlığa evet. dönüyor. Evet öyle bir karar evet, var.
6: Öyle bir karar var. Osman amcayı da Atatürkçü olduğu için kutlarım.
2: Yani ben de bilmiyordum. Demek ki çok evet. gizemli bir Atatürkçü. Evet.
6: Evet yani Osman amcanın her şeyi gizemli zaten ya.
2: Çok giz bir insan yani ben tırcıyım kamyoncuyum dedi birisi dedi ki ya bu kültür kamyoncuda olmaz kamyoncuları küçültmüyoruz yani ama adam diyor devleti biliyor orayı biliyor şurayı biliyor nasıl olur diyor biz de kurcalamıyoruz yani ben kamyoncuyum deyince mesela biz de peki efendim diyoruz ama bugün ben Atatürkçüyüm dedi tabii.
6: Evet şimdi Atalla biraz önce ezan okusun hocalar ezan okumuyor diye. Bir şey
2: okunuyor
6: da,
2: elhamdülillah ülkemizde 5 vakit ezan ya, okunuyor. Bayrağımız merkez, dalgalanıyor. Evet.
6: Evet. Merkezi sistemle okunuyor. Ezan sesi duyuluyor ya. Mesela bizim buraya cami çok uzak Altınoluk'a.
2: Evet.
6: Altınoluk'ta. Ezan sesi duyulmuyor. Zor duyuluyor yani. Ben saatle takip ediyorum.
2: Anladım efendim. Şeyi, siz biraz bir köy gibi mi böyle bir kasaba gibi bir yerdesiniz?
6: Şimdi Edremit'in beldesi. Altınoluk.
2: Ya önceden evet. Altınoluk meşhurdur gerçi. Demek ki orada cami yok. Evet.
6: Bir de cami var ama ta çarşının içinde. Bir de bazı insanlar herhalde rahatsız oluyorlar. Sesini kısturuyorlar.
2: Ha, evet.
6: Onun için zor duyuluyor. Tabii. Ezan. Ama benim İstanbul'daki evde benim karşımda cami gümbür gümbür duyuluyor.
2: Evet. Bravo.
6: Yani Allah ezanı dindirmesin.
2: Amin amin. Evet.
6: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler mutlak mutlan davası çıktı mahkemede. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönüyor. O dönemde görevli olan parti kurulları da dönüyorlar. Onlar da görevlerin başına dönüyorlar. Mevcut yani bir saat öncesine kadar görev yapan efendim parti merkezi MYK onlar da feshedildi efendim. Telefon hattımızda kim var? Buyurun efendim. Alo.
8: Alo.
2: Buyurun efendim.
8: İyi akşamlar Ata Bey.
2: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Ben Nazmi Ankara'dan arıyorum.
2: Buyursunlar Nazmi Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
8: Ben de ezanla ilgili konuşmak istiyorum da şöyleydi hocam eskiden. Yani ezanlar hani aynı saatte başlamadığı için en az böyle karışıklık oluyordu. Biri bitiyor, biri başlıyor. Şimdi düzenli olarak yani başlayıp bitiyor. Bilmiyorum bunda bir sıkıntı var mı yok mu?
2: Bir sıkıntı yapmamak lazım efendim. Zaten artık iletişim çağındayız. Hepimizin elinde telefon var, saatler var. Ama o ezanlar da yad ediliyor tabii. O ezanlar da okunuyor efendim.
8: Tabii ki yani camide ezan okunsa daha iyi de böyle evet. bir karışık. Herkes evet. aynı saatte okumuyordu. Onun için bir böyle işte karışıklık bir hali oluyordu yani.
2: Ha evet, evet.
8: Bilmiyorum yani ben böyle gördüm, böyle düşünüyorum yani.
2: Anladım. Öyle oluyor. Yani bazen burada da mesela Sultanahmet Camii ile şey arasında birisi bitiriyor, diğeri başlıyor. Böyle sanki münaveli efendim telaffuzlar var orada ama onları turistler böyle can kulağıyla dinliyorlar. Sesler, müezzinler de güzel terennüm ettikleri için hoşlarına gidiyor. Ben rast geliyorum bazen böyle Sultanahmet'te dolaştığımda o turistlerin böyle can kulağıyla ezana kulak verdiklerini görüyorum efendim.
8: Çok, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.
8: Cumanıza mübarek olsun.
2: Bir mukabele. Şimdiden teşekkür ederim efendim. Ben de cuma gününüzü tebrik ediyorum efendim. Bu arada Ahmet Hilmi Kaya geldi görevinin başında. Akşam onu da götürüyoruz. Buyurunuz efendim.
9: Selamünaleyküm.
2: Ve aleyküm selam efendim.
9: Ben Bayburt'tan Ahmet Oltulu.
2: Ahmet Bey hoş geldiniz efendim.
9: Sağ ol, nasılsın? İyisin.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
9: Hamdolsun. Ben sürekli dinliyorum kanalı.
2: Evet.
9: Arada bir katılıyorum.
2: İyi arada yapıyorsunuz efendim. Okuyorum. Bekliyoruz.
9: Arada da şiir okuyorum.
2: Tabii. Şimdi her zaman bekleriz.
9: Allah razı olsun.
2: Sağ olun.
9: Ya bu Kılıçdaroğlu geldi.
2: Evet.
9: Adam CHP düzelecek mi abi?
2: Şimdi işte bu eski korullar, eski genel başkan falan bunlar iptal edildi. Yeni bir şeye, yeni bir efendim kurultay olacak. Bir sene sonra mı olur, 6 ay sonra mı olur? Ona göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürecek en nihayet. Evet. Bu kurultayda ipi göğüsleyen genel başkan olacak.
9: Peki bu yolsuzluk, hırkızlık
2: yapanlara onlar için ne yapılabilir? Onun bir mesajı var. Bugün gazetelerde var biliyorsunuz dün konuşmuştu.
9: Dinledim.
2: Şimdi,
9: evet.
2: Şimdi haramın sığınağı olamaz CHP diyor. Benim kanaatim yani bu söylentilere muhatap olan işte üye olsun, belediye başkanı olsun, şu bu falan. Kardeşim aklanın gelin, cezanız varsa cezanızı çekin. Bunların parti ile ilişkileri kesilebilir. Tıpkı AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi bunlar öyle yapıyorlar. Refah Partisi mesela bu konuda adı bir yolsuzluğa karışan bir belediye başkanı ya da bir üye ya da bir delege olduğunda mahkemede aklan gel diyorlar, partiyle ilişkilerini bitiriyorlar. Ama mevcut yani daha doğrusu bir saat önceki parti yönetimi bunu yapamadı. Evet, Kılıçdaroğlu hemen açıklama yapmış, karar hayırlı olsun demiş yeni karar için. Evet.
9: İnşallah hayırlı olur.
2: İnşallah.
9: Ya Ataullah Bey, buyurun. Şöyle diyeyim, bizim çepeçevre kuşatılmışız.
2: Evet.
9: İnan ki bize aklı kesse, gözleri kesse vuracaklar.
2: Evet.
9: Ama biz vallahi yeminle konuşuyorum, Tayyip Erdoğan'a çok borçluyuz. Ben onun elini değil ayağını öpüyorum. Evet. Bu savunmamız olmasa biz şu anda ne haldeydik ki abi?
2: Doğru.
9: Ya biz hangi ülkeye sığınabiliriz? Şöyle bir düşün çevreni. Komşularımıza bak, nereye bakarsan bak, hangi ülkeye biz öyle bir şey olduğu zaman sığınma şeyimiz var.
2: Evet. Ya.
9: Ama biz herkesi kabul ediyoruz.
2: Niye? Çünkü biz merkeziz yani. Türkiye Cumhuriyeti abi, Devleti Osmanlı bakiyesidir, imparatorluk bakiyesidir. Bütün bu İslam coğrafyası, Türk dünyası böyle biliyor ve bize yöneliyor efendim.
9: Abi evet. Bizden uğraşmasınlar, biz kimseye, Hristiyan'a da, Yahudi'ye yok, de, yok. Ermeni'ye de, herhangi birine zulüm et. Bizim aslımızda zulüm yoktur.
2: Evet, tam sizin gibi konuşmuş Sayın Erdoğan, diyor ki bugün tatbikatta, Efes tatbikatında Türk ordusu kimseye zulmetmez. Ama efendim şey yapanlara da karşı kur der diyor, düşmana da karşı koyar der. Evet.
9: Abi 15 Temmuz ben olduğuna çok seviniyorum, evet. Hı. 253 şehidimiz var, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Eğer 15 Temmuz olmasaydı şu anda Türkiye'de işgaldaydı.
2: Ya.
9: Yani bunları CHP'liler ve partiyi bırak ya.
2: Evet.
9: Ya gerçeklere bak. Yani Tayyip olmasa ne olurdu halimiz?
2: Tabii. Halkı sokaklara çağırması, direnmesi, dik durması, karşı durması, bunları devletten atması, bazı bedbahtlar, efendim bazı öğretmenler, bazı polisler, bazı devlet memurları, onların çocukları var, aileleri var, efendim onlar perişan. FETÖ Türkiye'yi perişan edecekti. 85 milyonu perişan edeceklerdi. Bak abi, bugün olmuş. Bugün olmuş Ahmet abi. FETÖ'cüler vazgeçmiş değil ha. Dışarıda örgütlendiler. İçeride de devlet takip ediyor. Habire operasyonlar var. Devam ettiriyorlar iddialarını. Bunları tekrar devlete alın. Bunların çocukları var diyen bedbahtlar mı diyeyim, hainler mi diyeyim, artık ne diyeceğimizi de bilemiyoruz vallahi.
9: Abi.
2: Evet.
9: Bunları Allah hidayet etsin.
2: Amin.
9: Şimdi gerçekten 15 Temmuz başarılı olaydı, Güneydoğu gitmişti. Güneydoğu neden istiyordular? Orada petrol yatakları var abi.
2: Güneydoğu da yani, gitmişti. Ege'de, özellikle İzmir'de gitmişti efendim. Filama da hazırdı, para da hazırdı.
9: PKK'yla birlikte iş yapacaktılar.
2: Evet, evet. Ya yaptılar, yaptılar zaten. PKK'ya kaç diyorlardı, operasyon var, abi, uçaklar geliyor diye. Uçak gidiyordu orada, vuruyordu, bakıyorlardı. Ulan kimse yokmuş burada uçağa, niye burayı vurdu diye. Değil mi abi? Biz abi, bu hikayeleri çok dinledik ya. Bak şimdi PKK kaldı mı Ahmet abi?
9: Yok yok abi. Ya. Rabbim bizi aydınlığa çıkarttı, şükürler olsun. Evet. Biz her on aldık İsrail'den, fazla uzatmayayım. Evet. Ne yapıyordular? Hı. Ondan sonra ne oldu? Git boş yerleri vur gel.
2: Tabii tabii.
9: Ya önce haberi onlara veriyordular.
2: Tabii bize tabii. FETÖ'cü komutanlar, askerler önce PKK'ya, İsrail'de önce PKK'ya haber veriyordu efendim. Evet.
9: Onun için 15 evet. Temmuz olduğuna çok seviniyorum.
2: Peki efendim.
9: Allah hepsinden razı olsun diyorum.
2: Çok bu teşekkür ederiz. Bayburt'a sevgiler, selamlar.
9: Çok sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Allah'a emanet
2: olun. Efendim. Sağ olun. Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim. Alo.
10: Atalan Bey.
2: Buyurun efendim.
10: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
10: İstanbul'dan Aydın.
2: Buyursunlar Aydın Bey.
10: Ben de severek dinliyorum. Her zamanki gibi enerjiniz gayet güzel.
2: Sağ olun. Bu enerji olmasa kimse aramayacak, kimse dinlemeyecek. Evet. Çünkü öyle, çok affedersiniz, ölü toprağa serpilmiş gibi mız mız yapmanın bir alemi yok efendim. Gümbür gümbür olmak lazım.
10: Kesinlikle, kesinlikle. ben de dinliyorum. Naçizane birkaç yorumcunuzdan aldıklarımı kısa kısa değerlendirmek için.
2: Buyurun hemen alalım efendim, tabii.
10: Şimdi öncelikle bu Butlan kararı, yeni açıklanan Butlan kararı Türk milleti adına inşallah hayırlara vesile olsun.
2: Hayırlı olur inşallah, evet.
10: Evet, çünkü yargı bildiğim kadarıyla kararı okumadan önce Türk milleti adına diyor yani.
2: Tabii.
10: Dolayısıyla hayırlı olan buymuş demek ki. Bundan evet. Sonra daha da hayırlı bir ana muhalefet görmeyi bu ülke nasıl olsun inşallah.
2: Evet yani, ama önce çok sorunları, problemleri, meselleri var. Onları halletmeleri lazım, toparlanması lazım. Ondan sonra da inşallah dediğin gibi millet ve memleket meselelerine de dönerler efendim.
10: Evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç oy vermeyen birisi olarak, yani şahsi değil mi, şartı olarak da, ama hani hepimizin bir tane oy verdiği bir yer var yani sonuçta.
2: Evet
10: ama,
2: tabii.
10: Bir zaman bir düşmanlaşma gibi bir durum yoktu.
2: Yok canım, hepimiz biriz, beraberiz, aynıyız ya.
10: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bu son 5 yılda ekranlarda, yani TGRT haberde de sürekli takip ediyoruz, Medya Kritik'te olsun, işte Gürkan Acır programı olsun. Yani inanılmaz derecede böyle bir acayip bir CHP profili vardı. Yani
2: Taksim Meydanı.
10: Her gün, evet pardon Taksim Meydanı, her gün böyle bir flash haberle gelip artık şey olur, bugün işte ne şok olacak falan gibi olur yani, böyle çok böyle beklenti içine. Beklenti içine de girmiyoruz çünkü artık normalleşmişti maalesef.
2: Evet.
10: O yüzden Türk milleti adına verilen bu karar hayırlı uğurlu olsun.
2: Evet.
10: Ezan konusu da biraz önceki dinleyeceğim ezan konusunda yorum yaptı. Yani ben ezanın işte bir dakika gecikmesi veya iki dakika erken olması çok önemsenmediğini düşünüyorum. Çünkü o kadar da gecikmiyor bu arada. Hani karışıklık olma, merkez sistem, yani ikisi de uygundur ama bunun konu olacak duruma gelmesi gerçekten benim nazarımda biraz tuhaf karşıladım.
2: Şimdi şöyle bir şey o. Ezanı erken de okumak pek uygun olmuyor çünkü vakit girmemiş oluyor. Vakit girse ya da 10 dakika sonra okunsa bir şey olmaz. Ama birisi otursa mesela namaz kılsa, bir dakika daha varsa namaza, vakit girmemişse o namaz olmuyor. O konuda vakitler konusunda biraz hassas olmamız lazım. Herhalde onu dinlendirdiler bizim dinleyicilerimiz. Evet. Evet.
10: Alimlerimiz de hocalarımız da muhtemelen bu hassasiyeti gerçekten hepimizden daha gözetiyorlardır diye düşünüyorum.
2: Yani işte biliyorsunuz yani bir çok yakın tarihte, öyle fazla eski de değil, öyle bir şey yaptılar, bir reform diyelim, öyle bir reform yaptılar, ezanları biraz öne çektiler, bir 5 dakika 10 dakika bazı vakitlerde, işte tartışma oradan çıkıyor efendim. Efendim çok teşekkür ederim, memnun oldum. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Bitiriyor muyuz sevgili Ahmet? Yani Ahmet diyor ki bitirelim abi. Ama son dakika haberini de sizlerle paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak CHP'nin başına geri dönüyor. Özgür Özel MYK ve parti merkezi üyeleri de görevden uzaklaştırıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde efendim görev yapan efendim parti kurulları görev başına gelecekler. Bir kurultay ne zaman olur? Onu bilemiyorum tabii. Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Hangi adımlar atacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi? Ama yani bir sene içerisinde, 6 ay içerisinde mi bir kurultaya götürecek? O da öyle oluyor. Yani Kılıçdaroğlu ve parti organları, eski parti organları göreve geri dönüyorlar. Biz de ne diyelim, memleket millet için hayırlı olsun efendim. Ve bitiriyoruz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna. Ben Ataullah Arvas, Sürçü lisan ettiysem affolun. Allah'a ısmarladık efendim.
11: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın CHP'de arınma aman nasıl başlıklı makalesini sunuyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2023'te yapılan 38. kurultayda genel başkanlık koltuğunu kaybetti. Ona göre sırtından hançerlenme ve ihanet söz konusuydu. Ve işin arkasını bırakmıyor, mutlak bir hesaplaşma peşinde. Kılıçdaroğlu yaklaşık 13 yıl CHP'nin başında kaldı. Özgür Özel ise 2,5 yıldır genel başkanlık koltuğunda. Bakalım Kemal Bey kadar partinin başında kalacak mı? Bu köşede Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin çifte kıskaç içinde olduğunu daha önce belirtmiştik. Siyasi ve hukuki boyutta CHP yönetimi galiba en zor günlerini geçiriyor. Mutlak butlan davasının duruşması 1 Temmuz tarihine ertelendi. Aynı dosyaya yakın zamanda bazı belgeler yollandı. Son zamanlarda 38. kurultayı yok hükmüne sokabilecek bir kararın istinaf mahkemesinden çıkabileceğine dair ihtimal yüksek. İşte bu hengamede CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde mutlak butlan tartışmalarının alevlendiği süreçte yayımladığı bir video mesajla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'ye arınma çağrısı yaparken kendisine yönelik eleştirilere de sert sözlerle karşılık verdi. Malum olduğu üzere 2023 Kasım'ından bu yana Özgür Özel'e yakın ekip içerisinden Kılıçdaroğlu'na yönelik zaman zaman ağır ifadeler kullanıldı ve bu karşılıklı sert tartışmalara yol açtı. 2025 kurultayında Kılıçdaroğlu yeniden aday olmayacağını açıklarken şöyle bir izah da getirmişti. Aday olmamamın sebebi aday olursan yüzüne tükürürler diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Elbette Kemal Bey'in kendisine yönelik tehdit ve hakaretleri bir kenara not ettiğini tahmin etmek zor değil. Ve fırsatı bulduğunda bunlarla ilgili bir hesaplaşmaya girmek isteyeceği de tabidir. Nitekim parti merkezi üzerinde adeta kara bulutların dolaştığı bir dönemde CHP'deki kirlenmeyle ilgili olarak bir çıkış yapma ihtiyacı duyduğu belli oluyor. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoyla hayli dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kendisinden susmasının veya farklı şeyler söylemesinin beklendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle. Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asıl yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir, kapatılmıştır, teslim olmamıştır, baskılar yaşamıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilmez, emanete kara çalınmaz. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı istinaf mahkemesinden mutlak butlan yönünde çıkabilecek bir karar neticesinde CHP yönetiminin tekrar kendisine teslim edilme ihtimaline binaen bir ön alma hamlesi olabilir mi? Çünkü bu ihtimal üzerinde son günlerde pek hararetli tartışmalar devam ediyor. Daha önce de bu konu üzerinden yüzünden hücuma uğrayan Kılıçdaroğlu asla pes etmeyeceğini rakiplerine göstermek istiyor. Şu meydan okuma başka türlü nasıl yorumlanabilir? Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
Bakınız 70 yıl aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Evet, Kemal Bey gerçekten kararlı görünüyor ve ilk yakaladığı fırsatta da daha önce de dile getirdiği CHP'de esaslı bir arınma için gücünü kullanacağı kesin görünüyor. Bu noktada son zamanlarda parti üst yönetimine yönelik akçeli itham ve suçlamalar, itiraf ve ifşalar Kılıçdaroğlu'nun elini epeyce güçlendirecek cinsten. 13 yıllık parti başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı adayı olarak %48'lik ittifak oyları dışında kayda değer başarısı bulunmayan Kemal Bey adına haleflerinin acemilik ve patavatsızlığı önemli bir avantaj olabilir. Ama bu Kılıçdaroğlu'nun bahsini ettiği iktidar yürüyüşü için yeterli olabilir mi? İşte orası meçhul. Zira bu hamur daha çok su kaldırır. Kemal Bey'in ifadesine göre arınmanın parti merkezinden başlaması gerekiyor. Peki bu iş düşündüğü kadar kolay mı?

Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın CHP'de arınma ama nasıl başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Rusya ve Çin'in dökülen foyaları başlıklı makalesini sunuyorum. Dünyada gözlerin çevrildiği Rusya ve Çin arasındaki zirve fare doğurdu. Neden mi? En sonda söyleyeceğimizi başta ifade edelim ki meramımız anlaşılabilsin. Unutmayalım ki bu iki ülkenin temel hedefi birbirlerinden çok Amerika ile bir uzlaşıya varmaktı. Şimdiye kadar ABD'nin hedefinde oldukları için reel politik dayatmalardan dolayı zoraki müttefik konumundaydılar. Fakat ABD stratejilerini değiştirince Moskova ve Pekin'in de tavrı değişmeye ve birbirlerine olan ihtiyaçları azalmaya başladı. Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye soktuğu yumuşak güç stratejisi Moskova ve Pekin'in birbirlerine sunamadıkları en değerli şeyi veriyor. Amerika nezdinde küresel meşruiyet. Ukrayna'da Avrupa'yı karşısına alma pahasına Rusya'ya zeytin dalını uzatan Trump, Rus lider Vladimir Putin'i şeytanlaştıran Batı'nın adeta kimyasını altüst etti. Ardından da 2017'de ticaret savaşı ilan edip hedefe koyduğu Çin lideri Xi Jinping yönetimiyle buzları eriten Trump, 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki Pekin çıkarmasıyla ezberleri bozdu. Trump'ın hamleleri aslında Rusya ve Çin'i güçlendirmenin aksine daha da zayıflatıyor. ABD'nin meşruiyetini kazanan aktörler bu kez küresel kamuoyunun hedef tahtasına yerleştiler. ABD ile anlaşıp küresel güneye ihanetle suçlanıyorlar. Her ne kadar ABD değiştiği için değişime gittiklerini söyleseler de aslında Rusya ve Çin'in değişmediğini, sadece maskelerinin düştüğünü görüyoruz. Nitekim Rusya ve Çin'in sadece Ukrayna'da değil, Venezuela ve İran'da stratejik bir sessizliğe bürünerek ABD ile İsrail'in saldırganlığına pasif destek verdiği ortaya çıktı. Haliyle Putin ve Xi, nostaljik bir çok kutuplu dünya teranesi dışında somut bir anlaşmaya varmadı. Hatta bolca reklamını yaptıkları Sibirya'nın gücü 2 enerji boru hattı projesinde bile uzlaşı çıkmadı. Almanya ile Rusya'nın yapımı biten Mavi Akım 2 projesinin başına gelenlerin bir benzeri de Sibirya'nın gücü 2 doğalgaz boru hattının başına gelecek gibi görünüyor. Zira Trump yaptığı hamlelerle Rusya ve Çin arasındaki dengeyi yeniden dizayn ediyor. Çin'in nüfuzu altına girme riski yükselen Rusya'yı destekleyerek Pekin karşısındaki pazarlık gücünü artırıyor. Ayrıca Trump yaptığı hamlelerle Çin'in de Rusya, İran ve Venezuela'dan aldığı maliyeti düşük enerji döneminin sonunu getirdi. Pekin'in bu saatten sonra dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi ABD'yi bypass edip diğer tedarikçilere yönelmesinin faturası ağır olacaktır. Bu tehdidi gören Pekin, enerji kaynaklarını çeşitlendirerek enerji güvenliğini teminat altına alma bahanesiyle Rusya'nın 2. Sibirya hattını ertelemek zorunda kaldı. Kremlin hezimeti, Moskova ve Pekin projenin temel parametreleri konusunda genel bir anlayışa ulaştı, ancak projeye ilişkin bazı detaylar daha netleşmedi, bazı nüansların üzerinde anlaşılması gerekiyor diyerek itiraf etti. Putin ve Xi, zevahiri kurtarmak için marjinal sol örgütleri aratmayan bir ortak bildiriye imza attı. İki lider zirveyi çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair ortak bildiriyle noktaladı. İçinde bol bol eşit güvenlik, ilkelere bağlılık, değer çeşitliliği ve uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi gibi işlevsiz, muğlak ve soyut kavramlar geçen bu bildiri her açıdan bir hezimettir. İran ve Venezuela konusunda ABD'ye tek kelime eleştiri getiremeyen Çin ve Rusya'nın foyaları bütün çıplaklığıyla meydana çıktı. ABD'nin Çin ve Rusya ile oluşturduğu bu yeni model, uluslararası ittifaka dünya şeytani üçgen diyor. Pekin'deki zirvede bu kirli küresel uzlaşı bir kez daha deşifre oldu. Dolayısıyla dünyanın geri kalanının artık bu yeni realiteyi görüp buna göre stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Sahte kurtarıcılara bel bağlamak yerine artık her aktörün kendi göbeğini kendisinin keseceği bir döneme giriyoruz.
Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Rusya ve Çin'in dökülen foyaları başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

uzun süredir davaya siyasi mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapmıyordu. Günlük sıcak gelişmelerin dışına çıkıp verdiği mücadeleye ilişkin son dönemlerin en önemli konuşmasını yaptı. Her biri bir adrese yönelik önemli mesajlar verdi. 1. Kocaeli'ndeki gençlik şöleni nedeniyle yaşanan tartışmalara göğüs gerdi. 2. AK Parti davasını ve verdiği siyasi mücadeleyi anlattı. 3. Sıcak gündeme ilişkin değindiği tek konu terörsüz Türkiye süreci oldu. Şimdi adım adım bu mesajları aktarmaya ve AK Parti grubundaki havayı yansıtmaya çalışacağım. Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları atan Eser Yenerer'in sunuculuk yapmasına ve sosyal medyada Emine Erdoğan'a hakaret eden Gezen Oğlak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye vermesine yönelik eleştiriler getirilmişti. Şölene katılan genç kızların dans edip eğlenmelerine tepki gösterenler olmuştu. Erdoğan gençlik şölenine sahip çıktı. Gençlik şölenine çamur atıyorlar dedi. Çamlıca Camii'nde hafızların icazet merasimine katıldığımız gibi amatemlerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatli yaklaştık diyerek AK Parti'nin gençlik politikasının çerçevesini belirledi. Gençler arasında ayrım yapan parti olmadık diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi mücadelesi için hayatını ortaya koymuş, davası için bedel ödemiş bir lider. Siyasi mücadelesine ilişkin bir şey söylüyorsa bilin ki onun arkasında ödenmiş bir bedel, hayatı pahasına verilmiş bir mücadele vardır. Meslek hayatım siyaseti ve liderleri izleyerek geçti. Siyasi bilincim 12 Eylül sonrasında Demirel'in yasaklarla mücadelesini izlerken oluştu. 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı meydan okurken CNN Türk yayınında Erdoğan'la birlikteydim. Siyasi tarihi, liderlerin mücadelesini, darbeleri, muhtıraları, idamları, parti kapatmaları, siyasi yasakları özel bir ilgiyle okuyan bir gazeteciyim. Erdoğan darbeleri püskürtmüş, ölüme meydan okumuş. Bu haliyle Türk siyasetinin gördüğü en cesur liderdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir sözü bir veda değil. Önemli olan şahıslarımız değil, davadır, mesajıdır. Davaya vefadır. Aynı zamanda kararlılık mesajıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir sıcak gündeme ilişkin

0: onu görsünler diye. Başbakanlara akıbetiniz Menderes gibi olacak mesajı verilirdi. Demirel başbakan olduğunda karşımda Menderes'in fotoğrafı duruyordu demişti. Demirel de Erdoğan da sonun Menderes gibi olacak diye tehdit edildiler. Erdoğan'ın bu mücadelesinde yanında 15 Temmuz'da olduğu gibi canını ortaya koyan millet vardı. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında meclise geldiği sırada Erdoğan'ı sadece 4 kişi karşıladı. Erdoğan darbelere, muhtıralara, tehditlere karşı mücadele ettiğini anlattıktan sonra bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri, görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık dedi. Ben de bir gazeteci olarak en çok bu bölümü merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları not tutuyor. İnşallah bir gün okuma imkanım olur. Erdoğan'ın diğer liderlerden farkı mücadele etti. Sadece 15 Temmuz'da darbeyi geri püskürtmedi. 27 Nisan'da e-muhtırayı geri çevirmedi. Aynı zamanda darbecileri yargıladı. 12 Eylül'ün paşalarını da 28 Şubatçıları da 15 Temmuz darbecilerini de yargıladı. Bu noktada siyasi mücadelesine tanıklık eden birisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sistemine yer vermek istiyorum. Erdoğan, kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var dedi. Başbakan yaptıkları, yıllarca bakanlık koltuğuna oturttukları, kendi yerine Cumhurbaşkanı yaptıkları, milletvekilliği verdiklerinden Erdoğan'a ihanet edenler oldu. Onu devirmek için muhalefetle ittifak yapanlar oldu. Erdoğan bunları yaşadı. Ama bilin ki ben bazılarına tanığım. Onlar zor durumda kaldıklarında yardımlarına ilk koşan, ellerinden tutup sıkıntılarını çözen yine Erdoğan oldu. Bazılarını anlatsam hayret edersiniz. Erdoğan o yüzden büyük bir lider. Erdoğan yola iki gömleğim var. Biri bayramlık, diğeri idamlık diye çıkmıştı. Bunu göze alarak mücadele verdi ama başardı. Çünkü Erdoğan cesur bir lider. Kaybetse sonu Menderes gibi idam sehpasıydı. 15 Temmuz'da ele geçirseler kaçırıp götürecekleri savaş gemisini bile hazırlamışlardı. Fakat Cumhurbaşkanı şimdiye kadar bunu bir sitem olarak dile getirmemişti. Erdoğan'ın şimdi sağdan soldan klavye kahramanları AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda tesis ettiği iklimde refah ve konfor ortamında sıcak yataklarından rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum, siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler dedi. Önce Erdoğan'ın konuşması, sonra bir soru. Erdoğan'ın bu sözlerinin adresi kim ya da kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak gündeme ilişkinde iki mesaj verdi. 1. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlı konuştu. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız dedi. 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü, sokağa çıkmaya yüzleri yok dediği sıralarda Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye arınma çağrısı geldi. Aralarında hiçbir iletişim olmadığı için Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun bunu paslaşarak yapamayacaklarına göre ne diyoruz? Akıl için yol birdir. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan o cümleyi neden kullandı?" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı

0: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Ücretli reklamlar.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümser. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
9: Buyurun.
10: Ben miyim?
9: Evet.
10: Hayırlı günler Osman dede.
11: Hayırlı günler efendim, buyurun.
10: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin "Dünya giderek küçülüyor onlar için" başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında daha önce savaş suçları gerekçesiyle yakalama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kez katiller kabinesinden başka isimlerin de aralarında bulunduğu 5 Siyonazi için daha yakalama kararı çıkardığına dönük haberler var. Uluslararası Ceza Mahkemesi çevrelerinde Siyonazi bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich hakkında hazırlanan dosyaların uzun süredir gündemde olduğu biliniyor. Mahkemeden henüz bir resmi açıklama söz konusu değil ama haberlerin ardından anında tepkiler de geldi zaten. Soykırımcı katil Netanyahu'nun kasaplarından Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik saldırgan politikalarını sürdüreceğini ilan ederek "Korkmuyorum ve geri adım atmayacağım" dedi pervasızca. Siyonazi diğer kasap Smotrich'te işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Han el-Ahmar köyünde yaşayan Filistinli Bedeviler için derhal sürgün emri imzalayacağını duyurdu. Yetmedi, "Ben boyun eğen bir Yahudi değilim" zırvalığıyla uluslararası mahkemeyi de tehdit ederek "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz" sözleriyle dünyaya posta koydu bir de. Aynı kepazelikler Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararın kesinleşme öncesinde de yaşanmıştı malum. Hatta Birleşmiş Milletler raportörleri ABD ve İsrail'den tutuklama kararını engellemek için uluslararası mahkemenin yetkilerine ve aile üyelerine yönelik misilleme tehditleri geldiğini duyurdu dünyaya. Bunlar da katiller hakkında verilen kararların ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Çünkü sıkıntı, küresel güç ABD'nin gölgesinde şımaran hastalıklı bir ideolojinin sapkın kafaların yargılanması, tutuklanmasına uluslararası mahkemenin cesaret edip edemeyeceği konusuydu. Dolayısıyla bu kararlar hala bir hukukun var olduğunu gösteren emare açısından dünyaya umut oldu. Hepsi dünya halkları vicdanında kalemi çoktan kırılan katiller zira. Ortada bu kadar net kararlar, tespitler varken dünya ülkelerinden ne beklenir? "Arkadaş, yetti artık" deyip İsrail'e, Netanyahu'ya, Siyonazi bakanlarına haddini bildirmek, yaptırım uygulamak. Normalde 8,5 milyarlık koca dünya bir avuç katile, caniye dur diyemez mi? Der. Ama ABD'nin başını çektiği güçlünün haklı olduğu mevcut sistemde kimse demiyor, diyemiyor. Bundan cesaretlenen İsrail'de Gazze ve Batı Şeria'da katliama devam ediyor. Gazze'ye ilaç, gıda girişine izin vermiyor. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda savaş gemileriyle saldırıyor. Aktivistlere işkence, kötü muamele yapıyor. Bu alçaklıklarını da sosyal medyada paylaşıyor utanmadan. Katiller kabinesi öyle şuursuz halde ki İsrail'e yönelik dünyanın her köşesinde sokaklara yansıyan öfkeyi, nefreti, spor, sanat, akademik çevrelerden gelen tepkileri görmüyor ya da görmek istemiyorlar. Filistin halkına duyulan sempati ve artan desteğe de asla tahammülleri yok. Onları da tehdit ediyorlar fütursuzca. Daha yeni İsrail Savunma Bakanı Katz, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyan Barcelona'nın genç yıldızı Lamin Yamal'ı hedef aldı. İsrail'e karşı nefreti kışkırttığı saçmalığıyla Barcelona kulübüne ayar vermeye kalktı. İsrail'in katılımına tepki gösteren 5 ülkenin boykot ettiği 2026 Eurovision şarkı yarışmasının finalinde İsrail temsilcisi şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarıyla protesto etti. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kalamart, İsrail'in sahnede olduğu anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devam eden soykırım, yasa dışı işgal ve apartheid varken Eurovision'da İsrail için bir sahne olmamalı ifadelerine yer verdi. İzleyici oylarının açıklandığı sırada İsrail yuhalandı. İspanya Devlet Televizyonu RTVE, İsrail'in katılmasından dolayı protesto edip bu yıl katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı olarak Filistin için barış ve adalet çağrısında bulundu. Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT ise Avrupa Yayın Birliği'nin Eurovision şarkı yarışmasına katılım politikalarına ilişkin tutumunu değiştirmemesi halinde gelecek yıl yarışmaya sanatçı göndermeme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde devam eden yarışmanın izlenme sayılarında düşüş yaşandı. Yani katil Netanyahu ve CEO Nazi kabinesi hastalıklı kafaları yaptıklarıyla alenen antisemitizmi körüklüyorlar. Ülkeleri İsrail'in uluslararası algısı yerlerde sürünüyor, son iki yıllık süreçte yalnızlaşan ve izole olan bir İsrail var. Dünya giderek küçülüyor onlar için. Bunu da bizzat sırtını dayadıkları ABD'nin başkanı Trump deklare etti zaten. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin "Dünya giderek küçülüyor onlar için" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Taceddin Kutay'ın "Asıl Yozlaşma" başlıklı makalesini sunuyorum. Bir erk tesis etmek yahut tesis edilmiş bir erkten yana olmak kimi zaman bir takım değerlerinizden feragat etmeniz zorunluluğunu size dayatır. Mümkün mertebe idealist olmak isteyen kimselerin bir takım sorumlulukları altına girmemek gibi bir fatura ödediklerini biliriz. Sorumluluk sahibi olmak ve bir şekilde tesis edilmiş olan nizami temsil etmek ise bu ideallerden dönem dönem az yahut çok feragat etmek anlamına gelir. İnsanlarla ilişkide en temel yükümlülüğünüzün olan kendinizi beyan etme yükümlülüğünün dahi olmadığı bir mecradır sosyal medya. Burada konuşulan, talep olunan, eleştirilen meselelerin herhangi bir sorumluluk süzgecinden geçmediğini zannederim hepimiz biliyoruz. Bu mecrada sizden talep edilen şey bazen maksimum agresiflik oluyor. Bazen evinizde dahi uymakta zorlandığınız kurallara riayet etmeniz bekleniyor. Muhtemelen bu eleştirilerde bulunanların bir kısmı da kendi hususi hayatlarında talep ettikleri kadar idealist yaşamıyorlar. O meşhur fıkra var ya hani, oruç tutmadığı halde Ramazan günü oruç yiyenleri döven Erzurumlu'nun fıkrası. Aynı o fıkradaki adam gibi davranıyor kimileri. Çok şükür öyle mecralarda gezindiğim, bakındığım yok uzun süredir. Fakat eş dost tavassutuyla buraların gündemleri ister istemez önümüze düşüyor. Açıkçası hak verdiklerim de oluyor, bir türlü anlamadıklarımdan da. Fakat beni asıl üzen şey büyük bir devlete sahip olmak isteyen Almanların kendi kültürlerinden feragat etmekteki heveslerinin çağdaş bir benzerini bu mecrada görüyor olmam oluyor. Türkiye'de hakikaten çok çeşitli göçler neticesinde oluşmuş bir topluma sahibiz. Fakat bütün farklılıklarımıza rağmen bizi bir arada tutabilen bir ortak görgümüz, nüanslar hariç müşterek bir geleneğimiz var. Ayıplar, mübahlar, emirler, yasaklar aslında çok belli. Sanki böyle değilmiş de hiçbir müşterekliğimiz yokmuş gibi ayıp kabul ettiğimiz şeyleri doğal bir talepmişçesine talep eden kimselerle karşılaşıyoruz. Bunlar bu kültürü ve cesareti sosyal medyada buluyorlar. Çeşitli vesilelerle dejenerasyondan, yozlaşmadan, kirlilikten şikayet edenlerin talep ettiği şeylere bir bakacak olursak yaşanan asıl dejenerasyonu bu taleplerde görmek mümkün hale geliyor. Bize hiç uymayan, ailemizden görmediğimiz, büyüklerimizden işitmediğimiz, kitaplarımızda örneğine rast gelmediğimiz tutumlarla karşılaşıyoruz ve işin kötüsü bu tavrı bizim de takınmamız bir teviye talep olunuyor. Agah olmak, mutedir olmak zorundayız. Bu vesileyle biraderane arz etmiş olmak istedim. Son günlerde karşılaştığımız bir takım talepler ne bize ne de bizden olana yakışıyor. Şu veya bu hadise diyerek örnek vermemeyi tercih ediyorum ve sadece bize henüz küçük bir çocukken salık verilen değerleri hatırlatmak istiyorum. Hissesi olan umarım hissesini alır. Vesselam. Akşam gazetesinde Taceddin Kutay'ın Asıl Yozlaşma başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Ali Saydam'ın Hal Kontrol Altına Alınmazsa Halimiz Nice Olur başlıklı makalesini sunuyorum. Biliyoruz ki pazarda, manavda ya da süpermarket raflarındaki etiketler sadece birer rakam değil. Mutfaktaki bereketin nihayetinde cüzdanların doğrudan aynası ve seçim satı mailine girildiğinde ise yumuşak ve sert konulardan ikincisinin öne çıkması durumunda belirleyici unsurlar olabilmekteler. Vatandaş sorar, tarlada 5 lira olan ürün nasıl oluyor da sepete gelene kadar 40-50 lirayı buluyor? İşte mesele buradadır. Bir yanda binbir emekle üretim yapan ama emeğinin karşılığını tam alamadığını söyleyen çiftçi, diğer yanda bu fiyatlara artık yetişemiyoruz diyen tüketici var. Peki bu çelişkinin müsebbibi kim? Çözümü nerede? Lojistik maliyetleri mi, nakliye mazotu mu, yoksa zincirin halkaları arasına gizlenmiş fahiş kar hırsları mı? Genar'ın Türkiye araştırması Nisan 2026 raporuna göre enflasyonist ortam ve jeopolitik kaygılar neticesinde toplumun %47.1'i harcamalarını zaten kısıtlamış. Ve bu sadece restoran, kafe, sinema gibi sosyal aktivitelerle ya da giyim kuşamla sınırlı kalmamış, gıda gibi en temel ihtiyaca sirayet etmiş. Toplumun %35.8'i gıda harcamalarından kısıntı yaptığını beyan ediyor. Yaş ilerledikçe gıdadan kısma oranı artıyormuş. Genel rakamın 21.6'sını 65 yaş üstü emekli nüfus oluşturuyormuş. Beslenmeden kısıntı yapılması, ekonomik daralmanın sosyal maliyetinin kabullenilmesinin zor olduğu bir noktaya geldiğinin kanıtıdır. İşte bu yüzden tarladan sofraya uzanan o şaibeli aracı zincirini kırmak ve fiyat mekanizmasını adilleştirmek artık toplumsal bir beka meselesidir. Mevcut sistem ne yazık ki tarladan sofraya uzanan zincirde spekülasyonlara açık bir zemin sunuyor. Ürünlerin takibi tam anlamıyla yapılamıyor, dijitalleşme hızı sektörün dinamiklerine yetişemiyor ve en acısı her yıl tonlarca sebze meyve daha hal yolunda kötü depolama ve nakliye koşulları yüzünden ziyan olabiliyor. Bu israfın bedeli de dönüp dolaşıp yine tüketicinin sırtına yükleniyor. Raporlardan da görüldüğü gibi insanlar gıdadan kısmak zorunda bırakılıyor. Yeni hal yasası çalışması işte bu yüzden hayati bir önem taşıyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar, sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yıllar önce çıkarılması için adeta kendisini paraladığı hal yasası, nihayet Ticaretle Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortaklaşa hazırlanarak Mayıs 2025'te sektör görüşüne açılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarındaki değerlendirme aşaması tamamlandıktan sonra tasarının 2026 sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyormuş. Taslak, zincir marketlere doğrudan üreticiden alım zorunluluğu getirmeyi, kanun kapsamını et ve süt gibi diğer gıdalarla genişletmeyi ve stokçuluk cezalarını artırmayı öngörüyormuş. Hedef hal kayıt sisteminin modernize edilmesi, ürünlerin tarladan çıkışından itibaren dijital olarak izlenebilmesi, aracı sayısının makul düzeylere çekilerek üretici ile tüketici arasındaki mesafenin kısaltılması olacakmış. Yeni hal yasası ajandaların arka sıralarında bekletilmemeli. Yasa, siyasi mülahazaların, sektör temsilcilerinin, lobilerinin ya da bürokratik hantarlıkların ötesinde doğrudan doğruya milletin sofrasını ve özellikle de emeklileri ilgilendiren bir memleket meselesidir. Türkiye'nin tarımsal üretim gücü büyüktür, toprağı bereketli, çiftçisi çalışkandır. Eksik olan bu bereketi spekülatörlerin insafından kurtaracak modern, adil ve şeffaf bir hal sistemidir. Meclisin bu reformu geciktirmeden hayata geçirmesi hem üreticiye can suyu olacak hem de gıda harcamalarından kısmak zorunda kalan tüketicinin nefes almasını sağlayacaktır.

Yeni Şafak'ta Ali Saydam'ın "Hal kontrol altına alınmazsa halimiz nice olur?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Cinnet, Şöhret ve Afet" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika'da San Diego'nun en büyük camisi olan İslam Merkezi'ne bu hafta içinde bir saldırı düzenlendi. 17 yaşındaki Clark ve 18 yaşındaki Vasquez caminin önünde 3 kişiyi öldürdü. Saldırganlar daha sonra yakınlarında park halindeki bir araçta intihar ettiler. Olay yerinde bulunan nefret dolu yazılar, İslam karşıtı ifadeler, silaha kazınmış semboller ve Nazi unsurları saldırının planlı bir nefret suçu olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Bu tip saldırılar artık önümüze daha sık düşmeye başladı. Maalesef Türkiye'de de benzer bir hadiseyi yaşadık. Bu olayların arka planı en az vahşetin kendisi kadar rahatsız edici. O yüzden artık faillerden bahsederken cinnet geçirmiş veya akıl hastası deyip konuyu kapatma lüksümüz yok. Eskiden seri katiller vardı. Kurbanlarını aylarca gizlice takip eder, saldırılarını zamana yayarlardı. Şimdi ise her şey gibi şiddet de hızlandı. Günümüzün saldırganları o uzun süreli tatmini tek bir olayda birkaç dakika içinde elde edip dijital dünyada ünlü olmak istiyorlar. Yani karşımızda sessiz bir suç değil, adeta tüm dünyanın izlemesi için tasarlanmış kanlı bir sahne performansı var. Eylemlerini manifestolarla, notlarla, simgesel tarih seçimleriyle kurgulamaları tamamen bu sapkın şöhret arzusu yüzünden. Beğeni, viral olma ve kahraman ilan edilme arzusu şiddeti bir tür performans sanatına dönüştürüyor. Gerçek hayatta anlam ve aidiyet bulamayan gençler bu kanlı sahnelerde kendilerine bir yer edinebileceklerini sanıyor. Kimlik krizleri, pandemiyle derinleşen izolasyon ve dijital ortamlar bir araya gelince empati köreliyor, nefret normalleşiyor. Nitekim cami saldırısını gerçekleştiren Clark'ın lise boyunca online okula devam ettiği, sosyal hayattan büyük ölçüde uzak olduğu anlaşılıyor. Dijital dünyada var olmaya çalışan, gerçek sosyal bağlardan mahrum, kuralsız çevrim içi içeriklere maruz kalan biri. Ve bu haliyle önceki saldırıları gerçekleştiren canilerin profiliyle büyük bir benzerlik gösteriyor. Dışarıdan ani bir patlama gibi görünen şiddet, içeriden bakıldığında ideolojik bir çerçeve, planlanmış bir sahne ve sapkın bir şöhret arayışıyla şekilleniyor. Yalnızlık fabrikası gibi çalışan algoritmalar, gençleri önce uygunsuz içeriklere, şöhret arzusuna, ardından şiddete, ırkçılığa ve nihilizme sürüklüyor. Eskiden radikalleşme yıllar alırdı. Şimdi aylar, hatta haftalar yetiyor. Bir saldırganın manifestosu veya videosu bir sonraki için ilham kaynağı oluyor ve böylece kopya katil zinciri oluşuyor. Peki biz evlatlarımızı korumak için ne yapacağız? Onları ekrandan uzaklaştırmak mümkün olmadığına göre bu coğrafyanın değerlerine yaklaştırmaktan başka çaremiz yok. Sosyal medya ve popüler kültür şöhret arzusunu tetiklerken biz onlara ibadetlerin ve güzel davranışların temel şartının ihlas olduğunu, yani her şeyi sadece Allah rızası için yapmak gerektiğini söyleyeceğiz. İmam-ı Gazali Hazretlerinin "Şöhret peşinde koşanlar insanların övgü ve yergilerine bağımlı hale gelir" sözünü hatırlatacak, insanların rüzgarına göre şekil alan bir kalbin istikametini korumasının imkansız olduğunu anlatacağız. Bugün görünür olmak uğruna feda edilen ahlaki değerleri İslam alimlerinin "şöhret afettir" derken ne kadar haklı bir tespitte bulunduklarını hiç bıkmadan tekrarlayacağız. Çünkü kötülükle mücadele etmek için iyiliğe sarılmaktan başka bir çaremiz yok. Allah evlatlarımızı her türlü kötülükten muhafaza etsin.

Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın Cinnet, Şöhret ve Afet başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ata Uğurlu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sunduk. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212-451-49-00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Atil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Yeni reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
4: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize fuzul lazım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
10: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
16: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Basın, demokratik Türkiye, işte bağımsız bir medya istiyoruz, bize bu baskı yapılıyor diyenlerin şu anda daha küçücük bir parti binasının bahçesinde bu olaya nasıl müsaade etmediklerini, bir basın hürriyetine, bir haber aktarma hakkına bile nasıl tahammül edemediklerini çok açık bir net bir şekilde görülmüştür. Sait arkadaşıma, kardeşime de geçmiş olsun diyorum. Hiç canını sıkmasın. Bunlar yaşanan şeyler ama Türkiye'de görmek istemediğimiz bir tablodur.
3: Tabii
2: bu.
3: Ne demek?
2: Sait Kahraman'ı siz nasıl müdahale edersiniz ya? Kim müdahale edebilir orada? Haber veriyor. Yorum yapmıyor. Kaldı ki yorum da yapabilir. Kaldı ki değerlendirme de yapabilir. Analiz de yapabilir. Hakaretlerle, küfürlerle canlı yayında herkesin gözü önünde biz orada bu tabloyu görüyoruz.
3: Tam da o dakikalarda yayındaydık.
2: Bu mu istediğiniz bu özgür basın? Bu mu istediğiniz sizin bağımsız medya? Yazık. Çok yazık.
3: Bu arada Kılıçdaroğlu'nun konutunda şu anda Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız gitmişler. Bu son dakika bilgisini de söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız da şu anda gitmişler. Bu bilgiyi de veriyoruz. Sıcak bir gelişmenin ortasındayız. Atakan Sönmez, tekrar size döneceğim. Bekletiyorum, kusura bakmayın. Bilgiler geldikçe Mutlan, araya giriyorum.
4: Biraz Mutlan kararı gibi oldu galiba bizim bağlantımız. Geç oldu, güç olmasın.
3: Evet. Buyurunuz. Peki. Evet, ben yine size sözü bırakayım Atakan Bey. Siz şimdi yine son gelişmelerle ilgili, işte az sonra Sayın Özgür Özel bir açıklama yapacak. Duyduğumuz duyumlara göre genel merkezi bırakmayacaklar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir başka televizyona biz kendi içimizde çözeriz mesajını vermiş. Ama gerçekten CHP'nin içerisinde çözülecek mi bu durum gibi yine bilgileri aktarmış olayım ki Ahmet Sözcan da yayının başında Ankara Haber Koordinatörü genel merkezi bırakmayacaklarının altını çizmişti. Buyurun Atakan.
5: Hazırlıklarda onu gösteriyor Pınar.
3: Evet evet. Öyle görünüyor değil mi Ahmet? Evet, otobüsün
5: evet. Yani konumu, otobüsü kapının evet, önüne çekmişler. Evet. Giriş çıkışları kontrolle alıyorlar. Milletvekilleri, ilçe teşkilatı, il teşkilatı oraya davet edildi. Öyle görünüyor ki orada bir barikat oluşturacaklar. Hem genel merkezin önü hem bahçesi içerisinde bir hazırlık var. Dolayısıyla genel merkezi, onların tabiriyle söylüyorum, teslim etmeyiz anlayışının bir göstergesi olarak bu gelişmeler
3: ama
5: değerlendirilebilir.
3: Bir dakika,
5: zaten Sait de o bilgileri.
6: Otobüs ayrılmış.
3: Ama otobüs gitmiş. Otobüs gitmiş o zaman. Az
5: gitmiş
3: önce
5: mi? O zaman farklı bir hazırlık daha olabilir. Belki araçlarla giriş, vekillerin girişine imkan sağlamak için olabilir. Ya da Özgür Özel'in konuşacağı platform değişmiş olabilir. Otobüsün açısı değişmiş olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki dakikalarda nasıl bir gelişme olacak onu bekleyip göreceğiz. Ancak gazeteci arkadaşımız, muhabirimiz Sait'e yapılan bu davranışı da kınıyorum. Orada ne yapıyor Sait? CHP genel merkezindeki atmosferi, ortamı anlatıyor. Yani buna bile tahammül gösteremiyorlar. CHP genel başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri mangalda yeri geldiği zaman kül bırakmıyorlar. İşte Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını iddia ediyorlar. Basın hürriyeti olmadığını öne sürüyorlar. Ancak kendileri orada görevini yapmakta olan genç bir gazetecinin orada bulunmasına dahi tahammül edemiyorlar. Orada CHP genel merkezi yetkililerinin de devreye girmesi lazımdı. Yani arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz burada? O gazeteci arkadaşlar burada görevini yapıyor. Yani farklı bir durum da yok ortada. Dolayısıyla bu müdahaleyi de yapmadılar. Orada hakaretlere maruz kalarak TGRT Haber muhabiri yaka paça oradan ittire kalktıra çıkartıldı. Yani bunu da demokrasi açısından, basın hürriyeti açısından kara bir gelişme olarak değerlendirmek doğru olur. Yani bu tür görüntüler CHP'ye zarar verir. Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız. Yeri geldiği zaman mangalda kül bırakmayacaksınız. Ancak orada görevini yapmakta olan bir gazeteciyi çıkartacaksınız. Zorla çıkartacaksınız. O zaman nerede kaldı sizin basın özgürlüğü söyleminiz? Nerede kaldı basın hürriyetini savunmanız? Demek ki her şey işinize geldiği zaman o şekilde gündeme geliyor. Yani TGRT Haber burada ne yapıyor? Gazetecilik yapıyor. Mutlak Buttan olayını da ilk duyuran Ankara temsilcimiz Fatih Atik oldu. Dolayısıyla bütün gelişmeleri sıcağı sıcağına son dakika gelişmeleriyle aktarıyoruz. Burada değerlendirmeler yapıyoruz. Oradaki gazeteci arkadaşımız da o ortamı tüm Türkiye'ye duyuruyor. Yani orada CHP açısından olumsuz bir durum yok. Var olanı aktarıyor. Ki kaldı ki yani orada değerlendirme ve yorumda da bulunabilir. Ancak buna rağmen gazeteci arkadaşımız Sait Kahraman işte şu an itibariyle de ekranlara yansıyor.
3: Evet,
5: oradan çıkartılıyor. Gazetecilik görevini yapması engelleniyor.
3: Evet. Atakan Sönmez, tam sözü verdim. Ahmet Sözcan sözü devraldı. Sonuçta böyle birazcık zorlu, kusura bakmayın. Yok Ahmet, sen de önemli bilgiler veriyorsun. Bugün gerçekten sözler kesilebilir. Evet, Atakan Sönmez.
4: Gördüm. Türkiye'de hukukun yerini gelmesini beklemek için yeri geldiğinde 2 yıl 3 yıl bekliyoruz. Burada 45 dakikada söz beklemek çok sorun değil. Şimdi karar hem hukuki hem siyasi değerlendirme yapmak gerekiyor. Hukuki değerlendirmeyi şöyle yapmak gerekir. Aslında İstanbul'daki mahkemenin İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük vardır deyip de bütün İstanbul delegelerinin kurultay delegeliğini askıya aldığı gün bu kararın çıkacağı çok belli olmuştur. Yani bu sürpriz bir karar değildir. Gecikmiş bir karardır. Hukuki olarak böyle değerlendiriyorum ben. Şöyle düşünün Pınar Hanım. İstanbul'un aşağı yukarı 300'e yakın bir kurultay delegesi var değil mi? Sadece İstanbul'dan büyük kurultay delegesi. O 8. kurultayda aslında neticeyi belirleyen 18 oyluk bir farktan bahsediyoruz. Şimdi böyle hukuki ve fiili bir durum ortadayken mahkemenin hele ki konusuz kalmıştır, dava konusuz kalmıştır ve aralarında husumet kalmamıştır gibi İzaha muhtaç bir gerekçeyle bu kararı iptal etmesi veya reddetmesi aslında birinci derece mahkemenin nasıl konusuz kaldı diyor. Başka kurultaylar yapıldığı için konusuz kaldı diyor. Nasıl diyor husumet kalmadı? Davacılar partiden ihraç edildi. Yahu zaten bütün sorun yani o konusuz kaldığı iddia edilen kurultaydaki usulsüzlüğü kapatmak için 3 tane daha kurultay yapılmış olması. Hani suç delilini ortadan kaldırmaya yönelik eylemle eğer ki delili ortadan kaldırmayı başarmışsa sonrasında bir şeye ulaşıldığında ya o delilleri kaldırmıştı şimdi o zaman hüküm vermeyelim gibi bir karar olabilir mi? Bunun olamayacağı çok açıktı. İkincisi az önce 81 il başkanının ortak açıklaması yayınlandı değil mi Pınar Hanım?
3: Kararla ilgili. Evet 81 il.
4: Bugün de
3: evet.
4: Başka bir karar yayınlanmıştı. Şimdi genel merkez bu karara şaşırmış gibi davranıyor. Sanki beklenmedik bir karar evet, alınmış doğru. Gibi davranıyor da 81 il başkanının yarım saat içerisinde telefonla birbirlerine bağlanmaya kalksalar bakın biz burada bu hengame içerisinde CHP genel merkezi değil burası vesaire değil.
3: Yani daha önce hazırlanmış bir metindir mi Atakan Sönmez?
4: Ya metin hazır. Yani kararın çıkacağını genel merkez biliyor.
3: Onlar ama da biliyorlar.
4: Genel merkezdeki tuhaflık şurada. Pınar Hanım genel merkez şöyle diyor. Şimdi boşaltmayacağız teslim etmeyeceğiz diyor. Ama bir tarafıyla da diyor ki parti kapatılırsa yedek parti hazır diyordu. Şimdi parti kapatma konusunda şöyle mi düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi? Biz partinin kapatılmasını sorun görmüyoruz. Yani bir başka partiye gider siyasete devam ederiz diye mi görüyorlar? Ama bu kararın şöyle bir özelliği var. Bakın bu karar Türkiye demokrasisine, Türkiye siyasetine, Türkiye hukuk tarihine geçecek bir karardır. Nedeni budur. İlk başından itibaren şunu savunuyoruz biz. Paranın hatta kaynağı belirsiz paranın siyasete tasallut etmesi, siyasete yön vermesi, kaynağı belirsiz bir parayla veyahut da bir yolsuzluk parasıyla bir siyasi partinin ele geçirilmesi eğer ki Ankara'daki birinci derece mahkemenin verdiği karar öyle kalmış olsaydı bunun yolu açılırdı. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil Türkiye'nin eksiklerini gidermeye çalıştığı, 100 yıldır olgunlaştırmaya çalıştığı demokrasi için çok büyük bir yara olurdu. O yüzden bu mahkeme kararı kimsenin bundan sonra böyle bir yola tevessül etmemesi için alınmış bir tedbir kararıdır. Mahkemenin verdiği karar sıradan bir hukuk mahkemesi kararı olmanın ötesinde Türkiye'de siyasete istikamet çizmenin meşru yollarının dışına çıkarak bakın eğer ki bir vesayet rejiminden eğer ki bir darbeci girişiminden bahsediyorsak bildiğimiz geleneksel anlamdaki darbe ve vesayetleri değil kaynağı belirsiz paranın siyaset üzerindeki yarattığı vesayeti ortadan kaldıracak bir kararın önünde açılmıştır. Şimdi diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu yarın gelecek diye tedbir alınıyor, boşaltmayacağız deniyor vesaire. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Böyle bir açıklaması şu ana kadar yarın gelen merkeze gideceğiz vesaire gibi bir açıklaması olmadı.
3: Evet.
4: Böyle bir şey içerisinde de henüz bir karar, böyle bir karar da henüz alınmadı bildiğim kadarıyla. Ancak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu direniş adı altında başlatılan eylemler geçmiş dönemde yapıldığı gibi sokağa veyahut da 81 il binasını boşaltmamak yönündeki. Bakın bugün o...
3: Bu arada ses böyle bir durdu. Merve Güven'e gideceğim. Cumhuriyet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde TGRT Haber muhabirimiz Merve. Şimdi sözü sana bırakıyorum sevgili meslektaşım. Oradaki ortamı, atmosferi, gelenleri, gidenleri, kimler geldi, kimler gitti?
0: Evet Pınar, söylediğin gibi bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukur Ambar'daki evinin önündeyiz. Tabi uzun süredir beklenen bir karardı mutlak mutlak ve bugün artık karara bağlandı. Ve tabii ki o andan itibaren de Ankara oldukça hareketlendiğini söyleyebiliriz Ankara'nın da. Tabii şu anda aslında Kılıçdaroğlu destekleyen parti içinde Özgür Özel yönetimine muhalefet eden milletvekilleri vardı. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmeye başladılar. Şu anlar için görebildiğimiz isimler burada. Özellikle CHP'li milletvekilleri Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız'ın burada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Yıldız'ın da yanında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şu anda Kemal Kılıçdaroğlu evinde eşiyle birlikte yavaş yavaş evinin önü hareketlenmeye başladı. Tabii partililer de buraya gelmeye başladılar. Tabii bugün özellikle trafik çok yoğun. Şu an için yolda olanların da olduğunu bizler söyleyebiliriz. Şunu ifade edelim tabii. İlk olarak bu kararı Türkiye TGRT Haber ekranlarından öğrenmişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bizlere özel bir açıklaması olmuştu. Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun demişti. Tabii Kılıçdaroğlu'nun başka kanallara verdiği demeçler de vardı. Burada da özellikle partimiz çok büyük bir partidir. Kendi sorunları kendi içerisinde kendisi çözecektir ifadelerini kullanmıştı. İşte bunlar aslında bizlerin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, gazetecilerin ondan aldığı demeçlerdi. Ancak ilerleyen dakikalar içerisinde aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından da bizler yazılı bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Hemen kameraman arkadaşıma söyleyeyim size. Etrafı göstersin. Buradaki kalabalığı göstersin. Tabii şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunu görüyorsunuz. Tabii söylediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilerleyen dakikalarda yazılı açıklama bekleniyor. Evet. Belki Kemal Kılıçdaroğlu basın mensubu, yani konutundan aşağı inip bizlerin yanına gelip bizlere de bir değerlendirme yapabilir. Bunun henüz net olmadığını söyleyelim. Tabii aslında söylediğimiz gibi bu karar uzun süredir bekleniyordu. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 4-5 Kasım 2023'ten sonraki tüm kurultay ve kararlarını iptal etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve mevcut yönetim tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Tabii bununla birlikte aslında söylediğimiz gibi bu tarihten itibaren yapılan tüm kurultay ve kararlar iptal edildi. İstanbul İl Kongresi de geçersiz sayıldı ve 2023'teki yönetim tekrar başa gelmiş oldu. Tabii aslında şunu da söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu bu göreve geldikten sonra isterse partiyi hemen yeniden kurultaya götürebilir. İsterse de tabii bu biraz zaman alabilir. Tabii şu anda Özgür Özel ve mevcut yönetimde tedbiren görevden uzaklaştırılacak. Söylediğimiz gibi aslında yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde kalabalıklaşmaya başlıyor.
3: Evet.
0: İlerleyen dakikalarda da kendisinden yazılı bir açıklama bekliyoruz. Burada
3: peki,
0: yeni gelişmeleri oldukça size sürdürmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz.
3: Peki. Merve çok teşekkür ederim. Kimler geliyor, kimler gidiyor? Bu arada Fatih Atik aramıza katıldı. Fatih Atik, yine sözü sana veriyorum. Doğal olarak yani bu süreci çok yakından takip eden tarih veren, evet, Kutlan'ın çıkacağını söyleyen.
2: Özgür Özel'den bir tweet geldi.
3: Daha önceki
2: bir videosunu paylaşmış Özgür Özel ve orada şöyle söylüyor: ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum diyerek bir eski dönemde yapılmış bir konuşmasından bir videoyu bir dakika önce, şimdi iki oldu, iki dakika önce paylaştı Özgür Özel resmi hesabından sevgili izleyiciler. Bunu söyleyebiliriz. Bir kez daha okuyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum diyerek aslında bugünkü karara karşı takınacağı tutumunda ilk işaretlerini vermiş oldu Özgür Özel. Özgür Özel'den ilk açıklama gibi de diyor, düşünebiliriz.
3: İlk açıklama gibi.
2: Çünkü
3: evet,
2: sosyal medya paylaşımı.
3: Sonuç olarak arkadaşlarıma İstanbul'da da atıyorum, evet. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığındaki süreç gibi bir süreçle karşı karşıya kalacağız zannediyorum Fatih Atik.
7: Evet, ben biraz geç kaldım. Ankara'da çok yoğun bir trafik vardı. Her taraf kilit vaziyette. Biraz da yağışın etkisiyle olsa gerek. Epey bir yayına katılmakta uzun sürdü. Zamanımızı aldı. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezde toplantı halinde. Yani
3: Fatih, şunu çok merak ediyorum. Evet Fatih şunu merak ediyorum. Birincisi şunu sesin geliyor. Fatih, bir şey soracağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını merak ediyoruz gerçekten. Yani seçimi görecek mi, yoksa hemen seçime mi yani bir kurultaya mı gidecek? Bunlar çok önemli detaylar. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i arayacak mı? Ama şunu bir şöyle bir şey söyleyelim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenler. Şimdi bir tarafta sosyal medya, bir tarafta yayınlar. Hepimiz yayınları yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için de zorlu bir gün, zorlu bir gece, zorlu bir durum. Dolayısıyla hani seçmenlere de biraz hani daha sakin takip etme, yani seçmenleri de unutmayalım. Şimdi genel merkezler içerisinde bir tartışma var ama bir de milyonlar var. Ana muhalefete oy veren milyonlar var. Bunları da unutmayalım. Konuşurken lütfen bunları da unutmayarak bir yorum yapar mısınız? Hepiniz, sen de Gürkan,
2: Fatih,
3: sen de Fatih.
2: Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen de çok yakından tanıyorsun.
7: Şimdi ben ondan önce başka bir şey anlatayım.
3: Tabii, çok biz hiç konuşamıyoruz. Hepimiz sıra
2: başlayayım ben. Evet.
3: Anlat.
7: Zaten onu saatlerce konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisindeydim ben. Oradan geliyorum. Çok trafiğe takıldım ama biraz geciktik. Daha sonra evine geçti. İlk haber geldiğinde hemen bu bilgiyi teyit için avukat arkadaşları aradım, dosyayı ilgilenen arkadaşları aradım. Biliyorsun dün biz bu haberi ilk biz vermiştik. Hatta çok da tartışıldı. Günde verdik. Cuma günü yüklenmesini bekliyoruz kararın diye. Çok tepki geldi vesaire ama bugün de kararın çıkacağına dair hareketlilik vardı. Onu takip ediyordum. Daha sonra avukat arkadaşlarla görüştüm. Davayı açan Lütfi Savaş'ın avukatı Onur Bey'le görüştüm. O da kararın çıktığını teyit edince ilk bizimle paylaştı. Biz de TGRT haber ekranlarından tüm Türkiye'ye duyurduk. Daha sonrasında yakın bir noktadaydım. Orada Kemal Bey'in yanına gittim. Yakın çalışma arkadaşları vardı. Kendi ofisinde beraber olduğu arkadaşları vardı. Onun dışında milletvekilleri, İzmir milletvekili Mahir Polat yanındaydı.
3: Evet.
7: Ankara milletvekili Deniz Demir yanındaydı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oradaydı. O da benim hemşerimdir kendisi. Ayrıca yine eski

0: önemli bir siyasetçi ve bu çerçevede bunun bir krize dönüşmeden çözülmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok temkinli adım atıyorlar. Ama aynı temkini mevcut yönetimden görmemiştik biliyorsun. Evet. Davayı CHP'liler açmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu her fırsatta linç eden, Kemal Kılıçdaroğlu'nu her fırsatta aşağılayan ifadeler kullanmaktan kaçınmadı mevcut CHP yönetimi. Eski genel başkanları olmasına rağmen ve onları milletvekili yapan, listelere yazan isim Kemal Kılıçdaroğlu olmasına rağmen yüzüne tükürsünler, tükürülür gibi ifadeler bile kullanıldı. Çok ağır laflar söylendi. Fakat ben Kemal Bey'i çok sakin olarak gördüm. Hayırlı olsun dileklerini ilettim. Şimdi bundan sonra zaten bir hazırlık yapılıyordu. Partinin nasıl şekillendirileceğine dair kendi kurmaylarıyla, yakın ekibiyle uzun süredir bir hazırlık içerisindeydiler. Çünkü bu kararın çıkacağı bekleniyordu. Kimisi çıkacak, kimisi çıkmayacak dese de ben ilk günden beri bu kararın çıkacağı yönünde yayın yaptım TGRT Haber'de.
1: Evet.
0: Ve ilk veren de yine biz olduk. Şimdi Kemal Bey soğukkanlılıkla süreci yönetiyor, yönetecek. Aynı karar zaten Gürkan anlatmıştır. Biz buraya gelene kadar dinledim bir bölümünü yayının. UYAB'a yüklendiği için taraflara resmi olarak tebliğ edildi. Bundan sonra kararın uygulanmasına sıra geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi biz burayı terk etmeyeceğiz diyor.
2: Evet.
0: Ama kendilerine daha önce çok üzerinde konuştuğumuz gibi tedbir kondu. Ve görevden uzaklaştırıldılar. Mevcut parti yönetimi artık görevde değil mahkeme kararıyla. Yargı yolu açık olsa da şöyle bir tartışma var. Onu da yine akşam programlarda konuşuruz. Artık yönetim Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiği için yani yargı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi temsil edecek. Yargı yolu açık. Yargıtay'a müracaat etme hakları var belki ama Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'yi temsilen davayı üst mahkemeye taşır mı? Benim görüştüğüm hukukçular Yargıtay'a gitmeyeceklerini söylüyor. Zaten beklenti bu yöndeydi. Bu hukuki bir tartışma. O kısmına bakacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu davanın sürekli siyasi bir dava olduğunu söylüyor mevcut CHP yönetimi.
2: Fatih bir araya gireyim. Ardı ardına son dakika gelişmeleri de oluyor.
1: Evet.
2: Genel sekreter Selin Sayakböke'den bir sosyal medya paylaşımı geldi. Saray koridorlarında alınan karar siyasi ve hukuki olarak yok hükmündedir. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde genel merkezimizde görevimizin başındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbecilere ve işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz diye bir sosyal medya paylaşımı yaptı Selin Sayakböke. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Butlan'la görevden uzaklaştırılan genel sekreteri şu anda biz burayı terk etmeyeceğiz. Görevimizin başındayız diye bir açıklama yapıyor.
1: Şöyle mesajlar geliyor. Ölürüz ama genel merkezi terk etmeyiz diye.
2: Evet.
1: Sert bir gidişata doğru hani gelen bilgiler bu yönde. Gözler Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'in
0: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tweet geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını okuyorum.
2: Evet, ondan da geldi.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbar arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız demiş, arkasına da Türk bayrağını, şanlı bayrağımızı eklemiş ve tweetini o şekilde tamamlamış. Burada evet. Çok önemli mesajlar var. Az önce söylediğim gibi kararı sükunetle karşıladığını vurgulamıştım. Burada da yine sükunet vurgusu öne çıkıyor bu mesaj.

0: da şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır ifadesi de çok önemli. Ve bu süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, hayatta olan kim var? Murat Karayalçın var şu anda. Hikmet Çetin tedavi görüyor hastanede. Parti meclisi üyelerimizle, zaten görevlendirilen parti meclisi üyeleri belli. Milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tam da kendisinden beklendiği gibi bir tweet gelmiş.
1: Aslında Fatih, tabii şu anda bu tweet'i ekranlara veriyoruz, evet. Ama şunun altını bir kez daha çizelim. Kemal Kılıçdaroğlu artık bu mahkeme kararıyla şu anda görevi kabul ettiğini ve devam edeceğini, genel başkanlık görevini de evet, sürdüreceğinin altını çiziyor. Çünkü diyor ki 38. olağan kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır diyor. Ve ayrıca altta da bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballerimiz değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz diyerek aslında şu an itibariyle görevi üstlendiğini de ilan ediyor Fatih, değil mi?
0: Tabii. Yani bu çok önemli. Zaten öncesinde de ben Kemal Bey'le Haziran ayında röportaj yapmıştım geçen sene. Orada da kendisine yönelik eleştiriler vardı. Nasıl yönetecek diye. 13 sene nasıl yönettiysem gene yönetirim. Aynı şekilde yönetirim demişti. Ve bu mesajdan da bu görevi kabul etmemesi söz konusu değil zaten. Daha önce de defalarca kendisiyle görüştüğümüzde görevi kabul edeceğini belirtiyordu. Dün paylaştığı video mesajında da partiye arınma çağrısı yapmıştı. Bugünkü bu mesajı da son derece önemli.
2: Fatih, yani Sayın Özel'i arar mı?
0: Sükunete davet ederken.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i aramasını bekliyor musun? Arayacaksa ne zaman arar?
0: Ben tam tersinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olan, şu an fiilen CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu arayarak Sayın Genel Başkanım buyurun, partiyi beraber yönetelim ya da işte nasıl bir teklifte bulunacaksa bu teklifin Özgür Özel tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü direniş çağrıları yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine tweetler atılıyor. Hatta eski genel sekreter Selin Sayıkbekir'in tweetini az önce Gürkan paylaştı.
2: Okudu, evet.
0: Direneceğiz, partimizi teslim etmeyeceğiz diyor. Yani partimizi teslim etmeyeceğiz dedikleri kişi CHP'nin genel başkanı, 13 yılda yönetmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Selin Sayıkbekir'i de milletvekili listesine yazan, Özgür Özel'i de milletvekili listesine yazan, Özgür Özel'i grup başkan vekili, grup başkanı yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ortada bir mahkeme kararı var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi her zaman hukukun üstünlüğünden, anayasaya uyulmasından, yargı kararlarına uyulmasından bahseden ve bunu da her toplantıda dile getiren sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir parti. Yani sosyal demokrasiye inanmış, cumhuriyet değerlerine inanmış, anayasaya inanmış olan bir partinin genel sekreterinin ve yönetiminin biz bu mahkeme kararını tanımıyoruz demeleri kadar garip bir durum olamaz. Yani bu mahkeme kararını tanımayarak ne yapacaklar? Bir de az önce şunu söylüyordum, bu bir siyasi karardır demiş Selin Sayıkböke. Şunu söyleyeyim ben, bu bir siyasi karar değildir. Bu siyaset üstü bir karardır. Cumhuriyet Halk Partilerinin karıştırdığı mesele burası bence. Çünkü bir partinin yönetiminin ve delegelerinin iradesinin para karşılığında, menfaat karşılığında değiştirilerek parti yönetiminin ele geçirildiğini mahkeme kararıyla tespit edilmiş durumda. Ele geçirildiği mahkeme kararıyla tespit edildi. Bu mahkeme kararına uymuyorum diyebilir mi? Uymuyoruz diyebilir mi Cumhuriyet Halk Partisi? Sürekli iktidar partisini mahkemelerin kararlarını uygulayın diye uyaran bir parti yönetiminin, eski parti yönetiminin biz bu mahkeme kararına uymuyoruz demesi doğru değil. Yani burada bir iktidarın oyunu olduğunu ileri sürüyorlar. Fakat ben öyle olduğunu zannetmiyorum.
2: Bu arada
0: burada
2: Fatih,
0: siyaset üstü bir mekanizma devreye girdi ve Türk siyaseti açısından çok büyük bir tehlikenin kapısını açtılar bu saydığımız isimler. Hiçbir partinin delegasyonunda, kongresinde, kurultayında görülmemiş bir şekilde parti delegelerine para karşılığında, iş karşılığında, menfaat karşılığında oylarını devşirerek ve partiyi bu şekilde ele geçirmeyi hedeflediler. Bunu Türk siyasetinde ilk defa görüyoruz. O yüzden insanların garibine gidiyor. Ama bu mahkeme kararı bize şunu da gösteriyor. Bu girişim aynı zamanda Türk siyasetinde ilk, aynı zamanda da son girişim olacak bu şekilde. Ha. Çünkü peki, cebine parayı Fatih, koyan ben partilerin sözü yönetimlerini ele geçiremeyecek.
2: Fatih, az sonra sözü Tunç'a devredeceğim. Akşam 21'de zaten önü açık bir programda Gürkan Hacır olacak. Ama senden de bir yorum almak istiyorum. CHP Genel Merkezi'nde TGRT Haber muhabirimiz, arkadaşlarımıza Sait ve Kahraman. Kameraman arkadaşımıza Sait'e. Ve kameraman arkadaşımıza bir saldırı oldu ve kapıdan dışarıya çıkarttılar oradaki güvenlik elemanları. Şimdi bu konuda sen de Ankara temsilcimizsin, bir yorumunu almak isteriz.
0: Yani duygusal tepkiler olabilir belki ilk anlarda ama bu tepkileri sükunetle geçiştirmesi gerekiyor parti yönetiminin, genel merkez yönetiminin. Zaten oradaki taşkınlıkları yapanlar da CHP Gençlik Kolları üyeleri. Ya arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bağımsız gazeteciliğin ne demek olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi bilir. Yani biz haber yapıyoruz ama CHP grubuna da girdiğimizde herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Bazı gençlerin yaptığı taşkınlıklar olabilir. Ama devam etmemesini diliyorum. Arkadaşlarımıza herhangi bir zarar gelmemiştir umarım. Kendileriyle görüşemedim. Fakat CHP yönetimi bunlara izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Ortada neticede bir mahkeme kararı var. Yani bu taşkınlıklarını sürdürürlerse tavır daha farklı olur. Zaten emniyet güçleri tedbir alırlar orada. Eğer medya mensuplarına, gazetecilere karşı TGRT Haber ekibine yapıldığı gibi saldırı yapılırsa şu anda ekranlarınıza geliyor. Araya giren partililer de var saldırıyı engellemek için.
2: Evet, evet.
0: Ben sükunetle durumun karşılanacağını tahmin ediyorum.
2: Yani şu anda herkesin sükunetli olması, serin kanlı olması gerekiyor. Bunun altını çizelim. Yani herkesten bir serin kanlılık bekliyoruz.
0: Arkadaşlarımız orada işlerini yapmaya çalışıyorlar. Yani tabii. Sakin bir şekilde. Zaten mahkeme kararı ortada. Ama CHP genel merkezinden dışarı çıkarılmaları falan kabul edilecek şeyler değil yani. Biz burada süreci anlatıyoruz. Arkadaşlarımızın da bizim de hiçbir önyargımız yok. Mahkeme kararı ve gelişen süreçleri yayınlarımızda aktarıyoruz. CHP'li bazı kişilerin taşkınlıkları olabilir ama ben onların da sakinleştirileceğini tahmin ediyorum. Yani şunlar olmaz yani. Şunlar olmaz. Biz oraya gidip istediğimiz gibi yayınımızı yapmamız gerekiyor. Umarım bir an önce bu sakinleşmeyi sağlarlar. Daha sonrasında sadece biz değil yani pek çok gazeteci oraya gidecek. Yani gazetecileri de mi içeri almayacaksınız? Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimlerinin malı değil. Önceki yönetimlerinin gayrimenkulü değil. Bu binada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği de bu milletin. Millete ait bir kurum Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyeti kurduklarını söylüyorlar. Milletin partisine milleti sokmamak, milleti temsil eden gazetecileri sokmamak kabul edilecek bir şey değil. Biz milletin adına karar veren mahkemelerin kararlarını ve onların yansımalarını aktarıyoruz. Gençlerin tepkileri anlayışla karşılanabilir ilk anda. Arkadaşlarımız da zaten sakin bir şekilde ayrılmışlar ama umarım bunların devamı gelmez diye düşünüyorum.
2: Evet, son iki dakikam Gürkan, evet, bir şeyler ekle.
1: Şöyle şunu söyleyelim sevgili izleyicilerimize, ana habere evet. Gideceğiz. Arkasından Taksim Meydanı Türk siyasetinin, Türk demokrasinin en uzun gecesini canlı yayında tüm konuklarıyla değerlendirecek. Normal yayın akışımızı bir tarafa bıraktık sevgili Pınar.
2: Evet, evet.
1: Ve biz sadece bu konuyu, butlan konusunu ele alacağımız canlı telefon bağlantıları, stüdyo konukları ve onlarca konukla birlikte değerlendireceğimiz özel yayını
2: çok
1: hazırlanıyoruz.
2: Çok da sıcak bir gece olabilir.
1: Evet, uzun bir gece olacak. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bağlantılarla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle ve partililerle bağlantılarımızla dakika dakika bu olağanüstü geceyi değerlendireceğiz. Bütün izleyicilerimize önce haber bülteni izlesinler. Ardından saat 21'de Taksim Meydanı Butlan özel yayınına davet ediyoruz sevgili izleyiciler.
2: Evet Gürkan Hacı, şimdiden iyi yayınlar diliyorum. Türkiye siyaseti yeni bir döneme girdi değerli izleyenler. Biz de bu yeni dönemi an be an yaşananları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ben sözü Tuna Öztunç'a bırakıyorum. Görüşmek üzere.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak fişlettirir.
6: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz feneriyle yar yar bayramı şene.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Gün içinde egzersizi ihmal etmeyin. Günde bir kilometre yürüyüş ya da haftada üç kez hafif egzersiz kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yine kalp hastalığından korunmak için beslenmenize selenyum kaynakları ekleyin. Hem kansere hem kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan selenyum, fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda var. Her gün selenyum alanlarda kanser riski %37 azalıyor. Yine her gün bir diş sarımsak faydalı. Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini %48 azaltırken beynin yaşlanmasını önlüyor, kolesterolü düşürüyor. Yine bu dönem içinde aşırı kiloya da dikkat edin. Pek çok hastalık aşırı kilodan kaynaklanıyor. Yeni bir araştırmaya göre kilolu insanların aldıkları her yeni kilo ömürlerini 20 hafta kısaltıyor. Fazla kiloları vermek kalp, kanser, eklem iltihabı hastalıklarından koruyor.
8: Aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: mantıkta, mantık ilminde nazar ve istidlal diye bir şey var. Yani bir meseleye baktığınız zaman onun bütün içindeki mana ve mefhumu kavruyorsunuz. Onu kavrayarak meseleyi iyice ihata ediyorsunuz, kuşatıyorsunuz, ne olduğunu anlıyorsunuz. Nazar bu manada nazar. Araştırmaya ve insanın bir şeyin künhünü, hakikatini, gerçeğini anlamaya sevk eden bir bakış. Onun için ayet-i kerimede zımnen insanları bütün kainatın, evrenin, o gördüğümüz sonsuz dediğimiz uzay ve feza aleminin araştırmasına sevk eden zımni bir emir var. Efelem yanzuru, bakmadılar mı, bakmadılar mı? İle semai, gökyüzüne bakmadılar mı? Göğe bakmadılar mı? Yani göğe bakmak lazım. Hakikaten ilahi kudreti anlamak için o kainatın yapısındaki akıllara durgunluk veren intizam ve ahengi, dengeyi görebilmek için insanın öyle lalettayin bir bakması yetmez. İlmi araştırmalar, ciddi inceleme anlamında bir bakış gerekir. İşte buna emrediyor Kur'an-ı Kerim. Hakikaten son yıllarda ta eskiden beri felekiyat dediğimiz, ilmi nücum dediğimiz zamanlardan itibaren kozmografya ve arkasından bugün astronomi, astrofizikte insanlar büyük merhaleler kat etmiş, fevkalade önemli bilgiler elde etmişlerdir. Her elde edilen bilgi insanoğlunun kainat karşısındaki küçüklüğünü ve acizini ortaya koyuyor. İlahi kudretin azamet ve haşmetini de belirlemiş oluyor. Bu bakımdan hakikaten çok mühim. İnsanlar bu kadar azametli ve muhteşem bir kainatın nasıl bu kadar büyük ve korkunç bir dengeyle, bir ahenk ve muvazene içinde yaratılmış olduğunu düşünseler, bunun yaratıcısının kudret ve büyüklüğü konusunda sonsuz bir teslimiyetle Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü onların farkında olmadan terennüm etmeleri icap eder. Ya insan baktığı zaman hakikaten geceliğin gökyüzüne baktığımız zaman görüyoruz. O yıldızların yapısı ışıl ışıl parlayan. İnsan bugün onu tabii elde edilen ilmi verilerle bakıyor ki kendisinden milyarlarca ışık yılı uzakta, milyonlarca ışık yılı uzakta bu gök cisimlerinin varlığını insan müşahede edince ilahi kudret karşısında adeta titriyor insan. Ya Muallim Naci'nin merhumun dediği gibi gördüm olmuş Türk'e vakib asuman, Halık-ı ecramı tebcil eyledim. Doldu gönlüm nur ile bir ihtiyar, sureyi ve necmi tertil eyledim diyor. Ya Allah-u Teala'nın kudretini anlamak için işte İslamiyet, Kur'an-ı Kerim insanları körü körüne mutaassıp bir imana değil, bilerek, anlayarak imana teşvik ediyor Kur'an-ı Kerim. Arkasından bakın ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُن۪يبٍ Sadakallahu lazim. Gökyüzündeki azamet ve ihtişamı gördükten sonra insan bizzat kendisinin üzerinde yaşadığı dünyanın, gezegenin özelliklerini de bakacak, öğrenecek. Onlara da bakacak insan. Vel erza medednaha. Ya insanoğlu bir baksın. Nasıl o yeryüzünü uzatmışız biz? Yani yukarıdaki keyfeye atfediliyor. Keyfe beneynaha. Oraya matuf. Vel erza ve keyfel erza medednaha demek. Yani yeryüzünü nasıl uzattık? Mededna burada aslında vel arda medednaha besatnaha ve feraşnaha. Yani onu nasıl yaydık yeryüzüne. İnsanlar için kabili sükna olacak. Yerleşip şehirler kurabilecekleri. Her türlü medeniyet eserlerini tesis edebilecekleri. Üzerinde ulaşım yapabilecekleri. Ve dünyadan kendi menfaatlerine, kendi hayatlarına en uygun şartlarda istifade edebilecekleri bir şekilde yeryüzünü yaptık buyuruyor Cenab-ı Hak. Medde yamuddu medden uzatmak manasına geliyor. Yani yeryüzü insanlar için hakikaten dağları var, vadileri var, denizleri var, akarsuları var vesairesi var ama buna rağmen ovalarıyla, yaylalarıyla, platolarıyla insanoğlunun üzerinde rahat yerleşim merkezleri tesis edebileceği, medeniyetler kurabileceği imkanları verecek şekilde düzenlenmiş. Ya Allah Teala bunu bildiriyor. Aslında biliyorsunuz insanlar Kur'an-ı Kerim'in de işaretiyle belirttiği şekilde dünyanın yuvarlak olduğunu asırlarca önceden biliyorlardı. Müslümanlar daha önceden biliyorlardı dünyanın yuvarlak olduğunu. Ama dünya yuvarlak olduğu halde ve dünya üzerinde dünyanın güney kendi ekseni etrafında ve güneş etrafındaki süratli dönüşüne rağmen insanların hayatını olumsuz yönde etkilemeyecek, etkilemesi mümkün olmayan muazzam bir istikrar ve karar ortamında bu hareket devam ediyor ve insanların hayatını herhangi bir şekilde olumsuz yönde menfi bir şekilde etkilemiyor, bozmuyor. O hayatı sükunetle devam ettirme imkanını onlara veriyor. Cenab-ı Hak bunu böyle yaratmış. Ve elkayna fiha ravasiye. O yeryüzüne biz dağlar koyduk diyor Cenab-ı Hak. Ravasi kelimesi rasiye kelimesinin cemi. Rasiyat da deniliyor ya. Ve elkayna fiha ravasiye. Muazzam, azametli, koca koca dağlar. Öyle. Devasa dağlar, muazzam dağlar. Bu dağları da yerleştirdik. Ve enbetna fiha min kulli zevcin behic. Ve enbetna fiha ve o yeryüzünde bitirdik. İnbat etmek, nebatlar çıkarmak, bitkiler çıkarmak manasına. Enbete yumbitu imbaten. İnbat etmek yani bir topraktan bitkilerin çıkmasını sağlamak demek. Onlara hayat vermek manasına. Ya. Nebat kelimesi nebat kökünden geliyor. Nebat biliyorsunuz bugün bugünkü kullanılan dilde daha çok bitki deniliyor. Nebati dediğimiz zaman bitkisel diyorlar bugün. Ve embetna yani mümbit arazi dediğimiz zaman yani bitirici kuvveti, yetiştirici bitki ve nebatı süratle çıkarabilecek kuvveti olan arazi toprak manasına geliyor. Ya mümbit arazi. Bu arazinin toprakları çok bu yörenin toprakları çok mümbittir derler. Yani verimli manasına. Verimli insanlara ürün ve mahsul veren manasında. Ravasi kelimesinin aslında rasa yarsi bu kökten aldığımız zaman bir yere demir çakmak, kazık koymak ve bir yere ağırlık koymak manasına geliyor. Mesela geminin demir atmasına da Arapçada irsa deniliyor. Ersa yursi o kökten geliyor. Bir iskele yanaştığı zaman orada geminin sağlam bir şekilde orada berkarar olması, yerinden kıpırdamaması için biliyorsunuz demir atılıyor denize. Buna da işte demir atma konusuna da irsa deniliyor. Min kulli zevcin behiç. Her bir cinsten insana sürur veren, renkleriyle, ahengiyle, görünümüyle, kokusuyla, lezzetiyle, tadıyla, hasılı bütün özellikleriyle insanlara sürur veren, behçet veren ve insanların tam bir böyle huzur ve sürur havası içinde kalmasına yardımcı olan özellikte her cins bitkiyi yetiştirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Çeşit çeşit ürünler. Behiç kelimesi de sürur veren manasında. İnsanları böyle gerçekten işlerini ferahlandıran, onların hoşuna giden özellikte nice bitkiler yetiştirdik buyuruyor Cenab-ı Hak yeryüzünde. Ya hakikaten insan böyle bir çiçek bahçesine girdiği zaman veya bir meyve bahçesine girdiği zaman veya bir ormana girdiği zaman insanın o insanı coşturan cuşu huruşa sevk eden manzarası karşısında ne kadar heyecanlanıyor. Tatlı ve ılık bir duygu bütün benliğini ve bünyesini sarıyor insanoğlunun. İşte behic o manada sevindiren, sürur veren, huzur veren manasında. Tebsiraten bütün bunların için yaptık biliyor Cenab-ı Hak. mef'ul li eclihi deniliyor buna Arapçada. Mef'ulle tebsiraten ve zikra, göstermek ve hatırlatmak için. Li kulli abdin münib, düşünerek, tefekkür ederek, kendi gücünü, kendi aczini, ilahi kudreti anlayıp Allah'a teslimiyet gösteren kullar için bir gösterge, onlara hakkı gösteren ve hatırlatan bir nişane olarak bunları yaptık diyor Cenab-ı Hak. Ne kadar güzel değil mi? Tebsiraten. Tebsiran manasında, yani göstermek. Basura yebsuru, ebsara yubsiru. Basura yebsuru da görmek manasına geliyor ama Arapçada ifal babından bu kelime. Ebsara yubsiru. La tudrikuhul ebsaru ve huve yudrikul ebsar. Ayet-i kerimesinde ebsar kelimesi geçiyor, basar manasında. İşte o kökten geliyor. Burada ebsara yubsiru göstermek ama bassara yubassiru tebsiran ve tebsiraten, bu da yine göstermek manasında. Göstermek anlamına geliyor. Zikrada zekara yezkurudan hatırlatmak. Yani insana düşünce ve bir mevzuda tahattür etme, meseleyi tezekkür etme kabiliyeti vermek manasında. Zikra o manada. Münib kelimesi daha önce açıklamıştık. Ena ve yunibu inabeten. Raca'a yarci'u, dönmek, rucu etmek. Bir şeyi anlayarak o şeyin aslına ve hakikatine dönmek. Allah'a teslimiyet göstermek. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini belirten alamet ve işaretler karşısında insanın aklını başına alıp da ya Rabbi sen büyüksün, benim hatalarımdan, kusurlarımdan dolayı beni affet diyerek Allah'a iltica etmek manasına inabe o manada. Münib de ismi fail, inabe eden, Allah'a iltica eden, Allah'a rucu eden, tevbe ile Cenab-ı Hakk'a dönen manasında. Ve nezzelnâ minessemâi mâen mübâreken. Gökten bereketli sular indirdik buyuruyor, yağmur. Bütün ölmüş toprakların medar hayatı olan, onların tekrar hayata kavuşması için sebep ve vesile olan yağmurları gökten indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve nezzelnâ minessemâi mâen mübâreken. Mübarek kelimesi, mübarek diyoruz, bir Türkçe'de kullanılıyor. Ne mübarek insan diyoruz değil mi? Mübarek kelimesi bereketli demek. İlahi feyiz ve berekete kavuşmuş manasında. Bereketli yağmur, hakikaten yağmurun bereketi çok açık bir şekilde görülüyor. Böyle bütün yerleşim merkezlerinin etrafını, çevreyi süsleyen, yeşillendiren, ona hayat veren o çimler, yeşillikler, çayırlar vesaire, yağmur yağmayınca ve yeterli suyu almayınca güneşin kızgın harareti altında bir anda sararıyor. Sararıyor, hayatiyetini kaybediyor. Fakat biraz yağmur yağsa birdenbire o yağmurun bereketiyle birden tekrar yeşillikler fışkırmaya başlıyor. İşte mübarek yağmur, hakikaten bereket kaynağı. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. O yağmur vasıtasıyla bahçeler, hadikalar ve fevkalade kıymetli böyle hasat edilmiş taneler, ekinler, tahıllar meydana getirdik diyor Cenab-ı Hak. İnbat ettik, bitirdik. Yani onları yetiştirdik, onların yetişmesine fırsat verdik buyuruyor Allah Teala. Hasid kelimesi, hasid el fa'il bi ma'na mef'ul. Fa'il bi ma'na mef'ul diyoruz. Yani mahsud demek, hasat edilen. Hani ekini hasat ederiz ya, ekini biçeriz. Ondan sonra iyice hasat edilecek çağa geldiği zaman ekinin biçilmesine hasat diyoruz. Hasat mevsimi diyoruz mesela. O ekinin biçilme mevsimine hasat. Hasit de işte biçilmiş manasında. O biçilmiş ekinlerden hasıl olan taneler. Hap kelimesi, Türkçe'de hububat kullanıyoruz değil mi? Hububat, tahıl demek. Ekin. İşte onların, o tahılların, biçilmiş olan tahılların yetişmesine fırsat ve zemin hazırladık buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya. İşte ilahi kudret, bakın ne kadar detaylı olarak insana gerçekleri etrafında müşahede ettiği, seyrettiği ve hikmetini anlamaya çalıştığı hadiselerin, olayların, yakın ve uzak çevrenin bütün hususiyetlerin, özelliklerini insanın gözü önüne seriyor Cenab-ı Hak. Ta ki bunları düşünerek insan gafletten kurtulsun, ilahi ikaz ile gerçek tarik-i müstakimi, hak ve doğru olanı bulsun diye Cenab-ı Hak insanı böylece yönlendiriyor, ikaz ediyor, uyarıyor, aydınlatıyor Cenab-ı Hak.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek programımız içerisinde Osman hocamıza bir sorumuz olacak ve bunun ayrıntılı bir şekilde cevabını almaya çalışacağız. Bugünkü konumuz malum hocam, Zilhicce ayıyla alakalı. Zilhicce ayı Müslümanlar için önemli aylardan birisi. Çünkü içerisinde Zilhicce ayının önemli günler var. Mesela kurban kestiğimiz ay Zilhicce ayı, kurban bayramı yaptığımız ay Zilhicce ayı, hacca gittiğimiz ay Zilhicce ayı. İçerisinde terviye günü gibi, arefe günü gibi, işte bayram geceleri, bayram günleri gibi çok mübarek günler var. Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerle ilgili hadisi şerifler var mesela. Ve Zilhicce ayı aynı zamanda işte hicri takvimin son ayı olması bakımından da önemli. Şimdi efendim bunu sormak istiyoruz. Yani Zilhicce ayında neler var, neler yapmamız lazım, nasıl bir aydır? Bununla ilgili olarak bize biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Bu geceki konumuz Zilhicce ayı ve kurban kesmek. Hatta haç da bunun içerisinde, bu ay içerisinde. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı aylar içerisinde mesela kıymetlileri var. Hepimizin bildiği üç aylar var. Recep, Şaban ve Ramazan ayı. Kıymetli aylardır. Recep-i Şerif de öyle. Hatta Recep-i Şerif'te iki tane kıymetli gece var. Regaib gecesiyle Miraç Kandili. Şaban ayı kıymetli bir aydır. Ve Recep Allah-u Teala'nın, Şaban benim ve Ramazan-ı Şerif'te ümmetimin ayıdır buyuruyor bir hadis-i şerifte. Ve Şaban ayına hürmet Peygamber Efendimiz'e hürmet gibi olmaktadır o sebepten dolayı. Ve Şaban ayı içerisinde de bir gece var ki yani dönüm noktası, Berat gecesi, bir sene içerisindeki olacak olan hadiseler levh-i mahfuza yazılır. Evet, Allah-u Teala indinde var da o sene olacak olanlar levh-i mahfuza yazılır. Melekler görür, vazifeliler. Allah-u Teala sevdiği kullarından, evliyasından bazılarına da orası açılır ve görür. O bir sene içerisinde dünyaya gelecek olanlar, ölecek olanlar, inişler, çıkışlar hepsi gözükür mü? Evet, oraya yazılır buyuruyor. O sene içerisinde onların hepsi tahakkuk eder mi? Elbette tahakkuk eder. Bir de yine Rabbimizin ihsan etmiş olduğu aylar içerisinde mesela Zilhicce ayı var. Hac yaptığımız ve kurban kestiğimiz bir aydır. İki ibadet yapılıyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyoruz. Zilhicce ayında kurban kesiyoruz, hac ediyoruz. Bu iki ibadet de bu aydadır. Bir de Hicri Kameri takvimin yılbaşı ayı olan var. Muharrem ayı. O da kıymetli bir aydır. Hatta onun 10. günü Aşure günü kıymetli bir gündür. Gecesi de gündüz de kıymetlidir. Şimdi bu Zilhicce ayında kurban bayramı geceleri var. Onlar da kıymetlidir. Ve bu Zilhicce ayının 9. günü ayrıca mübarek bir gündür. Zilhicce ayının kendisi ilk 10'u çok kıymetli. Hatta 10, 11, 12, 13 kurban bayramının yapıldı bittiği güne kadar. Bu ilk 10'u da bayramdan önceki 9 günü de çok kıymetli. Zilhicce'nin 8. gününe terviye, 9. gününe arefe deniyor. O arefe günü gecesi de gündüz de çok kıymetli. Kurban bayramı kendisi kıymetli ve geceleri de kıymetli. Kurban bayramı geceleri, mübarek geceler içerisinde zikrediliyor. Arefe gecesi, mübarek geceler içerisinde zikrediliyor. Bu saydığımız mübarek günler, mübarek geceler, mübarek zaman dilimi Zilhicce ayı içerisindedir. Hatta kitaplarda anlatılırken Zilhicce'nin ilk 10 günü sanki diğer o mübarek 3 aylar gibi, yani Recep ayı, Şaban ayı gibi, hatta Ramazan ayı gibi kıymetli olduğunu bildiren alimler de olmuş mu? Evet, olmuş. Hatta bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir ibadetin kıymeti Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılanın kıymeti gibi olamaz buyurmuşlardır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruç tutmaya, bunlar nafile oruç tutmak tabii, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir. Yani o kadar kıymetli. Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde yapılan amel için 700 misli sevap verilir. Zilhicce'nin ilk 9 gününde oruç tutan her günü için helal malından 100 köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahitlere 100 at vermiş veya Kabe'ye kurban için 100 deve göndermiş gibi sevaba kavuşur. Bu sayı bildirilmesi sevabın çok olduğunu gösteriyor. Buyuruluyor kitaplarda. Ve yine başka bir hadis-i şerifte bu 10 günün hayırından mahrum olan kimseye yazıklar olsun. Bilhassa 9. biraz önce arz ettiğimiz, bakın hadis-i şerifte bile, arefe günü oruçla geçirmelidir. Onda o kadar çok hayır vardır ki saymakla bitmez. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutana her günü için 1 yıllık oruç sevabı verilir. Ve yine bir başka hadis-i şerifte Zilhicce'nin ilk 10 günü fazilette 1000 güne, Arefe günü ise 10.000 güne eşittir. Zilhicce'nin 9. günü. Ve bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala indinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyiniz. Şimdi belki bizi dinleme zahmetine bulunan dinleyicilerimizin içerisinde ya tamam hani aktarıyorsunuz, naklediyorsunuz, hadis-i şeriflerde bu kadar övünmüş. Mesela oruç çok kıymetli ama şeker hastasıyım veya başka bir rahatsızlığım var ya çok yaşlıyım ben bunları yapamam. Ama şu hadis-i şerifte bildirilen var. Bak son okuduğum, naklettiğim hadis-i şerif. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyiniz. Ne demek bunlar? Tesbih, Sübhanallah demektir. Tahmid, Elhamdülillah demektir. Tehlil, La ilahe illallah demektir. Tekbir, Allahu Ekber demektir. Yani Zilhicce ayında Elhamdülillah, Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bunu çok söyleyiniz buyuruyor. Bunu çok söyleyiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerin diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz Ya Resulallah Allah-u Teala yolundaki cihattan da mı daha kıymetlidir diye sual ederler. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz de cevaplarında evet cihattan da kıymetlidir. Hatta ancak buyuruyor canını malını esirgemeden harbe giden şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir buyurmuşlardır. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Derda radıyallahu teala an hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli. Bakın oruç tutamadı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmeli. Yani oruç tutamadın, sadaka verirsin, sonra dua edersin ve istiğfar. İstiğfar nedir? Estağfurullah, estağfurullah. Veya estağfurullah min kulli ma kerihallah. İstiğfar etmelidir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalan kimselere yazıklar olsun buyurmuşlardır. Buyuruyor Ebu Derda radıyallahu teala an hazretleri. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, mizanda sevabı ağır gelir ve cennette yüksek derecelere kavuşur. Oo, ne kadar ecir ve ecir var yani. Yani Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir ve kabri aydınlanır, mizanda sevabı ağır gelir ve cennette yüksek derecelere kavuşur. Neredeyse her günü için böyle çok büyük bir fazilet ilk 9 günde böyle oruç tutan için. Zilhicce'nin 10 günü içinde muhtaçlara yardım eden peygamberlere tazim etmiş yani hürmet etmiş saygı göstermiş olur. Bu 10 gün içinde bir hasta ziyaret eden Allahu Teala'nın dostları ile dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu 10 gün içinde din ilmi meclisinde bulunan kimse yani beraber bir araya getirdiniz geldiniz mesela tam İmla Saati bir kitabı gibi bir ilmihal kitabı okuyorsunuz, kıyamet ahiret gibi bir kitap okuyorsunuz, İslam ahlak gibi bir kitap okuyorsunuz, 3-5 kişi dinliyor veya 8-10 kişi dinliyor, ilim meclisi mi? Evet, ilim meclisi. Böyle bir ilim meclisinde bulunan kimse peygamberler toplantısında bulunmuş gibi olur. Din ilmini öğrenmek kadar din ilmini öğrenmek kadın erkek herkese de farzdır. Çocuklarını öğretmek birinci vazifedir, görevdir. Ve mesela tabii kurban da bu ayın içerisinde olunca Zilhicce ayı girince bir hadis-i şerif var. Kurban kesecek kimse Zilhicce ayı girince saçını kesmesin ve tırnak kesmesin. Hadis-i şerif. Şimdi İbn Abidin'de burası anlatılırken buyuruyor ki Zilhicce ayının ilk 10 günü bu sünnetleri geciktirmemelidir. Hadis-i şerifte kurban kesecek kimse Zilhicce ayı girince saçını sakalını kesmesin ve tırnak kesmesin buyurulması emir değildir. Bunları kurban kesinceye kadar geciktirmek müstahaptır. Fakat daha fazla geciktirmek ve hele 40 gün uzatmak günah olur buyurulmuştur. Bu sebepten dolayı kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının birinci gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstahaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Şimdi adam devlet memurudur. Aha ben bu kurban keseceğim, sakalımı kesmeyeyim. Olmaz. Yani tıraş olmayayım. Gidecekler ne oluyor diyecekler ya. nafakasını temin ediyor. Dolayısıyla bunları geciktirmesi. Ha diyelim ki köyde veyahut da emekliye ayrılmıştır. Zilhicce ayı girdi. Ve şeylerini geciktirdi. Yani tırnağını kesmesi olsun, saçını kesmesi olsun veyahut da sakalını tıraş ettirmesi olsun, bunları geciktirdi. Ve geciktirmesi müstahap olur ama emir değildir. Şimdi bu işte Zilhicce'nin ilk konu, ilk 10 gününü ibadetle geçirmenin, ibadet deyince çok kimse namaz anlıyor. O namaz değil efendim. Tekbir, tahmid, tesbih, tehlil, bunların hepsi ibadettir. Sadaka vermek ibadettir. İnsanlara faydalı olmak ibadettir. Allah-u Teala'nın dinini yaymak ibadettir. Allah-u Teala'nın dinini yayan kitapları insanlara ulaştırmak ibadettir. Hem de emir maruftur ve farzdır. Farz sevabı verilmektedir. Caiz sevabı verilmektedir. Çok faziletli midir? Evet, çok faziletli. Bunun için bu 10 gün ibadetle geçirmenin fazileti zaten biraz önce arz ettiğimiz hadis-i şeriflerle haber verilmiş. İlk 9 gün oruç tutmanın sevabı da

değildi, din biliniyordu. Ve Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından okunduğu için insanlar sabırlıydı. Sabır rızıktır, kanaat rızıktır, iman rızıktır, Ehl-i Sünnet itikadında olmak rızıktır, tevekkül rızıktır. İnsanlar azgınlaştıkça Allah-u Teala bu rızıkları, mesela sıhhat de bir rızıktır, almış mıdır? Evet almıştır. Azalmış mıdır? Azalmıştır. Sabırsız davranıyor. Efendim diyor, bir anda diyor, madem bu kadar gidelim gelelim. İyi de bir anda nasıl götüreceksin? Nereye? Aynı şekilde bunların inişini temin edeceksin. Yani uçakla götürdüğün zaman yukarıdan hac adaylarını paraşütle yere mi indireceksin? Olmayacak bir şey. Peki Türkiye'ye getirdin, nereye indireceksin? Paraşütle yere mi indireceksin? Havaalanların istihap hatları belli. Dolayısıyla bunlar kademeli bir şekilde getirilip götürülüyor. Ama hac için terviye günü, zilhicce'nin 8'i, 9'u, ondan sonra Kurban Bayramı ilk 3 günü 10, 11, 12 ve 13. Bu 5 gün kafidir zaten. Hatta terviye günü Arafat'a çıkamadı, sabahleyin çıksa. 9. günü sabahleyin de Arafat'a çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman hani 8. gün çıkarsa 6 güne tekabül ediyor. 6 gün içerisinde bitirir veya 5 gün içerisinde hac vazifesini bitirir mi? Bitirir. Ama hangi ayda yapılıyor? Bu da Zilhicce ayında yapılıyor. Tabii konuyla buraya gelince şunu da nakletmekte fayda var. Ha, dinleyen kabul eder, etmez, tatbik eder, o bizi ilgilendirmez. Ama Allah-u Teala yarın bizi de hesap soracak. Siz bunların doğrusunu biliyordunuz. Size radyo gibi böyle bir imkan da verdim. Buradan kullarıma niçin duyurmadınız? Ya Rabbi işte dinlemiyor, dinleseler de kabul etmeyecekler falan. Ya Allah-u Teala sormayacak mı? Size ne, sana ne? Dinlesinler, dinlemesinler. Senin vazifen, madem ki sana bu imkan verildi, öyleyse bunu anlatmak. Ha, anlattıktan sonra kabul eder, dua eder, kabul etmez, söver. O kendi tercihidir. Hesabını da kendisi verecektir. Haccın 3 tane farzı vardır. Birincisi mesela Türkiye'den giden hacılar, bazıları direkt Medine-i Münevvere'ye götürülüyor. Medine-i Münevvere'ye götürülenler buradan ihrama girmezler. Medine-i Münevvere havaalanına inerler. Oradan otellerine giderler. Oradan Mekke-i Mükerreme'ye gideceklerinde Zulhuleyfe denilen bir yer var. Orada gusül abdesti alır. Hatta otelinde alır. Orada 2 rekat namaz kılar. İhrama da girer. Ve ihramlı olarak Mekke-i Mükerreme'ye girerler. Peki doğrudan doğruya Cidde havaalanına inecekler. Mekke-i Mükerreme'ye geçiyor demektir. Dolayısıyla Cidde'ye ihramlı girmek gerektiği için İstanbul'dan giderler. İster Yeşilköy'den, ister Kurtköy havaalanından olsun. İhrama girer. Ankara'dan gidiyorsa Ankara'dan, Konya'dan gidiyorsa Konya'dan ihrama girerler. İhramlı olarak Cidde'ye iner. Oradan doğrudan doğruya Kabe-i Muazzama'ya gidilir. Umre tavafı yapılır. Umre tavafından sonra temettü haccına niyet edenler sahinde yaptıktan sonra tıraş olup çıkar. Ondan sonra Zilhicce'nin 8. günü tekrar gusül abdesti olarak ihrama girerler ve Arafat'a çıkarlar. Şimdi bu birinci farzı, ihrama girerken niyet etmek. İkinci farzı Arafat'a çıkmak, onun üzerinde duracağız, önemli olan o. Üçüncü de Kurban Bayramı birinci, ikinci ve üçüncü günü, bu üç gün içerisinde buna ziyaret tavafı deniyor kitaplarda, ama esas farz olan tavaf bu. Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmektir. Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmektir. Bu farz mıdır? Evet, bu farzdır. Şimdi haçta istenen ve temel olan Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmaktır. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Arefe günü Arafat'ta vakfeye duracak olan bir kimse Zilhicce'nin 8. günü de çıkabilir veya Arefe günü sabahleyin de aynı şekilde çıkabilir. Önemli olan Zilhicce'nin 9. günü çıkmasıdır. Türkiye'de de takvimlerde yazıyoruz, yani hesapla bulunuyor Zilhicce'nin girişi. Suudiler de aynı şekilde takvime yazıyorlar. Onlar hilali falan gördükleri yok, uyduruyorlar. Senelerdir mesela Ramazan-ı Şerif'te yapıyorlardı, bayramı öne alıyorlardı falan. Sonra sıkıştırınca en sonunda baktılar ki olmayacak. Artık eskisi gibi insanlar kül yutmuyor. Sıkıştırınca dediler, biz de dediler işte Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadeleri için yaptırmış olduğu almanaklara göre hesap yapıyoruz ve hesapla yapıyorlar. Yani hilale baktıkları yok. Ama dinin emri hilale bakarak. Hilale bakın, hilali görün. Ramazan-ı Şerif'in ilk hilalini görün, oruca başlayın. Şevval hilalini görün, bayram edin. Zilhicce ayının da aynı şekilde girişini bilmemiz lazım. Niye? Çünkü mesela bizler Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri. Bunlar Kurban Bayramı 1. 2. 3. günüdür. Bu 3 gün içerisinde kurban kesmek vacip. Şartlar kendisinde haiz olan bir kimsenin kurban kesmesi vacip. Dolayısıyla mesela ya hesapla bulunan gündür veya bir gün sonradır. Hesapla bulunan güne isabet etmediyse Kurban Bayramı'nın 1. günü kestiğimiz kurbanlar boşa gider. Bu neye benzer? Kuşluk vakti öğle namazı kılmaya benzer. Öğle vakti girince ne olur? Tekrar kılman farz olur. Çünkü o kuşluk vaktinde vakit girmedi ki. Farz olsun. Yani

0: Zilhicce'nin 8. günü Arafat'a çıkarsan o farz yerine gelmedi. 10. gün çıkarsan yine gelmedi. Yani ben öğle namazını kuşluk vaktinde kılarsam olmadı. İkindi vakti kılarsam yine olmadı. Öğle namazı vakti girince farz olur ve o vakitte kılması lazım. İşte haccın en kritik farzı bu. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkmak. Peki efendim orada şimdi toplu olarak onlar bir gün öncesinden bir gün sonrasından bazen isabet ediyor. Aynı günde çıkarttığı olabiliyor. O böyle denk gelmese ne yapacağım? Grup halinde çıkmak isyan diyor. Tabii Suud Devleti'nin kendi sınırları içerisinde olan bir yerdir. Ve kanunlar da böyle söylüyor. Böyle durumlarda herkes kendi haccını kurtarmak için gayret sarf etmeli. İlk şerif bir araba tutup bir taksi tutup Arafat'a tekrar ertesi gün bir daha çıkarak ihtiyatlı hareket etmeli ve ömründe bir defa hac yapıyor. O haccı kurtarmalı mı? Evet, o haccı kurtarmalıdır. Bu Zilhicce ayı içerisindeki mübarek günler içerisinde Arefe'den başka terviye gününde terviye denmesinin sebebi hacıların o gün zemzem suyundan çok içip kanmalarından dolayıdır. Bazıları o güne terviye denmesi terviyenin düşünme tefekkür manasına gelmesinden de demişlerdir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Zilhicce ayının 8. gecesi rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam kurban ederken görünce bu rüya şeytani miydi rahmani midir diye o günü düşünceyle tefekkürle geçirdi buyuruluyor. Terviye günü de oruçlu geçirmenin, ibadet yapmanın, günahlardan sakınmanın çok sevap olduğu bildirilmiş. Hadis-i şerifte de Allah-u Teala ibadetler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih, tehli, tekbir ediniz. Ve bir hadis-i şerifte de bir Müslüman terviye günü oruç tutar ve günah olan söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar buyuruluyor. Hal böyle olunca, bugünlerin eğer kavuşursak, ulaşırsak kader ve kıymetini bilmeli. Çünkü bir daha ya ulaşırız ya ulaşamayız. Onu tekrar etmekte fayda var. Arefe günü Zilhicce'nin 9. günüdür. Terviye günü Zilhicce'nin 8. günüdür. Tabi Arefe gününde faziletleri var. Hadis-i şeriflerle onlar haber verilmiş ve o günde yapılan ibadetlere, tutulan oruçlara kat kat sevap verileceği bilinmiştir. Arefe gününe hürmet etmek, saygı göstermek lazım olduğu da kitaplarda anlatılmış. Peki hürmet ve saygı, tamam oruç tutarsın, tesbihatta bulunursun ama bunun dışında mübarek günlere, mübarek gecelere hürmet etmekten kasıt haram işlememek, günahtan sakınmak birinci sırada geliyor. Ondan sonra ibadet yapmakla olur buyuruluyor. Hadis-i şerifte Arefe gününe hürmet ediniz çünkü Arefe Allah-u Teala'nın kıymet verdiği bir gündür buyurulmuştur. Yine Arefe günü oruç tutanlara 2 senelik günahlar affolur. Bu da Zilhicce ayı içerisinde Zilhicce'nin 9. günü işte bu. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahlarıdır buyuruyor. Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur. Ne büyük müjde ya.
1: Evet.
0: Ve her duası kabul olur. Hepsini besmeleyle okumalıdır. Arefe günü 1000 ihlas okuyanın efendim ne zaman başlayacağız? İmsaktan sonra başlanır. Nereye kadar? Güneş batana kadar. Arefe günün gecesi de çok kıymetlidir. Arefe gecesi, Arefe günü ile Kurban Bayramı'nın birinci günü arasındadır. Yani Zilhicce ayının 9. ve 10. günler arasındaki gecedir. Kurban Bayramı geceleri de öyle. Arefe gecesi, Kurban Bayramı geceleri sonraki gelen gecedir. Yani günün sonrasında geliyor. Ama diğerleri öyle değil efendim. Arefe gecesini ibadetle geçirenlerin cehennemden azat olacağı haber verilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Ve rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolunmaz. Fıtır bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Şaban'ın 15. gecesi ve Arefe gecesi buluyor. Arefe günü ve gecesini, kurban bayramı gecelerini fırsat ganimet bilmeli. Kurban bayramı geceleri, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir. Bu 3 güne eyyam-ı nahr denir. Bu gün ve gecelerde kandil gecelerindeki gibi kaza namazı kılmalı, tevbe etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, çok yalvarıp dua etmeli. Bu geceleri ihya etmeli, gafil olmamalı. Gecenin bir saatini ihya etmek, yani ibadette geçirmek, bütün geceyi ihya etmek gibidir buyuruluyor. Terviye ve Arefe günü oruç tutacak olanların kaza borçları varsa kaza oruca niyet etmeli. Hatta Zilhicce ayında oruç tutacak. Muharrem ayındaki o günlerde oruç tutacak. Hep kazaya niyet etmeli. Bir zararı olmaz. Eğer kaza borcu yoksa otomatik olarak bunlar zaten nafileye dönüşüyor. Çünkü nafile ibadete verilen sevap, farz ibadete verilen sevap yanında damla bir değildir buyuruyor. Borcu olmayan nafile olarak orucunu tutabilir. Onun da herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Şimdi demek ki Zilhicce ayının kıymetli olduğu anlaşıldı. Haç Zilhicce ayında, kurban da Zilhicce ayında. Başka bir ayda mesela Ramazan ayında kurban olmaz. Kurban Zilhicce ayında olur. Efendim yaza gelir, kışa gelir. O ayrı bir mesele. Kameri takvimde olduğu için Rabbimiz öyle emretmiştir. Kameri takvime göre emretmiştir. Böylece yazında kurban kesilir, kışında, ilkbaharda da, sonbaharda da denk gelir mi? Denk gelir tabii. Efendim buzun üstünde kurban kesildiği olur mu? Olur. Ağustos sıcağında kesildiği olur mu? Olur. Temmuz sıcağında kesildiği olur mu? Olur. Baharda çiçektir açtığı zaman da olur mu? Olur. Kurban kesmek de aynı şekilde. Emir midir? Emirdir tabii ki. Çünkü onun fazileti de aynı şekilde uzun uzun kitaplarda anlatılmış. Allah-u Teala'nın rızası için yapılan iyiliklerin, sadakanın, zekatın karşılığı verenin ihsan derecesine göre 1'e 10'dan 1'e 700 hatta daha fazla olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de meal olarak mallarını Allah yolunda harcayan kimselerin hali 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzer. Allah-u Teala dilediğine daha fazla da verir. O vasi ve alimdir. Bakara suresinin 263. ayet-i kerimesinin mealiydi bu naklettiğimiz. Bir hadis-i şerifte de bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Allah-u Teala ancak oruç hariç onun mükafatını ben hesapsız veririm buyurdu. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Rabbiniz rahimdir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayan bir sevap verir. Yapamayana bir sevap verir. 10 mislinden 700 misline kadar veya daha fazla sevap yazar. Kötülük yapmak isteyip de yapmayana bir sevap yaparsa bir günah yazar buyuruldu. Şimdi hatta Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri için anlatılır da Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam kıtlık oluyor. Hazreti Osman da buğday ithal ediyor. Hemen tüccarlar gelmişler işte bize bunu sat falan diye yok diyor. İşte %10, %20, %30, %100'e kadar çıkmışlar demiş. Yok sizden daha fazla veren var. Gelmişler Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam şikayet etmişler. Demişler efendim vaziyet böyle böyle daha fazla veren var. Biz diyor ondan yani daha bizden daha fazla veren yok. Bir de bir soran diyor geliyor ya Osman diyor böyle böyle. Evet diyor ya Resulullah onlardan daha fazla veren var. Ne kadar veriyorlar diyor. Bunlar diyor en fazla %100 verdiler diyor. Ama Rabbim 1'e 700 veriyor. Evet. Ve daha fazlasını da veriyor. Ben diyor Allah rızası için onların hepsini fakirlere dağıttım. Ve develeri de kesip onları da fakirlere dağıttım buyuruyorlar. Ama bizim birinci bölümde bitti galiba.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız Zilhicce ayı ile ilgili önemli bilgiler veriyordu. Buyurunuz hocam.
0: Şimdi efendim birinci bölümde dilimiz döndüğü kadarıyla Zilhicce ayının faziletini dilimiz döndüğü kadarıyla naklettik. Kurban kesmek de bu ay olduğu için zaten bizim konumuz da aynı şekilde Zilhicce ayı ve kurban ağırlıklı. Evet haç da bu ayda ama onu birinci bölümde kısmen ana hatları itibariyle 3 tane farz var. Ona riayet etmek gerekiyor. Onların içerisinde çok hassası Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak. Hacca giden veya yakınları olanlar varsa onlarla irtibat kurmalı ve onları ikaz etmeli. Hacca gittikleri zaman aman ha yani gitsinler hilali kendileri de görsünler. O da zor bir şey değil ya. Zilhicce hilalini mesela Zilkade ayı biter bitmez Zilkade'nin son günü evindeysen evindeki pencereden sokakta gidersen başını kaldıracaksın akşam güneş battığı zaman güneşin altında görüvereceksin hava bulutlu değilse. Bakıvereceksin ya onun için sadece boynunu çevirip o tarafa bakacaksın ya o kadar. Hani Türkiye'nin bazı yerlerinde İstanbul'dan pek görülmez de ama diğer yerlerde bazı yerler var mesela net olabilir. Mesela Kayseri, Van neyse Erzurum Konya, Eskişehir, buna benzer aynı şekilde ufka açık olan yerler olabilir. İzmir, Antalya, Muğla, neyse. Ufka açık olan yerler olabilir. Ya ona kaldırsın başını bir defa baksın. Veya taçça gitmiştir. Medine-i Münevvere'dir. Kafasını kaldırsın baksın ya. Zilhicce'nin ertesi gün biri. Biri olmadan önce. Bugün Zilkade'nin diyelim ki 30'u. Yarın da Zilhicce'nin biri. İşte bugün akşam güneş batınca güneşin battığı yere bakacak. Küçük parmak kalınlığında inceciktir. Onu görünce mesele biter. Oradaki hac yapacak, buradaki de aynı şekilde kurban kesecek. Hadise bu. Ve Cenab-ı Hak kurbanın fazileti anlatılırken birinci bölümden naklettik. Hani Cenab-ı Hak 1'e 1, 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 verir, 1'e sonsuz verir buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bir kuluna mal vermiş. Buyuruyor ki benim için fedakarlıkta bulun. Şimdi kurban bayramı geldiği zamanlarda ben dikkatimi çeker. Ramazan-ı Şerif yaklaştığı zaman hemen başlarlar radyo televizyonlarda. Efendim işte oruç yani böyle sadece yemek içmek değil canım senin. Kalben oruç falan böyle zındıklar çıkıyor. Şimdi biz zaman zaman bu kelimeyi kullanıyoruz. Bazıları diyor ki ne demek bu? Niye kullanıyorsunuz? Bize ait bir kelime değil haşa. Birisine hakaret için de söylemiyoruz. Ehl-i sünnet alimleri mümin kime denir, kafir kime denir, münafık kime denir, zındık kime denir, mezhepsiz kime denir, bidat ehli kime denir bunları açıklamış. Bu terim ve tabirler tamamen ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında var. Buyuruyor ki ehl-i sünnet alimleri bir kimse Müslüman gözükür, kendisini din adamı tanıtır fakat din düşmanlığı yaparsa buna yani dinsizse ve din düşmanlığı yapıyorsa, İslamiyet düşmanlığı yapıyorsa buna zındık denir buyuruyor. Böyle bakıyorsun bir zındık, böyle bakıyorsun bir mezhepsiz, bir bidat ehli çıkıyor. Efendim bana göre falan. Sana göre değil ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirdiğine göre hareket ederim arkadaş. Sana göre değil. Ehl-i sünnet alimleri almışlar, nakletmişler, kitabını yazmışlar. Ona göre hareket edilir. Yani maksatlar Ramazan-ı Şerif'te oruç tutturmak değil, tutturmamak. Ve zekat meselesinde aynı şekilde zekatı ellerinden kapıp adam götürüp içkisine meze de yaptırtmak yani. Yani maksat falan filan diye başlıyor falan. Maksat olur mu? Nelerden zekat verileceği, nasıl verilecek, ne kadar miktar verileceği bunların hepsini bildirilmiş. Kurban bayramı da yaklaşınca başlıyor efendim işte kurban kesmekten maksat zaten işte fakirlere ettirme. Yalan bu. Böyle bir şey değil ha. Bu et bayramı falan değildir. Yalan o. Tamamen bu mezhepsizlerin, bidat ehlinin ve zındıkların uydurmasıdır o. Dinsizlerin uydurmasıdır o. Kurban bayramında Allah-u Teala bir kuluna mal verdiyse, para verdiyse Allah-u Teala buyuruyor ki fedakarlıkta bulun. Alıp kesecek. Efendim canım canlıyı ben kesemem. Yok ya. Kesemezsin de niye etini yiyorsun o zaman? Ve bir de böyle bakıyorsun o kurban bayramında hemen başlıyorlar falan. İşte efendim kan hayvanlar falan filan. Ne 200'lü bu adamlar bunu yazanlar biliyor musun? Peki Noel geldiği zaman yıl başında milyonlarca hindi kesiliyor. Bir defa kalem oynatsana ya. Madem bu kadar çok hayvanları seviyorsun. Bu kadar hindiyi niye kesiyorsunuz? Sadece hindi mi kesiyorlar? O kadar da çamı kesiyorlar. Çam canlı değil mi? Çamı kesiyorsun, hindiyi kesiyorsun. Yazık günah değil mi onlara? Onlar canlı değil mi? Ha, hindiler fabrika üretiyor onlar değil mi? Onlar naylon. Plastik. Ne 200'lü bu adamlar ya. Evet. Ondan sonra da geliyor ki ben işte efendim dedim falan ben insan. Külahımı Allah senin insancılığını ve hünancılığını falan. Yalan söylüyor. Ve böyle yazan adam git ertesi gün git aynı şekilde bakmışındır bir deniz kenarında bir balık restoranda hem de balıklar oraya canlı canlı gelmiştir o canlı canlı şunu demiştir canlı canlı tavaya attırmıştır. Böyle içlerinde acımasız gattar zalim ama kaleme gelince ben var ya hayvanlara çok acırım yalan söylüyor terbiyesiz herifler yalan söylüyorlar kadını da erkeği de kim olursa olsun bunların dolayısıyla kurban kesmek emirdir. Çünkü Cenab-ı Hak koyunu, keçiyi, sığırı, deveyi bunun için yaratmıştır. Niçin yaratmıştır? Allah-u Teala insanlara bunları rızık olarak yaratmıştır. Ve hayvanların ölümü insanların ölüm acısı gibi olmaz. Duymazlar onu vuruyorlar. Ve bir de onların içerisinde bunlar kurban olacak olanlar sevinirler. Biz zaten rızık olarak yaratıldık ama biz kurban nimetiyle şereflendik diye övünürler. O acıyı duymazlar. Ama kurbanı keserken hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle bir yerden geçiyormuş. Masatlamak tabiri kullanılır. Yani bıçakları masatlıyor falan derler. Yani bileğiliyor kesiyor falan. Adam bıçağı böyle yaparken koyun da orada. Görüyor yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü oradan geçiyor. Ne yapıyorsun buyuruyorlar. Bu hayvanı iki defa mı öldüreceksin? Ha, onun için mesela kurbanın gözleri bağlanırdı. Veyahut da kestiği zaman gösterilmiyordu. Hayvan hisseder onu. Hayvan hisseder. Dolayısıyla ite kaka götürmemeli, ondan sonra gözünü bağlamalı eğer öyle bir durum söz konusuysa. Hayvana iyi muamele etmeli ve bıçak da çok keskin olmalı. İlk çekişte hemen hayvana eziyet ve sıkıntı vermeden bu işte evdaş denilen onun kan damarları, hulkum denilen yemek borusu, nefes boruluğu, onlar bir çırpıda yemek borusu, nefes borusu ve o evdaş denilen damarlar bir çırpıda kesilmeli. Bıçak enli ve keskin olmalı. Dolayısıyla hayvana da eziyet edilmemiş olur. Dolayısıyla kurban bayramında kurban kesmek Allah için bir fedakarlıktır. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Kurban kesmek ibadettir. Emir budur. Ama efendim işte kesince katil olur. Müslümanların çocukları arasında ben ta çocukluğumdan itibaren ilkokula giderken kurban kesilirken görüyordum. Ama katil olmadım. Benim çocuklarım da gördü. Hiçbirisi katil olmadı. Bugün kurban kesmeyenlerin çocukları katil. Onlar ne oldu? Evet. Anasını kesiyor, babasını kesiyor. Ve bugün yapılan araştırmalarda diyorlar ki insan tabiatının ve genlerinde var bu. Yani bir hayvan böyle önünde kesildiği şey yapıldığı zaman içindeki duygular rahatlatır. Ondan sonra olgunlaşır, kemale gelir. Dolayısıyla insanları şey yapamaz. Söyleyiver. Katil olamaz. Yapamaz bunu diye. Ama böyle bir duygu o törpülenmediyse ondan sonra anasını öldürüyor, babasını öldürüyor. Kesiyor, biçiyor. İnsanlar da kesip biçiyor. Yani söylediklerinin hiçbirisi doğru sözler değil. Dolayısıyla kurban bayramında kurban kesmek emirdir. Ve bunun şartları var. Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, kurban nisabına malik olacak ve bir de mukim olacak. Bu 5 şart bir kimsede bulunuyorsa bu kimsenin kurban kesmesi vaciptir. Kesmezse, bilerek kesmezse çok büyük günaha girer. Şartları müşahit olduğu halde kesmek için uğraştı. Hani hatırlasın bir sene böyle İstanbul'da kurban bulunamamıştı. Uğraştı dediğinde bulamadı. Kurban bayramının 3. günde güneş batınca artık onun bedelini altın olarak fakire verir buyuruyor. Bedelini altın olarak fakire verir. Dolayısıyla o bir fedakarlıktır. Efendim ben diyor fakire diyor ki parasını versem olmaz. Sadaka olur. Şartları var. O şartlarına uygun mu yapılmalı? Evet uygun yapılmalı. İşte onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte kurbanınız semiz olsun, ondan sonra sizi Sırat Köprüsü'nden o taşıyacaktır, o götürecektir. Mealinde hadis-i şerifler var. Mesela cimrilerin en kötüsü vacipken kurban kesmeyendir. Hadis-i şerif bu. Hali vekti yerinde olup kurban kesmeyen namaz kıldığımız yere gelmesin. Hadis-i şerif bu. Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevap vardır. Kurbanlarınız semiz olsun. Onlar sıratta bineklerinizdir. Açık hadis-i şerif bu. Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevap vardır. Kanının her damlası kadar mükafat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun buyuruyor. Kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Çünkü hiçbir Müslüman yoktur ki kurbanını kıbleye döndürüp kessin de bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi kıyamette kendi mizanına konup sevabı olmasın. Sevap umarak kurban kesen cehennemden korunur. Kurban bayramında yapılan amellerden Allah-u Teala katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Ya bu hadis-i şerifte kurban parasını fakirlere dağıtmaktan denmiyor hadis-i şerifte. Kurban kesmekten buyuruluyor. Daha kanı yere düşmeden Allah-u Teala onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin. Onu seve seve kesin. Yani onun parasını verin demiyor. Seve seve kesin. Kurbanların en hayırlısı boynuzlu koştur. Ve kızına hitaben Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemize hitaben ya Fatıma kurbanının yanına git, kesilirken orada bulun, yere akacak ilk kan damlası ile geçmiş günahların affedilir, geçmiş günahların affedilir. Kesilen kurban kıyamette etiyle kanıyla 70 kat büyüyerek mizana konur buyuruluyor. Yani doğrudan doğruya Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselamın kesin talimatları var. Ayet-i kerime var. Kevser suresinde açıkça bildiriliyor. Diğer surelerde var ayet-i kerime. Kurbanı kesin. Burada 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 o emri yerine getiriyorsun. Allah-u Teala'nın rahmeti ihsanı bol. Zerre kadar biriyle daha kadar sevap verebilir mi? Verebilir. Mülk onun çünkü. Dilediğine dilediği kadar ihsan edebilir. Kimse ondan hesap soramaz. Sevap, günah miktarını, göklerin büyüklüğünü, uzaklıkları ve ahiretteki zamanları ve dünyanın yaratılışını ve mahlukların sayısını bildiren rakamlar, miktar sayısını görmek için, göstermek için değil, miktarın çokluğunu anlatmak için buyuruyor İslam alimleri. Ve kurban kesmesini, özür dilerim, kurban nisabına, kurban nisabı nedir? Şimdi zengin olmanın dinimizdeki ölçüsü 20 miskal altındır. 1 miskal altın 4.8 gramdır. 20 ile çarpınca 96 gram ediyor. 96 gram altın ve bunun karşılığı parası olan, ticaret malı olan kimse dinen zengindir. Zekat vermesi farz, kurban kesmesi vaciptir. Peki efendim, benim 96 gram değil de 70 gram altınım var. Kurban kesecek miyim? Ha, o zaman 3 kat elbiseden fazlası, evde kullanılmayan, hiç kullanılmayan ama eşyalar varsa bunları üst üste hesap edersin. Ne etti? 20 gram altın etti. 80 gram vardı zaten. Topla 100 gram. Demek ki senin de kurban kesmen vacip oluyor. Kurban nisabından murat bu. Malik olan kimsenin kurban kesmesi vacip. Zaruretsiz kurban kesmemek çok büyük günah olur. Kurban kesmesi vacipken içindekilerin kurban kesmediği ev inleyerek sahibine beddua eder buyuruyor. Ve der ki, kurban kesmediğin gibi Allah-u Teala da sana iyilik yapmayı nasip etmesin diye beddua eder. Ve o ev o yıl belalara düçar olur buyuruyor. Kurban kesenin evi ise memnun olur. Sahibine hayır dua eder. Bu bakımdan kurban kesmeyi bir nimet bilmelidir. Kurban kesen Müslüman kendini cehennemden azat etmiş olur. Hani belki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ya niye bu kadar ısrarla üzerinde duruyorsunuz? Biz durmuyoruz. Kitaplar böyle bildiriyor. Biz kitaplardaki bilgileri naklediyoruz. Bu bilgiler nakledilmezse insanlar cahil kalırsa. Ha ya böyle kurban tabii kesebilirsin canım, işte fakirlere de bir et verirsin. Ama canım bu fakire et vermekten sen parasını götür ve daha iyi olur. Niye? Alt bilgisi yok. Aklına göre konuşuyor, nefsine bırakıyor. Ne var canım, dediğim yanlış bir şey mi demeye başlar. Bir de ukalalık eder ondan sonra. Halbuki dinin emri öyle değil. Dinin emri bizzat kurbanlık hayvanlardan bir tanesini alıp kesmek. Hatta onların yaşı bile bildirilmiş. Koyun keçi 1 yaşında olacak. Sığır 2 yaşında olacak. Deve 5 yaşında olacak buyuruluyor. Özellikleri, hususiyetleri bile bildirilmiş. Yani efendim ben istediğim gibi kesebilirim, istediğim gibi şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim falan. Yok öyle bir şey. O durum öyle değil. Mesela kitaplarda anlatılırken bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı olmayan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz buyuruyor. Boynuzu kırık ve boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan kurban caizdir. Şimdi hani insan bunları okuyunca, yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sana bir nimet verdim. Bu nimete teşekkür için kurban kes buyuruyor. Rabbimizin emri bu. Şimdi sen de götürüyorsun. Sana bir sürü nimet vermiş, para vermiş, imkan vermiş. Ticaret yapmışsın, Cenab-ı Hak rast getirmiş. Milyonlar aynı şekilde toplamışsın. Onu sana kurbana gelince böyle ayakta zor duran bir hayvanı götürüyorsun ona. Sen şimdi evin nafakasını temin ediyorsun değil mi? Çoluğuna çocuğuna kazanıp götürüyorsun. Ha diyelim bir gün hanımın çocukları seni sevindirmek istediler. Babamızı sevindirelim dediler. Hanımefendi de aynı şekilde sevindirelim dediler. Bir hediye aldılar. Ama hediye mi, hakaret mi belli değil ya. Ya gayriter demez misin? Ya arkadaş, çocukların neyse. Bunu içinize sindirdiniz mi siz yani? Hık mık falan filan. Annem rahmetli bir şey derdi. Bize bir iş buyururdu, iş verirdi. Yapar götürürdük falan. İlk söylediği, bu yaptığınız içinize sindi mi? Yani gönül rahatlığıyla bu iş oldu diyor musunuz? Ya ondan sonra başlıyorsun kıvırmaya falan. Oğlum diyordu, madem içine sinmedi, niye getiriyorsun bunu önümüne? Ve şimdi kurbanda da, ya tutmuşsun ayakta zor tutuyor falan, bunu kurban edebilir miyim? Peki içine siniyor mu? İçine siniyor mu? Zor duruyor hayvan ya. Hani kitaplarda buluyor ya. İşte zayıf olan hayvan kurban olmaz. Ya zor duruyor yani. Destekli tutuyorsun falan. Ya da elini böyle tutuyorsun. Ben bunu şey yapabilir miyim? Mesela gözleri hayvanın gitmiş, kulakları kesilmiş, boynuzları kırılmış. Neyse, boynuz olmayan hayvan da aynı şekilde kurban caizdir buluyor da. Velhasıl ayakta zor duruyor. Uyuz bir tane hayvan getirmişsin. Ucuzdu canım. Ha, ucuzdu tabii. Ondan sonra da biraz önce naklettik ya. Yarın o evanisi ki sana beddua etmez mi? Edecek tabii ki. Mesela gittin kurban için verilen para. Ha, aldanmak o değil. Götürüyorsun. Hani semiz olsun, güçlü olsun, kuvvetli olsun. Hadis-i şerifte de nakledildi ya. Ona riayet et. Gittin baktın orada. Hakikaten içinde sindi. Cebinde de param var ama. Bir tane koç. Dediler ki 600 lira. Ya güzelmiş de falan. Sonra ondan sonra orada bir işte böyle zor ayakta duruyor falan filan. Ondan sonra bakıyorsun bu kaç lira, bu da 200 lira. Misal olarak söylüyorum. Hemen telefona sarılıyor. Kime soralım? Osman Ünlü'ye. Ya işte burada böyle bir hayvan da var yani, ayakta durabiliyor yani falan. Destekli de olsa falan, işte gözünün bir de kör ama biz bunu kurban etsek falan. Ya Allah'tan kork ya. Cebinde 600 lira param var. 1000 lira param var. Muhtaç da değilsin. Niye 600 lirayı vermiyorsun arkadaşlar? Yani şimdi biz kitaplarda bildirilerini aynı şekilde söyleriz arkadaş. Kitaplarda yazıyor ki bir göz görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı olmayan, gözünün kulağın veya kuyruğunun çoğu ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, zayıf olan hayvan kurban olmaz. Ya bunu mu kurtarır tarafı yok mu? Ya arkadaş, benim için mi kesiyorsun onu? Bana mı kesiyorsun? Bu din benim mi? Bu kuralları ben mi koydum? Kimi kandırıyorsun ya? Kimi kandırıyor? İçine siniyor mu? Ya işte yani 400 lira da cepte kalsa da bayramlar. Allah'tan kork ya. Senede bir defa yapacaksın bunu ya. Değil mi? Ya yarın hani biraz önce hadis-i şerifte naklettik ya. Semiz olsun sizi sırattan o götürecek falan. Kestim bir tane. Allah Allah da kabul etti. Orada zayıf üstüne oturuyorsun gidiyor yürüyemeyecek falan. Geldi tüh tüh tüh tüh ya. Keşke dünyadayken işte yani güçlü kuvvetli birisini alsaydık ya. Şimdi hani konuyla bağlantılı değil ama zaman zaman naklediyoruz. Vaktiyle işte Halep'te bir tüccar varmış. Namazlar hep son vakte kormuş. Hep son vakitte namazlarını kılarmış. Orada da böyle alim bir zat varmış, uğrarmış. Demiş bak ne güzel namazını kılıyorsun. Gel şunu evvel vaktinde kıl. Vaktinde kıl. Vaktinde. Tamam tamam hocam kılarız eleriz falan filan. Fakat gene bildiğini okuyor. Hep son vakte daracık vaktine koyuyor falan. Dar vakte koyuyor. Tabi o anda nefsi de şeytan da farzından kılıver diyor falan. Olsa gel zaman gelsin git zaman bu adam bir gece bir rüya gelmiş. Rüyasında kıyamet kopmuş. Bunu yaka paça götürmüşler mizanda. Ondan sonra şimdi bilgisayarlar var ya böyle tak tak tak tak. Hani öyle olacak demiyoruz da. Onun ismini yazdılar. Onunla alakalı hepsi dokümanlar takır takır takır iniyor. Melekler bakıyorlar. Diyorlar ki hemşerim yani bitti senin amel. Dolayısıyla bu amel de seni kurtarmıyor. Uzat elini kelepçelere takıp götürecekler. Yok demiş ya ben namaz takılıydım dünyada o gelmedi daha falan. Biraz daha bekliyorlar falan. Hiç görüntüde bir şey çıkıyor. Takıyorlar ona. Hadi götürüyoruz cehenneme. Tam böyle cehennem kapısına yaklaşmışlar. Arkadan bir ses. Durdun demiş. Durun demiş. Melekleri Allah-u Teala'dan başka kimse durduramaz. Sen kimsin ki bize durun diyorsun diye. Sen kimsin ki? Diyor ki özür dilerim. Ben diyor dünyadayken bu adamın kıldığı namazım deyince adam gerisin geri bir dönmüş. Ya nerede kaldın demiş ya. Beni götürüyorlar. Namaz da demiş ki ona. Sen demiş dünyada beni hep son vakte bırakıyordun ya. Ya. Dolayısıyla sen de zayıf kurban kesersen. Zayıf kurban kesersen. Oradaki o kurban diyecek ki. Hemşerin cebinde senin 600 lira paran vardı. Niye 600'lük almadın da 200'lük aldın? Alabilirdin. Gücün yetiyordu. Hani başkasına acımıyorsun kendine acı bari kendine acı. Yani ona dikkat edilmesi lazım mı? Evet ona dikkat edilmesi lazım. Kitaplar bunları uzun uzun bildirmiş mi? Evet kitaplar bunları uzun uzun bildirmiş. Kesilme şekilleri bile bildirilmiş. Bakın kesilme şekilleri diyoruz. Kesilme şekillerine varıncaya kadar bunların hepsi bildirilmiş mi? Elbette. Ve kurban işte koyun, keçi, sığır. Manda da bunun içerisine giriyor. İnek, dana, öküz bunun hepsinin içerisine boğa veya deve. Kurban bayramının 4 tane hayvan zaten. Koyun, keçi, sığır, deve. Sığırın içerisinde manda da giriyor. Bunların dişisi, erkeği, öküzü de burulmuş olanla öküz diyor. Boğası burulmamış olanla. Dana daha öküz olmamış, boğa olmamış olan. Ama 2 yaşını doldurması şart. Kurban Bayramı ilk 3 günde bunlardan bir tanesi. Mesela koyun, keçi bir kişilik. Şimdi efendim 10 kişi birleşsek de bir... Olmaz o. Kime vacip sonra kesersin o. Peki efendim biz 10 kişi birleşsek de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevabı ona olmak üzere. Gene kurban olmaz ki o. 10 kişinin ayrı olmaz o. Ha 10 kişi yardım eder birisine hediye eder o da bir hayvan alır keser Allah rızası için. Sevabını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönderir. Onlar da para kattığı için o sevabı onlara dolaylı şekilde ortak olurlar. Hadise ondan ibaret. Yoksa öyle para toplamak suretiyle ortak kurban olmaz. Bir de vekalet esas mıdır? Tabii vekalet de esastır ona da dikkat etmeli. Ve Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü içerisinde bunun için yani Zilhicce ayının ilk günü hilalini aramak lazım 10. günü bulabilmek için. Kurban dünyada vacip vazifesini yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. Babanın çocuğu için çocuğun malından da kurban kesmesi gerekmez. Deli ile bunak çocuk hükmündedir. Büyük çocuk ve hanımdan izinsiz onlar adına kurban kesilmez. Büyük çocuk yani buluğa ermiş. Buluğa ermiş veya hanımdan. Onlardan da vekalet almak gerekir. Elbette. Canım ne olacak ya falan. Değil o ya. Bu ibadet arkadaş ya. Bu ibadet. Ben gidip de almam vekalet. Odun herif. Kibirli adam yani. Kibirli. Şimdi bir de belki hani bizim konumuz zaten çok o kadar detaya giremez burada da İslam ve Toplum programında da zaman zaman soruyorlar. Efendim işte kurban nisabına malik olmak. Şimdi kurban nisabına malik olan sadakayı fıtırla kurban nisabı aynı. Orada da 20 miskal altındır. Fakat kurban nisabına ve sadaka-i fıtır nisabına, hesabına daha doğrusu, elimizdeki para kurban bayram birinci, ikinci, üçüncü günü, bir sene olmaz şartı yok burada. Kurbanın birinci, ikinci, üçüncü günü borçlarımız çıktıktan sonra, borçlar düştükten sonra 96 gram altın, o gün altın kaç ne kadarsa gramı 96 ile çarpıyoruz, karşımıza ne rakam çıktı, mesela 5000 çıktı, 3000 çıktı, 2000 çıktı, hangisi çıktıysa tabii ki o kadar parası olan veya kurban hesabına 3 kat elbise iç ve dış, onu ayırıyoruz üstleri. Efendim ben bunu işte yeni almıştım falan. Yeni almıştın da tamam, mağazada 1000 lira, peki satarsan kaç para verir? Adam diyor ki 300 lira veririm. Ha, 300 lira onun değeri. Mağazadan satın aldığın gibi değildir o. Dolayısıyla onları üst üste koyduk. Elimizde diyelim ki 30 gram altınımız vardı veyahut da 30 gram altın karşılığı paramız vardı. O kullanmadığımız eşyaları, 10 kat, 3 kattan fazla elbiselerimizin hepsi de dahil edilir. Çocuklar için çeyiz aldığımız şeyler vardı, onlar da dahil ederiz. Onlar çocuklara yüklememeli. Anne baba üzerine almalı. Dolayısıyla üst üste koyduk bunları. Ha, baktık ki 120 gram altına tekabül ediyor. Demek ki benim kurban kesmem vacip. Alıyoruz. Peki param yok. Borç alırsın. Bir de İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerinin iştihadına göre bağı, bahçesi, tarlası olan dine zengindir. Yani kurban nisabına maliktir, özür dilerim. Kurban nisabına maliktir. Dolayısıyla bunların kurban kesmesi vaciptir. Fakat İmam Muhammed Şeybani Hazretleri rahmetullahi aleyh bunun bağı, bahçesi, tarlası gelir vasıtasıdır. Bundan elde ettiği elde edip de geçiminden arta kalan kurban nisabına ulaşmış ise o zaman bunun kurban kesmesi vacip olur buyuruyor. İkisi de iştihattır. Köydeki bir vatandaş elinde imkanı varsa veyahut da koyunu keçisi de varsa kurban bayramı gelince Allah rızası için bir tanesini keser. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin iştihadına göre sevap kazanır. Diyelim ki babalar ölmüştür, yetimler kalmıştır. Yani bağ bahçe falan var ama yani imkanları da zorluyorlar. O zaman kesemezlerse İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre vacip olmadığı için günahlardan kurtarırlar mı? Kurtulurlar. Efendim ben fakirdim de kurban bayramı günü birisi geldi bana 10 bin lira para verdi. Kaç paraysa 96 gram altın o gün. Onun üzerinde eline para geçmişse kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü geçmişse sana kurban kesmek vacip. Ya yeni geldi? Yeni gelsin. Çünkü kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü. Müslüman akıllı buluğ çağında kurban nisabına malik ve mukim olacak. Sefere gittiyse kurban kesmek vacip değil. Kesersen olur, kesersen afil olur buyuruluyor. Kesersen afil olur. Demek ki efendim Zilhicce ayı kıymetli bir ay, mübarek bir ay. Bu ay içerisinde hac ibadetini yerine getiriyoruz, kurban kesiyoruz. Ayrıca bu Zilhicce ayının içerisinde ilk 10 günü çok kıymetlidir. 9. günü Arefe günüdür, 8. günü de terviye günüdür. Arefe günü kendisi kıymetli, gecesi de kıymetli. Arefe gecesi gününden sonra gelir. Kurban bayramı geceleri de çok kıymetlidir. Mübarek gecelerdendir. O da Zilhicce ayındadır. Zilhicce'nin 10, 11, 12. Günlerinin sonraki gelen geceleridir. Kurban geceleri de. Onlar da kıymetlidir. Bu aya isabet ettiğimizde, ulaştığımızda bunları değerlendirirsek kârı kendimize.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Başka bir konuyu soracağız hocamıza. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: TGRT FM Haber.

0: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün Taksim Meydanı'nı özel bir yayınla hazırladık sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kararıyla iptal edilmesinin ardından yeniden Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz de bu olağanüstü gelişmeyle beraber sizlere özel bir yayın hazırladık. Ve gece geç saatlere kadar bu özel yayınımız bağlantılarla Ankara'dan, İstanbul'dan ve stüdyomuzda kalabalık bir konuk kadromuzla beraber sizlere bu özel geceyi, Türk demokrasi tarihinde önemli bir geceyi sizlerle paylaşacağız efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na, Taksim Meydanı Butlan özel yayınına. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Şimdi kimlerle beraberiz hemen hızlıca sol baştan başlayalım. Hadi Dündar hukukçu. Hadi Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ertay Genel.
0: Sağ olun. Mücahit Birinci. Mücahit Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Cem Küçük. Hoş geldin sevgili Cem. İyi yayınlar diliyorum. Ve Fuat abi. Fuat abi hoş geldiniz. Fuat Uğur.
3: Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Herkese hayırlı olsun. Bütün Türkiye'ye hayırlı olsun bu karar
0: tabii ki. Demokrasiniz için. Evet. Türk siyaseti için. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Sevigen. Çok konuşacağız sizle bu akşam. Hoş geldiniz.
4: Tabii, hoş bulduk.
0: Sesiniz düzeldi mi?
4: Düzeldi efendim.
0: İyi misiniz? Bugün sizin İyiyim. Geleceğinizi anons ettim. Onlarca izleyicimiz dedi ki tabii. Mehmet Bey nasıl? Sağlığı iyi mi?
4: İyi, endişe
0: ediyor izleyicilerimiz. Gayet iyisiniz iyiydi, değil mi?
4: Tabii, tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz tekrar.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Hasan Basri Akdemir tekrar Taksim Meydanı'nda. Sevgili Hasan Basri dün Medya Kritik'ten ayağın tozuyla çıktı geldi. Bugün
5: gel
0: bizle beraber.
5: Gel dedin geldik.
0: Hoş geldin sevgili Hasan Basri. Ve Ankara stüdyomuza da bir dönelim. Ankara stüdyomuz hazır mı sevgili Bülent? İki konuğumuz daha var İstanbul stüdyomuzda. Onlar gelince onları da anons edeceğim sevgili izleyiciler. Bağlantılarımız da olacak. Hem Skype bağlantımız hem de stüdyomuza gelecek başka misafirlerimiz de olacak. Onlarla bu olağanüstü geceyi değerlendireceğiz. Ve Ankara'da Şamil Tayyar. Şamil Bey hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
6: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Ve sevgili izleyiciler özel bir parantez açarak Fatih Atik diyorum. Tekeret Haber'in Ankara temsilcisi Fatih Atik. Fatih hoş geldin. Tebrik ediyorum seni ve önce tebrik edeyim sonra da bir kısa bir konuşma yapmak istiyorum bu konuda. Gerçekten gazetecilikte risk almak vardır. Gazetecilikte tahminde bulunmak, kulis haberini önceden duyurma telaşı hepimizde var. Dönem dönem hepimiz oluyor. Fakat sen dün Medya Kritik programında sevgili Hasan Basri'nin sunduğu Medya Kritik programında Şamil Tayyar'ın hemen yanı başında dedin ki Butlan Cuma günü UYAP'a yüklenecek dedin. Ve dünden itibaren dün takribi saati de söyleyeyim sana saat 22.06 sularında söyledim bunu. Ve Türkiye gündemi kilitlendi adeta. Türkiye'de herkes mutlak Butlan'ı konuştu. Büyük bir riskti, büyük bir iddiaydı. Ama sen haklı çıktın. Seni gönülden tebrik ediyorum sevgili kardeşim. Bu büyük gazeteciliğin için hakikaten şapka çıkartıyorum. Helal olsun. Helal olsun. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Çok sağ ol Gürkan. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için.
0: Evet.
7: İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Gazetecilik bizim mesleğimiz. En iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Verdiğimiz bilgilerde yanılabiliriz bazen ama doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Dün akşam da onu yapmaya çalıştık. Beklentimi anlatmıştım yani çıkmasını bekliyorum diye. Bugün de gerçek oldu. Doğru. Türkiye TGRT Haber'den öğrendi bizim aracılığımızla. Evet. İşte duayen Şamil abi'den öğrendiklerimizi yapıyoruz. Açtığı yolda şimdi ilerlemeye devam. TGRT'ye çalışmaya devam.
0: Evet. Şimdi sevgili izleyiciler Fatih Atik'in dün Medya Kritik programında Hasan Basri Akdemir'in sunduğu Medya Kritik programında bakın nasıl tahminde bulunmuş ve 24 saat geçmedi. 24 saat geçmeden Fatih Atik'in söyledikleri nasıl gerçek olmuş. İzliyoruz.
8: İlk kez TGRT haber ekranlarından öğreniyor Türkiye.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle mağdur olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline, 4-5 Kasım tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verilmiştir.
7: Herkes bunu konuşuyor. Herkes bunu konuşuyor. Cuma günü bu kararın bekleniyor. Yani UYAP'a yüklenmesini bekliyoruz. Mutlak butlan kararını yüklenmesini bekliyoruz.
0: Evet sevgili izleyiciler, bu görüntüleri izlediniz. Hem bugün hem dün Medyakritik programında Fatih Atik dedi ki UYAP'a yüklenmesini bekliyoruz dedi. Yani bu gerçekten bir gazeteci için çok iddialı bir şeydi. Çünkü bir anda ertesi gün boşa da düşebilirsiniz. Cuma günü herkes ya nerede ne oldu çıktı hani çıkacak diyordun vesaire de diyebilir. Bir Ankara temsilcisi için TGRT gibi önemli ve ciddi bir haber kuruluşunda bu iddiayı dile getirmek oldukça cesaret işidir. Fatih'i bir kez daha kutluyorum. Fatih, perde arkasını bize bir kısa anlatır mısın? Nasıl oldu? Sen nasıl bir duyumlar aldın, bilgiler aldın ve bunu nasıl paylaştın? Hatta gece seninle konuştuk yayından sonra.
7: Evet. Gece konuştuk. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Bu konuyu gündeme geldiği günden beri çok yakından takip ediyorum. Biliyorsun Gürkan. Hepimiz takip ediyoruz. Tabii Ankara'da olmanın ayrıca bir avantajı var. Burada karar alıcı mekanizmalarla, Cumhuriyet Halk Partisi ile, diğer siyasi partilerle, yargı mercileriyle görevimizin de bir parçası olarak herkesle temas halindeyiz. Ve son dönemde yaşanan gelişmeleri de yine aynı titizlikle inceleyerek, boşlukları doldurarak süreci takip ettim. Hem İSNAF cephesi, hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesi, hem son yapılan belediye operasyonlarındaki detaylar, belediye başkanlarının itirafları biliyorsun İSNAF mahkemesine gönderilmişti. Kurultay süreciyle ilgili Gökhan Böceğin, Özkan Yalım'ın itirafları. Bir de ayrıca seninle beraber yaptığımız Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'le yaptığımız özel röportaj vardı biliyorsun. Sayın Adalet Bakanı orada şunu söylemişti. Ceza mahkemesinin kararını beklemesine gerek yok İSNAF mahkemesinin demişti. Ve buradaki yapılanmayı da hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek üzere organize olmuş hem de oradan ülkenin yönetimine yürümeye çalışan bir suç örgütü olarak tanımlamıştı. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman zaten bekleniyordu. Yani beklenti yüksekti. Şamil abi de daha önce bu konuyla ilgili detayları paylaşmıştı. Ama sıcak bir kararın geldiğini bekliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamadan sonra ben daha öncesinde de bu hafta bayramdan önce bir kararın çıkacağını daha önceki yayınlarımızda da söylemiştim. Yani beklentimizi söylemiştim daha doğrusu. Öyle de oldu. Tüm bu parçaları birleştirdiğiniz zaman artık en uygun zaman dilimi olarak bayram öncesi görünüyordu. Benim tahminim ve beklentim cuma günü olur. Piyasalar kapandıktan sonra, tatile girildikten sonra bu karar açıklanır diye düşünüyordum ama bu sabah yine sıcak bilgiler geldi. Sabah itibariyle tekrar peşine düştük. Acaba bizde de bir tereddüt oluştu. Yani senin yayının başında söylediğin gibi ya böyle söyledik ama çıkmazsa diye işin peşini bırakmadık. Hatta Şamil abiyle de, sevgili Şamil Tayyar'la da gün içinde istişare ettik. O da bir hareketlilik olduğunu teyit etti. Beraber bu işi biraz daha üzerine gidelim diye konuşunca zorladık. İşte mahkeme tarafını, diğer kanalları, CHP tarafını nasıl bir şey olabilir, bugün olabilir mi derken bugün çıkacağına dair kuvvetli emareler ortaya çıktı, önümüze geldi. Peşinden de hemen avukatlarla temasa geçtim. Kararı da açıklanır açıklanmaz. Senin anlattığın gibi TGRT Haber'den tüm Türkiye'ye duyurduk. Çok önemli bir siyasi karardı.
0: Evet.
7: Yani gerçekten büyük bir riskti benim açımdan da.
0: Şimdi Fatih.
7: Ama alnımızın akıyla çıktık.
0: Hem evet. Gerçekten bir kez daha tebrik ediyorum.
7: Evet.
0: Hani önemli bir gazetecilik başarısına imza attın. Risk aldın ama haklı çıktın. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Daha konuşacağız bunları. Yani bu konuyu da konuşacağız. Seni de takdir etmeye de devam edeceğiz. Ama konunun şimdi etraflıca bir ayrıntılı bir incelemesine başlayacağız. Bu arada Oğuz Polat Bilek gazeteci arkadaşımız da geldi. Oğuz hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Birazdan hepimize. Atakan Sönmez de stüdyomuzda olacak. Sevgili izleyiciler, şimdi çok kısa bir şekilde bir iki hukukçumuzdan bir hızlı bir değerlendirme, ilk değerlendirmeleri alalım. Şimdi Mücahit Bey, kararı okuyabildiniz mi?
1: Evet.
0: İlk değerlendirmenizi bir alayım. Sadece hukuksal çerçevede kalalım. Sonra Hadi Bey'den alacağım. Ondan sonra işin perde arkasına yavaş yavaş girmeye başlayacağız.
1: Sevgili vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun. Şu Sayın Kılıçdaroğlu bu tedbir talepli mutlak mutlak kararıyla birlikte kararın tefhiminden itibaren, öğrenilmesine itibaren tebliğ gerekmeksizin, kararın öğrenilmesine itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dır. Ve diğer kurumları da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da her kime vazife verildiyse vazifelerinin şu andan itibaren başlarındadırlar. Bak, tedbir kararı bu demek. Tedbirli butlan kararıdır bu. Tedbirli bir butlan kararı. Şimdi tabii karar şu anda kesin karar değil.
0: Ne zaman tebliğ olur? Bir geliyor. Dakika. Ne zaman yürürlüğe girer yani bu?
1: Sayın, yürürlükte karar.
0: Şu anda yürürlük. Tabii tefhimli, UYAP'a yüklendikten sonra
1: yürürlükte karar. Bak, uygulama şeyde UYAP'a yüklendikten sonra, kamuoyuna malum olduktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne malum olduktan sonra şu anda itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Tamam. Şimdi tedbir bu demektir. Tedbir. Tedbirli çünkü. Kesinleşme beklenmeksizin, bak, tedbir o demek. Zaten başka türlü verseydi kesinleşmeyi bekleyecektik. Tedbirli vermeseydi. Şimdi temiz yolu açıktır. Sayın Akın Gürley'in, kıymetli Adalet Bakanımızın ifade ettiği gibi temiz yolu açıktır. Fakat şunu ifade edeyim hemen. Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği temiz etme şeyindedir, yetkisindedir. Yetki kimdedir? Temiz yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığındadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kimdir?
0: En kritik şey, en kritik şeyi söylüyorsunuz. Bak, şu anda.
1: Cumhuriyet
0: yani
1: Halk Partisi,
0: temiz Yargıtay'a gitme şeyi var orada.
1: Hemen kafaları hemen bir aydınlatalım. Aydınlat. Ondan sonra, evet, şey yapalım, kuralım bunu. Evet. Cumhuriyet
0: Bu arada
1: Halk Partisi,
0: Atakan Sönmez de geldi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına avukatlara vekalet vererek temiz hakkını kullanabilir veya temiz hakkından feragat edebilir. Tamam. Dolayısıyla henüz kesinleşmemiş bir karar var şu anda. Temiz hakkı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında tüzel kişiliğindedir. Tüzel kişiliği genel başkanlık temsil eder. Genel başkan da an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu
0: peki,
1: kadar.
0: Peki. Hadi Dündar, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
4: Var, çok var.
0: Tamam. Birincisi, İlk değerlendirme tabii bu. Evet, daha şöyle, çok geleceğiz. Şöyle, gece uzun.
4: Şu an kararın içeriğinde Sayın Mahkeme şunu söyledi. Biz bu kararda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak atama durumunu konuşmuyoruz artık. Çünkü mahkeme bir karar verdi ve şunu söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu mağdur edilmişti. O mağduriyeti giderildi. Hı hı. Birincisi. Tedbir kararı kimin için verildi? Sayın Özgür Özel. Sayın Özgür Özel'in PM listesi ve disiplin kurulu listesi için verildi. Tedbiren onları görevden uzaklaştırdı. Yani tedbiren Sayın Kılıçdaroğlu yönetime gelmedi. Tedbiren Sayın Özgür Özel ve ekibi, doğru, uzaklaştırıldı. Bu uzaklaştırılma kısmı ne demektir? Şimdi bir siyasi partinin temsilcisi ya da işte yönetimi kim tarafından kabul edildiğinde ya da muhatap kabul edildiğinde geçerli oluyor? Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Mazbata dediğimiz şey. Ve Yüksek Seçim Kurulu'na tebligat ulaştığı andan itibaren artık burada biz ne söyleyebiliriz?
0: Ne zaman ulaşır?
4: Ulaştı, müzakeresi yazıldı.
0: Ha, müzakere UYAP'tan mı gidiyor?
4: UYAP'ta hemen, bizim UYAP'ta dediğimiz.
3: Online ya, görülüyor artık.
4: Görülüyor. Hemen hızlı bir şekilde yazıldı, taraflara tebliğler de yapıldı yani. Onun için şu an hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'dur. PM listesi 38. Olağan Kurultay'a giden PM listesidir. Disiplin Kurulu listesi de 38. Olağan Kurultay'a giden, yani 2020 tarihinde 37. olan kurultayda.
0: Ha, bir dakika, 2023'te değil diyorsun.
4: 2020'deki,
0: 2020'de seçilen.
4: 2023'tekini iptal ediyor zaten. Doğru.
0: Hayır. Yani 2023'ün en son günü diyoruz ya, mesela 3 Kasım gününe dönüyor
1: kurultaydan
0: diyoruz.
1: Kurultaydan bir gün önce olacak.
0: Ama onun da seçimi 2020'de oldu diyorsun.
4: Tabii 2020'deki PM listesi.
0: Hayır, açalım 2000, diye söylüyorum.
4: 2020'deki, evet, PM listesi, 2020'deki, tamam, disiplin kurulu listesi, oradaki yönetici, o liste geçerli olmuş oluyor. Tamam. Ve o liste geçerli olduğundan dolayı tedbiren diğerleri de artık uzaklaştırılmış oldu. Yüksek Seçim Kurulu.
3: O listede artık var olmayanlar var, ne olacak?
0: Şimdi onları tek tek geleceğiz. Tamam. Sevgili izleyiciler, şu anda o listeyi tek tek sizlerle paylaşacağız.
2: Yargıtay
0: İlk değerlendirmeleri
2: için,
0: alıyorum.
2: Yargıtay için ne diyor?
0: Efendim?
2: Yargıtay için.
0: Yargıtay için sen de aynı görüşte misin?
4: Ben bir şey bitireyim.
0: Tabii, buyurun buyurun.
4: Şöyle, şimdi normal şartlarda HMK 361'de taraflar neyse bir dosyanın tarafları, o taraflar davayı temiz edebilirler yani. Üst mahkemeye taşıyabilirler. Fakat burada bizim ferin müdahil kısmını da ele alıyor olmamız lazım. Tabii ferin müdahil dediğimiz kısım, asli müdahil vardır, bir de ferin müdahil dediğimiz bir kısım var. Birincisi davayı açanlar vardır. Bir de davanın yanında bu davaya eklenmek isteyen, davadan etkilenmiş olanların davaya eklenme durumları söz konusudur. Bunlar da dosyayı temiz edebilirler, fakat bunlar tek başına dosyayı temiz edemiyorlar yani. Ha. Onun için ancak burada bir ihtilaf durumu söz konusu. Şimdi bir yayına gelmeden önce birden fazla karara baktık ki daha önce de biz beraber yayın yaptık, oradaki de kararlara da baktık. Orada Yargıtay bazen şunu söylüyor, diyor ki mesela Yargıtay 8 Hukuk Dairesi'nin bir kararı var, en son güncel kararı. Şunu söylüyor, diyor ki eğer dosya bana geldiyse, yani Yargıtay'a kadar geldiyse ve sen bu aşamaya kadar müdahil olmamışsan, ben HMK 66 çerçevesinde senin ferin müdahil kısmını kabul etmemem gerekir. Çünkü sen bu süreyi aşmışsın. Bu süre neydi? Diyor ki dosya kesin, yani araştırma kısmı bitene kadar müdahil olabilirsin. Bu artık temize geldiği için ben herhangi bir şey araştırmayacağım. Ben sadece bir karar denetimi yapıyorum diye. Ancak istinafta farklıydı. İstinaf araştırma yapabilir. İstinaf tanık dinleyebilir. İstinaf yeni bir belge isteyebilir. Yeni bir bilgi isteyebilir. İlk derece mahkemesi aynı şekilde. Fakat temyiz dediğimiz, Yargıtay dediğimiz kısım yeni bir tanık dinleyebilir mi? Dinleyemez.
0: Dinleyemez.
4: Yeni bir belge mevcut ya da bilgi isteyebilir mi? Mevcut deliller
0: ve belgeler üzerinden.
4: Zekere yazabilir mi? Yazamaz. Orası denetim peki konusudur. Peki. Yani bir karar verme mekanizması. Doğru karar peki verilmiş mi, verilmemiş mi? Onu değerlendirir. Onun için çoğu kararlarda biz şunu görüyoruz. Diyor ki eğer ya istinaf aşaması bitene kadar ferin müdahil durumu söz konusu değilse o ben kabul etmiyorum.
1: Kabul etmiyorum der. Peki. Gürkan Hacı, hemen bir şey ekleyeyim çok kısa.
0: Ekle.
1: Kafalar daha
0: Mehmet Bey, bu arada siz klimadan etkileniyorsunuz. Sizin yerinizi değiştirelim. Yoksa biz burada saunaya döner. Sizin yerinizi bu karşıya alalım, olur mu? İzin verirseniz. Çünkü siz etkileniyorsunuz anladığım kadarıyla. Birazdan çok arkadaşlarım onu ayarlasınlar değil mi?
1: Tamam. Siz bir de arada sevgili Gürkan Acır.
0: Evet.
1: Aha. Sevgili Gürkan Acır. Şimdi
0: Hadi'yi burada kurban ederiz.
1: Şimdi kurultayla alakalı evet, kurultayla alakalı bir şeyler konuşuluyor ya, işte parti kurultaya götürmesi lazım falan filan. Şimdi bak bu kararla
0: dur oralara geleceğiz Mücahit.
1: Dur bir saniye. Geleceğiz. Bak önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ya çok kısa.
0: Tamam.
1: Bak bu kararla kurultayın bir alakası, atideki gelecekteki kurultayın bir alakası yok. Hı. Bu kararla. Kurultay'da nereye bakılacak biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne bakılacak. Ne zamandan itibaren bakılacak? Butlan kararının serdedildiği tarihten itibaren bakılacak. Anladım. Ne zaman gidecekse o zaman gidecek kurultaya.
0: Anladım. Anladın mı? Tamam.
2: Yok şimdi, Hadi Bey, ben şey öğrenemedim. CHP yönetimi özgürlükler götürebiliyor mu?
4: Götürebilir, ancak Yargıtay'ın kabul etmeyeceğini anlattım. Dedi, evet. Yargıtay şunu söyleyebilir. Tabii,
1: müdahale geç kaldı diyor.
4: Ya sen şimdiye kadar neden müdahil olmadın? Bu aşamadan sonra ben senin müdahaleliğini kabul etmiyorum diyebilir yani. Ama evet, kabul de edebilir.
3: Ha, bunu temiz evet edebilecek tek kişi var, o da Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Hayır, hayır, hayır. Şimdi dosyada 40 tane ferri müdahil var.
5: Tabii, onlar
4: biz sadece yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünmeyelim
3: tabii
4: yani.
3: Tabii.
4: Dosyanın içerisinde 40 farklı şahıs daha var Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında. Evet. O şahıslardan biri de götürebilir yani.
5: Tabii öyle.
2: Akın Bey'in dediği o mu? Temiz dediği Akın Bey'in mi?
5: Tabii, tabii.
4: Tabii canım yani. Olan zaten
0: şimdi bütün kararlar bugünkü basın açıklamasında ya vereceğiz.
4: Temiz artık kabul etmemesi ayrı bir konu ama temiz edebilir. Şu an bu dosyanın içerisinde bulunan avukatlar da temiz edebilir. Ancak evet, temiz edildiğinde Yargıtay nasıl bir karar vereceği önemli. Temiz edilemez diye bir şey yok.
3: Evet.
0: Evet. Şimdi biraz da şu anki durumları da değerlendirmeye başlayacağız. Sevgili izleyiciler, Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir arkadaşımız Sait Kahraman. Tamam biliyorum çocuklar, bir saniye. Sait Kahraman olacak. İki, Merve arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde olacak. Üç, Hanifi Bayar İstanbul'da il başkanlık binası, Seyrantepe'deki il başkanlık binasında olacak. Üç arkadaşımız da sahada TGRT Haber farkıyla dakika dakika burada yaşanan gelişmeleri vereceğiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir takım tepkiler, bir takım protesto gibi gösteriler de varmış. Bu konuda da bir haber alıyoruz. Bir görüntü var herhalde. Onu bir verelim ekrana arkadaşlar. CHP Genel Merkezi'nin içinden bir gelen bir görüntü. Evet, evet. Bakın. Ses. Evet.

0: Ama Özgür Bey'in ilk açıklaması, işte ben size zoru seçtirdim, teslim onları olacağız gibi, evet. Böyle bir karar vermesi, söylemesi, Ali Maher'in ya biz Mutlu'nu tanımıyoruz falan demesi, bu gerginlik yaratıyor. Hı-hı. Bu konulara hiç gerek yok. Ben onların bir genel sekreter olarak artık önümüzde bir karar verilmiş. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. İster eleştirirsiniz, kızarsınız, tepki gösterirsiniz ama bir karar verilmiş. Bu Hı-hı. kararı biz nasıl çözeceğiz? Yani bir problem var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir problem var. Bir problemi de çözecek, adım atacak. İlk olarak genel merkezdeki şimdiki eski yönetim, genel başkan Özgür Bey ve arkadaşları bunu çözecek. Yani biz teslim olmuyoruz, biz burayı teslim etmeyeceğiz filan söylemler çok yanlış söylemler. Hı hı. İnsanlar oraya çağırması bile bana göre çok doğru değildi. Belediye başkanlarını, il başkanlarını bu işe alet etmemek lazım. Bu iş kiminle beraber çözülecek? Yeni bir genel başkan atanmıştır. Bu genel başkan uzaydan gelmedi, düşman da değil. Bu partiyi alıp sırtını evine götürmeyecek. Hı hı. Yani beraber bir kongre yapılacak, beraber çalışacaksınız. Yani ve Özgür Bey'in ve oradaki arkadaşların var olmasını sağlayan şimdiki yeni genel başkan Kemal Bey. Bütün bu arkadaşlar siyasette varsa Kemal Bey'e bağlı. Ve bir de ortak bir yönetim gibi olacak. Yani Özgür Bey'in yanında çalışanlar daha önce Kemal evet, Bey'le çalıştıkları için ortak bir yönetim gibi olacak. Yani,
1: Bahsen Bey de böyle söylüyor.
0: Evet. Evet. Ama bu konuyu böyle bu kadar germek, bu konuyu büyütmek, sanki işte ortada bir yangın var, böyle yangına benzinle gitmek, uğra biz teslim etmeyeceğiz, evet. Biz alacağız. Bu arkadaşlara sokmak partiye büyük zarar verir. Evet. Bak parti çok büyük olayların içinden geçti. Ben önümüzde yaşadığımız geçmişte bir İstanbul olayı var. İstanbul'da konuşabilseydik o kavgalar, dövüşler, polisler gelmezdi. Öyle bir ortam var. Bunu yaşadık, gördük ve zarar verdi. Şimdi iktidara giden bir partiyiz. Yani işte yerel yönetimlerde birinci olmuşuz. Böyle bir imkan var. Ha ne yapalım? Şimdi evet. Ben mi seni suçlayayım? Keşkeleri bırakacağız. Geriye dönük birbirimizi suçlamayı da bırakacağız. Diyecek ki Özgür Bey, arkadaşlar tamam böyle bir olay oldu derler mi ki, ümit ediyorum derler. Bir olay olmuştur, bunu biz nasıl çözeriz? Bunu Kemal Bey de dedi ya, sağduyuyla çözeceğiz. Eski genel başkanları çağıracağız. Eski yeni mevcut il başkanları, belediye başkanlarıyla beraber oturup hep beraber yapacağız. Tek başımıza bir şey yapacak hali yok. Bu bir parti. Peki. Ve bizim partinin Gürkan dışarıdaki akıl hocalarına ihtiyacı yok. Bizim kendimize göre kuralımız var. Kendimize göre geleneklerimiz var. Kendimize göre partimizin tüzükleri, programları var. Problemler nasıl çözülür biz biliyoruz. Onu biz çözeriz. Ben ama bu ilk adımı eski yönetimde bulunan Özgür Özel ve arkadaşlar atacak. Diyecek ki kardeşim böyle bir olay oldu. Biz partiden ayrışmadan, kavga etmeden, birbirimizi suçlamadan bir şey olmaz. Ne olacak birbirimizi suçlasa? Daha çok kin olacak, daha çok nefret olacak. Şu resmi kırsan ne olacak? Bu öfkeyi yaratır. Şimdi Kemal Bey'i sevenlerin bir kısmı da diyecek ki ya bunlar kırıyorlar, ben de bunları karşı geleyim diye. Böyle bir şey ortama gerek yok. Şimdi bizim oturup, ki bilhassa benim gibi eski genel başkanlar varsa, eski milletvekilleri, eski idareciler, yöneticiler bir sağduyu çağrısı yapması lazım Gürkan. Ciddi bir sağduyu. Kimi yapacak bunu? Kemal Bey zaten diyor ki biz beraber çözeceğiz diyor. İl başkanlarla çözeceğiz diyor. Belediye başkanlarla çözeceğiz diyor. Son açıklaması Kemal Bey'in bu yönde. Ama diğer arkadaşlar da bak genel başkandan böyle bir çağrı geldi. Biz bu çağrıya uyalım. Yok teslim etmeyeceğiz. Yıkacağız, kıracağız.
2: Peki.
0: Sen ne olur etmesen ne olur. Ali Mahir Başar diyor ki ben Mutlu'nu tanımıyorum. Olmaz.
2: Şimdi dur, onlara tek tek yani geleceğiz. Tek tek
0: bak,
2: geleceğiz.
0: Bu kime zarar verir? Partinin içinde iki gruba. İnsanların orada birinin burnu kanasa ne olur Gürkan?
2: Doğru.
0: Bunun altından kim kalkar? Parti bölünse ne olur? Bunun vebali çok ağır olur. Bir problem var, oldu. Ne yapalım? Bir problem var. Yargı kararını verdi. Yargıyı severiz sevmeyiz. Bir karar verdi. Bu yargının kararına bu saatten sonra uymaktan başka bir şey yok. Peki. İtiraz edebilirler, mücadele Peki. edebilirler. Rica ediyorum partinin sağduyulu olarak genel merkezden çıkacak açıklamayı bekliyorum yani.
2: Peki. Sevigen bir sağduyu çağrısı yapılmalı diyor. Tek tek bunları değerlendireceğiz. Şimdi açılış manşetimizi vererek Ankara'ya uzanalım. Açılış manşetimiz sevgili izleyiciler. Evet, açılış manşetini verelim. Ben Kemal geldim. Böyle bir başlık uygun gördük sevgili izleyiciler. Ben Kemal geliyorum diye bilinen bir videosu vardı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve bu başlığı sizlerle paylaşıyoruz. Açılış manşetimiz Ben Kemal. Böyle çekileyim biraz da kenara. Ben Kemal geldim. Tekrar Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başlıyor sevgili izleyiciler. Fuat abi geleceğim size, merak ediyorum. Hepinizin görüşlerini merak ediyorum tek tek. Ama bir Ankara'ya uzanayım gene. Şamil Tayyar'a. Bizim muhabir arkadaşlarımız hazır mı bu arada? Şamil abi gazetecilikten geldi. Halen gazeteciliği de tutkuyla yaptığı için bağışlayacaktır beni. Muhabir arkadaşlar da kısa bir tur atayım. Ondan sonra Şamil Tayyar'a döneyim. İzin verirse eğer.
3: Estağfurullah.
2: Evet. Şimdi kim var

0: hattımızda arkadaşlar. Hanifi, önce Hanifi'den başlayalım. Hanifi Bayar, Seyran Tepe'de İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde. Merve Güven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. Sevgili Sait Kahraman da CHP Genel Merkezi'nin bahçesinin dışında. Neden olduğunu da birazdan konuşacağız. Önce Sait'ten başlayalım. Sait, CHP Genel Merkezi'nde durum ne? Kimler geldi? Oradaki atmosferi bize bir anlat. Biraz önce CHP Genel Merkezi'nin içindeydi galiba. Bir görüntü gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kırmaya çalışan bir grup kişi vardı. Bize bir genel bir çerçeve çizer misin? Oradaki ortam ne?
1: Dış tarafındayız. Neden dış tarafındayız? Az önce siz de sormuştunuz. Kısaca anlatalım. Dediğiniz gibi bir grup var. Sadece işte saldırmak için tutulmuş gibi vatandaşları kışkırtıyorlar. Özellikle TGRT habere karşı bir tavır alınmış durumda. Özellikle az önce bahsetmek istiyorum. Az önce yine saldırıların birine şahit oldum. Arkadaş yanıma geldi. Sait mi dedi? Evet Sait dedim. Size az önce saldırdılar mı dedi? Evet saldırdılar dedim. Geçmiş olsun dileği beklerken iyi ki yapmışlar hak ediyorsunuz deyip hakaret edip gittiler. Böyle anları sürekli yaşıyoruz şu anda. Şu anda dediğim gibi biz CHP Genel Merkezi'nin hemen dış tarafındayız. Kameramanımız Burak Taş'tan da etrafı bir gösterecektir. Yakına bir girme şansım var mı acaba? Zoom girme şansım var mı? Şu taraflarda vatandaşlar toplanmaya başlandı. Saldırgan grup hala orada takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeride çerçeveleri indirildiğini duyduk. Saldırılar aynı şekilde devam ediyor. Özgür Özel'in ilerleyen saatlerde konuşma yapması da bekleniyor. Vatandaşlar burada etten duvar oluşturmuş durumda. Özellikle sizin az önce bahsetmiştiniz saldırgan gruplar diye. Evet saldırgan gruplar vatandaşları kışkırtıyorlar şu anda. Özellikle TGRT habere karşı alınmış bir tavır var. Hani bu tavırın sebebi de daha doğrusu mutlak buradan kararının ilk TGRT'den durulması oldu. Bizler diğer basın arkadaşlarımız gibi buraya geldik. Görevimiz yapmaya çalışırken bize karşı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı sadece bir sözlü saldırı değil. Fiziksel saldırıya da maruz kaldık biz burada. Bundan etkilenen arkadaşlarımız oldu. Özellikle diğer arkadaşlarımızdan birkaç tanesine sadece sözlü saldırı protesto oldu. Ama bize karşı direkt bir fiziksel saldırı oldu. Özellikle diğer basın arkadaşlarımız da bize geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ve vatandaşlar daha doğrusu basının birçok kısmı da bulunduğumuz yan taraflarımıza gelmiş durumda. Onlar da bu taraftan çekim yapmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi şu anda CHP Genel Merkezi'nde son durum bu. Vatandaşlar gitti de toplanıyor buraya. Etten evet. Duvar oluşturmuş durumdalar CHP Genel Merkezi
0: Peki,
1: içinde.
0: Peki Sait, beni duyuyorsun değil mi?
1: Buradan aktaracağımız bilgiler bu kadar.
0: Sait dur. Öncelikle evet, sana çok geçmiş olsun. TGRT Haber olarak kurumumuza da geçmiş olsun. Böyle bir saldırıyı lanetliyoruz, kınıyoruz. Basın özgürdür, medya bağımsızdır, özgür basın anayasa teminatı altındadır diyenler lütfen bu tabloyu da görsünler. Sen bahçede halkın haber alma hakkı adına orada gazetecilik yapıyorsun ve oradaki gelişmeleri aktarıyorsun. Kaldı ki yorum da yapabilirsin, analiz de yapabilirsin. Ama bunları da yapmadığın bir anda sana geldiler. İşte görüyoruz, görüntüleri de veriyoruz. Doğrudan saldırarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi sanki babalarının malıymış gibi çıktılar. Orada seni tartaklayarak dışarı çıkarmaya çalıştılar. En hafif tabiriyle kınıyorum, lanetliyorum. Böyle bir şey kabul edilemez, reddediyoruz. Ve sevgili kardeşim, genç bir muhabir arkadaşım olarak bunların da mesleğin cilvesi olarak değerlendirmeni lütfen senden rica ediyorum. Ne olur kafana da takma, olur böyle şeyler diyelim ve bu olaylar da büyümesin. Buradan CHP yöneticilerine de eski CHP yöneticilerine doğru CHP'nin eski yöneticilerine daha doğrusu iletmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Bağlantılarımızı sürdüreceğiz sevgili Sait. Kendine de dikkat et orada. Şimdi Merve'ye dönelim. Merve Güven. Merve'yi de bir göreyim. Evet. Merve. Merve şimdi sen tam neredesin?
2: Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki evinin konutunun önündeyiz. Mutlaklıktan kararının ardından bizler de hemen konutuna hareket ettik. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bu haberi ofisinde aldı, çalışma ofisinde aldı. Ancak bu haberin hemen ardından konutuna geldi. Tabii buraya da basının ilgisinin yoğun olduğundan bahsedebiliriz.
0: Merve! Merve, senin sesini tam sağlıklı duyamıyoruz. Arkadaşlarımız onu bir halledinceye kadar ben İstanbul'da Hanifi Bayar'a bir uzanayım. Onu bir sağlıklı bir hale getirsinler. Rahat duyalım seni çünkü önemli bilgiler aktaracaksın. Ve bizim deneyimli muhabirimiz Hanifi Bayar. Hanifi, İstanbul İl Başkanlığı, Seyrantepe'deki İl Başkanlığı önündesin. Oradaki ortamı bize bir özetler misin? Kimler geldi? Kimler var? Bahçede kimler var? Bir ortamı özetler misin? Bir de kamera müsaitse biraz gösterebilir misin?
3: Şu anda burada an itibariyle YSK tarafından İstanbul CHP İl Başkanı sıfatını taşıyan Özgür Çelik kurmaylarıyla beraber toplantı halinde ilk andan itibaren İstanbul İl Başkanı title'ıyla burada bulunuyor. Özgür Çelik beraberindeki kurmaylarla beraber ve burada CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da yer alıyor. Yine çok sayıda belediye başkanı buraya geldi. Kimler geldi? Kadıköy Belediye Başkanı burada. Yine tutuklandıktan sonra görevinden tedbiren uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer burada. Sancaktepe Belediye Başkanı yine buraya geldiler ve buradaki bekleyişleri devam ediyor. Dakikalar önce burada Özgür Çelik bir açıklama yaptı ve mahkemenin kararı bizim için yok hükmündedir dedi. Yapmış olduğu açıklamalar Ankara'yla hemen hemen aynı açıklamalardı ve bizim de gözümüz kulağımız Söğüt Özü'nde dedi. CHP genel merkezinde dedi ve Özgür Özel'le irtibat halinde olduklarını da aktardı. Buraya gelenlere de teşekkür etti. Buradaki ortam nasıl? Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili buraya mutlak mutlak kararının hemen ardından çağrı üzerine geldiler. Ve şu anda buranın hemen ön kısmını gösteremiyorum ama yolda da büyük bir trafik yoğunluğu oluştu. Onu da söyleyelim. Bir trafik yoğunluğu var şu dakika itibariyle ve buraya Cumhuriyet Halk Partililerin gelmesi devam ediyor. İçeride neler yaşandı ondan bahsetmek istiyorum. İçeride Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yer alıyordu. Eski CHP genel başkanlarının portrelerinin yer aldığı bir alan var bu binanın içerisinde. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi CHP flamasıyla kapatıldı. An itibariyle burada bekleyiş devam ediyor. Özgür Çelik şunu söyledi. Bir açıklama daha yapacağız dedi. Ama genel merkezde sürekli irtibat halindeyiz dedi. Suat Özçağdaş, Özgür Özel'in çağrısı üzerine Ankara'ya gidecek mi gitmeyecek mi sorusu vardı. Çünkü Suat Özçağdaş CHP İstanbul Milletvekili burada bekleyişini sürdürüyor. O da şu anda burada. Bir de burayla ilgili mutlak mutlak kararında şöyle bir detay var. Bunu da söylemek istiyorum. Hatırlayacaksınız buraya Gürsel Tekin çağrı heyeti başkanı olarak mahkeme kararıyla atanmıştı. Ve Ankara'dan gelen kararla beraber Gürsel Tekin'in de buradaki görevi sona erdi. Ve bir önceki yönetim Canan Kaftancıoğlu'ndaydı. Kaftancıoğlu'nun siyasi yasağı olduğu için o dönem Canan Kaftancıoğlu'nun vekaletini yürüten burada Hale Özcüvert vardı. O buraya atanmış oldu. Ancak burada YSK seçimden sonra mazbatasını vermişti Özgür Çelik'e. Ve Özgür Çelik burada CHP İstanbul İl Başkanı sıfatıyla az önce yine kalabalığa seslendi. Buradaki bekleyiş devam ediyor. Ortamın biraz gergin olduğunu da söyleyebilirim. Trafik yoğunluğu bir hayli fazla. Özellikle Galatasaray Stadyumu olan Rams Park'a kadar büyük bir trafik yoğunluğu var. Çok ana arter üzerinde yer alan bir binadan bahsediyoruz çünkü CHP'lilere göre burası CHP Genel Başkanı'nın İstanbul'daki çalışma ofisi ancak resmiyette hala il başkanı statüsü taşıyor. Onun için bizler de il başkanı, il başkanlığı diyoruz buraya. Buradaki bizim de haber nöbetimiz devam ediyor.
0: Peki Merve hazırmış, Merve'ye tekrar bir dönelim. Merve Güven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutunun önünde. Merve.
4: Gürkan Acır, bahsettiğimiz gibi bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki konutunun önündeyiz. Tabii mutlak mutlak kararının hemen ardından bizler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu alana geldik. Tabii ilk olarak kendisi aslında bu kararı ofisinde almıştı. Ancak daha sonra konutuna geçti ve şu anda evinde aslında eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte. Tabii buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de geldi. Özellikle bizim gördüklerimiz kimler, onlardan bahsedelim. Milletvekillerinden Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız buradalar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik burada. Şu bilgiyi de paylaşalım. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bu kararın ardından Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve Kılıçdaroğlu'na tam desteğini açıkladı. Ardından Ahmet Akın'ın buradan ayrıldığını biliyoruz bizler. Tabii aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yazılı bir açıklama geldi sosyal medyasından. Dikkat çeken bir açıklamaydı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini ne zaman bozacak, bu merak ediliyordu. Bu karara dair ilk yorumunu tabii
0: Merve,
4: ki Ankara
0: Merve,
4: temsilcimiz Fatih.
0: Merve biz onu vol olarak hazırladık, vereceğiz Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımını. Senden şunu merak ediyorum. Orada toplanan partililer var mı? Başladılar mı insanlar toplanmaya? Bir de Kılıçdaroğlu'ndan çıkıp basına bir açıklama yapması bekleniyor mu? Halen gecenin ilerleyen saatlerinde.
4: Gürkan Acır, burada tabii bu kararın ardından yalnızca milletvekilleri ve basın mensupları değil, elbette partililer de buraya gelmeye başladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutuna. Tabii saatler ilerledikçe evin önündeki kalabalık da artıyor. Ama şunun bilgisini verelim hemen. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını söylemişti. Henüz bu görüşmenin gerçekleşmediğini söyleyelim. Ve şunu da ifade edelim. Bugün için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir açıklama yapması beklenmiyor. Yarın ya da onu izleyen birkaç gün içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülü bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın da yine sosyal medya hesabından gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra tabii ki özellikle şu bilgiyi de vererek sözü size bırakalım. Yani bundan sonra ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürecek mi? Çünkü bu da merak ediliyor. Bu da üzerine konuşulan bir konu. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler mutlak mutlan kararı kesinleşinceye kadar görevde olduklarına işaret ediyorlar. Yani kurultaya gitme süreci biraz zaman alabilir. Bu nedenle de tabii ki şu an için bir kurultaya gitme durumu yok. Buradaki atmosferin bu şekilde olduğunu
0: peki
4: söyleyebiliriz.
0: Peki, peki Merve.
4: Şu an için bir açıklama beklenmiyor.
0: Tamam, sen orada haber nöbetine devam et sevgili Merve. Biz tekrar önce bir Ankara'ya gideyim, sonra Mücahit Birinci'ye tekrar bir döneceğim. Şami Tayyar, muhabir arkadaşlarımdan da biraz atmosferi aldık. Hem genel merkezde, hem Kemal Bey'in evinin önünde, hem de İstanbul İl Başkanlığı. Çünkü izleyicilerimizi hatırlatalım. Bu kararla beraber İstanbul İl Başkanlığı'ndaki geçici heyetin de görevi son bulmuş oldu. Yani Gürsel Tekin ve arkadaşlarının görev süresi de dolmuş oldu. Onlar da görevi Canan Kaftancıoğlu'nun vekaleten Canan Kaftancıoğlu'nun yerine görevi sürdüren Hale Özcömert. Siyasi yasağı olduğu için Hale Özcömert'e tebliğ edilecek. Yani tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık ve yönetim verildiği gibi İstanbul İl Yönetimi'nin görevi de Hale Özcömert'e verilecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet Şamil Bey, genel ve kısa bir değerlendirme ilk planda alalım sizden. Buyurun.
5: Şimdi öncelikle TGRT haberi tebrik ediyorum. Çünkü uzunca süredir bu konuyu her yönüyle programlarında tartışmaya açtı. Ve farklı görüşlere de fırsat verdi. Bu mevzuyu da canlı tuttu. Katılımcılar, yorumcu arkadaşlarımız da kendilerindeki bilgileri kamuoyuyla paylaştılar. Ve iyi bir müzakere süreci oldu aslında kendi arasında. Ve finalde sevgili Fatih yaptı. Kendisini de ben ayrıca TGRT Haber'le birlikte Ankara temsilcisi olarak kendisini de tebrik ediyorum.
6: Kendisi de 1 Temmuz demişti.
5: Şimdi
6: ama
5: eğrisiyle
0: kim?
5: Efendim?
0: Şamil Bey mi? Ha, Şamil Bey zamanı tutturamadı demek ki.
5: Olsun. Ha, benimle ilgili konuşacaksanız onu da konuşurum yani.
0: Yok, Fuat abi biraz sataştı da size.
6: Ben sordum, takılayım dedim, 1 Temmuz demiştim.
5: Çıkmaz diyen balık yiyin diyenler
0: şimdi
5: de var.
0: Şöyle,
5: o zaman şöyle yapalım. Mevzu polemiğe
0: gireceksin.
5: Başlayalım.
7: Çıkmaz demedim.
5: Tamam, şöyle yapalım.
7: Siyasetten birincisi, çıkmaması birincisi, gerekir ama karar çıkabilir şu dedim. Fatih, iyi hatırla.
5: Şimdi birincisi şu. Biz bu karar, yani mutlak mutlanın çıkacağını ifade ettik. Kararın yazılacağını ifade ettik. Dolayısıyla bu kararın mutlak mutlan şeklinde çıkması bizi teyit etti. Takvimle alakalı olarak da Temmuz'da çıkma ihtimaline gönderme yaptık. Doğru. Ancak bu hadise sabah gelişti. Sevgili Fatih bunu bilir. Ben sevgili Fatih'in de başarısına gölge düşürmek istemem ama Yani öğle saatlerinde kendisini de aradım, işin ciddileştiğini ve bu kararın bugün çıkma ihtimalini söyledim. Şimdi dün cuma diye konuşmuştuk. Dolayısıyla bu dinamik bir süreç ve günlük elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz ve değerlendiriyoruz. Saat 12'de beni arasaydınız kararın bugün çıkacağını size söylerdim.
8: Doğru.
5: Şimdi bu işin perde arkasını çok iyi biliyorum ama benim sizlerden biraz farklı olarak siyasi tarafım var. Bana özellikle bu geçmiş dönemde tartışma konusu olan hadiseden sonra bu meseleden biraz dostlarım uzak durmam gerektiğini söylediler. Çünkü benim yaptığım her yorum ve değerlendirme aynı zamanda temsil ettiğim partiyle de ilişkilendirildiği için ben kendimi biraz kenara çektim. Hani onun da altını çizeyim. Yani sizler gibi aktif gazetecilik yapmıyorum. Bir siyasi tarafım var ve aktifte siyaset yapıyorum. Şimdi kararla ilgili de şunu söyleyeyim. Şimdi eğrisiyle, doğrusuyla, fazlasıyla ve tüm tartışmalı yönleriyle ortada bir yargı kararı var. Yani içimize sinmese, buna kızsak, tepki göstersek bile sonuçta yargının kararına herkesin uyması gerekiyor. Eğer buna ilişkin bir itirazımız varsa, rezervimiz varsa bunun da yolu yine mücadeleyi hukuk zemininde sürdürmektir. Geçmiş yıllarda AK Parti ve birçok parti içine sindirmediği birçok kararla ilgili mücadelesini hep hukuk zemininde verdi. Bu ülkede Refah Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi kapatıldı ve hiç kimse ben bu karara uymuyorum demedi. Ve bu karara uydu da bu partiler kapatıldı. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bir 367 garabeti yaşandı Anayasa Mahkemesi. Buna itiraz ettik, tepkimizi ortaya koyduk. Ama biz buna uymuyoruz demedik. Ama AK Parti çözüm olarak mevcut şartlarda mücadele edilemeyeceğini gördü ve halkın hakemliğine başvurdu ve seçim takvimini erkene alarak sandığa gitti. Şimdi CHP de hukuk zemininde mücadelesini verir ve burada tıkandığını düşünüyorsa da halka gidebilmenin yollarını arayabilir. Yani hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan bunun çözüm yolları var. Ama ben buna uymam, ben buna direneceğim, ben genel merkeze kimseyi sokmam, şöyle yaparım, böyle yaparım gibi tehdit ve şantajla bu süreci yönetemezler. Zaten bu meselenin buraya gelmesinin bir sebebi de Özgür Özel ve yönetiminin bu süreci maalesef yönetememesinden kaynaklanıyor. Aslında Gürsel Tekin'in İstanbul'da il başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra, çağrı heyeti başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra birlikte hareket edilseydi belki bu işe buraya kadar gelmeyebilirdi. Meseleleri daha erken ve kendi aralarında çözebilirlerdi. Kavga etmeyi tercih ettiler ve iş bu aşamaya geldi. Şimdi artık bu saatten sonra benim bu karara uymam diyerek bir tehdit ve şantaj yoluyla alabilecekleri bir mesafe yok. Bu mücadelelerini hukuk zemininde tıkandıkları yerde de siyaset zemininde sürdürmeleri gerekiyor. Ama şu ana kadar buna ilişkin bir niyeti de açıkçası görmüyorum. Yani ilk gelen tepkilerden böyle bir yola gireceklerini anlıyoruz. Yani kavga ve şiddet yoluna gireceklerini anlıyoruz. Ama onlar için bir çıkmaz yol. Sonuçta bir vesileyle bugün olur, yarın olur, bayramda olur, bayramdan sonra olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu yargı kararı gereği CHP'nin genel başkanı olarak o makama oturur. Ha ondan sonra başarılı olur olmaz vesaire onu biz bilemeyiz. Onu zaman içerisinde görürüz. Kuşkusuz kişisel görüşlerimiz, kanaatlerimiz var. Onları da ifade ederiz ayrı. Ama o koltuğu bir vesileyle iade etmeleri gerekiyor. Zaten hukukçu arkadaşlarımız da ifade etti. An itibariyle de şu anda genel başkan değil Özgür Özel. Parti meclisi de parti meclisi değil. Sıfatlarını kaybettiler. O halde yaptıkları toplantılarda aslında hukuken meşruiyeti yok. Yani meşru olmayan toplantılardan alacakları kararlarla kendilerine bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar.
7: Ve harcamalar
5: onlar için bir çıkış yolu değil.
7: Evet. Bu önemli.
8: Harcamalar değil mi?
7: Harcamalar da bak.
8: Şu an itibariyle harcayamazlar.
7: Harcayamaz. Zimmi suç oluşur. Harcayamaz. Harcamalara dikkat etsinler. Benden tavsiye.
9: Çok dikkatlilerdir o konularda.
7: Harcamalarda dikkatli.
10: Kasa boşmuş zaten. Yani harcayacak ya. Pek bir şey kalmadı.
7: Ben kasanın boş olduğu kanaatli değilim.
5: Harcamalarına
6: bu konuda belediyelere örnek alırlarsa yandı gülüm keten elvan.
10: En azından para kasada değilmiş diyelim.
7: Hocam harcamalara dikkat edin. Benden ama söylemesi Özgür Özel.
8: Evet buyurun Şamil Bey.
5: Ya son cümle şunu söyleyeyim. Zaten epey de bir konuğumuz var. Onların da vaktinden çalmayayım. Yani eskisi kadar rahat olmadıkları aşikar. Çünkü harcama yaparken bir şu anda kendi bütçelerini kullanamıyorlar. Artık eskisi gibi kapısını çalacakları ve araçlarını modifiye edecekleri belediye de herhalde ellerinde fazla kalmadı. Birkaç belediye var. Dolayısıyla onların da işi çok zor gözüküyor. Peki. Yani artık CHP yönetimi eski yeni hepsi bir araya gelip kendilerine gibi birlikte bir ortak akıl geliştirip bir yol bulmaları gerekiyor. Başka çıkış yolları yok yani.
0: Peki. Bülent, reklama gidelim mi? Reklama gidelim, Fuat abiyle devam edelim, sonra turumuzu tamamlayarak ilerleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, birazdan o 2023'te dönülen parti meclisi var ya, hani o parti meclisi 52 kişilik liste. Şimdi o listeyi biz akıllı tahtaya yükledik. Tek tek isim isim onların üzerinden gideceğiz. Kimler tekrar parti meclisine görev alacak ve hangi isim kime yakın? Stüdyoda bu konuyu bilen arkadaşlarımız da var. Sevgili Atakan var, Mehmet abi var, Mehmet Sevigen. Ben de az buçuk bilirim tabii. Kim kime yakındır? Biraz orada bulmaca çözeceğiz. Kısa bir ara, özel yayınımız devam ediyor. Taksim Meydanı özel yayınımız devam ediyor. Reklamlardan sonra görüşmek üzere efendim.
11: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
12: Ben miyim?
7: Evet.
12: Hayırlı günler Osman Dede.
13: Hayırlı günler efendim, buyurun.
12: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
11: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri, çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, 38. olağan kurultayı iptal edilen, mutlak mutlanla iptal edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçişini konuşuyoruz. Taksim Meydanı özel yayınında, özel mutlak butlan yayınında konuklarımızla birlikteyiz. Ankara stüdyosu, Ankara'da sahadan bağlantılarımız, İstanbul'da sahadan bağlantılarımız ve birazdan da stüdyoya ilave olacak yeni konuklarımızla uzun upuzun bir yayına hazırlandık sevgili izleyiciler. Çünkü Türk demokrasisinde gerçekten olağanüstü bir gece yaşıyoruz Fuat Uğur. Böyle bir gece gerçekten olağanüstü bir gece değil mi?
1: Çok olağanüstü bir gece.
0: Biz iki senedir neredeyse konuşuyoruz bunu.
1: Neredeyse iki senedir konuşuyoruz. Evet, yani inanılmaz bir gün yaşıyoruz. İşin açık tarafı, ben de bugün çıkacağını beklemiyordum ve yarın bekliyordum. Dün akşamki yayında da Fatih Atik
0: yarın... Ne dediniz siz Fatih Bey?
1: Ben şunu söyledim. Yarın çıkması ihtimalini çok mantıklı buluyorum dedim. Sebebini de daha sonra Hasan Basri'ye reklamda açıklayacağım sana dedim. Hasan Basri'ye de söyledim. Öyle değil mi Hasan Basri?
2: Evet.
1: Çok mantıklı buluyorum. Yarın çıkması ihtimali bana göre de çok mantıklı dedim. Bugün için, evet. Yani yarın Cuma günü için dedim. Ama bugün çıktı. Yani şaşırttı bizi. Şimdi bu karar tüm Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Neden bunu söylüyorum? Tüm Türkiye'ye diyorum. CHP için söylemiyorum sadece. Baştan beri hep söylediğim şuydu. Bu Türk siyasi hayatının, Türk siyasetinin arınması davasıdır. Yani cebine para koyan bir Escobar çıkıp da bir partiyi satın alamaz. Delege satın alarak bir partiyi ele geçiremez. O partiyi ele geçirip de ülkeyi ele geçirme girişiminde bulunamaz. Dolayısıyla da bunu sonlandırabilecek bir karar gerekiyordu. Onun adı mutlak butlan kararıydı ve o karar verildi. Bana göre Türkiye'nin, Türk siyasetinin arınma kararı olması son derece önemli. Sadece CHP'yi ilgilendirmiyor, aynı zamanda diğer partileri de ilgilendiriyor. Şimdi AK Parti için bile aynı şey geçerli olabilir. İstediğin kadar lider partisi de AK Parti'ye birileri çıkar, bir sürü delege satın alır, AK Parti'yi de ele geçirebilir. Bu ihtimal dışı.
0: Her parti için, MHP de olabilir.
1: Ki MHP için MHP için bunu yapmaya çalıştılar nitekim. Öyle değil mi? Yapılmaya çalışıldı. Olmadı. Şimdi dolayısıyla da ben şu anda öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Bugün yaşananlara çok üzüldüm. Çok da sinirlendim. Ben ekran başındaydım, sen yayındaydın. O esnada seninle mesajlaştık. Yani TGRT muhabirini orada tartaklamaya çalışan, tartaklayan bir takım kendini bilmezlerin gerçekten CHP'yi temsil etmediğini düşünüyorum. Oraya toplanan bir takım kendini bilmez troll grubu onlar. Ama benim çağrım şu anda CHP Genel Merkezi'ni işgal etmekte olan işgalci eski CHP yönetiminle ve bunlara bu konuda gaz veren, onları teşvik eden eski CHP yönetiminin bundan vazgeçmesi gerektiğini söylüyorum. Ve açık çağrım var. Bu açık çağrımın bir diğer maddesi ise şu: CHP yönetimi o binayı, eski CHP yönetimi o binayı derhal terk etmelidir. Sahiplerine vermelidir. O binada şu anda işgalci olarak bulunmaktadırlar. Yapacakları her etkinlik, biraz önce hukukçu arkadaşlarımız da dillendirdi. Yapacakları her etkinlik, yapacakları her harcama zimmetlerine geçirilmiş para olacaktır. Gerçi buna çok yabancı değiller, biliyoruz, ama sonuç itibariyle herkes, bir kere daha hatırlatmış olalım.
2: Herkesi birden toptancı olma sen de, yani bütün toptancı gibi değil. Oradaki yöneticiler yapıyorlar dersin.
1: Ben öyle dedim zaten.
2: Ha, anladım.
1: Onu söyledim. Yani oradaki yöneticiler için söylüyorum.
2: Doğru.
1: Yani bunda, oradaki yöneticilerin bundan sonra yapacakları, eski yöneticilerin
2: doğru,
1: yapacakları her harcama, yani eski söylediğimi, eski söylediğimi tekrar ediyorum şu anda. Her harcama zimmetlerine para geçirmek anlamını taşımaktadır ve dolayısıyla da bundan vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü orada toplananlara
2: harcama yetkisini almışlar mıdır?
1: Onu bilemiyoruz. Yani zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu.
2: Harcama yetkilerini de almışlardır. Yani
0: tedbir konuda artık
2: tedbir
0: hiçbir şey
2: için
0: yapamaz.
3: Yetkileri
2: yapamazlar.
3: Almaya gerek yok. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Onun haricinde bir harcama yetkisi söz konusu olmaz. Parti meclisi belli, Genel Başkan belli. Biraz sonra gireceğiz o detaylara.
1: Tabii. Şimdi bunlar hukukçuların,
2: yani harcayamazlar parayı.
1: Hukukçuların evet, konusu, ama bunu baştan itibaren çok tartıştık. Hukukçular da tartıştı, biz de tartıştık. Şimdi hala biraz sonra Mansur Yavaş'ın açıklamasına da geleceksin galiba. Ona geldiğimiz zaman da söylerim yine. Yani orada o kendisi de dillendiriyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçerli seçici kurul üyelerinin delege iradelerinin tespit edildiği oylama sonuçlarının sayımına ilişkin itirazlar dışında bir inceleme etkisi yok. Delege iradesinin fesata uğratıldığı iddiası ise Yüksek Seçim Kurulu'nun değil, hukuk mahkemelerinin kararına bağlıdır. Bir kere bunu netleştirelim. Dolayısıyla da bu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı olmalıydı da hukuk mahkemeleri bu konuda karar veremez de vesaire tartışmasından artık bu tartışmanın çıkması gerekiyor. Bu arada bu bir tedbir kararı. Tedbir kararı olduğunu belirtelim. Deniliyor ki ceza davaları devam ederken bu karar nasıl alındı diyor. Yani şimdi bunun temiz aşaması var. Bu bir tedbir kararı. Ayrıca
4: mahkeme kararı onu da söylüyor bu arada.
1: Efendim?
4: Fuat abi. Yani mahkeme kararı onu da söylüyor. Diyor ki İstanbul'da bir ceza davası var. Ha. Ankara'da bir ceza davası var. Ben bu dosyaları inceledim. İçindeki tanık ifadelerine baktım. HTS kayıtlarına baktım. Bravo. MASAK raporuna baktım. Tapu kayıtlarına baktım. SGK kayıtlarına baktım. Para trafiğine baktım. Diyor ki oradaki bütün delillere baktım ve burada delegelerin iradesinin sakatlandığı izlenimini gördüm diyor.
1: Evet, o mahkemelerin kararları zaten belirleyici olacaktır temiz aşamasında, eğer temiz olursa şayet.
4: Bir hukuk davası ceza davasının sonucuyla bağlı kalmak zorunda değil.
1: Öyle midir?
4: Evet.
1: Ha, güzel. Yani. Bu çok önemli bir nokta Gürkan. Evet. Ya, iyi ki bu konuyu açmışım. Hadi Bey bunu dillendirdi. Hakikaten son derece önemli. Ve dolayısıyla bu tartışmanın da dışına çıkmak gerekiyor. Ve ben Türkiye için dediğim, tekrar ederek.
5: Türkiye için hayırlı oldu.
1: Türkiye için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu için de yeni bir başlangıç bu. Ve çok eleştirdiğimiz bir isim Kemal Kılıçdaroğlu. Geçmişteki siyasi mücadeleler döneminde bir gazeteci olarak eleştirdiğimiz siyasetçi. Ama bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu yargının verdiği kararın, hukukun yanında durdu. Ve dolayısıyla da şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşu, bunu belirtmeden geçmek istemiyorum Gürkan. Kemal Kılıçdaroğlu son derece vakur bir duruş sergiledi. Hiçbir zaman çıkıp da ortaya bu konuda verilecek bir karar için bir imada bulunmadı, bir işaret vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu sadece ve sadece sürecin kendi doğal akışında cereyan etmesini bekledi ve bunun sonucunda da ve mahkemenin verdiği karara uyacağını açıkladı.
6: Bir numaralı mağdur olarak gidip ifade verebilirdi mesela.
1: Evet, vermedi. Ve dolayısıyla da Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşunu burada teslim etmek gerekiyor hakikaten. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Evet. Şimdi Hasan Basri senle devam edelim. Sonra Cem Küçük'e geleceğim. Şimdi ilk düşüncelerin, ilk değerlendirmelerin neler?
6: Biz Taksim Meydanı için çok dosya haber yaptık. Yaptığımız dosya haberlerden zaman zaman bazıları bu mutlak butlan davası ile ilgili de oluyordu. Bunun ceza davası ile ilgili de oluyordu. Şimdi ben de bugün gelmeden biraz eski dosyaları karıştırdım. Birkaç cümleyle bu işin nedir, ne değildir, niye bu duruma geldiğimizi söylemek istiyorum. Şimdi bu 38. olağan kurultay ile ilgili bir iddianameydi. Burada bazı isimler var. Şimdi bu iddianamede suçlanan isimler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki kere yaptığı arınma çağrıları var. Bundan sonrasına dair bazı emareler ortaya koyabilir diye.
5: Neler buldun?
6: Onları söylemem gerekiyor. Mesela Baki Aydöner, görevden uzaklaştırılan PM'nin üyesi. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Görevden uzaklaştırıldı. İşte Erkan Aydın, Osman Gazi Belediye Başkanı, Hüseyin Yaşar, CHP Batman İl Başkanı. Önceki dönemler bunlar tabii. Mehmet Kılıçaslan, Mardin Eski İl Başkanı. Metin Güzelkaya, Bitlis İl Başkanı. Nihat Yeşiltaş, Bursa Eski İl Başkanı. Özgen Nama, dönemin İBB'de Halk Ekmek. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı'ydı. Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı'ndı. Cezaevinde Serhat Can Eş, Erzurum İl Başkanı'ydı. Neydi bu mesele? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayı divan başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonunda yukarıda isimleri yazılı diğer şüphelilerin iştiraki halinde ilgili tarihlerde Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. olağan kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine genel başkanı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, buraya kadar suç yok tabii, bir kısım delegeye para verdikleri bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı adaylığı teklif ettikleri, belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ettikleri veya taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerde işe yerleştirdikleri. Özkan Yalım'ın ifadelerinden evet, de bir süre ek oldu tabii bunlara. Bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları.
5: Market kartları bölümü yapmıştık zaten.
6: Evet. Kurultayda oy kullanan bu delegelerle kullandıkları oyların fotoğraflarını çekip cep telefonlarından göndermelerini istedikleri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı sosyal medya faaliyeti yürüttükleri. Kurultay delegelerinin iradelerini fesata uğratarak genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimlerini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıklarını vesaire vesaire diye gidiyor ve bunun dışında meclise fezleke olarak gönderilen Özgür Karabat, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özel ve Ali Mahir Başarır isimleri de bu isimlere ek oluyor. Ayrıca İstanbul Kurultayı, İstanbul Kongresi iddianamesi de ayrıca var. Bu davanın konusu değil. Ancak onunla ilgili de yine benzer isimler, yine benzer suç isnatları var. O da ayrı bir dava olarak, derdest olarak devam ediyor. Peki bugün mutlak butlan meselesine ilk derece mahkemesinin ardından Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi baktı. Fatih Atik'i tebrik etmekle beraber habercilik başarısından dolayı neye baktı mutlak butlan davasındaki bu ilgili adliye mahkemesinin dairesi ve ne karar verdi? Delege iradesinin fesata uğradığı kanaatine varıldı. Para, iş, adaylık ve başka menfaatler belirleyici görüldü. Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi. O fotoğraf çekme var ya, oy denetleme o. Gizlilik anında, kapalı yer anında. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildiği, kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldığı, sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığının da giderilemediği, ilk derece mahkemesinin dava konusuz kaldığı yaklaşımının burada konu değiştiğine göre isabetsiz olduğu, önceki yönetime dönüş ile süreci sonuca bağladığı. Şimdi iki yol var. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet'i. Uhulet ve suhuletle ortak zemin bulunarak birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünme görüntüsünden kurtararak bir diyalog kapısı açmak. Buna en önemli iştirak, bakın Kemal Bey'in ekibinin, onunla beraber hareket edenlerin, ona gönül bağ besleyenlerden bahsetmiyorum. O Mansur Yavaş'ın tweet'i çok kritikti. Mansur Yavaş tweet'inin birinci bölümünde
5: Dur, onu vereceğiz.
6: Hukuken eleştirilerini sergiledi ama tweet'in ikinci bölümünde detayına girmiyorum. Kemal Bey'in dediklerini söyledi ve kurultaya gidilmesi
5: gerektiğini
6: söyledi.
5: Onun ayrıntılarını bir soracağız. Mansur Yavaş bölümü özel bir konuşacağımız bölüm. Fatih Atiye, Şamil Tayyar'a şeyi de soracağım. Mesela bir ihraç süreci başlatır mı Kemal Bey? Bu sorular, bu soru başlıklarımız var. Tabii. Atakan Sönmez'i de soracağım. Cem Küçük'le devam edelim.
6: Bir cümleyle tamamlayayım. İkinci yolda Özgür Özel cephesinden ilk gelen açıklamalar ve Ekrem İmamoğlu'nun tweet'i. İkinci yolda ne? Süreci çözümsüzlüğe götürmek, CHP genel merkezinde nümayiş yapmak, mahkeme kararlarını tanımıyoruz diyerek, işlerine gelince bir ilk derece mahkemesini bayağı tanımışlardı, tanımıyoruz
5: Ankara'da
6: diyerek.
5: Ankara'da hakimler var diyorlar.
6: Ankara'da hakimler var.
5: Bir de Özgür Özel kapalı grup toplantısında butlan kararı çıkarsa bileklerimi keserim ben diyor.
6: Böyle bir, evet, böyle sözler de vardı. Yani velhasıl geleceğim, iki yolun biri Kemal Bey ve Mansur Bey'in dediği yol, diğeri Özgür Özel cephesinden şu ana kadar gelen tepkilerle Ekrem İmamoğlu'nun dediği yol. Bakalım hangisi tercih edilecek.
5: Peki. Evet. Hadi Bey.
4: Hasan Basri Bey sadece önemli bir konuya değindi. Buyurun, onu buyurun. Açıp kapatacağım hemen. Buyurun. Şunu söyledi. Kararın içerisinde geçti ve onu okudu kendisi. Olağanüstü kurultay iki kere yapıldı. Olağan kurultay da yapıldı, 39. kurultay. Bunlar yapılırken eksiklikler giderilmedi diye bir cümle var ve çok önemli. Burada da Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını tebrik etmek gerekiyor. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu bunlardan birinde aday olmuş olsaydı ve kaybetmiş olsaydı bu konu kapanmış olurdu.
5: Değil mi?
4: Bu çok önemli bir konu. Yani o giderilme kısmı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kurultaylara dahil olmamasını,
6: iddianamedeki mağduriyet kısmı giderilmiyor en başta.
4: Kesinlikle.
5: Peki, Cem Küçük sendeyiz. Şimdi ilk değerlendirmeni alalım.
7: Şöyle, önce Fatih'i tebrik edeyim hakikaten. Ben de Fatih arkadaşımız karar çıkacak dedi. Yani kimse beklemiyordu Cuma günü karar çıkacak diye, yani bunu da söyleyeyim. Çünkü bu konuda biliyorsun son 2 yıldır çok tevatür oldu.
5: Çok.
7: Yani yazın çıkacak, şöyle çıkacak.
5: En az
7: yani,
5: 20 Cuma dediler böyle.
7: Evet, evet, birçok arkadaşımız bu hafta çıkıyor, bu ay çıkıyor dedi. Bir kere mutlak mutlan çıkmayacak diyen sayısı da, yani ben çıkmaması gerektiğini siyaseten söyledim ama çıkacağı özellikle Akın Bey değişikten sonra. Akın Bey olduktan sonra zaten daha da belli oldu. Sen şimdi müstesni gülüyorsun.
4: Ama bu cümle çok kötü bir şey yani.
5: Çok kötü.
4: Hayır, hayır.
1: Akın Gül'e tehlikeli işte.
7: Hayır, hayır. Burada şöyle, çok tehlikeli. Bir şey söyleyeyim. Hayır, hayır. Ben öyle bir şey söylemiyorum.
5: Akın Gül'ek mi karar verdi?
7: Hayır, bir şey. Ya bitireyim. Böyle bir şey demiyorum.
1: Sen bitireyim diyorsun da Cem'ciğim.
7: Ya bir şey demedim ki. Daha, bu anlaşılıyor. O yorumlar yapılıyor dedim. Ben o dönemde bak geçen sene herkes mutlak mutlan çıkacak dedi. O da çık sonra... Yerel mahkeme karar verdi, gerek yok dedi. Detaya girmedi. Sonra istinafa gitti, bilmem ne oldu. Sonra da dediler ki işte ben bunu kendim açısından diyorum. Deyince de CHP'liler de Akın Bey geldikten sonra mutlak mutlak çıkardı. Akın Bey tabii ki karar vermiyor, karışmıyor. Şamil abi de daha önce söyledi. Yani mesela ben siyaseten YSK yetkili olduğu için itiraz ediyordum. Yani çıkmama ama çıkacağını, herkes çıkacağını söylüyordu. Yani çıkmayacak diyeni ben hatırlamıyorum çıkma. CHP'liler bile sonradan çıkacak dedik. Parayı tabii ki Akın Bey vermiyor, etmiyor. Ama burada şunu gördük. İlk defa Türkiye'de bir şey oldu. Ben kararda, yani daha önce örneği var mı bilmiyorum. Türk Borçlar Kanunu devreye alındı. Kesin hükümsüzlük başlığı 271'e, 27'ye 1.
5: Ne gibi bir farklılık o?
7: O şöyle. Burada mesela hani YSK'nın kararı geçerlidir diyorduk ya. Orada mahkeme, Bölge İstinaf Mahkemesi bunun kanun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür deyince Türk Medeni Kanunu 5. maddesiyle orada, yani
1: Borçlar
7: Kanunu da şey yaptı. Oraya da atıf yapıyor. Dolayısıyla da bu karar bu şekilde iptal edilmiş oldu. Şimdi burada Yargıtay ayağı meselesi var. Artık şeye gerek yok. Hani bu artık yani YSK yetkiliydi filan, tam bu böyle ama burada mahkeme diyor ki artık YSK da yetkili değil. Öncekiler de devre dışıdır. O yaptıkları 3 tane kurultay da devre dışıdır 2023 şeyden
5: aldıkları
7: sonra.
5: Aldıkları tüm kararlar.
7: Hepsi kararlar iptaldir diyor.
1: Mutlaka öyle olur.
7: Mutlaka ve tedbirli, kararı verildidir diyor ve benzeri söylüyor.
3: Zehirli ve, ağacın meyvesi de zehirlidir.
7: Bu kararlıdır diyor. Ondan
5: öyle bir tanım
7: sonra da,
5: var değil mi?
7: Evet, mutlak şey bu karar çıktı. Şimdi burada Yargıtay ayağı. Mesela Hadi Bey götürebilir, bu şey götüremez diyor. Ben Ersan Hoca'yı program önce sordum.
5: Yok, Ersan Hoca şimdi bir mesaj attı.
7: Bana götürebilir
5: Ersan
7: dedi.
5: Ersan Hoca diyor ki yani Yargıtay yolu açık diyor.
7: Evet. Tabii, ya evet. Özgür Özel götürebilir dedi. Ben ona sordum. Program öncesi hayır. Konuştum. Hayır, tamam sen öyle diyorsun. Şey Mücahit, sana itiraz olarak demiyorum. Ersan Hoca demin en son haberde de yazmış. Orada da Özgür Özel bunu götürebilir diyor. Önümde
1: Ferdi
7: açık.
1: Müdahaleler Hadi kimse. Bey tamam. Diyor ki Yargıtay kabul eder.
3: Kimin tamam. Yanında müdahale ya etmişlerse ben, onunla birlikte Allah götürürler. Allah.
7: Tamam doğru. Sen öyle. Ben Ersan Hoca'nın görüşünü söylüyorum. O da Türkiye'de iyi bir hukukçu. Yani iyi bir işte ceza hukukçusu olarak söylüyorum. Akın Bey de hani temiz yolu açıktır dedi ama işte sen öyle söylüyorsun, o öyle söylüyor. Eğer öyleyse, yani eğer Kemal Bey götürmeye yetkiliyse bu dava bitmiştir. Kemal Bey götürmez bunu. Ha sen arada bir şey söyledin.
3: Seri müdahaleler.
7: Evet var. Yani Kemal Bey kesinlikle götürmelidir. Böylece bakın ben bunu Yargıtay'a da götürüyorum. Ama o zaman bence iş çok uzur. Uzar seçim ve benzeri gelir. Bence bu iş eğer Kemal Bey'in yetkisindeyse şayet ben Kemal Bey'in götürmeyeceğini düşünüyorum. Bu iş burada bitebilir. Bilmiyoruz hani öyle
8: çok
7: görünüyor. Dolayısıyla da
8: yok.
7: Çünkü o zaman seçim
8: parti
7: şey...
8: çok tartışılır, evet. Gündeme gelir. Kemal Bey de zaten bu konuda partinin bir an önce bu.
7: Ha şimdi buradaki şey şu. Bundan sonra yani, CHP şöyle bakın. Yani bundan önce söylenenlerin büyük artık kalmadı. YSK'nın kararını devre dışı bıraktı. Ben dedi karar verdim dedi. Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunu devreye aldı.
4: YSK
7: mahkeme
4: kararı hiçbir zaman devre dışı bırakılmadı. Bakın ısrarla siz her defasında bunu söylüyorsunuz. Kanun ne söylüyor? Aslında kanun çok açık ya. Siyasi partiler kanuna bakıyorsunuz. 29.
7: Hocam,
4: madde var.
7: Hocam bunun örneği var mı?
4: Var tabii, olmaz olur mu? Bir sürü örneği var ya.
7: Bu şekilde iptal eden kurultay var mı?
4: Tabii bir sürü örneği mesela, var. İlçelerde var, illerde var. Ben size vereyim ya. Belki ana muhalefet partisi kala önemli bir partinin kurultayı böyle iptal edilmedi ama bunun gibi bir sürü
7: neticede şöyle. Neticede burada ben kendi görüyorum. YSK bence yetkiliydi. O devre dışı kaldı. Olabilir mahkeme kararı. Ama bu karar nihaidir. Ya daha doğrusu YSK yüksek Yargıtay kararı yoksa karar artık bitti. Yani bundan hani Yargıtay'dı, oydu, buydu demeye gerek yok. Borçlar Kanunu ve şeye göre de deminki karara göre de bunu aldı mahkeme. Yargıtay kararı verecekse onu bekleyeceğiz, yoksa beklemeyeceğiz. Ha şeyi de söyleyeyim. Ben bu kararı tanımıyorum Ali Mahir Başar'ın dedi. Bunlar yanlıştır. Ben şu anki olayları da 2019-25'te Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasındaki olaylara benzetiyorum biraz. O
5: hiç
7: zaman
5: benzemiyor
7: da,
5: çünkü bu öyle bir kalabalık kitlesellik.
7: Hayır hayır, o zaman vurup kırma mesela hayır, o zaman da bizim muhabirlere saldırı oldu. Şimdi
5: tamam,
7: de oldu.
5: Tamam öyle ama yani şu anda mesela hayır, var mı?
7: Mesela Kemal Bey'in
5: 19 Mart'ta Bey'in benzeşiyor mu anlamıyla?
1: Yani çok sayı benzeşiyor
7: Bey,
9: çünkü yokluk yok. Yani sağda
7: Kemal
9: da bir yokluk
7: Bey'in,
9: var. Hayır,
7: Kemal Bey'in fotoğrafların indirilmesi yanlış. Ben kararı tanımıyorum demek yanlış. Mahkeme kararları kanılmak zorundadır.
3: Abi indirmeni kelime ya. İndirme ne kelime? Üzerinde tepiniyorlar.
7: Tamam,
3: öyle şey olur mu
7: işte,
3: ya?
7: Orada,
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adam yani.
7: TGRT Haber'e saldırılması, diğer A Haber'e de olmuş. Hepsini de kınamak
3: ya,
7: lazım.
3: İşlerine gelince Atatürk'ün koltuğu diyorlar. İşlerine gelince de bir önceki genel başkanı, şu yani andaki genel başkanı.
7: Ekonomiyle de ilgili
3: resimlerini indirip fotoğrafın üzerine tepiniyorlar. Evet, ya böyle bir şey olabilir mi ya?
7: Ekonomik olarak da bir şey söyleyeyim. Daha önce burada daha önce Medyakrit'te çok söyledik. Ekrem Bey'de tutuklandığında 50 milyar dolar yakıldı, borsa düştü. Borsa iner çıkar, kayıp vardır. Yargı kararları buna bakmaz. Yargı borsa inecek mi düşecekmiş böyle karar vermez. Nitekim verdi, tamam. O kayıplar da birkaç hafta içerisinde çok rahat bir şekilde peki, tekamül eder olabilir. Bundan sonra CHP ne yapacak? Hayır, biraz ben şeyi de bu arada çok zayıf buldum. Yani Mansur Yavaş'ın açıklamasında çok yani ortada böyle
5: vereceğiz.
7: Ne olduğunu anlamadım. Tabii, yani kimden yana tavır vereceğiz aldığını anlamadım. Tweet'ini yani vereceğiz. Özgür Bey'den mi yana, Özgür Bey'den mi yana, Kemal Bey'den mi yana anlamadım yani.
5: Peki. Oğuz Polat,
4: şu geçmeden şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Eğer izniniz varsa 2 dakika. Şimdi ısrarla Cumhuriyet Halk Parti'deki hukukçu arkadaşlar da bu konu üzerinde tepiniyorlar. Diyorlar ki burada Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Hiçbir şekilde siyasi partiler kanunu dışında bir kanun bu kurultaya uygulanmaz diyorlar. Ancak siyasi partiler kanunu 29. madde çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki benim bu kanunum içerisinde yer alan bütün maddeler siyasi partiler için uygulanıyor. Eğer eksik taraf varsa dernekler kanununda ne gerekiyorsa, aynı nasıl şey, uygulanıyorsa doğru, onu buraya uygulayacaksın. Doğru. Aynı zamanda diyor ki Medeni Kanun 83'ü de, yani Medeni Kanun'a göre de hareket edebilirsin. Medeni Kanun 83'e göre açılmış bir davadır. Türk Borçlar Kanunu'na göre verilmiş bir dava değildir. Ve kurultaylar, dernekler, nerede bir toplantı yapılırsa, orada bir karar alınıyorsa ve bu karar yanlışsa, bu kanun çerçevesinde, yani Medeni Kanun 83 çerçevesinde itiraz edilebilir. 1 aylık ve 3 aylık hak düşürücü süreleri vardır. Ancak ikinci bir istisna durumunu koymuş. Demiş ki mutlak butlan durumu varsa, mutlak butlan şartı varsa ben bunu bir süreye bağlamamışım. 1 ay ya da 2 ay ya da 3 aylık bir hak düşürücü
7: yani
4: süre yok.
7: Yani 5 sene sonra da olabilir.
4: Kesinlikle. Diyor ki ne zaman ortaya çıkarsa evet, sen bunu götürüp iptal ettirebilirsin.
7: Yani şöyle olabilir.
9: Bunun örnekleri içeride de çok var yani.
7: 2030'da öğrenilirse o da iptal olabilir.
4: Hayır, orada o zaman aşımı ayrıdır. Hak düşürücü süre aşıdır yani. Şimdi onu da anlatacağım. Hemen bitireyim bunu. Hemen
5: tamam lan.
4: Şimdi bakıldığı zaman dikkat ederseniz bu dava ne zaman açıldı? 4-5 Kasım 2023 tarihinden 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra mı açıldı? Ne zaman açıldı biliyor musunuz? Kamuoyuna delegelerin iradesi sakatlandı haberleri ortaya çıktıktan sonra bu şahıslar
5: evet,
4: çıktı bu
5: doğru,
4: davaları açtı.
5: Doğru.
4: Yani mutlak butlan olma ihtimali ortaya çıkıp delillendirme durumu söz konusu olunca bu taraflar çıktılar. Dediler ki madem eğer burada bir mutlak butlan varsa, delegelerin iradesi sakatlanmışsa, delegelerin akrabaları işe sokulmuşsa, kendilerine işte yemek kartı mı dersiniz, işte arkadaşlarının, yakınlarının işe alınması mı, tapu kayıtları mı dersiniz, telefonlar çıktı ortaya, yine aynı zamanda dolarlar döndü, bazı il başkanları çıktı, kime ne verdikleri, hangi konuda nerede buluştuklarını anlattılar. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bu davalar açılmaya başlandı.
5: Doğru.
4: Evet, yani tamam, burada işte herhangi bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu yetkiliydi, yetkili değildi tartışması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Sadece Yüksek Seçim Kurulu şunu söylüyor. Diyor ki sandık başında olan olaylara ben bakarım. Evet. Sandığın dışına taşınan olaylarda mahkeme, dernekler kanunu
1: ya bu
4: ve
1: kadar açık, bu kadar açık yani. Gürkan hakikaten bu kadar açık.
4: Ha, bu arada ben bu kararın çıkmasını beklemiyordum bu arada mesela. Ben bu kararın çıkmayacağını da hatta savunuyordum.
5: Peki.
4: Çünkü burada 18 kişinin iradesinin sakatlanmadığını ben baktığımda göremiyorum.
7: Ama
4: onun için çıkmayacağını söylüyorum.
7: Peki. Bir saniye pardon. Şimdi adam eğer SGK ile işe girdiyse, para aldıysa, cebine 1000 dolar aldıysa, o zaman irade fesadı şey, ama burada bir de şu var. ceza davasının bitmesi de beklenmedi. Onu da söylüyorduk. Yani
4: beklenmez zorunda ceza, değil.
7: Tamam doğru, onu söylüyoruz. Yani beklemedi orada.
8: Ceza davası verildi. Hızlandırabilirdi yani. Daha önce
7: peki mesela peki. Ceza davasının o kişiler hakkında bir ceza çıkmazsa?
4: Hiç önemli değil. Çünkü evet. Hukuk ve ceza birbirinden bağımsız. Aynı zamanda idari yargı da öyle. Bunu en fazla siz nerede görebilirsiniz biliyor musunuz? Son zamanlarda FETÖ'den ya da başka bir terör örgütünden irtibat veya iltisak kelimesinden işten çıkartma durumları görebilirsiniz. Hep şunu söylerler. Ya ben bir ceza almadım. Benimle ilgili koşturma yeri yoktur kararı verildi. Ama yine de göreve iade edilmez. Niye? Çünkü güvenlik soruşturmasına bakılınca eğer birinin irtibat ya da iltisakı varsa uzaklaştırılır. Yani ceza alıp almamasının bir önemi yok.
5: Evet, çok iyi peki, anladık. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Oğuz Polat Bilek sendeyiz. Neler aktaracaksın?
10: Şimdi buraya gelmeden önce çok ben yolda yakalandım. Silivri'den dönüyordum Butlan kararına. Arkadaşlar arada haber verdi. Bu aslında 2 ay önce hazırlanmış bir dosyaydı. Hatta o dönem paylaşımlar da yaptık bekletiliyor diye. Cuma günü beklerken Perşembe günü oldu. Parti örgütleriyle 2-3 gündür biz kararın yüklenmesini beklediğimiz için parti örgütleriyle, ilçe başkanlarıyla vesaire konuşuyoruz. Birincisi çok büyük bir tedirginlik hali hakim.

0: edecek.
1: Evet, ziyaret edecekmiş bu mutlak putlan kararının ardından. Ki ben bugün Silivri'de 41. celse vardı, kritik bir gündü. Çünkü ara tahliyeler açıklandı. Duruşmanın arasında Ekrem İmamoğlu tünelden aşağı inerken Özgür Özel benim can dostumdur, Özgür Bey'i çok seviyorum, Özgür'ü çok seviyorum dedi. Yani çok garip, çünkü tahliye gününde umut aşılar, motivasyon konuşması yapar vesaire. Demek ki bu kararın
0: bir
1: kullandırdığı ifadelermiş diyelim. Bilgisi varmış.
0: Ama daha karar henüz çıkmamıştı.
1: Karar henüz çıkmamıştı ama bütün gazeteci abilerimizin bildiğini bizim bildiğimiz o da elbette biliyor. Bir şekilde gidiyor. Bunu istinaden demek ki böyle bir bilgi gitmiş. Birkaç kişiyi aradım. Doğru dediler bilgi. Bu da çok garip. Karar açıklanır açıklanmaz ilk hamlenin bu olması. Mesela çok enteresan bir durum. Bir başka konu Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları. Şöyle bir tutumdalar. Hatta Kemal Çebi'nin ağzından çıkan bazı ifadeler de var. Ne başka partisi, biz partimizde kalıp mücadele edeceğiz. Bu iki şekilde değerlendiriliyor parti içerisinde. Bir, gerçekten parti için mücadele, bir intifadanın ayak sesleri şeklinde. İkincisi de partide kalmanın altyapısı.
2: Parti için intifada mı?
1: Parti içinde bir intifada, direniş başlatacak.
2: Ya hocam, intifada hareketiyle valla bunların şeyini...
1: Hayır, teşbihte hata olmaz. Onu dayanarak söylüyoruz. Parti içi ayaklanma diyeyim. Ayaklanmanın bir başlangıcı olarak da ifade değerlendiriyorlar.
0: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde... Evet, genel merkezde toplantı bitmiş galiba. Şimdi Özgür Özel'in bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Sevgili izleyiciler, bu açıklama geldiği zaman biz de o açıklamayı alacağız. Burada sizlerle paylaşacağız. Onu söyleyelim. Bir de Ankara'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 21.5.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar ilimizde izinler alınacak emniyet tedbirleri izinler yoğunluğu sebebiyle ne diyor? İzinler iptal edilmiş Ankara'daki.
2: Hocam normal bayram da geliyor.
0: Evet, bayram geliyor, doğru.
1: Son iki cümle daha kuruyorum.
0: Ondan sonra Atakan'a da
1: bilgi. Evet. Şimdi yakın ekibi doğal olarak Kemal Bey ne yapacağız, nasıl hareket edeceğiz diye sorunca bayramdan sonra için bilmiyorum, Mehmet Bey vesaire de onlar da daha iyi bilirler. Bayramdan sonrayı bekleyin, dinlenin diye. Bir de parti tüzüğünün 68. maddesi. Parti suçlarını konu edinen, aynı zamanda kongreler ve kurultay süreçlerine müdahaleyi kesin ihraç sebebi sayan 68. maddeye ilişkinde bir çalışma zaten.
0: İşte onu konuşacağız. Onu ayrıntılarıyla gireceğiz. Ne olacak, ne bitecek, hepsini soracağız. Hem Fatih Atik, hem Şamil Tayyar, hem Mehmet Sevgen'e uzanacağız ama önce parti meclisi nedir, onu da bir ele alacağız. Şimdi Atakan Sönmez, tabii kalabalık kadro olunca anca geldi, kusura bakma lütfen. Sen uzunca bir süredir bu işi takip ediyorsun, konuşuyorsun, anlatıyorsun. Bu karar böyle bayram öncesi bekliyor muydun? Bir kere buradan bir başla. Sonra siyaseten nasıl değerlendiriyorsun?
3: Herhalde son iki yılda en çok duyduğumuz soru şuydu. İlk bir buçuk yılında toplan kararı çıkacak mı çıkmayacak mı sorusu. Son üç ayda ne zaman çıkacak sorusuna dönüşmüş. Bunu hepimiz farkındayız. Yani o çıkacak mı çıkmayacak mı konusu artık sorulmaktan vazgeçilip ne zaman çıkacağı sorulmaya başlanınca çok sıklıkla günde defalarca farklı isimlerden duymaya başlayınca ben biraz hani teşbihte hata olmaz diye az önce Oğuz Bey de söyledi. Aslında dikkatli olmakta fayda vardır teşbihlerde ve analojilerde. Şöyle diyordum. Ecel gibi düşünün. Rahatlarsınız. Hani ölümün varlığını bilmek hepimizin bildiği bir şeydir. Zamanını bilmemek de hayatta kalmanın tek şartıdır. Yani bu karar hukuken çıkmaması imkansız bir karardı. Niye ben böyle söylüyordum? Israrla aylardır bunu söylemem bir sebebi vardı. İstanbul'daki mahkemenin aldığı tedbir kararı ortada dururken Ankara'daki mahkemenin hele ki iki gerekçesini de göz önünde bulundurursak, bir, konusuz kalması, ikincisi ne diğer gerekçe daha da bence garabet bir gerekçeydi.
2: Tabii kötüydü.
3: Husumetin kalmaması.
2: Doğru, kötüydü.
3: Husumetin kalmaması gerekçe yaptığı şey de şuydu. Davacı Lütfü Savaş'ın partiden atılmış olması ve diğer müştekilerin de partiden atılmış olması. Ve o zaman ben şöyle bir benzetme yapmıştım. Demiştim ki bakın, şimdi zaten yasa pek çok farklı şeye atıf da yapıyor. Medeni kanuna, borçlar kanuna, yeri geldiğinde dernekler kanuna atıflar yaparak, çünkü başlı başına siyasi partiler kanunu bunun içerisinde durmadan YSK tek yetkilidir. Tescil edildikten sonra buna geriye dönük bir şey olamaz üzerinden bunun değerlendirilemeyeceğini ısrarla

0: Sözlerle söylüyorduk. Neden? Şimdi az önce şunu hani birazdan belki konuşuruz. Onunla ilgili de bir not var. Ayrı bir şey. Karar ne anlama geliyor? Hukuken ne anlama geldiğinden ziyade siyaseten ne anlama geldiğini şey yapmak lazım. Bu karar Türkiye'de siyasetin üzerinde maddi bir vesayet oluşturma girişimlerinin geçit verilmeyeceğine dair büyük bir karinedir. Hmm. Bugüne kadar alınmış kararlar, farklı kurultaylarla ilgili farklı kararlar varsa da haliyle ana muhalefet partisi ve şu anda kendi mevcut eski yönetimin iddiasıyla Türkiye'nin birinci partisi konumundaki parti hakkında bir karar alındığı zaman bunun caydırıcılığı da yüksek olur. Kim buna tevessül ederse, kim bu yola girmek isterse, hele ki bu paranın kaynağı da şaibeli ve şüpheli ise, yani bunun gerçekleştirildiği paranın. Bakın şimdi sık sık operasyonlar yapılıyor Türkiye'de değil mi? Yasa dışı bahis operasyonları.
1: Evet, kara para, yapılıyor. Kara para.
0: Ya bugün Türkiye'de bahis çetelerinin bile yönettikleri paraların rakamları milyar dolarlarla telaffuz ediyoruz Gürkan Bey. Yani oynadığımız o saçma sapan şeyler vesaireler, hani konuştuğumuz o saçma sapan yapıların dahi milyarlarca dolarları yönettikleri bir sistemde Türkiye'de ülke yönetmeye en güçlü adaylardan bir tanesinin birkaç milyon dolara rahatlıkla ele geçirilebileceği bir sistemin varlığına eğer ki Ankara'daki mahkemenin, birinci derecedeki mahkemenin o bence çok zaaf içeren bir kararıydı ki orada hakimin bir şeyi vardı. Tutanakları o şekilde geçti mi bilmiyorum. Siyaset zaten kişisel çıkar için yapılır gibi de tarihsiz bir ifadeyle verdiği bu karar da maalesef Türkiye'de çok büyük bir...
2: Ama içeriğine girmedi orada galiba.
0: Yani
2: genel mahkeme kararı içeriye girmedi.
3: Ama çok hatalı bir karar.
0: O ifade zaten talihsiz bir ifadeydi.
2: Şimdi bunların içeriğine hepsini, girse bu dediklerinizi demek zorundaydı yani.
0: Evet, şimdi bunların hepsini şey yaptığımızda hani İstanbul delegelerinin kurultay delegelikleri askıya almış, İstanbul'da yapılan seçim yok hükmünde sayılmış. Ankara'da hiçbir şey olmamıştır gibi bu iş böyle sonuçlanmış olsaydı o zaman yargıya bir siyasi müdahaleden bahsedebilirdik. Peki. İkincisi hep şu söylendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut şu an itibariyle artık eski yönetimi olmuş Özgür Özel ve arkadaşları aylarca önce dediler ki böyle bir şey yok. Sonra dediler ki olsa ne olur? En sonunda şunu dediler. Hükümet buna cesaret edemez çünkü işte milyarlarca dolar kayıp olur. Borsa şimdi bugün baktık ki bir gün daha bu karar beklenilebilir miydi? Beklenilebilirdi. Değil mi? Baktığınız zaman ne kadar süredir bekleniyor? Davanın açıldığı tarihten bugüne 2 yıl geçmiş. 2 yıl beklenen karar bir gün daha bekletilse gerçekten söylendiği gibi piyasalar, borsa, endeks vesaire. Bakın hukuk ısrarla dedi ki hukuk bakmaz kardeşim. Mahkeme önündeki dosyaya bakar. Zamanlama yapan yıllardır biz neyi eleştiriyoruz Gürkan Bey? O hani meşhur temisin gözleri bağlı. Ya görmem diyor. Sanığı da tanığı da tarafı da ben görmem diyor. Ben dosyaya bakarım.
1: Adalet tanrıçasının gözleri
0: diyor.
1: Bağlıdır.
0: Takvime bakıyorum. Üstad borsadaki yükseliş trendi.
3: Şu sözde siz de bilirsiniz bunu. İsterse kıyamet kopsun yeter ki adalet
0: gelsin. Evet. Tabii.
3: Dolayısıyla bu hukuk hakikaten hani, yüzü kapalıdır. Zamanlama hukukun işi değildir. Yardım işi değildir.
0: Yarın aynı saatte açıklanmış olsaydı. Bugün şimdi ben karar açıklandı. Bir baktım. İşte Sözcü TV, Halk TV borsa şeyini ekrana getirmişler. %3 kadar düştü. Biraz daha düşüyor. Düşmeye devam ediyor. Bunu hani karar açıklandığı zaman böyle bir etki yaratacağını Adalet Bakanı bilmiyor mu? Hakimler bilmiyor mu? Eğer ki söylendiği gibi hükümet bunun bütün belirleyicisi ise hükümet bilmiyor mu? İktidar bilmiyor mu? Bunların hepsinin
2: evet, İBB operasyonu olduğunda 45 milyar dolar bozdurdu.
0: Peki.
2: Ne oldu?
0: Şimdi. Peki.
2: Hayır, son.
0: Bununla ilgili bir şey.
2: O zararların hepsi fazlasıyla geri toplandı onu da yani.
0: Ya ülke eğer ki az önce söylediğimiz gibi kara para eliyle siyaset dizayn edilecek bir tehlikeden daha büyük bir tehlike borsa endeksiyle yaşanmaz. Türkiye borsasının zaten sığlığı derinliği tartışma konusudur. Orada kaç tane Türk vatandaşının kaç lirası, yabancının kaç parası var onların hepsi ayrı bir tartışma konusudur. Ama şunu söyleyeyim. O söylendiği gibi büyük direnişler falan filan pek çok belediye başkanı ve milletvekili akşamdan beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp hayırlı olsun diyorlar.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki. Bir önceki gün.
1: Şimdi dur Atakan sana iş düşüyor. Bunların tek isim gideceğiz. En önemli şey o. Taksim Meydanı farkıyla bunları isim gideceğiz. Hangi vekiller dün RT etti? RT'lediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu. Hangi vekiller sessizliğini korudu? Hangi vekiller Özgür Özel'le paylaştı? Bu önemli bir ipucu verir bize. Bunu analiz edeceğiz. Ama önce sevgili izleyiciler, bugün bu karar geldiğinde bizim Fatih Atik birkaç dakika sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Ama Fatih Atik tahmin ediyorum tam girerken, o bilgileri alırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinden ilk tepkileri alırken Kılıçdaroğlu'nun yanında bir başka gazeteci arkadaşımız vardı. İzmir'den İz Gazete'nin genel yayın yönetmeni Ümit Kartal. Ümit Bey hattımızda şu anda. Ümit Bey iyi akşamlar.
4: Oo, güzel.
5: İyi akşamlar Gürkan Öncür.
1: Sesini günler. Biraz açalım Ümit'in. Evet. Ümit, sen bugün ne sebeple ziyaret ettin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve o anda karar mı geldi, butlan kararı mı geldi?
5: Ben İzmir'de yayın yapan, az önce söyledim size, günlük yayınlanan İz Gazete isimli gazetenin genel yayın yönetmeniyim. 10 yıllık yayın hayatımızdan bir almanak hazırladık biz, seçtiğimiz özel manşetleri içeren. Bu da geçen hafta çıktı matbaadan. Çıkar çıkmaz Ankara'da çeşitli randevular talep ettim. Ankara'ya dönem dönem gelen bir gazeteciyim. Mesela Türkiye İşçi Parti Genel Başkanı'na ulaşmaya çalıştım. İrfan Değirmenci'ye ulaştım. İzmir milletvekili adayıydı. DİSK yöneticilerine ulaştım. Evet. Çeşitli milletvekillerine ve Kemal Bey'e ulaştım. Perşembe gününe randevu verdiler. Bugüne randevu verdiler. Aslında şanslı bir gazeteci bakımından şanslı bir gazeteciyim. Bundan hediye etmek istedim. Çünkü içerisinde Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemle ilgili de manşetler vardı. Özel manşetler vardı. Bir bu almana, bir de benim Dünya Döner de Devran Dönmez mi isimli kitabımı hediye etmek istedim Kemal Kılıçdaroğlu'na. O kitapta da Evrensel Gazetesi'nde, Demokrat Haber'de çeşitli yazılarımın olduğu, adalet yürüyüşüyle ilgili yazılar olduğu için. Velhasıl iki hediyeyle ziyaret edip ayrılacaktım ve başkaca Ankara'daki siyasetçileri ziyaret edip aynı hediyelerden takdim edecektim. 5 civarında Kemal Bey'in odasına özel kalem davet etti. İşte kendim
1: Abdurrahman Bey galiba, değil mi?
5: Abdurrahman Bey davet etti. Özel kalem bölümünde ise Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mahir Polat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, işte gazetemizin muhabiri Eren Öykü Mırlamur, basın danışmanı İlker Bey, Abdurrahman Bey, onlar da özel kalem bölümünde bekliyorlardı. Zannediyorum ki benden sonra da kısa bir görüşme Ahmet Akın yapacaktı diye düşünüyorum. Biz Kemal Bey ile odadaydık. Biraz İzmir konuştuktan sonra zaten o 280 sayfalık almanaktan çeşitli sayfaları seçmiştim öncesinde. Onları açarak geçmişe yönelik de birazcık konuşuyorduk. Manşetler üzerine konuşuyorduk. Mesela bunlardan bir tanesi, özel olduğu için söylüyorum. Meral Akşener altılı masadan kalktığı günden bir gün sonra çıkan İz Gazete manşeti o dönem İzmir'de Ege bölgesine yankı uyandırmıştı. Akşener'i iyi biliriz şeklinde bir manşetti. Onun üzerine konuşmuştuk. Sonra eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunçlu Yer'in tutuklanmasıyla ilgili manşetlere geldi. Tam onu konuşuyorduk. İşte Tunçlu Yer'in yani haksız yere yatmasına çok üzgün olduğunu söylüyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Bu halk konut projesini tüm Türkiye'ye yaymayı istediklerini söylüyordu. Ve İzmir'deki durumlarla ilgili sorular soruyordu.
1: Evet.
5: Biraz çok az öncesinden bahsedeyim, sonra o ana geleyim. Açıkçası randevu için beklediğim sıralarda hiç olağanüstü bir gündem sezmedim. Yani gayet olağan bir gündü, sıradan bir gündü. Çok az sayıda insan vardı. Hatta Kemal Bey'in çeşitli çalışma arkadaşlarının böyle gündelik kıyafetlerle olduklarını, yani çok olağan bir gündü. Kuşkusuz siyasete dair konularda konuşuluyordu ama Kemal Bey'i de çok sakin gördüm. Tam bu sırada işte Tunç Soyer İzmir'de neler oluyor sohbet ediyorken, daha 10. dakika iken neredeyse kapı açıldı bir anda. İşte az önce saydığım özel kalem odasındaki isimler bir anda içeriye girdiler. Hatta Kemal Bey espri yaptı. İşte baskın yapmak suçtur dedi, böyle gülümsedi falan. Espri yaptı. Şaşırdı, o da bilmiyor. Ben de şaşırdım açıkçası. Çünkü bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum. Hemen hızlıca özel kalem müdürü bizim fotoğrafımızı çekti o durumda. Ben hala konunun ne olduğunu bilmiyordum. İzmir milletvekili benden görüşmeyi bitirmemi rica etti Mahir Polat. Dışarı çıktım ben bizim gazetenin editörü arkadaşımızla beraber. O dışarıda olduğu için o söyledi kararın çıktığını. Bir 10 dakika o heyet içeride kapı kapalıyken görüşme gerçekleştirdiler. Biz dışarıdaydık. O arada Ankara milletvekili Deniz Demir geldi o sırada. Sonra kapı açıldı. Şu ayrıntıyı atladım. Biz görüşüyorken içeri giren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın eğilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini öptü. Sonra İzmir milletvekili Mahir Polat da elip Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini öptü. Ben tabii kararın çıktığına dair bir bilgim olmadığı için bunların hepsine şaşırdım. Sonra onlar içeride biz çıktıktan sonra bir 10 dakika görüştüler. Sonra kapılar açıldı. Diğer insanlar da geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
1: Kemal Bey'de bir şaşkınlık, sevinç veya nasıl bir duygu vardı? Ne görebilirim
5: açıkçası,
1: hiç?
5: Açıkçası hem karar öncesinde ben girerken hem karar sonrasında çok ciddi bir sakinlik gözlemledim ben.
1: Çok ciddi? Yani,
5: Sakinlik.
1: Hiçbir fark gözlemledim. Kemal Bey zaten öyledir yani hiç, değil mi? Belli etmez,
5: çok
1: sakindi,
5: çok
1: değil mi?
5: Sakindi. Şimdi hatırlamıyorum tabii sıcağısı ama ekip arkadaşlarından ya da oradaki isimlerden tebrik edenler olduğunda da hayırlısı olsun, hayırlı olsun gibi bir ya da iki kere böyle kısa cümleler kurdu. Ya bu herhalde bir ya da iki kere.
1: Tamam, çok teşekkürler sevgili Ümit. Sağ ol, yayın hayatında başarılar diliyoruz sana, uğurluyoruz. Fatih Atik, sen de oradaydın. Fatih Atik'e bir dönelim hemen. Neler yaşadın? Sen gerçekten tam zamanlamasını ayarlayarak tutuyorsun. Çünkü senle akşamki yayını planlamak için telefonla konuşuyorduk. Senin ayak seslerinden neredesin dedim. Sen dedin Kemal Bey'in ofisine doğru giriş yapıyorum Gürkan dedin. Tam o sıralarda da butlan kararını ajanslar geçmeye başlamışlardı. Neler yaşadın Fatih?
4: Bu arkadaşı gördün mü orada? Yani az önce bağladın, Ümit Kartal'ın anlattıkların sırasında ben oradaydım. Yani onun almanağını falan önce biz baktık beraber.
6: Abi 4 ay.
4: Kemal Bey'in yakın kurma ekibi oradaydı zaten. Abdurrahman Bey, diğer işte İlker. Sonrasında Mahir Polat oradaydı. İzmir milletvekili. Deniz Demir'le beraber girdik biz içeriye. Ankara milletvekili Deniz Demir'le beraber girdik. Acayip bir yağmur vardı. Yani böyle ıslanarak, koşarak girdik. Kemal Bey çok sakin. Yani neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Dünkü mesajını ben konuşmak için gitmiştim. Yani devamı gelir mi? İşte bugün karar çıkabilir, yarın karar çıkabilir. Böyle bir trafik var Ankara'da. Yani bundan sonra ne yapacaksınız diye sormak üzere gittim. O sırada seninle sohbet ettik zaten telefonda. Yani o dakikalarda işte az önce Şamil abinin de anlattığı yeni haberler gelmeye başlamıştı. Bugün olur mu, yarın olur mu falan derken birden bu haber ulaştı bana. Ümit'in anlattığı yerde ben de vardım. Ondan sonra tabii henüz karar ulaşmamıştı. Yani karar metni yok. Karar metnini nereden bulacağız? Karar metnini ilk alan ben oldum. Yani sevgili Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen var. Bu işin en önemli emektarlarından.
1: Ya başından itibaren o takip etti, evet.
4: Tabii Onur dedim, biz onunla zaten sözleşmiştik yani daha önceden. Karar çıkar çıkmaz bize gönder diye konuşmuştuk. Kararı gönderdi. Ben de hemen TGRT Haber'e bağlandım.
1: Bağlandın tabii, ve verdin.
4: Oradaki ekibi tabii anlattık, verdik. O arada tebrik ettik. Kemal Bey de oradaki mesaisini bitirmişti. Saat 5.30-6'ya geliyordu artık. Onlar ayrılıp eve gittiler.
3: Ne zaman beraber. Seçim mesaisi olur mu?
4: Yani oradaki şey olmasın.
1: Onu soracağız. Yani Kemal Bey'in ne zaman genel merkeze geleceğine dair bir bilgi var mı Fatih?
4: Yani şöyle, daha bu konuda bir karar verilmiş değil. Ama ben görüştüğüm isimlerle onlardan edindiğim izlenimi anlatayım. Ben Kurban Bayramı boyunca, bu bayram tatili boyunca gideceğini zannetmiyorum. Zaten mevcut eski CHP yönetimi de genel merkezi boşaltma gibi bir niyetleri yok. Ama şunu söyleyebilirim. Artık Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan ve eski bayramdan sonra gider eğer giderse. Ama ben önceliği meclise vereceklerini tahmin ediyorum. Mecliste çünkü genel başkanın bir odası var. Ayrıca belki bir grup başkanı ataması gerekecek. Yani bayram sonrasında mecliste bir grup toplantısı düzenleyebilir Kemal Bey. Artık Özgür Özel ve ekibinin, parti meclisinin, genel başkan yardımcılarının büyük mü yok? Ama genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır.
1: Yani doğru,
4: genel başkan
1: doğru.
4: Evinde de, çalışma ofisinde de bu işi yapabilir ama ben meclisi kullanacaklarını tercih ediyorum. Bu konuda da böyle gerginliği artırıcı bir tavır takılmayacaktır Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
4: Yani illa ben genel merkeze gireceğim diye bir tutumu olacağını sanmıyorum. Bu işin biraz daha sükunet içinde çözülmesini bekliyoruz. Ama dünkü mesajının gereğini yapacak. Dün söyledim,
1: şimdi,
4: daha önce söyledim.
1: Fatih bizim çok güzel, çok güzel bağladın konuyu. Fatih çok güzel bağladın. Yapacak. İstersen bir es ver. Hemen o arada... Sevgili izleyiciler, şu anda kaç milyon oldu bilmiyorum. 7,5 milyonda en son ben bıraktığımda görüntülenme sayısı. 10 milyon olmuş mu?
6: Yani akşam yayına gelmeden önce 10 milyon.
1: 10 milyon olmuş mu? Tabii, ben sabah baktığımda 7,5'tu.
6: Saat 18'de 10 milyon.
1: 10 milyondu değil mi? Peki. Sevgili izleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3,5-4 dakikalık bir videosu vardı. Evet Fatih, bir şey mi söyleyeceksin?
4: Bir cümle daha söyleyeyim.
1: Söyle. Yani
4: çıkarken genel merkezden ilk mesajını da yayınladık ama yine TGRT Haber'e vermişti. Türkiye'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun dedi.
1: Evet.
4: Bundan sonraki çalışmalar için de eve gitti ama çok sakindi. Yani o gerginlikten çok çok uzak. Her İstanbul'da yaşanan görüntülerin Ankara'da yaşanmasına asla izin vermeyecek. Onu söyleyeyim.
1: Vermeyecek. Peki.
4: Böyle bir gerginlik yaşanmasına.
1: Şimdi sen o aslında gündeme bomba gibi düşen gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı 3 dakika 36 saniyelik bir videoydu. Bu video gündeme bomba gibi düştü. Tabii. Arınma çağrısı yapıyordu sevgili izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videosu. Dün yayınlanan bu videoyu şimdi sizlerle tekrar paylaşıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bakın dün nasıl bir arınma çağrısı yaptı.
7: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan Lal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
1: Sevgili izleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme adeta bomba gibi düşen, ben 7,5 milyonda bıraktım.
2: 12 milyonu geçmiş.
1: Ha, kaç?
2: 12 milyonu geçmiş.
1: 12 milyon olmuş rekor, mu? Evet, tabii rekor. Bu karardan sonra bu daha da rekor. İzlenmiş bir rekor.
2: 2023'teki videoları bu kadar
4: daha artar.
1: Efendim, daha da artar tabii. 12 milyonun üzerinde görüntülenme aldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'i. Bu arada sevgili izleyiciler, sosyal medya platformunda Taksim Meydanı Kemal Kılıçdaroğlu isminin altında ikinci sırada yer alıyor. Gösterdiğiniz ilgiye, çok yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gerçekleri Taksim Meydanı'ndan bugüne kadar öğrenmeyi tercih ettiniz. Bizi onore ettiniz. TGRT Haber ekranlarında bundan sonra da bu tavrımız sürecek. Ve gerçek haberleri, objektif yayıncılığı TGRT Haber ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Sevgili izleyiciler, şimdi Berhan Şimşek de bağlanacak herhalde, onu da bağlayalım arkadaşlar yayına. Mehmet Bey, bu video yayınlanınca dün ne düşündünüz? Kemal Bey gerçekten hani böyle kararlı ve net bir şekilde
6: ya Gürkan, müdahale edeceğim, özür dilerim ama daha doğrusu Mehmet Sevigen'in o feryadından aynısını, sonra geldiği için o feryattan bizim, sonra geldiği için
1: cevap mı verdi diyorsun?
6: Cevap mı verdi?
1: Karşılığını mı? Evet. Kemal Bey neredesiniz diyordunuz değil mi?
8: Bizim beraber yayınımızda 2,5 dakikalık 3 dakikalık bir tiradım var.
1: Türkiye'de olay olmuştu.
8: Evet. Olay oldu.
2: Tabii.
8: Oradaki
6: bazı
8: samimiyet,
6: insanlar ağladı onu.
8: Oradaki samimiyet vatandaşımıza işledi. Bak, AK Partililer yazdılar bana, AK Partililer. Rize'den bilmem nereden. Ya o şimdi siyasi parti fark etmiyor ki ya. Bir siyasi parti mensubunun bir feryadını izliyor millet orada yani.
6: Evet.
8: Bir hafta sonra da bu nasip oldu. Bir de o bakış açısıyla bir anlat abi ya onu.
2: Şey, tabii.
4: Yıktım perdeyi, eyledim viran Mehmet abi.
8: Doğru.
2: Ya bu bir haykırış

0: tabii. Yalnız benim değil ki, bütün toplumun duyguları. Ben hep sokaktayım akşama kadar. Geziyorum, izliyorum. İl başkanları arıyor, ilçe başkanları arıyor. Yani baktım ki kimseden doğru dürüst bir ses çıkmıyor Gürkan, biliyorsunuz. Hep bağırıyorduk arkadaşlara.
1: Evet.
0: Bak, milletvekilleri bir toplantı yaptı, ne kadar etkili oldu. Şimdi açıklama yapıyorlar, etkili oluyor. İlçe başkanları yapıyor, etkili oluyor. Hatta ben iki tane eski büyüklerimizin ismini söylemiştim. Eşref Bey, Adnan Bey, biliyorsunuz. Adnan Bey'i de burada konuşturduk.
1: Evet, bir de mesela dediler ki evet. Adnan Keskin yalanladı. Evet. Eşref Erdem yalanladı.
0: Şaban Sevinç de
1: öyle dediler. Doğru mu? Ben şimdi şuna inanamadım. Adnan Keskin'le reklam arası beni konuşturdunuz tabii, yahu. Doğru. Ben konuştum Adnan Keskin'le. Burada yani, konuştum. Gürkan'cığım çok iyi gidiyorsunuz. Harika
0: tabii,
1: dedi.
0: Tabii, harika takip ediyoruz. Aradınız, tabii, evet. Tabii, size verdim.
1: Evet evet verdim.
2: Ama yani bunu yalanlayan şey Şaban abi mi? Şaban
0: mesela Şaban'ı severiz. Görüşürüz. Parti içimizden biri.
3: Ama bence doğru haber değildi o ya.
0: Gidip öyle gelirken şey konuşurduk mesela. İşte Şaban aradı. Öbürler aradı. Yani benim üzüldüğüm konu. Gazeteci haber yapabilir. Benim söylediğim de bir haber değeri taşımıştır o zaman. Etkili olabilir. Onlar da oradan bir ses veriyorlardı. Ama bu sesi en yüksek Kemal Bey çıkardı. Hatta Kemal Bey'le sesten sonra konuştum bu konuşmadan sonra.
1: Öyle mi? Ne evet, dedi?
0: Konuştum, dedi ki vallahi müthiş bir şey yaptınız dedi. Yani bir duygu yüklemesi yaptınız dedi insanlara. Ama tabandan o gün 1500'e yakın telefon almıştım Gürkan. İl başkanları, Alyen ilçe başkanları, biz Ankara'ya gelelim gidelim diyen. Yani insanların bir duygu patlamasının karşılığını Kemal Bey verdi. Bu da ayrıca özel olarak da bir teşekkür ediyorum.
4: O duyguya liderlik yaptı.
0: Ha, teşekkür ediyorum. Çünkü Kemal Bey de biliyor ki bu parti şaibeli anılmaz Gürkan. Bu parti yoksullukla, hırsızlıkla yani ya devlet kuran bir parti. Ve bu parti AKP'lilerden...
1: Çok sayıda izleyicimizden mesaj geliyor. Rejideki arkadaşlarım da beni uyardı. Sizin o tiradınızı bir daha vereceğiz.
2: Evet,
1: bir daha yayınlayacağız. Hakikaten
4: evet, Fatih abi. Bence de.
1: Evet, çok değil iyi. Mi?
2: O gün de bir tirat gelir mi abi?
1: Ha? Yeni tirat değil de o günkü tiratı bir daha vereceğiz Fatih. Yeni tirat artık
0: tabii, herhalde. Bu parti artık biz görevimizi yaptık. Bundan sonra görev Kemal Bey.
2: Mehmet abi artık. Bundan sonra dönüyorsun artık sen de o zaman.
4: Artık bundan sen sonra bir balkon konuşması Kemal yaparsın ya, Mehmet abi.
2: Parti meclisine girersin.
0: Ya Cem şimdi partinin ihraç edildi. Parti meclisi falan kararı. Kemal Bey gerçi bütün bu şaibeye karışmamış, paraya pula karışmamış, taciz tecavüze karışmamış insanların ihraç edilenler işte Gürsel, ben, Berhan.
1: Bu arada bütün tabii onu söyleyelim. Bütün ihraçlar evet, geçersiz sevgili izleyiciler. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Hukukçular da burada. Bugüne kadar yapılan Berhan Şimşek, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, benzeri pek çok isim. Kaç isimdi? 1600'ün üzerinde isim. İhraçları iptal. İptal edildi artık. O ihraçlar geçersiz.
5: Onların içerisinde Özkan Yalım da var.
1: Ha doğru. Tabii, doğru. Özkan Yalım da parti.
2: İhraç edilip edilmediği de muamma zaten.
1: Muamma. Peki.
5: O ayrı bir konu.
1: Mehmet Bey.
2: İhraç deyince.
0: Şeyden sonra mı konuşalım?
1: Geliyorum Fatih'cim. Yok konuşacağız. Bir Berhan Şimşek'ten de bir kısa görüş alalım. Fatih'cim acil değilse bir Berhan Şimşek alayım sonra döneyim sana.
0: Açıklamadan sonra ben konuşurum istersen.
1: Tabii tabii. Berhan Şimşek hattımızda. Berhan Bey iyi akşamlar.
6: Gürkan Acır iyi akşamlar.
1: Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na.
6: Sağ ol konuklarına ve izleyicilerine saygılar. Buyurun.
1: Evet şimdi Berhan Bey bugün itibariyle sizden başlayalım. Sizin de ihracınız bitti herhalde, iptal oldu. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüyorsunuz daha doğrusu. Hep Cumhuriyet Halk Partisi.
4: Yani yoklukla mahalli olduğu için Cumhuriyet Halk Parti üyeliğiniz devam ediyor.
1: Evet. Evet onu söyleyebiliriz.
0: Her işte bir hayır var.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim mutlak mutlan kararını?
6: Her şeyden önce yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu bugün Bağdat'tan dönmüş bir hadise. Fakat onu konuşmadan önce sevgili Gürkan, net olan şu var. Sayın Genel Başkan'ın bu mutlak mutlan açıklamasından sonra atmış olduğu tweette hem Türkiye'ye hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kıymetli bir mesajı var. Bu mesajı belki bir manşet sözcük olarak alabilirsiniz ama ifadesi şudur. Evet biz bir değişim yapacağız. Ama bu değişimin adı CHP'de ve Türkiye'de barış olacak. Yani 1680 tane atılan, ihraç edilen arkadaş var. Sanırım ki bu Kemal Bey'in göreve geldiğinde arkadaşlarıyla beraber, arkadaşlarımızla beraber buradaki bu müessese çok dikkatli şekilde işletilecek. Yani bana bunu dedi, bana şunu dedi diye değil. Bu partiye çok yıllarca emek vermiş çok değerli arkadaşlar var. Bu arkadaşlarımızı bir anda kapının önüne koyabilmek yani çok hoş değildir. Yani ağaç çürürse budarsın ama bu meyve veren ağaçları kestiğin zaman meyveyi alamazsın. Bunların hepsi yaşandı. ve arkaya bakmaya gerek yok. Sayın Genel Başkanımın bugün ifade etmiş olduğu tweette, atmış olduğu tweette çok önemli ve her cümlesine inan ki 10-15 dakika yorum yapıp konuşabilirim. Ne diyor? Kişisel ikbal arayışlarında mücadele alanı değildir. Biz kişisel ikbal için buralarda değiliz. İşte karşımda duruyor Mehmet Sevigen. Bu partide bu kadar görevlilik yapmış, bakanlık yapmış diyebilirsin. Genç kardeşim, Barış arkadaş, milletvekilliği yapmış. Gürsel öyle, ben öyle. Ve diğer atılan arkadaşlara baktığımızda hepsi öyle. Burada bizim meselemiz bir ikbal, bir mevki, makam, mazbata değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin omurgasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanım şunu diyor ki senedidir. Evet, nasıl Lozan tapu senediyse Cumhuriyet Halk Partisi de bu ülkenin egemenlik senedidir. Şimdi o 38. olağan kurultayda biz fiziki olarak birebir olaylar gördük, yaşadık, ettik. Ama nihayetinde bir karar verildi. İzin verirsen burada böyle bir noktalı virgül yapıp bir örnek vermek istiyorum müsaadenle. Şimdi ilk adım mahkemesi Mutlak Buttan davasını reddetti. Ve arkadaşlarımız, şu an genel merkezdeki arkadaşlarımız ve hukukun yargının işlediğini söylediler. Ama bugün de Ankara Bölge İdari Mahkemesi, yani İstinaf Mahkemesi Mutlak Buttan'ı verdi. Şimdi eğer birincisinde hukuk geçerliyse burada da hukukun bu şekilde geçerli olduğunu düşünmek lazım. Ha, tırnak içinde şunu da söyleyelim. Evet, Türkiye'de hukukun siyasallaştığını, Türkiye'de artık bir parti devletin, devletleşmiş bir partinin yönetiminde olduğunu, bir oligarşik, oligark yönetiminde bürokrasi iktidarının olduğunu da tırnağı kapatarak ifade etmemde fayda var.
1: Evet.
6: Şimdi buradaki bütün mesele bizim Sayın 38. Kurultay'la ilgili verilmiş bu kararı Kemal Bey çok güzel dile getiriyor. Asırlık çınarımızın altında kenetleme fırsatını olmalıdır. Bu 2 yıldır, 2,5 yıldır her gün ekranlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmak için de yoruldunuz. Biz duymaktan yorulduk. Yolda, izde, sokakta, yurttaş da bize sormaktan yorulduk. Umut ediyorum ki buradan arkadaşlarımdan ricam, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden tek ricam şudur. Mutlak Buttan'ı bekleyen arkadaşlar davul zurna çalmalarına gerek yoktur. Burada sevinç, burada kimseyi yok saymak gibi bir keyfiyette bulunmamalıyız. Yani daha doğrusu Türkçesi zıplamaya gerek yoktur. Genel merkezdeki görev yapan çok değerli arkadaşlarımız da var. Milletvekillerimiz var parti meclisinin içerisinde. Burada sükunetle ve uhuletle ayağa kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kez daha Türkiye'nin ihtiyacının Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ihtiyacı olduğunu görerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani burada şöyle oldu, böyle oldu falan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir rahle-i tedrisatı vardır, bir kültürü vardır, bir yolculuğu vardır. Biraz önce söylediğim gibi ikballer peşinde değil. Türkiye'nin geleceğini biz düşündük. Biz küçük cari hesapların insanı olmadık. Biz büyük Türkiye'nin geleceklerinin hesabını kurmanın sevdalısı olduk. Hani geçenlerde ben ilin önünde söyledim. Kemal Bey Anadolu'da bir geziler içerisindeyken bir köyde bir vatandaş geliyor yanına. Kemal Bey'in diyor ki kimse, herkes burada biliyor ama ben sana söyleyeyim. Ben bu köyün delisiyim. Kemal Bey diyor ki canını sıkma. Biz de bu ülkenin, Türkiye'nin delisi, sevdalısıyız. Biz Türkiye'nin delisi ve sevdalısıyız. Biz bedeller ödedik, acılar çektik. Aşımızı, işimizi, huzurumuzu, bütün kendi mutluluklarımızı partimizin ve ülkemizin geleceğine atfettik. Ha, bize silah mı çeken oldu? Hayır. Biz demokrasiden ve devrimci gelenekten gelen insanlarız.
1: Peki.
6: Bu, bitiriyorum. Bir şey soracaksanız cevaplayayım. Şimdi buradaki
1: Erhan Bey, sizi bundan sonraki programlarda stüdyoya da bekliyoruz. Stüdyoda da fikirlerinizi alacağız. Ama bu gece tabii özel ki bir yayın yapıyoruz tabii. Takdir edersiniz
6: çok
1: ki.
6: Güzel, onun için güzel,
1: konuklarımızı,
6: güzel
1: misafirlerimizi yani kısa kısa ağırlıyoruz. Lütfen buyurun efendim. Toparlayın.
6: Toparlayayım. Bugüne kadar sizler de emek verdiniz, doğruyu gönderdiniz, başka saldırılara da uğradınız. Ama bugün artık o gün değil, lütfen arkamıza bakmayalım. Ben de zaman içerisinde suçlu lisanlar etmiş olabilirim. Sayın Genel Başkan'ın büyük bir dervişliğiyle, o kimliğiyle Sayın Özgür Özel'i arayacaktır. Umut ederim de Özgür Özel de kendisine döner, bir ortak akıl bulunur. Kimse kimsenin malı değil Cumhuriyet Halk Partisi. 86 milyon bu ülke yurttaşınındır. Peki. Bu anlayış içerisinde bakmamızda fayda var.
1: Peki.
6: Bir kez daha iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Berhan Bey. En kısa sürede Taksim Meydanı'na bekliyoruz sizi efendim.
6: Mutlaka konuklarınıza ve TGRT izleyicilerine de saygı, selamlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Atakan, bir haber mi var?
2: Yok, şöyle az önce şey geçtiği için, bahsi geçtiği için ayrıca bir fasıl açılmayacaktır bu yoğunlukta belki ama Mansur Yavaş'ın tweetiyle
1: geleceğiz. Ama programımızın burada, ucu açık.
2: Öyle
1: ucu
2: açık gidiyoruz. O zaman şimdi reklama sevgili... gitmiyorsak çok kısa hemen Sayın Berhan Şimşek.
4: Bir cümle ben de ekleyebilir miyim?
2: Tabii ki. Şöyle özür dilerim tabii ki diyorum. Şöyle geçtiğimiz gün İstanbul İl Başkanı'nda bir bayramlaşma vardı. Sayın Sevigen de oradaydı. Sayın Berhan Şimşek de oradaydı. Evet. Ve orada bakın Anadolu'nun farklı şehirlerinden
4: 19 Mayıs bayramlaşması.
2: Pek çok partili vardı.
4: Hayır.
2: Ben gazeteci olarak
4: Kurban Bayramı. Kurban Bayramı bayramlaşması
1: için yaptı.
4: Çakışmasın diye bir hafta önü aldık. Yani.
2: Bayramlaşma evet. programı koymuştu. Ve orada pek çok insan gelip gerçekten hani bu gidişattan duydukları rahatsızlığı ve partinin bu halinden duydukları rahatsızlığı açıkça dile getiriyorlardı ki partiden ihraç edilme riskini de göze alarak bunu yapıyorlardı bu insanlar. Ve bu süreçte gerçekten hakkı teslimde de fayda vardır. Sayın Lütfi Savaş bu davanın hem şikayetçisi olarak başından beri çok vakur bir şekilde bütün eleştirilere saldırılar karşısında sessiz de kalarak sadece gidip kendi ifadesine başvurulacağı yönünde gitti, ifadesini verdi ve kenarda durdu. Sayın Gürsel Tekin, Sayın Zeki Şen, Erkan Narsap İstanbul'da
1: evet.
2: çok büyük bir yanık. Metanetle, sabırla, hakaretleri şeyleri.
1: Tabii troll saldırılarına ama, karşı tabii ki. Haddini bilmeyen kişilerin yani tuhaf değil. Laflarına karşı Zeki Şen ve medyadan, Erkan Narsap'ta büyük bir görev üstlendiler.
2: İşte o sınırda
4: Veysu Yanık.
2: Veysu Yanık, Sözemer Şan, Levent Çelik bunlar. Yani, ama son bir şey, son cümle.
5: Bu işin tek kahramanı var aslında. Unutmadıysanız Bursa'da açılan davanın kahramanı.
1: Evet. Erkan,
5: çünkü o dava açılmamış olsaydı bilmiyorum yani. Bursa'daki
1: Erkan
5: dava Ankara'ya gidince kamuoyuna yansıdı ve kamuoyuna yansıdıktan sonra.
2: Aslında az önce Hasan Basri saydı ya. Kurultay davasının ceza sanıklarından olan Nihat Yeşiltaş'ın
1: evet.
2: açtığı dava aslında. Onun Erkan Çakır hakkında açtığı bir dava vardı. Kendisiyle ilgili açtığı bir iftira davası dedi. Çünkü ilk defa para iddiası orada Erkan Çakır tarafından dile getirmişti. Doğru, İl Başkanı da iftira davası açtı ve iş bunu bu noktaya geldi.
3: Bursa İl Başkanı'dan açıldı ama o dava.
1: Evet. Şu anda sevgili izleyiciler sosyal medyada sıralamada en üst sıradayız. Taksim Meydanı olarak yoğun ilginize çok teşekkür ediyoruz. Bu özel gece, bu özel yayını yaptığımız gecede Taksim Meydanı gerçekten izleyicimizden hak ettiği ilgiyi görüyor bence. Çok çok teşekkür ediyoruz. Fatih cümle, sözünü
2: çok özür dilerim. Cümle tamamlandı. Bir cümleyle tamamlayacağım. Az önce hani söylememin sebebi şuydu. İstanbul'da düşülen hataya umarız genel merkezin şu anda
1: düşmez.
2: İşgalci durumu dememizin sebebi yani şu olmalarının sebebi. Umarım yapmazlar.
1: Şimdi Fatih sözünü unutma. Arkadaşlarım Mehmet Sevigen'in 30 saniyelik bölümünü kesmişler. Bu Bravo. Olay olan videoyu hazırladık abi diyorlar bana. Bir onu verelim. Onun üzerine hem Mehmet Sevigen'e döneceğim hem sana döneceğim. Fuat abi de bundan memnun olacak galiba. Çünkü şimdi, ne diyorsun Fuat abi?
4: Şimdi bu bir tirat dedik ya buna. Heh. Aklıma ne geldi? Sen de izlemişsindir. Haldun Taner'in Sersem Koca'nın kurnaz karısının ünlü bir tiradı vardı. Münir Özkur rahmetli evet, söyler. Diyorum. Onun son bölümünü okuyayım
1: mı? Buyur.
4: Artık kendimiz yoğuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde. Evet. Buyurun.
1: Perde. Evet, perde deyip Mehmet Sevigen'in o tiradını beraber izliyoruz sevgili seyirciler. 30 saniye.
7: Silkelersek bunlar düşer. Savcıya, yargıca bırakmayalım. Mahkemelere bırakmayalım. Gürsel, ben, Barış, birkaç arkadaşın söz söylemesi yetmiyor. Ali Özcan, neredesin Eşref abi? Neredesin Kemal Bey? Neredesin Adnan Keskin? Mahmut Yıldız, neredesiniz arkadaşlar ya? Neredesiniz?
1: Sevgili izleyiciler, işte bu tirat, daha doğrusu Mehmet Sevigen'in o gün kendiliğinden böyle bir anda yükseldi. Ben de ses etmedim, hani kesmek istemedim. Hem saygımdan ötürü hem de yayıncılık ilkesi gereği, çünkü içinden gelen bir feryattı bu. Ertesi gün troller saldırdılar Mehmet Sevigen'e.
4: Tabii çok
1: normal. Ama
4: kabul ediyorsan
1: Türkiye'nin her yerinden destek mesajları bizlere de geldi değil mi Hasan Basri? Çok sayıda mesaj, Mehmet Sevgi'nin destekleyen mesaj, hislerimize tercüman oldu diyen, feryadına katılıyoruz diyen, CHP işte CHP'nin gerçek sesi budur diyen pek çok izleyicimiz, pek çok yurttaşımız bizlere ulaştı. Ve Mehmet Sevgi'nin böyle boyun damarlarını şişire şişire, yüzü kıpkırmızı olarak yaptığı o tiradı desteklediler. Bizlere mesajlar attılar. Hatta bir arada biz Mehmet abinin sağlığından
8: abi,
1: da endişe ettik.
8: Abi stüdyoda tedirgin olduk ya.
1: Değil mi?
8: Evet, abi beraberdik ya.
1: Evet bir anda sağlığından endişe ettik.
9: Yalnız troll saldırısı sadece troller saldırmadı.
1: Evet.
9: Bayağı gazeteciler, gazeteciler.
1: Tabii. Artık onları
8: ya, yazık ya. Adam içinden geleni
1: aynı takım olarak görüyoruz yani.
8: Sayın Bakan şey, çünkü içinden geleni
1: troll olarak gidenler
8: ne saldırıyorlar ki?
9: Prime time'da ekranın ortasına
8: herkes verelim. Onları mum gibi kurşun askeri mi olacak yani? Evet. Öyle mi bakın, görmek istiyorlar herkesi?
9: Televizyonlar ekranda, prime time'da ekranın ortasına verip Mehmet Sevigen'in konuşmasını, sesini kısıp tek tek Mehmet Sevigen eleştirisi yaptılar. Dediğini dinlemedi.
8: Nerede?
9: Televizyonlarda.
8: Anladım.
9: Bir kısım
8: anladım.
9: Televizyon.
1: YouTube anladım. Yayınımızda anladım. Arkadaşlar bir sorun var mı? Bir bakın.
0: Halk TV'de geldi. İsmail Saymaz mesela. Evet. Koydu.
8: Onlar da kurşun ben asker. Herkes de, selam duracak ya onlara ya. Hayret bir şey ya.
0: Yani bunlar bu kadar rahatsız olacak. Allah ne var Allah. Yani? Merak ediyorum gerçekten.
8: Acayip
0: bir
8: şey
0: ya. Ya sizinle ilgili sonra.
8: Ya Mehmet Sevgen'in CHP'li mi tartışacağız şimdi biz ya? Şimdi
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
8: Ne saçma iş ya.
0: Bir beni koyuyorlar. Bir de daha önce Kemal Bey eleştirdiğimiz.
8: İsmail Saymaz CHP'li. Mehmet Sevgen CHP'li değil ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
0: Bazı bölümleri koyuyorlar. İşte Gürsel Tekin'i, Allah. Beni bu mücadeleden ya gayet yani. Normaldir. Bunu kabul edeceğiz. Bu bizim için
8: şimdi
0: bir onur.
8: Şimdi ben biz CHP'li mi şey yapacağız, tartışacağız? Ha, evet. Senin CHP'li mi tartışacağız?
0: Bak biz? Bu bizim onur ama doğru söyleyecekler. Yani yanlış söylemenin, kaydırmanın, aldatmanın bir anlamı yok. Biz en çok eleştiri kabul edenlerden bir tanesi benim. İş ne olacak ki? Yaptığımız işten utanmıyoruz ki. Daha önce de biz Kemal Bey'i eleştirdik. Kemal Bey'i eleştirdiğimiz konuları bulmuşlar. Benim şimdiki durum bulmuşlar. Doğru. Bunu burada bitirelim. Kemal Bey'in bir dönem yaptıkları olayları eleştirdik.
8: Ya o zaman da doğruyu söylüyor
0: tabii,
8: olabilirsin.
0: O zaman da ben de. Şu anda aynı, Kemal Bey'in yanındaki adamlar yapmadılar mı? Yine aynı adamlar burada duruyor. Yani. Yani genel başkan tek sorumlu mu olur yani bütün bu hatalardan? Yanındaki insanları ya, etkilemez mi?
8: Sayın
0: benim
8: bakanım,
0: elimden
8: bak,
0: ben sorumluyum. Dün, Ahmet'in elinden Ahmet sorumlu. Biz diyorum ki bir dakika bitiriyorum. Biz Kemal Bey'le bu konuyu karşılıklı konuştuk. Eğer parti gerçekten haklanacaksa, parti namuslu insanların eline kalacaksa, parti bu şaibelerden kurtulup hakkında çok ciddi iddia olan Uşak Belediye Başkanı gibi, Beşiktaş Belediye Girip Başkanı insanlar bu partiden uzaklaştırılacaksa ben Kemal Bey'le çalışmaktan büyük gurur duyarım dedim. Ve bunu açık açık da söylüyorum. Daha önce eleştirilerim de belli. Hata bende de olabilir, Kemal Bey'de de olabilir. Yaptığımız, ben öyle görmüş olabilirim, o da öyle görmüş olabilir. Bunlar hep doğal şeyler. Evet. Şehir içinde, siyasetin yapısında var. Ama bu niye bir arkadaşları rahatsız eder? Ben biliyorum, o videoları çekiyorlar. İşte Silivri'ye gönderiyorlar. Onların yaptıkları işi biliyorum. Ben onları eleştirmek istemiyorum ama masa kayıtlarında isimleri olan gazetecilerin de beni eleştirmesine müsaade etme.
8: Ya Mehmet abi bir şey söyleyeceğim.
1: Bir dakika
8: dur.
1: Masa kayıtlarında
0: isimleri geçen gazetecilerin de beni eleştirmesine
2: müsaade etme. Kurultayla alakalı.
0: Evet ha, müsaade
2: etme. İki masak yani.
1: Hayır, İmamoğlu Suçörgüsü davası masak raporlarında da bahsettiği isimler
2: yok, geçiyor. Yok orada pek fazla yok da esas kurultayla ilgili olan var. Esas kurultayla ilgili olan var.
1: Tabii İBB davasında da var.
2: Var ama daha esas kurultayla ilgili 9-10 tane isim kurultayla ilgili var.
0: Tabii kurultayla ilgili. Çünkü bir Uğur Mumcu'lar örnek gösteriyoruz. Uğur Mumcu'nun masakta adı geçseydi.
2: Orada şimdi kurultayla ilgili biz bir hafta önce bazı gazetecilere işte şu kadar para ödendi, bu kadar ödendi. Bazıları daha sonra danışman oldu. Ama o esas masak raporu kurultayla alakalı gazetecilere.
0: Ama ben onların para aldığı, ödendi kısmına o şeylerin hiç girmiyorum. Ama bu konuda ben Cumhuriyet Halk Partisi olduğumu biliyorum. Ben onların daha önce hangi olaylarla çalıştıklarını biliyorum. Eleştirmiyorum o konuda. İkisini de seviyorum. Aileleri var. Ama bu konuya lütfen fazla karışmasınlar. Herkes kendi işine baksın. Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle problemleri çözerler. Bu Kemal Bey düşmanlığını, Mehmet Sevgen düşmanlığını bıraksınlar. Bu parti işte gelecek, yeni sahipleri gelecek. Kemal Bey sırtını alıp götürmeyecek evine.
8: Yani.
0: Kime kaldı? Atatürk'e mi kaldı? İsmet Paşa'ya mı? Yoksa Selim'e mi kaldı?
2: Kemal Bey bundan sonra ne yapacak?
0: Bize mi kaldı?
2: Bence önemli olan Kemal Bey'in izleyeceği olayı tasa.
1: Onu hemen soralım.
2: Mesela yani kongreye mi götürecek, kurultaya mı götürecek? Yoksa seçime mi gidecek?
0: Bitiriyorum. Kemal Bey bundan sonra partiyi bak bir barıştıracak. Birleştirecek. Dışlananları partiye çağıracak. Dedim ya bu şaibeler
2: artık. Kurultaya götürür mü hemen abi?
0: Götürür tabii.
2: Ne zaman götürür?
0: Yani şimdi kendine göre bakacak oradaki olayların düzelmesi. Bu genel merkezdeki bu arkadaşlar ne yapacaklar? Bırakmalar lazım şimdi mesela.
8: Parti
0: bir karar verilmiş işte.
8: Belirleyecek
0: parti yani. Meclisi var ama şimdi Kemal Bey, Gürsel Bey İstanbul'da isteseydi çok olaylar yapardı. Gürsel bir şey yapma ama Kemal Bey bunları yapmak zorunda. partinin bir işleyişi var. Kemal Bey grup başkan vekilini atacak. Kemal Bey gidecek grupta konuşmalar yapacak. Gidecek gruptaki odasına oturacak. Gerekirse genel merkeze gidecek. Ama ben
8: mahallelerden işlerin, başlayacak sonra.
0: Tabii bu işlerin bayramdan önce olacağına inanıyorum. Bu işler bayramı geçerse bu işler daha şey olur. Böyle.
1: Evet evet. Evet şimdi yayılır. Fatih'e bir
0: ama
1: dönelim.
0: Ama bayramdan önce bütün
1: Fatih,
0: bu işlerin yapması gerekiyor.
1: Şimdi yavaş yavaş geleceğiz bundan sonra. Gelide
0: izliyorlarmış şimdi.
1: Kim?
0: Şeyler işte Kemal Bey yanındaki bunlar arkadaşlar.
1: Öyle mi?
0: Evet tamam. Taksim Meydanı izliyorlar.
10: Toplantıdan hemen kısa bir not. Çok kısa. Özgür Çelik'in yaptığı toplantı.
1: Özgür Çelik mi Özgür Özel mi?
10: Özgür Çelik İstanbul'daki toplantı. Tamam. 39 ilçe başkanının en somut öneriyi söylüyorum size. En somut öneri. 39 ilçe başkanı basın açıklaması yapalım ortak kararı tanımıyoruz diyelim. Toplantıda olan bir ilçe başkanı arkadaşımız şu an bana yazıyor. Şu anki durumu da ildeki durumu şöyle açıklıyor. Oturduk koy koy yapıyoruz. Bunu da yani ortada bir plan yok. Anladığımız bu.
8: Zaten plan, başka yapacak hazır bir şeyleri yok.
1: Şimdi Fatih arkadaş. Önce sana gelelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. Nasıl bir tablo bak. Bir kere şu var. Önce şunu sorayım. Kemal Bey Özgür Özel'i ararsa... Birisi de hatta yazmış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa Milletvekili Özgür Özel'i aradığında telefonu açmayacak diye Sinan Buran yazmış galiba. Bir yerde okudum ama şimdi. Ararsa Özgür Özel açmayacak evet. mı telefonu? Böyle bir bilgi var mı sende?
11: Bu bilgi haber kanallarından Kemal Bey'in evinin önüne giden oradaki arkadaşlardan duyduğumuz bir şey. Galiba avukat Celal Bey yaptı öyle bir açıklamayı. Fakat ben daha sonra sordum. Kemal Bey arayacak mı Özgür Özel diye? Orada yanındaki çalışma arkadaşlarına. Böyle bir şey yok dediler. Bana da garip geliyor.
1: Yani aramayacak. Kemal Bey, aramayacak mı?
11: Yani ben bana aramayacak dediler yani. Niye arasın dediler. Çünkü genel başkan lazım. Şu anda.
1: Özgür tabii, Bey'in araması
11: lazım. Özgür Bey'in araması lazım. Yani Özgür Bey'in araması lazım diyorlar.
4: Bir emriniz var mı sayın genel başkanın? Niye araması gerekiyor?
11: Teyit etmediler. Şu ana kadar da zaten Kemal Bey de telefonlara bakmıyor yani. Şunu söyleyeyim yalnız ben Gürkan. Onun için söz istemiştim. Çünkü evet. Kemal Bey'in bugün yanında çok dikkat çeken isimler vardı. Bazılarını söyledik ama iki tanesini unuttuk.
1: Kimler?
11: İşte Mahir Polat vardı. Deniz Demir vardı. Ondan sonra Ahmet Akın oradaydı. Benim hemşerim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı. Onlar sevinçliydiler. Yani kararın bu kadar hızlı çıkmasına da şaşırdılar yani daha doğrusu. Ama iki tane daha kritik isim var orada. Onları söylemek istiyorum. Bir tanesi şimdi göreve gelen Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Ahmet Ersen Özsoy. Disiplin Kurulu çok iş yapacak şimdi Kemal Bey döneminde. Ahmet Ersen Özsoy da oradaydı bugün. Yani kim ihraç edilecek, kim disipline verilecek? Daha önce parti suçu işleyenler kimler? Ahmet Ersen Özsoy iyi bir avukattır. Bu çok da iyi bir CHP'lidir. Bunları tek tek not aldılar. Bu dönemle ilgili, yaşananlarla ilgili 2023'ten bugüne gelen bu problemler, Kemal Bey'e yapılan hakaretler, parti hukukunun nasıl dışına çıkıldığına dair çok detaylı çalıştılar. O bugün oradaydı. Yani bu konu son derece önemli bence. Yüksek Disiplin Kurulu üyesinin, başkan yardımcısının orada olması çok önemli. İkincisi de Özgür Özel'in göreve geldiği zaman sen kongrede, kurultayda benim için şarkı çalmadın deyip partiden attığı Barış Bozkurt vardı. Barış Bozkurt da bugün oradaydı.
1: Öyle mi?
11: Yani çok çekirdek bir ekip vardı. Özgür Bey benim için şarkı çalmadın diye partiden atmıştı Barış'ı. O da bugün oradaydı. Kendisini de oldukça mutlu olarak gördüm. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi az önce ben yorum yaparken demiştim ki bayram sonrası herhalde Kemal Bey genel merkeze gider ya da harekete geçer diye. Evet şu anda bütün oradaki ekip Taksim Meydanı'nı izliyorlar. Bana da mesaj atmışlar Mehmet Bey gibi. Bayram sonrasına kalmayacak büyük ihtimalle. Kemal Bey daha önce.
1: Ne zaman içerisinde? Gidecek?
11: Evet evet. Yani tabii ki gününü bilmiyorum ama şu an belli değil çalışıyorlar. Yani bayram sonu beklenmeden uzun bir süre. 9-10 günlük bir süre var. Yani daha evvelinde hafta ortasında falan gidebilir. Onun gününü biraz daha netleştirip tekrar izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama şunu tek cümleyle söyleyeyim. Bayram sonuna kalmayacak. Bayram sonunu beklemeyecek.
10: Genel merkezde
11: çünkü şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi şimdi tabii bayramlaşma var. Bayramlaşmayı kim yapacak bir kere? Orada bir şu anki genel merkez yönetimi bir ekip görevlendirdiyse bile onların görevlendirmeleri düştü. Kemal Bey'in yeni bir ekip belirlemesi lazım. Siz gelen partilerle bayramlaşın diye. CHP'yi temsil Fatih, edecek bir heyet belirlemesi lazım.
1: Peki Fatih, demin burada konuşuldu.
11: Bir de
1: parlamentoda durum ne olacak? Bir de orada bir kritik bir durum var. Yani parlamentoda parti genel başkanının bir odası var. Parti genel başkanının tabii belirleyeceği grup başkan vekillikleri var, değil mi? Bazı görevler var.
11: Evet.
1: Burada nasıl bir durum şekillenecek?
11: Şimdi şunu söyleyeyim, parti grubuna geçeyim. Yani şu andaki genel merkez yönetimin, yani genel merkezde bulunan eski yönetim açık bir şekilde hukuken işgalci durumunda. Yani onların çıkması gerekiyor. Mutlaka bir temas kurulacaktır. Kemal Bey direkt arayacağını sanmıyorum. Ama daha farklı isimler milletvekili düzeyinde eski yönetimle temasa geçeceklerdir. Genel merkezin boşaltılması için bir trafik yürüyecektir. İstanbul'daki gibi bir tatsızlığın yaşanmasına izin vereceklerini zannetmiyorum. Ama gerekirse o da yapılır. Çünkü şu anda CHP genel merkezi hukuken işgal altında. Ama öyle bir tansiyonun yüksek olacağı bir görüntü yaşanacağını zannetmiyorum. Neden? Çünkü bugün bizim arkadaşlarımıza da saldırdıklarında baktık ki genel merkezde öyle büyük bir kalabalık yok.
1: Evet evet, ben de o dikkatimi çektim. Aynı. Değil mi? Yani mesela 19 Mart'taki
11: yani gibi böyle şunu söyleyeyim. Da yok.
5: Ancak
4: yani orada bulunanlar
11: yok. Şöyle söyleyeyim.
5: Bulunanlar da iptal edilmiş. Yarın
8: bunu söyledi.
1: Ne söyledi mi?
4: Yarın CHP'liler dışındaki Kemal marjinal gruplar. Yani. CHP'liler dışındaki marjinal gruplar.
2: 19
4: yani
2: Mart'ta
4: kesin
2: da öyleydi. Başka orada, partiler
11: orada
2: vardı.
11: Videolarını yani gönderdi, orada gönderdi. Videolarını gönderdi.
2: Sanatçılar.
11: Emek Partisi, farklı farklı marjinal gruplardan insanlar var orada. Bayraklarını almışlar, gelmişler. HKP hatta var. Şunu söyleyeyim bak, çok önemli bir enteresan detay. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi, yani Özgür Özel yönetiminden bahsediyorum. Milletvekillerinden bekledikleri desteği bulamadılar. Milletvekilleri son dönemde öyle bir sessizliğe gömüldü ki 60-70 tane milletvekili hiç ağzını bile açmıyor.
4: Evet ya.
11: Hiçbir şey söylemiyorlar. Bu konuyu sordum ben Kemal Bey'in yakınındakilere. Şunu dediler, yani sükût ikrardan gelir. Neyi evet. ikrar ediyorlar? Neyi kabul ediyorlar? Genel merkezin yaptığı hataların, yanlışları yani artık itiraz etmiyorlar yani. Genel merkeze desteklerini çektiler. Kabul ediyorlar.
1: Kemal Fatih, Bey'in bize, yaptığı itirazı, Fatih, çağrısını, Fatih şöyle yapalım. Fatih bir dakika dur. Şimdi genel merkeze dün şöyle bir tablo çıktı sevgili izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu videoyu paylaşınca hatta ben size saatini de söyleyeyim. 12.46
2: açıklama yapıyor şu an.
1: Biliyorum.
4: Evet.
1: 12.46'da bir açıklamasını, videosunu koyunca, yayınlayınca tabii herkes böyle bir baktı ne oluyor ne bitiyor diye. Sonra adım adım bazı milletvekilleri retweet etmeye başladılar. Yani o eski tabirle söylüyoruz. X'leri evet, paylaşmaya evet. başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sonra oturdular, insanlar bunları saymaya başladı. Bu tablo gitgide evet. işte nereye doğru uzanacak diye merakla bekledik. Ve sonra baktık, bazı isimler retweetledi. Arkasından akşam saatlerinde de bu sefer Özgür Özel'le birlikteyiz, biz onunla yol yürüyoruz gibi bir takım paylaşımlar gelmeye başladı. Ez cümle çıkardığımız tablo şu oldu, değil mi Fuat Bey?
4: Evet.
1: 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan paylaştı parlamentoda. Evet. Görev yapan aktif evet. milletvekillerinden bahsediyoruz sevgili izleyiciler. 35'e yakında Sayın Özgür Özel'le destek verenler oldu. Şimdi peki, toplayınca
4: 138 milletvekili var.
1: 138 milletvekili var. Yani
4: tamamının desteklemesi lazım.
1: Yani yaklaşık
4: lazım.
1: 80 milletvekili sessizliğini korudu.
4: Evet.
1: Önce sen, sonra Şamil evet. Tayyar'dan bu 80 milletvekili ne anlama geliyor? Tabii. Ve bundan sonraki tutumları ne olur? Bunu bize bir anlatır mısın?
11: Tabii. Yani bu 80 milletvekilinin büyük bölümü Kemal Bey'e destek verebilirdi. Yani 22 ile sınırlı kalmadı aslında bu destek vermek isteyen milletvekillerinin sayısı. Daha fazlaydı. Fakat büyük bir olay olmasın, bir bölünme görüntüsü verilmesin diye.
4: İşte Bülent Hasan Öztürkmen'e yaptıkları ortada.
11: Yani Hasan Öztürkmen ilk retweet yapanlardan bir tanesiydi. Bu akşam yayınımıza da gelecekti Hasan Öztürkmen evet, ama bundan kararından önce konuşmuştuk. Hatta evet. şöyle oldu, Hasan Öztürkmen'le konuştum ben. Dedim ki sayın vekilim size disipline veriyorlarmış. Ya yayına gelir misiniz dedim. Tabii geleyim dedi. Konuşalım dedi. Yalnız dedi bu disiplin kararı uygulanmaz dedi. Sen anlattın ya dedi. Yarın dedi buttan çıkar dedi. Bunlar dedi bizi partiden atamazlar dedi. Ona bile kalmadı. Yarım saat sonra zaten karar çıktı. Hasan Öztürkmen'le de öyle bir sohbetimiz oldu. Yani şunu söyleyeyim. 22 sayısının çok üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek var. Zaten milletvekilleri sessiz kalıyorlar. Hatırlayın. İki tane bakan yemin töreni sırasında kürsü işgali yapmıştı CHP'liler. O kürsü işgaline 5-6 tane vekil katılmıştı. Çoğu katılmadı. Defalarca Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine seslendi. Bize destek verin, destek verin. Yani milletvekillerinden destek istedi, o desteği de bulamadı. Hele hele son belediye başkanlarının görüntülerinin, havlulu görüntülerinin, işte yolsuzluk iddialarının, ahlaksızlık iddialarının ortaya çıkmasıyla vekiller tamamen bir sessizliğe gömüldüler. Yani böyle yürümez, böyle gitmez, bu ekiple gitmez diyen milletvekili sayısı o kadar çoktu ki. Yani anlatamam. Hatta şimdi Kemal Bey'le hareket edecek çok sayıda vekil var. Dün akşam Şamil abi de söyledi. Beraber konuşmuştuk Medya Kritik'te. Karar çıkarsa bu 22 vekil çok daha fazla hemen artar demişti Şamil Tayyar. Aynı şeyi göreceğiz yakında. Artacak bu sayı. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi parti yönetimini belirleyecek Kemal Bey. Yeni bir MYK oluşacak. Yeni bir meclis yönetimi oluşacak. Grup başkan vekilleri değişecek. Bir de atama yapacak. Grup başkanı atayacak. Kendisi milletvekili olmadığı için bir grup başkanı ataması yapılacak. O kim olacak onu da göreceğiz grup başkan vekilleriyle beraber. Yani artık disiplin mekanizması çalışır.
3: O zaman farkı belki şöyle olur o.
11: Hareket etmezler.
3: Şöyle mi olur? Parti meclisi kurulduğunda ve yeni bir MYK yaptığında o milletvekillerinin şu an tarafsız duranların tavrını da görmüş olacağız o zaman.
11: Yarın çıkar zaten ortaya. Yani bayram içinde bu sayının çok da artacağını göreceksin. Ha Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'yla ne kadar vekil hareket ediyor dersen. Şimdi bugün bir tanesiyle konuştum. Bir ismini vermeyeceğim bir milletvekiliyle. Sonradan partiye katılan, başka bir partiden CHP'ye geçen ve mevcut yönetimi destekleyen bir milletvekiliyle konuştum. Ne yapacaksınız dedim. Vallahi biz de butlan olduk dedi. Yani bizim ne yapacağımız belli değil dedi. Ekrem İmamoğlu ya da Özgür Özel işte bir parti kurarsa
0: partilerine giderler canım.
11: Onlarla beraber hareket edeceğiz ama çok mutsuz, umutsuz ve can sıkıntısıyla dolu bir ses tonuyla konuştuk.
1: Peki. Şamil Tayyar'la buradan olduğunu söyledi. Şamil Tayyar'la devam edelim
11: Fatih. Bu kadarla iktifa edin.
8: Hocam hayatlarını devam edin.
4: Özgür Özel ne diyor acaba şimdi, ona baksak?
8: Hayatlarını siyasi hatası yapar.
4: Özgür Özel ne diyor acaba?
1: Onlar geliyor arkadaşlarım. Bana gönderecekler.
8: Hayatlarını siyasi hatasını yaparlar. Milletvekilleri yeni kurulan partiye giderlerse.
11: Kaç kişi var görüntüyü görebiliyor musunuz?
8: Genel yolsuzlukla anılacak o parti.
11: Kaç kişi var?
1: Kaç kişi var?
8: Çok ciddi hata yapar.
1: Kaç kişi var Fatih?
11: Ben yok göremediğim için.
1: Belki arkadaşlarımızdan söyleyelim. Genel merkezin önündeki arkadaşımıza Sait'e bir bağlantı kursun arkadaşlarımız. Kaç kişi toplandı? Onu da bizlerle paylaşsınlar. Şamil Tayyar'dayız. Bir saniye. Buyurun. Şamil Tayyar'dayız.
12: Devam edelim mi?
1: Şamil Bey buyurun buyurun sizdeyiz. Buyurun.
12: Şimdi mutlak butlan kararıyla Kemal Bey'in üstlendiği sorumluluk ve yetki çerçevesi Gürsel Tekin'in durumuyla karşılaştırılmasın. Gürsel Tekin çağrı heyeti başkanı olarak mahkemece görevlendirildi. Fakat mahkeme tedbir koymadığı için mevcut il yönetimi de diğer taraftan devam etti. Şimdi ilave olarak da il başkanının hani siyasi olarak protokoldaki yerin ötesinde bir kamusal niteliği yok. Yani böyle bir devlet erkanı içerisinde bir pozisyonu yok. Şimdi CHP genel başkanının pozisyonu çok farklı. Hem mahkeme tedbir verdi, mevcut yönetimi görevden aldı ve Kemal Bey'e de böyle bir dikensiz bir gül bahçesi açtı. Şimdi yarın Özgür Özel ve arkadaşları genel merkezde işgallerini sürdürür ve burayı terk etmediklerinde CHP il binasının yerini değiştirmek gibi bir kolaycılıkla bu işi savuşturamazlar. Çünkü başka alanlarda da bir temsiliyet gerekiyor. Az önce işte senin de sordun, sevgili Fatih'in de anlattı. Mesela parlamentodaki durum. Parlamentoda doğru milletvekili olmadığı için grup başkan vekili değil, grup başkanının olması gerekiyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı diyecek ki Özgür Özel'e, sen artık CHP'nin genel başkanı değilsin, grup toplantısı yapamazsın.
4: Ve odanı boşalt.
12: Özgür Özel bu saatten sonra Özgür Özel mecliste grup toplantısı yapamaz. Konuşamaz.
4: Resmi törenlere katılamaz.
12: Ve CHP'yi temsilen de Kılıçdaroğlu'ndan bir grup başkanı isteyecekler. Grup başkanı ben CHP tüzüğünü bilmiyorum. Yani milletvekilleri kendi içinde oylamayla mı seçiyor? Şimdi bir grup başkanını seçiyor.
1: Genel başkan öneriyor. Oylamayla seçiliyor.
12: Oylamayla. Şimdi bir oylama ve grup başkanı seçecek ve yeni grup başkan vekillerini belirleyecek. Eski yönetimde yalnız Özgür Özel grup başkan vekiliydi. Bu grup başkan vekili görevinin devamını ister mi?
11: Grup başkanı.
12: Grup başkanı. Başkan
11: da evet. Evet,
12: başkan. Grup başkanı.
1: Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğu kalmış. İçin grup başkanı olmuştu.
12: Ha evet yani tamam doğru. Yaptılar. Teşekkür evet. ederim düzelttiğiniz için. Dolayısıyla bir yeniden bir grup başkanı seçilecekse demek ki

0: Bazen ya Gürsel Tekin de hiçbir şey yapamadı. Ya bu da çok fazla bir şey olmaz gibi bir mukayeseler görüyorum sosyal medya paylaşımlarında. Dolayısıyla Özgür Özel'in hikayesi an itibariyle bitmiş gözüküyor. Benim az önce söylediğim şey uzlaşarak bir ortak akıl geliştirmelerinde fayda var ama öyle çok da ortada akıl gözükmüyor. Ve Kemal Bey kendi iradesiyle kendi yolunu arkadaşlarıyla beraber seçecek. Peki sonra ne olur 80 vekil meselesiyle ilgili de bir iki cümle edeyim. Şimdi bakın, bırakın vekil sayısını. Bugün Perşembe, biz programı dün yapmıştık. Dünkü havayla bugünkü hava bile birbirinden farklı. Bak bir anda nasıl değişti değil mi?
1: Müthiş değişti.
0: Bakın dün çok farklı şeyler konuşuyorduk.
1: Acayip yağmur yağdı bugün. Bereket yağdı.
0: Yağmuru geç. Bakın dün bile ya Kemal Kılıçdaroğlu gelse ne olur ki, bitti gitti, o hiçbir şeyi temsil etmiyor falan filan. Şimdi bak başka şeyler konuşmaya başladı ve bir anda hava değişti. Ya güç böyle bir şey, imkan böyle bir şey, fırsat böyle bir şey. Siyasetin dinamikleri farklı çalışır. Şimdi 80 civarında milletvekili pozisyon aldı ve bekliyor.
2: Tavır, bunların içerisinde nasıl bir tavır takınacaklar sizce? Şamil Bey, siz özellikle Ankara'yı, CHP'yi de takip eden ama Ankara'yı çok iyi bilen, milletvekillerinin reflekslerini çok iyi tartabilen bir insansınız, bir kişisiniz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu
2: nasıl bir tavır takınırlar sizce efendim?
3: Kemal Kılıçdaroğlu tanıyacaklar.
0: Biraz Kemal Bey'in de izleyeceği stratejiye bağlı. Tecrübeli birisi, sonuçta geçmişten de ders çıkardığını düşünüyorum. Özgür Özel maalesef CHP'de daha böyle bir hizip başı gibi hareket etti. Bir genel başkan kuşatıcılığı içinde davranmadı. Doğru. Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları kendisine gelip evet biz bir kurultay yarışı içinde olduk, size oy vermedik, desteklemedik ama sonuçta siz kazandınız. Siz bizim genel başkanımızsınız diyen belediye başkanlarını, il başkanlarını ve milletvekillerini neredeyse yok saydı. İşte sevgili Fatih bir programda anlatmıştı. Hatay il başkanına söylemediğini bırakmadı. Şimdi yine birçok ben biliyorum mesela bizim Antep'ten bir milletvekiline neler dediğini biz biliyoruz. Üstelik de belediye otobüsünün üzerinde. Şimdi öyle olunca Özgür Özel böyle bir 5-10 kişi, 5-10 milletvekili arasına sıkışmış bir siyaseti izledim. Yine ona yakın gibi gözüken ama bu halka, ikinci halka da işte 30-35 civarında kaldı. Ama bir bütünleştirici olamadı. Kemal Bey tecrübesiyle daha kuşatıcı bir genel başkanlık yaptığında ben bu sayının çok rahatlıkla yani 70'e 80'e çıkabileceğini düşünüyorum. Yani artabileceğini düşünüyorum. Bunlar biraz tabii genel merkezde bu görev devir teslimine falan da muhtemelen bir bakacaklar. Ama ben bu sayının çok katlanacağı kanaatindeyim. Mesela Balıkesir Belediye Başkanı bugün Kemal Bey'in yanındaymış. Şimdi arkadaşlarımız anlatıyorlar.
1: Evet, onlar da
0: ya rahatladım. Balıkesir Belediye Başkanı daha geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'le miting yapmadı mı?
2: Evet.
0: Değil mi yani? Çok doğru. Devasa.
3: Evet. İşte bu hatırlatma çok önemliydi.
0: Evet. Konuşuldu. Bir bakıyorsunuz 3 gün sonra Kemal Bey'in yanından çıkıyor.
3: Ve elini öpüyor şimdi, karar çıktıktan sonra.
0: Evet, o da mesela ilginç. El öpme işi de ilginç. Fatih sende bir
1: ben
0: şey olmadı.
1: Ben onu görmedim abi.
4: Ya peki, Gürkan, umarım burada bütün bu konuştuklarımız boşa gider.
0: Şimdi yarın Zeydan Karalar vesaire.
3: Evet.
5: Buyurun.
1: Zeydan Karalar da göreve dönerse şaşırmayın.
2: Vahap Seçer attı, Vahap Seçer okuyacak.
0: Sayın Bakanım.
4: Dedim ki umarım.
0: Sayın Bakanım, bitireyim hemen cümlemi.
4: Lütfen tabii canım.
0: Şimdi yarın Zeydan Karalar, Vahap Seçer gibi Vahap Seçer gibi işte isimlerin, Mansur Yavaş mesela bugün çok daha böyle muğlak ifadelerle konuşmuş. Yani bir anda bu havayı değiştirebilir. Ben zaman içerisinde iyi yönetirse Kemal Bey bu başlangıçtaki olumsuzluğun dağılacağını ve bu karamsarlığı yarabileceğini düşünüyorum.
2: Bir sorun peki, var. Şimdi biraz siyaset bir dakika dur Fatih dur. Siyaset dehlizlerine gireceğiz.
1: Bence
2: şimdi,
1: bu akşam Mehmet Sevgili'ne mesaj atabilir.
0: Yok, cep telefonu saat 23'ten sonra bırakıyormuş.
2: Kim?
1: Mehmet Sevgili'ne mesaj atabilirler bu gece diyorum da onun için.
2: Ha öyle mi?
1: Yaptım başınızı diye.
6: Ben bu konsolu reddediyorum diye bir ifade kullanmış da.
2: Bir saniye bir dakika dur. Hepsine geleceğiz. Önce iki hukukçumuzu uğur. Bir dakika bir saniye. Bir tamam Mehmet Bey bir saniye.

0: Şimdi söyleyecektim sadece.
1: Hukukçularımızı uğurlayacağız. Son sözlerini bir alalım. Ondan sonra burada devam edeceğiz. Sonra da Cem'i de uğurlayacağız. Biz burada daha detaylara dalacağız. Önce Hadi Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Son olarak söyleyeceğiz. Ekleyeceğiz tamam. Şeyler varsa onu alalım. Mücahit Birinci'yi de uğurlayacağız.
2: Ya evet. Hukuk bir karar verdi artık. Mahkeme kararı ortada. Mahkeme kararının nasıl ortadan kaldırılmasının usulleri bellidir. İşte birilerinin çıkıp ben mahkeme kararını kabul etmiyorum ya da işte buna uymuyorum demesi mahkeme kararını ortadan kaldırmaz. Eğer şahıslar çıkıp ben mahkeme kararını kabul etmiyorsam, kürsüyü işgal edeceğim diyorlarsa icra yoluyla zorla o şahıslar oradan alınır. Hak kendi sahibine teslim edilir. Çok kısa, net ve öz şekilde.
1: Peki Mücahit Bey.
3: Ben de şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi tabelası önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak herhangi bir partiden ayrılmaya benzemez. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik kökleri olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası olmadığında 80'lerden sonra nasıl iniş çıkışlarla karşılaştığını, o hareketin nasıl iniş çıkışları olduğunu, tribülanslara girdiğini hep beraber gördük. O sebeple ben bu arkadaşlar eğer yeni parti kuracaklarsa milletvekillerinin bunu çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini salık veriyorum, tavsiye ediyorum. Bir de şunu diyorlar, ona da bir itirazımı koyayım, şerhimi koyayım. İşte Mücahit Birinci, Cem Küçük, sana ne Cumhuriyet Halk Partisi'den? Ya şimdi şöyle, siz demiyor musunuz milli mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi işte önderlik etti, Cumhuriyet Halk Partisi yaptı milli mücadele diyorsunuz değil mi? Bizim dedelerimiz yani Nikaragua'nın milli mücadelesinde mi savaştılar? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi konusunda tüm vatandaşlarımızın söz söyleme hakkı vardır. Bir kere onu kabul edelim.
4: Sayın Bahçeli ne dedi?
5: Her parti hakkında.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından.
3: Doğrudur. Aynı kanattayım ben.
4: Rakibi,
3: aynı
4: kanattayım. Rakibi olan partiye
3: söylüyorum. Doğrudur. Değerlidir. O sebeple hakkında. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yargı kararının hayırlı olmasını ben Allah'tan diliyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Hadi Zündar ve Mücahit Birinci'ye. Sizleri uğurluyoruz efendim. Kalkabilirsiniz şimdi isterseniz. Arkadaşlarımız mikrofonları alırlar. Biz şimdi siyasete biraz daha dalacağız. Bu arada Özgür Özel'in açıklaması devam ediyor sevgili izleyiciler.
6: Söz alabilirim.
1: Tabii ki Cem sana vereceğim. Şimdi.
7: Ben bir cümle söyleyecektim. Ondan sonra
1: Mehmet Bey bir saniye bir dakika şeylere bakalım.
7: Bir cümle sadece.
1: Şurada parti takip eden milletvekilleri.
6: Yok, her zaman söz söylersin.
7: Yok yok.
6: Parti hayır. Sizin.
7: Öyle partiyi istemiyoruz ki. Böyle kavga etmiş.
1: Evet. Şimdi. Buyurun Mehmet Bey sizdeyiz.
7: Ben diyorum ki ümit ediyorum. Umarım arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bu bütün televizyonların hepsinde Türkiye'deki hep bu konular tartışılıyor, konuşuluyor. Özgür Bey ve eski yönetim bu arkadaşlar bir an önce sağduyuyla davranır. Kemal Bey'i ararlar. Ve bu kavgasız, dövüşsüz, tartışmasız çözülür. Biz arkadan gülenler de şey yaparlar yani. Çünkü bizi sevmeyenler, ayrılmamızı isteyenler, partinin bölünmesini isteyen bir grup var ki şimdi göbek atıyorlar. Bunlara bu düğün yapma şansını vermeden ümit ediyorum, Özgür Bey'den de rica ediyorum. Arasın lütfen Kemal Bey'i ve bu işi sağduyuyla çözsünler kardeşim.
1: Evet. Beraber şu anda Özgür Özel'in satır başları geliyor konuşmasında ama yani şu anda ne yapacağına ilişkin herhangi bir ipucu yok.
8: Çok muğlak ifade.
1: Evet yani. Öyleymiş.
6: Bence yarınki ziyaret bekleniyor okunda.
1: Kimin ziyareti?
6: Az önce Oğuz Bey mi söyledi?
1: İmamoğlu'nun ziyareti. Tamam. Onu diyorsunuz. Tamam.
8: Yarın olacak.
1: Bu arada sevgili Atakan'ı buraya alabiliriz arkadaşlar. Geçsin mi Bülent? Atakan Bey sizi böyle alalım. İzin verirseniz o koltukları da arkadaşlarımız alacaklar. Cem sendeyiz şimdi.
6: Ben şimdi önce birkaç notumu da söyleyeyim.
1: Söyle.
6: Bu açıklamaya şimdi bu arada muhalif arkadaşların dediğine de bakıyorum. Darbe demek çok yanlış. Bunu söylüyorlar. Ve İngilizce tweetler de atıyorlar. Özellikle etiketleyerek de dışarıları. Bunlar son derece yanlış şeyler. Türkiye bir hukuk devleti. Yani yargı bir karar vermiş. Elbette eleştirilebilir. Çok da eleştirilen görüyorum ben. Ayrıca bu mutlak butlan kararına biz MHP lideri Bahçeli'den de başka kişilerin de karşı, daha doğrusu siyaseten karşı olduklarını da biliyoruz. Birçok kişi karşıydı buna. Destekleyen de vardı. Neticede bir karar verdi ama buna darbe demek ya da bu kararı tanımıyorum demek doğru değil. Özellikle Ali Mahir Başarır'ın yaptığı yani yargı kararını tanımamak diye bir şey yok. Bu ülkede 367 kararı tanındı. Ya dünyanın en absürt kararlarından biriydi. Dolayısıyla önce bunun altını çizmek lazım. İkincisi Kemal Bey, Özgür Bey ne dediğinde ben de demin baktım anlamadım. Anlayan varsa bana anlatsın. Kemal Bey'in bence bundan sonra ne yapacağı da önemli. Çünkü Kemal Bey partiyi alır. Milletvekilleri burası Türkiye. Türkiye'de dün şey hep diyoruz ya büyük laf et büyük lokma.

0: İşte Ersan Hoca da öyle diyor. Yani Ersan Hoca da diyor ki o da
1: Özgür Özel yok ama ona yakın isimler var orada.
0: Yani Yargıtay'a götürebilir diyor. O zaman Yargıtay'ın nihai kararı beklenecek. Bu da bir tedbir kararı olduğu için geçici bir karar oluyor. Ama eğer yok götüremezse dediği gibi nihai. Şimdi Özgür Bey, Tayyip
2: Bey... Bu arada Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırmasını bekliyoruz demiş.
0: Evet. 2028 Mayıs'ta da Tayyip Bey dedi ki biz seçimleri zamanında yapacağız. 14 Mayıs 2028 pazara denk geliyor. Dolayısıyla seçimler 7 Mayıs ve öncesinde olması gerekiyor. Tayyip Bey de seçim zamanında yapılacak dedi. En son Hüseyin Yayman bir açıklama yaptı. Parti adına özgür bir açıklama yapıldı. Şimdi ondan sonra yapılacaksa, Kemal Bey de o sürece götürecekse, ondan sonra da Kemal Bey'in biz AK Parti'ye yönelik veya Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimle yol alacak? Mansur Yavaş'ın gene net açıklamalarını
2: Mansur Yavaş bölümüne geleceğiz.
0: Ben şunu şimdi söylüyorum. Yani Türkiye'yi yeni bir dönem bekliyor. Bekliyor. Yani.
2: Şimdi sevgili izleyiciler, biraz ne oluyor, ne bitiyor etrafta bir anlamaya çalışıyorum.
0: Bir şey demem Hasan lazım. Basri, önemli. Hasan. Önemli olduğunu biliyorsun. Anlayacaksın.
2: Nereden?
0: Söyleyince anlayacaksın. Hazine Maliye Bakanlığı sabah bir toplantı yaptı. 8.30'da. Onu da söyleyelim. Bugünkü borsa ve benzeri bir açıklama yapacaklar. Onunla ilgili duyuru sabah yaptılar. 8.30'da.
2: Sabah.
0: Evet, sabah 8.30'da. Ben olsam 6, demin Hasan'la arada yazdı. Ben olsam 6'da 7'de yaparım. Samimi söylüyorum. Evet.
3: Yani daha ben de o zaman bir şey söyleyeyim. Bu akşam 12'de resmi gazeteye herkes dikkatli baksın derim.
2: Ne var ki?
3: Yani ne olur? Şey olabilir yani. Bir ne olabilir? Şeyle ilgili. Kabineyle ilgili de bir şey gelebilir.
2: Öyle mi?
0: Ha, öyle bir 27 var. Dakika var.
2: Peki. O yüzden. Şimdi Hasan Basri kim ne diyor, biraz toparlayalım. Sen de bir bak. Sevgili Oğuz'dan da rica edeyim. Ama ben Özgür Özel'in konuşmalarından satır başlarını izleyicilerimizle paylaşayım. Daha devam ediyormuş.
4: Yüksek sevgili Seçim Kurulu'na da başvuracakmış.
2: Evet. İstesem 30 sene genel başkan koltuğunda otururdum ama ben bu rejimle anlaşmadım. 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımıza, 21 Mayıs'ta iktidar olacak partiye darbe yapıldı diyor. Bugünü darbe olarak değerlendiriliyor. Ekrem'e sırtımı dönsem rahattım diyor Özgür Özel. Bugünden itibariyle ülke ekonomisine 10 milyar dolar zarar verdiler. 10 milyar dolarlık rezervi yaktılar. Bu rakamı neye göre ölçtü?
1: Bloomberg biçti? Yazmış.
2: Bloomberg'in yazdığı.
1: Bloomberg yazmış.
0: Evet. Reuters'e geçti.
2: Ondan sonra Erdoğan CHP'yi butlanla yönettirme derdindedir diyor. Bu kararla birlikte hiçbir partinin kongresinin garantisi kalmadı diyor. Biz bugün ilk itirazımızı tedbirin de kaldırılması şeklinde Yargıtay'a yaptık. Yarın da Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyu yapacağız diyor.
4: Çok enteresan
2: Özgür Özel.
4: Enteresan.
5: Bir cümle yani daha var Fuat abi. Birileri bizim kurultay kazanmamızı hazmedemedi.
4: O değil benim söyleyeceğim. Söyleyeceğim o değil. Yani
5: doğrudan,
4: o söyleyeceğim o
5: yok,
4: değil.
5: Belki bunu daha
4: enteresan olan şu. Yani bir yandan Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacağız diyor. Bulunduk diyor. Bir yandan Yargıtay'a başvuruda.
2: Bir de darbe diyor.
4: Bu mahkeme kararında darbe diyor. Darbe. Bir karar ver. Yargıya, darbe mi değil mi? Yargıya güveniyorsan o zaman bir diğer yargı kurumu, Yüksek Seçim Kurulu da darbe yapabilir. Yargıtay da darbe yapabilir. Sen işine gelmeyen yargı kararını veren mahkemeyle hükümetin bir darbe yaptığını söylüyorsun. Ama öte yandan bir başka yargı kurumuna başvuruda bulunuyorsun. Yani kendisiyle çelişkiye düşen, kendisini sürekli yalanlayan ve tutarsız bir eski CHP genel başkanıyla karşı karşıyayız. Ve o kişi, yani Özgür Özel kişisi şu anda CHP'nin işgalcisi olarak bulunmakta ve o parti genel merkezini yarın terk etmek durumundadır. Yani bunu tekrar bu çağrıyı yapmak zorundayız. O binayı terk et Sayın Özgür Özel. O binada artık CHP genel başkanı olarak bulunmuyorsun. CHP genel başkanı değilsin. Yani tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'ndan ya da Yargıtay'dan herhangi bir sonuç elde edebilirsin. O zaman gelirsin, oturursun. Değil mi? Bu kadar açık. Türkiye'de yargı kurumları var. Senin de müracaat ettiğin yargı kurumları, demek ki güveniyorsun ki müracaat ediyorsun. O zaman o yargı kurumlarının verdiği kararlara da saygı duyacaksın. Arkadaş, bunu darbe diye nitelendiremezsin. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Özgür Özel zamanında biz biliyoruz mutlak mutlak kararı çıkmayacak demedi mi?
2: Bileklerimi keserim diyor.
4: Evet. Bir şey biliyoruz ki söylüyoruz dedi. Yani
0: bir şey bilmiyormuş demek.
4: Evet. Şimdi ama buradaki özgüvene ve buradaki ilişki biçimine dikkatinizi çekiyorum. Yani mahkeme içinden göya bir karar verileceğine dair ya da olumlu karar verileceğine dair bir

0: bilgi almış. Reddedileceğine dair bir bilgi almış. Bileklerimi keserim diyor.
1: İlk derece mahkemesinden aldığı bilgi doğru bir şekilde çıktı.
0: Evet. Şimdi evet. Ama burada istediği biçimde çıkmadığı için kestim bileklerini.
2: Evet.
1: Ama yani tabii kesmesin.
2: Bir dakika dur. Hasan Basri'yle bir devam edelim. Çelişen açıklamalar sonra çıkınca çıkabilirse ek tedbir de aldık dedi. Yedek parkimiz hazır da dedi. Onu kapatmaya karşı dedi.
3: Senaryolara geleceğiz.
2: Bilmem ne yaptı.
3: Senaryolara şimdi, geleceğiz ayrıyeten. Özgür Özel. Önce belediye başkanlarının açıklamaları var. Onları da vereceğiz. Kılıçdaroğlu'nun tweetini vereceğiz. Özgür Özel'in açıklamalarını vereceğiz. Bütün bunlara tek tek gireceğiz. Ayrıyeten önümüzdeki dönemde artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yetkin organı, kurultaydan sonraki en yetkin organı olan parti meclisinde kim kimdir'e geleceğiz sevgili izleyiciler. Ama şimdi tepkileri bir alalım. Hasan Basri neler
1: şimdi
3: var?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlanla karşı karşıya kalmasının sebeplerini anlatırken bir AK Parti'yi yenmemiz diyor sayın eski genel başkan. Bir başka bir şeyler söylüyor. Mesela bir şey diyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etseydim, İmamoğlu'na sırtımı dönseydim, Mansur Yavaş'ı görmezden gelseydim bugün herkes evindeydi arkadaşlar diyor. Şimdi tıpkı mutlak butlan davasına bölge adliye mahkemesine gönderilen ifadeler gibi, işte Özkan Yalım'ın dosyasına eklenen WhatsApp görüntüleri gibi, ne bileyim delegenin yanına numarasını alarak, seri numarasını alarak saklayarak getirdiği dolar gibi bir kanıtı sunması gerekiyor. Bize şu an şunu söylemesi gerekiyor. Bakın WhatsApp'tan bana, tamamen farazi konuşuyorum, AK Parti Grup Başkan Vekili, Grup Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'nın şu bana yazdı. Özgür, Ekrem'i bırak, mutlak butlanı halledelim. Ben de hadi oradan dedim. Bunu göstermesi gerekiyor. Çünkü neden? Öyle bir iddiada bulunuyor ki Özgür Özel.
0: Evet.
1: Mahkemeler yalandır. Tamamen bu işler böyle döner.
2: Şu an tamam. Manisa milletvekili.
1: Şu an Manisa milletvekili.
2: Yani CHP genel başkanı değil. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili.
4: Yani eski genel başkanlığı devam ediyor.
2: İşte Manisa milletvekili şu an abi. Yani hukuki karara baktığın
3: hayır,
2: zaman.
3: Hayır, eski genel başkanlığı
2: yok. Evet. Yok, yok, eski genel başkanlığı sayıldı. Yok, geçersiz. O sayılmıyor. Şu an Manisa yok. Milletvekili.
4: Grup başkan vekili.
3: Yani doğru. Şöyle yapılıyor.
2: Manisa milletvekili.
3: Şöyle tabii, yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet.
4: Eski grup başkan vekili.
3: Eski grup başkanı olarak anılıyor. Eski grup başkan vekili.
4: Doğru.
3: Genel başkanlığı butlan kararıyla yok sayılıyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu mesela genel başkanlar Atatürk'ten itibaren saydığımız zaman Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, sonraki dönemde Deniz Baykal, Altan Öymen,
4: Hikmet Çetin.
3: Sonra işte Hikmet Çetin çok kısa bir dönemi var, 45 gün kadar herhalde falan.
4: Evet.
3: Sonra Kemal Kılıçdaroğlu, sonra
1: 3 yıllık yokluk,
3: yokluk dönemi, butlan dönemi ve sonra tekrar Kemal Kılıçdaroğlu. Yani yok kabul edilecek efendim.
0: Fetret devri.
3: Evet. Evet. Şimdi muhabir arkadaşlarımız yerlerindeyse oralara da bir tur atacağız arkadaşlar. Oralara da bir bakalım. Hasan yani, toparla.
1: Böyle bir kanıt göstermesi lazım. Çünkü bugünkü konuşmasını satır satır okuyorum. Sayın Özgür Özel tamam zaten başından beri biz iktidara yürüyoruz. Bize böyle bir baskı yapılıyor diye bir propagandası vardı. Ama bu propaganda büyük kalabalıklar toplamıştı Gürkan Acır. Bak buraya dikkat etmek gerekiyor. Hatırlayalım. 19 Mart sürecini hatırlayalım. Sonra yapılan mitingleri hatırlayalım. Büyük kalabalıklar toplamıştı.
0: Ya o Saraçhane'deki kalabalığın bile %60'ı diğer sol gruplardan oluşuyor.
1: Ya sol,
0: Hasan Basri,
1: sol
0: yani,
1: mol Zafer kalabalık Partili. Ama şöyle hayır, bir şey var.
0: Ama yani o izledim. CHP'nin gerçek kitlesini temsil Gürkan etmiyor. Acır.
1: Genel Başkan Manisa Milletvekili evet, Özgür, evet, Özgür Özel'in yanında olan milletvekilleriyle bir fotoğrafını attım. Sayın Genel Başkan'ın yanında çok milletvekili yok şu anda. İstanbul ilde birkaç milletvekili var. Orada olmayıp destek mesajı yazan ona yakın milletvekili var. Yanında da 20-25 milletvekili sayabildim. Şimdi bunları topladığımız zaman dün destek mesajı atan, fotoğrafı atan milletvekillerine denk geliyor.
0: Hatta bunun, 25 diyorsan 35'ten 10 çıkıyor. 10 kişi bile yok yani. 10 kişi de gelmemiş yani.
1: Ya İstanbul'da da olanlar var vesaire. Bunları topladığımız zaman dün destek fotoğraf paylaşan milletvekillerine denk geliyor. Hı hı. Bugün Kemal Bey'in yanında zaten durduğunu ilan eden milletvekilleri nötr vekiller nötr olarak durmaya devam ediyor.
0: Sana
1: ama
0: bir şey soracağım. Ama ben herkese soruyorum.
1: Bugün Cemal çok Engin önemli bilgiler aldım sabah sence? Bunlarla ilgili.
0: Bundan sonra Cemal Engin Yurt hangi partiye geçer sence bundan sonra?
1: Şu an CHP milletvekili.
2: Özgürlük, demokratik parti.
1: Şu an CHP milletvekili.
3: Evet.
1: Ya Cemal Engürt'le ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Sabah ve sonra.
3: Az önce vurguladığınız şeye yönelik çok mesaj atıyorlar.
1: Ne?
3: Yani Özgür Özel AK Parti yargısını tanımıyoruz ama Yargıtay'a gidiyoruz diyorlar.
0: Evet.
3: Değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Ve son olarak bitireyim.
2: Komedya.
1: Son olarak şöyle bitireyim. Yani bu tüm bu zaviyede, tüm bu duruma baktığımız zaman Özgür Özel'in bizim bir eylem planımız var cümlesi çok bir eylem planı olarak görünmüyor. Yanında duranlar aynı. Az önce Şamil Tayyar bir şey söyledi. Dedi ki Özgür Özel bir hizip başı gibi davrandı. Ben Şamil Tayyar'ın tespitine katılıyorum ama orada konumlandırmasına katılmıyorum. Özgür Özel hizip başı gibi davranmadı. Özgür Özel bir hizip başının vekili gibi davrandı. Öyle bir durum söz konusu oldu. Ve bugün nötr vekillerle ilgili aldığım bilgi şöyle, ya Sayın Genel Başkanım.
2: Niye net bunu... değiller mesela şimdi çıkıp da 22 milletvekili
1: ne? Ben bu süreçte ne yaptıklarını öbürü de anlatayım kardeş, mı?
2: Hayır, neyi bekliyor
3: şimdi,
2: yani?
3: Şimdi bir dakika, bir saniye.
2: Kız. Yarın bir gün onlar başka bir şeyle dönüş soru yaparlar.
3: Soru cevap bölümüne geçmiş Özgür Özel. Ve
0: Kılıçdaroğlu aradı.
3: Kılıçdaroğlu aramış. Kemal Bey beni aradı ama ben toplantıdaydım, görmedim demiş. Galiba geride dönmeyecekmiş herhalde. Böyle bir açıklaması
1: çok
3: olmuş.
1: Enteresan.
3: Şimdi arkadaşlar, Kılıçdaroğlu ile dönüp de ne konuşacağız demiş. Çok sayıda telefon geldi. Kılıçdaroğlu da arayanlar arasında demiş.
4: Olmuyor. Yanlış bana göre. Yani bu partiyi ancak hep baştan beri söylüyoruz. Bir de çok üzülüyorum. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa bir iktidar şansı elde etti. Yerel yönetimlerde iktidar olduk. Tam genel seçimde iktidar olacağız. İki tane belediye başkanı, 3-4 tane belediye başkanını genel merkez kontrol edemediği için bu duruma düştük. Ben başkasına kabahat bulmuyorum. Liderlerden korkmayan, liderlerden çekinmeyen, eğer liderler de belediye başkanı alt küllah ver takke gibi ilişkilere girirse böyle oluyor.
3: Peki.
4: Genel başkandan saygı duymayan, genel başkandan çekinmeyen ve istedikleri gibi parti içinde hareket eden insanlar olduğu müddetçe ve buna müdahale etmeyen genel başkan.
2: Belki şöyle yani, diyecek Kemal Bey, arayacak diyecek ki tabii, ya gel yeni bir kurultay zamanı belirleyelim. Bir liste yapalım beraber. Hani işbirliği yapalım diyecek belki.
4: Hayır bir de buradan.
2: Hayır niye konuşmuyorsun tabii, iletişim?
4: Bir de buradan Kemal Bey'e kızmamak lazım. Gürkan, Kemal Bey olmasa bazıları Kemal Bey kabul etmesin diye çok baskı yaptılar. Ben de biliyorum. Kemal Bey olmasa bir kayyuma gidecek. Yani iyi ki Kemal Bey var da bu parti geldi de kendi yoluna devam edecek. Belki de birleştirecek, ayrışımı yapmayacak. Bir de ona fırsat tanımak lazım. Ama öyle bir durum var ki herkes bir düşmanca yuhluyorlar, bağırtıyorlar, geriyorlar. Bunu durduracak Özgür Bey'dir. Bak yine söylüyorum. Gider ayak Türkiye Cumhuriyeti'nde hem ülkesine hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapacağı en büyük hizmettir. Yani Kemal Bey'in telefonuna lütfen cevap versin. Cem'in söylediği gibi ne diyecek adam ya? Seni öldürecek hali yok. Herhalde bir şey söyleyecek. İşi çözmek için seni arıyordur muhakkak. Senin eski genel başkanın yani, ve Özgür Bey'in var olmasını sağlayan Kemal Bey'dir. Özgür Bey'in hangi kademede siyasete geldiyse hep bunları Kemal Bey döneminde kazanmıştır.
1: Evet.
4: Ve Kemal Bey'in imkanıyla kazanmıştır. Bu bakımdan
0: peki,
4: en az bunların
0: genel merkezi terk etmeyecekler.
4: Evet. En az bunların,
3: şimdi onun biraz ayrıntılarına gireceğiz ama bir reklama gidelim. Mehmet Bey izin verirseniz bir reklama gidelim. Sevgili izleyiciler, şu anda Türkiye'de en çok izlenen haber programındasınız ve sosyal medyada da en çok konuşulan programdasınız. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Programımız devam edecek. Kısa bir reklam. Reklamın ardından bütün detaylara, ayrıntılara girmeye devam edeceğiz. Kimler ne açıklama yaptı, kim kimin yanında duruyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin en uzun gecesini birlikte takip edelim efendim. Bizden ayrılmayın.
5: TGRT FM Haber.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
12: Buyurun.
13: Ben miyim?
12: Evet.
13: Hayırlı günler Osman dede.
14: Hayırlı günler efendim, buyurun.
13: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
11: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
9: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
14: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
15: Aklınızda bulunsun.
13: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
15: Aklınızda bulunsun.
16: TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı Butlan özel yayınıyla devam ediyor. Gece yayınımız sürecek. Bu özel geceyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en uzun gecesi dedik. Gerçekten öyle. Çünkü mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan ve yaşanması olası gelişmeleri tek tek masaya yatıracağız, konuşacağız. Önce bir Şamil Tayyar'a uzanalım tekrar Ankara'ya. Şamil Bey, şimdi yarın sabah Cumhuriyet Halk Partilileri ne bekliyor desem ne dersiniz?
1: Vallahi yeni bir şey olmaz. Yani karardan herhalde dönüş olmasını beklemiyoruz. Az önce ara verince Özgür Özel'in yayını biraz izledim. Muhtemelen siz de bakmışsınızdır.
0: Evet. Aktaracağız biraz.
1: Başlangıçtaki havası neydi bilmiyorum ama sanki böyle gardı düşmüş gibi gördüm. Yani kararı böyle kabullenmiş ve yani buna karşı direnme gücünün çok zayıf olduğunu kendisinde hissettiğini düşünüyorum. Sonra mesela Kılıçdaroğlu'nun aramasını çok olgunca bir tavır olarak değerlendirdim, onu söyleyeyim. Yani bu Özgür Özel'in genel başkan olduktan sonra izlediği stratejiyle çok farklı. Kendisi sonuçta CHP'nin yeni genel başkanı ama sonuçta Özgür Özel de işte birkaç saat öncesine kadar CHP'nin genel başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Aramasını çok kıymetli buldum. Keşke Özgür Özel de cevap verseydi, konuşsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta CHP'nin geldiği nokta biraz şuna da benziyor. Hani bir meşhur hikaye var ya, bir evladı iki anne sahiplenmiş, aralarında anlaşamayınca kadıya gitmişler. Kadı nihai aşamada demiş ki bu çocuğu iki bacağından tutup ayıralım. Bunun üzerine gerçek anne feryat etmiş. O benim evladım değil, diğer hanımefendiye verin demiş. Ve kadı bunun üzerine gerçek annenin aslında o olduğunu anlamış ve çocuğu ona vermiş. Şimdi eğer siz CHP'nin asli sahibi olarak kendinizi görüyorsanız CHP'ye sonuna kadar sahiplenmeniz gerekir. Gerektiğinde kendinizden vazgeçerek sahiplenmeniz gerekir. Ama hala böyle kişisel hevesle, gururla, kibirle ya da makam şehvetiyle hadiselere yaklaşıyorlar ve bu da CHP'yi bitiriyor. Şimdi gelinen noktada beğensinler ya da beğenmesinler, ortada bir yargı kararı var. Bu yargı kararını CHP'nin lehine dönüştürebilecek, onları birlik ve beraberliğe sevk edecek nasıl bir yol izlenebilir? Buna bakmaları lazım. Bu da kendi aralarında istişareyle, diyalogla, birliktelikle olur. Ama belli ki Özgür Özel ve arkadaşları buna çok yanaşacaklarmış gibi gözükmüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen Özgür Özel'i araması yeni dönem siyaset tarzının daha kuşatıcı olacağının işaretlerini veriyor. Eğer böyle yaparsa, hani o daha önceki tartıştığımız konuya geri dönersek, kendisine destek veren milletvekili sayısının da hayli artması mümkün. Mansur Yavaş'la ilgili de birkaç cümle söyleyeyim. Evet. Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımı farklı yorumlara yol açmış. Bunu çok yumuşak bulanlar var. Hatta bazıları Mansur Yavaş CHP'yi sattı ya da Özgür Özel sattı gibi yorumlayanlar da var. Aslında o maniye gelir mi bilmiyorum. Hani yaptığı değerlendirme. Önce bir hukuki mülaza ortaya koyuyor. Sonra da bir birliktelik çağrısı yapıyor. Zannediyorum Mansur Yavaş zaman içerisinde Kemal Bey'le birlikte hareket edebilir kanaati bende de açıkçası oluştu ama bunu tabii zaman gösterir. O nedenle bir anda bakın bir karar verildi ve Kılıçdaroğlu henüz daha koltuğa oturmadan siyasi iklimin değişmeye başladığını ve etrafındaki halkanın genişlediğini gözlemlemeye başladık. O nedenle iyi bir stratejiyle Kemal Bey bu krizi kendi açısından ya da arkadaşlar açısından bir fırsata dönüştürebilir. Onun işaretlerini görüyorum. Eğer Özgür Özel ve arkadaşları bir tuhaf bir direniş sergilemezlerse yani yarın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de görev devir teslimi için gelebilir. Ama bu bir kavgaya dönüşecekse, çalışmaya dönüşecekse belki bunu erteleyebilir. Yani hani o İstanbul'da il başkanlığına bir 5000 polis eşliğinde girdi falan diye eleştiriler oldu ya. Ben Kemal Bey'in böyle büyük bir güvenlik görevlisi eşliğinde genel merkeze girmeyi tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Eğer CHP yönetimi, yani daha doğrusu Özgür Özel ve arkadaşları bundan vazgeçmezlerse belki ortamın yumuşamasını zamana yayabilir. Bilemiyoruz da bunu. En azından ben kendi açımdan bilmiyorum. O nedenle yarın zannediyorum hararet biraz daha devam edebilir. Ama yavaş yavaş soğumaya başlar ve Kemal Bey yönetime gelir. Ve kendine göre statüsünü hayata geçirir diye düşünüyorum.
0: Peki. Sevgili Şamil Tayyar, çok teşekkür ederim.
2: Resmi gazete geldi bu arada.
0: Geldi. Var mı bir şey? Var mı bir şey?
2: Bir değişiklik yok.
0: Yok, tamam.
2: Yok, yok. Peki. Bakanlar kurulu, kabinede bir değişiklik yok.
0: Tamam, peki. Şimdi bir Hanifi Bayar'a uzanalım. Hanifi Bayar İstanbul'da il başkanlığının önünde. Hanifi, nedir son durum?
3: Burada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı'nın çağrısı üzerine birçok CHP'li soluğu burada aldılar ve şu anda Ankara'da konuşan Özgür Özel'i dinliyorlar. Buradaki trafik yoğunluğu da bir hayli fazlaydı. Mutlak mutlak kararın hemen ardından Özgür Çelik İstanbul İl Yönetimi'yle burada toplantı kararı aldı ve o toplantı burada devam etti. Toplantı devam ederken de yine Çelik Özgür Özel'le sürekli irtibat halinde olduğunu söylemişti. Özgür Özel'den önce Özgür Çelik buradaki kalabalığa seslenmişti. Özgür Özel'in konuşması yine burada canlı olarak dinlendi ve şu an yine bir kez daha kulaklar gözler Söğütözü'ne çevrilmiş durumda. Özgür Özel dinleniyor. Burada Özgür Özel'i dinliyor CHP'li vatandaşlar. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeyim şu anda. İçeride Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir portresi vardı. O portre önce CHP flamasıyla kapatıldı. Sonrasında o portre kırıldı. An itibariyle CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı bir kez daha Erhan Esen göstersin şöyle. Özgür Özel ışıklar sönmeyecek il başkanlıklarında demişti. Mutlak mutlak kararının hemen ardından yanan o ışıklar burada yanmaya devam ediyor.
0: Peki,
3: ve
0: Hanifi,
3: kalabalık da buradaki bekleyişi sürdürüyor.
0: Hanifi, kalabalık dediğin, kalabalık dediğin bize bir anlatır efendim mısın? Kaç kişi var? Bir de ben orada başka partilerin flamalarını da görüyorum. Bahçe doldu mu mesela?
3: Partiler değil, sadece burada bazı STK'lar var. Onların bayraklarını görüyorsunuz siz. Kalabalık ilk başlarda daha fazlaydı ama artık saat ilerledikçe biraz daha kalabalığın azaldığını söyleyebilirim. İlçe teşkilatları buraya geldiler ama şu anda kalabalık biraz daha azalmış durumda. Bizler geçen saat diliminde yayın yaparken burada ben rahat adımlayamıyordum ama şu an rahat adımlayabiliyorum. Ama burada bekleyen bazı Cumhuriyet Halk Partili vatandaşların da olduğunu altını çizelim, ancak görmüş olduğunuz o bayraklar, flamalar STK flamaları, STK bayrakları. Herhangi bir başka siyasi parti bayrağını ben burada görmedim.
0: Mehmet Sevigen, Mehmet Sevigen 500 kişi falan var diyor. Doğru mu?
4: 500 kişi falan var mı orada? Bahçede oldu.
3: Bilemiyorum. Şu anda tam bir sayı vermem çok zor burada ama dediğim gibi kalabalık ilk başlarda daha çoktu.
0: Peki.
3: Size şimdi Erhan Esen şöyle göstereyim. 40
4: kişi var.
3: Üzerine
4: konuşabiliriz. 10'ar kişi gelse 400 kişi yapar. Yani yönetim kurulu gelse bile.
0: Peki. 39. Peki. Çok teşekkür ederiz Hanifi. Haber nöbetinde bizle birlikte oldun. Hemen Sait Kahraman'a dönüyoruz. Sait, Ankara'daki durumu da bize aktarır mısın? Özgür Özel'in konuşması bitti mi bu arada?
5: Bitti. Şu anda CHP Genel Merkezi ön tarafındayız. Özgür Özel'in içerideki basın toplantısı sona erdi. Onun ardından hemen otobüsün üstüne çıktı ve oradan açıklamalar yapıyor. En dikkat çeken açıklamalardan biri de ikinci parti konusu oldu. Günlerdir ikinci parti konusu konuşuluyordu. Ona da bir açıklık getirdi. O ikinci partinin kapatma kararına karşı alınacak bir tedbir olduğunu, şu anda mutlak mutlana karşı alınacak bir tedbir olmadığını söyledi. Ve 81 ile beraber CHP Genel Merkezi'nde gece gündüz demeden direniş göstereceklerini belirtti. Şu anda bahçe tarafı, daha doğrusu kameramanım da böyle biraz daha gösterirse size daha güzel olur. Sadece bahçe kısmı dolmuş durumda. O da farklı partililerin katılımıyla o kadar doldu. Hani beklendiği gibi çok kalabalık bir kitle olmadı burada. Sadece bahçe kısmı dolmuş durumda. İlerleyen dakikalarda parti genel merkezinde sabahlayacağı, hatta günler boyunca direniş göstereceğinin mesajını veriyor şu anda Özgür Özel. Buradan aktaracağımız bilgiler bu kadar.
0: Sait, tekrar geçmiş olsun diyorum sana. Bugünkü saldırıya maruz kaldın. Ve çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık sevgili kardeşim. Sağ ol, var ol.
6: Emet Genel Başkanı oradaymış. Ümit Özdağ da aramış, geliyorum demiş.
0: Evet, ama bir öyle. Mehmet Bey, beklenen kalabalık yok galiba.
7: Beklenen tabii kalabalık yok. Ben buyurun, söz alabilir miyim? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu biraz, Mehmet Bey biraz buruldu ama.
0: Kim?
7: Kemal Mehmet Bey'in araması olgusu karşısında. Şamil Tayyar'a da katılıyorum. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasını okuduğumda araması bana son derece makul geldi.
4: Hayır, keşke neden cevap verseydi. Ben aramasın, evet, olmadı. Keşke
7: çok
4: cevap verseydi.
7: Yani. Kucaklayıcı bir açıklamaydı. Şimdi Şamil Tayyar bir Hazreti Süleyman'a atıfta bulunan bir hikaye vardır. Atfedilen bir hikaye vardır. Büyümüş bir çocuk vardır elde. Ve iki kadın da annesi olduğunu iddia etmektedir. Evet. Birisi doğurandır, birisi ona bakandır, yetiştirendir. Geleneksel hikayede Hazreti Süleyman ikiye bölüyorum bu çocuğu, yarısı senin yarısı dediği zaman, geleneksel hikayede doğuran anne tamam benim değil der. Ama Bertolt Brecht bunu bir epik tiyatro olarak Kafkas Tebeşir Dairesi diye yazdığında tam tersine büyüten anne benim değil. Çünkü emek vermiştir, büyütmüştür. Verdiği emeği ve sevgisi çok değerlidir o çocuğa. Doğuran anne benim
0: burada
7: diye
0: inandı. Burada oturmadı tam diyorsun.
7: Evet. Şimdi burada bir çocuk var ortada, hatta bayağı büyümüş, palazlanmış bir çocuk var. CHP bunun adı ve her iki tarafta parti benim diyor. Ama burada karar verici diyor ki bu parti şu anda senin elinde yasa dışı olarak bulunuyor ve bunu senin yasa dışı olarak bu partiyi eline almışsın. Eline geçirmişsin, bunu yok sayıyorum, eski sahibine veriyorum diyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Çok açık yüreklilikle ben partiyi kucaklayacağım dedi yaptığı açıklamayla. Ve burada çatışmayı öne çıkarmayacağım. Ve birlik ve beraberliğimizi yeniden vakar içinde tamamlayacağız. Ve seçime götüreceğiz dedi. Özgür Özel de diyor ki, emaneti teslim etmeyeceğiz diyor. Emanet dedi CHP Genel Merkez binası.
0: Evet, vermeyeceğiz.
7: Yani ya da CHP merkezi. Şimdi o binayı elinde tutmanın bir manası yok. O bina demek CHP'nin kurumsal kimliği demek değil. O bina taş yığını. O taş yığını işgal etsen ne olur? O taş yığınında otursan ne olur? Kurumsal kimliği şu anda senin elinde değil. Biraz önce söylediğimiz gibi yargı bir karar vermiş. Sen de o yargı kararını darbe ediyorsun ve bir başka yargı kurumuna başvuruda bulunuyorsun. Hatta iki yargı kurumuna başvuruda bulunuyorsun. Ve bu yüzden de bu çelişkiler yumağı içinde debelenen bir Manisa milletvekili Özgür Özel görüyoruz. Özgür Özel'in önünde bir yol var. O kibirli özgüven patlaması yaşayan tavrını terk edip eski genel başkanına, kendisini PlayStation oynarken milletvekili yapan ve sonra da grup başkan vekili yapan, seni adam eden asıl genel başkanına biat et. Sayın genel başkanım, beni aramışsınız, dönemedim, ayıp oldu, ne yapabiliriz bundan sonra de ve yolunu böyle çiz. Niçin bunu yap diyorum biliyor musun? Yani burada Özgür Özel'i aşağılamak için söylemiyorum bunu. Biraz önce o anne ve çocuk, anneler ve çocuk hikayesinden örnek verdik ya. Burada sen eğer bir partiye emek verdiysen, bu partiyi önemsiyorsan, bu partinin geleceğini önemsiyorsan, bu partiyi seçime götürüp başarı kazanmayı hedefliyorsan bunu yapmak zorundasın. Yoksa bu parti bölünür. Yani ortadan ikiye ayrılır. Bu partiyi bütünlüklü bir şekilde vücut bütünlüğüne zarar gelmeden yeni bir seçime doğru taşınmak gerekiyor. Ve bunu yapmanın tek yolu da senin şu anda genel başkanın olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla işbirliği yapmandan geçiyor. Neden bunu reddediyorsun da şu anda çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu'ndan icazet alarak yol haritası çizmeye kalkıyorsun kendine? Peki. Artık sırtını ona dayamaktan vazgeç. O yargılanacak. Onun diploması yok. Aday da olamayacak. Ve sonuçta yeni bir yol haritasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yürümek istiyorsan Kemal Kılıçdaroğlu affedicidir. Söyleyeyim. Onu en çok sen tanıyorsun. Tabii, sen tanıyorsun. Tabii. Değil mi?
8: Daha geçen hafta
0: daha gördüm. Geçen hafta Mine Kırık Kanat
7: evet.
8: Hayır.
0: Olacak iş değildi.
7: Evet.
0: Kendisine linç etme girişiminde bulunan kişiye
7: affedicidir. Kemal Kılıçdaroğlu kadar
9: Özgür Özel'e yönelik böyle bir hamle yapılacağı da söyleniyor aynı zamanda evet. Ve çok güçlü.
7: Yani Kemal yani Kılıçdaroğlu kadar toleranslı bir adam yoktur, bulunamaz. Hayır, açıklama... Onun için bu yol yol değil Özgür Özel. Lütfen inat etme. Kemal Bey... Çünkü gerçekten yeniden Manisa'ya dönersin yani
4: zaten
7: söyleyeyim.
4: Kemal Bey bu ilk açıklamasında şey diyor Fuat, diyor ki biz diyor il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, milletvekillerle, belediye başkanlarla beraber yöneteceğiz diyor.
7: Evet.
4: Gerekirse beraber götüreceğiz kurultayı. Yani geliyoruz ama kimse geldi demiyor. Bir de şeye bakmak lazım. Ya bu parti bu duruma niye geldi? Hı hı. Şimdi Özgür Bey orada duruyor. Şöyle bir dönüp aynaya bak. Şu bir biraz böyle bir maziyi bir hatırla. Kurultay bitti. Genel başkan oldun. Tamam. Devam ediyor. Ama nasıl bu duruma geldik? Bu partide tercihin, madem ki sen bu evladın sahibisin. Evet. Bir partide yapılan Uşak Belediye Başkanı'yla parti arasında bir tercih yapacak mısın? Yapmadı Özgür Bey. Beşiktaş Belediye Başkanı olaylarla belediye başkanlarını bilerek gördü, inceletti. Bunlar arasında bir tercih yapmadı. Onun tercihi hep arkadaşlar oldu.
7: Ama
4: parti
7: Bey,
4: olmadı.
7: Mehmet Bey,
4: ben burada
7: genel partinin, başkanlık ve liderlik gömleği
4: partinin kişisel kurumunu kurmadı.
7: O bakımdan Özgür Özel'e çok büyük geldi.
4: Özgür Bey dönüp aynaya yani, bakıp da ya bu işler benim başıma geldiyse bu işlerde biraz da benim kabahatim var demesi lazım. Demesi lazım. Bir öz eleştiri yapması lazım. Ve lütfen hemen Kemal Bey'in telefonuna karşılık versin.
7: Bunu yapabilecek bir background'u, müktesebatı var mı? Emin değilim gerçekten. Özgür Özel grup başkan vekilliği döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesi altında grup başkan vekilliği yaparken bu lider olmadığı için günlük siyaset yaptığı için bir hata yapmıyordu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yörüngesinde ve paralelinde hareket ettiği için hata yapmıyordu. Ama şimdi o liderlik gömleği ona çok büyük geldi.
0: Peki.
7: İğreti durdu ve o yüzden de çok hata yaptı. Yani yolsuzluktan yakalanan bütün belediye başkanlarına, tacizden suçlanan bütün belediye başkanlarına sahip çıkan bir CHP genel başkanı profili çizdi.
4: Çıkmasın olacak şey değil. Böyle olmaz.
0: Peki. Ben de bilgi var. Sende toplanan kalabalığa ilişkin bir bilgi
6: evet,
0: var galiba
6: ben
0: değil mi?
6: Emniyet kaynaklarına yazdım. Hı-hı. İstanbul'dan. İstanbul İl Başkanlığı binası etrafında şu anda dağılma eğilimi var. 300 ya yani 400'ü bulmayan 300'lü rakamlarda 300-350 civarında partili var orada şu anda. Bugün maksimum rakam 1000'e ulaşmış. Belli bir dönemde 19-21 arasındaki var saat mi? Diliminde 1000 kişiye ulaşmış. İlk anlarda zaten 100-150 kişi birden tek otobüsle vesaire bir iki otobüsle gelmişler. 1000'e ulaşmış. Özgür Özel'in ya normaldir ilçelerden. Özgür Özel'in konuşmasının bitimiyle beraber dağılma başlamış. Şu anda da 300-350 civarında partili var.
0: Sevgili izleyiciler, emniyetten alınan bilgi, emniyet kaynaklarından Hasan Basri Akdemir'in aldığı bilgi, İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde 300-400 kişi toplanmış. Bu gerçekten çok çok az bir sayı.
4: Bugün mesela belediye başkanları açıklama yapıyor ya Gürkan. Bir hayalim var mesela bu şey. Mesela Burcu Hanım bugün
6: Ankara'da
4: kalksa...
6: genel merkezden gazeteci arkadaşım bir yanda genel merkezde bir yandan bizi izliyor. Abi Ankara'da maksimum 1000 kişi var diyor.
4: Fazla vardır Ankara'da. 1-2 bin kişi vardır ilk başta.
0: Bir izleyicimiz yazmış diyor ki Jürsel Bey'in bayramlaşması 1000 kişiydi diyor.
4: Tabii beraberdik ya. Evet, peki. Şimdi Burcu Köksal bugün kalksa Sayın Cumhurbaşkanım beni kabul ettiniz. Eksik olmayın. İşte el açtınız. Ben belediye başkanı olarak size geldim. Ama şimdi benim partimin konumu değişti. Müsaade edin ben artık...
0: Siz bunu bir bilgiye dayalı değil, niyet herhalde.
4: Yani niyetli, müsaade edin, izin verin. Ben artık partime geçeyim. Partim benim istediğim
7: bir
4: düzeye geldi. bu karşılıklı mücadeleden sonra böyle bu iki parti arasında da büyük bir barışma olur yani.
7: Evet.
4: Yani peki. Çıkıp doğru. Genel başkanla da bir şey çıkmış olur. Ben Burcu eğer bizi dinliyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı da yapar mı yapmaz mı bilemiyorum ama Tayyip Bey giderse efendim sağ olun eksik olmayın bana sahip çıktınız ama partim belli bir konuma geldi. Müsaade ederseniz ben artık partimde görev yapayım. Hizmetin yeri belli olmaz ama bu parti beni seçti deyip Kemal Bey'le gidip kucaklaşıp Tayyip Bey'den izin alarak yapabilirse bu Türkiye parti, için
9: binanın
4: Türkiye için büyük barış olur.
9: İki yani, bilgi verelim mi?
7: Ver.
6: Ankara'dan şimdi gelen haberi şöyle, gönderdim yani.
9: Şeyi aktardık zaten İstanbul'un Özgür Çelik'in yaptığı toplantıyı aktardık. Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı biraz temkinli bulmuş partiler. Temkinli ve daha yumuşak. Sebebinin de şu olduğu söyleniyor. Yine parti içerisinde konuşulan beklenen kalabalık sağlanamadı. Beklenen tepki de ortaya konamadı. MYK toplantısında da zaten o da tıpkı İstanbul'da yapılan toplantı gibi biraz olumsuz geçmiş anladığımız kadarıyla. Çünkü daha önce il başkanları toplantısında Özgür Özel'in gövdemi koyuyorum ben çıkmayacak bu butlan kararı şeklinde bir beyanı vardı. Bu telkin, bu ifadeleri hatırlatıp sistemde bulunmuşlar. Biraz motivasyonun düşük olması, tonunun düşük olması bu nedenlere bağlı diyorlar. Hatta bir iki yer yazdı, ben de sordum doğru mu diye. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin katlarında genel başkan yardımcılarının odalarında da hareketlenme varmış. İddia o ki bazı bilgi belgeler, belgeler diyeyim ben, bazı belgeler yok ediliyor. Çünkü bunlar zamanla artık
7: el değiştirecek. Partiye erken saatlerde bavullarla giren insanlar görüldü.
9: Evet, diyorsun. Bu çok ciddi bir iddia. Aynı zamanda bu bir şeylerin, talimatların illere ve ilçelere de gönderildiği şeklinde bilgiler var. Bu işin birinci bölümü. İkinci bölümü Özgür Çelik meselesi. Özgür Çelik'in daha radikal olduğu, daha sert bir tutum alacağı, çünkü kendisinin de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kurultayı aynı zamanda var biliyorsunuz. Bu kapsamda da tutuklanabileceği düşüncesiyle 39 ilçe başkanının yayınlanması üzere daha sert bir bildiri hazırlayacağı belirtiliyor şu an için.
8: Bu sabah Özgür Çelik'in CHP İstanbul hesabından SMS yoluyla tüm üyelere, İstanbul üyelerine attığı mesaj. CHP İstanbul İl Başkanlığı adı Özgür Çelik değil, CHP İstanbul İl Başkanlığı diye. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız ve il yönetim kurulumuz Seyrantepe Genel Başkanlık Çalışma Ofisimize geçiyoruz. Tüm örgütümüzü de davet ediyoruz. Bir de D'yi de ayırmamışlar. Onu da söyleyeyim.
9: Yine Türkçe hata.
0: Vallahi şimdi yani bu kadar çağrıya rağmen toplanan kalabalık. Bu.
8: Ankara'dan bilgileri size sana
0: gönderiyorum.
8: Bu arada
0: CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı diye bir haber var. Arkadaşlar onu bir doğrulayalım. Adıyaman İl Başkanı.
4: Birini sorarım şimdi.
10: Bir 181 millet... il başkanı aksiyonda bir açıklama yapmamış
4: mıydı? Evet.
0: Klimayı da kapatalım arkadaşlar.
4: Bir de Gürkan, millet bıktı. Bak bayram geliyor. İnsanlar perişan. Ortada para yok. Aldıkları paralar belli. Emeklinin durumu belli. Evet. Ailelerine, çocuklarına, torunlarına gidemiyorlar. Artık bu toplantı. Millet de yoruldu artık. Yani gerçek gündemimize dönemiyoruz. Hep kendi içimizde. Mutlan, Silivri, Ankara. Böyle bir kavgadan dolayı halkı da unuttuk. Fakir fukarayı, garip grabayı unuttuk. Bizim partinin kuruluş amacı nedir? Bu yoksullara, fakire, fukaraya, madenciye sahip çıkmak.
7: Mansur Yavaş'ın açıklamaları gelelim
4: değil mi?
7: Çok enteresan.
4: Sahipsiz bıraktık
7: bunları. Saat 1'de kapatıyoruz galiba.
4: Ya dur şimdi. Ve biz kendi kavgamızdan dolayı...
0: Yetişeceksin, hayırdır gece?
7: Yani yarın akşam programı mı var?
0: Olsun canım, yetersin.
4: Kendi kavgamızdan dolayı milleti unuttuk. Millet de artık yeter artık diyor kardeşim. Ne yapacaksanız yapın. Onun için de çoğu gelmedi zaten.
0: Evet.
4: Gelmemeler de
9: çok iyi oldu. Çok ilginç doğruymuş.
8: Bir pas evet. Atayım. Bazı delegeler, adı Akçeli işlere karışanlar.
7: Evet.
8: İlçe başkanlarıyla temas kurup bize uzanır mı, gözaltına alırlar mı diye mesajlar atmışlar bu arada.
7: Oo.
8: Bunu evet. Da vermiş olabilir.
0: Peki. Şimdi şey önce Vahap Seçer. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bir açıklaması var. Onu gönderdim Eftal. Şimdi bana da basın müşaviri yollamış. Karşı duruyor Vahap Seçer. Diyor ki mutlak butlan kararı hukukun evrensel ilkeleriyle, demokrasiyle ve siyasi etikle bağdaşmayan bir karardır. Yargının siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline getirilmesi kabul edilemez. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içinde ayrıştırmak, zayıflatmak ve toplumsal umudu yıpratmaktır. Bugün hepimize düşen görev kurulan tuzakları görmek, tarihsel sorumluluğunuzun bilinciyle hareket etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir Yorumunuz?
10: Şimdi bir başlayayım. Birkaç 4-5 konu geçti. Ben onlarla
0: ilgili. Yok yok, buradan
10: hepsiyle girelim. Ilgili. Buradan girip yani geleceğiz, birkaç konuya değinelim.
0: Çünkü belediye başkanı
10: Vaat Seçen'in açıklamasında şaşırdık mı? Niye şaşıralım? Şimdi Mansur Yavaş'a da konuşacağız. Sıra gelecek. Evet. Diyor,
0: İstersen ama Mansur Yavaş'a da verelim.
10: Şimdi, şöyle. Mansur Yavaş'ın açıklamasıyla ilgili. Mansur Yavaş zaten programı izlerken.
0: Verelim de. Bir dakika dur. Atakan, verelim de üzerine konuş. Mansur Yavaş'ın açıklamasını da verelim. Mansur Yavaş'a da verelim. İki belediye başkanının açıklamalarını verelim sevgili izleyiciler. Evet, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Mansur Yavaş. Arkadaşlar, duyuyor musunuz beni? Evet. Mansur Yavaş'ın açıklaması sevgili izleyiciler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş diyor ki açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak mutlak kararın verilmiş olması Türkiye'de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir. Üstelik bunda en dikkat çekici ve en vahim noktalardan biri şudur. Henüz ceza davaları sonuçlanmamışken mahkemenin fiilen seçime hile karıştırıldığı yönünde bir kanaat ortaya koyması, ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına gelmektedir. Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum kesinleşmemiş bir yargı sürecinin yerine geçemez. Anayasanın 79. maddesi açıktır. Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu yetkisindedir ve YSK kararları kesindir. Seçim süreçlerinin yönetimi ve siyasi partilerin kongre iradesi konusunda yetkinin hangi kurumlarda olduğu anayasamızda açıkça belirtilmiştir. İl ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ortadayken bu sınır aşılamaz. Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir yargı karar yok sayılamaz. Ancak hukuki süreçler siyasi partileri zayıflatmanın, bölmenin ya da tasfiye etmenin amacı haline de getirilemez. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye'nin ana muhalefetini etkisiz hale getirmektir. Böyle bir sürecin Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine bu tablo toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir, siyasete olan güveni zayıflatır ve yalnızca iktidarın ekmeğine yağ sürer diye uzun bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Sonunda da şöyle diyor Mansur Yavaş. Bugün ihtiyaç duyulan şey sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Cumhuriyet'in, Türkiye'nin demokrasiye, hukuka ve milletin iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesidir. Ne anladın sen?
10: Şöyle, ben ne anladım? Atakan, önce Mansur Yavaş'ın notunu aktarayım isterseniz, öyle başlayalım.
0: Sana
10: Mansur
0: mı notu?
10: Yavaş bununla ilgili zayıf açıklama yaptı, yetersiz açıklama yaptı gibi yorumlardan rahatsız olduğunu zaten hukukçu kendisi biliyorsunuz. Burada mahkeme kararını tanımamak gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını, önemli olanın bu vurgu olduğunu. Ancak partinin kendisiyle ilgili, yani mahkeme kararı tanımamak gibi bir şeyi Mansur Yavaş doğru bulmuyor. Şimdi siyaseten mahkeme kararını eleştirmek başka bir şeydir, mahkeme kararına direnmek başka bir şeydir. Bunu daha önce de İstanbul kararı çıktığında da Özgür Özel butlan çıkarsa direniriz dediğinde de her seferinde söyledik. Direnme dediğiniz şey fiili durumdur. Bunu muhalefet yapamaz. Fiili durum yaratamaz muhalefet. Hukukun dışına çıkıp da fiili durum yaratamaz diye. Ama Özgür Özel'in bu akşamki açıklamasında tuhaflık var. Bir taraftan diyor ki bir saray darbesiyle karşı karşıyayız diyor. Bir taraftan da diyor ki, az önce Sayın Fuat Uğur yargı yoluna işaret etti ama başka bir şey daha söylüyor orada. AK Parti'den en azından bir kınama beklerdik diyor. Şimdi burada iki türlü yorumlanabilir bu. Yani. Bakın, iki türlü yorumlanabilir. Bir, ya bu söylendiği gibi bir darbe değil, bu bir müesses nizam veya derin yapı operasyonu ve sivil siyaset olarak biz buna direnelim AK Parti'ye diye bir sinyal. Veyahut da Sayın Özgür Özel, hani meşhur bir arka kapı diplomasisi vardı ve AK Parti içerisinde çok hürmet gösterdiği insanlar vardı. Erdoğan'la AK Parti'yi ayrıştırmış kafasında. Hı hı. Erdoğan bize bunu yapıyor, AK Partililer bizi kurtarır diye bir metot izlemeye çalışıyor.
0: Böyle bir şey var mı?
10: Yani ben bilemem. Bugüne yani kadar hani bileklerimi keserim iddiası herhalde Sayın Erdoğan'ın ona yani verdiği bir garantiyle.
7: AK Parti'nin içinden bazıları, ben bunu da söyledim, birilerinden buna mesaj geldi. Biliyorum da kimler tabii, olduğunu tabii, geldi. Yani. Ve o da ona istinaden bunu
0: birkaç yerde de ima ettiniz birkaç programda.
7: Ettim tabii, birkaç programda evet. Söyledim.
10: Şimdi bu açıklama, hani AK Parti'den bir şey bekliyoruz, açıklama bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da yine tehlikeli bir şey yapmıştı. Akın Gürlek hakkında Erdoğan'ı kriptolu telefonla dinleyip banka evet kasasında ya. Ses kayıtlarını saklıyor diye bir iddiası vardı. Şimdi bakın, bu yol Cumhuriyet Halk Partisi açısından fiili durum yaratarak direnme şeyini İstanbul'da denediler, olmayacağını gördüler. Yani bunu yapamazsınız. Siz muhalefetsiniz, elinizde kolluğunuz yok, elinizde şeyiniz yok. Mahkeme kararını uygulamamak gibi bir kudretiniz yok. İkincisi, şimdi nasıl direnilecekler? Bugün karar açıklandı, son dakikası. İlk yarım saat içerisinde hepimizin, yani bu benimle ilgili değil, bu stüdyoda oturan herkesin, hatta siyasetle ve medya ile ilgisi olmayan pek çok kişinin de telefonları çalmaya başlamıştır muhakkak.
9: Evet, evet, evet.
10: İlk gelen 5 telefondan bir tanesi bana mesela mevcut bir il yöneticisiydi. Yani Özgür Özel'in beraber siyaset yaptığı, daha birkaç gün önce miting yaptığı bir yerde de beraber şey yapan bir il yöneticisi dedi ki nihayet kurtulduk. Bakın. Kararla beraber yani mevcut bir il yöneticisinin ifade ettiği, söylediği cümle şu. Nihayet kurtulduk, bu gidişatın nereye gittiğini biz göremiyorduk diyor. Bakın şimdi Özgür Özel ile mevcut da yol yürüyen arkadaşlar. Şimdi Adıyaman doğrulanır doğrulanmaz. Şimdi karar çıktı, 15 dakika içerisinde 81 il başkanının ortak bildirisi yayınlandı. Karara karşı direnç. Ya 15 dakika içerisinde 81 il başkanı, bakın bu akşam burada oturuyoruz, aynı fiziki ortamda oturuyoruz. 1,5 saatte, 2 saatte konuşma süresi geliyor bize. 81 kişi hangi arada 15 dakika içerisinde konuşacak, istişare ettiler de ortak bir metin yazdılar. Şimdi şöyle, CHP'nin genel merkezinden yazılıp altına 81 imza atılan bildiriler 81 il başkanı imzası olarak okunamaz. Bu geçmişte de bugün de parti şeyini bilenler bunu bilir. Böyle bir 81.
9: Evet, basın toplantısından sonra dışarı çıkıp otobüsün üstünde bir konuşma yapmış Özgür Özel. Yanında. O konuşmada da yanında da Önder Saf çıkmış. Şeyin otobüsün üstüne. Şu lafları kullanmış. Kitleyi evine gönderiyoruz şimdi ama nöbetçiler genel merkezde kalacaklar. Gerektiğinde çağıracağız. Onlar tekrar gelecekler demiş. Bu darbe geri çekilmezse, nereye yürümesi gerekiyorsa oraya yürüyeceğiz. Bir genel grev çağrısı da yapmış Özgür Özel. Tehdidinde bulunmuş.
6: Gerekirse hayatı durdururuz.
10: Öyle mi?
9: Hayatı durdururuz.
10: Şimdi daha önce girişimler oldu biliyorsunuz. Tamamlayabilir miyim? Buyurun. Şimdi daha önce de hayatı durdurma şeyleri oldu. Boykot kararları oldu. Kırmızı kart eylemleri oldu. Işık kapatma söndürme eylemleri oldu. Hayat gerçekten çok fena durmuştu o yılları. O günleri hatırlıyoruz değil mi? İran Özgür Özel'in hayatı nasıl kilitleyebildiğini, nasıl bir kabiliyete sahip olduğunu bize gösterdi. Ama başka bir şey var. Şimdi hem kendi açıklamasının satır aralarında hem de başka bir konuda da. Şimdi diyor ki, istesem diyor ben 30 yıl diyor bu partinin genel başkanında otururdum. Hangi şartla? Ekrem İmamoğlu'na sırtımı dönseydim diyor. Mansur Yavaş'a sırtımı dönseydim ve bana teklif edileni kabul etseydim diyor. 30 yıl istesem ömrümün sonuna kadar mı, öyle bir ifade kullanmış. Ben bu partinin başında otururdum dedim.
6: 80 yaşına kadar diye bir şey kullanıyor. Evet. Orada
9: Kılıçdaroğlu'nun altı en yapıyor zaten bu
10: şimdi, ifadeleri. Şimdi o zaman oradan şeye geçeceğiz. Eğer ki bunu da, ben daha önce başka bir programda söyledim. Türkiye'nin siyasi partiler yasasını hepimiz biliriz. Siyaset kültürünü biliriz. Nasıl delege yazıldığını da biliriz. Sayın Sevigen burada oturuyor. Türkiye'de koltukta oturmayı amaç edinen bir genel başkanı kurultay yoluyla kimse yıkamaz. Şimdi onların iddiası, Sayın Kılıçdaroğlu koltukta oturmak, salt koltukta oturmak için böyle bir iktidarla işbirliği içerisine girdi diyorlar ya. Kemal Kılıçdaroğlu veyahut da herhangi biri, hiç seçime girme yeteneği olmayan partilerde dahil olmak üzere, Türkiye'deki mevcut siyasi partiler yasasında bir genel başkan usulüyle yapılmış bir kurultayda kendisini yıktırmaz. Yıkamazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi diyor ki ben diyor sanki müesses nizam kendisine böyle bir teklifte bulunmuş. Ki daha önce de söyledik. Belediye başkanlarımıza şantaj yapıyor. Kardeşim suç duyurusunda bulun. Birisi gelip de AK Parti'ye katılmazsan seni tutuklayacağız diyen adam hakkında suç duyurusunda bulunmaz mısınız? Bir tanesiyle ilgili bir suç duyurusu var mı? Ya o ekran şeyi paylaşın. Özgür Özel'in WhatsApp yazışmaları çarşaf çarşaf dolaşıyor. Herhangi bir
6: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, benim veya yardımcılarımın eğer bir kişi hakkında bir belediye başkanına böyle bir şey söylemiş veya ima ettiğime dair bir suç duyurusu, hemen suç duyurusunda bulunun, ben bulunuyorum dedi. Bir kanıt sunarsanız ben de bütün arkadaşlarım da görevi bırakmaya hazırız dedi. Bu yalanlarınıza karnımız tok dedi. Ancak evet, bir suç duyurusu gelmedi orada.
10: Gelme.
0: Peki. Son şey. Haber gönderip Büyükşehir için pazarlık
10: bekletilenler yapar. Olduğunu biliyoruz. Son Gürkan, bu hani hemen bir gider. Hem Sayın Mansur Yavaş'ın mesajında da var. Bir iki ay içerisinde kurultay. Bakın bir iki ay içerisinde kurultay niye mesela? Niye 15 gün değildi bir iki ay içerisinde? Bu vade neye göre belirlendi bir iki ay? Ben onu anlamıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜZ'ün emrettiği bir şey mi var? Siyasi partiler yasasının emrettiği bir şey mi var? İki ay içerisinde kurultaya gitmesi gerektiren? Hayır. Peki şu anda partinin önündeki öncelikli görev ne? Kurultay yapmak mıdır? Şu anda partinin öncelikli görevi kaç tane belediye başkanı tutuklu?
11: 21 mi? 24.
10: Tahliyeler oluyor, tutuklamalar oluyor vesaire.
11: 17 tane geçti AK Parti'ye, 24
10: belediye başkanı. Bu kararın ilk sonucu şu olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye veya başka partilere transferler durur. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaçış durur. Eğer ki belediye başkanları, milletvekilleri kendilerine, ben burada bakın bunu şey yapmak için söylemiyorum, suça sürüklenen başkan ifadesini ısrarla kullanmamın sebebi rahatladı. Belde başkanları, belediye başkanları, büyükşehir başkanları dahi bir rahatlama hissi geldi şu anda. Niye oraya kitle gitmiyor, kalabalık gitmiyor? İstanbul'da 500 kişi genel merkezde 1000 kişinin olmasının sebebi bu. Eğer ki o belediye başkanları, o milletvekilleri kendi seçildikleri bölgelerde, daha geçen hafta konuştuk, 4 Mayıs'ta sahaya inmişti Cumhuriyet Halk Partisi. Peki. Bütün örgütüyle. Peki. Nerede, kimi gördük mesela?
0: Peki. Fatih Atik, Özgür Özel eve gitmiyor muymuş?
2: Evet, orada yaptığı açıklamada 2 gün buradayım demiş. Çok sayıda siyasetçiden, genel başkandan, sivil toplum kuruluşlarından ziyaret talepleri olduğunu söylüyor basın toplantısında. 2 gün buradayım dedi. Onları

0: Herhalde evet. Pazardan sonra Kurban Bayramı içinde genel merkezi boşaltırlar diye tahmin ediyorum. Çünkü bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana aramayacağı söylenmişti ama aramış Kemal Bey. Büyük bir siyasi olgunluk göstererek araması çok iyi. Özgür Özel anında dönmemiş belki telefonu ama mutlaka döneceklerini söylüyor. Bir irtibat kurulacaktır. Ben çok böyle büyük bir gerginlik çıkacağını düşünmüyorum. Haziran ayında büyük bir yığınak yapmışlardı. O zaman çok haberde yaptık yani hatırlarsın. Yani evet, kendilerini zincirlemeyi düşünenler falan vardı. Bu kez o noktaya gideceğini ben zannetmiyorum genel merkezin.
1: Peki.
0: Bir şekilde uzlaşılarak.
1: Peki.
2: Ankara Emniyeti ben çok dikkatli davranıyorum. Bakın İstanbul'da tamamen aslında mevcut görevden alınan yönetimin tavrından dolayı bir 5000 polis hikayesi başladı. Aylarca bunun üzerinden kara propaganda yürüdü. Ankara'da gereksiz bir tertibat, gereksiz bir tedbir, gereksiz bir polis ablukası görüntüsü verilmesine hiç gerek yok. Kitleyi gördük orada. Kaç kişi var?
0: Bin yok zaten. Ankara'da,
2: yarısı gidecek zaten. 200 kişi kalacak.
3: Ankara'da bugün bizim muhabirimize saldırıldı. 3 tane polis gördük orada.
2: Evet.
3: O kadar.
1: Bu arada Fatih Kılıçdaroğlu tebrik zaten için arayan vekil sayısı belli mi?
0: Gelen de yok. Ya şu anda ulaşamıyorum kimseye.
2: Bence tam onu söyleyecektim. Ulaşamamışlardır arayanlar.
0: Atakan belki ulaşmıştır.
3: Kapalı devre ama sürüyor onlar.
1: Evet. Fuat şimdi gitmeyeceğim diyor iki gün. Burada yatacağım diyor.
3: Evet.
1: Hem onu denen hem de Mansur Yavaş.
3: Evet. Efendim?
1: Hem de Mansur Yavaş diyorum.
3: Ha.
1: Onu değerlendirelim.
3: Şimdi Özgür Özel tabii Kemal Kılıçdaroğlu kendisini aradı. Cevap vermiyor. Aslında cevap verecek biraz da yüzü yok. Dünkü konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu Hasan Basri çok güzel bir tespit yaptı. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği bir laf vardı. Ona cevabı var. Kemal Kılıçdaroğlu. Neydi o?
1: Toprak.
3: Evet. Toprak ol ve bağrında güller açılsın. Öl diyor.
1: Evet evet.
3: Öl. Kabrinde güller açılsın diyor. Kemal Bey de cevap veriyor. Bin kere toprak olurum, yeniden dirilirim diyor. Şimdi bu metaforlarla yapılan karşılıklı konuşmalar çok önemli. Ama sen eski liderine, seni sen yapan, seni adam yapan liderine bunu dediğin zaman zaten bütün köprüleri, bütün gemileri yakmış oluyorsun. Şimdi Mansur Yavaş'a gelirsek. Şimdi Mansur Yavaş'ın söylediklerinden bazılarının altını çizdim sevgili Gürkan. Şöyle diyor. Ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına gelmektedir diyor bu karar. Yani bir siyaseten doğruculuk yapıyor aynen Vahap Seçer gibi. Önce kararı eleştiriyor. Kendisi avukat olmasına rağmen hukuktan epeyce uzak kaldığı için biraz önce konuştuğumuz Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkilerine ve
1: lazım artık
3: hukuk mahkemelerinin görev ve yetkilerini ve seçimlerle, kurultaylarla, kongrelerle ilgili neler olduğu, neler bittiğini bilemiyor haliyle Mansur Yavaş. Bu konuda mazur görmek lazım kendisini. Ama şöyle diyor. Elbette ortada bir yargı kararı vardır. Ve hukuk devletinde hiçbir karar yok, sayılamaz diyor. Şimdi
4: bütün özet bu aslında.
3: Burada diyor ki bu nedenle
4: özeti bu.
3: Bu nedenle
5: İki ayda kongre gidiyor.
3: Bu nedenle diyor. Dikkatinizi çekerim. Altını çizdiklerimi okuyorum. Hepsini satır aralarına gizlemiş. Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil. Aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle bir iki ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir. Bence de parti, şimdi söyleyeceğim şaşıracaksınız, bir kurultay kararı alabilir. Ama kurultayın tarihini 2027'nin sonu olarak belirler. Bu kadar açık. Yani kurultayı bir iki ay kararını içinde alır, tarihini de 2027'nin Kasım ayı olarak belirler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok normal. Bu da bir belirsizliği ortadan kaldırır en azından. Ve devam ediyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde sükunetle atlatmak bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek tutum ve söylemlerden özellikle kaçınmak gereklidir. En büyük sorumluluğumuzdur diyor. Şimdi en kritik noktaya geliyorum. Ben dahil. Bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız diyor. Ben dahil. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde partiyi azca

0: yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarım da olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki. Çok bir ekleme yapayım. Birkaç gündür Fuat abi Mansur Yavaş yeni kurulacak partinin Cumhurbaşkanı adayı olacak söylemleri var ya. Bunun da zaten Fuat abinin söylediği o hamlenin önünü kesmeye yönelik bir söylem olarak üretildiği söyleniyor.
0: Bu Kemal Bey'in, özür dilerim sevgili Oğuz, bu Kemal Bey'in öteden beri kafasında olan bir şey. Yani Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu partiyi hale yola koyduktan sonra Mansur Yavaş Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini kolaylaştırdı. Ve Mansur Yavaş'la ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun fikri değişmedi bu açıklamayla ve hatta bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun fikrini teyit eder bir noktaya geldi. Hareket noktasını teyit eder bir noktaya geldi. Ve dolayısıyla da ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kargaşa, yani Özgür Özel ve ekibinin yaratacağı kaos ortamının aklı selimle atlatılması halinde partinin artık belli bir sürece girmesi durumunda Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını, ilan edeceğini düşünüyorum. Bu konuda da bilgi olduğunu elimde söylüyorum.
2: Söylüyorsun. Hızlı gidelim, bitiriyoruz.
3: Evet. İki şey söyleyeceğim. Evet. Birincisi, yeni parti sözleriyle ilgili, yeni parti falan olmaz. Yeni parti olması için bazı şeylere ihtiyaç var. Mesela Ekrem İmamoğlu'na ihtiyaç var ya da Rıza Akpolat'a ihtiyaç var ya da Kemal
2: Bey'i... İroni yapıyor ama ilk güzeldi yani.
3: Ya da Kemal Bey'i daha önce desteklememiş, bu şaibeli kurultay döneminde desteklememiş, şimdi önce nötr tarafa geçmiş, bu saatlerde Kemal Bey'in tarafında olacağını etrafına söyleyen bazı isimlere ihtiyaç var. Daha fazlasını söyleyemem. İki.
0: Evet.
3: Muhalif medyada çalışan arkadaşlarımız, öyle genel konuşacağım ki 150-200 kişiyi kapsayacak, sorun yaşamayacağım.
0: Evet.
3: Televizyonlara çıkar konuşurlar, tweet atarlar, bambaşka şeyler söylerler ama burada başka konuşurlar. Şöyle bir şey var. Abi Özgür Bey'in bir gecede mi her şey değişir? Özgür Bey'in yanında çekirdek kadro ve kendi döneminde yaptığı transferler var. Onun dışında kimse yok.
2: Kim diyor onu? Hayır, isim vermedi.
3: Gazeteciler.
2: Yani. Gazeteciler.
3: Gazeteciler. Kimse yok. Bu işler böyledir. Bir gecede değişir. Kalabalık da
4: yaşadık biz yani.
3: Kalabalık da toplanmadı.
0: Bonjour.
3: Özellikle milletvekillerinden yana, bakın şeylerden yana değil, PM üyeleri vesaireden yana şikayetçi değiller. Orada iyi bir şeyleri
5: doğrudan kendi yazdıkları.
3: Tabii orada bayağı iyilermiş. Ama milletvekilleri konusunda, hatta son yazıda bir ay içinde Kemal Bey'in yanında 80-90'ı göreceğiz herhalde.
4: Ama bu milletvekilleri diye, zaten hep Kemal Bey yaptı. Kemal Bey döneminde bunlar. Hemen hemen bütün milletvekilleri Kemal Bey
3: öyle ama
4: yönetimiyle ilgili geldi.
3: Hani mutlak ilk derece yani, mahkemesinde red, mutlak butlana red çıkınca bu milletvekillerinin çok büyük bir kısmı Özgür Özel şöyle lider, böyle lidere dönmüştü.
4: Kemal Bey hakaret etmediklerinin dışında hiç problemleri yok ki. Kemal Bey de zaten yüzüne tükürüm dediğin adamlar belli. Hakaret edenler belli. Hele bir tane var. Şu şey gelmiş, bu Bolu'daki hani bu bir şirketin sahibi. Utanmıyor. 4 ay olmuş partiye gelmiş. Tarımdan sorumlu genel başkan yardımcısı. Bir garip ya. Arkadaş sana ne? Git evinde otursana be kardeşim. Sen ne CHP'lisin? CHP'yi tanımasın,
0: yani
4: bilmesin.
0: Gölge Tarım Bakanı çok enteresan değil mi? Yani, Mehmet Sayın Bakanı.
4: Sen geleceksin yani, Kemal Bey'e laf söyleyeceksin ve Özgür Bey ağzını kapat demeyecek ya.
0: Atatoğumu zararlıdır. Atatoğumu ekleyelim diyen bir Gölge Tarım Bakanı olur mu ya?
4: Bir de yani şey, hayır, bir gerçekten de mesela, terbiye
0: Mustafa
4: gerekir
0: Güzel,
4: ya.
0: Onunla çok güzel cevaplar yazdı.
2: Ordu milletvekili, evet.
0: Yani sen Ferrero'yu savunan fındığa musallat olmuş kokarcasın dedi o.
4: Hayır be, bir de ya bize genel başkanların çoğu dokunulmazlık gibi bakarız o mevkilere biz. Ya genel başkan Özgür Bey, senin genel başkanın söylüyor bu. Ya bu adam oturduğu yerde kardeşim demez mi ya?
0: Evet.
4: Yani hukukunu peki, ben koruyacağım.
2: Hiç
4: genel başkanın hukuku böyle mi korunur ya?
1: Ali Mahir Başarır enteresan gibi diğer diyar gezmeye adak.
4: Otur yani kardeşim orada ya. Ne peki, kadar ayıp ya.
2: Oğuz, sen de şimdi
4: bu tip insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak, dikkat
2: sonra
4: et.
2: Ankara'ya gidecek.
4: İlk Özgür Bey'e destek verenlerin çoğu CHP'li değil. O Ankara'daki
5: Kömürcü.
4: Bir tane var ya, geldi Ekrem'in danışmanıydı. İstifa etti, geldi. İyi Parti Meral Akşener'in yanındaydı.
5: Kömürcü Adnan Bekir.
2: Adnan Bekir.
4: Evet, Kömürcü mü? Doğru söylüyorsun. Bu şey Cemal.
2: Kömürcü Adnan
0: diyor. Cemal Beker diyor ki Cemal Sayın Özgür Özel şimdi Sayın Genel Başkanım diyor. Birlikte daha çok seçim kazanacağız diyor. Yani sen hatırlıyor musun Gürkan? TV100'de belki de senin programın
2: evet, değil mi?
0: Evet. Senin programında ben sormuştum. Tabii. Yani kime oy verdiniz seçimde dedim. Tayyip Erdoğan'a oy verdim dedi.
4: Hayır bir de bir televizyon.
0: İnanamıyorum. Birlikte çok seçim kazanacağız.
4: Söylemeden yani, geçmeyeyim.
0: Şaka mısın arkadaş?
4: Bir televizyonda Cemal diyor ki ya diyor bu ilan kesici diyor bu şey diyor Tekirdağ milletvekili var ya bizim Faik.
5: Faik Öztürk.
4: Faik Bey diyor bunlar çalışmaya gitmediler hiçbir çalışma
2: halbuki
4: yapmadılar.
2: Halbuki İlhan Beylet Faik Bey şeydeler sahadalar.
4: Edirne'de Keşan'da resimle gönderdiler. Ben de resimi gönderdim Kürşat Bey'e Halk TV'ye. Dedim ki kardeşim bak İlhan Bey bana gönderdi bu adamlar çalışıyormuş bari düzelt. Dedim düzeltmediler arkadaş.
0: Ya ben
4: enteresan. Yani bu kadar düşmanlık. Ya gazetecinin görevi adam Hasan diyor ki ben
0: çok güzel cevap
4: diyor.
0: Yazmıştı ona.
4: Bu kadar düşmanlık olur mu ya?
0: Kaan Salıcı'nın ortaya karışık salata yapmasına ne diyorsun? Evet.
2: O bence mahcup orta yolcu diye bir laf var. Eski aslında Marksist terminolojide vardır. Orta yolcu bir şey ama orada bir de mahcubiyet
3: de var. Ama gün içinde çok fazla telefon diplomasisi, telefon trafiği de yapmış Oğuz Kağan Bey. Yani attığı tweetin dışında ama aslında siz haklısınız ama aslında siz doğrusunuzu da yaptığını
2: senin gecenin
3: duydum.
2: Sonunda yazdık. Metin kalır.
4: Evet.
2: Metin kalır.
1: Tweet'i niye bağlamıştık? Bireysel olarak mesafe koyalım. Başka bir şey yapmam. Yani örgütlü mücadele geleneğinden gelen bir partinin bir dönem genel başkanlık için adı geçen ama maalesef o treni kaçıran kendisine göre ismi örgütlü mücadele etmeyelim sadece mesafe koyalım diyor. Yani Ekrem İmamoğlu ve ekibi bir senede yer o evet. Mesafe koyan ama bir şey yapmayan. Bir iki cümle ekleyebilir miyim ben?
2: Bahçeli'nin açıklaması mı var Eftal? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yaşanan gelişmeleri ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin uzunca bir açıklaması var.
0: Enteresan.
2: Burada en sonunda ne diyor?
1: Karar sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir.
2: Evet.
1: Ancak
2: bir dakika onu bir bulayım da en son bir saniye olur.
1: Sondan ikinci paragraf.
2: Evet. Kılıçdaroğlu ve Özel bir araya gelerek fedakarlık göstermeli. CHP menfaatleri için ortak yol bulmalılar demiş.
4: Bizim söylediklerimizi tekrar ediyor.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyor. Ne diyor tam olarak? Bu bayağı uzun bir mesaj da sevgili izleyiciler. Yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir. Ancak bunun CHP ortak iradesine dönüştürülmesi bu çabaları yapıcı kılacaktır. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkanlar çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki CHP'nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır CHP'ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektedir demiş.
3: Şimdi, bir cümlesinde ben ekleyebilir miyim? Önceki paragraflarda önemli bir şey var. Mahkeme kararıyla
5: yukarıda bir cümle var çok önemli.
3: Mahkeme kararıyla iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş. Mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir.
0: Evet, bu kadar işte.
5: Şimdi o zaman bir şey söyleyelim. Anladım. Az önce Hasan Basri dedi ki hani muhalif diyen kendini oradaki meslektaşlarımız vesaire. Bence o kendine muhalif diyen arkadaşlarımızın Bahçeli okuryazarlığı dersi almalarına gerek var. 10 gün önce
2: neler söylüyorlar?
5: 10 gün önce Sayın Bahçeli bununla ilgili bir açıklama yaptığında atılan manşetleri hatırlıyoruz değil mi? Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap, haddini bildirdi, ders verdi, butların çıkmayacağını Bahçeli ilan etti, manşetlere atıldı.
2: Ya,
5: biz dedik ki,
2: bu dönemde genel merkezin ve Özgür Özel'in gerçekten sadece kendi kamuoyunu, özellikle de önemli bir kısmı sosyal medyaya hapsolmuş, kendi kamuoyunu oyalamaktan, onları kandırmaktan, başka hiçbir şey yapmadığı bu olayla ortaya
0: çıkıyor. Evet, çok açık
2: ortaya çıkıyor. Her dediği bir yanlış çıkar mı bir genel başkanın? Her verdiği taahhüt, her verdiği söz, her verdiği öngörü
0: ya da her demek söylediği bilgi
2: bilgi. Demek ki kandırılmış. Her şey yalan çıkar mı? Yanlış çıkar mı? Şimdi de arkasına sığınacak. İşte mahkeme böyle karar verdi. Şöyle, ya kardeşim sen dedin ki biz görüşüyoruz, böyle bir şey yok. Ben bileklerimi keserim, çıkmaz.
4: Gürkan çok konuşuyor.
2: MHP,
4: çok konuşuyor.
2: Evet, MHP için neler söyledin? Burada MHP ile evet. Bir sorun yok. İşte MHP yani inanılmaz arka arkaya.
5: Manşetleri hatırlıyorum ben. Kılıçdaroğlu'na evet. Tokat gibi cevap diye verdiler. Bahçeli'nin geçen haftaki açıklamasını.
2: Evet. Şimdi Fatih Atik, Mansur Yavaş ne yapar? Kemal Bey Mansur Yavaş'la ne yapar?
3: Londra'daymış bu arada.
2: Evet.
0: Kim? Mansur mu?
2: Evet.
6: Yani şunu söyleyeyim bugün ben. Böyle Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması daha önemli. Yine burada Özgür Özel'i farklı bir yere koymuş. Sayın Bahçeli. Yani aslına bakarsanız hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Devlet Bahçeli en başında göreve geldiği günden beri Ekrem İmamoğlu'yla arasına mesafe koymasını istediler. Vesayetle CHP yönetilmez diye Kemal Bey bizzat bana da anlattı, kamuoyuna da anlattı. Özgür'ü uyardım fakat beni dinlemedi diye ben kaç defa kendisinden duydum. Yani burada abi, yine çok önemli bir Sayın Bahçeli'nin ya. Mesajında, evet. Geçen haftaki mesajında da bu vardı. Arkadaşlar Atakan Bey'in dediği gibi tokat gibi cevap filan diyorlardı ama biz burada farklı bir yorum yaptık. Tam da bugünkü yorumu yapmışız. Yine haklı çıkmışız o zaman da. Yani Bahçeli şunu diyordu. Ekrem İmamoğlu ile yolunuzu ayırın. Kemal Bey'le anlaşıp CHP'yi farklı bir yere, düzgün bir çizgide ilerletin diyordu o mesajında da. MHP'li yetkililer bana öyle yorumlamışlardı. Bugün de aynı şeyi söylüyor. Hukuk el verirse, hukukun el verdiği yok. Çünkü tedbir kararı kondu. Özgür Özel'e bir görev veremezler yani parti yönetiminde. Ama bir şekilde bir formülasyonla beraber yürümelerini tavsiye ediyor yine. Fakat Özgür Özel kendi de basın toplantısında söyledi. Ekrem İmamoğlu'ndan bana ayrıl dediler, ayrılmadım. Ama işte burada karar çok farklı bir şekilde yorumlanması gerekiyor. Hep bu kararı siyasi diye CHP'liler eleştiriyor ama ben bugünkü kararı siyasi değil, siyaset üstü bir karar olarak görüyorum. Şahsen ne Cumhur İttifakı'nın ne diğer partilerin ne de yargı mercilerinin değil, siyaset üstü devletin kendini korumaya refleksiyle alınmış bir karar olduğunu evet. Kanaatindeyim.
2: Evet.
6: O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi bu kararı iyi okuyamadı, süreci de iyi yönetemedi.
2: Burada bugün Bahçeli'nin söylediği bir uyarı daha var. Çok ilginç bir bölüm. Arkadaşlarım hatırlattı. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o halde bırakılmamalı.
6: Aynı cümleyi söylemişti.
5: Evet. Evet.
2: Geçen söylemişti. Evet, söylemişti ama bugün bu açıklamasında bir kez daha söylüyor.
6: CHP'yi farklı açıklama amaçlarla kim kullanmak istedi?
3: İstanbul'daki iddianameye atıp var gibi.
6: Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu istedi farklı amaçlarla. CHP'yi ele geçirmeye çalıştı. Oradan da CHP'yi yolsuzluklara bir sütre olarak kullandılar. Yolsuzlukların önüne perde yaptılar.
0: Atatürk'ü CHP'nin kullandılar.
6: Atatürk'ün arkasına saklanarak yolsuzlukları gizlemeye çalıştılar. Çok güzel bir ifade Sayın Devlet Bahçeli'nin. Dolayısıyla ben aklı selimin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kemal Bey de gerekli olgunluğu gösterdi. Şöyle bir şey olabilir Gürkan. Özgür Özel'le ilgili bazı milletvekilleriyle ilgili az önce Sayın Bakanımız da söyledi. Hakaret edenler oldu, yüzüne tükürün diyenler oldu, alay edenler oldu, hoplayıp zıplayanlar oldu. Ben o milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlıklarının da kaldırılacağını tahmin ediyorum ilerleyen dönemde. Zaten ceza davasında
2: orası geçiyor. Kritik. Evet.
6: Ama Özgür Özel'le alakalı olarak belki daha farklı bir tavır takınılabilir. En azından birdenbire böyle sert bir tavır İfade göstermez olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Evet. Mansur Yavaş'ın yorumuna gelince Mansur Bey'in de hukuk çerçevesinde hareket edeceğini düşünüyorum ben. Yani netice itibariyle her zaman hukuka riayet edilmesini öneren, bu yönde mesajlar veren bir belediye başkanı ve siyasetçi. Yani mahkeme kararına itiraz ettiğini görüyoruz. Siyasi yorumlar yaptığını görüyoruz. Siyasi yorumları yaptığını görüyoruz bu karar için ama neticede günün sonunda bu kararın uygulanmasına dönük ifadeler var. Fuat Uğur çok güzel işaret etti onu. Ha Kemal Kılıçdaroğlu son cümle. Mansur Yavaş'ı aday yapar mı? Şahsen ben Fuat Uğur kadar emin değilim.
2: Öyle
6: yani
2: mi?
6: Ankara'da çok insanla görüşüyorum. Evet. Yani o formül biraz bence tartışmalı. Fuat abi derin kulisler aldım diyor ama Ben o kulislere
0: bakalım.
6: Bir daha Fatih, gözden geçirsin diye söylerim yani.
0: Benimki
2: Fatih bu ara kredi yüksek de... ama şu anda her söylediğinde çıkacak diye bir şey yok tabii. Ama bu ara kredin çok yüksek.
5: Ben
6: şimdi yani o kulislere pardon, bir dikkat bir şey edelim. Bir daha inceleyelim onları. O kadar peki, emin olmayalım derim.
2: Peki.
0: Şimdi ben
2: son cümle sonra Mehmet Bey'le bitiriyoruz.
0: Sadece bir iki cümle. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ilk icraatlardan bir tanesinde şu anda yargılanan belediye başkanlarının Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere üyeliklerinin askıya alınacağı yolunda bir karar bekliyorum. Üyeliklerin askıya alınma mı yoksa geçici ihraç mıdır? CHP'nin tüzüğünde bilemiyorum ya, ama. Yani
3: şöyle %100'ünü askıya almaz.
4: Şimdi bir inceleme yapılıyor onların hakkında. Böyle bir şaibe varsa diyoruz ki ya istifa et. İstifa evet, etmiyoruz. Üyeliğini askıya alıyoruz.
3: Mesela Zeydan Başkan askıya alır mı yani? Yargılanıyor hayır, ama yok, onunla ilgili yani.
0: Geçici ihraç diye. Mehmet Bey geçici ihraç yok değil mi?
4: Yok.
0: Ha, o zaman askıya alınma. Evet.
5: Üyeliği askıya
4: alınma. Geçici ihraç kararıyla da verilebilir. Evet. İşte bir ceza alır, kınama alır.
0: Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu, Bursa Belediye Başkanı, Özkan Yalım zaten atıldı.
4: Ama bunlar incelendikten sonra direkt gelip bunları toptan suçlu diye görmez. Bir ekip gönderir. İki gün içinde bunlar incelendikten
0: Aklandıktan sonra tekrar geri gelir.
4: Tabii tabii. Daha sonra geri gelir yani.
2: Tabii Fatih sen değil sonra.
4: Eğer bunlar
2: Mehmet, siz de bitirin.
6: Şunu söyleyeceğim. Buyurun. Bugünkü genel merkezde yapılan toplantıya çok az sayıda milletvekili gelmiş. Yani bir kere onu söyleyelim. Fotoğraflarını da gördüm. MHK üyeleri var. Ama onun dışında milletvekillerinden pek kimse yok. CHP genel merkezinde. İkincisi Yargıtay'a başvurduk diyor. Başvuracağız diyor. YSK'ya gideceğiz diyor. Artık hüküm ve mühür Kemal Bey'in elinde. Genel başkan o. Yani avukat arkadaşlarımız farklı şeyler söyledi ama Yargıtay'a başvurma gibi bir yetkileri olduğunu zannetmiyorum. Hayır,
2: Mücahit Birinci şey dedi. Başvurma yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi.
6: Yok. Evet evet. Öyle bir durum da olacağını zannetmiyorum. Yani bundan sonrasında Kemal Bey'in yerel yönetimlerle görüşmek üzere, onları incelemek üzere bir komisyon kuracağını tahmin ediyorum. Bu komisyon bir rapor hazırlayacak ve yargılanan genel belediye başkanları için aklanın gelin çağrısı yapacaklar. Eğer bunu yapmazsa zaten bugüne kadar yaptığı arınma çağrılarının hiçbir anlamı kalmaz. Yargılanan hakkında şaibe olan kim varsa onların arkasının önünden CHP'yi çekip alacak. Aklanın gelin kardeşim diyecek. Ceza davasında yargılanan Özgür Özel dahil ceza çıkma ihtimali de artık çok yüksek. Orada 9 tane de milletvekili var. Onlarla ilgili de eğer önümüzdeki süreçte dokunulmazlığın kaldırılması gündeme gelirse zaten grup serbest bırakılıyor. Yani onların da dokunulmazlığı kaldırılabilir. Kemal Bey'in bu konuda da ben belediye başkanlarına arının derken aynı suçun ortağı görülen milletvekillerine onları koruma sağlayacağını zannetmiyorum. Yani ilerleyen dönemde o vekillerin dokunulmazlıklarının tartışıldığını da görebiliriz mecliste.
2: Anladım. Mehmet Bey, son söz sizin. Evet. Neden partinin
5: birkaç Ozan son sözü Sayın Bakan'a vermeden çok kısa şundan dolayı az önce değerlendirme eksik kalmasın diye. Şimdi hem Sayın Mansur Yavaş'ın hem Vahap Seçer'in hem de az önce Oğuz Kansalcı'nın açıklaması da çok tartışıldı. Bu aslında birazcık Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylem planını, yol planını bilmemenin verdiği bir ne diyelim? Yanlış pozisyondan dediğim. Şimdi bazıları şöyle pozisyonlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu en geç 45 gün içerisinde, 2 ay içerisinde kurultaya gidecek. Sonrası için sağduyu mesajı verip de eğer birazcık kenarda durursak bizi işaret eder miciler? İkincisi, Kemal Kılıçdaroğlu işaret etmese dahi bizim bu süreçte göstereceğimiz şeyden dolayı örgüt veya delege bizi tercih eder miciler? Bu ama şöyle bir dönem. Arınacağız denen bir dönem. Arınma, bakın temizleyen herkes bir noktada kirlenir. Bu böyle şey kirlenmekten bahsetmiyoruz. Yani o aynı kömürcünün yüzündeki kara gibidir. Tertemizdir. O kirletmez maden işçisini değil mi? Ama karadır yüzü. Niye o kömürü oradan çıkartmak için? Şimdi partide kirlenme varsa, örgütte kirlenme maalesef olmuşsa para yoluyla, belediyelerde kirlenme varsa birileri kardeşim kolları sıvayacak, o çizmeleri giyecek, o temizliği yapacak. Öyle kenarda durarak hiçbir şeye bulaşmadan biz siyaset üstüyüz. Biz partinin de üstündeyiz. Biz efendime söyleyeyim peki, bu parti içi şeyinde hayır öyle bir dönem değil. Kenarda bekleyip de makam bekleme dönemi değil. Acele edip de ışığın altında gelen trenin şeyini fark etmeden oraya atlama zamanı da değil. Vazife peki. Düştüğünde vazifeye koşma zamanıdır.
2: Peki. Ya ben, son cümlenizi alayım.
4: Tamam, ben buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere, tabanda bulunan, emek veren, çile çeken, çaba sarf eden, başta oy veren insanlara da seslenmek istiyorum. Lütfen sakinlikle bekleyin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasında bir laf var. Bu parti bize babadan kalan bir miras değil, bir emanettir. Bitiriyorum hemen. Bir emanettir. Bu bakımdan siz yukarıda olan bu tartışmaları bir tarafa bırakın. Aşağıda birbirinizi kırmadan, inciltmeden, çünkü yarın tekrar beraber olup aynı partiye oy vereceğiz. Bu parti bizim partimiz. Hepin parti, halkın partisi. Genel başkan kim olursa olsun, yöneticiler kim olursa olsun, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki ahlaklı olsunlar. Eğer bu arınma olmazsa zaten bu verdiğimiz mücadele 2 yıldır boşa gider. Biz niye bu kadar mücadele ettik? Biz niye bu kadar birbirimizi kırdık? Biz niye bu kadar küfürler aldık, tehditler aldık, ailelerimizle aralarımız bozuldu? Sırf parti arın, sırf parti temiz kalsın diye. Böyle bir imkan var önümüzde. Siz de sabırla davranın. Bu parti arınacak. Peki. Ve gerçekten layık, demokratik cumhuriyete sahip çıkan Atatürkçü, milliyetçi, ulusalcı insanlar bu partiyi yönetecekler ve inanıyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenerek iktidar olacağız. Bütün düşüncemiz bu. Yeter ki siz yukarıdaki kavgaya çok fazla karışmayın. Sadece sabırla bir hafta bekleyin. Bayramdan sonra zaten her şey ortaya çıkmış olur. Yine söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi oyu ne olursa olsun özgür ağırlığı var ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Onun için Cumhuriyet Halk Partinize, partinize sahip çıkın.
2: Peki. Çok teşekkür ederim değerli konuklarımıza. Uzun bir yayın oldu. Kemal Fuat abi, çok gecikmedik bugün... herhalde değil mi?
0: Artık yapacak bir şey yok.
2: Yapacak bir şey yok değil mi?
0: Tarihi bir gün
5: var. Son dedikçe son geliyor. Ben şunu da hani yeni...
2: Sen bu arada resmi gazetede bir şey var dedim. Bilgi gazete, Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmış. Bir dakika.
5: Evet o
2: bir saniye.
5: Evet.
2: Bilgi Üniversitesi kapatılmış.
5: Aynen.
2: Evet. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmış.
0: Kapatılmış ne olacak?
2: Hayır, kapatılmış. Doğrudan kapatılmış. Faaliyetine son verilmiş.
5: Son bir şey. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok beklediğimiz bir mesaj vardı. Evet. Muhtemelen gündemin yoğunluğu ve şeyinden dolayı yanlış anlamalara neden olmamak için paylaşmadı. Çünkü geçen yılda, önceki yılda, son yıllarda hep paylaşılıyordu.
2: Eyvah.
5: Bu konuda eyvah. Bir şey olduğunu biliyorum. Hayır. Bugün 21 Mayıs'tı.
2: Ya iki Çerkez evet. Burada bakın, oturuyor. Eyvah dedim onun için.
5: Sayın
2: geliyor.
5: Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda. Çünkü
2: geldi mi açıklama?
5: Hayır, gelmedi. Çünkü gelmedi. Şöyle. Ha. Hani bu gündem içerisinde muhtemelen giderdi. Böyle bir...
2: Peki.
0: Evet, evet.
5: Ki bir...
2: Sevgili izleyiciler, neden eyvah diyorum biliyor musunuz? Hem Fuat abi hem sevgili Atakan Çerkezdirler ama bir de böyle Çerkez ruhunu, kültürünü yaşatmaya, ona sahip çıkmaya çalışırlar. 21 Mayıs'ta Çerkez evet. Soykırımının yıl dönümü olduğu için
0: evet.
2: Onun için dedim iki Çerkez yan yana görünce aklıma geldi.
5: Şundan,
2: yaz gününüz
5: evet,
2: değil mi?
5: Yaz gününüz. Evet. Şundan dolayı evet. Söylüyorum. Eğer bir halkın, bir ulusun yasını paylaşmak için yaptığı mesajın altına muhtemelen o güdülenmiş bazı trollerin ahlaksız paylaşımlarına alet olmaması ben için bu, böyle bir şeyden
0: katılıyorum. Bugün zaten çünkü, paylaşım yaparken Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski evet. paylaşımlarını gördüm zaten.
2: Peki, peki. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, uzunca bir yayın oldu Taksim Meydanı'nda. Bu akşam özel bir yayın, Mutlak Butlan özel yayınıyla karşınıza geldik. CHP'nin belki de en uzun gecesini paylaşmaya çalıştık. Anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bizlere gösterdiğiniz desteğe, teveccühe ve ilgiye çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yarın Medya Kritik var. Hasan Basri Akdemir ve Fuat abi orada olacaklar. Diğer konuklarıyla birlikte. Fatih Atik de orada olacak. Cumartesi akşamı da biz Taksim Meydanı ile karşınızda olacağız. Şimdi haber nöbetini sevgili arkadaşımız Yakup Sağlam'a devrediyoruz efendim. Hoşça kalın.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
7: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
7: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
7: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
7: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
8: Burada.
7: Kickbox dünya şampiyonu.
9: Burada.
7: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
9: Burada!
7: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek.
8: analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
10: Buyurun.
11: Ben miyim?
10: Evet.
11: Hayırlı günler Osman dede.
12: Hayırlı günler efendim, buyurun.
11: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
9: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: İsmail Hakkı Fakirullah Hazretleri. 1. Bölüm. Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi İsmail bin Kasım bin Abdülcemal'dir. Fakirullah diye tanınır. 1067 miladi 1657 senesinde Siirt'in Tillo kasabasında dünyaya geldi. Babasının yerine müderrislik yaparak binlerce talebe yetiştirdi. Tasavvuf yolunda yükselerek evliyalıkta Gavs makamı denilen üstün derecelere sahip oldu. 1147 miladi 1734'te doğduğu yer olan Tillo'da vefat etti. İsmail Fakirullah Hazretleri 24 yaşına kadar babasından ilim tahsil etmiş ve icazet almıştır. O sene babası Mevlana Kasım Hazretleri vefat edince yerine geçerek müderrislik yapmaya başladı. Aynı sene evlendi. İsmail Fakirullah Hazretleri haramlardan çok sakınır, hatta şüpheli korkusuyla mübahların dahi fazlasından kaçınırdı. Tarlasını abdestli olarak eker, biçer, hasadını kaldırır, öşrünü verdikten sonra un haline getirmek için el değirmeninde bizzat kendisi çalışırdı. O undan hamur yoğurup ekmek yapar, böylece yiyeceklerine hiçbir şüphe karışmamasına çok dikkat ederdi. Üzüm bağının işlerini dahi kendisi görür, olgunlaşan üzümleri hayvanların hakkı geçer korkusuyla bizzat kendi sırtında taşırdı. Yiyecek olarak taze veya kuru üzüm ile iktifa ederdi. Her cuma günü gusül abdesti almayı yaz kış hiç aksatmazdı. Gecelerini hep ibadetle, gündüzlerini oruçlu olarak geçirirdi. Allahü Teala'yı bir an unutmaz, gafil olmazdı. Rabbini hatırlamak onun gıdası ve en büyük zevkiydi. İsmail Fakirullah Hazretleri tevekkül sahibi olup kazaya rıza gösterirdi. Allahü Teala'dan gelen dert ve belaları sevgilinin kemendi olarak kabul eder, severek karşılardı. Bütün yaptığı işleri Allahü Teala'nın rızası için yapar, dünyaya hiç meyletmezdi. Dinin emirlerinden kıl ucu kadar ayrılmazdı. Orta boylu, buğday benizli, çok güzel bir görünüşü vardı. Kaşları yay gibi olup arası açıktı. Gözlerinin görünümü güzel, yüzü nurlu ve mütebessim idi. Burnu düz ve ince olup dişleri beyaz ve sağlam idi. Sakalının tamamı ak olup sünnet-i şerife uygun uzunluktaydı. Avucunun içi yumuşak, parmakları uzun idi. Teri güzel kokardı. İsmail Fakirullah Hazretleri, sultanın adalet ve insaf üzere olması ve düşmana galip gelmesi için dua ederdi. Çocuklarına dini ilimleri öğretir ve akrabalarına ziyarete giderdi. Ziyaretine gelemeyenlerin kusurlarına bakmaz, gelenlere dinin emirlerini bildirir, yasaklardan sakınmalarını emrederdi. tebessüm ederek konuşur, sual soranların cevaplarını gayet açık olarak izah ederdi. Ziyaretine gelenlerin yüzüne bir geldiğinde bir de giderken bakardı. Edebinden karşısındakinin yüzüne pek bakmazdı. Çoğu zaman vecd halinde bulunur, başını önüne eğip gözlerini yumar, sessiz kalırdı. Bütün bid'atlerden sakınır, sünnetleri en ince teferruatına kadar yapardı. Beş vakit namazını kendi dergâhında ezan ve cemaatle eda ederdi. İşrak, kuşluk, evvabin ve teheccüd namazlarına devam ederdi. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Her cuma günü namazdan önce Kehf suresini okurdu. Her sözü, hareketi, ahlakı ve tavrı Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem uygundu. İsmail Fakirullah Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Allahü Teala'ya tevekkül et. İşini ona teslim et. İbrahim aleyhisselam Allahü Teala'ya öyle tevekkül etti ki ateşe atıldığı halde Cebrail aleyhisselam dahil hiç kimseden yardım istemedi. Cebrail aleyhisselam kendisine bir ihtiyacın var mı diye sorunca sana yok, ona var dedi. Ondan istediğince İbrahim aleyhisselam o halimi biliyor, o bana yetişir, istememe gerek yok buyurdu. Yusuf aleyhisselam zindandaki arkadaşından yardım isteyince Rabbi kendisine aciz bir mahluka dayandın ve başından geçenleri ona anlattın. İhtiyacını ona söyledin. Halbuki veren ve vermeyen benim. Fayda ve zarar veren de benim buyurdu. Tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Allahü Teala'dan razı olandan Allahü Teala da razıdır. Kazaya rıza evliyanın şanındandır. Sevgiliden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Ey Molla İbrahim Hakkı, Allahü Teala'ya bütün arzularını sana kolayca vermesi için yalvardım ve dua ettim. Allahü Teala'nın bütün maksatlarına kavuşturmasını ümid ederim. Allahü Teala bir kulunun marifet sahibi olmasını isterse kendi nurunu o kulunun kalbine koyar ve o kul o nur ile Rabbini tanır. Marifet iki dünya saadetidir. Muhabbet ise göz bebeğidir. Muhabbet marifetin meyvesidir. Marifet ise ezeli hidayettir. Aşıkların kalpleri Allahü Teala'nın nuru ile aydınlanır. Konuşurlarsa dudaklarından nur saçılır. Allahü Teala gibi sevgilisi olan başkasına nasıl bakar? Allahü Teala gibi habibi olan başkasına nasıl güvenir? Allahü Teala gibi dostu olan başkasından nasıl korkar? Allahü Teala gibi sahibi, ahbabı olan başkasıyla nasıl meşgul olur? Allahü Teala gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir? Nitekim Allahü Teala beni sevdiğini söyleyip de kalbinde benden başkası olan iddiasında yalancıdır buyurdu. Allahü Teala'yı seven Habibullah'ı da sever. Habibullah'ı seven ona salavatı çok okur, sünnetiyle amel eder. İbadetlerin en üstünü Müslümanlara din ilmi öğretmektir. İlimlerin en üstünü de namaz ilmidir. Çünkü o müminin miracıdır. Sen farzları vaktinde sünnetleriyle beraber kıl. Mümkünse cemaati de kaçırma. Dünya çocukların oyuncağıdır, hayaldir, batıl bir rüyadır, haraptır. Her şeyi bırak, Allah'a dön. Yemeyi ve içmeyi azaltmak sıhhat ve rahatlıktır. Uykuyu azaltmak huzur ve sürurdur. Susmak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin marifetine yardımcı olur. Ebu Seleme Hazretleri bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır, buyurmuştur. Enes bin Malik Hazretleri rivayet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa, cehennemden kendinizi koruyunuz, buyurdu. Yine başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütuf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz. Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya, bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki, azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen, birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. İsmail Fakirullah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri anlattı. Hocam, İsmail Fakirullah Hazretlerine hizmetimin 3. senesiydi. Bağ bozumu zamanı sonbahar aylarındaydık. Tillo kasabasının kuzey tarafında 4 saatlik mesafede bir kale vardı. Şirvan Bey'i bu kaleyi müdafaa ediyordu. Van Paşası, itaatsizliği sebebiyle Şirvan Bey'ine ceza vermek için 1000 kadar askerle kaleyi kuşattı. Topa tutmak istiyordu. Şirvan Bey'i durumu Hazreti Fakirullah'a bildirerek paşaya mani olmasını istirham etti ve dua talebinde bulundu. Bunun üzerine hocam paşaya bir mektup gönderdi. Mektupta, ümmet-i Muhammed'in fukarasına merhamet edesin, bağlarını yağma etmeden çekip gidesin, o asi olan beyin cezasını ahirete bırakasın, yazıyordu. Mektup paşaya ulaştığında kuşluk vaktiydi. Paşa mektubu okudu. Fakat hocamın ricasına hiç aldırış etmeyip, ben buraya sultanın emriyle gelmişim, kaleyi bu asi beyin başına yıkmalıyım, dedi. Geri dönüp gitmedi. Paşa topçularına ateş emri verdi. Atılan toplardan bir tanesi kale duvarına çarpınca parçalandı. Parçalardan biri geri teperek paşanın atına isabet etti. O anda altındaki at öldü. Arkasından gökyüzünde bulutlar toplanmaya, kısa bir müddet sonra da şiddetli ve iri iri dolu yağmaya başladı. 2 saat aralıksız yağan dolu, kale dışında ne kadar insan varsa perişan etti. Doludan hayvanlar kaçacak, sığınacak yer aramaya başladılar. Askerler kaçan atlarını yakalamak için peşinden koştular. Bu sırada kabarıp büyüyen seller askerlerin çadırlarını söküp götürdü. İşte bu hadiselerden sonra paşanın aklı başına geldi. Yakaladıkları bir ata binip yanına 8 asker aldı. Doğru Tillo'ya, Hocam Fakirullah Hazretlerinin huzuruna gitmek üzere yola çıktı. Ancak akşam üzeri Tillo'ya girdi. Önce babamla kaldığımız bizim hücreye geldi. Babamla hocamızın huzuruna çıktılar. Paşa kanter içinde, perişan bir haldeydi. Boynu bükük bir vaziyette üstadımızdan özür dilemeye başladı. Hocamız ise hiç iltifat etmedi. Sadece, "Ey zalim, sen Allahü Teala'dan korkmaz mısın?" buyurdu. Paşa sıtmaya tutulmuş gibi titremeye başladı ve babamın işaretiyle geldiği gibi perişan bir halde huzurdan çıktılar. O gece bizim hücrede kaldı. Sabaha kadar babamla hiç uyumadılar. Bir ara paşa dedi ki, "Ben Sultan Ahmet Han'ın sohbetinde bulunur, hizmetiyle şereflenirdim. Yemin ederim ki sizin hocanız gibi heybetli bir kimse görmedim." Bir musibet 1000 nasihatten daha tesirlidir sözüne uygun olarak, sabahleyin geldiği gibi geri gitti. Hocamızın himmeti ve duaları bereketiyle Şirvan Bey'i paşanın şerrinden kurtuldu. Paşa da Allahü Teala'nın sevdiği bir veli kulunun sözünü dinlememenin cezasını fazlasıyla çekti. İsmail Fakirullah Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Zühd 3 kısımdır. 1. kısım, İşi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. 2. kısım, iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. 3. kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir." Birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, bana bir iş göster. Onu yaptığım zaman Allahü Teala ve insanlar beni sevsin," dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dünyadan 100 çevir, kendini ibadete ver. O zaman Allahü Teala seni sever. İnsanlardan bir şey bekleme. O zaman da insanlar seni sever. Eğer Allahü Teala'nın yanında dünyanın sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, hiçbir kâfire bir içim su bile vermezdi. Bana Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, istediğin şekilde yaşa. Fakat mutlaka öleceksin. İstediğini sev. Fakat kesinlikle ondan ayrılacaksın. İstediğin şeyi yap. Şüphesiz onun karşılığını göreceksin," dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam, "Ya Muhammed, müminin şerefi geceliğin kalkıp ibadet etmesiyle, yüksekliği ise insanlara muhtaç olmamasıyla olur. Kim benim mescidime, Peygamber Efendimizin mescidi, girer de bir harf öğrenir veya öğretirse Allahü Teala'nın yolunda savaşan kimse gibi olur. Kim Müslüman kardeşini gıybet ederse, Allahü Teala'dan onun bağışlanmasını dilesin. Bu onun için kefarettir. Allahü Teala kerimdir, cömertliği ve güzel huyu sever." Yine buyurdular ki, "Dünyanın az bir şeyi, ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır, kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman, onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet, bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul, Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Cehenneme düşmek korkusu insanlardan hiç eksik olmaz. Hatta gökten seslenen birisi yeryüzündekilere cehenneme girmekten korkmamalarını bile söyleseydi, yine onlar cehenneme düşmek ve onu görmek korkusundan kurtulamazlardı. Birisi Seleme bin Dinar Hazretlerine, "Sen kendine çok sahipsin," dedi. O da, "Nasıl kendime sahip olmayayım? 14 düşman beni gözetliyor ve fırsat kolluyor. 4 tanesinden biri olan şeytan bana fitne veriyor. Aklımı ve kalbimi karıştırıyor. Müslüman beni haset ediyor. Kâfir ise fırsat bulsa öldürür. Münafık bana buğz eder." Diğer 10 taneye gelince onlar da açlık, susuzluk, sıcak, soğuk, çıplaklık, ihtiyarlık, hastalık, ihtiyaç, ölüm ve ateştir. İşte bütün bunlarla başa çıkabilmem için tam silahlı olmalıyım. Bunun da en üstün silahı takvadır, haramlardan sakınmadır, cevabını verdi. İnsanların günah ve yasak işler işlediğini görürsünüz. Onlara ölümü ister misin derseniz, hayır istemeyiz derler. Peki günahları terk eder misiniz dediğinizde de, onlara ancak öldüğümüzde bırakırız. Fakat ölümü de sevmiyoruz derler. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın, hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam, mümkün değil, ona ulaşamam. Benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez. Başkasınınki de bana. Bana verilecek rızkın bir zamanı vardır. Onun için onda acele etmeyeceğim. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa, en asgari maişet, küçük geçim kaynağı ona kâfidir. Eğer kâfi gelecek miktar ona yetmiyorsa, o zaman dünyada ona yetecek hiçbir şey yoktur. Ahirette sana lazım olacak şeye, bugün, dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan ne zaman ölürsen öl, zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Sizden birinin dinin emirlerine uyması beni çok memnun ediyor. Ey Adem oğlu, her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir. Kim şu iki şey için teminat verebilirse, ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi, nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz. İkincisi de, Allahü Teala'nın uygun görüp sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Ebu Hazım Hazretlerine birisi gözlerin şükrü nedir diye sordu. Ebu Hazım Hazretleri onlarla hayır, iyilik gördüğün zaman bakar, şerri, kötülük gördüğün zaman bakmazsın cevabını verdi. İki kulağın şükrü nedir diye sordu. Cevabında iyilik işitirsen dinlersin, kötülük duyduğun zaman dinlemezsin dedi. İki elin şükrü nedir diye sorunca, onunla senin olmayan şeyi alma, haram işleme buyurdu. Karnın şükrü nedir diye sorunca, altı yemek, üstü ilim olsun dedi. Ayakların şükrü nedir diye sorulunca, iyi kimseyi görünce, onun gittiği yola gidersin. Beğenmediğin birisini görünce, onun gittiği kötü yerlere gitmezsin, dedi. Diliyle şükredip, diğer azalarıyla, vücudunun diğer kısımlarıyla, şükür vazifesini yapmayana gelince, onun durumu elbisesi olup, onu giymeyen, sadece eliyle bir kenarına dokunan kimse gibidir. Elbette o elbise o kimseyi sıcaktan ve soğuktan korumayacaktır, buyurdu. Âlimde şu üç haslet, özellik bulunur. Bunlar, kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan, dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken, hâlâ niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? İnsanlar bir yerde toplanıp, Allahü Teâlâ'dan bahsettiklerinde, şeytan ve dünya oradan uzaklaşırlar. Şeytan, dünyaya, bu insanların ne yaptığını görüyor musun deyince, dünya da, şimdi onlara yaklaşma, birbirlerinden ayrıldıkları zaman ben onları tek tek yakalar, sana teslim ederim, der. Bir kimse, kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teala'nın takdirine razı olursa, onun işi tamamdır, o kemal mertebesine ulaşmıştır. Birine yazdığı mektupta, kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki, onların ölüm korkusundan dolayı aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven, Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven, Allahü Teala'nın rızası için sever. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu

fani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal insanın silahı gibidir. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bir kimsenin dua ederken, yalnız kendisine dua edip, ana babasına ve diğer Müslümanlara dua etmemesi, Kur'an-ı Kerim okumayı bildiği halde, her gün en azından 100 ayet okumaması, camiye girdiği halde 2 rekat olsun namaz kılmadan çıkması, kabristandan geçtiği halde mevtalara, ölülere selam vermemesi, bulunduğu beldeye bir alim geldiği halde onun ilminden hiç istifade edememesi, bir kişiyle dost olduğu halde ismini öğrenmeden ayrılması, bir tanıdığı kendisini davet ettiği halde davetine gitmemesi, gençlik çağı büyük bir fırsat olduğu halde o zamanını boşa geçirmesi, kendisi tok ve komşusunun aç olduğunu bildiği halde ona bir şeyler vermemesi o kimsenin gafletindendir. Rıza Allahü Teala'nın takdir ettiğine şükrederek kabul etmektir. Birisi sana gelip sen ne mübarek bir zatsın. Bir başkası da sen ne kötü ve aşağı bir kimsesin dese, sana birinci söz, ikinci sözden daha hoş geliyorsa, anla ki fena bir kimsesin. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Kendini iyi tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. İlmine ve ameline güvenerek, bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin, ilmi de, ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan, zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı, susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı, dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı, öğrendiği ile amel etmek, dördüncüsü de, öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler, hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur. Yani, kötü işlere bulaşırsa, hastaları kim iyileştirecek? İlim, Allahü Teala'dan korkmak, ve ona ibadet etmek için öğrenilir. İlim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Ana ve babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüpheliler de değil. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. İsmail Fakirullah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Hakkı Hazretleri anlattı. 18 yaşındaydım. Hocamın akrabalarından Abbas isminde yaşlı bir kimse üstadımın huzuruna geldi. Ağzı eğilmiş, dudağının bir tarafı kulağına

0: bitişmişti. Sol yüzün cildi kat kat kırışıp, dudağıyla kulağı arasında buruşup görünmez olmuştu. Sağ yüzünün cildi de aksine öyle gerilip açılmıştı ki, güneşte kalan def gibi gergin ve parlak olmuştu. Konuştuğu da anlaşılmıyordu. O merhamet menbaı olan mübarek hocam, akrabasının o halini görünce ağladı. Sonra da mübarek eliyle ağzını meshetti. Fatiha suresini okudu. El kaldırıp duada bulundu. Bundan sonra Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzeldi, eski haline geldi. Hocamın elini öptükten sonra, "Hocam, beni affetmeni istirham ediyorum. Bu gece arkandan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetini yapmıştım. Uyuduğumda gâipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun." deyip tekrar tekrar af diledi. Merhameti bol olan hocam da bize karşı olan kusurun bizden yana helal olsun. Hak Teâlâ sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Müminin mümini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol buyurdu. İsmail Fakirullah Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. Allahü Teala'dan korkmakta, emirlerini yapmakta, ibadet etmekte ve onun yasak ettiklerinden sakınmakta İmam-ı Azam'dan daha üstün kimse görmedim. Ey insan, senin bütün sermayen dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Bu zamanda helal lokma yemek zorlaşmıştır. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Yemeklerini toplu olarak bir sofrada yiyen ev halkına meleklerin dua ettiğini duydum. Bunlara Allahü Teala rahmet eder. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona yemek yer misin, karnın aç mı, bir şeyler getireyim mi diye sorulmaz. Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ey kardeşim, her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel, Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uçp olmaz. Sen dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali, hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse, senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer, ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, dinin, senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası sana hiç acımaz. Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk. Dünya işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar. Sen ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et. Kalan ömrün için Allahü Teala'dan seni muhafaza etmesini iste. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mümine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mümine hıyanet ederse Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mümin bir kardeşini Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman canını ve malını ondan esirgeme. Oruca devam et. O kötülük kapısını kapalı tutar, ibadet kapısını açar. Az konuş. Kalbin yumuşak olur, katılaşmaz. Ekseriyetle suskun ol, vera sahibi olursun. Dünyaya hırslı olma, hasetçi olma, anlayışın süratli olur. Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma, insanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol, herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların menfaatleri üzerinde münakaşa etme. O zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol. Salih amelleri tamamlamış olursun. Merhametli olursan, her şey sana merhametli olur. Kıymetli kardeşim, günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Ahiretine hazırlık yap. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya bak. Bu da Allahü Teala'ya ibadet ve taatle olur. Kıymetli kardeşim, cömert ol. Bununla Allahü Teala senin hesabını kolay yapar. Çok iyilik yap. Kabrinde sana arkadaş olurlar. Haramlardan sakın. İmanın tadını duyarsın. Takva ve vera ehliyle oturup kalk. Allahü Teala ahiretini iyi yapar. Dinin ve ahiretin hususunda Allahü Teala'dan korkan kimselerle istişare et, onlara danış. Hayırlı işlerde acele et. Allahü Teala seninle masiyet, günahlar arasına perde yapar. Allahü Teala'yı çok an. Allahü Teala seni dünyaya düşkün yapmaz. Ölümü çok hatırlarsan Allahü Teala sana dünya işini hafif kılar. Cennete kavuşmaya arzulu olursan Allahü Teala seni beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılar. Cehennemden korkarsan dünya musibetleri sana hafif ve kolay gelir. Cennet ehlini seversen kıyamet günü onlarla beraber olursun. Günah işleyen ve kötülük yapanları sevmezsen seni Allahü Teala sever. Müslümanlardan hiç kimseye kötü söz söyleme. Hiçbir iyiliği hor görme. Açıkta ve gizlide ilk işin Allahü Teala'dan korkup yasakladığı şeylerden sakınmak olsun. Allahü Teala'dan şöyle kork. Ölmüşsün, kabirde başına gelenleri görmüşsün, sonra kıyamet kopup diriltilmişsin. Sonra haşrolup Allahü Teala'nın huzurunda durmuş, dünyada yaptıklarından hesaba çekiliyor, bu sıradaki sıkıntılarla karşılaşıyor, sonra cennet ve cehenneme gidiyorsun. Eğer cennete gidiyorsan ebedi nimetlere kavuşuyorsun. Cehenneme gidersen de çeşit çeşit azaplar göreceksin ve orada olup kurtulma yok. İşte bütün bunları görüp başına bir musibet gelmesinden nasıl korkuyorsan Allahü Teala'dan da öylece kork. İsmail Fakirullah Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yine İsmail Fakirullah Hazretlerinin talebesi olan marifetname sahibi İbrahim Hakkı Hazretleri anlattı. Hocamın huzurunda hizmetle şereflenmemin 4. senesi sonbaharıydı. Evlerin damları üzerinde bir miktar bulgurumuz serilmiş kurutuluyordu. Ayın 12. gecesi mehtaplı bir havada cuma akşamı yatsı vaktini bekliyordum. Vakit gelince minareye ezan-ı Muhammediyi okumak üzere çıktığımda Tillo'nun doğu tarafının yağmur bulutlarıyla kaplanmış olduğunu ve herkesin kendi zahirelerini damlardan toplamak için acele ettiklerini gördüm. Ezan-ı Şerif'i acele ederek okudum. Hocamızın bulgurlarını toplamak için yardıma gitmek istiyordum. Minareden aşağı indiğimde üstadımız erkek çocuklarını, torunlarını, hizmetçilerini toplamış bekliyorlardı. Onlara, "Efendim, yukarı mahalledekiler yağmur yağabilir korkusuyla bulgurlarını topluyorlar," dedim. Hizmetçilerden biri yavaşça, "Biz de o tedbire başvurmak istedik. Fakat hocamız bize mani oldu. Bulguru, yağmuru bırakıp camiye gidiniz. Cuma gecesine tazim edip hürmet gösteriniz," buyurdu, dedi. Hep birlikte caminin sofasında yatsı namazını kıldık. Sonra gökyüzünü incelemeye koyulduk. Tillo üzerinde bulut ikiye ayrıldı. Evlerin bulunduğu kısımda zerre kadar bulut kalmadı. Biraz sonra şiddetli bir yağmur başladı. Tillo'nun etrafında seller aktığı halde kasabamızın üzerine bir damla bile yağmur düşmedi. Böylece Allahü Teala o sevdiği kulunun hürmetine kasabamızın halkına aydınlık ve rahatlık ihsan eyledi. İsmail Fakirullah Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerindeki nasihatlerde buyurdular ki: İyilik kalpte nur, amelde kuvvettir. Kötülük kalpte zulmet, amelde zayıflıktır. İnsanlar uzun zaman dinle yaşayacak, sonunda din gidecek, sonra uzun zaman hayaya sarılacaklar. Bir nevi utanma duygusuyla yaşayacaklar. O da yok olacak. Sonra onları bir rağbet ve istek yaşatacak. Bir müddette bu devam edecek. Sonra bu da öbürleri gibi gidecek. Zannederim bundan sonra gelecek zamanlar birbirinden daha zor olacak. Bizim kendilerine yetiştiğimiz insanlar, ilmi, aklı olan ve onunla amel edecek kimselere öğretmek için öğrenirlerdi. Ama şimdi ilim tahsili yapanlar, akılsızlar, iyi ameli olmayanlar için ilim öğreniyorlar. Cimri ile yalancıdan hangisinin cehennemin daha derinine atılacağını bilmiyorum. Cennete giren bir cemaat, cehenneme giren diğer bir topluluğa, sizin cehennemde ne işiniz var? Halbuki dünyada siz bize öğretmiştiniz. Biz de sizin dedikleriniz gibi yapmıştık. Sizin de cennette olmanız lazım değil mi diye sorduklarında, cehennemdekiler, evet, dünyada size öğretmiş ve anlatmıştık. Fakat biz söylediklerimizle amel etmezdik, yapmazdık. Onun için cehenneme düştük, derler. Bilmediği sorulunca bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır. Bilmediği bir şeyde, Allah için sükût edenin alacağı sevap, konuşandan az değildir. Çünkü nefse en ağır gelen şey, bilmediğini kabul etmektir. Din kardeşlerinin ayıplarını araştırıp bulan kimse, arkadaş edinemez. Dünyada iyi bir şey bırakana, Allahü Teala ahirette daha hayırlısını verir. İnsanın salih olan çoluk çocuğuna, dünya sıkıntılarından korunacak kadar mal bırakması, diğer şeylerden daha faziletlidir. İlmin süsü, ilim sahibinin hilmidir, yumuşaklığıdır. Nefsin arzu ve isteklerine heva denmesi, kimde bulunursa onları cehenneme düşürdüğü içindir. Heva sahiplerine de ehli heva denmesi, bunların cehenneme düşecekleri içindir. İlmi ehline veriniz, ehli olmayana vermeyiniz, yoksa günaha girersiniz. Bir kimse Şam'ın en uzak bir yerinden Yemen'in en uzak köşesine yolculuk yapsa, yolculuğu sırasında hayatında faydalı olacak bir kelime öğrense, bu yolculuğu boşuna yapmış sayılmaz. Şakik-i Belhî Hazretleri bir sene hacca gitmek üzere yola çıktı. Bağdat'a vardığında Halife Harun Reşit bunun geldiğini haber aldı ve yanına çağırttırdı. Hazreti Şakik halifenin yanına geldi. Halife Harun Reşit sordu. Zahit olan Şakik-i Belhî sen misin? Hazreti Şakik, Şakik benim ama zahit değilim dedi. Halife nasihat isteyince şöyle buyurdu. Aklını başına topla ve çok dikkatli ol. Allahü Teala sana Hazreti Ebubekr Sıddık'ın makamını verdi ki senden onda olduğu gibi doğruluk istiyor. Sana Hazreti Ömerül Faruk'un makamını verdi ki senden onda olduğu gibi hak ile batılı ayırmanı istiyor. Sana Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in makamını verdi ki senden onda olduğu gibi haya ve kerem sahibi olmanı istiyor. Sana Hazreti Ali'yül Mürteza'nın makamını verdi ki senden onda olduğu gibi ilim ve adalet istiyor. Harun Reşit biraz daha nasihat ettiğince Hazreti Şakik buyurdu ki Allahü Teala'nın cehennem diye bilinen bir yeri vardır ve seni de oraya bekçi yaptı. Eline üç şey verdi ki bunlar mal, kılıç ve kırbaçtır. İnsanları bu üç şeyle cehennemden uzaklaştır. Muhtaç biri gelirse ona mal ver. Allahü Teala'nın emirlerine aykırı davrananları bu kırbaçla edeplendir, yola getir. Başkalarına haksızlık edenlerin, haksız yere adam öldürenlerin karşısına bu kılıçla sen çık. Eğer bunları yapmazsan, cehenneme ilk gidecek olan sen olursun. Halife biraz daha nasihat istedi. Hazreti Şakik buyurdu ki, sen suyun menbaı, kaynağı gibisin. Senin valilerin, kumandanların da bu suyun kolları gibidir. Suyun kaynağı saf, temiz, berrak olursa, suyun kolları da berrak olur. Suyun menbaı temiz olup, kollarda hafif bulanıklık olursa da zararı olmaz. Ama kaynağı bulanık olursa, artık suyun kollarının saf ve berrak olmasını ümit etmek mümkün olmaz. Harun Reşit biraz daha anlat dedi. Şakik Hazretleri buyurdu ki, düşün ki çölün ortasında kaldın. Susuzluktan ölmek üzeresin. Birisi getirip bir içim su satsa, bu suyu kaça alırsın? O da, ne kadar istiyorsa onu verir, suyu satın alırım dedi. Şakik Hazretleri buyurdu ki, elinde su bulunan kimse, bu suya mukabil senden servetinin yarısını istese, yine razı olur musun? Harun Reşit, evet, razı olurum dedi. Hazreti Şakik buyurdu ki, düşün ki, servetinin yarısını verip satın aldığın suyu içtin. Bir zaman geçince bu suyu dışarı atmak ihtiyacını duydun. Fakat idrar yapamadın. Öyle ki ölecek hale geldin. Birisi çıkıp dese ki, ben senin bu sıkıntından kurtulmana sebep olurum. Lakin buna mukabil olarak mülkünün öbür yarısını isterim dese, ne yaparsın? Harun Reşit, elbette razı olurum. Ben o sıkıntıdayken servetimin ne manası var dedi. Bunun üzerine Hazreti Şakik buyurdu ki, o halde önce içtiğin, sonra idrar yoluyla dışarı attığın bir içim su kıymetinde bile olmayan şu servetine sakın güvenme. Bir kimseye karşı bununla övünme. Bir musibet geldiğinde feryadu figan eden kimse Allahü Teala'ya karşı gelmiş olur. Ağlayıp sızlamak bela ve musibeti geri çevirmediği gibi insanın sabredenlere verilen sevap ve mükafattan da mahrum olmasına sebep olur. Şeytanı en çok kızdıran iki şey onun vesvesesine aldırmamak ve Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Allahü Teala'nın yarattıkları hakkındaki tefekkür makbuldür. Vefatı. Hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara dini İslam'ı anlatmak ile geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin son günlerini talebesi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kitabında şöyle anlatır. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahü Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyizlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp, hakiki âlemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp, bir an önce ebedi âleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmış idi. Yaşı 80'i geçince, 1147, miladi 1734 senesi Şevval ayının ortasında bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip, manevi âlemi mükâşefe edip seyreyledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his âlemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp, ilim öğrenmelerini ve salih ameller ile uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek, oradakilerle vedalaştı. Sonra, Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken, odanın içine öyle güzel kokular doldu ki, sanki ut ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun için ise o gece bayram ve sürur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in selamün kavlen ayet-i kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar yıkayıp kefenlediler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi. Çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı babam Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, Hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT efendim.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Perşembe bugün iki değerli misafir ağırlayacağız programda. Her perşembe olduğu gibi ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak. Geçmişe bir yolculuk yapacağız. Bugün ilk bölümde ise Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Koç bizimle birlikte olacak. Ve Kızılay'ın Kurban Bayramı öncesinde vekaletiniz üzere kurban kesmesiyle ilgili neler yaptığını konuşacağız. Kızılay'ın Kurban Bayramı hazırlıkları konumuz olacak. Bununla ilgili detayları birazdan sizinle paylaşacağız ama öncesinde biz her zaman olduğu gibi şöyle bir hızlıca gündeme bakacağız. Ne var bugün Türkiye'de, dünyada neler konuşuluyor? Dışarıda hava nasıl? Türkiye genelinde bayrama yaklaşırken hava nasıl olacak? İstanbul trafiği bize bir parçacık da olsa yeşil işaret veriyor mu? Yeşil ışık yakıyor mu? Hepsini değerlendireceğiz.

0: Bugün Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Koç'un bizimle birlikte olacağını ve Kızılay'ın Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını konuşacağımızı söylemiştim. Kendisi şu anda hattımızda. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar.
0: Günaydın. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Bizler de Çorum'dayız. Çorum Kızılay Şubemizde kurban çalışmalarımız üzere toplantımızı gerçekleştiriyorduk. Ara verip sizlere bağlanmak.
0: Teşekkür ederim. Herkese selam ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kurban Bayramı öncesinde işiniz çok yoğun. Zaman ayırdığınız için de teşekkür edelim.
1: Estağfurullah efendim. Ne demek? Bizler kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizler vesilesiyle Kurban Bayramı öncesinde Kızılay'ımızın kurban süreçlerinde ne yaptığına dair, kurban bağışlarını nasıl kabul ettiğine dair merak edilenler varsa onları cevaplama yönünde de bir fırsat oldu. Bizim için de çok kıymetli oldu.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizin her yıl bir sloganınız var bayram için. Bu yılda kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu hilal olsun Türkiye hakikaten sadece Türkiye coğrafyası için değil, bizim coğrafyamızın dışında Kızılay'ın var olduğu her yerde anlam taşıyan bir slogan.
1: Evet efendim, kesinlikle öyle. Yani aslında bizim bu slogandaki maksadımızı siz çok güzel özetlediniz. Hilal olsun Türkiye diyoruz. Hem yıl boyu tüm Türkiye'de 81 ilimizde bütün vatandaşlarımıza temas edecek şekilde, hem de Kızılay'ın yurt dışı kurban modeliyle yurt dışında Kızılay'ın kurban Ramazan vesilesiyle ulaşmaya çalıştığı oradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara da erişebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek, yılda bir defa da olsa bu protein değeri yüksek besini onlara ulaştırmak, sofralarına adeta koymak ve işte onların da bu mutluluktan faydalanmasını sağlamak aslında. Efendim, Kızılay kurban modeli, müsaade ederseniz oradan gideyim ya da size soracağınız varsa oradan devam edelim.
0: Yok, siz başlayın lütfen, ben ara ara girip sorular soracağım, özellikle de hangi coğrafyalarda nasıl hizmet verdiğinizi soracağım. Gazze ile ilgili ayrı bir modeliniz var, onu özellikle merak ediyorum, soracağım. Bir de tabii hani bağış yapmak isteyenler nasıl bağış yapabilirler, tabii, onu detaylandırmak isteyeceğim.
1: Tabii efendim, seve seve. Kızılay 2006 yılından bu yana 20 yılı doldurdu, aşacak inşallah, vekaleti kurban kesim süreçlerini gerçekleştiriyor. Tabii burada Kızılay çok köklü ve güvenilir bir vekalet kurban modeli sürdürüyor. Kurban bereketini dediğimiz gibi sadece bayram günleriyle sınırlı bırakmıyor. Yıl boyuna da bunu yaymaya gayret ediyor. Yurt içinde kestiğimiz kurbanların etlerini hijyenik tesislerde önce işliyoruz. Daha sonrasında kavurma konservelerine dönüştürüyoruz. Bu konserveler maksadı uzun ömürlü oluşu, yüksek protein değerini koruyor oluşu ve güvenli gıda ürünü oluyor oluşu aslında. Aynı kurban etini bayramda bir hane tüketiyor ve bitiyor. Biz bu modelle 800 gramlık konservelerle bir başka aile, bir aşevi sofrasına, bir afetse de aslında olan ve olağanüstü dönemde yıl boyu ulaştırma.
0: Şimdi yani burada bir sorun var. Şimdi siz aslında bütün kurban operasyonunu Türkiye'de yapıyorsunuz ama dağıtacağınız illere bunları ülkelere bunu konserve olarak mı gönderiyorsunuz?
1: Efendim, yurt içindeki operasyonu Türkiye'de kesiyoruz. Doğru, konserve olan kısmı. Ama konserve olmayıp yurt dışında 30 tane ülkede biz kurban keseceğiz. Hem Orta Doğu, hem Asya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, Afganistan'da, Pakistan'da, hem Afrika'da olmak üzere biz bunları orada bulunduğumuz imkanlar ve oranın hayvanlarını temin ederek hem yereldeki ticareti güçlendirmek, hem oradaki hayvanları kesmek. Oradaki hayvanları kestikten sonra da taze etleri ihtiyaç sahiplerinin daha önceden belirlenen oradaki Kızılay, Kızılaç ya da partner kuruluşlarımıza tespit ettiğimiz ailelere yerinden direkt efendim temin yapıyoruz. Yani Türkiye'den yurt dışına götürmüyoruz. Türkiye'de kesiyoruz, konserve yapıyoruz. Yurt dışına gittiğimiz ülkelerde buradan giden görevli Kızılay personelleri, Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız ve tabii aslında yurt içinde ve yurt dışında kurbanlıklarımızı keserken bahçılarımızın güvenini de zedelemeyecek şekilde orada noter eşliğinde, veteriner hekim ve din görevlilerimizin gözetiminde bağışçılarımızın isminin tek tek okunarak gerçekleştirildiği, sonrasında da her bağışçımıza kurbanının kesildiğine dair SMS'in ve sesli mesajın gönderildiği bir süreci aslında işletiyoruz.
0: Aslında baktığınızda, dışarıdan bakıldığında bunu Türkiye'de yapmak bile çok kolay değil bir operasyon. Bunu yurt dışında sınırlı sayıda belki de canlı hayvanın olduğu yerlerde ve çok da alışık olmadıkları bir kültürde gerçekleştiriyorsunuz bu ülkelerde. Evet, Müslüman ülkeler ama yine de her ülkenin kendine ait bir kültürü var. Dolayısıyla burada çok ciddi bir operasyondan bahsettiğimizi söyleyelim. Her ülkede gönüllülerimiz var, din görevlileri var, veterinerler var. Sonrasında da bu etlerin hızlı bir şekilde dağıtılması için kurulmuş bir sistem var.
1: Evet efendim.
0: Kolay değil. Bak, dışarıdan bakıldığında hani hakikaten çok zor bir döneme giriyorsunuz. Allah kolaylık versin.
1: Peki, Allah razı olsun.
0: Peki ihtiyaç sahiplerini belirlerken aslında kestiğiniz ülkelerin belki de kendisi başlı başına hani ihtiyaç sahibi dediğimizde akla gelen ülkeler. Burada da yine de bir seçki oluşuyor mu? Bir özel bir hani şunlara verelim ya da o bölgedeki kurumlarla işbirliği yaparak doğru kişileri bulalım gibi bir yaklaşım var mı Emre Bey?
1: Evet efendim, kesinlikle aslında çok doğru yere temas ettiniz ve siz de güzel bir ipucu verdiniz. Kızılay tabii Uluslararası Kızılaç Kızılay Federasyonu'nun büyük bir üyesi olduğu için her ülkede çalışma yaparken o ülkenin Kızılaç ya da Kızılay ulusal cemiyetiyle dirsek temasta olmak durumunda. O ülkede faaliyet gerçekleştirebilmemiz için bizim birlikte hareket etmemiz mecburi. Biz Kurban Bayramı dönemlerinde, Ramazan Bayramı dönemlerinde o ülkedeki partner kuruluşlarımıza daha öncesinde, yani bu dönemler yaklaşmadan, vakit sıkışmadan ihtiyaç sahibi tespitiyle alakalı koordinasyonumuza başlıyoruz. Burada hem bölgesel anlamda ihtiyacın yoğun yaşandığı bölgeleri tespit etmek, o bölgeler içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın hane halkı sayısını, köy sayısını tespit etmek ve aslında o bölgelerde de hayvanın kesileceği adedi belli etme noktasında büyük bir uğraş oluyor. Bunlar bir matematiğe göre efendim sıralanıyor, hizalanıyor ve hangi ülkede ne kadar küçük baş büyük baş hayvan kesilecek, hangi ülkeye ne kadar hizmet etmek adına Kızılay profesyoneli ve gönüllüsü gidecek, ona göre de operasyonumuzu biz aylar öncesinde aslında ifade ettiğimiz gibi şekilliyoruz. Tabii netleşiyor. Türkiye'de de konserve yapma noktasında etlerin kesimi Tarım Bakanlığımızın akredite ettiği kombinelerde et kesimi yapılıyor. Daha sonrasında bu etler gene akredite olmuş konserve kombinalarında konserveleniyor, 800 gramlık hale getiriliyor ve gene bunlar şubelerimizin, illerde, ilçelerde bulunan şubelerimizin gönüllüleri ve profesyonel çalışanları elleriyle de gene önceden tespit edilmiş, bizim havuzumuzda var olan, her sene sosyal incelemesi tekrardan yapılan, buraya ayrıca altını çizmek isterim efendim, yani her sene biz o haneyi ziyaret ediyoruz yıl içerisinde.
0: Yani aslında bir kez karar verdik, hanenin gelir durumu değişmiş değişmemiş bizim için önemli değil demiyorsunuz.
1: Evet efendim, aynen öyle. Bunu sürekli güncel ve taze tutmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu liste içerisinden çıkabilen, kısa dönemli bir darlık yaşayan hanemiz olabilir. Bunun listenin dışında daha farklı imkanlara destekleyeceğimiz bir duruma sokabiliriz. Listenin içerisinde bulunmuş, havuzumuzun içerisinde hali hazırdaki durumu devam etmiş herhangi bir iyileştirme görünmeyen hanemizin durumunu tekrardan bir sonraki sene içinde aynı kategoride değerlendirip desteğimizi aynı süratle devam ettiğimiz yerler oluyor. Bu sosyal incelemeler de aslında bizim vatandaşımızın bize emanet ettiği bağışların yerine ne kadar doğru gittiğine dair bize çok güzel bir mesaj veriyor.
0: Aslında en büyük endişemiz o. Yani bir vekalet veriyoruz. Burada evet doğru bir şey yapıyoruz. Vekalet olmadan kurban olmaz. Ama sonrasında da aslında kestiğimiz kurbanın gerçekten ihtiyaç sahiplerine gittiğinden emin olmak istiyoruz. Orada kalbimiz, gönlümüz rahat etsin istiyoruz. Burada da Kızılay'ın bize çok büyük bir desteği söz konusu. Ben yine biraz bu zor bölgelere dönmek istiyorum. Şimdi bizim içimizin yandığı yerlerden biri Gazze. Ve Gazze'ye yapılacak hizmet, orada bir şeyler yapmak gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla siz de bu bölgede ihtiyaç sahiplerini unutmuyorsunuz. Zaten orada nereye dönseniz ihtiyaç sahibi birileri var. Ne yapıyorsunuz Gazze için Kurban Bayramı'nda?
1: Hüzya Hanım, biz bugüne kadar Gazze'ye yaklaşık 1 milyon 300 bin adet kurban konservesi ulaştırmış durumdayız. Bunu bir başka şekilde de ifade etmek gerekirse, aslında Gazze'de neredeyse her aileye ortalama ikişer kutu kurban payı konservesi ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu nasıl ulaştırıyoruz? Kızılay'ın kurban konserve modeliyle aslında ulaştırıyoruz. Çünkü bu süreç zorlu bir süreç. Gazze'de malumunuz belirsiz giriş çıkış koşulları, yetersiz saklama imkanları, Gazze için ayrılan kurbanları bizim Türkiye'de kesmemize vesile oluyor. Biz Türkiye'de bu kurbanları vatandaşımızdan alıyoruz, emanetleri. Türkiye'de kesiyoruz, konserveye dönüştürüyoruz ve sınırların açıldığı her fırsatta bölgeye sevkiyatını yapıyoruz. Bu sevkiyatları nasıl yapıyoruz? Hüzya Hanım, biz malumunuz iyilik gemileri kaldırıyoruz Mersin Limanı'ndan. Vatandaşımız, takip edenler mutlaka hatırlayacaktır iyilik gemileri ismini. Buradan ihtiyaç olan bütün kalemleri Kurban Bayramı döneminde de Kurban Bayramı'ndan sonra konservelerimizi iyilik gemilerimize yüklüyoruz ve Mısır'daki daimi olan El Ariş Limanı'nda bulunan depolarımıza, oradan da Refah sınırı kapısı üzerinden Mısır ve Filistin Kızılay'ın işbirliği ve koordinasyonuyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yukarıdaki 1 milyon 300 bin adet kurban konservesi sayısı işte tam bu şekilde konservelerin uzun saklama koşulları bize bu fırsatı veriyor. Ve biz de sınır kapılarında adeta nöbet tutuyoruz. Gazze'de gıdaya erişim, ete erişim, proteine erişim, her şeye güç olduğu gibi çok güç, ama elhamdülillah Allah nasip etti. Biz bu zamana kadar vatandaşımızın Gazze için bağışladığı bütün emanetleri götürdük. Orada ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Dışarıdan içeriye girmeyen bir tane bile konserve kutumuz hamdolsun bulunmamakta. İnşallah bu kurban da buna vesile olacak. Vatandaşlarımızın bağışlarını 2 yıl aşkın süredir devam eden insani krizin, bu protein açığı oluşan ortamda Dünya Gıda Programı verilerine göre on binlerce çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisini beklediği bu ortama inşallah biz sevk etmiş olacağız, ulaştırmış olacağız. Hem kas erimeleri noktasında yaşanan sürece, hem bağışıklığın zayıfladığı gibi sorunların yükseldiği bu sürece inşallah bir nebze de olsa vatandaşımızın desteğiyle Kızılay'ımız merhem olmaya çalışacak.
0: Tabii o bölgede her şeye çok ihtiyaç var, ama ayakta kalmak, sağlıklı olmak için proteine daha da fazla ihtiyaç var. Bu anlamda çabanız gerçekten çok kıymetli. Peki bağış yapmak isteyenler, vekalet vermek isteyenler nasıl bir yol izlemeliler? Hangi yollarla size bağışta bulunabilirler?
1: Hülya Hanım, biz 2006 yılı vekalet bedelleri belirledik. Yurt içi ve Filistin için 17.250 Türk lirası, yurt dışı için de 6.350 Türk lirası olarak duyurusunda bulunduk. Bu bağışı yaparken vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz vekalet bedellerini 2 ila 4 taksitte de ödeyebiliyorlar. Böyle de bir taksit imkanı var. Bağış kanallarımızı hatırlatacak olursak, efendim, öncelikli olarak internet sayfamız olan www.kızılay.org.tr üzerinden yurt dışı ve yurt içi kurban bağışı sekmelerini seçip vatandaşımız oradan kredi kartı bilgileriyle bağışını gerçekleştirebilir. Devamında Kızılay'ımızın mobil bağış uygulaması var. iOS ve Android uygulamalardan indirilebiliyor. Mobil bağış uygulaması üzerinden bağış yapabiliyorlar. Tabii artık internet bankacılığı bir hayli yaygın. Tüm bankalardaki Kızılay bağış ikonlarıyla ve bankalara bizzat gidip Kızılay bağış hesaplarına vatandaşımız bağışlarını gerçekleştirebilirler. Bütün bunlar bana zor geliyor. Benim telefon görüşmesi yapmam lazım, oradan beni yönlendirmeleri gerekiyor diye soran vatandaşımız olursa da çağrı merkezimiz olan yurt içinde 168, yurt dışında da çift 090 kodunu girdikten sonra 212-168-00-00'ı tuşlayan her vatandaşımız Kızılay'a kurban bağışını nasıl yapacağına dair çok detaylı bir yönlendirme mutlaka alacaktır. Tabii son olarak yine yüz yüze bir bağış teslim etmek isteyen vatandaşınız varsa bulunduğu il ya da ilçede Kızılay Şubesi'ne gidip oradan makbuz karşılığında vekaletini Kızılay Şubelerine de teslim etmiş olabilirler.
0: Ben bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa, eğer dinleyicilerimize paylaşmak istedikleriniz, size bir kez daha sormuş olayım, bu zor süreçte sizi destekleyebilmek, sizin yanınızda olabilmek için neler yapabiliriz, ya da dediğim gibi özellikle eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Efendim, özellikle kapanış olarak da fırsat verdiğiniz tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bir önemli hususu da Kurban Bayramı'na girerken vatandaşlarımız uzun soluklu bu tatil dönemine girerken hatırlatmakta fayda var. Malumunuz kurban ibadeti sadece bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal da bir vicdan hareketi. Bizim görevimiz de bu işi en güvenilir şekilde yerine getirebilmek. Ama bir önemli vazifemiz, ödevimiz de tabii Kurban Bayramı paylaşmanın, dayanışmanın günleri olduğu kadar da bizim için kar stoklarının hassasiyetle takip edilmesi gereken bir dönem olarak ortaya çıkıyor. Bayram tatili uzuyor, vatandaşlarımız seyahate çıkıyor, yer değiştiriyor. Kan bağışı sayıları da her yıl bu dönemde belirgin biçimde düşüyor efendim. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı bayramda da tatilde de malumunuz olağan dönemde olduğu gibi devam ediyor, azalmıyor. Kızılay her gün 1400'ün üzerindeki hastaneye 10.000 litre kanı sevk etmek durumunda. Çok büyük bir lojistik operasyon ama bu lojistik operasyonun en ucunda vatandaşımızın kan bağışı gayreti ve iradesi yatıyor. Biz de bu vesileyle kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu, sadece insandan temin edilebilen bir ilaç olduğunu ifade etmek istiyoruz ve tüm vatandaşlarımıza sizler vesilesiyle çağrıda bulunarak bayram dönemini de bir iyilik fırsatına çevirelim diyoruz. Kan vermeye uygun olan hayırseverlerimizi yanlarında, yakınlarıyla en yakın kan bağış noktalarımıza bekliyoruz. Bu noktaları da kanver.org adresimiz üzerinden vatandaşlarımız İlhan'ı bulabilirler. Tatile çıktıysa o bölgeyi bilmiyorsa kanver.org üzerinden çok rahatlıkla Kızılay kan bağış noktalarını bulup anında gidebilirler ve orada kan bağışı yapabilirler. Verecekleri bir ünite kan 3 ayrı hastaya da umut oluyor. Bunu da sizler vesilesiyle tekrardan ifade edip çağrımızı yinelemiş olalım.
0: Çok teşekkür ederim. Bayramı gerçekten büyük bir sabırsızlıkla bekleyenler var. Onlardan biri de hastanedeki hastalar. Onlara bayramın gerçekten bayram olması için, hani biz hep şikayet ediyoruz ya, zamanım yok, gidemiyorum, yapamıyorum, kan veremiyorum. İşte belki benim kan verdikten sonra biraz dinlenmem lazım. Aslında bu tatil fırsatı bize bunu da sunacak. Kan verdikten sonra biraz dinlenmek, biraz kendimize gelmek, toparlamak ihtiyaç varsa, ki çoğu kişi de öyle bir şey olmuyor ama her şeye rağmen bayramı bunun için değerlendirebiliriz ve hastanedekilerin de bayramını böylece kutlamış oluruz. Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için Emre Bey.
1: Efendim ne demek? Biz teşekkür ediyoruz. Sizler aracılığıyla birçok vatandaşımıza, hayırseverimize sesimizi duyurmuş olduk. İyi yayınlar diliyoruz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz.
0: Görüşmek üzere efendim. Kolaylıklar diliyoruz. İyi bayramlar. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Biz bugün Osmanlı cemiyet hayatı içindeki ailelerden konuşacağız. Aile toplumun başlangıç noktası, hücresi, adeta beden için hücre neyse toplum için aile o. Ama bugün konuşacağımız aileler biraz daha ünlü, biraz daha döneminin belki biraz ilerisinde, hem ekonomik olarak hem kültürel olarak bu ailelerin Osmanlı cemiyet hayatına ne kattığını ve nasıl bu kadar ünlü olduğunu konuşacağız. Aslında şöyle biraz Osmanlı'nın kuruluşundan mı başlamak lazım?
1: Tabii. Şimdi aile, söylediğiniz gibi, cemiyetin temelidir. Aslında cemiyetin esasını insan teşkil eder ama insan yalnız yaşayamadığı için, yani aile kurmak mecburiyetinde olduğu için, biliyorsun ilk insanın yaratılışında bile bir aile şeysi var. Eşi yaratılıyor, çocuklar oluyor. Cemiyet her zaman şahıslar damga vurduğu gibi aileler de damga vurmuştur. Hatta şahıslar çok zaman o tarihe damga vururken bir ailenin mensubu olarak veya bir aile kurarak veya bir ailenin yardımıyla bu muvaffakiyeti hasıl etmiştir. Anadolu'da her zaman bir aileye mensup olmak, hele güçlü bir aileye mensup olmak ehemmiyet, mühimsenmiştir. Hatta mesela kalabalık olmayan aileler umumiyetle kalabalık ailelerden kız almayı, vermeyi, bunlarla hısım olmayı tercih ederlerdi. Böylece bir destek, bir güç hasıl ettiklerini düşünürlerdi. Hatta böyle kalabalık olmayan bir aile, kalabalık olmayan bir aileden kız aldığı zaman yadırganırdı.
0: Yani dengi sizin, değilmiş gibi değil
1: yani
0: mi?
1: Neden sanki siz bir kalabalık aileden kız almadınız veya kız vermediniz de destek hasıl ettiniz?
0: Şimdi de tersi. Aman tenha olsun, kızım rahat etsin,
1: evet,
0: değil
1: ya
0: mi?
1: Evet, oğlum rahat etsin. Ama işte özür dilerim. Eskiden öyle değildi. Eskiden aile çok büyük bir destekti. Ve hatta sadece insanların birbirine değil, bir aile mensubu olmak bile bir insan için yüksek bir şey kazandırıyordu. Cemiyette bir seviye kazandırıyordu.
0: Şimdi benim aile deyince tabii bizim bugün konuşacağımız aileler artık tarihe geçmiş nesiller boyu Osmanlı'da hem yönetimde hem sosyal hayatta

0: fethetmiştir. Ganimet almıştır. Dominant bir karakterdir. Karizmatiktir. Etrafında insan toplayabilmekte ve onları belli bir maksada sevk edebilmektedir. Böylece zaman içinde belli insanlar sivrilmektedir. O insanlar sivrildiği zaman onlar ve ailesi cemiyet içinde mümtaz bir yere gelmektedir. Halkı koruyan, kollayan, onları yönlendiren ve zaman içinde bu biliyorsunuz sistemleşmiş aristokrasi, feodalitenin bir şeyidir, bir parçasıdır aristokrasi, hakimiyet kurmuşlar. Bunların arasında da rütbeler var. Şimdi şarka geldiğimiz zaman, şark da böyle değil. Bilhassa İslam cemiyetinde insanlar takva ile birbirinden ayrıldığı için soyun, nesebin bir ehemmiyeti yoktur. Kur'an-ı Kerim neseple övünmeyi ve nesebe sövmeyi, kötülemeyi men ediyor. Elbette ki bir insanın nesebi de meşhur insanlar, kıymetli insanlar varsa bunu söylemesi, bununla iftihar etmesi ve bunu kendisine bir örnek rota alması güzel bir şey. Ama sadece bir nesebe mensup olduğu için İslam cemiyetinde bir insan üstün olmamıştır. Bu sebeple Selçuklu Devleti'nde bir tek Selçuk oğulları soylu bir ailedir. Selçuk oğullarının dışındaki aileler her zaman gelip geçicidir. Bir nesil, iki nesil, üç nesil en fazla. Ondan sonra bakıyorsunuz meşhur bir adam çıkaramadığı zaman hemen halka karışıyor. Ne kadar zengin olursa olsun. O zaman tabii sermaye olmadığı için ve feodalite olmadığı için bir ailenin sivrilmesi, imtiyazlı hale gelmesi mümkün değil. Aynı şeyi biz Osmanlılar'da da görüyoruz. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman Anadolu'da Selçuklu Devleti yıkılmış. İril ufaklı beylikler kurulmuş. Anadolu'da ondan fazla beylik var. Bu beylik demek aynı zamanda bir ailenin hakimiyeti demektir. Bunlar soylu aileler değiller. Yani ama cemiyet içinde aynı Avrupa'da feodalitenin kuruluşu gibi rol oynamış insanlar. Güçlü bir aşiret reisi olabilir bu. Kahraman olabilir. Danışman gazi bir kahramandı mesela. Bir Selçuklu kumandanı soylu bir aileden değildi. Belki bir köle asıllıydı. Emir Mengücek, Emir Saltuk ama bunlar birer devlet. Emir Artuk bunlar dört tane beylik kurdular. Ve uzun zaman devam eden bir hanedan kurdular. Aynı şekilde Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra da Anadolu'da gelmeyen oğulları, Karesi oğulları, Menteşe oğulları, Sarıhan oğulları, İsfendiyar oğulları, Dülkadir oğulları, Ramazan oğulları.
1: Bunların hepsi bir aile
0: hepsi
1: aslında.
0: Hepsi bir aile. Daha küçük aileler de var. Bunların hepsi Anadolu'da bir nevi feodalite manzarası taşıyor. Osmanlı Devleti bunların arasından sivrilip de Anadolu Birliği'ni kurup Rumeli'yi geçip Osmanlı Devleti'ni yani Osmanlı İmparatorluğu'nu kurunca işler çok değişti. Şimdi bir, İslam kültüründe soyla övünmek ve soyu kötülemek yok. O zaman bir insanın sadece bir soya mensup olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Liyakati ön plandadır. Bir insan liyakatli ise bir aileye mensup olsun olmasın cemiyet içinde söz sahibi
1: uygulamada
0: oluyor.
1: Uygulamada da böyle mi?
0: Evet, umumiyette. Tabii talihin yaver gitmesi de mühimdir. Ama liyakati olmayan bir insanın İslam cemiyetinde bilhassa Osmanlı cemiyetinde belli bir yere gelmesi mümkün değildir. Geldiyse de geçicidir.
1: Bunu ne zamana kadar konuşuyoruz? Osmanlı'nın hangi dönemine kadar
0: aslında
1: konuşuyoruz?
0: Aslında Osmanlı Devleti yıkılana kadar böyle ama 18. asırdan sonra artık biz o eski karizmatik, yüksek liyakata sahip, yüksek profil insanları görmüyoruz.
1: Tabii bunda hayatın çok hızlı değişmesinin etkisi var. Ben bu son dönemde dünyada yaşananların hepsini bilimsel, teknolojik sanayi hızlı değişime bağlıyorum. İnsanlar evet. Hiçbir şeye alışamıyorlar. Hiçbir şeye köklenemiyorlar.
0: Evet. Sarhoş gibi oluyorlar evet. İnsanlar.
1: Yani bize büyüklerimizin öğrettiğini biz çocuklarımıza öğretemiyoruz. Çünkü evet. Bir geçerliliği kalmıyor. Dolayısıyla bir ailede artık nesilden nesile aktarılacak tek şey şimdi sanki para ve güç gibi algılanıyor. Öyle. Onun dışında gelenekler, anneannem böyle yapardı, dedem belki sadece yemek pişirirken, o da artık belki bir iki nesil sonra yemek pişiren de kalmayacak, o da unutulacak.
0: Bu söyledikleriniz 50-60 yıl öncesine kadar cariydi. 50-60 yıldan beri sizin de işaret ettiğiniz gibi artık bir aile geleneği, aile görgüsü, aile terbiyesi, soylu aile. Eskiden mesela bir insan övülürken çok soylu bir aile, çok asil bir aile. Aile asaleti, al asilin kızını çekme kaygısını gibi tabirlere bile geçmiş. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı süttür gibi tabirlere bile geçmiş. Ama artık 50-60-70, yani 1950'lerden sonra artık bunun bir şeysi kalmadı. Şehirleşme, şehirlere göç, aşırı akışkanlık, seyyaliyet. İnsanlar aynı şehirde yaşamıyorlar.
1: Tabii biz bunu 50'lerden sonra yaşadık. Avrupa, Amerika daha erken yaşamaya başladı.
0: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadılar.
1: Dolayısıyla biz onlara bakıp aa ne kötü dediğimiz şeyleri şimdi yaşıyoruz.
0: Aynen.
1: Şimdi ben biraz neden bunu söyledim? Aslında aile kavramı gittikçe küçülüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizim paşa dedemiz ancak bir fotoğraf olarak
0: o bile yok.
1: Duvarda
0: onu bile çok kişi
1: kaldı.
0: Tabii, onu bile çok kişi bilmiyor yani, ve önemsemiyor.
1: Önemsemiyor, bırakın artık şey meselesine dönüştü. Eğlence meselesine. Gidip evet. Eskiciden bir fotoğraf alıp duvara asmak.
0: Ferman
1: paşa dedem
0: evet.
1: diye.
0: Bu benim çocukluğumda böyle insanlar vardı.

0: Yani paşa dedesiyle övünen insanlar vardı. Hatta o zaman rahmetli babaannem demiş ki, yavrum herkesin şehirliyse dedesi paşa, köylüyse ağa. Hiç yani şey yok. Aşağı tabakadan kimse yok. Hani övünmek tabii insanların tabiatında olan bir şey. Bunu yapan, şimdi bunda bu da yok efendim. Şimdi yani soyundaki, hakikaten soy, ben hatta bazılarına tanıyorum, sizin diyorum soyunuz filanca falan, çok bakıyorum onun için bir şey ifade etmiyor. Hmm. O kadar ferdiyetçilik ön plana gelmiş ki, soyunda iyi bir insanın, ben onu şunun için söylüyorum, yani onu bir motive etmek için, bakın sizin soylarınızda çok kıymetli bir insan var, siz filancanın soyundan geliyorsunuz, hatta tanıdığımız sizin filanca dedenizin, ben tarihe meraklı olduğum için biliyorum, böyle böyle diyorum. Çok enterese etmiyor bazılarına.
1: Yüzünde bir değişiklik gözlenmiyor.
0: Olmuyor, olmuyor. Yani eskiden olsa aa öyle mi falan derlerdi. Yani adamın bir tanesi bir kayış bulmuş da bir akrabasından Çerkez kayışı, hemen Çerkez milliyetçisi olmuş. Yani düşünün, bir akrabadan kalan kayışla insan eskiden milliyetçi oluyordu. Şimdi artık hiç umurunda değil insanların.
1: Eskiden olsa bunu bir başkasından öğrenmek ayıp olurdu. Şimdi artık doğru, söylediği halde umursamıyorlar.
0: Şimdi Osmanlı Devleti'nde aristokrasi yoksa meşhur aileler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bir de şunu söyleyelim. Osmanlı Hanedanı, Osmanlı Devleti'nin uzun zaman devam etmesinin ve ayakta kalmasının bazı hani sırları ve prensipleri var. Bunlardan bir tanesi de Osmanlıların aristokrasinin gelişmesine göz yummamalarıdır. Osmanlılar, Osmanlı Hanedanı dışında hiçbir hanedanın sivrilmesine, güçlenmesine, yükselmesine, Osmanlı'ya alternatif olmasına izin vermemişler. Bunu bunu bir şey olarak yapmamışlar tabii, bir egoistik olarak yapmamışlar. İkinci bir hanedan insanların her zaman siyasi ümit bağlayacağı ve sosyal dengeyi, siyasi dengeyi bozacağı bir potansiyeldir.
1: Bunun için kendi kardeşini bile
0: evet ortadan kaldırmış.
1: Kaldırmış.
0: Onun için mesela başkasını, bütün hanedanların yandan yürüyen soylular dalı vardır. Osmanlı hanedanının yandaki şehzadelerden yürüyen soylular dalı yoktur. Hatta Fatih Kanunnamesi diyor ki, kızlarımın çocuklarına sancak beylikten yukarı rütbe verilmesin diyor. Yani
1: sancağı çıksın,
0: bir olur da vali olur da etrafında adam toplar da güçlenir ve sonra bunu istemiyor. Düşünün, kızlarının çocuklarını bile,
1: ki kız çocuğunun tahtta bir hakkı yok.
0: Buna rağmen bir soyluluk iddia eder, benim dedem padişahtı demesin diye onları halka karıştırmış ve muvaffak olmuş. Tabii bunun büyük avantajları olmuş. Yani gerek sosyal dengenin, devletin birliğinin ve dirliğinin muhafazasında. Ama negatif neticeleri de olmuştur.
1: Dezavantajları da.
0: Çünkü aristokrasi her zaman bir memlekette estetik değerleri, sanatı, mimariyi himaye eder. Ananevi değerleri, ki bunun içinde din vardır, dil vardır, kültür vardır, adetler, bunları devam ettirir. Avrupa bunun için çok güçlüdür. Yani Avrupa'da bugün insanların hayran olduğu ne varsa şaşıracak çok kişi. Çünkü insanlar biliyorsunuz cumhuriyetçi zihniyetine sahip, genlerine inmiş demiş, hep aristokrasi sayesindedir. Aristokrasi olmasa o meşhur Alman, işte Avrupalı besteciler, ressamlar, mimarlar,
1: ya da İtalya'da şimdi açılar, gezdiğinde sokak aralarında
0: karşısına çıkan o kiliseleri yaptıranlar, eserler, o abideleri, evleri, binaları, sarayları, çeşmeleri, parkları, çeşmeleri yaptıranlar hep soylulardır. Soylulardır. Onun için aristokrasi insanlık tarihinde çok iyi bir rol oynamıştır, ama biliyorsunuz son devir cumhuriyetçi devri olduğu için masallar, filmler bile hep cumhuriyetçiler tarafından yazıldığı için aristokratlar hep bencil, egoist, zalim, krallar ruh hastası, zalim tasvir edilmiştir. Böyle değildir. Şimdi Osmanlı'ya gelelim. Osmanlı'da aristokrasi yoksa meşhur aileler nereden olacak? Osmanlılar bile dikişen Anadolu beyliklerini ortadan kaldırdıkları zaman bey ailelerine hürmet etmişler. Çünkü bu düşmanı bile olsa bir bey ailesidir. Türk töresinde soylu aileler her zaman kıymet verilir. Hatta Türk kan tabusu diye bir adet vardır. Soylu ailelerden biri idam edileceği zaman kanının yere düşmemesi icap eder. Yoksa felaket gelir diye düşünürler. Düşünün, Moğollar bile halifeyi öldürdükleri zaman kanının yere düşmedi diye atların içine altını atarak öldürdüler. Yani düşünün, buna bile dikkat ediyorlardı. Osmanlılar şöyle yapmışlar. Bu Anadolu beylikleri Osmanlı'ya itaat ettiği zaman bunları imha etmemişler. Çok az örnek var ama çoğunu imha etmemişler. Bunlara vazifeler vermişler. Hem de yüksek vazifeler vermişler. Sancakbeylik, valilik ve bulundukları yerde bırakmamışlar ama. Rumeli'yi göndermişler mesela. Anadolu Bey ise Rumeli'ye, Rumeli Bey ise Anadolu'ya göndermiş. Yani bu eski yani şeyini devam etmesi.
1: Aslında biraz o şimdiki deyimle network'ünü kırmış.
0: Evet, kırmış. Tabii bu ailede karizmatik liderler çıkmayınca bir müddet sonra bu ailelerin tamamı halka karışmıştır. Şu anda Anadolu Beyliklerinin devam eden Dulkadiroğulları var, Ramazanoğulları var ve Germiyanoğulları var. Bunun dışındaki ailelerin tamamı halka karışmıştır. Şu anda o aileden geldiğini bildiğimiz, bunu ispata kadir olacak insan kalmamıştır. Akkoyunlar çok kalabalık bir hanedan olduğu için ve Akkoyunlu devleti ortadan kalkınca Osmanlı'ya iltica etti. İşte Akkoyunlu soyundan gelenler de vardır. Ama onun dışındaki soylu aileler Bu kasıtlı bir imha değil. Şartlar icabı halka karışmıştır.
1: Arasak bulabilir miyiz soy izlerimizi?
0: Hayır, çok imkansız. Çünkü dediğim gibi çok farklı yerlere gitmişler. O zaman tutup da kendi aile ismi de kullanmıyor. Yani ben Karaseoğulları'nın değil mi? Artık Osmanlı Devleti'ne bağlanmış bir adamın hala tutup Osmanlı'nın düşmanı olan ve Osmanlı'dan önce olan bir beyliğin adını kullanması beklenmiyor. Ancak buradan çok meşhur aileler çıkmışsa insanlar bunu biliyorlar. Mesela Abdurrahman Nurettin Paşa vardı. Sultan Abdülhamit zamanında valilik yapmış. Germiyan soyundan geliyordu. Herkes bunu biliyordu. Çünkü Germiyanlar Osmanlılara dosttu. Kız aldılar, verdiler. Dayılık münasebeti var. İsfendiyaroğullarından gelen aileler vardı. Şems Ahmet Paşa'nın meşhur Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'ni yaptı. Onun soyu. Bir müddet sonra onlardan da meşhur insanlar çıkmayınca onlar da kayboldular. Şimdi
1: ama bu yakın bir tarih. Yakın yani tarih. Yine de izi sürülebilir bir tarih. Sürülebilir. Yani bundan 100-150 yıl öncesi.
0: Efendim çok etraflı tetkikatlar yapıp mesela Yılmaz Öztuna böyle birisiydi. Osmanlı ailelerine Türkiye'de en meraklı olan insan oydu. O araştırırdı. Onun tanıdığı insan da çok fazlaydı. O vesileyle çeşitli bağlantılar kurup en azından step by step kuramasa bile hangi aileden kimin geldiğini bilir ve söylerdi. Bu meşhur aileler böyle. Mesela Selçuklular da böyle. Koca Selçuklu Hanedanı gerek Moğolların baskısıyla, gerek iç harpler sebebiyle, gerek emniyetse mesela kendilerini sakladılar. Sinop'a kaçtı adamcağız. Canını kurtarabilmek için Moğolların elinden. O da durdu, ben Selçuklu Hanedanı'ndan prensim demez. Halka karıştılar, kıyafet değiştirdiler. Bir müddet sonra...
1: Şimdi bile insanlar canını kurtarmak istemiyor. Evet, yüzünü bile değiştiriyorlar.
0: Değiştirebiliyor.
1: Değil
0: o zaman da böyle oldu ve Selçuklu Hanedanı da halka karıştı. Tek tük Anadolu'nun belli yerlerinde, hatta Avrupa'da, hatta Gürcistan'da Selçuklu ailesinden geldiği tahmin edilen, yani kuvvetle tahmin edilen ama kati değil dediğim sebeplerle insanlar, aileler var. Şimdi bunlar, bu bahsettiklerim öyle veya böyle soylu aileler. Bir de Osmanlılar'da iki tane meşhur soylu aile var. Bunlardan bir tanesi Kırım Hanları'dır. Cengiz soyundan gelenlerdir. Cengiz makbul bir adam olmamakla beraber çok güçlü, itibarlı bir adam olduğu için ve soyundan gelenler Müslüman olduğu için Osmanlılar bu hanedana hürmet etmişlerdir.
1: Hatta
0: derler ki Osmanlı Hanedanı, ama bu bir rivayet, böyle bir kanun yok. Osmanlı Hanedanı inkıraz bulursa, ortadan kalkarsa Kırım Hanları Osmanlı tahtına geçecek diye bir kanaat vardır Osmanlılar'da.
1: Bu yaygın düşünce hiç bir mektuba ya da bir davete dönüşmüş mü?
0: Hayır, dönüşmemiş fakat zaman zaman dile getirilmiş. Biraz da 18. asırdaki darbelerde Kırım Hanı'nın icap ederse tahta geçirileceğine dair darbeciler arasında bir mevzu olmuş. Osmanlı Hanedanı da Kırım Hanı ailesine dayanır. Yavuz Sultan Selim'in annesi Kırım Hanı'nın kızı olduğu için bizde böyle bir akrabalık var. Mesela Kırım Hanı kim olursa olsun Osmanlı padişahının tabisi olduğu halde bayramlaşma merasimlerinde Kırım Hanı geldiği zaman padişah ayağa kalkıyor. Normalde ayağa kalkması hiç kimse için beklenmez. Hocasına ayağa kalkıyor. Şeyhülislam ayağa kalkıyor. Bir de Nakibül Eşref'e. Şimdi ikinci meşhur aileyi söyleyeceğim. Hazreti Muhammed'in soyundan gelenler bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar'da da mümtaz olarak görülmüş. Bunları ayrı bir mahkeme, ayrı kıyafet, yeşil sarık sarma imtiyazı, belli vergilerden muafiyet, davalarını kendi aralarında görme gibi imtiyazlar tanınmış. Bu da tabii bazı suistimallere sebebiyet vermiş. Böyle olmadıkları halde kendisini bu aileden mensup göstermeye kalkanlar olmuş. Öyle bir zaman gelmiş ki 16. asır başlarında Anadolu'da bu aileden gelmeyen hiç kimse kalmamış. Bunun üzerine büyük bir teftiş yapıldı. Anadolu teftişi yapıldı ve bu teftişte hakikaten bu aileden olanlar bırakıldı. Bu aileden olmayanlar ayıklandı ve cezalandırıldı. Şimdi bunun dışında Osmanlı Devleti'nde her zaman ortaya çıkmış meşhur aileler var. Bu ailelerin hiçbirisi aristokratik köke dayanmıyor. Devletle irtibat birinci sebep. İkincisi güç, ilmi güç, para ve askeri güçle olmuştur. Askeri güçten başlayalım. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda gaza ruhu vardır. Osmanlılar Rumeli'yi kendilerine hedef olarak seçmişler. Bir misyon olarak seçmişler. Rumeli'yi Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek, oraya çıkmak gibi bir misyonları var. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun en büyük misyonu budur. Bütün çalışmalar da bu istikamette olmuştur. Ve muvaffak da olmuşlardır. Şimdi bu misyon cereyan ederken gittikleri yerleri tanımıyorlar, bilmiyorlar. O zamana kadar yaşamadıkları yerler. Burada köprü nerede var? Dere nerede var? Irmak nerede var? Irmak ne zaman coşar? Bataklık nerede var? Nerede kalırız? Nerede kalamayız? Ordugah nereye konur? Helalar nereye yapılır? Mutfaklar nereye yapılır? Et nereden tedarik ederiz? Bütün bunları önceden anlamak lazım. Ordunun biliyorsun bu işe bakan bir birimi vardır. Osmanlı'da da bunu akıncılar yapıyor. Ama bu şöyle kolay bir şey değil anlattığım gibi. Turistik bir seyahat değil bu. Bu hiç gitmediğiniz bir yere icabında kelle koltukta gidiyorsunuz. Onun için çok çevik, çok kahraman, çok yiğit gözü pek insanlar seçiliyor. Kılıç kullanmakta mahir, ata binmekte mahir, günlerce at üzerinden inmeyip yapacak insanlar. Bunlara biz akıncı diyoruz. Akın, akın demek zaten. Hı hı. Önceden fethedeceği yerlere ve geçeceği yerlere bir keşif kolu göndermek. Bunlar savaşmazlar. İcap ederse savaşırlar. Bunların vazifesi bu değildir.
1: Aslında gözlem yapmak için gidiyorlar ama gerekirse canlarını...
0: Oluyor. Nitekim Sırp Sındığı Harbi'nde de böyle akıncı muharebeleri olmuş Osmanlı Devleti'nde. Hı-hı. Şimdi bu akıncılar içinde mesela Evrenos oğulları, Turahan oğulları, efendim Malkoçoğlu ailesi gibi meşhur aileler var. Gazi Mihaloğlu. Gazi Mihal'i biliyoruz. Eski bir Bizans tekfuruydu. Müslüman oldu Mihal Bey. Ve onun soyu akıncı beyleri olarak devam etti. Gazi Mihaloğulları. Rumeli'de çok meşhurlardı. Bu meşhur 3-4 aile Osmanlı'da her zaman itibarlı olmuştu. Ne zamana kadar? 16. asra kadar. Çünkü 16. asırda artık dünyada harp teknikleri değiştiği için akıncıların artık eskisi kadar ehemmiyeti kalmadı. Ordunun buna bakan ayrı birimleri kuruldu. Bir de Avusturya harpleri sırasında akıncı ocağı çok büyük bir darbe aldı. Ve ondan sonra artık biz böyle akıncı beyleri görmüyoruz. Hatta İbni Kemal adında çok meşhur bir Osmanlı şehir İslamı var. Eskiden askerdi bu. Bir gün Edirne'de bir mecliste Gazi Mihaloğlu'nun akıncılık hatıralarını dinliyor. Düşünün, İbni Kemal Yavuz Sultan Selim zamanı. Demek daha önce akıncılar çok popülermiş. Hayranlıkla dinliyorlar anlattıklarını. O zaman şimdiki bir şeyler, böyle bütün askerler, içeri birisi giriyor. Zayıf, mütevazi elbiseli birisi giriyor. Herkes ayağa kalkıyor. Gazi Mihaloğlu da ayağa kalkıyor. Baş köşeye oturtuyorlar. İbni Kemal diyor ki, Gazi Mihaloğlu'ndan daha yüksek padişah olabilir. Kim bu adam diyor. Soruyor yanındakine. Edirne kadısı diyorlar. Molla Lütfi. İlim tabii her zaman yüksek Osmanlılar'da. Baş köşeye oturuyor. Bu sefer herkes onu dinlemeye başlıyor. Gazi Mihaloğlu dahil. Bunu Zeybi Kemal diyor ki 32 yaşındaymış. Ben diyor Gazi Mihaloğlu olacak değilim. Elimde silahla ömrüm geçecek. Ben bu işten vazgeçeyim diyor. Silahını zırhını bırakıyor ve o akşam Molla Lütfi'yi ziyarete gidiyor. Beni talebeliğe kabul eder misiniz?
1: Hemen rotasını değiştiriyor.
0: Evet, 31-32 yaşında düşünün, hiçbir şey için geç değil. Ve Osmanlı tarihinin en büyük alimlerinden bir tanesidir Kemal
1: Paşa zaten. Herkes kendi ömrünü yaşıyor işte. Çok evet, güzel bir örnek. Evet. Ne geç kalıyoruz ne de erken.
0: Evet.
1: Hiçbir şey için.
0: Evet. Şimdi artık bu sefer Osmanlı'da ikinci bir meşhur aile şeysi profili çıktı. İlim aileleri. Yani ilimle meşhur olmuş aileler. İşte İbni Kemal'in soyu, Zembilli Ali Efendi, Yavuz Sultan Selim'in şehir İslam, onun soyu günümüze kadar devam etmiştir. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Daha önce de ben bunu anlatmıştım. Türkiye'de bir insanın uzun nesillerini bilmesi neredeyse imkansızdır. Bunun iki tane istisnası var. 1840'a kadar nüfus sicilleri çok muntazamdır ve incelemeye açıktır. 1840'ta yaşayan atanızı ve onun babasını öğrenebilirsiniz. Ondan öncesini öğrenmeniz için çok iyi Osmanlıca bilmeniz, arşivleri çok iyi kullanabilmeniz lazımdır. Bu da yetmez. Dedelerinizin ya bir resmi vazifede bulunmuş olması lazım, nesilden nesili, mesela tımarlı sipahi gibi, yahut bir aile vakfı kurulmuş olması lazım. Bu aile vakfı nesilden nesile para aktardığı için orada muntazaman isimler yazıyor. 300, 400, 500 senelik önceki dedelerinizi. Bunun dışında Türkiye'de yaşayan bir insanın, hele Kafkasya ve Rumeli maciri ise, soyunu öğrenmek ihtimali yoktur. Çünkü evraklar orada kalmıştır. Bağlantı kurmak ihtimali yoktur. Şimdi bir adam Anadolu'da 200, 300, 400 sene aynı köyde yaşamışsa, o köyle alakalı kayıtlarda belki onun soyundan birini bulma imkanı vardır. Hı hı. O mümkün ama bu mümkün. Şimdi bu ulema aileleri vakıf kurdukları için bu vakıflarda bunların isimlerini tespit edebiliyoruz. Çok enteresan kişiler bu ailelerden çıkabiliyor. Hı hı. Mesela Tansu Çiller'in beyi Zembilli Ali Efendi'nin soyundan gelir. Çetin Altan, Mehmet Şükrü Efendi var Şeyhülislam, onun soyundan geliyor. Nereden anlıyoruz bunu? İşte bu aile vakıflarından anlıyoruz.
1: Evet. Kısa bir ara verelim mi? Sonra bu ailelere dönüp bakalım. Bir de tabii bizim Osmanlı tarihi okurken karşımıza çıkan aileler var. Sonları her zaman hayatları gibi devam etmemiş ama o aileleri de konuşalım. Kısa bir aradan sonra.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi artık biraz ismini bildiğimiz ailelere evet. dönelim mi?
1: Hay hay. Şimdi mesela Osmanlı Devleti'nde iki tane büyük aile var. Devletin idaresinde rol oynamış. Bunlardan bir tanesi kuruluş devrinde, bir tanesi daha sonraki devirlerde. Bunların başında Çandarlı ailesi geliyor. Evet. Çandarlı ailesi bugün İzmir'in çok meşhur Çandarlı'da değil, Ankara'nın Nallıhan kazasının Sivrihisar, Eskişehir'in Sivrihisar birleştiği yerde Cendere diye bir köy var. O köydendir ki Tapruk Emre'nin türbesi de oraya yakın. Cenderelidir aslında. Ama sonradan Çandarlı olmuş. Çandarlı'yla hiçbir alakası, yani İzmir'le hiçbir alakası yok. Oralı zaten, orası biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kurulduğu mekanlardır. Osman Gazi'nin kardeşi de zaten Nallıhan'da gömülüdür. Şimdi bu Cendereli ailesi medrese menşelidir. O zaman bir insanın yükselebilmesi için tahsil yapması mühim. Tahsil yapmak için gideceği yer medresedir. Medreseyi okuyanlar da umumiyette kadı, müftü gibi ulemadan kişiler oluyor. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Selçuklu geleneğine uygun olarak medrese mezunları aynı zamanda devlet bürokrasisinde de istihdam ediliyor. Onun için Osmanlı Devleti'nin kuruluşu bazılarının zannettiği gibi okur yazar bile değildi. Vurdu, kırdı, attan inmezlerdi, post giyerlerdi. Öyle insanlar değildi. Tam Selçuklu
0: yani
1: annesine.
0: Bir de bunu yapıyor olmak, okumuş olmamak anlamına geliyor mu?
1: Gelmez.
0: Yani ikisi bir
1: gelmez
0: arada
1: ama,
0: olmaz mı?
1: Ama böyle bir imaj veriliyor. Yani kültür mültür yok. Osman Gazi okuma yazma bile bilmezdi. Atın üzerinden inmezdi. Kaba saba insanlardı bunlar ama güçlülerdi. Çok şeydiler, merttiler falan. Hı. Öyle değillerdi. Yani sadece Osman Gazi ve çocukları hiçbir zaman devamlı ulema ile entelektüel insanlarla beraber olmuşlar. Cendereli ailesi bunlardan bir tanesi.
0: Tabii sadece mesela aynı aileyi düşünün. Birisi alim çıkarken aynı aileden
1: evet,
0: iki kardeşler.
1: Osman Gazi'nin kardeşi.
0: Ötekinin hiç okuma yazma bilmeyen birisi mümkün olarak değil. Çıkması mümkün değil.
1: Onu da kıvırttılar. O dediler o değil. O başka Alaaddin Paşa dediler. Çünkü bir Alaaddin Paşa daha var. Şeyle alakası görülmeyen. Halbuki ikisi aynı kişi. Şimdi Alaaddin mi Kemalettin diyor orada. Bakın diyor onun babası Kemalettin diyor. Osman Gazi değil diyor. Halbuki Osman Gazi'nin ismi Kemalettin'dir. Her biliyorsunuz tarihi şahsiyetin bir lakabı vardır. Yani eski Osmanlı kroniklerini okumamanın alameti bunlar. Eski Osmanlı kroniklerini okusalar Osman Gazi'nin adının Kemalettin Osman Şah olduğunu bilirler. Şimdi bunu bilmediği için Alaaddin mi Kemalettin'i vakıfta görmüş. Hmm. Bu diyor şey Osman Gazi'nin oğlu olma çünkü babası Kemalettin.
0: Hmm.
1: Halbuki Osman Gazi diyor.
0: Halbuki
1: yakıştıramıyor
0: evet,
1: yani aynısı. Böyle bir alim nasıl olur da Osman Gazi'den olabilir? Veya ne gerek var asker olsun ya alime gerek yok. Halbuki bir de Osmanlı Hanedanı'nın Selçuklular akraba olduğuna dair bir şey vardır, bir rivayet vardır. Bu rivayet yaban alınacak bir rivayet değil. Osmanlı Hanedanı kızdan dolayı Selçuklu ailesinin akraba. Yani Anadolu'ya geldiği zaman Selçukluların onları tanıması ve uç beyi olarak en kritik yere yerleştirmesi
0: boşuna değil.
1: Efendim iki kişi savaşıyormuş da bakalım hangisi yeniliyorsa onlara olur mu öyle şey? Yenilenler kötüyse ya Osmanlılar bu kadar ham insanlar mı?
0: Ya hayır, bir de şöyle bir şey yani oraya emanet ettiniz en kritik evet. yeri. Ya yenilirse yani, ne olacak sınırımız?
1: Onlar anladılar yenilenin yenilmemesi gerektiğini bildiler. O stratejik bilgiyi bildikleri için Selçuklara yardım ettiler Hazem Şahlara veya işte kiminle savaştılarsa. Bu kadar basit, efsanevi anlatmak insanların hoşuna gidiyor ama gerçek böyle değil.
0: Bir de tabii biz o kadar sığ, o kadar günübirlik, o kadar haritaya yukarıdan bakmadan yaşıyoruz
1: evet,
0: ki
1: maalesef,
0: bu koşuşturma
1: maalesef.
0: İçinde. Dolayısıyla
1: ama bunu herkes yaşar da.
0: Örneklememiz hep böyle oluyor.
1: Tarihçi sıfatı olan kimse biraz daha derinlemesine düşünmesi lazım. Yani biraz bu hamaset şeyinden kurtulmak lazım. Elbette hamaset var ama yani Osmanlılar kuruluşunda aristokratik geleneği bizzat kendileri teşkil etmişler. Ama bunların yanında bakıyorsunuz Çandarlı diye bir aile var. Bu aile medrese kökeninden gelmiş. Hep vezirlik yapmış. Birkaç tane sadrazam çıkartmış. Avrupa'da da böyle aileler var ama bu Çandarlı ailesi hakikaten birkaç nesil Fatih'e kadar düşünün. Sultan 1. Murat'tan itibaren hatta Orhan Gazi'den itibaren kaliteli insanlar yetiştirmiş. Sultan Fatih zamanında da Çandarlı Halil Paşa ile Sultan Fatih'in şeysi görüş ayrılığından kaynaklanıyor. Çandarlı'nın kötü bir sarı olduğundan değil. Bazı tarihlerde geçtiği gibi Çandarlı Halil Paşa'nın hainliği şudur. Böyle bir şey mevzu bahis değil. Hiç Osmanlı geleneği değil.
0: Yanlış yönlendirdiği.
1: Şöyle kendi doğru bildiği Fatih'in kabul ettiği bir şey değildi. Yani bunlar politik duruşlardır. Politik farklılıklardır. Çandarlı Halil Paşa fevkalade kıymetli. Devletini, vatanını, milletini seven bir insandı.
0: Ondan önce de tabii Fatih Sultan Mehmet Han'a gelene kadar o kadar büyük hizmetleri var
1: olmuş.
0: Ki.
1: Yani onu mesela Bizans'ın İstanbul'un kuşatılmasına karşıydı. Niçin karşıydı? Yani bu bizi Avrupalıları uyandırır, yardıma gelirler. bizi büyük bir belanın içine sokar. Zaten İstanbul yavaş yavaş bizim kucağımıza düşecektir diye düşünüyordu. Bu kendince makul, mantıklı bir görüştür. Ama karşısında da Fatih'in başka bir makul ve mantıklı görüşü vardı. Tarih Fatih'in haklı olduğunu kısmen de olsa ortaya çıkardı. Şimdi onun için Çandarlı Halil Paşa'yı biz burada kötülemiyoruz.
0: Şimdi aslında orada strateji belki de düşmanı kendimize çekmek. Çandarlı, evet, bunu yapmayalım, yavaş yavaş İstanbul bize gelsin diyordu. Ama Fatih'in bunu bekleyecek zamanı yoktu.
1: Zamanı
0: çok
1: yoktu.
0: Gençti, heyecanlıydı, evet, idealleri vardı. Ve bence bir satranç oyunu gibi, evet, bizi düşman belleyecekler ve bize daha güçlü gelecekler ama biz de onun karşılığını vereceğiz gibi düşündü.
1: Fatih bunu göze aldı. Haklı çıktı Çandarlı Halil Paşa. Hakikaten 1453 İstanbul'un fethinden sonra Avrupa ciddi manada Osmanlıları, Türkleri düşman gördü. Bunun bize zararı oldu mu? Evet, oldu. Ondan sonra devamlı birleştiler ve ondan sonra bizim ticaret yollarımız bizim elimizden gitti. Ama Fatih'in bunu göze alması lazım. Risk almadan biliyorsunuz hiçbir şey yapamazsınız. Fatih'le Çandarlı Halil Paşa'nın geçmişten gelen bazı kırgınlıkları da vardı. Ama ben şunu düşünmüyorum. Fatih gibi yüksek profilli bir insanın bunu nazara alacağını düşünmüyorum. Çandarlı ailesi, Çandarlı Halil Paşa'dan sonra mesela Çandarlı Halil Paşa idam ettirdi ama onun oğlunu Sultan II. Bayezid sadrazam yaptı. Yani bir düşmanlık yoktur. Yani bir de bunu bilmek lazım. Aileyi bitirin, yok edin. Mesela eskiden Roma'da bir adam siyasi suçla cezalandırıldı ama bütün ailesi mahvoluyordu. Çandarlı'ya böyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Çandarlı ailesi bir müddet varlığını devam ettirdi. Günümüzde de varlığını devam ettirdiği söyleniyor. İkinci aile Köprülülerdir. Köprülüler çok meşhur bir ailedir. Köprülü Mehmet Paşa Arnavutluk'tan gelmiş. Enderun'da yetişmiş. Sıradan bir
0: devlet bu ilçe.
1: Evet. Şu anda Samsun'un Vezir Köprü. Köprüyken Vezir Köprü olmuş. Orayı imar etmiş. Bu hanedan Osmanlı tarihinde çok parlak bir rol oynamıştır. Çünkü onun iki oğlu, damadı, yeğenleri, torunları, 5-6 sadrazam, kumandan, vezir çıkarmıştır Köprülü ailesi. Günümüze kadar da devam etmiş, hizmet etmiş bir ailedir. Şimdi bunun dışında yani Akıncı aileler, siyasi aileler, ilmi aileler, bir de ticaret aileleri var. Ticari aileler daha çok gayrimüslimlerden çıkmıştır. Mesela mimarlar var, Balyan ailesi gibi, Zadyan ailesi gibi madencilikle uğraşanlar var, Baltacı ailesi var, Levanten, Zarifi ailesi var, bankerlik yapmış. Bunlar Osmanlı'da güçlü aileler. Bir de popüler aileler. Mesela Şakir Paşa ailesi gibi. Normalde Şakir Paşa ailesi de pek çok Osmanlı ailesi gibi çok yakın zamanda ortaya çıkmış. Antalya'dan Afyon'a gelmiş bir adam. İki tane oğlu paşa olmuş. Biri paşa olmuş. Biri sadrazam olmuş. Aile birden popüler olmuş. Günümüzde bile biliyorsunuz popüler bir ailedir. Nasıl
0: ama
1: popüler?
0: Ama şu ana kadar da hala izleri devam ediyor.
1: Ama mesela sanatçılar çıkarmış içinden, yazarlar çıkarmış, ressamlar, seramik sanatçıları. Dolayısıyla meşhur olmuş bir aile.
0: Sizin söylediğiniz bir şey var. Yani o ilk damar diyelim onlara, o ilk popüler olan kişiler genelde bizim bugün toplumda iz bırakan o rafine kültüre sahip olmadığını görüyoruz. Evet. Onlar biraz daha ya ilim erbabıysa onunla, ya askeri bir gücü, dehası varsa onunla ön plana çıkmış. Ama aslında sosyal hayatta çok ince, çok zarif, çok aman da paşa dedem diyeceğimiz insanlar değiller.
1: Pek değiller. Yani dediğim gibi Osmanlı'da çok uzun bir aristokratik anane olmadığı için siz bu meşhur ailelerin kurucusu olan kişiler, bunlar 16. asır, 17. 18. fark etmiyor. Hepsinin kökeninde ya bir esnaf var, bilmem ne ağa, bilmem ne, ama kötü insanlar olmayabilir. Cemiyette saygın insan olur ama hani öyle çok yüksek estetik profile sahip insanlar değiller.
0: Yani Avrupa'daki gibi işte.
1: Değiller. Kontlar, dükler gibi. Onlar da tartışılır ne oldukları ama onların gene belli bir görgü, estetik, kültür, statüleri vardır. Bunlar öyle değildir. Sıradan insanlardır. Halktan kişilerdir. Servet veya talihin yaver gitmesiyle yükselmişlerdir. Esas o parlaklık, aristokratik hava onların çocukları ve torunlarındadır.
0: Peki bunların mal varlığı ne olmuş? Ya da bunlar mal varlığı yapabilmiş
1: ne oldu
0: mi?
1: Şimdi bunlar elbette ki mal varlığı yaptı. Mal varlığı olmadan Osmanlı cemiyetinde bir ailenin ayakta durması mümkün değil. Bu mal varlığı gerek devletle olan irtibattan geliyor.
0: Nasıl
1: ganimet
0: kazanıyor
1: alıyor mesela? Savaşta ganimet
0: alıyor. Savaşa gidiyor
1: oluyor
0: ve kazanıyor.
1: Mesela valiler yüksek maaş alıyor. Çünkü bütün hizmetçilerinin vazifelerini veriyor. Ulema sınıfı zengin değil.
0: Şunu söyleyelim. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Valiler yüksek maaş alıyor, şimdi almıyor. Ama şimdiyle o zaman arasında şöyle bir fark var. Şimdi bütün maaşları devlet ödüyor. O zaman bir vali kendi ödeneğiyle kaç kişi çalıştırmak
1: 100-120
0: istiyorsa.
1: İstiyor değil. Mecburi olan 100-120
0: ama
1: kişi çalıştırıyor.
0: Ama onun dışında arttırabilir.
1: Seyisler var, arabacılar var, uşaklar var, bahçıvan. X sayıyorum. mektupçu, katipçi, yaver, ulak, bunların hepsi ya adamları biliyorsunuz vali. Valinin işi çok o zaman. Mahkeme bile kuruyor vali. Bunların hepsinin maaşını
0: peki,
1: vali
0: veriyor. Her gittiği yere bu ekiple
1: mi gidiyor? Ekiple beraber. Buna kapı halkı denir. Hmm. Kapı halkı. Bu vali oraya onlarla gidiyor. Orada memur bulmuyor.
0: Aynı zamanda yani. Güven de tesis ediyor.
1: Amerika'da böyle bugün. Amerika'da biliyorsunuz kazanan hepsini alır. Amerika'da birisi seçildiği zaman diğerle bütün hepsi ayrılıyor. Evet, bürokratlar var ama